0: neticeler doğurdu. Bunu başka zaman belki ele alınabilir.
1: Ama tabii diyebilir ki dinleyicilerimiz İngiltere var tamam işin içinde. Rusya öncesinde vardı ama şimdi yok. Türkiye var, Yunanistan var. Hani Amerika'dan bir mektubun Türkiye'ye yazılması neden?
0: Neden? Çünkü 45'ten sonra artık dünyanın efendisi Amerika. Amerika İsrail'i kurmuş. Buradaki petrol havzalarına hakim olmak istiyor. Akdeniz'e hakim olmak istiyor. Ve NATO'nun ağababası.
1: Yani kimse seni ne ilgilendirir? Diyemiyor.
0: Diyemez çünkü NATO'nun ağababası dedi ki mesela Johnson orada siz iki NATO ülkesiniz dedi. Bu şekilde hareket edemezsiniz dedi. Sen dedi Kıbrıs'a müdahale edersen Rusya seni işgal eder ve biz seni korumayız dedi. NATO koruyamaz NATO çünkü koruyamaz. Sen gayri meşru bir iş yapmış oldun. Bunun üzerine ama Johnson hadisesi ondan sonraki Türk dış politikasını şekillendirmiş. Rusya'ya yaklaşmak, bunun dışında Amerika'nın kontra tedbirler alması, Türkiye'deki anarşi, 71 muhtırası, 80'e kadar giden prosesin şeysi bu Johnson mektubudur. Ve sebebi Kıbrıs'tır. Türkiye'nin dış ve iç politikasındaki pek çok gelişmenin kaynağını siz Kıbrıs meselesinde bulabilirsiniz. %100 olmasa da %70, %50. Ondan sonra adada problem hep devam etti. 1967 Yunanistan'da Albaylar Cuntası kuruldu. Darbe yaptılar Albaylar Cuntası. Ve kamuoyundaki şeylerini güçlendirmek için Kıbrıs'ta darbeye kalkıştılar. Kıbrıs'ta Makaros reis hücumur. Fazıl Küçük yardımcısı. Albay Grivas adında eski bir darbeci EOK albayı Kıbrıs'a geldi. Kıbrıs'ta bir darbe yaptı. Bu darbeyi Amerika'nın desteklediği söyleniyor. Amerikan yanlısı bir darbe. Çünkü Makaros yani o zamanki Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makaros herkes ona kızar ama Türkiye onu korumak için harekat yaptı. Makaros Rusya'ya resmi seyahat yapıp Rusya'nın Kıbrıs'taki yatırımlarını artırmasını istemişti. Böyle bir anlaşma imzalanmıştı. Rusya ile anlaşma yapan herkes Amerika'nın hışmına uğrar. Adnan Menderes, Irak Kralı 2. Faysal sayısı çok. Bunun üzerine Albay Grivas'ı gönderip Makaryos'u devirdiler Kıbrıs Cumhurbaşkanı'nı. Nikos Samson Kıbrıs Cumhurbaşkanı oldu eski EOK'cı. Kıbrıs'ta düzen bozuldu. 1959 anlaşmalarını tanımıyoruz dediler. Türklerin akıbeti ne olacak belli değil. Ortalık karıştı. Sene 73.
1: Yani bu durumda var olan işte meclislerden, yönetimlerden vesaire her şeyden aslında.
0: Tabii. Fiilen devam ediyor ama ne olacağı belli değil. İşte Makaryos kaçtı. Atina'ya kaçtı. Sonra Londra'ya kaçtı. Bunun üzerine Türkiye bizim barış harekatı diye bildiğimiz meşhur harekatı gerçekleştirdi 1974 senesinde.
1: Ama ona kadar da çok canı yanan i̇şte taraftı.
0: Kan gövdeyi yani. Götürdü evet. Şeyde Kıbrıs'ta. Kan gövdeyi götürdü.
1: Yani Bansum çocukların öldürülmesine varıncaya tabii, kadar yaşanan felaketler.
0: Bunun arkasında başka şeyler söylendi. Yani bunların bir komplo olduğu, bunun arkasında yani Türkiye'nin oraya müdahale etmesini isteyenlerin, biliyorsunuz global güçler insanlara acır mı menfaat için?
1: Yani öyle ama sonuçta fotoğrafa baktığınızda ortada kanlar içinde evet, çocuklar var.
0: Köyler basıldı.
1: Köyler basıldı.
0: Katliamlar yapıldı. Bunun üzerine Türkiye Kıbrıs'a asker çıkardı 1974 senesinde. Buna biz barış harekatı diyoruz. Bu barış harekatı zamanında Türkiye'de Bülent Ecevit başbakan, Necmettin Erbakan başbakan yardımcısıydı. Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan Amerikan aleyhtarı kanadın içinde yer alan politikacılardı. O zamanın şartlarında öyle biliniyorlardı. Ve bu harekatın Rusya'nın tahriki ve teşvikiyle olduğu o zaman çok söylendi, yazıldı, çizildi. Çünkü Rusya burada bir güç sahibi olmak istiyordu. Zaten Suriye'yi biliyorsunuz, Mısır'ı, Kuzey Afrika'yı hep ele geçirmişti. Ama İsrail var. Kıbrıs'ta Türkiye vasıtası bir üst kurmak istiyordu. Makaryos'un yapamadığını Türklere yaptırmak istedi diye o zaman gazeteler
1: peki,
0: yazmıştı.
1: Peki sizin bugünkü bakış açınız o günü değerlendirirken?
0: Ben de aynı kanaatteyim ama sonra işler değişti. Amerika bu harekata başta çok bir şey söylemedi. Dedi ki Türkiye'nin garantörlük hakkı var dedi. Türkiye çünkü önce İngiltere'ye dedi. Senin de garantörlük hakkın var. Beraber müdahale edelim dedi. Hı hı. İngiltere de rahatsızdı bundan. Çünkü İngiltere'nin orada üstleri var. Yani ne olacak? Amerika ile çekişme var. Fakat İngiltere Amerika ile çekişmekten korktu. Hadiseyi oluruna bıraktı her zamanki gibi. Bekle gör siyasetini hı hı, devreye soktu. Yunanistan zaten aktörlerden birisi gizli aktör, açık aktör değil. Ondan müdahale edecek hali yok. Hı hı. Türkiye tek başına müdahale etti ve Makaryos tekrar görevinin başına geldi. Grivas kaçtı, Nikos Samson kaçtı Yunanistan'a. Hadise duruldu. İşte bundan sonra problem doğdu. Kıbrıs meselesi artık bundan sonra doğdu. Amerika dedi ki tamam haklı dedi Türkiye. İş aslına döndü artık oradan çekil. Türkiye çekilmedi. Türkiye çekilmediği gibi Kıbrıs'ta ciddi bir demografik değişiklik oldu. Güneyde yaşayan Türkler Türk istila mıntıkasına kuzeye hicret ettiler. Kuzeyde Türk istila mıntıkasında yaşayan Rumlar ise güneye hicret ettiler. Kıbrıs %30 %70 nispetinde bölündü. Şey olarak, toprak olarak.
1: Harita olarak.
0: Tam nüfus gibi yani. Hı-hı. Çok nüfus gibi. Buradaki Türklerden bir kısım bunu istiyorlardı. Yani Türkiye'nin adayı, Auf Denktaş'ın başı çektiği bir grup Türkiye adayı istila etsin, ada bölünsün, kuzeyde bir Türk devleti, güneyde bir Rum devleti olsun. Bu emri vaki ondan sonra bir şekilde milletler arası camia tarafından kabul edilir diye düşünüyorlardı. Yani Kıbrıs Türkler arasında böyle bir düşünen de vardı. Yani beraber bir devlet olsun diyenler var, Türkiye'ye katılsın bölünsün. Diyenler var, bölünsün diyenler var. Türkiye'ye katılması imkansız olduğu için, çünkü artık o imkanı yok. 1945'ten sonra bir devletin toprak ilhak etmesi kolay değil. O zaman dediler ki, o zaman kuzeyde bir Türk devleti, güneyde bir Rum devleti. Bu Rauf Denktaş'ın ve onun etrafındaki çevrenin arzusuydu. Böyle bir sistem kuruldu. Ama o bunun faturası Türkiye'ye ve dolayısıyla Kıbrıs Türklerine çok ağıra çıktı. Amerika dedi ki niçin çekilmiyorsun? Sen artık orada işgalcisin. Hı hı. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi Türkiye'yi orada işgalci kabul etti. Bakın birinci hareketten dolayı değil. İkinci hareketten dolayı.
1: Yani gidip oradaki işte kan akıyor, bunu durdurmaya gidiyorum değil. Tamam. Ama ondan sonra...
0: Garantörlük sıfatı. Ama ondan sonra çekilmedi. Çekilmemesi Türkiye orada bir işgalci pozisyonuna. Siz burada ne kadar Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır bilmem deseniz de milletler arası camianın kendine göre bir bakış açısı var. Türkiye'yi onlar işgalci görmeye başladılar. Bu Türkiye için çok ciddi bir politik, diplomatik problem doğurdu bütün dünyada. İkincisi Türkiye'ye Amerika çok ciddi bir ambargo koydu. Bu ambargoyu biz yaşadık o zaman. Türkiye dizlerinin üzerine çöktü. Yağdan gaza kadar hiçbir şey bulunamadı. %100'ü aşan devalüasyon yapıldı. Türk ekonomisi ki o zaman ciddi manada atak gösteren bir ekonomiydi. Şöyle söyleyeyim size. İspanya'nın ve Portekiz'in önünde, İtalya ve Kore'nin önünde İtalya ile hemen hemen aynı bir ekonomik büyümesi vardı Türkiye'nin. Hacmi vardı o zaman bildiğimiz kadarıyla. Bu sıfırlandı. Türkiye can derdine düştü. Ondan sonra biliyorsunuz 74 hadisesinin arkasından anarşi hadiseleri ve Amerika'nın Türkiye iktidarı ele geçirmesi ve 1980'e kadar gitti. İşte o 1980 ihtilallerinin de nüvesi o Kıbrıs harekatının ikinci kısmıdır. İkinci kısmıdır. Gelelim bunu Kıbrıs'taki yansımasına. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildi 1983'te ama dünyanın hiçbir ülkesi, çok sevgili Azerbaycan, canım Pakistan bile kabul etmedi. Edemez çünkü millet arası camia kabul etmiyor. O zamandan bu zamana Kıbrıs'ın bölünmüşlüğü devam etti. Bu Kıbrıs Türklerinin ekonomik olarak ve politik olarak ciddi bir tazyikin altında yaşamaları neticesini doğurdu. Ve yerli halkta bir memnuniyetsiz sahası etti.
1: Ama güneyde
0: böyle olmadı çünkü güney...
1: Normal devam ediyor.
0: Güney kendisini Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanıyor ve tanıtıyor. Herkes diyor biz Kıbrıs Cumhuriyeti'yiz. Kuzey Türklerin işgali altında. Bütün dünya bunu böyle tanıyor. Biz ise Güney'i Güney Rum yönetimi olarak görüyoruz ve tanımıyoruz. Bunlar mesela başka problemler doğdu. Avrupa Birliği'nde problem doğdu. Bizim Avrupa Birliği'ne girişimizde problem doğdu.
1: Tanıyın diyorlar.
0: Kıbrıs işte. Avrupa Birliği'ne girdi. Avrupa Birliği üyesi oldu. Siz diyorlar Avrupa Birliği üyesini birini tanımıyorsunuz ama oraya girmek istiyorsunuz. Bu mümkün değil. Buna da bu sebebi de verdi. Ve Kıbrıs halkında mesela bazıları derler ya Kıbrıslar bizi sevmiyor. Kıbrıs'ta bizi sevmemesi diye bir şey yok. Yani eski hale bakarak. Bu hadiselerdeki belirsizlik ciddi manada Kıbrıs'ta bir problem doğurdu. İşte bunun çözülmesi için yapılan bütün çabalar çoğu zaman Rumların engellemesiyle, bazen Türk tarafının engellemesiyle, bunun en mühim sebebi mülk paylaşımıdır. Bu sebeple bir türlü hayata geçirilemedi.
1: Güneyde kalan Türk köyleri var. Yani oradan evet. Kuzeye geçenler var. Her şeyini evet. Bırakıp geçmişler.
0: Kuzeyde Rumların toprakları evet. Var ama kuzeyde iktidarı ele geçirenler onları dağıttılar, sattılar, mülk edindiler. Şimdi onları Rumlara geri verme imkanı yok. Onun için bazıları Kıbrıs'ta çözüm istemiyorlar, Kıbrıs'ın yerlileri.
1: Çok teşekkür ederim bugün için. Tekrar görüşmek üzere.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, meşhur bir sözümüz vardır bizim, atasözü, ev alma komşu al diye. Bu komşunun önemini anlatan bir söz. Şimdi komşu gerçekten bu kadar önemli midir? Dinen de bu atasözü doğru mudur? Yani komşu ev almadan önce komşu almak çok önemli söylendiğine göre, yani evden daha önemli sanki böyle komşu, öyle bir şey anlaşılıyor. Neden bu kadar önemli komşu? Yani dinimiz bu konuda ne diyor?
1: Şimdi Mustafa Bey, Ashab-ı Kiram bile Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam o kadar çok hadis-i şerifler var ki, Ashab-ı Kiram zannettik ki Allah-u Teala komşuyu komşuya miras çıkılacak.
0: O kadar yani.
1: O derece. Ve anlatırlarken, hani siz demin de ifade ettiniz ya, yani ne özelliği var? Şimdi anan baban başka bir vilayette. Komşun karşıda. Hemen kapı komşun. Bir şey olsa yetişiyor. Anan babayın haberi oluncaya kadar. Ve aynı şehirdesiniz de aynı mahalledesiniz. Ama komşun gene karşıda. Ve alt katta. Yahut da üst katta. Bağırdığın zaman, seslendiğin zaman o gelecek. O gelecek. Dolayısıyla bize bu kadar yakın olan birisini, bize bu kadar yakın olan birisini üzmek uygun mu değil. Şeyde daha önce Tekirdağ eski binasındayken biz o zaman Fatih'te oturuyorduk. Bir dinleyici birisi aradı. Dedi ki biz dedi huzura doğru dinliyoruz dedi. Altta bir komşumuz var dedi. Onlar dedi evlerine şey aldılar. O zaman bir ara yaygındı. Dikiş makinesi değil de nakış yapıyorlardı. Onlara evet. Ne diyorlardı? O makinalardan almışlar.
0: Evet, tabii, nakış makinesi.
1: Yani. Nakış makinesi. Gürültü yapıyor falan dedi. Yani akşamları geceleri de çalışıyorlar falan. Siz de dinliyorlar falan dedi. Dedi bir anlatsanız falan. Neyse. Şimdi kitaplarda ne varsa biz onu naklediyoruz. Naklettik. Yayınlandı. Yayınlandıktan sonra o aradı. Dedi ki hocam sağ ol dedi. Onlar da dinlemişler. Hoca ne dedi biliyor musun? Şimdi kitaplarda bir ölçü bildirilmiş. Komşuya eziyet etmemeli. Eziyetine de sabretmeli. O eziyet etmemeli kısmını kaldırmışlar. Hoca ne dedi dinledin mi? Komşudan gelen eziyete katlanmak lazım dedi. Ya. Ya öyle değil o. Öyle değil o.
0: İşine geleni almış.
1: İşine geleni almış. İşine geleni almış. Çünkü insanın devamla beraber olduğu, her gün yüz yüze baktığı kimseler, yani komşuların iyi kimseler olmasını istemesi lazımdır. Onun için
0: kötü olursa da çok kötü oluyor. Çok yani kötü oluyor. Senin bütün hayatını etkiliyor.
1: Bu sebeple her Müslümanın salih komşular arasında ev araması lazımdır. Hadis-i şerifte ev satın almadan önce komşular nasıl olduklarını araştırınız. O atasözü de bu hadis-i şeriften mülhemdir, yani ilham evet. Olur. Yola çıkmadan önce de yol arkadaşınızı seçiniz buyurmuştur. Yol arkadaşı da önemli. O da önemli. Komşuya hürmet etmek, ona karşı saygılı olmak demek, onunla iyi geçinmek demektir. Komşunun aç olduğunu bildiği halde kendisinin tok yatmaması, Allah-u Teala'nın kendisine ihsan ettiği rızıklardan ona da vermesi, onu incitecek söz ve harekette bulunmaması demektir. Sevgili Peygamberimiz de komşusu aç iken evinde tok yatan bizden değildir buyurmuşlardır. Bir gün Peygamberimiz vallahi iman etmemiştir, vallahi iman etmemiştir, vallahi iman etmemiştir buyurunca Ashab-ı Kiram'dan bazılar ya Resulallah kim iman etmemiş diye sordular. Kötülüğünden komşusunun emin olmadığı kimse buyurmuşlardı. Ya Müslüman gözüküyor, Müslüman gözüküyor. İman yok kalbinde. Sadece gözüküyor, o kurtarmıyor onu. O kurtarmıyor kendisi. Fakir olan kimseler kendileriyle görüşmeyen, yardım etmeyen zengin komşularını kıyamet günü şikayet edecekler, haklarını isteyeceklerdir. Ya. Efendim ben yaptım, yanıma kar kaldı. Yok öyle bir şey. Mutlak adalet tecelli edileceği yer var. Her Müslümanın komşusunun çocuklarıyla de ilgilenmesi mümkün olan isteklerini yerine getirmeli ve böylece gönüllerini almalıdır. Ayrıca bir kimse komşunun gönderdiği hediyeyi az ve hakir görmemeli, sevinçle karşılamalı. Hadis-i şerifte evinize pişen yemekten komşunuzun hakkını da veriniz buyuruldu. Komşunun malına göz dikmemeli. Fakat kendi malı varsa komşuna ondan ikram etmeli. Şimdi tabii herkes kendine göre alacak değil mi? Bak ne bu dedi hoca. Kendi malından ona ikram etmeli. Et hiç, bakalım bana.
0: Hiç ikramınızı görmedik ya.
1: Değil mi ya? Zira sevgili peygamberimiz bir hadis-i şerifte Allah'a ve ahiret gününe inanan konusuna ikramda bulunsun. Bu ve benzeri birçok hadis-i şerifler var. Bu ve benzeri birçok hadis-i şerifler var. Hatta bir hadis-i şerifte komşunun köpeğine taş atan komşunu incitmiş olur buyuruyor. Netice itibariyle kedisini köpeğine şey yapıyorsan, dövüyorsan, bağırıyorsan, çağırıyorsan. Dikkat edersen, yani ben bakıyorum mesela bunları okudukça, akşam haberlere bakarken televizyonda, İslamiyet unutulmuş.
0: Evet.
1: İslamiyet unutulmuş. Efendim işte bana şöyle dedi, bana böyle dedi, o böyle dedi, şöyle dedi falan filan. Bakıyorsun aynı şekilde İslamiyet çoktan unutulmuş.
0: Şu anda mesela gürültü kavgaları oluyor komşular arasında. Park yeri kavgaları oluyor, araba tabii. Park yeri mesela. Bunlar hep mahkemelik oluyorlar. De. Haberlere de çok çıkıyor.
1: Ve mahkemelik olsa gene hemen.
0: Yani.
1: Bıçağı silahı tabii. Alan biri hapse, biri aynı şekilde kabre gidiyor. Allah-u Teala muhafaza vursun. Hep İslamiyet'e uymamanın neticesi, İslamiyet'in uzaklaşmanın neticesi. Ne kadar aynı şekilde dinimizi hayatımıza geçirsek o kadar rahat ve huzurlu oluruz. Kendimiz de huzurlu oluruz, komşularımıza da huzur veririz. Ne kadar İslamiyet'e uzaksak, efendim biz de Müslümanız. Ha, Müslümanlık ne oldu şimdi? İşte birazcık hali vakti yerindeyse, işte umreye gidiyorum. Sen kaçıncıya gittin? 19 mu? Ben 25.yi bitirdim.
0: Maşallah.
1: Bunları söylüyor. Arkadaşım aynı şekilde senin halin, geçenlerde işte... arabanın arkasına yazmış ya bir tanesi. Umre'ye gidiyor kadın. Diyor ki korna çalın. Allah Allah. Tantanayla Umre'ye gidecek. Gelirken de öyle. Ha Suudi Arabistan'a tembih edelim. Öylelerini yollarda karşılasınlar değil mi? Davul zurna mehterle falan.
0: Tabii, hallar falan sersin.
1: Hallar falan. Allah Allah. Ya arkadaş demek ki İslamiyet böyle hiç böyle bulaşmamış. Sadece İslamiyet'i böyle kendi kafana göre bana gösterilsin. Ha bana hürmet edilsin, bana saygı gösterilsin falan. Kendi kafana göre anlatıyorsun. Allah Teala muhafaza buyursun. Çünkü İslamiyet'in bildirmiş olduğu edep var. Bahattin Buhari Hazretleri'ne soruyorlar. Yani sizin anlattığınız, daha doğrusu İslamiyet'in ve sizin bu anlattığınız yolun mahiyeti, özü nedir? Cevaben buyuruyor ki bu zat. Başı edep, ortası edep, sonu edep buyuruyor. Hani bazı şeylerde var ya edep yahu diye. Dergahlarda var, girişinde yazar böyle edep yahu diye. Hani edep yoksa bir şey yok. Hatta bir şey kalmamış onda. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bir sözü var. Mektubat isimli kitabında geçiyor. Bir edep olan, yani edepsiz olan vasıl ile Allah olamaz. Yani Allah-u Teala'nın rızasına kavuşamaz. Bu kimse evliya olamaz. Bu mümkün değil buyuruyorlar. Edepsiz bir kimsenin olması mümkün değil. Dolayısıyla tabii bu evde başlayacak Mustafa Bey. Karı koca birbirine karşı edebi gösterecek. Ana baba evlada, evlat ana babaya. Bunu göstermesi gerekir. Gösterirse, bu edebi gösterirse, komşusuna da göstermeye başlar. Evde yoksa bu edep, komşusuna ne gösterecek? Kavgadan başka, eziyetten.
0: Kendinde başka. Yoksa ne verecek?
1: Ha, kendinde yoksa ne verecek aynı şekilde. Ay canım işte şey yapıyor ya, işte adam mesela komşunun şeyini yapmış ya. Kapısına aynı şekilde tiner dökmüş. Bilmem ne yapmış. Neymiş gürültü yapıyor falan. Şimdi bak o gürültü yapma konusu da önemli. Adam bilerek yapıyorsa şey kat bu. Yürüdüğün elbette alttan belli olur. Ne yapacak adam yürümeyecek. Böyle dimdik duracak hali yok tabii. Ha o bilerek yapıyorsa ayağına böyle gürültü yapacak. Tak tak tak ses çıkaracak.
0: Vurarak şey, yürüyorsa
1: vurarak aynı şekilde bir şey aldı yürüyorsa ha, kasıtlıdır. Münakaşa etmek istiyor. Belasını vurur. O da ayrı bir mesele. Dolayısıyla salih bir komşu hakikaten çok büyük nimet. Yani Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ya ev almadan önce yani şeyin komşulara bakın, onlara bakın diye. Allah Teala inşallah bizlere de nasip eder.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala merhameti olmayana merhamet etmez, affetmeyeni affetmez. Şevahid-i Nübüvve.
2: Peygamberlik müjdeleri.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif seferine giderken bir gece Taif yakınında Nüceyb denilen bir vadiden geçti. Bu vadi çok ağaçlıydı. İçinde sedir ve mugilan ağaçları pek çoktu. Bu vadiden geçerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devesinin üzerinde uyuyordu. Gece karanlığında başının hizasına bir sedir ağacı çıktı. Sedir ağacı ortasından ikiye ayrıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağaca çarpmadan sıkıntısızca geçti. O ikiye ayrılan sedir ağacı uzun zaman öylece kaldı. Bu ağaç o civarda meşhur olmuştu ve Nebi'nin sedir ağacı diye bilinirdi. O vadide koyunlarını otlatanlar veya başka bir iş için gidenler oradan ağaç keserler ve ot toplarlardı. Fakat o sedir ağacına hiç dokunmazlardı. Çünkü o ağacın hatırasını herkes bilirdi. Abdülkays kabilesinden Medine'ye bir heyet geldi. Yanlarında da bir deli getirmişlerdi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna götürdüler. Yanlarında getirdikleri delinin deliliği bakışlarından belli oluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun sırtını çeviriniz buyurdu. Sırtını çevirdiler. Resulullah onun sırtına bir kaftan örtüp çık ey Allah'ın düşmanı dedi. O anda delinin bakışları düzeldi. Delilik belirtileri kayboldu. Akıllı kimseler gibi bakmaya başladı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o deli kimsenin yüzünü kendine çevirip mübarek elini gözüne sürdü. İhtiyarlamış olduğu halde yüzü gençleşti ve aklı tam yerine geldi. Öyle akıllandı ki kavmi arasında ondan daha akıllı kimse yoktu. Tebük seferinin yapıldığı sene Habeş Meliki Necaşi vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshabına Baki kabristanında toplanmalarına emir buyurdu. Orada toplandılar. Kardeşiniz Necaşi vefat etti buyurdu. Ve 4 tekbir alarak onun gıyabına cenaze namazı kıldırdı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Necaşi'nin kabri üzerinde devamlı bir nur görülürdü. Bu melikin ismi Esame idi. Müslüman olmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 10. senesinde Hazreti Ali'yi radıyallahu anh İslamiyeti yayması için Yemen'e gönderdi. Kabül Ahbar Yemen'deydi ve henüz Müslüman olmamıştı. Hazreti Ali'den Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sıfatlarını sordu. Hazreti Ali Resulullah'ın güzel ahlakını, şeklini, şemailini anlattı. Kabül Ahbar bunları dinleyince tebessüm etti. Hazreti Ali sebebini sorunca şunun için tebessüm ediyorum. Senin söylediğin bu sıfatların tamamını biz Tevrat'tan okuduk dedi ve iman etti. Mümkün olduğu kadar İslamiyet'in hükümlerini öğrendi. Yemen'de kaldığı süre içinde halka İslamiyet'i öğretti. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh halifeliği sırasında Medine'ye geldi. Keşke hicretten sonra gelseydim de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sohbetinde bulunmak saadetiyle şereflenseydim diye çok üzüldü. Bazı kitaplarda böyle bildirilmiştir. Ancak Kabül Ahbar ile alakalı meşhur olan haber şöyledir. Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeyken Şam'da onunla görüşerek Müslüman oldu. Said bin Müseyyib radıyallahu anh anlatır. Ambas radıyallahu anh Zemzem kuyusunun yanında oturuyordu. O sırada Kâb-ül Ahbar huzuruna geldi. Kâb-ül Ahbar'a ne mani vardı ki Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve Emirül Müminin Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh zamanına kadar iman etmekte geciktin dedi. Bunun üzerine Kâb-ül Ahbar şöyle anlattı. Babam bana Tevrat'tan bazı şeyler yazıp verdi. Bununla amel et dedi. Tevrat'ı mühürledi ve o mührü açmamam için bana yemin ettirdi. İslamiyet gelince İslam'dan daha hayırlı bir şey bulunmadığını gördüm. Kendi kendime babam benden bazı bilgileri ve haberleri gizlemiştir diyerek mühürlediği Tevrat'ın mührünü söküp okudum. Onda Muhammed aleyhisselamın ve ümmetinin sıfatları yazılıydı. Bunları okuyunca geldim ve iman ettim.

88. mektup. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde öyle bilgiler vardır ki bunlar tevil edilmez.

0: kelimeden anlaşılamaz. Bir kelimenin Allahü Teala ve Resulullah tarafından açık bildirilmemiş manalarından İslamiyete uygun olanı seçmeye tevil denir. Bunu herkes yapamaz. Evliyanın sözlerini de tevil etmek, mealen bildirmek lazımdır. Tevil edilmezse yanlış anlaşılır. Tasavvuf yolundan maksat, ehl-i sünnet alimlerinin bildirdikleri doğru itikada ve İslam'ın güzel ahlakına ve fıkıh kitaplarının gösterdiği işleri yapmaya ve bid'atlerden sakınmaya ve Allah dostlarının kalplerine gelen hallere kavuşmaktır. Her Müslümanın farzlarda, vaciplerde ve müekket sünnetlerde Resulullah'a tabi olması lazımdır. Zaruri ihtiyaçlarını karşılamak ve fakirlere yardım etmek için çalışıp helal kazanmak iyidir. Süleyman aleyhisselam ve eshab-ı kiramdan Emirül Mü'minin Osman ve Abdurrahman bin Avf ve diğerleri Resulullah'tan sonra mal ve mülk sahibi oldular. Bu servetleri sahabilik derecelerinin azalmasına sebep olmadı. Sabreden fakir ile şükreden zenginden hangisinin daha üstün olduğunda ehl-i sünnet alimleri ihtilaf etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fakirliğin sıkıntısına katlanabildiği için fakirliği istedi. Hadis-i şerifte geceleri Rabbimin ziyafetindeyim. Beni doyuruyor ve içiriyor buyurdu. Fakirlik ibadet yapmayı güçleştirirse ibadete kuvvet veren zenginlik eftal olur. Böyle şükreden zenginlere dil uzatmak Hadid suresinin 21. ayetinden gafil olmayı gösterir. Bu ayet-i kerime mealen Allahü Teala bu üstünlüğü dilediğine ihsan ederdir. Bu ayet-i kerime ve hadis-i şerif kâfirlere, fasıklara muhtaç olmamak için ve Müslümanlara hizmet etmek için ve İslam ilimlerini yaymak için ve bunları yapanlara yardım etmek için lazım olan parayı, malı kazanmanın çok sevap olduğunu gösteriyor.
1: Tamah. Dünya lezzetlerini haram yollardan aramaya tamah denir. Tamağın en kötüsü insanlardan beklemektir. Kibre, ucuba sebep olan nafile ibadetleri ve ahireti unutturan mübahları yapmak da tamah olur. Tamağın zıddına aksine tefvis denir. Tefvis, helal ve faydalı şeyleri kazanmaya çalışıp da bunlara kavuşmayı Allahü Teala'dan beklemektir. Şeytan riyayı ihlas olarak ve tamağı tefviz olarak göstererek insanı aldatmaya çalışır. Allahü Teala herkesin kalbine bir melek vazifelendirmiştir. Bu melek insana iyi düşünceler ilham eder. Şeytan da insanın kalbine kötü düşünceler, vesveseler getirir. Helal yiyen kimse ilham ile vesveseyi birbirinden ayırır. Haram yiyenler ayıramaz. İnsanın nefsi de kalbine kötü düşünceler getirir. Şeytanın hileleri çoktur. Bunlardan onu mühimdir. Birincisi, Allahü Teala'nın senin ibadetine ihtiyacı yoktur der. Şeytanın ikinci hilesi, Allahü Teala rahimdir, kerimdir, seni de affeder, cennete kor der. Üçüncü hilesi, senin ibadetlerin hep kusurludur. Riya karışıktır. Böyle ibadetlerle müttaki olamazsın. Senin ibadetlerin kabul olmaz. Boşuna uğraşıyorsun. Boş yere sopa yiyen hayvan gibi eziyet çekiyorsun der. Şeytanın hilelerinden dördüncüsü, şimdi dünyayı kazanmak için çalış da rahata kavuş. O zaman rahat rahat huzur içinde ibadet edersin diyerek ibadet yapmaya mani olur. Şeytanın hilelerinden beşincisi, ibadetleri terk ettiremeyince çabuk kıl, vaktini kaçırma.

0: ama diyerek şartlarını, farzlarını tamam yaptırmamak ister. Altıncı hile olarak riyayı tavsiye eder. Herkes görsün de beğensin der. Yedinci hile olarak ibadetlere mani olamayacağını anlayınca insana ucb yani ibadetlerini beğenmek vesvesesi verir. Senin gibi akıllı, uyanık kimse var mı? Bu zamanda herkes gaflet uykusundayken sen ibadet yapıyorsun der. Sekizinci hile olarak ibadetlerini gizli yap. Allahü Teala senin sevgini ve şerefini insanların kalbine yerleştirir diyerek gizli riyaya düşürmek ister. Dokuzuncu hile olarak da ibadet yapmaya ne lüzum var? İnsanların sait ve şakî olacakları ezelde takdir edilmiştir. Sait olan ibadeti terk edince affedilir, cennete gider. Ezelde şakî olan ne kadar ibadet yaparsa yapsın faydası olmaz, muhakkak cehenneme gider. O halde kendini boşuna yorma, rahatına bak der. Şeytan hilelerinin onuncusu olarak ibadet yapmak ezelde takdir edilmişse mümkün olur. Allahü Teala'nın takdiri değişmez. İbadet yapmakta ve terk etmekte insanlar mecbur olmaktadır der.
1: Bugün de sizlere Antalya ilimizin Şirin tarihi ilçesi hem Şirin hem tarihi ilçesi Elmalı'dan sesleniyorum. Elmalı ilçesinin tarihi Arastası'ndayız. Bu Arasta Camii hemen ön istikametimde benim bir cami var. Ketenci Ömer Paşa Camii, Manavgatlı. O camiden 100-150 sene önce bu Arasta Çarşısı varmış. İhtimal ki o caminin yerinde de bir cami vardı. Çünkü şehrin tarihi merkezi burası. Şehir buradan dört istikamete doğru büyümeye çalışmış. Bir yere gitmiş, dağa kadar dayanmış ucu. Efendim Abdülvehhab Ümmi Hazretleri'nin orada noktalamış meskun mahaller. Aşağı ovaya doğru uzaması biraz daha fazla gitmiş. Malum Osmanlı'da ahilik teşkilatı ta Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarına kadar uzayan disiplinli, inançlı bir meslek kuruluşuydu. O kadar disiplinli ki esnaftan herhangi birisi herhangi bir hata yaparsa imal ettiği şeylerde onun defteri dürülürdü. Defteri dürülür demek, defteri kapatılırdı demek. Yani senin kaydını buradan sildik arkadaş demek. Pabucunu dama attık demek. Malum Anadolu'daki esnaf teşkilatının hepsinin temelinde ahiliğin büyük hizmeti vardır. Kimisi Kayseri ahiliğin merkezi der, kimisi Kırşehir ahiliğin merkezi der, kimisi de Yatağan, Muğla ahiliğin merkezi der. Hangisi doğru? Bunun üçü de doğru efendim. Zaten güzel işe kim ya illa bu bizde var da sizlerde yok diyecek. Mesele bu millet böyle bir disiplin içinde çalışmış mı? Çalışmış. Ve ona göre de gelişmiş mi? Gelişmiş. İnsanlara aç kalmamış efendim. Yani giyiminde, kuşamında, her şeyinde bu mesleğin manevi destekli olan faydaları vardır. Ahilik sadece çekiç sallamak değildi. Çekiç sallarken gönülden de Allah-u Teala'nın kullarına hizmet etmek geçerdi. Efendim ben şuradan şu parayı kazanırım, buradan kazan ama esas temelde Allah'ın kullarına bir hizmet vermek vardı. Bugün de herhangi bir işi yaparken, esnaflık olsun, başka bir iş olsun. Ya o işi nasıl yapıyorsun sen? Kalbinde ne niyet etsen ki ya ben insanlara böyle bir hizmetim olsun falan diye. Sevabı kim bilir kaç katlanır. Ben din adamı değilim ama tabii din adamları da herhalde bu sözüme doğrudur diye katılacaklardır. Bu çarşı açılmadan önce her böyle Arasta'da veya iş merkezinde olduğu gibi bazı bedestenler var. Ortada dua kubbesi var. Bursa'da birkaç tanesini gördük biz. Çektik oraları. Burada tabii öyle dua kubbeli falan bir bedesten eskiden de var mıydı bilmiyoruz. Olmama ihtimali daha kuvvetli. Sabah namazından Ömer Paşa Camii'nden çıkan esnaf ve diğer halk hep beraber gelir. Zaten camiyle çok karşı karşıya. Medresenin dibinde. Burası işte tek sokak ama şu anda iki sokak şeklinde. İkinci sokak Arasla'nın daha ziyade demir işleri üzerine el sanatlarıyla meşgul oluyor. Burada dua yapılırdı. Bu duaya bura diliyle Ahi Evran duası denirdi. Zaten Ömer Paşa caminin sol tarafında, kıble tarafında da Ahi Baba türbesi var. Ama Ahi Baba ile ilgili bir kayıtlara rastlayamadık. Muğla'da Ahi Sinan, Ahi Ebu Bekir, üç tane ahinin üç ayrı dağlık mekanda makamları var. Bir tane yatağında ancak bulabildik Ahi Ebu Bekir rahmetullahi aleyhin kabrini. Orada da bütün ahileri anlatmaya çalıştık. Şimdi bu çarşıda da halen devam eden bazı el sanatları var. Ev geçindiren, ilçe ekonomisine katkısı olan. Bunun en başta geleni şekerle ilgili meslekler. Helvacılık ve lokumculuk biz çocukluğumuzdan beri duyardık. Ama şimdi o çocukluğumuzu hayal bile edemezdik. Gelip de Elmalı'da biz Arasla'sında çekim yapacağız diye. İnsanın ömrü ne kadar değişik böyle bir safhalar arz ediyor efendim. E nereden? Efendim ben bunu hizaladım, hizalayamazsın. Allah-u Teala diledi, seni buraya gönderdi. Ben öyle düşünüyorum. Burada lokum yapan kimseler var. Leblebicilik alabildiğine gelişmiş. Daha doğrusu gelişirken geri kalmış. Bazı yerlerde fabrikasyon başlamış. İşte Çorum'a gidiyorsun. Çorum diyor ki leblebi bizim. Efendim Denizli'ye geliyorsunuz. Denizli diyor ki leblebi bizim. Deniz'in ilçeleri. Leblebi tabii her yerde yapılabilir. Ama bunun zor olan tarafı nohudun kabuğunun çıkartılması, yani leblebi sürtme işi. Burada esnafın hemen hepsi bugüne kadar sürtermiş. Ama şimdi birkaç kişi ancak leblebi sürtebiliyor diyorlar. Yani o sürtüyor, o sürtemiyor diye ayıracak değilim. Niye? E çünkü çok zahmetli bir şey. E makinalarda çıkınca Denizli tarafında bu yoğunlaşmış. Çorum bile, ben orada çekim yaparken Merzifon'da, Çorum'da orada bile efendim biz Denizli'den getiriyoruz. Kavrulacak hale gelmiş ama kavrulmamış. Çiğ leblebi gibi kabuğu başka yerde çıkarılıyor diyor. Burada tabii ister istemez ona şey diyor ki günlük imalatı biraz daha artırabilsinler. Helvanın da çok çeşitleri var burada. Bir yaprak helva diye helva var. Onu da inşallah göstereceğiz. Şimdi girelim de lokumcu lokumu nasıl kesiyor onu bir görelim. Ondan sonra çarşıda birkaç esnafı da ziyaret edelim istiyoruz efendim. Yolunuz Elmalı'ya düşerse hem hediyelik olarak lokum vesaire helva cinsini rahat alabilirsiniz. Hem de bu imalatı merak ediyorsanız efendim hiçbir esnaf naz etmez. O anda eğer hakikaten o günkü imalatında varsa böyle bir planlaması, imal ederken rahat bir şekilde seyredersiniz. Her şeylere açık. Şimdi burada lokumun esas ham maddesi olan nişasta, şeker ve şehir suyu. Ufak tefek bir şeyler daha var ama o tabii mesleğin özelliğidir. Onlardan da ben burada bahsetmek istemiyorum. Yani zararlı bir şey olarak değil de herkes tabii yaptığı lokumun lezzetini vermek için bir şeyler koyar içerisine. Doğrusu da odur. Buraya koyup onu kaynayıncaya kadar fokur fokur mikserle karıştırıyor. Bu eskiden tekkelerdeki aş kazanında kepçeler böyle ahşap kepçelerle vav harfi şeklinde böyle dalgalanmalar yaparak karıştırılırdı. E şimdi tabii mikser varken can kurtaran canım oğlan demiş. Hani var ya efendim gelin geçen seneden olsaydın da ben böyle kaynananın elinde ezilmeseydim demiş. İşte burada kaynadıktan sonra kıvamını alınca tabii kıvamı ustalık istiyor. Şu tekniğe dökülüyor efendim. Bu pişmiş olan lokum hamurunun 24 saat müddette dinlendirildiği yer. Kendini burada çekiyor. biraz böyle bıçakla makasla oynanacak hale geliyor. Yani kesilecek hale geliyor efendim. Oyuncak olarak oynanacak değil. Burada bu 24 saat önce buraya dökülmüş. Biz onun için size boş kazanı gösterdik. Bu kazandan yapılmış, dökülmüş. Ondan sonra da o dökülen nereye dökülüyor? Bu tekneden alınan şu masaya dökülüyor. Bu masa lokumun kesim masası. Ayrıca da ambalajlama masası. Şu kutulardaki gördüğünüz hepsi biraz önce kesildi. Burada bizim gözümüzün önünde ambalajlandı. Ama orada köşede bir şey var. Kesiyor Bülent Bey. Sağ olsun bizim için işini ayarladı. Böyle kesiyor efendim, bakın. Ellere alışmış. Evet. Böyle kesiyor. Ondan sonra hizaya koyuyor. Bol gene temel maddesi olan nişastası yapışmayı önlüyor. Şimdi bu da kesildikten sonra bir daha tabii bu yapışmayı önlemek için nişastayla biraz daha böyle bir şey haline getirecek. Yapışmaz hale getirecek onu. Maşallah bayağı bir el becerisi istiyor efendim. İşte böylece paketlenme işlemi de yapılıyor. Biz şimdi buradan yavaş yavaş artık izin isteyelim ki tezgahı yavaş çalışıyor. Bunlar arı gibi çalışıyorlardı biz geldiğimizde efendim. Engelledik. Ekmek kapısı efendim. Çalışmaya devam etsinler. Geçelim buradan. Kardeşim teşekkür ederiz. Sağ olun. Bereketli olsun dükkanınız. Çıkalım şimdi efendim. Bir de helvacıyı görelim. Şimdi de bir helva imalathanesinin imalat kısmına girdik. Ön tarafı satış, arka tarafı imalat. Burada da lokumcuda biraz önce gördüğümüz gibi hemen hemen aynı mikser makine tarafından çevrilerek bu karıştırıcısı ısınmakta olan bu karışımı iyice hallediyor. Peki buradaki karışım nedir? Buradaki karışım şeker, efendim birazcık kıvamlanması için limon tuzu gibi şeyler konuyor. Efendim ve şu beyaz rengi sağlayan çöğen katıyorlar. Burada uzun müddet bunu karıştırdıktan sonra helva yapımında hemen yanımızda bir kazan daha var. O da efendim tahin var. Bildiğimiz tahin. Bu hazırlandıktan sonra bunun içerisine bu dökülüyor tahinin. Ve tabii sıcak bu. İyice bir elle karıştırılıyor. Yani bir kepçe tipi şeylerle, karıştırıcılarla karıştırılıyor. Makinalı değil o, mikserli değil. Sonra biraz ılıdı mıydı, eldivenleri geçiriyorlar ellerine. Elle bunu çeke sündüre, çeke sündüre iyice yoğurup, katlayıp yoğurup, katlayıp yoğurup helva haline getiriyorlar. Ondan sonra da şu kaplara, bu iyice katılaşmadan önce şu kaplara doldurulmuş oluyor. Artık ambalajı neyse, hangi ebatta bir ambalaj düşünüyorlarsa imalatlarda, siparişleri neyse onu bu şekilde hazırlıyor ve piyasaya sürüyorlar. Malum helva Osmanlı kültüründe eksik olmayan bir şeydir. Yüzlerce yıl bu devam etmiştir. Ama Osmanlı'daki helva ve helva sohbetleri, helva demek Arabi'de tatlıya helva deniyor. Yani baklava da bir helvadır. İrmikle yapılan da helvadır. Onun için helvaları ayırıyorlar. İrmik helvası diyor, yaz helvası diyor, kış helvası diyor, Ramazan-ı Şerif helvası diyor. Burada Ramazan-ı Şerif'te dökülen bir helva cinsi var ki gayet sert, böyle yerken çatır çatır dişlerle biraz mücadele ediyor. İnsanlar onu istiyorlarmış. Hasreten Ramazan-ı Şerif'te onu döküyorlarmış. Şimdi biz Ramazan-ı Şerif'te gelmedik. Onun için de bu döküm meselesi efendim sizlere gösterilemedi o helvanın. Yaprak helva diye bir cins var. İnsanlar onlardan daha ziyade buraya geldikleri zaman bol bol alıyorlarmış. Toptancılara sipariş veriyorlarmış. Hani bir atasözümüz vardır kardeşim. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Demek ki insanlar aşırı olmadan, hastalığa sebep olmayacak şekilde tatlı yedikleri zaman ister istemez psikolojilerinde bir yumuşama

Yeniçeri Ocağı'na tepsi tepsi efendim baklava alayı adıyla bir törenle Topkapı Sarayı'ndan Aksaray'daki Yeniçeri kışlasına Yeniçerilerin kendileri götürürlerdi efendim. Oraya öyle bir arabayla falan gönderilmezdi. Efendim Elmalı ilçesindeki Arasta çarşısından sizlere bir lokum imalatını bir de helva imalatını göstermek istedim. Çünkü burası mütevazi bir ilçedir. İlim yönünden çok zengin olmuş. Çok insan yetiştirmiş. Ama dünyalık daha doğrusu ticari yönden, ekonomi yönden biraz turizm bölgelerine göre sapada kaldığı için efendim az uğrayanı oluyor. Az uğrayanı olunca da piyasada hareket azalıyor. Sizlere tavsiye ederiz. Huzurlu bir alışveriş yapmak istiyorsanız, güzel bir hava teneffüs etmek istiyorsanız, tarihi mekanları gezip görmek istiyorsanız Elmalılar sizleri bekliyor. Hoşça kalınız efendim.

Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl, tevviz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Kalbin ana bendeyle, tedbirini terk eyle, takdirini derk eyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hallak-u Rahim oldur, Razzak-u Kerim oldur, Faal-u Hakim odur, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil kadıyı hacatı, kıl ana münacatı, terk eyle muradatı, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir iş üstüne düşme, olduysa inat etme, haktandır o reddetme, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Haktandır bütün işler, boştur gamu teşvişler. Ol hikmetini işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hep işleri faiktir, birbirine layıktır. Neylerse muvafıktır, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Dilden gamı dur eyle, Rabbinle huzur eyle, tevvizi umur eyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen adli zulm sanma, teslim ol nara yanma, sabret sakın usanma, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme şu niçin şöyle, bir nicedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde, nagah açar ol perde. Derman eder her derde, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dem onu zikr

0: söyle, zeyrekliği koy şöyle. Hayrani hak ol söyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, dünya hayatı geçilecek bir köprü gibidir. Bu köprüyü tamir etmekle uğraşmayın. Hemen geçip gidin.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz uyku adabı. Değerli dinleyenler, günümüzün ortalama üçte biri uykuyla geçmektedir. Gafletle geçmemesi için uykuyu da değerlendirmek gerekir. Müminin her hareketi şuurlu olmalıdır. Gafletle yatıp gafletle kalkmamalıdır. Rastgele yatağa girip uyumak doğru değildir. 1. Yatağa abdestli girmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, abdestli yatanın ruhu arşa yükselir ve gördüğü rüyalar doğru olur. Abdestsiz yatanın ruhu yükselmez, gördüğü rüyalar karışık olur, doğru çıkmaz. Abdestli yatan, gece ibadet eden ve gündüz oruç tutan kimse gibi sevap kazanır. 2. Misvaklanıp sağ yanı üzere kıbleye karşı yatmak sünnettir. Uyku, ibadetleri kuvvetle ve sağlam yapmak niyetiyle olursa ibadet olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, alimlerin uykusu ibadettir. 3. Borçları ve önemli işleri olan kimse, vasiyetini yazmadan yatmamalıdır. Çünkü sabaha çıkacağını kimse bilemez. Eğer vasiyetsiz ölürse, kıyamete kadar konuşamaz. Ölüler kendini ziyaret eder. Onunla konuşmaya çalışırlar. Fakat o cevap veremez. O zaman bu miskin vasiyetsiz ölmüş derler. Vasiyet olarak varsa kul borçlarını, namaz ve oruç kazaları gibi hak borçlarını yazmalı, ölümünden sonra ne yapılmasını istiyorsa bildirmelidir. 4. Günahlarına tövbe edip uyumalıdır. Herkese iyilik yapacağına, uyandığı zaman kimseye fenalık etmeyeceğine niyet ederek yatmalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, hiç kimseye zulüm ve kin hissi duymadan yatanın günahları affolur. 5. Yatarken gece ibadete kalkmaya niyet etmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, gece ibadet etmek niyetiyle yatan, fakat uyku galebe çalıp sabaha kadar uyanamayan, niyeti sebebiyle gece ibadet etmiş gibi sevaba kavuşur. Uykusu da kendisine Allahü Teala'nın ihsan ettiği bir sadaka olur. 6. İyice uyku gelmeden yatmamalıdır. Kıymetli ömrü uykuyla geçirmemelidir. İhtiyaç kadar uyumalıdır. 7. Yatarken Ayet-el Kürsi, 3 İhlas ve 1 Fatiha, 2 Kul-e-Uzü'yü okumalıdır. Salavat-ı Şerife getirmelidir. Âmener Resulü'yü yatsıdan sonra okumayı adet edinmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, gece Bekara suresinin son 2 ayetini okuyana bu 2 ayet her şey için kafidir. 8. Uykunun bir nevi ölüm, uyanmanın da dirilmek olduğunu düşünmelidir. Hazreti Lokman oğluna, "Oğlum, ölümden şüphen varsa uyuma. Uyumak mecburiyetinde kaldığın gibi ölmeye de mahkumsun. Eğer dirilmekten şüphe ediyorsan uykudan uyanma. Uykudan uyandığın gibi öldükten sonra da dirileceksin." buyurmuştur. 9. Yatarken yarınki hayırlı işleri yapabilmek için istirahat etmeye, sabah namazına kalkmaya ve ertesi gün hayırlı işler yapmaya niyet etmeli. Böyle niyet edenin uykusu ibadet olur. Gece uyanınca dua etmeyi adet haline getirmeli. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, uykudan uyanınca Allahümme afirli derse duası kabul olur. 10. Henüz sabah namazının vakti girmeden, yani seherde kalkmaya çalışmalıdır. Seher vakti kalkmak berekettir. Hele sabah namazının vakti girdikten sonra güneş doğana kadar uyumak rızık yönünden de zararlıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, sabah uykusu rızka manidir. İbni Abbas Hazretleri, sabah vakti oğlunu uyur görünce buyurdu ki, "Oğlum, rızıkların dağıtıldığı saatte uyunur mu? Bu saatte uyumak tembellik alametidir, unutkanlığa sebep olur." Hadis-i şerifte de buyuruldu ki, yatarken Fatiha ve İhlas'ı okuyan, ölüm hariç her şerden emin olur. Yatarken Kafirun suresini okuyan, şirkten beri olur.
Yatarken Mülk suresini okumadan yatma. Çünkü ölürsen kabirde sana yoldaş olur. Mümkün mertebe yemeği yatarken yememelidir. Hadis-i şerifte buyruluyor ki, tok karnına uyumak kalbi katılaştırır. Yenilen yemekleri namaz kılarak veya helal kazanç yollarında eritmeye çalışmalıdır. Peygamber Efendimiz yüzü koyun yatan birine, kalk bu yatış cehennem ehlinin yatışıdır buyurdu. Yüzü koyun ve örtüsüz yatan birine de bu Allahü Teala'nın hiç sevmediği bir yatış şekli buyurdu. Yatağa girince sağ tarafa kıbleye karşı yatılır. Sonra sola dönülebilir. Hatta rahatsız olan sırt üstü de yatabilir. Yüzü koyun yatmak mekruhtur. Mazeretsiz ayakları kıbleye doğru uzatmak tahrimen mekruhtur. Cenazelerin de ayakları değil yüzü kıbleye gelecek şekilde sağ yan üzerine defnedileceği din kitaplarında bildirilmiştir. Gece uykudan uyanınca da okunacak dualar vardır. Bu konudaki birkaç hadis-i şerif meali şöyledir. Uykudan uyanınca Allahümme afirli derse duası kabul olur. Gece uyanınca La ilahe illallahü vahdehu la şerikele lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir diyenin günahı deniz köpüğü kadar olsa da Allahü Teala onun günahlarını bağışlar. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, abdestli olarak yatan kimse uykudayken gündüz saim yani oruçlu, gece kaim yani gece uyanıp ibadet eden gibi sevaba kavuşur. Görüldüğü gibi ölü gibi yatan kimse de Allahü Teala'nın lütfuyla uyurken de sevap kazanmaktadır. Uykudayken insana günah yazılmaz çünkü şuurlu olarak bir günah işlememektedir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir. Şu üç kişiden kalem kaldırıldı. 1. Uyuyan uyanana kadar. 2. Çocuk buluğa erene kadar. 3. Deli ve bunak olan iyileşinceye kadar. Hakimin rivayetinde ise üçüncü maddede hasta iyileşinceye kadar ifadesi de bulunmaktadır. Uyuyan da çocuk ve deli gibi günah işlemiş olmaz. Ancak gücü yeterken borcunu ödememişse, işlediği zulmün günahı uykudayken de yazılır. Çünkü gücü yeterken borcunu ödememek zulümdür. Bir hadis-i şerif meali şöyledir. Zenginin ödeme imkanı olanın borcunu ödemeyip oyalaması zulümdür. Uyurken zulüm kalkmadığı gibi eskiden işlediğimiz günahlar da silinmez. Günahlarımız uyurken de, uyanıkken de

Şiirlerle Menkıbeler. Muhibbullah Mankpuri. Rahmetullahi aleyh. Güneş geri döndü. Bir gün Hazreti Ali ikindi namazını kılmamıştı ki gördü güneşin battığını. Öyle çok üzüldü ki namazın geçtiğine, atıverdi kendini Resulün eşiğine. Onun ağladığını görünce Fahri Cihan, üzülüp ağlamaya başladı o da o an. Sonra dua eyledi âlemlerin Rabbine, o anda batan güneş geriye döndü yine. Buyurdu ki, ya Ali, kaldır da bak başını. Güneş hala batmamış, kalk da kıl namazını. Allah arslanı Ali, kapıldı bir sevince, kalktı ve namazını eda etti hemence. Yine aynı şekilde Hazreti Ebu Bekir, vitri kılamayınca oldu çok müteessir. Öyle çok üzüldü ve ağladı ki o buna, koştu hemen Resulün mübarek huzuruna. Sanki dünya yıkılmış, o altında kalmıştı. Gözyaşları sel olup üstünü ıslatmıştı. Dedi, ya Resulallah, ben mahvoldum, ben yandım. Zira kazaya kaldı gece bitir namazım. O server öğrendi ki, namaz kalmış kazaya, o dahi çok üzülüp başladı ağlamaya. O esnada Cebrail, Rabbinden emir alıp, bir anda o serverin huzurlarına varıp, dedi, ya Resulallah, Sıddık'a de ki şu an, affetti günahına Allahü Azimüşşan. Yine büyük zatlardan Bayezid-i Bistami, gece ibadetinde uyuyakaldı ani. Sonra uyanamadı o sabah namazına. O kadar üzüldü ve ağladı ki o buna, hoş geldi Rabbimize onun bu üzülmesi. O esnada gayipten duyuverdi şu sesi. Ey Bayezid, üzülme, kusurunu affettim. Hem de sana 70.000 namaz sevabı verdim. Peygamber Efendimiz buyurdu, bir Müslüman, bir vakit namazını hiçbir özrü olmadan, bile bile kazaya bırakırsa eğer ki, ateşte 80 hukbe yanar o elbette ki. Hukbe, 80 ahiret senesinin ismidir. Ahiretin bir günü, 1000 dünya senesidir. O halde, ey Müslüman, boş geçirme vaktini, iyi bil zamanının, ömrünün kıymetini. Namazları vaktinde eda et ki bugün de, hiç pişman olmayasın yarın mahşer gününde. Çünkü bir namazını bile bile terk eden, yani onu kılmayıp ölse kaza etmeden, kabrine cehennemden 100 pencere açılır. Ta kıyamete kadar ona azap yapılır.

Ebin Bendar Sayrafi Hazretleri buyuruyorlar ki, dünya temeli zorluk üzerine kurulmuş bir evdir. Orada zorluk olmadan yaşamak imkansızdır.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT efendim.

0: 재개레즈 FM.
1: şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

Merhaba sevgili dinleyiciler, Makaleler Arasından programında sizlerle birlikteyiz. Bugün 23 Temmuz Perşembe günü makalelerinden Ataullah Arbas'ın sizler için oluşturduğu seçkiyi seslendireceğiz. Ana kumanda masamızda Yücel Turan bizimle birlikte. Makaleleri sizler için ben Hülya Düzgün okumaya çalışacağım. Bugünkü ilk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Salih Uyan'a ait. Nerede bu devlet? Türkiye günlerdir ahbap-çavuş ilişkisini tartışıyor. Başından beri pek hayra alamet olmadığı belli olan bu hayır derneği ile ilgili her şey ortalığa saçıldı. Bu yüzden konuya girmeye pek düşünmüyordu. Ama tutuklamalar 15 Temmuz tarihine denk gelince gerçek kahramanların hatırasıyla plazadan kahramanlık hikayesi devşirmeye çalışanların hikayesi çarpıştı. Bu çarpışmadan zihnime yayılan parça tesirli cümleleri toparlarken de samimiyet, niyet ekseninde bazı kıyaslamalar yaptım. Zihnimin bir tarafına Ömer Halis Demir'i koydum, diğer tarafa da gündemdeki o malum isimleri. Pek mukayese kabul etmeyecek bir mevzu ama yaptım işte. Sonra da oturup bu yazıyı yazdım. Bir yanda ülkesi için can veren bir yiğit var, diğer yanda sadece hesap numarası veren gösterişçi bir topluluk. Bir tanesi bağırıp çağırmadan, slogan atmadan, sessiz bir şekilde ölüme yürüyor, birileri de çay kahve eşliğinde sağa sola telefon ederek gürültü yapıyor. Birisi tarihteki bütün yürüyüşlere diz çöktüren o son yürüyüşü yaparken niçin ben diye sormuyor. Ama birileri karım hamileyken vinç ayarlıyordu. Bu niye afetten afete koşan biziz abi? Ülkede bu işle ilgili birimler yok mu diye devlete atar yapıyor. Birisi vatanına sahip çıkmak için her şeyin asıl sahibi olan Allah yolunda şahadeti yudumluyor. Birileri ise fitne fesat için kendimi hiç bu kadar sahipsiz hissetmemiştim diye sızlanıyor. Birisi hiç hesap yapmadan vatan borcunu canıyla ödüyor. Birileri de gerçekleşmemiş hizmete naylon fatura kesip şahsi menfaatini milletin giderhanesine yazıyor. Ben şimdi kimin yolundan gideyim çocuklarıma? Kimin hikayesini anlatayım? Vatanın istikbali tehlikeye düştüğünde gözünü kırpmadan dağ gibi şehadete yürüyen yiğitlerin hikayesini mi? Yoksa afetin ve acının ortasında iki gecedir uyumuyoruz diye gürültü yapan ve fedakarlığı bir lütufmuş gibi pazarlayanların hikayesini mi? Ders kitaplarının Vatanımız ünitesinde okuma parçası olarak hangisini yazayım? Vatanı için canını ortaya koyan Ömer'i mi yoksa gösteriş için devletin altını oyan Ali'yi mi? Takdiri hak edenler yıkıntılar arasında ölesiye çalışan dernekler mi yoksa kameralar karşısında veresiye konuşan gevşekler mi? Kusura bakmayın ama bu millet feraset sahibidir. Bunları yemez ve bu coğrafyanın kadim bir hakikati vardır. Devlete kafa tutan sahte kahramanları Türk milleti sevmez. Bu arada o grubun içinde de iyi niyetli olanlar da vardı elbette. Sözümüz onlara değil. Ayarımızı kim bozdu iyi biliyorsunuz. Eğer biz devletimize destek için toplandık diyebilseydiniz şimdi hedefte olmayacaktınız. Bilakis mağdur olduğunuz için destek görecektiniz ama öyle yapmadınız. Milletin en acı gününde birleştirici bir güç olmak yerine bölücülük yapmayı tercih ettiniz. En çok da afet bölgesinde canını dişine takıp çalışan on binlerce insana çok ayıp ettiniz. Askere, polise, AFAD çalışanlarına, Kızılay ekiplerine ve bir sürü gönüllüye düşüncesizce cümlelerle borçlandınız. Ve şimdi o borcu ödüyorsunuz. Yüz binlerce insan enkazda çalışırken ve devletin bütün birimleri teyakkuzdayken ülkeyi hiç bu kadar sahipsiz hissetmedim derseniz devlet de o insanlara nasıl sahip çıkıldığını gösterir. Eğer en acı günümüzde devlet nerede diye yoklama almaya kalkarsanız devlet de elbet biraz bekleyip buradayım cevabını verir. Allah hepimizi iyi niyet, samimiyet, doğru bir istikamet ve içimize sinecek ömürler nasip etsin. Türk
Türkiye Gazetesi'nden Salih Uyan'ın makalesini sunduk. Nerede bu devlet? Sırada Hürriyet Gazetesi var. Abdülkadir Selvi'nin makalesini sunuyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli gelişmeler var. Terörsüz Türkiye sürecinde çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir döneme girdik. Süreç bir süredir olgunlaşma aşamasındaydı. İRA sürecini yönetenlerden Jonathan Powell, müzakere başladığı zaman hiçbir şekilde durmasına izin vermemeli. Bisikletin pedalı sürekli olarak çevrilmezse devrilir demişti. Bisikletin pedalı çevrilmeye devam ediyordu ama birden hızlandı. İmralı heyeti siyasi partilerle görüştü. Pazartesi günü adaya gittiler. Öcalan'la görüşmeden sonra olumlu bir açıklama yaptılar. İmralı dönüşünde pürüzlerin önemli ölçüde giderildiği izlenimini edindim. Meclis tatile girmeden önce yasal düzenlemenin gerçekleştirileceği sonucuna ulaştım. Bunun üzerine ne oldu da süreç yeniden ivme kazandı diye araştırırken mutfakta birilerinin çalıştığını öğrendim. Kaygılıydım çünkü daha önce çözüm sürecini Suriye iç savaşı bitirmişti. Kandil'den Öcalan'a yazdıkları mektupta Suriye'de önlerine tarihi bir fırsat penceresi açıldığını, o nedenle çözüm sürecini bitirip savaş dönemine geçtiklerini anlatıyordu. Çözüm sürecinde yaşananları bildiğim için Amerika-İsrail-İran savaşının başlamasıyla birlikte sürecin yavaşlaması endişelerim artmıştı. Çözüm sürecini Suriye'deki gelişmelere kurban verdik, terörsüz Türkiye sürecini de İran savaşı nedeniyle mi kaybedeceğiz diye kaygılandım. İsrail'in Kürt örgütlerini silahlandırması, Trump'ın İran'a saldırması için Mesut Barzani, Vahful Talabani, Mustafa Hicri'ye bizzat telefonla araması endişe vericiydi. Ancak Türkiye ağırlığını koydu, Kürt gruplar İran'a saldırmadı. Türkiye, İran savaşından güçlenerek çıktı. Ankara'daki NATO zirvesi ve Trump yaptırımlarının kaldırılacağı açıklamasıysa Kandil dahil herkese bir mesaj oldu. Bir anda iklim değişti. Şimdi gelelim sürecin yeniden hızlanmasının arkasındaki gelişmelere. 15 Temmuz günü FETÖ'nün kanlı darbe girişiminin 10. yıl dönümüydü. Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste düzenlenen bir programa katıldı. Ardından Ankara'da halka hitap etti. Ancak o sırada resmi programına yansımayan bir görüşme gerçekleşti. Sürecin yeniden hızlanmasının sırrı o görüşmede yatıyor. Çok önemli bir görüşme. O görüşmeyi yeni öğrendim. 15 Temmuz günü MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a süreçle ilgili kapsamlı bir sunum yapmış. İbrahim Kalın, perde arkasında sorunları çözen ancak ön plana çıkmayan birisi, ayrıca güven veren bir devlet adamı. MİT Başkanı Kalın 15 Temmuz'dan kısa bir süre önce neredeydi? Irak'taydı. İbrahim Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Ahmedi ve Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan'la görüştü. Burada Yüksek Yargı Konseyi Başkanı ile yaptığı görüşmenin altını çizmek istiyorum. Kerkük'te geçti. Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa'yı ziyaret etti. Erbil'de Mesut Barzani ve Necirvan Barzani ile bir araya geldi. Süleymaniye'ye geçip Bahul Talabani ile bir araya geldi. Bu temasların ortak noktasında terörsüz Türkiye konusu ve PKK'nın tasfiyesi vardı. Ben tekrar İbrahim Kalın Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dönmek istiyorum. MİT Başkanı Kalın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılacak yasal düzenlemelerde ihtiyaç duyulan hususlar ve terörsüz Türkiye sürecindeki kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerle örgütün son durumu hakkında bir sunum yapıyor. İbrahim Kalın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeden çıktıktan sonra İmralı heyetiyle görüşüyor. 16 Temmuz günü ise Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret ediyor. Meclis Başkanı siyasi partileri ziyaret ederek yapılacak yasal düzenlemeye destek istiyor. Terörsüz Türkiye sürecinde bütün sorumluluk siyasetin omuzlarına yüklendi. Bu noktada Meclis Başkanı Kurtulmuş önemli bir rol oynuyor. Ankara'da da adeta bir beyin fırtınası esti. Bir yandan MİT Başkanı İbrahim Kalın, diğer yandan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, öbür tarafta ise İmralı heyeti tam bir mekik diplomasisi yürütüyor. Peki sonuç ne? Sonuç şu, meclis tatile girmeden önce bu yaz PKK'nın tasfiyesiyle ilgili yasal düzenleme meclisten çıkacak. Bunu
rahatlıkla söyleyebilirim. Onun ardından PKK'nın silah bırakması ile ilgili mekanizmalar ve teyit müessesesi devreye girecek. Yüzyılın projesi olan terörsüz Türkiye sürecinin hedefine doğru emin adımlarla ilerlediğini görmekten dolayı heyecanlıyım. Hiç olmadığı kadar mutluyum. 50 yıl boyunca ayağımıza vurulan kanlı bir pranganın sökülüp atılacak olmasından dolayı mutluyum. Pürüzlerin giderilmesi sürecinde Öcalan'ın yapıcı bir rol oynadığı söyleniyor. Öcalan'ın burası Orta Doğu, savaşların içinde yaşıyoruz, her türlü gelişmeye gebe olan bir bölgedeyiz. O nedenle süreç enfekte olmadan çözmek gerekiyor dediği ifade ediliyor.

Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin makalesini sunduk. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli gelişmeler var. Sırada Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun makalesi var. Haluk Levent'in Veda Öncesi. Vergi kaçırmak suç, vergiden kaçınmak yasalsa Haluk Levent'in yaptığıma usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz diye kendisini savunması normal. Haluk Levent'in Veda Öncesi, isteyen inanır, isteyen inanmaz. Şener Şen'in masum görünüşlü kurnaz mahosu, İlyas Salman'ın Saf Yurdum insanı Bilo'yu oynadığı Banker Bilo filminin efsane repliği neydi? Evet yaptım ama sor bakalım niye yaptım? Haluk Levent'in 4 sayfalık Veda Öncesi mektubunda yazdıklarını Bilo saflığında okursanız ikna olmanız doğal. X'te Haluk Levent'in mektubunu gözyaşları içinde okudum ve ona inandım diye yazanlar var. Yakında iktidar karşıtları olarak ah baba biz bağış yaptık size ne diyenler de çıkabilir. Dünyaca ünlü rapçi Kanye West 30 Mayıs 2026'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 118 bin kişiye verdiği konserden ne kadar para aldı? 10 milyon dolar. Yıllarca Türkiye'nin en güvenilir ismi ve Anadolu rock müziğinin temsilcisi olan Haluk Levent, iş insanı Hüseyin Başaran'a verdiği mini konserden ne kadar götürdü? 60 milyon dolar. Levent'in akorsuz bir gitarla tavladığı tek insan Başaran değil. İfadesinden ve cezaevinden yazdığı mektuplardan anlıyoruz ki Ece Güner'in ofisine kahve içmeye elinde bir buket çiçekle giden Haluk Levent, ünlü avukatı gitarıyla gittiği evinde annesi ve kardeşine şarkı söyleyip ondan 1,5 milyon dolar borç almayı beceren bir yetenek. Nasrettin Hoca fıkrası gibi, beni çok sevdikleri ve fırsat buldukça ısırıp şişirdikleri için araştırdığımdan biliyorum, sivrisineklerin sokacakları yeri uyuşturduktan sonra salyasını bırakıp gittiklerini. Sivrisineğin ısırıp kaçtıktan sonra sizi kaşıntınızla baş başa bırakmasına benzer Haluk Levent'in borç para operasyonları. Şarkıcının 3 milyon dolar aldığı Sevda Kurt'a 4,5 milyon dolar ödemek, 90 milyon dolar borca karşılık 210 milyon liralık ödeme protokolü yapmak gibi bir yönü de var. Şarkıcının kurucusu ve başkanı olduğu Ahbap'tan ödünç para almasının da hayırlı bir sebebi varmış. Aldığı ödünç parayı Ahbap'a misliyle ödemek amacıyla kumar oynamış, iddia kuponu yapmış ama şansı yaver gitmemiş. Nasrettin Hoca fıkraları ödünç meselesinde ne öğretmişti bize? Ödünç kazanı iade ederken doğurdu diyerek yanında verdiği tencereyi kabul eden komşusu Nasrettin Hoca kazan öldü deyince kazan ölür mü diye itiraz edince dediği neydi? Kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne mi inanmıyorsun? O yüzden Levent'in pazar günü gözaltına alınmasaydım pazartesi ahbabın açığını fazlasıyla kapatacaktım demesi bana Nasrettin Hoca'nın kazan açıklaması gibi geldi. Levent'in ya Ece Güner ya Ece Güner başlığı altında yazdıkları özetiyle şöyle. Tek suçu bana borç vermekti. Hiçbir suçu günahı yok. Sırf Ekrem İmamoğlu'nun hukuk danışmanlığını da yaptığı için onu tutukladılar. Şarkıcının mektubunda asistanı Yeliz Kaya'dan hiç bahsetmemesi ilginç. Levent asistanı masum. O tek başına bir şey yapmadı. Ortada bir usulsüzlük varsa hepsi bana ait diye yazmadı. Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un Ahbap Derneği soruşturmasından tutuklanıp Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda hapis yatmalarının yanı sıra ortak bir yönleri daha ortaya çıktı. Ahbap Başkanı ve yılların şarkıcısı Haluk Levent gibi Babala TV'nin kurucusu ve yüzü Oğuzhan Uğur'un adına hiçbir malın olmaması ilginç değil mi? Şu an şöhret ve para çok ama ortada mal mülk yok. Ne konakladıkları evler onların ne de bindikleri otomobiller. Sözün özü Şems-i Tebrizi diyor ki kalbiyle dili bir insandan korkma.

Star gazetesiyle devam ediyoruz. Sırada Faik Tanrıkulu'nun makalesi var. Dershanelerden 15 Temmuz'a eğitimde vesayetin kırılması. Temmuz'u yalnızca o gece yaşanan askeri kalkışma üzerinden okumak, FETÖ'nün 40 yılı aşan örgütlenme stratejisini anlamaya yetmez. Çünkü bu yapı tanklardan ve silahlardan önce insan kaynağına yatırım yaptı. Devletin kılcal damarlarına yerleşebilmek için eğitimi, sınavları, dershaneleri, öğrenci yurtlarını ve yayıncılık faaliyetlerini kullandı. Bu nedenle FETÖ ile siyasi irade arasındaki ilk büyük kırılmanın dershaneler meselesinde ortaya çıkması tesadüf değildi. Dershaneler örgüt açısından sıradan ticari kuruluşlar veya öğrencilere sınav desteği sağlayan eğitim merkezleri değildi. Bunlar yetenekli çocukların erken yaşta tespit edildiği, ailelerle ilişki kurulduğu, burs ve barınma imkanları üzerinden bağımlılık üretildiği ve devletin kritik kurumlarına yönlendirilecek insan kaynağının devşirildiği stratejik merkezlerdi. Siyasi irade dershanelerin dönüştürülmesi yönünde adım attığında aslında örgütün ekonomik faaliyetlerinden yalnızca birine değil, insan kaynağı üreten ana damarına dokunmuş oldu. İlk büyük sınama dershanelerdi. Türkiye'de dershaneler uzun yıllar eğitim sistemindeki fırsat eşitsizliğinin ve sınav odaklı yapının sonucu olarak büyüdü. Ancak FETÖ bu ihtiyacı yalnızca ekonomik bir fırsata çevirmedi. Dershane ağını örgütsel kadrolaşmanın merkezine yerleştirdi. 2013'te dershanelerin dönüştürülmesine ilişkin düzenleme hazırlanırken örgütün özel okul sektöründeki payının yaklaşık %10, dershanecilikteki etkisinin ise %50, yayıncılıkla birlikte toplam etki alanının %70 düzeyine ulaştığı görülmektedir. Bu rakamlar neden dershane düzenlemesine karşı böylesine büyük bir direnç gösterildiğini de açıklamaktadır. Örgüt iki ayrı kanaldan ilerliyordu. Kendi okulları aracılığıyla belirli ailelerle doğrudan iletişime geçiyor. Dershaneler üzerindense çocukların örgüte ait okullara göndermeyen çok daha geniş ve toplumsal bir kesimi etki altına alıyordu. Yayıncılık sektörü, deneme sınavları ve sınava hazırlık materyalleri de bu ağın tamamlayıcı unsurlarıydı. Böylece öğrencinin akademik başarısı örgütün kadro planlamasının ham maddesine dönüşüyordu. Zeki ve başarılı çocuklar tespit ediliyor, burs ve barınma imkanlarıyla çevreleniyor, zamanla ailelerinden daha güçlü bir örgütsel bağlılık içine çekiliyordu. Sonraki aşamada bu öğrenciler askeri okullara, emniyete, yargıya, mülki dairelere, devletin diğer stratejik kurumlarına yönlendiriliyordu. Dolayısıyla dershanelerin dönüştürülmesi kararı yalnızca eğitim sistemine ilişkin teknik bir reform değildi. Devletin kendi insan kaynağını kapalı bir örgütün kontrolünden kurtarma iradesiydi. Siyasi iradenin politikaları içeriden sabote ediliyordu. 15 Temmuz öncesinde devletin ve siyasi iradenin eğitim alanında ortaya koyduğu politikalar her zaman sahada aynı karşılığı bulamıyordu. Çünkü devlet adına karar alan veya bu kararları uygulayan bürokrasinin bir bölümünde bağlılığını kamu yararına değil örgüt hiyerarşisine yöneltmiş kadrolar bulunuyordu. Bu nedenle siyasi iradenin aldığı bazı kararlar bürokraside yavaşlatılıyor, içerikleri değiştiriliyor, uygulama aşamasında etkisizleştiriliyor veya toplumsal tepki üretecek şekilde sabote ediliyordu. Devletin resmi politikasıyla uygulamadaki sonuç arasında ortaya çıkan mesafenin sebeplerinden biri buydu. Dışarıdan bakıldığında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen bir politika gibi görünen bazı süreçlerin içinde devlete paralel bir sadakat düzeni etkili olabiliyordu. Örgüt devletin imkanlarını kullanıyor ancak devletin hedeflerine değil kendi uzun vadeli stratejisine hizmet ediyordu. Bu noktada önemli bir ayrım yapmak gerekir. Sorun siyasi iradenin eğitim politikasını geliştirmemesi değildi. Sorun geliştirilen politikaların devlet mekanizması içinde örgütlü bir yapı tarafından dirençle karşılanması, yönünün değiştirilmesi veya işlevsizleştirilmesiydi. Dershaneler meselesi bu gerçeği görünür hale getiren ilk büyük sınama oldu.
Dershanelerin dönüştürülmesi sürecinde dönemin Milli Eğitim Bakanı Müsteşarı Yusuf Tekin'in üstlendiği rol ayrıca değerlendirilmelidir. Bu süreç yalnızca mevzuat hazırlamak veya dershanelerin tabelalarını değiştirmekten ibaret değildi. Eğitim, finans, bürokrasi, medya ve yargı alanlarında güçlü bağlantıları bulunan bir yapının direncini aşmayı gerektiriyordu. Dershane düzenlemesine karşı yürütülen kampanyalar, meselenin eğitim özgürlüğü veya öğrencinin sınavlara hazırlanması tartışmasının çok ötesine geçtiğini gösterdi. Kamuoyu oluşturma faaliyetlerinden bürokratik engellemelere, hukuki girişimlerden siyasi tahriklere kadar çok katmanlı bir direnç ortaya konuldu. Buna rağmen siyasi irade geri adım atmadı. Bakanlık yönetimi dershanelerin örgütün insan kaynağı üretimindeki rolünü görerek dönüşüm sürecini sürdürdü. Bugünden bakıldığında bu mücadele 15 Temmuz'a giden süreçte devletin FETÖ yapılanmasının eğitim ayağına karşı verdiği ilk önemli kurumsal mücadelelerden biri olarak görülmelidir. Çünkü devlet ilk kez örgütün görünen kurumlarından birine değil, yeniden üretim mekanizmasına yönelmişti. Örgütün verdiği sert tepki de bu nedenleydi. Dershaneler kaybedildiğinde yalnızca büyük bir ekonomik kaynak değil, başarılı öğrencilere ulaşma, onları yönlendirme ve uzun vadeli kadro planlaması yapma kapasitesini de kaybedeceklerdi. 15 Temmuz sonrasında ne değişti? 15 Temmuz sonrası Milli Eğitim Bakanlığı politikalarının en önemli özelliği siyasi iradenin eğitim vizyonunun kurumsal uygulamaya daha doğrudan yansımasıyla başarıldı. Önceki dönemde politika ile uygulama arasına giren örgütsel direnç büyük ölçüde tasfiye edildi. Bakanlık müfredattan öğretmen politikasına, mesleki eğitimden ölçme ve değerlendirmeye kadar temel alanlarda kendi kurumsal kapasitesini yeniden oluşturmaya başladı. Ancak ortaya çıkan kademeli yükseliş, devletin eğitim alanlarındaki kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesinin, ölçme ve değerlendirmeyi merkeze almasının ve politikalarını daha istikrarlı biçimde uygulamasının sonuç vermeye başladığını göstermektedir. Star gazetesinden Faik Tanrıkulu'nun dershanelerden 15 Temmuz'a eğitimde vesayetin kırılması başlıklı makalesini sunduk. Makaleler arasından program Akşam Gazetesi'nden Oğuzhan Bilgin'in makalesiyle sürüyor. Yeni parti, eski proje. Özgür Özel'in CHP'ye veda konuşması yaparak yeni parti kuracağını ifade etmesi sonrası kurulacak partinin nasıl bir parti olacağına dair tartışmalar başladı. Aslında partinin nasıl olacağına karar verecek kişinin Ekrem İmamoğlu olduğunu da bilmeyen yok. İmamoğlu'nun ve etrafındaki kadronun daha önce CHP'yi altı oku, CHP'nin Kemalist geçmişini ve kimliğini iktidar yürüyüşünde bir yük ve engel olarak gördüğüne dair tartışmalar yapılmıştı. Nitekim yeni parti sürecinde de İmamoğlu'nun 1983'te ANAP'ın kuruluşu sırasında dört eğilimi birleştirme söylemine benzer bir süreci tasarladığı ve bunu Özgür Özel ve arkadaşlarına dikte ettiği söyleniyor. İmamoğlu'nun eski bir ANAP'lı olduğu düşünülürse bu şaşırtıcı da değil. Zaten yeni parti konusunda bu kadar acele ettiren esas faktörün de İmamoğlu olduğu söyleniyor. 1980'lerde ANAP'ın dört eğilim söylemi ideolojik farklılıkları tek çatı altında toplamayı hedefliyordu. Bugün de benzer şekilde ideolojik sınıfları flu bir merkez parti arayışına dikkat çekiyor. Ancak ANAP'ın o dönem tüm siyasi partilerin kapatıldığı bir darbe döneminin ardından kurulduğu için bu eğilimleri birleştirme söyleminin bir zemini bulunuyordu. Aslında bu proje dünyada neoliberalizmin hakim olduğu dönemde fazlasıyla uygulanmış bir proje. İdeolojik kimlikleri ve sınırları belirsiz, güçlü liderliğe dayanmayan, kimliksiz, rozetsiz ve bir öteki üzerinden kendisini inşa eden bir popülist merkez siyaset anlayışı bu. Fransa'da Macron, Amerika'da Biden ve Harris bunun örnekleriydi. Fransa'da aşırı sağ Le Pen'e, Amerika'da popülist sağ Trump'a karşı tüm kesimlerin toplandığı bir odak,
ideolojisiz merkez aday örneği olarak uygulanmış projelerdi. Türkiye'de de Altılı Masa projesi böyle bir projeydi. Altılı Masa farklı siyasal hareketleri Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir araya getirmeye çalıştı. Ancak ideolojik çeşitliliğin tek başına ortak bir siyasal kimlik üretmeye yetmediğini de gösterdi. Bugünse dünyada devri geçmiş bir neoliberal projenin CHP'den kopan grup tarafından yeni partide hayata geçirilmesi bekleniyor. Altılı Masa projesinin tek bir çatı altında gerçekleştirilmeye çalışması imkansızı denemek anlamına geliyor. Çünkü seçim ittifakı olarak bile başarılı olamamış, dünyada devri geçmiş bir projeyi CHP kimliğiyle özdeşleşmiş birisi tarafından merkez projesi olarak piyasaya sürmek çok zor bir eklektik popülizm örneği olarak duruyor. Bu eklektik popülizmi taşıyabilecek bir karizmatik lider eksikliği de görülüyor. Özgür Özel'in muhafazakar demokratlar, milliyetçi demokratlar, sosyal demokratlar, Kürt demokratlar hepiniz gelin derken tüm saydığı bu grupların her birinin zaten siyasal olarak sahiplenilen bir partisi olduğu gözden kaçmamalı. Belli ki Macron tipi neoliberal söylemler, batıcı ezberler, sembolik düzeyden öteye gidemeyen ve içeriye dahil edilmeyen pop kemalizm atıflarıyla oluşacak bir parti bizleri bekliyor. Bu nedenle partinin ideolojik omurgasını güçlendirecek yeni bir anlatıya ihtiyaç duyuluyor. Son dönemde yeniden dolaşıma sokulan post-pop kemalizm tartışmalarını da bu arayışın bir parçası olarak okumak mümkün. Tam da bugünlerde yeniden tedavüle sokulan ve aslında içeriği boşaltılmış ama bir şekilde yeniden popülerleştirilmiş sosyal medya kemalizmden ibaret bir muhtevaya sahip olan post kemalizm kavramlarına dair tartışmaların zamanlaması da bir bakımdan manidar. Bu konuyu ayrı bir yazıya bırakıyorum.

Akşam gazetesinden Oğuzhan Bilgin'in makalesini sunduk. Yeni Parti Eski Proje. Sırada Habertürk'ten Abdurrahman Yıldırım'ın Yeni Nesil Sanayi Stratejisi başlıklı makalesi var. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan aylık meclis toplantısında belki de son yılların en önemli ekonomik uyarılarından birini yaptı. Toplantının başlığını tek cümlede koydu. Türkiye'yi bekleyen tehlike, erken sanayisizleşme. Bu kavram ilk bakışta akademik gibi duruyor. Oysa Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 10 yılını hatta daha uzun vadesini belirleyecek kadar önemli. Çünkü mesele birkaç fabrikanın kapanması değil, üretim kültürünün aşınması, rekabet gücünün kaybolması ve kalkınma modelinin yaşlanmasıdır. Her modelin bir ömrü var. Cumhuriyet'in ilk yıllarında kamu ağırlıklı bir sanayi kurduk. 1950 sonrası özel sektör üretimi devralmaya başladı. İthal ikameci sanayi koruma altında 1980'lere kadar geldi. İlk reformda bu model terk edildi ve ihracata yönelindi. Organize sanayi bölgeleri kuruldu. Anadolu sanayisi doğdu. Bugün dünyanın dört bir yanına ihraç yapan şirketlerin büyük bir bölümü o dönemin ürünüdür. Bu model Türkiye'yi 36 milyar dolarlık milli gelirden 1.6 trilyon doların üzerine taşıdı. Ancak her modelin bir ömrü var. Çin ne yaptı? Son 20 yılda üretiminin kurallarını yeniden yazdı. Çin sadece ucuz işçilik ülkesi olmaktan çıktı. Yapay zekaya yatırım yaptı, robotik üretime geçti, elektrikli araçlarla lider oldu, batarya teknolojisini geliştirdi, devlet sanayi koordinasyonunu güçlendirdi, sonuç ortada. Çin Başkanı Mustafa Gültepe'nin İSO Meclisi'nde verdiği rakam çarpıcı. 20 yıl önce Çin'in küresel üretimdeki payı %5'ti, bugün %35'in üzerine çıktı. Bu tesadüf değil, uzun vadeli sanayi politikasının sonucu. Biz neden geride kaldık? Asıl soru bu. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın tespiti çok net. Türkiye klasik sanayileşmesini tamamlayamadan hizmet ekonomisine yöneliyor. Yani gelişmiş ülkelerin ulaştığı noktaya, onların geçtiği yolu tamamlamadan gitmeye çalışıyor. Bu nedenle erken sanayisizleşme kavramını kullanıyor. Çünkü gelişmiş ülkelerde sanayinin milli gelir içindeki payının azalması doğal. Onlar yüksek teknolojiyi kurduktan sonra hizmet ekonomisine geçti. Türkiye ise henüz yüksek teknolojili üretim tabanını oluşturamadan sanayinin ağırlığını kaybetmeye başlıyor. Bu ikisi aynı şey değil. Asıl alarm sosyolojik. Bahçıvan'ın konuşmasında bence en çarpıcı bölüm ekonomi değil toplum psikolojisiydi. Sanayicilere artık şu soru soruluyor. Neden hala sanayicilik yapıyorsun? Bu cümle tek başına bile büyük bir değişimi anlatıyor. Eskiden fabrika kurmak başarı hikayesiydi. Bugün sanayi yüksek riskli, yorucu ve geleceği belirsiz bir faaliyet olarak algılanıyor. Özellikle de pandemi sonrası dönemde. Birçok genç üretim yerine yazılım, finans, ticaret ya da sosyal medya girişimciliğini tercih ediyor. Aileler çocuklarını tornanın başına değil, ekranın başına veya masa başına yönlendiriyor. Oysa üretim kültürü kaybedildiğinde onu yeniden oluşturmak nesiller alıyor. Bu açıdan Bahçıvan'ın şu uyarısı çok önemli. Teknoloji satın alınabilir, finansman bulunabilir ama üretim kültürü kaybedildiğinde kısa sürede yeniden inşa edilemez. Tek sorun faiz değil. İSO meclisinde TİM ve MÜSİAD başkanlarının da katıldığı bir panel vardı. Üç kurumda farklı cümlelerle aynı noktaya geliyor. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Çin'in başarısına dikkat çekerek bir şeyleri demek ki iyi planlamışlar dedi ve ekledi. Bizlerin yaşadığı zorluk rekabetçiliği koruyamamamızdan. Bunu koruyabilseydik dünya ihracat ve üretiminden aldığımız pay artardı ancak geriliyor. Dünya üretiminden aldığımız pay %0.6'dan 1.2'ye çıktı, şimdi 0.9'a indi. MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir ise daha farklı bir pencere açıyor. Sorunun yalnızca finansman olmadığını söylüyor. Ucuz para döneminde kaynakların

etti. Anadolu Sanayi Koridorları gibi çok önemli adımlar atıldı. Teşvikler ve finansman kaynakları oluşturuldu. Peki daha ne isteniyor? Bunun yanıtını yine İSO Başkanı Bahçıvan verdi. Bu anlamda hakkımızı teslim etmemiz gerektiğini kabul etsek de daha fazlasına ihtiyacımız olduğu açık. Daha net ifade etmem gerekirse Türkiye'nin bugünkü en temel ihtiyacı sanayi sektörünün ana yapısal sorun ve ihtiyaçlarına bütünlüklü şekilde uzun vadeli bir bakış açısıyla yanıt verecek kapsamlı bir sanayi politikası çerçevesidir. Bugünün rekabet kaybı yarının refah kaybıdır. 1980'lerin hikayesi ihracattı. 2000'lerin hikayesi mali disiplindi. 2020'lerin ikinci yarısının hikayesi ise verimlilik olmak zorunda. Çünkü bundan sonra ülkeler ucuz işçilik, ucuz kredi ve düşük kurla değil, bilgi, yapay zeka ve verimlilikle yarışacak. Türkiye'nin yeni sanayi devrimi de işte burada başlayacak. Erken sanayisizleşme, birkaç fabrikanın ya da 300-500 tesisin kapanması değildir. Bir ülkenin gelecekte fabrikalarının hiç kurulmamasıdır. Bugün tartışmamız gereken tam olarak budur. Enflasyonu elbette düşüreceğiz. Mali disiplini elbette koruyacağız. Ancak bunların üzerine uzun soluklu bir yeni nesil sanayi stratejisi inşa etmezsek, bugünün rekabet kaybı yarının refah kaybına dönüşecektir. Çünkü sanayi yalnızca bugünün üretimi değil, yarının teknolojisi, istihdamı ve bağımsızlığıdır. Son söz, bir ülkenin rekabet gücü şirketlerin üretkenliğine bağlıdır. Michael Porter.

Habertürk'ten Abdurrahman Yıldırım'ın Yeni Nesil Sanayi Stratejisi başlıklı makalesini sunduk. Yeni Şafak gazetesinden Süleyman Seyfe Öğün'ün makalesiyle devam ediyoruz. Bir maçın düşündürdükleri. Yaş ilerledikçe hayat gayeleri mesleki öncelikler sebebiyle futbolla olan bağlarım da zayıfladı. Sadece milli maçları ve taraftarı olduğum Beşiktaş'ın maçlarını takip etmekle yetinir oldum. Alaka azalmasının bir mühim sebebi de bu spor dalının fazla kirlenmesi oldu. Her neyse ama son Dünya Kupası maçlarını elimden geldiği kadar en azından özet görüntüler üzerinden takip ettim. Türk milli takımı nam ve hesabına fazla ümit var değildim. Ben de beklentilerin hayli şişirilmiş olduğu kanaati vardı. Nitekim daha elemelerde kupaya üstelik hayli tatsız bir şekilde erken veda ettik. Futbolun sadece futboldan ibaret olmadığını herkes biliyor. Hayat her boyutla yeşil sahada yeniden üretiliyor ve temsil ediliyor. Siyasi veya dini hassasiyetler bunun başında geliyor. Mesela Hristiyan bir milli takımına karşı Müslüman bir milli takım oynuyorsa banko ikincisini destekliyoruz. Zengin bir milletin takımıyla fakir bir milletin takımı oynuyorsa büyük bir ekseriyetin ikincisinden yana destek verdiğini biliyorum. Dikkat çekicidir, siyah Afrika takımları her zaman Türk seyircisinin tercihi oluyor. Siyaseten de öyle, siyasi meşreplerimiz de tercihlerimizi belirliyor. Bilmeyenlere komik gelecektir, gençliğimde Enver Hoca'cı solcuların Türkiye-Arnavutluk maçında Arnavutluk lehine tezahürat yaptığını da hatırlarım. Soğuk Savaş sonrasında artan küresel münasebetler her şeyi bulandırdı ve karıştırdı. Pek çok Avrupa takımında başta eski sömürgelerden gelenler olmak üzere siyahi oyuncuların sayısı arttı. Dahası yoğun transferler dini ve milli farklılıkların ortadan kalkmasına yol açtı. Aynı takımda mesela bir Avrupa takımında Müslüman Hristiyan, siyahi beyaz futbolcular beraber oynamaya başladı. Ama ne gam, herkes formaya bakmaya, takımın hangi milleti temsil ettiğine bakmaya devam ettim. Küreselleşme vaat ettiğinin aksine somut hayatta yandakinin ve alttakinin ne şekilde kaybetmeye devam ettiği, üstelik her nevi eşitsizliğin derinleştiği bir pratikler zinciri doğurdu. Spor müsabakalarına alakanın artması biraz da bunun işlevi olarak ortaya çıktı. Gariban bir milletin kemikleşmiş kayıpları 30 dakika

bir oyunda telafi edilemez elbette, ama 30 dakika neticesinde mesela bir Afrika takımının bir Avrupa takımını yenmesi hem bir teselli hem de bir ümit tazelemesi olmaz mı? Ben sektör bir şekilde sportif başarıları bir afyon gibi görmem. Evet, o boyutu da vardır ama aynı galibiyet kaybetmişliğin psikozlarını aşacak, özgüven yenilemesini temin edecek bir moral ateşlemesi de olabilir. İsrail'in siyaseten azgınlaşması ve kanlı bir cihaza evrilmesi dünya kamuoyunu evvela şaşkına çevirdi ama zaman içinde bu şaşkınlık yerini giderek büyüyen bir nefrete bıraktı. Netanyahu, Ben-Gvir, Smitroch gibi azgınlar en büyük kötülüğü kendi milletlerine yapıyor. Eski nesiller hala mütereddit olsa da dünya ölçeğinde yeni nesiller neredeyse tamamen kaybettiler. O kadar dar görüşlüler ki İsrail'i büyüteceğiz derken kendi geleceklerini kararttılar. Bu devir son derece kritik. Eğer bu evrede siyasetçiler ve entelektüeller daha umumi manada millet iradeleri attıkları adımlara çok dikkat etmeliler. Şu veya bu şekilde İsrail azgınlığına destek verenler ve ortak olanlar istikbalde lanetlenecekler. Susmaz, susmak, görmezden gelmek vaziyeti kurtarmayacak. İsrail elbette yalnız değil. Başta Amerika olmak üzere Ukrayna, Orban devrindeki Macaristan, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Arjantin gibi az sayıda da olsa ateşli ortakları mevcut. Fransa, Almanya gibi devletlerse İsrail mezalimine uzaktan destek veriyor. Bir de söylemde İsrail'i kınayan ama küçük hesaplarla ve dolambaçlı yollardan onunla her nevi münasebeti devam ettirenler mevcut. Yarın bunların hepsinin hesabının görüleceği bir zeminde neler olur bilinmez. Ama bu imtihandan yüzünün akıyla çıkan bir İspanya, bir Güney Afrika dünya kamuoyunda muazzam bir prestij kazanacaktır. Son Dünya Kupası maçlarında bu gerilimler doğrudan sahalara yansıtıldı. Donald Trump, Javier Milei ve Netanyahu ağız birliği ederek Arjantin'i desteklediler. Tarihi karanlık olan Latin Amerika'da yüz binlerce siyasi insanı yok etmesi, beyazlaştırmasıyla övünen Arjantin'in iddiası büyüktü. Başta Messi olmak üzere çok sayıda futbol sihirbazına sahiptiler. Tahminler final maçının ya Fransa-Arjantin veya İngiltere-Arjantin arasında oynanabileceğine dikkat çekiyordu. Eleme maçlarında hakemler Arjantin'i kolladı. Mısır maçı tam bir rezaletti. Mısır muhteşem bir maç oynadı. Hakemler sıkışan Arjantin'in imdadına yetiştiler. Filistin davasını savunan Mısır antrenörüne yapmadıklarını bırakmadılar. Arjantin adeta ipten kurtarıldı. Hasılı Arjantin finale kadar geldi. Allah'ın hikmeti karşısında İspanya'yı buldu. Top yuvarlandı ve maç bir anda birçok maç haline geliverdi. Bir tarafıyla Trump Sanchez maçıydı bu. Ankara'da Trump İspanya'ya ve Sanchez'e demediğini bırakmamış, Sanchez ise başkentimize kılıç gibi gelip kılıç gibi dönmüştü. Eğer İspanya kaybetseydi Trump'ın neler söyleyeceğini tahmin edebiliyor musunuz? Maç bir tarafıyla İsrail'in ve Trump'ın palyaçoluğuna soyunmuş Milei ve bunların karşısında dimdik duran Sanchez'in maçıydı. Başka şekilde düşünüldüğünde bu maç bir Netanyahu-Sanchez maçıydı. Daha ileri gidecek olursak maç sanki İsrail-Filistin maçıydı. Bir tarafta ağlama duvarı önünde başında kipayla fotoğraflanan Messi, bir tarafta elinde Filistin bayrağı dalgalanan Yamal vardı. Ben de nefesimi tutarak maçı seyrettim. Kalbim her Müslüman Türk gibi İspanya'dan yana atıyordu. İspanya takımı maça ağırlığını koydu, Arjantin'i ezdi ve sahadan sildi. 90 dakika tamamlandığında skor değişmemişti. Latin Arjantin'in tek bir şutu bile yoktu. Buna mukabil İspanya sayısız gol pozisyonuna girmiş ama maalesef bir netice elde edememişti. Nihayet uzatmalarda hak ettiklerine ulaştılar. Hepimiz rahat bir nefes aldık. Arjantin takımının bundan sonra yaptıkları birer çirkinlik abidesiydi. Rakiplerine fiziki saldırılarda bulunan Arjantinli topçular vardı. Ama İspanyollar bunu büyütmediler. Kupayı Trump verdi. İspanyol takımı onu aralarına almadı ve kibarca kenara sürdüler. Orada sadece İspanya değil, hak, hukuk ve insanlık kazandı. Gazze'deki halk aylar sonra ilk defa bu kadar mutlu oldu. Bizim de içimizin yağları eridi. Şunu çok iyi gördük ki bugün Netanyahu, Trump, Milei çizgisinin
hareket eden kim varsa yarın sokağa çıkamayacak. Arjantin-İspanya maçı bunun erken uyarısıydı sanki. Yeni Şafak gazetesinden Süleyman Seyfi Öğün'ün makalesini sunduk. Bir maçın düşündürdükleri. Bu makale bugünkü son makalemizdi sevgili dinleyiciler. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 16, Sure, Taha Suresi 1-76. Ayetler, sayfa 311-315.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Hüseyin Selim Kaya görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkibeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelim ile devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. Abdullah-ı Ensari rahmetullahi aleyh. Veren aziz olur. Abdullah-ı Ensari hak aşığı bir kişi. Her an İslamiyete hizmet idi tek işi. Cömert ve şefkatliydi etrafındakilere. Dünya için kızdığı görülmedi bir kere. Derdi ki, şu lazımdır insana önce esas. Kuvvetli bir imanla riyasız tam bir ihlas. Eğer bir Müslümanda bu şeyler mevcud ise, mühim değil giydiği ayakkabı, elbise. Hazreti Ömer'in de üstündeki hırkası eski olup var idi, hem de birçok yaması. Bir günde buyurdu ki, Allah dostu kimseler her zaman ve her yerde Allah'a şükrederler. Nitekim biri gelmiş bir velinin yanına. Nasılsın dediğinde, iyiyim demiş ona. Adam demiş, her kime sorsam ben bunu şayet, her biri bir derdinden eder hemen şikayet. Herkesi bezdirmişken türlü derdi mihneti, siz şükrediyorsunuz. Nedir bunun hikmeti? Buyurmuş ki, kardeşim, şükür elhamdülillah. Her türlü nimetleri bahşetti bize Allah. Biz dünyada rahatlık aramayız ki zaten. Dünya mihnet yeridir. Rahat olmaz esasen. Mihneti kendimize zevk ettik biz bir defa. Asla beklemiyoruz dünyada zevk-ü safa. Gelse de Müslümana sıkıntı, dert ve mihnet, hiç şikayet etmeyip bilir onu bir nimet. Adam bunu dinleyip duygulanmış bir hayli ve sormuş merak ile o zata şu suali. Peki niçin huzursuz şimdi inanmayanlar? Halbuki dünyalıkta ileride bizden onlar. Buyurmuş, elbet olmaz huzur ve dirlikleri. Çünkü almak üstüne kurulmuştur dinleri. Bizde ise bilakis vermektir esas olan. Almak değil, vermeyi düşünür her Müslüman. Onlar neşelenirler bir şey elde edince. Biz ise seviniriz başkasına verince. Onlar elde etmeyi düşünürler daima. Başkasına vermeyi düşünürüz biz ama. Müslüman almaktansa vermeyi kârlı bilir. Çünkü bizde verenler kazanır sevap ecir. Veren el, alan elden üstündür dinimizde. Alan hakir, verense aziz olur hep bizde. Hatta bizim verecek olmasa bir şeyimiz, hiç olmazsa tebessüm güler yüz gösteririz. Alışık olduğundan Müslüman hep vermeye, ölürken ruhunu da kolay verir meleğe. Halbuki hep almaya alışmışsa bir kişi, elinden bir şey çıksa üzülür yanar içi. Nitekim ömrü bitip eceli geldiği an, onun ruhu ve canı zor çıkar vücudundan.
0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
2: Evet, hoş bulduk. Efendim, itikadname kitabı, herkese lazım olan iman kitabında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakı ve adetleri anlatılırken buyuruluyor ki, Peygamber Efendimiz'in şefkati çoktu. Hayvanlara su verir, su kabını eliyle tutarak doymalarını beklerdi. Bindiği atın yüzünü ve gözünü silerdi. Her çağrılana lebbeyk, efendim diyerek cevap verirdi. Kimsenin yanında ayaklarını uzatmazdı. Diz çöküp otururdu. Hayvan üzerinde giderken bir yaya görünce arkasına bindirirdi. Kendisini kimseden üstün tutmazdı. Bir yolculukta bir koyun kebabı yapılacağı zaman biri ben keserim dedi. Başka biri ben de derisini üzerim dedi. Diğeri de ben pişiririm dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ben de odun toplarım deyince, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, siz istiğat buyurun, biz toplarız dediler. Peygamber Efendimiz, evet sizin her şeyi yapacağınızı biliyorum. Fakat iş görenlerden ayrılarak oturmak istemem. Allah-u Teala arkadaşlarından ayrılıp oturanı sevmez buyurdu. Kalkıp odun toplamaya gitti. Eshabının Rıdvanullah-u Teala aleyhim ecmain oturdukları yere gelince baş tarafa geçmezdi. Gördüğü boş bir yere otururdu. Elinde bastonu olarak bir gün sokağa çıktık da görenler ayağa kalktılar. Ve bunları görünce başkalarının birbirlerine saygı duruşu yaptıkları gibi benim için ayağa kalkmayınız. Ben de sizin gibi bir insanım. Herkes gibi yerim, yorulunca otururum buyurdu, buyuruluyor herkese lazım olan iman kitabında.
3: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler.
4: Aleyküm selam.
3: Aleyküm selam, buyurun.
4: Hocam dualarınızı bekliyorum öncelikle.
2: Allah-u Teala razı olsun. Rabbim iki can saadeti versin. İnşallah Teala ağaçlama fitnelerden de muhafaza buyursun. Son nefese de iman selameti ihsan etsin.
4: Amin cümlemizin hocam. Hocam namazda şimdi ben çalıştığım için ezan okunduğu zaman hemen namaza başlıyorum. Yalnız diyanet takvimi olduğu için vakit girmiyor. Ben sünnetini kılıyorum. Yani şimdi vakit girmeden sünneti kılsam vakit girince de farzı kılsam kabul oluyor mu hocam?
2: Peki efendim.
4: Bir de hocam camide mikrofonla namaz kıldırıyorlar. Biz şimdi gittiğimiz zaman arka safta da olsak da yani namazımız kabul oluyor mu? İmamı görüyoruz ama imam ön tarafta oluyor. Yani ne kadar imama yaklaşmamız lazım? Hangi saf olmamız lazım? En önde olma imkanımız olmuyor bazen. Bir de bunu soracaktım hocam.
2: Peki efendim.
4: Teşekkürler, Allah razı olsun hocam. Hayırlı günler.
2: Hayırlı günler.
3: İyi günler.
5: Alo, iyi günler.
3: Buyurun.
5: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
5: Benim 5 tane sorum olacaktı.
2: Buyurun.
5: Ben başlıyorum. Hocam şimdi müptelası olunan büyük günahlardan kurtulmak için acaba yani yavaşça mı hareket etmek gerekiyor, yavaşça mı kurtulmak gerekiyor, yoksa birden bıçak gibi keserek mi kurtulmak gerekiyor? Yani aniden birden bu şekilde mi kurtulmak gerekiyor? Yani nasıl bir yöntem izlemek gerekiyor?
2: İkinci sorum. Peki efendim.
5: İkinci sorum. Şimdi kitaplarda minberin 3 basamaklı olmasının sünneti seneyi olduğunu öğrendim. Fakat ecdadımız Osmanlı zamanında bayağı bir uzun minberler de yapılıyor. Yani bayağı basamakları daha çok oldukça uzun. Zamanımızda da bu şekilde yapılıyor. Acaba bu şekilde sünnet değiştirilmiş mi oluyor, yoksa bizim bilmediğimiz başka bir şey mi var?
2: Peki efendim.
5: Üçüncü sorum, vera şüpheli şeylerden kaçınmak diye buyruluyor. Bu şüpheli şeyler nedir hocam? Bunlar bir örneklendirir misiniz daha iyi anlamak için? Yani mesela şüpheli olarak şunlardır, bunlardır gibisinden bir örnek verirseniz daha iyi anlamak için.
2: Peki efendim.
5: Dördüncü sorum, bir bardak suyu 3 yudumda içmek sünnettir. Şimdi ben suyu 3 yudumda içmeye çalıştığım zaman kanamıyorum. Yani 3 yudumdan daha fazla içtiğim zaman ancak kanıp böyle doygunluk oluyor. Acaba bunu 3 yudumda bitirmek için başka bir formül var mı sizin bildiğiniz, ya da nasıl yapmamız gerekiyor?
2: Peki efendim.
5: Evet, son sorum hocam, kahvaltıdan beri acıkmamış birim. Akşam yemek yiyesi haram olmuş. Çünkü bildiğiniz gibi doyduktan sonra yemek haram. Acıkmadan da yemek haram. Dolayısıyla mesela akşam sabahleyin oldukça güçlü bir kahvaltı yapmış birisi, akşam olduğu halde bile acıkmadı diyelim. Böyle bir durumda yine de akşam yemesi gerekir mi, yoksa haram olur diye yememesi gerekir? Onu öğrendim.
2: Peki efendim.
5: Oldu, çok teşekkürler, sağ olun.
3: Buyurun hocam.
2: Evet dinleyicimiz. Biz de çalışıyoruz, çalıştığımız yerde herhalde mescit var. Oraya gidiyoruz dedi. Veya bazen de çalıştığı yerde, yere çok yakın cami vardır, olabilir böyle yerlerde. Yani belli bir izin süresi veriyorlar. O süre içerisinde de biz de camiye gidiyoruz dedi. Ama dedi hani Diyanet takvimine göre okudukları için dedi. Öğle ve ikindiyi 5 dakika önce okuyorlar. Akşamı Ramazan-ı Şerif'te 2 dakika sonra iki dakika önce okuyorlar. Şimdi vakit girince neredeyse okuyorlar.
3: Evet.
2: Orucu bozulmak için uğraşıyorlar tabii. Tamam. Allah Allah. Yası 10-12 dakika falan önce okuyorlar. Vakit girmeden kılınan namaz sahih olmaz. Bu kesin menet. Bunu ister Osmanlı, ister Bahattin Apak, ister Diyanet, ister müftü, ister ilahiyatçı müderris kim yaparsa yapsın. Dinin emri kesin ve net. Yorum yok. Vakit girince. Ama efendim, ya arkadaş dünya işlerinde bile, mesela biz Tekeret FM'de yayın yapıyoruz değil mi? İslam ve toplum programı 11 ile 12 arası. Benim uykum var ya, 1 ile işte 2 arasında olsa olmaz mı? Olmaz. Bahattin Bey gözümün içine bakıyor. Kötüyen diyor. Stüdyo dolu program var. Olmaz. Sen diyorum ki iş adamısın. Birisi sana randevu verdi. Sonra o dedi ya benim işim çıktı. Onu işte 3 ile 5 arasında verdin de işte 6 ile 7 arasında olmaz mı? E olur. Adamın aynı çekti. İşi gücü yok. Senin için değiştirip duracak. Senin kölen mi? Hizmetçin mi? Öyle düşünmez misin? Evet öyle düşünürsün. Geldin. Gelmedin. Kusura bakma.
3: Evet.
2: Bitti. Şimdi insanlar kendileri için yapılması gereken zaman dilimleriyle alakalı olarak şu vakitte, şu günde, şu saatte diyor. Buna riayet edilmediği zaman arkadaş geçti borun pazar süreçte ne diye diyor. Ya sen yaratılmış bir varlık olarak kendi dizayn ettiğin zaman dilimini bu kadar hassas kullanırken her şeyin sahibi olan zat bu zaman diliminde aynı şekilde öğle namazını kılmayı size farz ettim. Bu zaman diliminde ikindiyi farz ettim. Bu zaman diliminde akşamı farz ettim. Bu zaman diliminde yatsıyı farz ettim diyor. Başka zaman yapsak olmaz mı? Olmaz. Vakti riayet edeceksin. Şimdi dinleyicimiz diyor ki ben diyor işte gittim hani durum kısıtlı. Orada ben dedi sünnet kılsam. Şimdi Vahattin Bey bazı vakitler var. Mesela Hanefi mezhebinde öğleye yarım saat kalan vakit namaz kılması tahrimen mekruh olan vakittir. Tamam?
3: Yani harama yakın.
2: Harama yakın. Hatta bazı kitaplarda haram vakitler diye geçiyor.
3: Evet.
2: Sadi Tebidi'de de var o. İşte namaz kılması haram olan vakitler ifadesi var. Haram yani tahrimen mekruh. Harama çok yakın. İkinden sonra akşama İşte mevsimlere göre değişiyor. 45 ile 55 dakika arasında değişiyor. Sabah da öyle. Güneşin doğduktan sonra 45 veya 50 dakika, 55 dakikalık arasındaki o zaman dilim namaz kılmak tahrime mekruhtur. 3 vakit. Şimdi öğle için gittin. Vakit tam mekruh vakit yani. Tahrime mekruh vakit. Ben sünneti kılsam olmaz mı? Ne sünnet ne parça hiçbirisi caiz değil.
3: Evet.
2: Caiz değil. Mekruh olur. Mekruh olur. Efendim işte ya netice itibariyle ibadet yapıyoruz işte Allah Teala affeder. Ben gelmişim Bahattin Bey'in aynı şekilde elmalığına girmişim. Kamyonu da dayamışım. Kasaları elmaları doldurmuşum. Bahattin Bey çıkmış gelmiş. Ya ben Allah Teala'nın kullarını Allah size sadakalar dağıtacağım. Sevap ya falan. İyi de arkadaş benim yaptığım fiil ne? Soygunculuk. Evet. Haram. Tamam mı? Haram işleyerek Allah-u Teala'ya yaklaşılır mı ya? Bizim onlar Türk filmlerinde öyle yapılırdı falan. Adam mesela filmin başındaki gidiyor işte zenginlerden parayı topluyor, alıyor, güya fakirlere dağıtıyor, millet de alkışlatıyor, bravo. Ona adam haram işliyor, soygunculuk yapıyor. Efendim o zengin de nasıl kazandığını bilmiyoruz. Senin kendi kazandığın belli mi arkadaş? Yakinen gördün mü? Şimdi mesela dökülüyor böyle. Efendim işte devlete saldıranlar şimdi kendi aralarında kahraman çıkardıklarının ne sahtekar olduğu ne hırsız olduğu Değil mi?
3: Evet.
2: Ahbap çavuş hikayeleri döküldü. Allah Teala şerlerinden korusun.
3: Amin.
2: Şimdi kandırıldık. Yok ya, kandırılmışım falan. Kandırılmışım. O kadar ahmak mısınız? Ahmaklık yani, başka bir şey değil. Allah Teala şerlerinden muhafaza korusun. Dolayısıyla o konuda hassas davranmamız gerekir. Bekle o zaman. Vakit girince farza hani.
3: Farzını kıl. İşe yetiş.
2: Orada namaz kılma. Orada namaz kılma. Ne olacak canım, işte ibadet de hayır. Kur'an-ı Kerim okunur bak. Tesbih çekilir. Ama Kur'an-ı Kerim okurken o mekruh vakitte secde ayeti geçtiyse tilavet secdesi yapamazsın.
3: Evet.
2: Bu kitapta açıkça yazılı. Bu ne senin elinde ne benim elimde. Yoruma da tabi değildir. Ne yazıldıysa odur. Çünkü İmam-ı Rabbani Kutub Sözleri buyuruyorlar ki ibadet emredileni emredildiği şekilde yapmaktır.
3: Evet.
2: Bitti. Nerede emredilirse orada yapılacak. Orada şey yapmasın. Mesela akşam vakti girdiği zaman orada da kılmasın. Mekruh vakit var. Öyle dedi öyle. Akşamla yatsı arasında mekruh vakit yok. Akşamla yatsı arasında yok. Yok da 12 dakika nasıl kapatacaksın? İmama hiç uyamazsın ki.
3: Evet.
2: Adam 5 dakikada kıldı. Şey yaptı. Hatta bir tane dinleyicimizin birisi dedi ki ben dedi işte Diyanet takvimine göre değil diye şeye göre Türkiye takvim var elimde diyor, şey telefonla indirmiş. İşte bir dakika varken diyor imam diyor Allahu Ekber dedi diyor, ben bir dakika bekledim sonra imama uydum, benim namaz kurtuldu mu? Ya imamınki olmayınca seninki de olmaz be arkadaş. Seninki de olmaz. Dolayısıyla o konuda hassas davranacağız. Gerekirse sadece farzını kılacağız.
3: Hocam yalnız orada hani ikindi ile akşam arasında mekruh vakit var ya, orada ikindinin farzı geciktirir mi? Geçmişse
2: kılamadıysa o sadece ikindinin farzı kılınır. O tamam, kadar.
3: Onun başka yanı, yok. Çünkü dinleyicilerimiz yanlış anlar, ikindinin farzını da kılmaz bu sefer.
2: Yok, ikindinin farzı orada kılınıyor. Bir tek ona izin var, başka yok.
3: Evet. Onu da hatırlı şey yapalım.
2: Şimdi dinleyicimiz dedi camide hoparlörle kılınıyorsa dedi. İmama ne kadar yakın olacağız? Vallahi birinci safta olursan yakın olursun.
3: Birinci safta ve imamın arka
2: tarafında.
3: 3-4 kişilik sınıfta.
2: Tabii cami büyük, ta sağ köşede, sol köşede falan gene hoparlörden gelen sese imamı şey yapamazsın. Hemen arkasında. En fazla imamın arkasındaki ikinci safta da olabilir. Kurtarır. Ha. İmamın sesini duyabilirsin. Ama onun dışındakileri duyma şansın yok. Efendim işte saadeti ebediyede imamı göreni görmek. İyi de arkadaşım, imamı gören veyahut imamın arkasında adam imamın sesine, imamın hareketine değil hoparlörden gelen sese tabi. Sen de ona tabi oldun. Gene olmadı. Hani şunu bilsen, cemaatin altyapısı olmuş olsa imamın arkasındaki imamın sesine tabi olup ona ittiba etse, arkasındaki bu özelliği bilse, onun arkasındaki bu özelliği bilse, ha dediğin olur. Kitapta yazılan da bu zaten. O manada. Yoksa imamı göreni görmek. Görüyor adam. Ekranda da görüyor. Koydular ya öyle.
3: Evet.
2: Alt kata ince gidip bir ekran koydular. İmamı görüyor işte. Değil mi? Olmuyor. Olmuyor. O görülmesi aynı şekilde şey değil. Dolayısıyla böyle durumlarda ne yapacak? Böyle durumlarda baktı zamanı da yok. Münferiden hareket edecek. Cemaatin içinde olacak. Münferiden. Kendi kamet getirecek. Sağındaki solundaki bilmez ki. Niyet edeyim Allah razı olsun. Öğle namazı farzını kılmaya Allahu Ekber dedi. Sübhaneke Fatiha Zammu Sure. Ha imamdan biraz geri falan filan kalır. Yanındaki sağındaki solundaki hani çok sesini fazla çıkartmasın ama hissedebilir falan. Ya sen okuyorsun herhalde falan. Ya ben Şafii'yim desin, geçsin gitsin. Tamam. Bitti. Ne uğraşacak ona? Adam anlatsan anlamaz zaten. Adamları söylüyor. Bu kadar insan yanlış yapıyor da bir sen mi doğru yapıyorsun? Adamın söylediği söz bu. Değil mi?
3: Hocam bazen imam hoparlörü kapatıyor, gidiyor cemaat açıyor.
2: Değil mi?
3: 3 kişi var.
2: Öyle ahmak.
3: 3 kişi var. İmam gidiyor kapatıyor. Bu gelip açıyor. 3 kişi ya.
2: Adam onu şey yapmış sanki.
3: İbadet görüyorlar sanki.
2: Namazın farzlarından birisi zannediyor herhalde.
3: Evet.
2: Allah-u Teala muhafaza buyursun.
3: Amin.
2: Galiba birinci bölüm bitti.
3: İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.
6: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, ölmeden önce ölünüz. Peygamber Efendimiz, mutu kable ente mutu, yani ölmeden önce ölünüz buyuruyor. Peki ölmeden önce ölmek ne demektir? Bunu İslam alimleri açıklamışlar. Ayeti kerimeleri Peygamber Efendimiz, Peygamber Efendimizin sözlerini de müçtehid olan İslam alimleri açıklar. İşte bu hadis-i şerifi de İslam alimleri açıklamışlar ve buyurmuşlar ki, dünyada inanılan şeyler öldükten sonra görülecek. İnsan ölüp hakikatleri görünce nasıl olacaksa, neleri yapmış olmayı isteyecekse, şimdiden onları yapması ölmeden evvel ölmek demektir. İbadetlerin kıymeti imanın derecesiyle ölçülür. İbadetlerin parlaklığı ihlasın miktarına bağlıdır. İman ne kadar kamil, olgunsa ihlas o kadar çok olur. Ameller de o kadar çok nurlu olur ve kabul edilir. İmanın kamil olması ve ihlasın tamam olması marifete, yani Allahü Teala'yı tanımaya bağlıdır. Marifet ve hakiki iman da ölmeden önce olan ölmeye bağlıdır. Bu hal kimde daha fazla varsa onun imanı daha kamil, olgun olur. Bunun içindir ki Hazreti Ebu Bekir'in imanı bütün ümmetin imanlarından üstün oldu. Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir için yeryüzünde yürüyen ölü görmek isteyen Ebu Kuhafe'nin oğluna baksın buyurmuştur. Ölmeden önce ölen kimse münakaşa etmez, yalan söylemez, haram yemez, gıybet etmez, kimsenin kalbini kırmaz, kimsenin malında, mülkünde, makamında gözü olmaz. Ahiretteki hesabı ve o gün hangi halde olacağını düşünür ve daha dünyadayken kendi hesabını kendisi görür. Zaten Peygamber Efendimiz ölmeden evvel ölünüz, hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz buyurmuştur. Öldükten sonra olacak şeyleri düşünen ve o gün rezil olmamak için kendine çeki düzen veren bir kimseden hiç kimse şikayetçi olmaz. Ve bu kimse de hiç kimseden şikayetçi olmaz. Ne şikayet eder ne de şikayet edilir. Ölüden kimseye zarar gelmez ki. Peygamber Efendimiz ölümü çok hatırlayınız. Onu hatırlamak insanı günah işlemekten korur ve ahirette zararlı olan şeylerden sakınmaya sebep olur buyurmuştur. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, cehennemden kurtulmak isteyen helal ve haramları iyi öğrenmeli, helal kazanıp haramdan kaçınmalıdır. Dinin sahibinin yasak ettiği şeylerden sakınmalıdır. İslamiyetin hududunu aşmamalıdır. Gaflet uykusu ne zamana kadar sürecek, kulaklardan pamuk ne vakit atılacak? Ecel gelince insanı uyandıracaklar, gözleri kulakları açacaklar. Fakat o zaman pişmanlık işe yaramayacak. Rezil olmaktan başka ele bir şey geçmeyecek. Hepimize ölüm yaklaşıyor. Ahiretin çeşit çeşit azapları insanları bekliyor. İnsan öldüğü zaman kıyameti kopmuş demektir. Ölüm uyandırmadan ve iş işten geçmeden önce uyanalım. Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını öğrenip şu birkaç günlük ömrümüzü bunlara uygun geçirelim. Kendimizi ahiretin çeşitli azaplarından kurtaralım. Tahrim suresi 6. ayetinde mealen, ey iman edenler, kendinizi ve çoluk çocuğunuzu öyle bir ateşten koruyun ki onun tutuşturucusu insanlarla taşlardır buyuruldu. İmanı olan ve aklı olan ve bari olan erkek ve kadınlara mükellef denir. Mükellef olanların ölümü çok hatırlaması sünnettir. Çünkü ölümü çok hatırlamak emirlere sarılmaya ve günahlardan sakınmaya sebep olur. Haram işlemeye cesareti azaltır. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, lezzetleri yıkan, eğlencelere son veren ölümü çok hatırlayınız. Bu dünya bir konaktır. O cihana bakınca zindandır. bu geçici varlık bir görünüştür. Gölge gibi yavaş yavaş çekilmekte, geçip gitmektedir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Dünya hayatı rüya gibidir. Ölüm uyandırıp rüya bitecek, hakiki hayat başlayacaktır. Müslümanın ölümü hayattır, hem de sonsuz hayattır. İnsanın meşgalesi asıl maksadını unutturmamalıdır. Asıl maksat zengin olmak, şan şöhret sahibi olmak değil, ahireti kazanmaktır. Her an son nefes endişesiyle yaşamalıyız. Korkusuz, endişesiz yaşamak tehlikelidir. Gerçi suyun aktığı yönden gideceği yer belli olur. Ancak milyonda bir de olsa tersi olabilir. Bunun için korkmak lazımdır. Zira Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, akıllı kimse ölmeden önce hesabını gören, ölümden sonra kendisine yarayacak şeyleri yapan kimsedir.
3: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleminin ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, birinci bölümden sorularımız vardı, buyurun.
2: Efendim, ikinci dinleyicimizin ilk suali, bir kimsenin müptela olduğu bir günah var. Ondan kurtulamıyor bir türlü. Bunu kademe kademe mi yoksa hemen mi? Şimdi ikisini de anlattı Şehri Sünnet alimleri. Evla olanı hemen kestirip atmak.
3: Evet.
2: Çünkü öbür taraf ara ara, ya bugün yapayım da ben yarın ara veririm. Bugün yapayım da yarın ara vereyim. O yarın sonu gelmez. Sonu gelmez. Bir çırpıda kestirip atmak ve işi bitirmek gerekir. Ben kademe kademe yapacağım falan filan. Ama men edilmemiş. Men edilmemiş. Mesela diyelim ki adam arıyor, yemin ediyor. Adama diyoruz ki ya doğru mu falan, değil mi? Vallahi diye başlıyor. Ya bunu böyle yaptım, vallahi böyle yaptım. Adam hep vallahi. Ya bu yanlış bir şey, her şeye böyle yemin edilmez.
3: Evet.
2: Bunu bırakacak adam. Birden kestirip atması zor bir hadise bu. Zor bir hadise. Yani hatırladıkça frene basmalı. Hatırladıkça frene basmalı. Şimdi Allah rahmet eylesin, bir arkadaş vardı, vefat etti. Yani herkese böyle bir tik oluyor. Ona da böyle elini uzattın mı diye ondan huylanıyor. Çocukluğundan itibaren kalan bir şey. Yani öyle şey olmuş ki artık, yani seni elini uzaktan gördüğü zaman sinli kaplı sövüyordu.
3: Evet.
2: Öyle bir durumu söz konusu. İşte bu yolu tanımış. Sonra Emel abiler tanıyor falan. Emel abileri anlamışlar. Emel abi elini uzadı. Kendisi anlatıyor böyle. Sövemiyor da. Emel abi diyor ki Allah de. Tabii büyüklerin sözüne Rabbani tesir var. Şimdi uzattım, Allah diyor, tamam mı? Ha, değiştirdi. Değişebiliyor muymuş? Değişebiliyor. Hani böyle büyüklerin Allah'tan en sevgili bir kulunun teveccühü neticesine aniden kesilebilir mi? Kesilebilir. Ama böyle durumlarda da yani 100 defa sinli kalkıp sövüyorsan hiç olmazsa yani 99'a indir, 98 bir gün gelir, o kalkabilir mi? Kalkabilir. Ama bazı şeyler var. Ya içkiyi azalta azalta bırakayım. Çok zor iş. Hemen o anda kestirip atması lazım.
3: Evet.
2: Çünkü onu kontrol edemez. Kestirip atarsa yani vücudu tabii senelerce istediği için nefsi de aynı şekilde tahrik edecektir. Belli bir zaman dediğimiz sıkıntısı olur. En fazla 40 gün o.
3: Evet.
2: Onu atlattıktan sonra da bir şey olmaz inşallah. Cenab-ı Hak yardımcısı olsun hepimizin. Hepimizin yardımcısı olsun. Dinleyicimizin cari bir dikkat bir suali var. Şimdi dedi mesela kitaplarda okuyoruz dedi. Dinleyicimizin kitap okuduğu anlaşılıyor oradan. Ki seviniyoruz öyle kitap okuyunca. Ama doğru kitap okumak lazım. Peygamber Efendimiz zamanında aleyhissalatü vesselam minber 3 basamak olarak, ha, bu sünnet olarak da bildiriliyor. Şimdi mesela 20 basamak yapıyorlar. Osmanlı Selçuk döneminde de aynı şekilde yapıldı. Daha doğrusu Peygamber Efendimiz'den sonra yapıldı. Şimdi bu konuda şey de öyle. Ezanı yüksek yerde okumak, ondan sonra minareler yapıldı. Tamilhal Saadeti Ebediye'de bilhassa Faideli Bilgiler kitabında da bidat konusu anlatılırken İmam-ı Rabbani Hazretleri'nde aynı şekilde nakiller var. Orada anlatılırken buyuruyor ki bidat iki kısma ayrılmış. Bidat-ı hasene, bidat-ı seyyye. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri bu İslam alimlerin bidat-ı hasene dediklerini sünnet-i hasene diye ifade ediyor. Bidat kelimesini kullanmıyor.
3: Evet.
2: sünnet hasene. Şimdi yani ezanı yüksek yere çıkarak okumak lazım. Tabii diğer kilise, havra benzeri şeyler, hani insanların gözünde onları ihtişamlı yapıyorlar ya. Sonraki Müslümanlar, yani Müslümanların da izzetini, şerefini korumak ve sonra kafirlere karşı ihtişamlı görmek için minareler yapmışlar. Minareleri de süslemişler. Değişik değişik aynı şekilde sanat eserleri çıkmış o minarelerde de. Mesela Mimar Sinan Hazretleri üç şerefe yapmış. Üçüne de ayrı yoldan gidiliyor. Tamam mı?
3: Evet.
2: Kafirlere fark atmış o zaman. Şimdi İmam-ı Rabbani Kutlu sözleri de anlatıyor bunu. Buyuruyorlar ki bu reddedilmemiş. Sünnet değiştirmek değil buyuruyor bu. Buna sünnet hasene diyor. Bazı kitaplarda bidat hasene. Yani işin aslı var. Onu güzelleştirmiş. Mesela Peygamber Efendimiz zamanında medrese, okul yoktu. Mektep yoktu. Sonra mektepler yapıldı. Değil mi?
3: Evet.
2: Aslı vardı orada. Buna İmam Rabbani Hazretleri sünnet hasene buyuruyor. Aslı var çünkü. Sonra kitap. Tamam Kur'an-ı Kerim yazıldı. Noktuttu ne? Ama herkes bilmiyordu. Öyle çok kitapta yazılmadı. Aslı var. Ama sonra kitaplar da yazıldı. Buna da bidat-ı hasene demiş İslam alimleri. Aslı var çünkü. Ama İmam Rabbani Hazretleri sünnet-i hasene demiş. Şimdi minberlerde caminin iç tezyinatı konusunda. Tamam 10 basamak yapmış. Ya arkadaşım 3. basamakta kal orada oku. Değil mi?
3: Evet.
2: Orada oku. Mesela şimdi İhlas'ın yaptırdığı, Emen abinin yaptırdığı bir cami var mesela değil mi?
3: Evet.
2: Diğer yaptırdılar. Şimdi adam oraya 3 basamak bir şey okursan tuhaf tuhaf bakacak falan. Bir şey, kafası da almayacak, altyapısı da yok falan. Dolayısıyla yüksek yapılıyor. Orada artık bu işi düzeltecek olan imamdır. Onda da bilgi yok. Neredeyse caminin çatısına çıkarsın, çatış çıkacak adam.
3: Evet.
2: Hani oraya çıkıyor, bir de hoparlör kullanıyor ayrıca. Herhalde o hoparlörden çıkan ses kendini de duyuyor falan, yüksekte de oluyor. Millete tepeden bakıyor herhalde. Allah Teala korusun. Efendim gelelim şüpheli şeyler dedi neler. Onu maddeler halinde İslam alimleri bildirmemişler. Mesela İmam-ı Rabbani Hazreti Ömer radıyallahu teala Hazretleri'nin bir sözünü naklediyor. İmam-ı Gazali Hazretleri'den naklediyor Hazreti Ömer'in o sözlerini. Biz buyuruyorlar hani bazı din büyükleri işte şüphelilere kayma korkusu sebebiyle mubahları terk ettik. Mubahları terk ettik. Hazreti Ömer de radıyallahu anh biz helallerin çoğunu terk ettik buyuruyorlar. Değil mubahları, helallerin evet. Çoğunu terk ettik. Şey yapabilir. Mesela kitaplarda anlatılmış. Yani herkes duyabilir mi ona? O zor bir hadise. Çünkü onları ancak derecesi yüksek olacak, alt tabisi yüksek olacak. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri Küfe'deyken duymuş bir sürü çalınmış, koyun sürüsü. Bunu duyduktan sonra İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri 7 sene koyun eti yememiş. Kitaplarda yazıyor.
3: Evet.
2: Çünkü o dönemde bir koyunun 7 sene yaşadığını araştırıyor, öğreniyor 7 sene. Ama efendim gözüyle görmeyince size anlatıyor. Doğru. Ama onun derecesi yüksek. Ola ki kasaba o çalınmış.

0: Şüpheli mi?
1: Şüpheli. Evliya-i Kiram yemiyor. Zenon'u Eşhedü Saadet Tepe diye de yazıyor. Zenon'u Misri Hazretleri'ne hapse atmışlar. Saliha bir hanım ip eğirerek nafakasını temin ediyor. Yemek göndermiş. Kabul etmemiş yemeği. Sonra o hanım haber gönderiyor. Kazancımın helalden olduğunu, onu helalden aynı şekilde elde ettiğimi biliyorsun. Niçin yemediniz? Niçin reddettiniz? Cevap gönderiyor. Yemek helaldendi. Fakat zalimlerin kabının içinde sundular o yemeği diyor.
2: Evet.
1: Zalimlerin kabı. Sen şimdi sakınabilir misin? Şimdi onların hepsinde sakınmamış mı değil. Biz açıkça haram olduğu bilinmeyen şeylerden sakınmak. %100 helal olduğu bilinenlerden mümkün mertebe ki. Gözümüzde görmediğimiz şeylere de hüsnü zannederek biz ruhsatla o azimettir. O kolay iş değil. Kolay iş değil. Efendim dinleyicimiz dedi ki ben dedi çok susuyorum falan dedi. Hani 3 yudum da içmek lazımmış. Bu sağlık açısındandır. Sağlık açısındandır. Madem ki çok su içiyorsun. Şimdi su bardakları kısım kısımdır. Kocaman böyle bardaklar var şimdi.
2: Evet.
1: Tamam. Doldurursun onu üçe bölersin be arkadaş. Çünkü hele serinse soğuksa bir yudum da içtiğin zaman mide alabora olur. Hasta olursun sağlık açısından. Üç nefeste içtiğin zaman kendine göre bak ona göre böl. Efendim ilk nefeste yarısını bitirdim. Olur. Ondan sonra üçte birini daha bitirirsin. Kalan az bir şey olsa üçe bölmüş olursun ya. Şart değil ki işte bir litre işte ne diyelim bir litreyi üçe böleceksin. 350 ne olacak?
2: Öyle.
1: 350 300 şekliyle ben bardağı bölecek miyim? Yok bölmeyeceksin ya. Onu kendine göre ayarlayacaksın.
2: Ya hocam bardak küçükse iki yudum da içer, üçüncü yudumu da tekrar doldurur içer bir yarım bardakta.
1: Değil mi?
2: Yani.
1: Bir dinleyicimiz cari bir dikkat bir sual daha sordu. Bu da sağlıkla alakalı. Mesela ayakta su içmeyiniz buyuruluyor. Ya bugün evet. İlmen araştırılıyor. Ayakta su içtiğin zaman zararı oluyormuş onun.
2: Direkt bağırsağa iniyormuş. Midede kalmadan. Doktorlar öyle söylüyor.
1: Dolayısıyla çok dikkat etmek gerekiyor ona. Efendim gelelim. Sabah dedi kuvvetli yedi. Akşam dedi acıkmadı. Yerse günah mı olur? Arkadaşım şimdi kusura bakma da. Tabii çocukluktan hep duyduğumuz için düven övücü tabiri biz onu unutmadık. Hep habire hatırımıza geliyor. Hayvanlar bile doyduktan sonra yemiyor. Yemiyor. Tam Emlak Saadet Tepe'de mesela defalarca okudum orada. Tevekkül konusunda anlatılıyor. İmam-ı Gazali Rahmetullahi Aleyh Hazretleri Kimya-i Saadet kitabından alınmış. Orada İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki insanlar müşebbeşü zihin olarak yaratılmış. Ne demek o? Yarın endişeli. Ama hayvanlarda yarın endişesi yoktur. Sabah aç çıkar, karnı doyar gider. Önüne bir şey koysan bile yemez. Yemez. Hatta ben Fatih'te otururken böyle inanıyorum kitapta yazılana da akşamüstü mesela mutfağın penceresinin o betonuna buğday taneleri koyuyorum. Güvercin geliyor şöyle bakıyor hiç orası olmuyor. Doymuş çünkü karnı.
2: Evet.
1: Ama akşamdan bırakıyorum sabah bir bakıyorum bir şey yok. Silmişler süpürmüşler.
2: Sabah gelip dövür.
1: Mesela buğday koyduğum halde akşamüstü. Ya insan olsa ne olur Bahattin Bey? Yarın yerim diye onu toparlar demiş.
2: Evet.
1: Ama onlar öyle bir derdi yok. Öyle bir derdi yok. İnsan yarın endişeli olarak yaratılmış. Dolayısıyla işte ya yarına şu olsun yarına bu olsun falan. Yok öyle değil. Gerçekten acıkmadıysa oturmamalı. Bu aynı şekilde sadece onu yemesiyle alakalı da değil. Sağlığına zararlı. Şeyde Peygamberimiz zamanında Aleyhisselatü Vesselam Bizans İmparatoru bir doktor göndermiş. Gelmiş Peygamberimize diyor ki İmparatorum dedi ki sizin hastalarınıza bakacağım. Günler geçiyor. Hasta yok. 6 ay geçmiş geliyor insan utana sıkıla. Diyor ki ben yiyorum içiyorum ama hasta gelmiyor. Peygamber müsaade ederseniz döneyim ben. Peygamberimiz gidersen uğurlar olsun. Ama kaldığı müddetçe de bakmak, misafir bakmak bizim vazifemizdir. Ama şunu bilesin, eshabım hasta olmaz. İki şey söylüyorlar. Bir, temizliğe çok dikkat ederler. İki, acıkmadıkça sofraya oturmazlar, doymadan kalkarlar.

0: Şimdi senin doktorlar ne diyor? Aynı şeyi söylüyor değil mi?
1: Evet.
0: Ya bir tane ben aynı şekilde bir haber kanalında bir program yapan, hatta günlük gazetelerden birisinde de aynı şekilde yazıları falan çıkıyor. Orada karşısında bir kadın sunucu var. Diyor ki bu beden diyor günde iki öğün yemeğe göre yaratılmış. Kadın da şaşırdı. Ne diye? O da izah etti doktor olarak. Dedi ki böbreklerin, midenin, bağırsakların, karaciğerin belli bir kapasitesi var. Mesela senin böbreğin günde 30 kilo suyu süzüyor. Sen 50 kilo gönderdin. Senin karaciğerin 50 kiloluk yiyeceği aynı şekilde enzim gönderiyor. Sen 100 kilo gönderdin. Ve dedi böbrekte gider, karaciğerde gider, midede iflas eder. Dolayısıyla hem eğer acıkmadıysa yememesi gerekir. Hem sağlık açısından zararlı hem dinen de uygun değil.
1: Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalın.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
2: Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz. Ve bize ayrılan süre içerisinde cevaplaması için yine bir sorumuz olacak. Hocam bugün yine ilginç, kritik bir soru var. Şimdi yapılan ibadetlerin sevabını korumak, o ibadeti yapmaktan daha zordur deniyor. Bu böyle midir? Eğer böyleyse bu ne demektir? Yani bir ibadet yapmışız, bir sevap kazanmışız. O sevap bizim artık onun nesini korumamız gerekiyor. Yani onu muhafaza etmek ne demek?
2: Bankadan kiralık kasa tutacağız. Oraya hapsedeceğiz.
1: Oraya mı hapsedeceğiz?
2: Oraya hapsedeceğiz. Şimdi efendim İslam alimleri, mesela İmam-ı Gazali Hazretleri gibi, İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi zatlar, Muhammed Erepami Rahmetullah Teala Ali gibi zatlar kitaplarda anlatırlarken buyuruyorlar ki gerçekten bir ibadeti yaptıktan sonra elde edilen o sevabı korumak o ibadeti yapmaktan daha da güçtür.
1: Evet.
2: Sebebi nedir? Bunu izah ediyorlar. Sebebi nedir? Niye güçtür? Sevabını korumak niçin güç olsun? Kitaplarda anlatılırken bu diyor ki insanda hani bir sohbet konusunda sormuştunuz nefsin niçin yaratıldı?
1: Evet.
2: Şimdi nefs kötülükler deposu. Tamam, faydaları da var. İnsanın dünyada kalabilmesi ona bağlı. Faydaları da var. Fakat nefs iman etmediği müddetçe Allah böyle iman etmek istemez. Onu inkar peşinde ve Cenab-ı Hakk'a devamlı sürekli isyan peşinde ve Cenab-ı Hak yarattığı bir mahluktur. Rızkı da isyan, inkar, haramlar, günahlardır. Dolayısıyla bir kimse ibadet yaptığı zaman onun ibadetinden razı olur mu? Hayır. İnsanın içindeki bu kuvvet o ibadeti yok etmek istiyor. Bir, mani olmak istiyor. Beceremedi. Durduramadı.
1: Yine de yaptı.
2: Yaptıysa bu sefer o ibadetten hasıl olan sevabı yok etme peşindedir. Niçin öyle? Cenab-ı Hak onu öyle yaratmış. Onun peşinde. Peki o sevabı yok etmede şeyin, nefsin kullandığı şey nedir? Kitaplarda buyuruyor ki riyadır.
1: Şimdi onu soracaktım, yani ne yapınca o zaman sevap
2: gidiyor? Onun elinde bir kuvvetli bir silah var.
1: Evet.
2: Riyayı kullanıyor, kibri kullanıyor, ucubu kullanıyor. Riya gösteriş, kibir, üstünlük, ucup da yaptığını beğenmek. Bunun üçü de kötü huydur. Kötü ahlaktır, nefsten kaynaklanıyor. Şimdi hani zaman zaman anlatıyoruz. Adamcağızın birisi böyle camide hep ibadet dermiş. Bir günde iki kişi bakmışlar o camide ibadet derken kapıdan içeri girmiş. O gelenlerden bir tanesi bu adamı tanıyormuş, o ibadet edeni. Yanındakine demiş ki bak demiş bu demiş görüyor musun? Bu demiş camide hep ibadet der böyle. Ne zaman gelsen zikreder, namaz kılar. O anda selam vermiş. Şöyle arkasına dönmüş. Oruçluyum daha demiş. Yani sadece namaz kılmıyorum yani. Sadece zikir yapmıyorum. Oruç da tutuyorum yani. Onu da söyle. Şimdi bu bir ibadet yaptı. Peki yaptığı ibadeti ne yaptı? Nefs devreye girerek riya sebebiyle sıfırladı ibadetini. Yani gösterişe soktu işi. Gösterişe soktu. Bakın bir hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki dünyada riya ile ibadet edene, yani insanlar görsün, beğensin, aferin desin diye ibadet yapıyorsa böyle kimseye kıyamet günü ey kötü insan bugün sana sevap yoktur. Niye? Dünyada kimler için ibadet ettiyse sevaplarını onlardan iste denir. Ne dedi şimdi bu adam? Dedi ki oruçluyum da ha beni anlatırken bu çok mübarek bir adam, hep namaz kılıyor, zikir yapıyor, oruç da tutuyor de. Şöhretim, ismim öyle yayılsın.
1: Eksik bırakma yani.
2: Eksik bırakma. Tam anlatacaksın. Dolayısıyla ne oldu? Riya girdi. Kibir girdi. Ucup girdi. Bunlar da kötü huy. Bunlar netice itibariyle onu götürdü mü? Evet götürdü. Hatta Mustafa Bey öyle şeyler anlatılıyor ki kitaplarda. İnsan böyle hani tüyleri diken diken oluyor ve korkuyor. Nice böyle abid deniyor mesela, çok ibadet edenler. Hakiki bir rehbere kavuşamadıkları için, rotalarını düzgün çizemediği için tamam ibadet etmişler. Ama bu ibadetlerin neticesinde kibre kapılmışlar. Ve hatta aynı şekilde ucuba kapılmışlar. Kibir, insanlara tepeden bakmak. Ucup, yaptığını beğenmek. Benim gibi kimse yapamaz, benim gibi kimse namaz kılamaz. Demek kendi namazını, kendi ibadetini bu şekilde beğenmek ve bu sebepten dolayı insanlara üstünlük taslamak. Bunlar kötü huylardır. Hatta İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyh bunlar buyuruyor, kalbin köpekleridir. Nasıl ki köpek bulunan eve rahmet melekleri girmezse, işte kalbin köpekleri bulunan kibir, ucub, riya, bunlar da kalbin köpekleridir. Bu köpekler kalpte bulunduğu müddetçe oraya Allah-u Teala'nın sevgisi girmez. Allah-u Teala'nın sevgisi girmeyince de bu kimsenin yaptığı ibadetlerin hepsi dünyada gösteriş için olur. Dolayısıyla bunların sevaplarının hepsi gider. Hani sevap? İşte hadis-i şerifte naklettiğimiz gibi. Diyecekler ki sen kimin için ettin arkadaş bunu? Bu sadece ibadetlerle de alakalı değil. Mesela kitaplarda buyuruyor ki şöhrete sebep olacak şekilde giyinmek, şöhret için vaaz vermek. Oo, adam ne biçim böyle kürsüye vuruyor böyle. Ben demiyorum bunu, Allah diyor falan diye. Haşa, iftira da ediyor Allah-u Teala'nın kelamına. Bağırıyor, çağırıyor falan. Zannediyor ki Allah-u Teala ona yetki verdi. İnsanları sen cennete, sen cehenneme sevk ediyor falan. Allah korusun ya, ne yapıyorsun ki böyle? Şöhret için vaaz vermek, nasihat etmek, kitap yazmak hep riya olur. Münakaşa etmek, başkalarından üstün görünmek, övünmek, mal, mevki elde etmek için ilim öğrenmek de riya olur. Riya ise haramdır. Bunlar ondan elde ettiği sevaplarını hepsini götürür buyuruyor. Hepsini götürür. Onun için din büyükleri buyuruyorlar ki, ibadeti yapmaktan daha zor olan şey o ibadeti muhafaza edebilmek, koruyabilmektir. Şimdi belki bizi izleyemeyen dinleyenlerin hatırına şu gelebilir. Ya o zaman yaptığımız bütün ibadetler aynı şekilde riya girer mi? Hayır, girmez. Hayır, girmez. Mesela kitaplarda açıkça buyuruyor ki Ramazan orucunu tutmak riya olmaz. Kime gösteriş yapacak? Ben oruç tutuyorum. Adam şöyle bakacak. Arkadaş Müslümansan, İslamiyet'in emri bu.
3: Ramazan ayında oruç tutarsın. Oruç tutursun.
2: Tutulur. Ondan sonra. Beş vakit namaz kılıyorum. Ben öğle namazını kıldım. Müslümansan.
1: Şöyle sorular geliyor mesela. Size de birkaç kere sormuştuk izleyicilerimizden, dinleyicilerimizden. Mesela özellikle gençler. Hani cemaate gitmek istiyorum, gidiyorum. Namaz, ne güzel namaz kılıyor demelerinden hoşlanıyorum yaşlıların diyor. Bu riya olmaz mı?
2: Olmaz. Çünkü farz ibadetleri yapmakta riya olmaz. Kitaplar onu açık net bildiriyor. Farzlar yapılırken araya riya karışmaz. Nafile ibadetlerde ise gösteriş çok olur. Bunun için mesela nafile ibadetler, gece namaz kılmak, zikir yapmak, nafile oruç tutmak, bolca mesela sadaka vermek. Niye ecdadımız o sadakataşlarını yapmışlar? Sağ el verdiğini sol el bilmesin buyuruyor. Yani başkası bilmeyecek. Allah-u Teala'dan başkası bilmeyecek. Hani tenzih ederim, o niyetle değildir. Biz üstünü zannederiz de okul yaptırıyor, üzerine yazıyordu Osmanlı'nın bilmem ne okulu, Mustafa Toköz'ün bilmem ne yurdu diye yazdırıyoruz bunu. Ne gereği vardı? Eğer Allah için yaptıysan ismime gerek yok. Ama efendim işte hani orasının banisi, yani yapanı edeni falan bilinmiş olsa, sen merak etme, onu Allah rızası için yaptıysan ve Allah rızası için oradan istifade edenler seni bulur, araştırır. Hatta ismini bilmeseler bile bu binayı kim yaptıysa Allah-u Teala ondan razı olsun. Gelin Fatiha okuyalım. Fatiha okur, sana da hediye eder ve sana da ulaşır o. İsmini yazmana gerek yok. Ama ismini yazınca riya girmesi, şöhret olması, insanlara gösteriş olması devreye girer mi? Girer tabii ki. Devreye girer. Dolayısıyla benim o yaptığım hayır hasenat da gider mi? Gider. Onun için nafile ibadetler de daha çok. Gece zikirdir, ondan sonra tesbihattır. Mesela elinde tesbih. Evet, riya için yapmıyordur onu. Ama bunu gösterince bakıyorsun ki mübarek. Tesbih çekiyor. Dedirttiriyorsun ve netice itibariyle elde ettiğin sevabı yok ediyorsun. Elde ettiğin sevabı yok ediyorsun. Mesela yine kitaplarda buyuruyor ki herkese vera sahibi olduğunu bildirmek için günahını saklamak ve gizli olarak devam etmek de riyadır. Ya sadece o değil yani. Dışarıda böyle takva sahibi olduğunu falan, mübarek olduğunu anlatıyorsun ama gidiyorsun herkes kimsenin görmediği. Halbuki Allah-u Teala görüyor. Halbuki Allah-u Teala görüyor. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam birisi geliyor. Ya Resulallah diyor, bir günah işledim, Allah tövbe etsem Allah-u Teala affeder mi? Elbette buyuruyor. Tekrar soruyor. Ben diyor o günah işlerken diyor Rabbim beni gördü mü? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam elbette buyurunca bir ağ çekiyor, düşüyor. Bir bakıyorlar ki ruhunu teslim etmiş. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki haya böyle olur. Sen diyorsun ki işte Günahtan sakınmak lazım falan. Ama sen herkeslikten sonra içkiyi çekiyorsun. Yani haya yok yani. Utanma duygusu yok. E sen insan gibi zannediyorsun o zaman Allah-u Teala. Allah-u Teala her an görür, her an işidir. Yani bizim sözümüze gerek yok. Kalbimizdekini bilir, kalplerdekini bilir. Ve insanların suretine de bakmaz. Yaptığımız ibadetlerin de şekline, şemaline bakmaz. Ne niyetle yapıldığına bakılır buyuruyor. Ne niyetle yapıldığına bakılır. Kimin için yaptı onu? Onun için ibadetlerdeki sevabı korumak çok zordur. O ibadeti korumak daha zordur. Yapmaktan daha zordur. Ama İslam alimleri açık net bir şekilde kitaplarında yazmışlar. Farz ibadetlerde riya olmaz, gösteriş olmaz. Ve farz ibadetler sebebiyle de kalkıp da bir başkasına kibir olmaz. Peki ne olur? Bir kimse mesela nefsi itminana kavuşmadan önce kalsa, geceleri teheccüd namazı kılsa, geceleri zikir yapsa, Kur'an-ı Kerim okumuş olsa, bu nefsi itminana kavuşmadığı için sabahleyin böyle bak. Bu insanlar gaflet içerisinde uyuyor, uyuyor falan. Kardeşim bir seher vakti kalkacak diye başlıyor nutuk çekmeye. Hapı yuttu o. Hapı yuttu o. Allah Teala korusun. Demek ki netice olarak ibadetten hasıl olan o sevabı muhafaza edebilmek için İslam alimlerinin kitaplarını okumak, riya nedir, kibir nedir, ucub nedir, bunları iyi bilmek ve nelerden sakınılması ve hangi şartlara göre yapılması lazım gördüğünü geldiğinde iyi öğrenmek gerekir. Yoksa yarın mahşer günü gidersin, bir bakarsın ki ana riya, kibir veyahut da ucub sebebiyle sevapların hepsi gitmiş. Sıfıra sıfır elde var, sıfır olur. Ondan sonra da buyurun derler cehennem. Allah Teala muhafaza buyursun.
4: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz.
1: Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan önemli bir konuda bilgiler öğrenmiş olduk. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
5: Saadeti Ebediyeden
6: Hoparlörün sesi, insan sesine çok benzediği halde insan sesi değildir. Toprağa konan bir karpuz çekirdeğinden kocaman bir karpuz hasıl oluyor. Bu karpuz, o çekirdek değildir. Çekirdek çürümüş, yok olmuştur. Hoparlörün mikrofonuna söylenen sözde yok olmakta, başka ses hasıl olmaktadır. Ses çıkarmak için kullanılan cansız cisimlere mizmar denir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, kıyamet yaklaşınca Kur'an-ı Kerim mizmardan okunur. Bazı din cahilleri hoparlörün faydalı olduğunu, sesi uzaklara götürdüğünü söylüyorlar. Peygamberimiz, ibadetleri benden ve eshabımdan gördüğünüz gibi yapınız. İbadetlerde değişiklik yapanlara bid'at ehli denir. Bid'at sahipleri muhakkak cehenneme gidecektir. Bunların hiçbir ibadetleri kabul olmaz buyurdu. İbadetlere faydalı şeyler ilave ediyoruz demek doğru değildir. Böyle sözler din düşmanlarının yalanlarıdır.
7: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
6: Ahmet Namıkî Camii Hazretleri 1. Bölüm Horasan'ın büyük velilerindendir. Eshab-ı kiramdan Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu anh soyundandır. Horasan'ın Namık köyünde 1049 Hicri 441 senesinde doğdu. Sonradan Cam kasabasına yerleşti. Bu yüzden Namıkî ve Cami nisbeleriyle tanındı. Ahmet Namıkî 1142 Hicri 536 senesi Ocak ayında vefat etti. Meşhed ile Herat arasındaki yolun tam ortasında Türbe-i Cami bahçesine defnedildi. Ahmet Cami Hazretleri ümmiydi. Yani okula gitmemişti. 22 yaşındayken tövbe etmek nasip oldu. O yaşa kadar arkadaşlarıyla zevk-ü sefa içinde yiyip içerdi. Bir gün içki getirmek sırası ona geldi. Bulundukları yerde 40 küp içkileri vardı. İçki almak için gidip baktığında hiçbirinde şarap bulamadı. Şaşırıp kaldı. Sonra merkebiyle şarap için bağa gitti. Oradaki şarapları merkebe yükledi. Merkep yürümemekte inat ediyordu. Hayvanı şiddetle dövmeye başladı. Sonra aniden, "Ahmet, niçin bu hayvanı incitirsin? Onu biz yürütmüyoruz. Biz irade etmeden yürümeyeceğini bilmiyor musun? Arkadaşların özrünü kabul etmezse, biz kabul ederiz," diye bir ses işitti. Hemen yere kapandı ve, "Ya Rabbi, tövbe ettim. Bundan sonra hiç şarap içmeyeceğim. Emreyle merkep yürüsün. O insanlara mahcup olmayayım," dedi. Merkep yürümeye başladı. Arkadaşlarının yanına varıp şarabı önlerine koyduğunda ona, "Sen de iç," dediler. "Ben tövbe ettim," dedi. Fakat içirmek için ısrar ettiler. Aniden kulağına yine bir ses geldi. "Ya Ahmet, ellerinden al, iç ve içtiğin bardaktan onlara da içir," diyordu. Hemen alıp içti. Şarap bal şerbeti olmuştu. Allahü Teala'nın kudretiyle şarap şerbete çevrilmişti. Orada bulunanlara da tattırdı. Hepsi tövbe ettiler ve dağıldılar. Sonra dağa çıktı. Uzun müddet insanlardan uzak durdu. Nice yıllar orada kalıp ibadet ve taat ile meşgul oldu. Artık okuyup yazmaya başladı. Kur'an-ı Kerim ile diğer temel dini kitapları, din büyüklerinin hayatını devamlı okuyordu. Bir zaman sonra ona verilen manevi bir işaret üzerine tekrar insanlar arasına döndü ve doğru yolu göstermeye başladı. Ahmet Camii'nin oğullarından Zahirüddin İsa, babasının elinde 600 bin kişinin tövbe ederek doğru yolu bulduklarını bildirmiştir. Ahmet Namıki Camii'ye ehli sünnet vel cemaat olmanın şartlarını sorduklarında şöyle buyurdu. "Ehli sünnet ve cemaatten olmanın şartları hakkında çok meseleler vardır. Bu meseleleri bilmek, namazı, orucu, haccı bilmek gibi farzdır. Bunlar öyle farzdır ki, itikat doğru olup da namazda, oruçta ve diğer ibadetlerde bir noksanlık olursa ve bu noksanlık kasten olmazsa affedilebilir. Eğer affolunmazsa, insan cehenneme girse bile sonunda yine kurtulur. Fakat ehli sünnet ve cemaat itikadında bir sarsıntı olursa, bid'at sahibi olunmuş olur. Bid'at sahibini de Allahü Teala affetmez. İtikatta bid'at sahibi olan bir kimseye azap vacip olur. Ehli sünnet ve cemaat itikadına sarılmak ve bid'atten çok sakınmak lazımdır. Bu sözlerimizin senetlerini de bildirelim ki, söylediklerimiz boş söz zannedilmesin. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Allahü Teala halifelerime rahmet etsin." Denildi ki, "Ya Resulallah, sizin halifeleriniz kimlerdir?" "Sünnetimi ihya edenler ve onu Allahü Teala'nın kullarına öğretenlerdir," buyurdu. "Ya Ebu Hureyre, sen insanlara benim sünnetimi öğret ki kıyamet gününde senin için parlak bir nur olsun. Önce ve sonra gelenler sana gıpta etsin. Ben insanlarla onlar la ilahe illallah diyene kadar savaşmakla emrolundum. İnsanlar bunu kelime-i tevhidi söyleyince benden kanlarını ve mallarını korumuş olurlar. Ancak İslamiyet'ten doğan haklar bundan müstesnadır. Onların hesapları ise kalplerindekini bilen Allahü Teala'ya aittir. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunların yalnız biri cennete girecek, ötekilerin hepsi cehenneme gidecektir. Şefaatim kelime-i şehadeti ihlas ile söyleyen, dili kalbini, kalbi de dilini tasdik eden kimse içindir. Bu tür haberler çoktur. Daha fazlasını söylersek söz uzar. Allahü Teala'ya ve Resulüne iman etmiş olan mümin ve itikadı düzgün bir kimseye bu anlattıklarımız yeter. Eğer buna imanı yoksa onun sünnet ve cemaat ile zaten alakası yoktur. Biliniz ki ehli sünnet ve cemaatin meseleleri, alametleri çoktur. Ama onun esası ve kaidesi 10 meseleye dayanır. Bu 10 meseleyi mutlaka bilmek lazımdır. Ebul Hasan bin Ali'nin bildirdiği hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, sünnet ve cemaat üzere olana Allahü Teala her bir gün için 1000 nebi sevabı yazar ve her bir gün için ona cennette bir şehir bina eder. Kaldırdığı ve koyduğu her adım için ona 10 iyilik yazar. Cemaat ile namaz kılana her bir rekatı için bir şehit ecri, sevabı yazar. Eshab-ı kiram aleyhimir rıdvan dediler ki, ya Resulallah, bir kişinin sünnet ve cemaat üzere olduğu ne zaman ne ile bilinir? Buyurdular ki, şu 10 haslet kendisinde mevcud ise, o kişinin ehli sünnet ve cemaat üzere olduğu bilinir. 1. Cemaati terk etmez. 2. Eshabımı söz ile kötülemez, sövmez. 3. Bu ümmete, Müslüman ümmete, kılıçla karşı çıkmaz, kılıç çekmez. 4. Kaderi tekzip etmez, kadere inanır. 5. İmanda şüphe etmez. 6. Allahü Teala'nın dininde münazaa, itiraz, münakaşa etmez. 7. Ehli kıble olarak ölen kimsenin cenaze namazını kılmayı terk etmez. 8. Tevhid ehli bir kimseye günahı sebebiyle büyük bir günah işlese bile kâfir demez. 9. Seferde ve hazerde, mukim ve yolcu iken mest üzerine meshi terk etmez. 10. İyi veya günahkar olan imamın arkasında namaz kılar ve cemaati terk etmez. Bu hasletlerden birisini terk eden sünnet ve cemaati terk etmiş olur. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Biz bunlardan birkaçını nakledelim. Ahmet Namık-ı Camii Hazretleri bir nehrin kenarında oturmuş bir talebesine tasavvuf yolunda Allahü Teala'nın sevdiklerine ne kadar lütuf yapmış olduğundan bahsediyordu. Bu sırada nehri gösterip, eğer Allahü Teala'nın dostları, sevdikleri işaret edip, ey su, geri dön ve yukarı doğru ak deseler, geri dönüp yukarı doğru akar. Buyurması ve işaret etmesiyle su gerisin geri akmaya başladı. Ebul Hasan Salah isimli bir zat, gece rüyasında Peygamber Efendimiz'i gördü. 4 halifesi sağ tarafında, Ahmed-i Camii Hazretleri sol tarafında oturuyordu. Resulullah Efendimiz, Eshab-ı Kiram'la konuşuyordu. Konuşmaları bitince, Ebul Hasan selam verip huzura yaklaşarak, ya Resulallah, bugün kendisine uyulacak zat kimdir, kime uymak lazımdır diye sordu. Resulullah Efendimiz, Ahmed-i Namık-ı Camii'yi işaret ederek, ehli sünnet vel cemaat, ehli sünnet vel cemaat, ehli sünnet vel cemaat buyurdular. Ehli sünnet vel cemaat ile Ahmed Namık-ı Hazretlerini kastetmişlerdi. Ahmed-i Namık-ı Camii Hazretlerini sevenlerden birisi bir gün, Ahmed Namık-ı Hazretlerinin yanına gideyim, mübarek eliyle ağzıma bir lokma koysun diye aklından geçirdi. Bu zat ile Ahmed Namık-ı Camii Hazretleri bulunduğu yer arasında 3 günlük mesafe vardı. Yola çıkıp Ahmed Namık-ı Camii Hazretlerinin yanına vardı. O sırada sofra hazırdı. O zatı da sofraya buyur ettiler. Ahmed-i Namıki Hazretleri eline bir lokma aldı ve o zatın kulağına, "Senin istediğin bu ise işte lokma," deyip ağzına koydu. Ahmet Camii Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdu ki, "Tövbe, Müslüman olsun olmasın, her akıllı kimsenin ihtiyacı olan bir şeydir. Bir iş yapan ve onun kötü olduğunu gören herkesin pişman olup tövbe etmesi vacip olur. Tövbe etmezse kendine zulüm etmiş olur. Üzerine farz olan ilimlerden bir meseleyi öğrenmek, insana bütün dünyadaki kazançların hepsinden, yapacağı ve ele geçireceği altın ve gümüşlerinden daha iyi ve üstündür. Tövbe eden ve etmeyen herkese, ilim öğrenmekten daha iyi hiçbir şey yoktur. İşlerin hepsi ilim ile doğru olur ve ilimsiz hiçbir iş yapılmaz. Tasavvuf büyükleri öyle zatlardır ki, günahkar, serseri, hırsız, bid'at sahibi, yolunu şaşırmış vesaire kimseleri kendilerine benzetir, düzeltirler. Bu Allah adamlarının kendilerine has güzel koku ve renkleri olur. O kokuyu ve rengi tadan onlara benzer. Kendi zan ve kafasına göre davranarak başkalarını düzeltmeye çalışmak çoğu zaman fayda yerine zarar hasıl edebilir. Bunun için çok dikkatli ve uyanık olmalı, bir kimsenin saadetine vesile olayım derken, o kimsenin hatta kendinin bile felaketine sebep olmamalıdır. Tanıştığınız, görüştüğünüz, beraber olduğunuz kimsenin iyi arkadaş mı, kötü arkadaş mı olduğunu anlamakta dikkat edilecek husus ve ölçü şöyledir. Gördüğünüz, görüştüğünüz, beraber olduğunuz, birlikte oturup kalktığınız kimse, sizin Allahü Teala'yı hatırlamanızı ve unutmamanızı, onu dil ve gönül ile anmanızı sağlıyor, bunu tazeliyor ve kalbinizi uyanık tutuyorsa, işte o iyi arkadaştır. Ama beraber olduğunuz kimse, Allah korusun, Cenab-ı Hakk'ı ve onun zikrini size unutturuyorsa, gerçekten bil ki o kimse kötü arkadaştır. Ondan sakınmak elbette çok lazımdır. Ondan yırtıcı arslandan kaçar gibi hatta daha çok kaçmalıdır. Çünkü arslanın yapacağı olsa olsa canını almaktır. Arslan insanın canını alabilir, onu öldürebilir fakat imanına zarar veremez. Kötü arkadaş ise insanın hem imanının ve hem de canının gitmesine, onun ebedi felaketine sebep olur. İyi bir arkadaş iki cihan içinde büyük saadettir. Maksada çabuk ulaşmayı sağlar. İnsanlar birlikte yaşarlar ve arkadaşsız olamazlar. Babamız olan Adem aleyhisselam en güzel yer olan cennette bulunduğu halde kendisine insan olarak bir arkadaş gerektiğini hissetti ve bunu istedi. Onun sol kaburga kemiğinden Hazreti Havva validemiz yaratıldı. İyi arkadaşa sahip olunca çok hamd etmeli ve hep iyi kimselerle beraber bulunmalıdır ki kıyamette pişmanlık çekilmesin. Kur'an-ı Kerim'de bu hal bildirilmektedir. İnsana ulaşan her felaket kötü arkadaş sebebiyle gelir. Ondan çok uzak durmalıdır. Arkadaşın iyiliği veya kötülüğü mutlaka asıl nesep, akrabalık gibi sebeplere bağlı değildir. Eshab-ı Kehf'e yakın olup onlardan ayrılmayan Kıtmir isimli köpek, Kur'an-ı Kerim'de onlarla beraber zikrolundu. İyi arkadaş, insanı derekelerden, aşağılıklardan derecelere, yüksekliklere ulaştırır. Kötü arkadaş ise bunun tersini yapar. Herkes ile arkadaş olma. Konuştuğun kimselerin akıl ve anlayışlarına uygun konuş. Tekebbür etme, kibirlenme. Sırrını kimseye söyleme. herkesin sözüne aldanma. İnsanların sözlerine değil, işlerine bak. Kendi kendisine faydası olmayan kimseden çok sakınmalıdır. Nerede kaldı ki onun başkasına faydası olsun? Kötü bir kimseyle arkadaş olan iyi bir kimse, eğer onu kendisine çevirip iyi yapabilirse ne âlâ. Eğer bunu yapamaz, kendisi de ona benzer ve onun gibi olursa, o zaman çok fenadır. Akıldan daha kıymetli bir sermaye yoktur. Kişinin dininin kemali, olgunluğu, aklının kemaline göredir. Kişinin güzel ahlakı sevmesi, kötü ahlakı terk etmesi, aklının bulunduğunun alametidir. Akıllı kimsenin, dünyevi bir menfaati kaçırdığı için bunu kendine gam yapması uygun değildir. Çünkü üzülmekle ele bir şey geçmez. Aynı zamanda fazla üzüntü akla zarar verir. Akıllı olan hiç kimseyi küçük görmez. Çünkü sultanı hor gören dünyada rahatını bozar. Sultan olmadan emniyet ve güven olmaz. Salih kimseleri hor gören dini hususunda zarara uğrar. Çünkü böyle kimseler İnsana Allahü Teala'yı ve ahireti hatırlatır. Dostlarını ve arkadaşlarını küçümseyen vakar ve asaletini kaybeder. Diğer insanları beğenmeyip onları aşağılayan onların kötülüğünden emin olmaz. Akıllı insan önce kendi ayıplarını görür. Kendi ayıbını görmeyen kimse başkasının güzelliklerini göremez. Kişinin ayıbını görememesi kötülük olarak ona yeter. Çünkü aybını göremeyen kimse bu aybından kurtulamaz. Akıllı kimseye ahlakı güzel, susması uzun olması yaraşır. Çünkü bunlar peygamberlerin ahlakındandır. Fazla konuşup kötü ahlaklı olmak eşkıyanın, kötü kimselerin huylarındandır. Akıllı insan hazırlıksız dövüşmez. Delili olmadan bir şeyi müdafaaya kalkışmaz. Kuvvetli ve mahir değilse güreş meydanına çıkmaz. Sen yanında kimse olmadığı zaman ben yalnızım deme. Beni gören var de. Allahü Teala'nın senden bir an olsun habersiz olduğunu, gizli olarak yaptığın şeylerin kaybolduğunu sanma. Allahü Teala'ya taati, Allahü Teala'nın beğendiği şeyleri yapmayı alışveriş olmadan kazanç getiren bir ticaret olarak bil. Dünyada kişinin taatlerinin başı içini düzeltip onu bozacak şeyleri terk etmektir. İyilerin kalbinde iyi düşünceler, kötülerin kalbinde kötü düşünceler dolaşır. Akıllı kimse her zaman kalbini kontrol eder. Allahü Teala'nın emrettiği şeyleri yapıp yasak ettiklerinden sakınır. Allahü Teala'dan gafil olmaz ve emirlerini yapmakta gevşeklik etmeyip uyanık olur. Böyle olan kişi işlerinde tedbirli olur. Vera ve tefekkür en faziletli amellerdendir. Tefekkür dört türlü olur demişlerdir. Allahü Teala'nın mahluklarındaki güzel sanatları, faydaları düşünmek, ona inanmaya ve sevmeye sebep olur. Onun vaat ettiği sevapları düşünmek, ibadet yapmaya sebep olur. Onun haber verdiği azapları düşünmek, ondan korkmaya ve kimseye kötülük yapmamaya sebep olur. Onun nimetlerine, ihsanlarına karşılık, nefsine uyarak günah işlediğini, gaflet içinde yaşadığını düşünmek, Allahü Teala'dan haya etmeye, utanmaya sebep olur. Allahü Teala yerlerde ve göklerde bulunan mahlukatı düşünerek ibret alanları sever.
5: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, hafaza melekleri insanın işlediği her şeyi tespit eder ve yazarlar. Bugünkü konumuz ana baba hakkı. Sevgili dinleyicilerimiz, anaya babaya iyilik ve ihsan evlat üzerine farzdır. Allah-u Teala İsra suresinde buyuruyor ki, ana ve babadan biri veya ikisi ihtiyarladığında usanıp da öf deme, ağır söz söyleme, onlarla yumuşak ve tatlı konuş. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, anaya babaya karşı gelmek büyük günahtır. Ananın ayağını öpmek cennet kapısının eşiğini öpmek gibidir. Anaya babaya iyilik etmek namazdan, oruçtan, hacdan, cihattan daha üstündür. Cennetin kokusu 500 yıllık uzaktan duyulur. Anasını babasını üzenler ve sıla-i rahmi terk edenler bunu duyamaz. İmandan sonra Allah-u Teala'nın rızasına kavuşturucu amellerin en üstünü ana babaya iyilik ve ihsandır. Allah'ın laneti hanımını anasından üstün tutana olsun. Allah-u Teala bu kimsenin farz ve nafile ibadetlerini kabul etmez. Allah katında en faziletli amel, vaktinde kılınan namaz, anaya babaya ihsan ve Allah yolunda cihattır. Üç sınıf insana cehennem ateşi dokunmaz. Bunlar, kocasına itaat eden kadın, ana babasına iyilik eden evlat ve insanlara merhamet eden kimsedir. Kim ana babasının rızasını alarak sabahlarsa, cennette ona iki kapı açılır. Aynı şekilde akşamlarsa yine kendisine cennette iki kapı açılır. Ana babasından birisi hayatta olur da onun gönlünü hoş ederse kendisine cennete giden bir kapı açılır. Sadaka veren kimse sadakasını neden Müslüman olan anne ve babasının ruhu için vermez? Halbuki böyle yaparsa verdiği sadakanın sevabı onların ruhuna gideceği gibi onlardan bir şey eksilmemek şartıyla onların sevabı gibi bir sevap da kendisine yazılır. Cenab-ı Hakk'ın rızası ana babanın rızasında, kızması da ana babanın kızmasındadır. Görüldüğü gibi ana baba zalim de olsalar, kendisine zulmetseler de evlat onları küstürmemelidir. Allah-u Teala Musa aleyhisselama şöyle vahyetti. Ana babasına itaat edip bana isyan eden mümini iyilerden yazarım. Fakat bana itaat edip ana babasına isyan edeni ise kötülerden yazarım. Ana babanın veya hiç kimsenin günah olan emirleri yapılmaz. Ana babanın yemeklerinde haram karışığı olduğu şüpheli bile olsa, ana baba bu yemekten yemesi için evladını zorlasa, evladın o yemekten yemesi lazımdır. Çünkü şüpheli şeylerden kaçınmak vera, ana babanın rızasını almaksa vaciptir. Yemen'den bir kişi gelerek Peygamber aleyhisselama dedi ki, ''Ya Resulallah, cihada gitmek istiyorum.'' ''Yemen'de annem babam var mı?'' ''Evet var ya Resulallah.'' ''Sana cihada gitmene izin verdiler mi?'' Hayır vermediler ya Resulallah. Anne ve babana git izin iste. Müsaade ederlerse cihada git. İzin vermezlerse gücün yettiği kadar onlara hizmet et. Çünkü imandan sonra seni Allah-u Teala'nın rızasına kavuşturacak amellerin en hayırlısı budur. Yine cihada gitmek için gelen bir kişiye Peygamber aleyhisselam buyurdu ki, annem var mı? Evet var ya Resulallah. Onun yanına git. Cennet onun ayakları altındadır. Bir kişi hicret etmek için Peygamber aleyhisselama gelip dedi ki, anne ve babamı ağlatarak geldim ya Resulallah. Peygamberimiz buyurdu ki, hemen git, onları ağlattığın gibi güldür. Ana veya baba öldükten sonra da onlar için iyilik yapılması emredilmektedir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, İyiliklerin en iyisi baba öldükten sonra dostlarını ziyaret etmektir. Anneye yapılan iyiliğin mükafatı iki mislidir. Birisi Peygamber aleyhisselama dedi ki, ya Resulallah, yanımda yaşlı anam vardır. Elimle yedirip içiriyorum, abdestini aldırıyorum, sırtımda gezdiriyorum, hakkını ödemiş olur muyum? Peygamber aleyhisselam buyurdu ki, hayır, %1'ini bile ödemiş olamazsın. Ancak iyilik ediyorsun. Allahü Teala bu az iyiliğine karşılık çok sevap ihsan eder. Musa aleyhisselam, ya Rabbi, bana cennetteki arkadaşımı göster dedi. Allahü Teala, filan şehrin filan çarşısına git, orada bir kasap vardır. Yüzü şöyle, boyu şöyledir. Senin cennetteki arkadaşın odur buyurdu. Musa aleyhisselam o dükkana gitti. Güneş batıncaya kadar orada kaldı. Akşam olunca kasap bir parça et alıp zembiline koydu. Dükkandan ayrılırken Musa aleyhisselam, ey genç, misafir için yanında yer var mı buyurdu. Genç, evet deyip beraber gittiler. Eve gelince genç bu etten güzel bir çorba pişirdi. Sonra evin bir köşesinden bir zembil daha çıkardı. İçinde çok yaşlı, zayıf, güçsüz bir kadın vardı. Adeta bir güvercin yavrusunu andırıyordu. Onu zembilden çıkardı. Bir kaşık alıp doyuncaya kadar ağzına yemek koydu. Sonra elbisesini yıkadı, kuruttu ve yine ona giydirdi. Sonra tekrar zembile yerleştirdi. Bu esnada annesinin dudakları kımıldadı. Sonra adam zembili alıp duvara astı. Bunları gören Musa aleyhisselam, bu yaptıkların nedir buyurdu. Bu benim annemdir. Çok yaşlandı, gücü, takati yok. Oturacak halde de değildir. Çarşıdan gelince onu yedirmeden, doyurmadan ne yerim ne de içerim dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam, o esnada annenizin dudaklarının kımıldadığını gördüm buyurdu. Ya Rabbi, oğlumu cennette Musa aleyhisselama arkadaş eyle diye dua eder dedi. O zaman Musa aleyhisselam, gözün aydın olsun. Musa benim ve benim cennetteki arkadaşım sensin buyurdu. Ana babaya karşı alçak gönüllü olmalı. Yaşadıkları müddetçe onlara hizmet etmeli ve bununla onların rızalarını kazanmalıdır. İbni Abbas radıyallahu anh, ana babana karşı kusurlu, güçsüz, aşağı bir kölenin sert, kaba efendisine karşı bulunduğu hal içerisinde ol buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, burnu yere sürtmüştür, burnu yere sürtmüştür buyurdu. Kimin ya Resulallah dediler. Ana ve babasından birinin veya ikisinin yanında ihtiyarladığı halde cennete girmeyenin buyurdu. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki, alim bir evladın anası babası kafir olsa, kuyudan su çekmeleri için ona muhtaç olsalar, o da birkaç kova çektikten sonra öf dese, öf demesi sebebiyle bütün amelleri yok olur. Anne ve babasını beğenmeyerek ben onların oğlu kızı değilim dememelidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, benim annem babam onlar değildir diyene Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti olsun. Allahü Teala böyle diyenin farz ve nafilelerini kabul etmez buyurdu. Kendi malından, parasından onlara harcamalıdır. Çünkü ana babasına harcadığından, verdiğinden kendisine sual olunmaz. Evlat, ana babasına şefkat, merhamet ve sevgiyle bakınca, ona böyle bir bakışı için kabul edilmiş bir hac sevabı verilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, babasına ve annesine merhamet nazarıyla bakan evlada hac ve umre sevabı yazılır buyurdu. Günde 1000 defa bakarsa da böyle midir denildikte, günde 100.000 defa baksa da buyurdu. Ana baba hakkını öldükten sonra da gözetmeli, cenaze namazlarını kılmalı, Allahü Teala'dan onlar için mağfiret dilemelidir. Hadis-i şerifte kul ana babasına duayı terk ederse dünyada rızkı kesilir buyuruldu. ana babanın vefatından sonra verdikleri sözleri ve vasiyetlerini yerine getirmeli, onların dost ve ahbaplarına hürmet etmeli ve sevdiklerini ziyaret etmelidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, ana babasının veya bunlardan birinin kabrini her cuma günü ziyaret eden, onlara iyilik yapanlardan yazılır. Ana babasının kabrini ziyaret edenin kabrini melekler ziyaret eder. Ana babadan izin almadan farz olan hacca bile gidilmez. Ana babayı ziyaret etmemek büyük günahtır. Hiç olmazsa selam göndererek, tatlı mektup yazarak bu günahlardan kurtulmalıdır. Ana baba günah işlemeyi emretseler, bu emirleri yapılmaz ama yine onları üzmek asla caiz olmaz. Onlardan izinsiz cihada bile gitmek caiz olmadığı halde, izinleri olmadan ilim öğrenmek ve ilim öğretmek için gitmek caizdir.

0: Şiirlerle Menkıbeler.
1: Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Ana babaya hizmet. Ahmet Mekki Efendi hal ehli büyük bir zat. Ana baba hakkında şöyle etti nasihat. Ana baba hakkında lüzumlu bilgileri şöyle beyan etmiştir Allah'ın peygamberi. Bir kul ki anasının ayağını öperse, cennetin eşiğini öpmüş olur o kimse. Razıysa anne baba, kızı yahut oğlundan, Allahü Teala da razı olur o kuldan. Ve eğer anne baba kızarsa evladına, Allah da gadab eder elbet o kuluna. Onlara her yapılan iyilik, yardım, ihsan üstündür çok nafile namaz, oruç ve haçtan. Eğer anne babaya hizmet etse bir evlat, yarın mahşer gününde ateşe girmez o zat. Ve eğer şefkat ile bakarsa yüzlerine, hac ve umre sevabı yazılır o mümine. Biri sordu Resul'e, İhtiyar oldu annem. Yaşlılıktan ötürü aklı da azaldı hem. Bütün hizmetlerini bizzat ben yapıyorum. Elimle yediriyor, sırtımda taşıyorum. Ona yapmış olduğum bu hizmet sebebiyle ödemiş olur muyum hakkını tamamıyla? Buyurdu ki, olmazsın. Şu ki bunun hikmeti, o senin yaşamanı isteyip hizmet etti. Sen ise validene hizmet edersin fakat, beklersin ki acaba ne zaman eder vefat? Bir kimsenin babası felç olmuştu aniden. Oğlu hizmet ederdi o günden itibaren. Velakin usanınca babasına bakmaktan, bir gece vakti onu sırtına alaraktan evden çıkıp dedi ki hem de kendi kendine, götürüp bırakayım ıssız bir dağ dibine. Geldi bu niyet ile kervan geçmez bir dağa. Başladı oralarda uygun yer aramaya. Lakin bildi babası onun bu niyetini. Dedi ki, ey evladım, fazla üzme kendini. Beni şuraya bırak, hiç yorulma boş yere. Zira ben de babamı bırakmıştım bu yere. Bu sözler karşısında üzüldü buna gayet. Sordu ki, nasıl oldu, bana dahi izah et. Dedi, benim babam da felç olmuştu bir gece. Ben de böyle bakmıştım babama senelerce. Velakin senin gibi ben de çok usanmıştım. Bir gece tam bu yere getirip bırakmıştım. Zira büyüklerimiz demiş ki zamanında, her kişi ne ekerse onu biçer sonunda. Bu sözler bir ok gibi saplandı sinesine. Onu tekrar sırtlayıp götürdü hanesine. Giderken hem ağlıyor hem dua ediyordu. Ya Rabbi, babam ile beni affet diyordu.

0: Abdullah bin Abbas Hazretleri buyuruyorlar ki, Allahü Teala istiğfara sıkı sarılana, her türlü keder ve sıkıntıda bir ferahlık ve rahatlık, darlık zamanındaysa çıkış ihsan eder. Onu kendisine yetecek şekilde rızıklandırır.
1: Bağdı Sabah.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını

0: şimdi reklamlar.
1: Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
4: Dünya Katılım var.
6: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
4: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
7: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
8: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.
10: TGRT FM.
11: TGRT FM Haber.
12: İki günlerde ABD-İran savaşı çok daha farklı noktalara gelebilir, hem de hiç istemeyeceğimiz şekilde. Akit gazetesi de parti değil suç örgütü başlığını atmış ve şarkıcılar söyledi, ahbaplar götürdü manşeti de yine ahbap soruşturması ile ilgili bulunuyor efendim. Geçelim ekranın sol tarafına. Sabah gazetesi. Muhaliflerin sahte kahraman fiyaskosu haberi var. Yine burada da hem Haluk Levent hem de Ekrem İmamoğlu manşete alınmış efendim. Ve yine bu haberin içeriği de çeşitlendirilmiş diğer ünlülerle. Sitede fahiş aidat kavgası. Bunun detayına bakacağız efendim. Sitelerde artık bu aidat işinin ne yazık ki ucu kaçtı. Birçok denetleme yapılıyor. Yeni kanunlar getiriliyor ama site yöneticileri, özellikle dışarıdan yönetenler hiç de bunları dinlemiyorlar. Konuşacağız, daha detaylı bakacağız buna. Mafya gibi dövdürdü Hürriyet gazetesi. Yine eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in manşetine almış efendim. Ona da birazdan bakacağız. Ünlü yönetmen uyuşturucu başkanı Ezel Akay. Evinde inanılmaz bir düzenek bulundu. Anlatacağız. Bakacağız detayına. Vali değil Ali Kıran Başkesen. Yine Tuncay Sonel manşette. Akşam gazetesinde ve savaşta yeni cephe Kızıldeniz başlığı da var efendim aynı zamanda. Üretim ve ihracat cephesinde SOS çağrıları yükseliyor. Manşeti de Ekonomi gazetesinde atılmış. Hızlıca bir manşetlere baktık. Hızlı hızlı geçiyorum çünkü zaten programın ilerleyen saatlerinde hepsini satır aralarına bakacağız. Neler konuşuldu, neler yazıldı. Bizim de haberlerimiz var. Onları da sizlerle paylaşacağız. Tabii ki en önemlisi sizden gelecek mesajlar. Hashtagimiz, etiketimiz bugün günü gelecek. Günü gelecek, her şey istediğimiz gibi olacak. Ya da hesap vermesi gerekenler hesap verecek. Ne yazmak isterseniz devamına. Orası size kalmış. X'ten yani Twitter'dan günü gelecek etiketine mesajlarınızı bekliyoruz. Siz yazın, alt matta gösterelim. Tüm Türkiye okusun. Günaydın Türkiye başlıyor.
13: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın ana vatana katılmasının 87. yılıyla Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla iki ayrı mesaj yayımladı. Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Az sonra. Özgür Özel'in yeni partisine ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Bahçeli, yeni parti vekil sayısı kadar hazine yardımından pay almalı dedi. Hatta bunun 2026 yılında CHP'ye ödenen paradan yapılması gerektiğini söyledi. Az sonra. Terörsüz Türkiye sürecinin önemli eşiklerinden biri olan çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılacağı artık kesinleşti. AK Parti'nin önümüzdeki hafta teklifi meclise sunması bekleniyor. Az sonra.
12: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın ana vatana katılmasının 87. yılıyla Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla iki ayrı mesaj yayınladı. Birlik ve beraberlik mesajı verdi. İzleyelim bakalım neler söylemiş.

0: Hatay'ın Anavatan'a katılmasının 87. yılıyla Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla iki ayrı mesaj yayımladı. Birlik ve beraberlik mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın 23 Temmuz 1939 tarihinde Anavatan'a kavuşmasının güçlü diplomatik iradenin en müstesna zaferlerinden biri olduğunu vurguladı.
1: 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'ımızı yeniden ayağa kaldırmak için devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Hatay'ımızı her alanda daha güçlü, daha müreffeh ve daha dirençli bir şehir olarak geleceğe taşıyacak, kadim şehrimizi eskisinden çok daha güzel bir şekilde ihya ve inşa edeceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümünü de unutmadı. Mesajında Erzurum Kongresi'nin milletin müşterek bir ideal etrafında birleştiği, aynı zamanda istikbal hedefini ortaya koyduğu dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.
1: Bu yüksek şuur bugün de bizlere ilham kaynağı olmakta, geleceğe yürüyüşümüzde bizlere güç katmaktadır. Birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
2: İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerine karşı camilerde kek dağıtarak milyonların takdirini kazanan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu oldu. Joshua, Dolmabahçe ofisindeki kabule Türk bayraklı tişörtle katıldı.
3: Müslüman karşıtı nefret eylemlerine karşı başlattığı Nefret Etme, Kek Yap kampanyasıyla dünyada tanınıyordu. 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu oldu. İngiltere'de camilere kek dağıtarak nefret yerine iyilik mesajı veren 12 yaşındaki Joshua Harris ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Joshua ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Joshua ziyarette Türk bayraklı tişört giydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Joshua ve kız kardeşine saat hediye etti. Samimi anlar kameralara yansıdı.
4: Can you say thank you to my president? Thank you. Charlie, look at the camera.
3: Ziyaret boyunca sıcak ve içten görüntüler oluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Joshua'nın ailesiyle de sohbet etti. Hatıra fotoğrafı çektirdi.
4: Sayın Cumhurbaşkanım. Thank you, sir.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin önemli eşiklerinden biri olan çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılacağı artık kesin. AK Parti'nin önümüzdeki hafta teklifi meclise sunması bekleniyor. Teklifte Öcalan'ın statü ve suç işleyenlerle ilgili af düzenlemesi yer almıyor. İşte detayları.
5: Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir.
3: Önümüzdeki hafta meclise sunulacak. Vekiller tatile çıkmadan yasalaşacak. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlığı hız kazandı. Teklifte Öcalan'a statü ve suç işleyenlere af yok. Terörsüz Türkiye sürecinde artık son viraja girildi. Önemli eşiklerden biri olan çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılacağı kesinleşti. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti önümüzdeki pazartesi teklifi meclis başkanlığına sunacak. En geç Ağustos ortasına kadar yasanın çıkarılması hedefleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un gerçekleştirdiği 2 günlük siyasi parti turunda yasanın hızla çıkarılması için bir ön mutabakat ortaya çıktı. Kurtulmuş siyasi partilere taslakla ilgili bir yazılı metin sunmadı. Ancak genel çerçeve üzerinde değerlendirmeler yapıldı.
5: İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin.
3: Görüşmelerde DEM Parti Öcalan'a statü, suç işleyen işlemeyen ayrımı yapılmaması, örgütün üst kademesinin de kapsama alınması gibi talepleri dile getirdi. Kurtulmuşunsa her şeyin bir anda olmayacağı, ilerleyen süreçte yeni hukuki adımların atılabileceğini söylediği öğrenildi.
5: Ümit ve arzu ederiz ki meclis tatile girmeden evvel bu yasa yasalaşmış olur ve Türkiye için yeni bir döneminde kapılarını ardına kadar açar.
3: DEM Parti'nin ısrarına rağmen AK Parti'nin yasa taslağında Öcalan'a statü yok. Ancak İmralı'daki koşulların esnetilmesi için bazı adımlar atılacak. Bu kapsamda Öcalan cezaevi kampüsü içindeki çalışma ofisine geçebilecek. DEM heyeti dışındaki ziyaretçilere de adaya giriş izni verilebilecek. Ayrıca terör örgütü PKK'nın sözde yöneticileriyle iletişim kanallarının açılmasına yönelik bazı adımlar atılacak. Edinilen bilgilere göre Öcalan'da kendi açısından eksiklikleri olsa da çerçeve yasanın çıkmasının önemli olduğunu düşünüyor. AK Parti'nin taslağına göre Türkiye'de suç kaydı olan silahlı veya bombalı eylemlere karışanlar terör suçlaması düşse dahi mutlaka ceza sistemine dahil edilecek. Şu anda cezaevlerinde 4000'den fazla PKK'lı bulunuyor. Terör örgütü suçlaması kalkacağı için kanunla birlikte çok sayıda tahliye gerçekleşmesi bekleniyor.
5: Mesele sadece bir yasa çıkarma meselesi de değildir. Silahların geride bırakılması.
2: Artık silahların susması tüm Türkiye'nin arzusu. Şehitlerin aziz hatırasını herhangi bir şekilde halel getirmeden, kimsenin vicdanına rahatsızlık vermeden, aynı zamanda herhangi bir pazarlığa da mahal vermeden bu işin zaten yürütüleceği en başından beri söyleniyordu. Bu şekilde, bu çerçevede çıkacak bir yasa tüm Türkiye'yi zaten memnun edecektir diye düşünüyoruz. Bakalım, göreceğiz. Pazartesi günü meclise sunulduktan sonra neler olacak, neler konuşulacak, kabul etmeyenler olacak mı, gerekçelerin olacak, hepsini burada zaten konuşuruz efendim. Şimdi geçelim Devlet Bahçeli'nin sözlerine. Özgür Özel'in yeni partisine ilişkin konuştu MHP lideri Devlet Bahçeli. Dikkat çeken bir çıkıştı. Yeni parti vekil sayısı kadar hazine yardımından pay almalı dedi. Hatta bunun 2026 yılında, yani bu yıl CHP'ye ödenen paradan yapılması gerektiğini söyledi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı da bu çıkışa tepki gösterdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise ilgilenmiyorum dedi.
6: Biz yeni bir yolculuğa çıkmak üzere resmi işlemleri sürdürüyoruz.
0: Özgür Özel yeni parti için düğmeye bastı. Gözler o partinin finansman ihtiyacının nasıl karşılanacağına çevrildi. Tam da bu noktada MHP lideri Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Bahçeli yeni parti vekil sayısı kadar hazine yardımından pay almalı dedi.
6: Şu andaki yasal çerçeve içerisinde mümkün değil. Bu değerlendirilebilir. Ama konunun paradan öte tarafı var.
0: Bahçeli gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özgür Özel'in yeni partisine ilişkin ilk kez konuştu.
1: CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Uzun süredir bunun da sinyalleri zaten var ve kaç milletvekilinin gideceğiyle ilgili de kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor. 80 diyen var, 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor.
0: Bir partinin hazine yardımından faydalanabilmesi için son milletvekili genel seçimine katılmış ve geçerli oyların en az %3'ünü almış olması gerekiyor. Ayrıca 41 ilde ve belli sayıda ilçede de örgütlenmesini tamamlaması lazım. Bu nedenle CHP'den ayrılacak milletvekilleriyle kurulacak yeni parti mecliste grup kursa dahi hazine yardım alamayacak.
7: Bina ile ilgili bir görüşme gerçekleştirdik. Bir ön anlaşma yaptık. Partimizin kuruluşuyla birlikte hani resmi olarak adres göstereceğiz ve ilk ödemeye, aylık kira ödemesini Ekim ayında başlatacak şekilde bu süre zarfına kadar da parti kurulmuş, almış olacak ve o şekilde karşılayacağız.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli tam da bu noktada dikkat çeken bir öneride bulundu. Yeni parti vekil sayısı kadar hazine yardımından pay almalı dedi. Hatta bunun 2026 yılında CHP'ye ödenen paradan yapılması gerektiğini söyledi.
1: Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP'nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyorsa, böyle bir durumda 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır.
0: MHP liderinin etik olan CHP'nin hazine yardımından yeni partiye pay aktarılmasıdır çıkışı siyasette de yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. CHP parti sözcüsü Müslüm Sarı Bahçeli'ye tepki gösterdi.
8: Kendisine şu soruları sormak gerekir. Aynı etik yaklaşımı neden İyi Parti'nin kuruluş sürecinde dile getirmediniz? Yoksa CHP'yi bölme girişiminde bulunan kişilerin içinde bulunduğu ekonomik sıkışıklığa destek arayışı içinde misiniz?
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da Devlet Bahçeli'nin son açıklamaları soruldu. Kılıçdaroğlu şu cevabı verdi.
9: CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor.
2: İstanbul merkezli 5 ilde rüşvet ve ihale yolsuzluğu operasyonu düzenlenmişti. Aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşinin de bulunduğu 30 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık, Başkan Hürriyet dahil 21 şüpheli hakkında tutuklama talep ederken 9 şüpheli için adli kontrol istedi. Başkan da dahil 20 şüpheli tutuklandı.
10: Başkanım geçmiş olsun. Başkanım geçmiş olsun.
11: Gönlüm rahat. Ekşi yemedim ki karnım ağrısın. Herkesi çok seviyorum. Görüşmek üzere.
0: Gözaltına alınan belediye başkanının makam odasına para dolu çantalar böyle taşınmıştı. İzmit Belediyesi soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı. 20 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de var.
11: Gönlüm rahat olur.
10: Başkanım şeyler söylemek ister misiniz?
11: Gönlüm rahat.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 Temmuz Pazartesi günü Kocaeli'nde İzmit Belediyesi'ne yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlenmişti.
11: Gönlüm rahat. Ekşi yemedim ki karnım ağrısın. Herkesi çok seviyorum. Görüşmek üzere.
0: Emniyetteki işlemleri tamamlanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi CHP İzmit İlçe Başkanı ve belediye yetkililerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı dosya kapsamındaki delilleri inceleyerek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheliyi tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulanması istendi.
10: Başkanım geçmiş olsun. Başkanım geçmiş olsun.
0: Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve örgüt kurma suçlarından belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi de dahil 20 şüpheli tutuklandı. Diğer şüphelilerse adli kontrole serbest kaldı. İş insanı Turgut Koç'un ifadesiyle büyüyen dosyada şoke eden iddialar yer alıyor. Koç, ihale sürecinde Başkan Hürriyet'e poşet içinde 3 kilogram altın borç verdiğini ve geri alamadığını anlatmıştı. İhalelerin komisyon adı altında rüşvet sarmalına döndüğü ve belediyede aile boyu kadrolaşma yapıldığı da öne sürülen iddialar arasındaydı. Başkan Hürriyet'in ihale alan bir iş insanıyla yaptığı mesajlaşmaların büyük kısmını sildiği ortaya çıkmıştı. Bu konuşmaların içerikleri üzerinde yapılan incelemeler de devam ediyor.
10: Başkanım geçmiş olsun. Başkanım geçmiş olsun.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı makamında kabul etti. Yakın zamanda CHP'den istifa eden Tugay'ın bu ziyareti siyasi kulisleri hareketlendirdi.
12: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde önümüzde biz çürütmeyeceğiz.
0: İzmir'in bağımsız başkanı Cemil Tugay, Ankara'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından kabul edildi.
13: Onun için gerçekten artık bir son noktaya ulaşmış bir süreç gerekir.
0: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'de yaşanan mutlak butlan kararı sonrası partisinden istifa etmişti.
14: 1 milyar lira kira ödediniz. Döviz garantili.
0: Siyasi yoluna bir süre daha bağımsız devam edeceğini açıklayan Cemil Tugay, Ankara'da kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la bakanlıkta görüştü.
15: Öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
0: İlk paylaşım Bakan Murat Kurum'dan geldi. Görüşmeye dair fotoğrafı paylaşan kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı bakanlığımızda kabul ettik dedi. Kurum sözlerine şöyle devam etti. İzmir'in öncelikli ihtiyaçlarını, devam eden çalışmaları ve şehrimize ilişkin talepleri değerlendirdik. Yerel yönetimlerimizle uyum ve işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tugay da kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'la bir araya geldik. Sayın Bakanımıza gösterdiği ilgi ve yapıcı yaklaşımı için çok teşekkür ediyorum ifadelerine yer verdi.
13: Onun için gerçekten artık bir son noktaya ulaşmış bir süreç gerekir.
0: Tugay görüşmede özellikle kentin kentsel dönüşüm haritasını ve karabağlardaki riskli alanları masaya yatırdıklarını belirtti. Cemil Tugay, İzmir'in sorunlarını en akılcı yollarla çözmek için çalışıyoruz. Bu anlayışla şehrimizin geleceği adına ilgili tüm kurumlarımızla diyalog ve ortak çözüm arayışı içinde olmaya devam edeceğiz notunda düştü. Tugay'ın istifasının ardından yaptığı bu ziyaret kulisleri hareketlendirdi. Cemil Tugay için AK Parti'ye mi geçiyor sorusunu akıllara getirdi.
2: Milli Savunma Bakanlığı Eurofighter savaş uçakları için pilotların uçuş eğitimine başlayacağını duyurdu. Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in vefatıyla ilgili spekülasyonlara da tepki gösterdi. İdari ve adli tahkikat büyük bir hassasiyetle sürdürülüyor dedi.
16: Eurofighter'ın Türk pilotları Ağustos'ta İngiltere yolcusu. Eğitimler başlıyor. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık vefat eden Harbiyeli Veli Bilgin'le spekülasyonlara da tepki gösterdi. Haftalık basın briefingi Türk savunma sanayinin göz bebeği Roketsan'da yapıldı. Mavi Vatan'ın yeni çelik pençesi Eurofighter Typhoon tedarik süreci gündemindeydi. Bakanlık müjdeyi verdi.
17: Ağustos ayı içerisinde uçucu personelin Birleşik Krallığa gönderilerek kısa zamanda uçuş eğitimlerine başlanması planlanmaktadır.
16: Milli Savunma Bakanlığı Harbiyeli Veli Bilgin'in vefatıyla ilgili son durumu da paylaştı. Kesin ölüm nedenini ortaya koyacak adli tıp raporunun beklendiğine işaret etti. Ailenin acısına saygı gösterilmesi, varsayıma dayalı değerlendirmelerden kaçınılmasını istedi. Bulguların kamuoyuyla paylaşılacağının altını çizdi.
17: Resmi açıklamalar dışında sosyal medyada paylaşılan tahmine ve olasılıklara dayalı yorumlarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialara itibar edilmemesi önemli rica olunur.
2: Ve ahbap soruşturması. Bu kez Şile Belediyesi'nin festival ihalesine ilişkin bilirkişi raporu gündeme geldi. Raporda sanatçılara yapılan ödemelerle belediyeye kesilen faturalar arasındaki milyonluk farklar dikkat çekti.
18: Birçok yerde pazarlık yaptırmamız. Çünkü alımlar yapıyoruz. Aşkın mahzane.
16: Deprem sonrası toplanan yardımlar, milyonlarca liralık para trafiği, ahbap soruşturmasında gözler bu kez festival ihalelerindeydi. Düşük maliyet, yüksek fatura iddiası dosyaya damga vurdu. Ahbap Derneği soruşturmasında dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kez dosyada Şile Belediyesi'nin festival organizasyonuna ilişkin bilirkişi raporu var. Raporda milyonlarca liralık fatura farkı ve para hareketleri öne çıktı.
19: Ahbap'ın büyümesinin en büyük nedeni şu, biz parayla ilgilenmiyoruz.
16: Şile Belediyesi'nin festival ihalesi resmi olarak Sur Müze'ye verildi. Ancak raporda organizasyonun fiilen Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in sahibi olduğu Koşan Adam tarafından yürütüldüğü değerlendirildi.
20: Güneşin alevden saçları aşınca.
16: Rapora göre belediyeden çıkan yaklaşık 38 milyon lira şirket ve şahıs hesapları arasında dolaştırıldı. Sanatçılara yapılan ödemelerle belediyeye kesilen faturalar arasında dikkat çeken farklar tespit edildi.

0: İncelemeye göre Sıla için 6 milyon 200 bin liralık faturaya karşılık 625 bin lira, Melek Mosso için 3,5 milyon liralık faturaya karşılık 312 bin lira, Can Bonomo için ise 2 milyon 250 bin liralık faturaya karşılık 250 bin lira ödeme yapıldı. Bilirkişi raporunda belediyeden yaklaşık 22 milyon 800 bin lira çıktığı, sanatçı ve sunuculara ise toplam 1 milyon 900 bin lira ödendiği, arada yaklaşık 20 milyon 800 bin liralık fark oluştuğunun değerlendirildiği belirtildi. Dosyaya giren WhatsApp yazışmaları da dikkat çekti. Haluk Levent'in kardeşi Acil'in asistanı Yeliz Kaya'ya, ahbabın çeklerini şahsi borçlarınız için kullandınız, bunları savcılığa da anlatacağım ifadelerini kullandığı da görüldü.
1: Soruşturma bu noktadan farklı boyutlara da evrilebilir. O da nasıl? Eğer böyle bir para çıktıysa bu para öncelikle kime gitti? Ya da diğer konserlerde, farklı organizasyon şirketlerinde bu kayıt dışı paralar nereye gidiyor? Sanatçının cebine ne kadar giriyor? Aradaki o diğer para kimlere gidiyor? Ve bu para neden kayıt dışı? Sadece çantalarla mı gidiyor? Banka hesaplarından gitmiyorsa eğer nasıl çıkıyor o para? Dediğim gibi bu soruşturma daha da genişleyebilir, farklı kollara açılabilir. Bunu da şimdiden söyleyelim. Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir aşamaya da geçilmiş ve deprem döneminde dernek için yapılan yardım çağrılarına destek veren gazeteci, şarkıcı, sunucuların ifadelerine başvurulmuştu. Soruşturmada ifade verecek isimlerin listesi genişledi. Bu kez oyuncu Hazal Kaya, komedyen Şahan Gökbakar ve gazeteci Özlem Gürses de ifadeye çağrılan isimler arasına katıldı.
2: İnsanlar nasıl sana yardımcı olabilir? Para yardımı konusunda nasıl, bir telefon numarası mı var?
3: Aşağıda linkler var. Oralardan bağışlar yapabilirsiniz.
4: Bilginize başvurulacağı yönünde bir bilgi aldık.
0: Gazeteciden şarkıcıya, sunucudan avukata birçok isim peş peşe adliyenin yolunu tutmuştu.
5: Öykü Hanım, ahbap soruşturması için ifade vermeye geldiniz.
6: Evet. Bilgime başvurulacak.
7: Yani hatta pişman olduğumu da söyledim neticede.
0: Ahbap dosyasına yeni ünlü isimler de eklendi.
8: Ahbap'a desteklerinizi bekliyoruz.
9: Ahbap'ın da şu anda ihtiyaçları var. Hazır bunu konuşmuşken onu da alacağım Haluk abiden.
10: Ahbap'ın mı ihtiyaçları var? Helikopter aldılar, farkında değilsin herhalde.
0: Ahbap Derneği soruşturmasında gözler deprem dönemindeki yardım çağrılarına destek veren isimlere çevrilmişti. İlk olarak Ece Öner şarkıcı, Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Sertel ifadeye gitmişti. Üç isim de Haluk Levent'e yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu.
5: Öykü Hanım, Ahbap soruşturması için ifade vermeye geldiniz.
6: Evet. Bilgime başvurulacak.
5: Gökhan Bey, bir şeyler söyleyecek misiniz?
0: En son gazeteci Fatih Portakal da İstanbul Adliyesi'nin yolunu tuttu. İfadesinde yeterli araştırma yapmadığı için kendini suçladı ve özür dilemeye hazır olduğunu söyledi.
2: İnsanlar nasıl sana yardımcı olabilir? Para yardımı konusunda nasıl, bir telefon numarası mı var?
7: Kendime kızıyorum aslında. Yukarıda verdiğim ifadede de aynı şekilde. Yani daha fazla belki sorgulayabilirdik, edebilirdik ama bu büyük ortam içerisinde üzülüyorum ki bu insanlar iyi niyetlerimizi sömürdüğü için.
0: Soruşturmada ifade verecek isimlerin listesi genişledi. Gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses'in yanı sıra oyuncu Hazal Kaya, komedyen Şahan Gökbakar ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan da adliyeye çağrıldı.
8: Ahbap'a desteklerinizi bekliyoruz.
9: Ahbap'ın da şu anda ihtiyaçları var. Hazır bunu konuşmuşken onu da alacağım Haluk abiden.
10: Ahbap'ın mı ihtiyaçları var? Helikopter aldılar, farkında değilsin herhalde.
11: Aşkın mahpuzane.
1: Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında dönemin valisi Tuncay Sonel ve çok sayıda şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturmada Sonel'in telefonunun açılmasıyla bütün detaylar ortaya çıktı. İhraç edilen polis Gökhan Ertok'un yazışmaları suç ağını deşifre etti. Ankara'daki son operasyonda ise 2 kişi daha gözaltına alındı.
0: Bir telefon, dijital deliller ve peş peşe ortaya çıkan çarpıcı iddialar. Gülistan Doku dosyasında 2 şüpheli daha gözaltında.
12: Yahu 7 yıldır! Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar!
13: Bakın, bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
14: Bütün bunların hesabının sorulmasını istiyorum.
0: Tutuklanan eski vali Tuncay Sonel'in telefonu açıldı. Her şey ortaya çıktı. Sahte isimli hat üzerinden ihraç edilen polis memuru Gökhan Ertok'la yazışmaları saptandı. Sonel'in sosyal medyada aleyhine paylaşım yapanları susturması için Ertok'a talimat verdiği belirlendi.
15: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
0: Soruşturma dosyasına göre para trafiği valinin koruma polisi Şükrü Eroğlu üzerinden yürütüldü. Eroğlu'nun hesabından eski polis Ertuğ'a 5.000 ve 10.000 liralık para transferleri yapıldığı resmi kayıtlara geçti. Skandal bununla bitmedi. Eski polis Ertok'un valiyi eleştiren bir kişiyi yasa dışı şafak operasyonuyla evinden aldığı belirlendi. Ertok, elleri kelepçeli ve yüzü kanlar içindeki kişinin fotoğrafını vali Sonel'e gönderdiği dosyaya yansıdı. Ertuğ'un Samsun'da yabancı uyruklu bir kadını zorla sınır dışı ettiği ve telefonla el koyup takipli cihaz verdiği de anlaşıldı. Cihazın 20 bin liralık bedeli yine koruma polis tarafından karşılandı.
16: Ben Sayın Akın Gürlüğe güveniyorum. Ucu nereye giderse gitsin.
0: Dijital materyallerden elde edilen deliller doğrultusunda Ankara'da yakalanan iki şüpheli hakkında suç delillerini yok etme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma gibi 6 ayrı suçtan işlem başlatıldı. Soruşturma derinleşerek sürüyor. Kızının kemiğini isteyen Gülistan Dokun'un annesi Tunceli Adliyesi'nin önünden gözaltında bulunan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'e seslendi.
15: Sen de bir annesin. Allah için sen ne gördün? Git anlat savcı hanıma. Oğlu ne yaptı, koca ne yaptı anlat.
16: Bu operasyonların daha üçüncü ayağı olacak. Sizin yakanızı bırakmayız.
1: Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayeş'in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Sır perdesini aralayacak en kilit delil olan genç kızın cep telefonu İspanya'dan sonra gönderildiği Çin'de de açılamadı. Gelecek raporda ise dikkat çeken bir uyarı yer aldı.
17: Cep telefonunu çözersek önemli bir soruşturma aşamasında evre alacağımızı düşünüyoruz.
0: İspanya denedi, Çin denedi. O gecenin tek gizemli tanığı yine çözülemedi. Şifresi kırılamayan cep telefonundan üstüne bir de net uyarı geldi. Zorlanırsa tüm veriler silinebilir.
18: Üçüncü sınıf öğrencisiyim ve bu süreçte şu anda yakında sporum yapacağım. Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayırlısı olsun.
0: 21 yaşındaki Rojin Kabayiş günlerce arandı. Cansız bedenine Van Gölü kıyısında ulaşıldı. Ölümündeki sır perdesi aylardır aranmayı bekliyor. Soruşturmanın en kritik delili ise genç kızın cep telefonuydu. Ancak o telefondan yine haber çıkmadı. Şifresi bir türlü kırılamayan telefon Şubat ayında önce İspanya'ya gönderilmiş. Ancak bir sonuç alınamamıştı. Bunun üzerine kilit delil 30 Nisan'da bu kez Çin'e yollandı. Çin'den beklenen 6 sayfalık rapor soruşturma dosyasına girdi.
19: Rojin'de intihar etmez etmemiş.
0: Rapora göre yapılan teknik incelemelerde telefonun şifresi yine kırılamadı. Üstelik raporda çok kritik bir uyarıya yer verildi. Cihaza yapılacak zorlayıcı bir müdahalenin yazılımla birlikte tüm verileri kalıcı olarak silebileceği belirtildi.
20: Cigarım yanıyor artık. Ben ayakta duracak halim kalmadı.
0: Soruşturmayı kilitleyen o delil için şimdi son hamle yapılacak. Telefonun Türkiye'de uzman ekiplerce yeniden incelemeye alınması bekleniyor.
21: Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Soyum, beyler, değerli anneler, babalar.
1: Ünlü yönetmen Ezel Akay ve müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay Bursa'da düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Evlerinde ise özel düzenekle yetiştirilen kenevir ve çok miktarda esrar ele geçirildi. Ezel Akay adli kontrolle serbest bırakıldı. Kardeşi tutuklandı.
22: Filmlerinde kurduğu fantastik dünyalarla tanınıyordu. Ancak bu kez evinde kurduğu uyuşturucu düzeneğiyle gündeme geldi. Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı. İmza attığı popüler filmlerle adından sıkça söz ettiren, Türk sinemasının önemli isimleriyle çalışan ünlü yönetmen bu kez bir narkotik operasyonuyla gündeme geldi.
23: Hemen bir ulak bir elçi falan bulasın.
22: Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube ekipleri ünlü yönetmen Ezel Akay'ın İnegöl'deki evinde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
24: Kusura bakmayacaksınız. Evet, birazdan sizi dışarı atacağız. Bizim meslek böyle.
22: Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adrese baskın düzenleyen ekipler evde adeta küçük bir uyuşturucu imalathanesiyle karşılaştı. Yapılan aramalarda özel düzenekle yetiştirildiği belirlenen kenevir bitkileriyle satışa hazır çok miktarda kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konuldu.
23: Kafenur'u sizin eteğinize göndeririz.
2: Naçiz hazinemiz Zat-ı Şahane'nin gölgesinde.
22: Operasyon kapsamında ünlü yönetmen Ezel Akay ve müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Saç ve kan numunesi alınması için hastaneye getirilen ünlü yönetmen karşısında basın mensuplarını görünce gerildi. Akay kardeşler gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edildi.
3: Benim böyle mizah dışında da projelerim var ama hani bir türlü kurtulamıyorum.
4: O da sana yapışmış bir şey.
3: O da bana yapışmış bir şey.
22: Ezel Akay adli kontrole serbest bırakıldı. Kardeşi Eren Kazım Akay tutuklandı.
1: Birazdan gazetelerle de daha detaylı konuşacağız. Şimdi bir araya gideceğiz. Etiketimiz günü gelecek. X'ten yani Twitter'dan günü gelecek etiketine mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz.

0: bir anda patladı. Ortalık savaş alanına döndü. Beton parçaları metrelerce uzağa savruldu. O sırada binanın önünde 3 kişi vardı. Ölüm üzerlerine geldi. Can havliyle kaçtılar. Saniyelerle kurtuldular. Kameralar o anları kaydetti. Temmuz'daki doğalgaz patlamasında 2 kişi hayatını kaybetmişti. Yeni görüntüler facianın büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Birkaç saniye hayatla ölüm arasındaki farkı belirledi. Aşırı hız kazayı beraberinde getirdi. Motosikletiyle otomobile çarpan jandarma personeli hayatını kaybetti. Kırıkkale'deki kaza çarşamba günü gece saatlerinde meydana geldi. Motosikletliyle otomobilin çarpışması oldukça şiddetliydi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü Engin Keyvanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. 30 yaşında hayatını kaybeden jandarma personelinin cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Çorum'a gönderilerek gözyaşları arasında toprağa verildi. Feci kazanın görüntüleri de an be an kaydedildi. Görüntülerde süratle ilerleyen motosikletin yolda dönüş alan otomobile hızla çarptığı ve o anlara tanık olanların çığlıklarla büyük panik yaşadığı görüldü.
1: Zabıta ekipleri halk sağlığı parolasıyla denetime çıktı. 5 ton bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünü yakalandı.
2: Son kullanma tarihi geçmiş, etiketsiz ve muhafaza koşullarına uymayan yaklaşık 5 ton ürüne el koymuş bulunmaktayız.
1: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde zabıta ekipleri denetime çıktı. Denetimlerde birçok dükkanda yaklaşık 5 ton bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş ürüne rastlandı. Sağlıksız koşullardaki ürünler tek tek poşetlendi. Çöp toplama kamyonlarına yüklenen tonlarca ürün imha edildi. İlçede denetimlerin aralıksız süreceği kaydedildi.
2: Halkımızın sağlığını doğrudan tehdit eden hiçbir unsura müsamaha gösterilmemektedir. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı, güvenli ve kaliteli ürünlere ulaşabilmesi için denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir.
3: TGRT FM. Şimdi reklamlar.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
4: dünya katılım var.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
3: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
4: TGRT FM.
5: Sensin Kerim, sensin Rahim Allah, sana sundum elim. Senden artık yoktur umum, Allah, sana sundum elim. Ecel erdi, vade yetti, bu ömrüm kadehi doldu. Kimdir ki içmeden kaldı, Allah, sana sundum elim. Dilim tetiği bozuldu, canım gövdemden üzüldü. Uçta gözlerim süzüldü, Allah, sana sundum elim. Vurdular suyum ılıdı, kavim kardeş cümle geldi. Esen kalsın kavim kardeş, Allah, sana sundum elim. Uç diktiler kefen donum, hazrete gönüldü yolum. Bunda kalan nemdir benim, Allah, sana sundum elim. Geldi salacağım sarılır, dört yana sala verilir. El namazıma derilir, Allah, sana sundum elim. Salacağımı götürdüler, musallaya yetirdiler. Görklü tekbir getirdiler, Allah, sana sundum elim. Toprağa çün düşürdüler, el toprağa üşürdüler, taşlar ile bastırdılar, Allah, sana sundum elim. Çün cenazeden şeştiler, üstüme toprak saçtılar, hep koyu bana kaçtılar, Allah, sana sundum elim. Geldi münker ile nekir, her birisi sordu bir dil, İlahi, sen cevap vergil, Allah, sana sundum elim. Yedi tamu sekiz uçmak, her birinin vardır yolu. Her bir yolda yüz bin çarşı, Allah, sana sundum elim. Görün acep oldu, zaman neyleriz figan. Ölür çün anadan doğan, Allah, sana sundum elim.
6: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: TGRT FM.
3: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
1: TGRT FM Haber.

0: Efendim günaydın yeniden, günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. Ben Okan Ateş. Birinci saat dilimimizi tamamladık, ikinci saat dilimimize girdik. Yine gazetelerimize bakacağız, başlıklarımıza bakacağız ve sizden gelen mesajları da bekleyeceğiz efendim X'ten yani Twitter'dan. Önce başlıklar diyelim, sonrasında futbol haberlerine de bakacağız. Sporda neler oluyor? Getireceğiz ekranlarınıza. Önce başlıklar. Birinci maddemiz gelsin efendim ekranlarımıza. Erdoğan'dan Hatay ve Erzurum mesajları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın ana vatana katılmasının 87. yılıyla Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla iki ayrı mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bakacağız efendim. İkinci başlığımız da gelsin. MHP lideri Devlet Bahçeli yeni parti hazine yardımından pay almalı dedi. Özgür Özel'in yeni partisine ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Bahçeli yeni parti vekil sayısı kadar hazine yardımından pay almalı dedi. Hatta bunun 2026 yılında CHP'ye ödenen paradan yapılması gerektiğini söyledi. CHP'den de buna bir tepki vardı. Getireceğiz ekranlarınıza. Ve terörsüz Türkiye süreci. Onun başlığı da gelsin efendim. Terörsüz Türkiye yasası pazartesi mecliste. Önemli eşiklerden biri olan çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılacağı artık kesinleşti. AK Parti'nin önümüzdeki hafta teklifi meclise sunması bekleniyor. Dördüncü başlığımız ekonomiden. Dün biliyorsunuz Merkez Bankası faizi değiştirmedi efendim. Yılın 5. faiz kararı açıklandı. Politika faizi Temmuz ayında da değişmedi. %37'de sabit tutuldu. Karar metninde enflasyona ilişkin dikkat çeken mesajlar verildi. Onu da aktaracağız. 5. ve son başlığımız spordan efendim. Filenin Sultanları 6. kez yarı finalde. Milletler Ligi'nde Kanada'yı 3-1 yendi. A milli kadın voleybol takımımız ve yarı finalde Çin'le eşleşti efendim. Aynı zamanda etiketimizi de verelim. Oradan gelen mesajlar bizim için çok önemli. Günü gelecek. Günü gelecek etiketine X'ten yani Twitter'dan mesajlarınızı bekliyoruz. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam edin.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın ana vatana katılmasının 87. yılıyla Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla iki ayrı mesaj yayınladı. Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Az sonra. Özgür Özel'in yeni partisine ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Bahçeli, yeni parti vekil sayısı kadar hazine yardımından pay almalı dedi. Hatta bunun 2026 yılında CHP'ye ödenen paradan yapılması gerektiğini söyledi. Az sonra. Terörsüz Türkiye sürecinin önemli eşiklerinden biri olan çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılacağı artık kesinleşti. AK Parti'nin önümüzdeki hafta teklifi meclise sunması bekleniyor. Az sonra.
0: Şimdi her zaman olduğu gibi ikinci saat dilimimize saat başına kadar spor haberleriyle devam edeceğiz. Dün UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ikinci ön eleme turu maçında Danimarka ekibi Midtjylland'la karşı karşıya geldi ve siyah beyazlar Orkun Kökçü'nün müthiş golüyle 1-0 kazandı.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Midtjylland'la karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 1-0 kazandı. Beşiktaş bu sonuçla birlikte rövanş maçı öncesi avantaj elde etti. Mücadelenin 15. dakikasında Midtjylland oyuncusu Frida Yetim, Thiago Jalo'ya sert müdahalesi sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golü 26. dakikada Orkun Kökçü kaydetti. Beşiktaş Midtjylland elemesi halinde 3. eleme turunda Tromsø Hradec Kralove eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Rövanş mücadelesi 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak.
0: Orkun Kökçü Beşiktaş'a ilk geldiğinde o zaman spor programı yapıyordum ve şunu söylemiştim. Ne yapacak Orkun tek başına? Takımın geri kalanı kötü, tek başına sırtında mı taşıyacak Beşiktaş'ı demiştim. Gerçekten öyle yaptı. Yani geçen sezonda Beşiktaş'ı sırtında taşıdı tek başına bir yere kadar. Ve bu sezonda yine mükemmel başladı. Bence milli takımda da takımın en iyilerindendi. Harika bir gol attı ve 1-0 kazandırdı. 1-0 yeterli bir skor mu? Danimarka'ya gidecek Beşiktaş. Zor. Çok fırsat buldu. Çok iyi oynadı Beşiktaş. Bir türlü top o kale çizgisinden içeri geçmeyince olmadı. Ama 1-0'da yine galibiyettir diye bakıyoruz. Kartal'ın zafer uçuşu başlığı var Fotomaç gazetesinde. Üçüncü ön eleme turu için büyük bir avantaj elde etti Beşiktaş. Ama tabii ki dediğim gibi Danimarka deplasmanı daha zor olacaktır. Ki Mitchell'ın daha 15. dakikada 10 kişi kaldı. O avantaj Danimarka deplasmanında olmayacak. 11'e 11 olacak maç. Salah'la dev zirve. Muhammed Salah'ın temsilcisiyle bugün bir görüşme daha yapacak Beşiktaş ve son detaylar ele alınacak. Ben bugün yarın bu transferin biteceğini düşünüyorum. Bu hafta içinde zaten biteceğini düşünüyordum. Hafta bitmek üzere. Büyük ihtimalle bugün yarın açıklanır. Ve transferler, yine başka transferler diğer iki büyük kulüpten. Fener'de Lukaku ata, 33 yaşındaki Belçikalı yıldızın görüşmeleri açık olduğu belirtildi. Napoli'den ayrılacak Romelu Lukaku ve bir forvet daha istiyor Fenerbahçe. Tabii yabancı oyuncu sıkıntısı da var Sarı Lacivertler'de. 24 sözleşmeli yabancı oyuncusu var şu an. Oradan bayağı bir oyuncu gitmesi gerekiyor. Nasıl bir politika izlenecek onu da bilmiyorum ama her gün yeni bir isim çıkıyor Fenerbahçe ile. Onu da belirtmek lazım. Aslan'da Leao heyecanı. 27 yaşındaki Portekizli sol kanat transfere sıcak bakıyor. Galatasaray'da hem sol kanatta hem de forvette oynayabilecek bir oyuncu arıyor. Leao bu profile uygun ama Fenerbahçe'nin de Leao için girişimleri olduğunu biliyoruz. Bakalım ne olacak? İki takım da şu anda Portekizli oyuncu için bastırıyor. Milan'dan ayrılacağı neredeyse kesin. Psikolojik sıkıntılar olduğunu da biliyoruz. Bakalım ne olacak? Leao Türkiye'ye gelecek mi? Onu da göreceğiz efendim. Şimdi az önce bahsettik ya Muhammed Salah'tan. Beşiktaş çok istiyor. Çok görüşmeler yapılıyor ve yönetim kurulu listesinde bulunan Ahmet Çağlar görevinden istifa etti. Çağlar geçtiğimiz günlerde siyah beyazların gündeminde yer alan Salah'la ilgili paylaşımlar da yapmıştı.
2: Salah paylaşımı istifayı getirdi. Beşiktaş'ta yönetici Ahmet Çağlar kulüpten ayrıldı. Beşiktaş'ta Salah düğümü hala çözülemedi. Taraftarlar dünya ünlü futbolcunun transferinin sona ermesini beklerken yönetimle futbolcunun menajeri arasında para sorunu hala çözülemedi.
3: Menajer komisyonunu inanılmaz rakamlara çıkardı. Bu oran yaklaşık %35'e ulaştı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu sanmıyoruz.
2: Başkan Serdal Adalı geçtiğimiz günlerde medyada çıkan haberlere tepki göstermiş, yapılan paylaşımlar yüzünden futbolcunun menajerinin fiyat yükselttiğini söylemişti. O paylaşım yapanlardan biri de Beşiktaş Yönetim Kurulu listesinde bulunan Ahmet Çağlar'dı. Çağlar yaptığı Salah paylaşımında yakında gelecek notunu düştü. Bu paylaşım istifayı beraberinde getirdi. Siyah beyazlılar yönetim kurulu üyesi olan Ahmet Çağlar'ın 23 Temmuz tarihi itibarıyla görevinden istifa ettiğini duyurdu.
0: Bakalım gelecek mi Salah? Bence bütün Türkiye onu çok, Beşiktaşlılar tabii çok ister ama diğer futbol severler de Salah'ı izlemeyi çok çok ister. Neden bir Kayseri deplasmanında, bir Sivas deplasmanında oradaki vatandaşlar da bir Muhammed Salah izlemesin? Bence heyecan verici ki Beşiktaş'ın da iddialı olması lige de biraz renk katar. Çünkü 5 sezondur Beşiktaş Kasım'da havlu atıyor. Artık siyah beyazlar da bu durumdan sıkıldı. Taraftarlar artık bıktılar. Devam edelim efendim. Voleybolda Fileni Sultanları Milletler Ligi'nde Kanada'yı 3-1 yendi. Milli kadın voleybol takımımız yarı finalde Çin'le eşleşti.

0: kafalar koyduk. Filenin sultanları Kanada'yı devirdi. A milli kadın voleybol takımımız 6. kez yarı finale yükseldi.
1: Herkes elinden geleni yaptı. Çok mutluyuz. Gururluyuz. Yarı finaldeyiz. Görüşmek üzere.
0: Milletler Ligi finalleri Çin'in Macao Özel İdari Bölgesi'nde düzenleniyor. Çeyrek finalde Kanada ilk seti 25-22 aldı. Filenin sultanları sonraki 3 seti 25-21, 25-21 ve 25-17 kazanarak sahadan 3-1 galip ayrıldı.
2: İnişli çıkışlı bir maçtı ama çeyrek final maçını yenip burada kızlarla bu sevinci yaşamak ayrı bir mutluluk gerçekten.
0: Türkiye'de Vargas ve Kanada'da Van Rijk 27'şer sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Filenin sultanlarının yarı finaldeki rakibi belli oldu. Milliler cumartesi 14.30'da Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 yenen Çin'le karşılaşacak. Yarı finalin diğer maçında Brezilya ile İtalya mücadele edecek. Yakala sayılarınla yine galibiyeti, smaçlarınla yer sallanıyor
3: sanki. Tebrik ediyoruz Filenin sultanlarını. Yine Türkiye-İtalya finali izleyeceğiz gibi görünüyor. Türkiye'nin en büyük rakibi voleybolda zaten İtalya. Bakalım inşallah kızlar şampiyonluğu getirecekler. Milli serbest dalış sporcusu Fatma Oruk Mısır'da düzenlenen Dünya Kupası'nda 249 puan toplayarak kadınlar genel klasmanında şampiyon oldu. Oruk 4 branşın tamamında başarılı derece elde eden tek sporcu olarak önemli bir başarı imza attı.
0: Derinlik korkusunu geride bıraktı. Zirveye adını yazdırdı. Milli serbest dalış sporcusu Fatma Oruk, Mısır'da düzenlenen CIMAS Dünya Kupası'nda şampiyon oldu. Şarm El Şeyh kentindeki organizasyonda 4 farklı branşta suya indi. Mono palette 71, ip destekli dalışta 70, çift palette 68 ve paletsiz kategoride 40 metreye ulaştı. Yarışların üçünde birincilik alan Uruk bir branşta beşinci oldu. Toplam 249 puan toplayan milli sporcu kadınlar genel klasmanında zirvenin sahibi oldu. Fatma Uruk turnuvadaki 4 branşın tamamında başarılı derece elde eden tek sporcu olarak da dikkat çekti. Türkiye'ye bir Dünya Kupası şampiyonluğu daha kazandıran Uruk serbest dalışta başarısını bir kez daha kanıtladı.
3: İstanbul spor dünyasında güvenliğin masaya yatırıldığı kritik bir toplantıya ev sahipliği yaptı. 2026-2027 spor güvenliği değerlendirme toplantısı devletin zirvesini Riva'da buluşturdu.
4: İstanbul'da spor dünyasında güvenlik zirvesi yapıldı. Toplantıya devlet erkanı katıldı.
5: Sporda huzur, Türkiye'nin huzuru demektir.
6: Türk sporunun güçlü olmasını istiyoruz.
4: 2026-2027 spor güvenliği değerlendirme toplantısına Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri ev sahipliği yaptı. Toplantıya İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak katıldı. Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik konular ele alındı.
5: Dün nasıl ki ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlara müsaade etmiyorsak, yarın da sporda şiddet, düzensizlik ve kaos çıkarmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz.
4: Bakan Mustafa Çiftçi konuşmasında sporun toplumsal gücüne vurgu yaptı.
5: Spor, belirli zamanlarla sınırlı bir faaliyet olmanın ötesinde toplumun tamamını etkileyen, farklı yaş ve sosyal grupları aynı heyecan etrafında buluşturan güçlü bir toplumsal alandır.
4: Bakan Osman Aşkınbak da sporun yıkıcı değil yapıcı tarafının sahaya yansıtılması gerektiğini vurguladı.
6: Sporun birleştirici gücünü, iyileştirici gücünü kullanmak zorundayız.
4: Bakan Bak konuşmasında 2026-2027 sezonunun Türk futbolu için başarılı olmasını diledi.
6: Biz 2026-2027 sezonunun Türk futbolu için marka değerinin yükseldiği, başarılarının olduğu, tribünlerin güzel futbolla, güzel sonuçlarla, güzel başarılarla dolu bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Bunlara ihtiyacımız var. Bunu başarabilecek güçteyiz, birleşebilecek güçteyiz. Hepimize görevler düşüyor.
3: Saat başını gördük. Spor haberlerini artık bir geride bırakalım. Gündemimize dönelim. Etiketimizde tekrar hatırlatalım. Günü gelecek. Günü gelecek etiketine de mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın ana vatana katılmasının 87. yılıyla Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla iki ayrı mesaj yayımladı. Birlik ve beraberlik mesajı verdi. İzleyelim.
4: Hatay'ın ana vatana katılmasının 87. yılıyla Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla iki ayrı mesaj yayımladı. Birlik ve beraberlik mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın 23 Temmuz 1939 tarihinde ana vatana kavuşmasının güçlü diplomatik iradenin en müstesna zaferlerinden biri olduğunu vurguladı.
7: 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'ımızı yeniden ayağa kaldırmak için devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Hatay'ımızı her alanda daha güçlü, daha müreffeh ve daha dirençli bir şehir olarak geleceğe taşıyacak, kadim şehrimizi eskisinden çok daha güzel bir şekilde ihya ve inşa edeceğiz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümünü de unutmadı. Mesajında Erzurum Kongresi'nin milletin müşterek bir ideal etrafında birleştiği, aynı zamanda istikbal hedefini ortaya koyduğu dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.
7: Bu yüksek şuur bugün de bizlere ilham kaynağı olmakta, geleceğe yürüyüşümüzde bizlere güç katmaktadır. Birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
3: Terörsüz Türkiye sürecinin önemli eşiklerinden biri olan çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılacağı artık kesin. AK Parti'nin önümüzdeki hafta teklifi meclise sunması bekleniyor. Teklifte Öcalan'ın statü ve suç işleyenlerle ilgili af düzenlemesi yer almıyor. Bakalım detaylarına.

0: siyasi partilere taslakla ilgili bir yazılı metin sunmadı. Ancak genel çerçeve üzerinde değerlendirmeler yapıldı.
1: İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin.
0: Görüşmelerde DEM Parti Öcalan'a statü, suç işleyen işlemeyen ayrımı yapılmaması, örgütün üst kademesinin de kapsama alınması gibi talepleri dile getirdi. Kurtulmuşunsa her şeyin bir anda olmayacağı, ilerleyen süreçte yeni hukuki adımların atılabileceğini söylediği öğrenildi.
1: Ümit ve arzu ederiz ki meclis tatile girmeden evvel bu yasa yasalaşmış olur ve Türkiye için yeni bir döneminde kapılarını ardına kadar açar.
0: DEM Parti'nin ısrarına rağmen AK Parti'nin yasa taslağında Öcalan'a statü yok. Ancak İmralı'daki koşulların esnetilmesi için bazı adımlar atılacak. Bu kapsamda Öcalan cezaevi kampüsü içindeki çalışma ofisine geçebilecek. DEM heyeti dışındaki ziyaretçilere de adaya giriş izni verilebilecek. Ayrıca terör örgütü PKK'nın sözde yöneticileriyle iletişim kanallarının açılmasına yönelik bazı adımlar atılacak. Edinilen bilgilere göre Öcalan'da kendi açısından eksiklikleri olsa da çerçeve yasanın çıkmasının önemli olduğunu düşünüyor. AK Parti'nin taslağına göre Türkiye'de suç kaydı olan silahlı veya bombalı eylemlere karışanlar terör suçlaması düşse dahi mutlaka ceza sistemine dahil edilecek. Şu anda cezaevlerinde 4000'den fazla PKK'lı bulunuyor. Terör örgütü suçlaması kalkacağı için kanunla birlikte çok sayıda tahliye gerçekleşmesi bekleniyor.
1: Mesele sadece bir yasa çıkarma meselesi de değildir. Silahların geride bırakılması.
2: Türkiye Gazetesi'nin bu haberle ilgili attığı manşete de bakalım. Lider kadro Süleymaniye'ye, suça bulaşmayan Türkiye'ye. Terörsüz Türkiye için yasal düzenlemeler kademeli olarak çıkarılacak. İlk adım suç işlemeyen PKK'lılar için atılacak. Terör örgütü elebaşları ise kapsam dışında tutulacak diye yazılmış. Yurda girişlere izin yok. Kandil'deki üst düzey örgüt yöneticilerinin Türkiye'ye girişine izin verilmeyecek. 200 civarında olduğu belirtilen elebaşlarının Süleymaniye'de kalması seçeneği değerlendiriliyor. İlk adım silahlı eyleme katılmayan ve cezaevinde bulunan PKK'lılar için alınacak. Suç işleyen PKK'lılar için ilerleyen süreçte infaz düzenlemesi gündeme gelecek yazılmış. Aslında kısa, net, güzel bir özet Türkiye Gazetesi'nde yer aldı efendim. Devam edelim. Özgür Özel'in yeni partisine ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Bahçeli, yeni parti vekil sayısı kadar hazine yardımından pay almalı dedi. Hatta bunun 2026 yılını CHP'ye ödenen paradan yapılması gerektiğini söyledi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı da bu çıkışa tepki gösterdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise ilgilenmiyorum dedi.
3: Biz yeni bir yolculuğa çıkmak üzere resmi işlemleri sürdürüyoruz.
4: Özgür Özel yeni parti için düğmeye bastı. Gözler o partinin finansman ihtiyacının nasıl karşılanacağına çevrildi. Tam da bu noktada MHP lideri Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Bahçeli yeni parti vekil sayısı kadar hazine yardımından pay almalı dedi.
3: Şu andaki yasal çerçeve içerisinde mümkün değil. Bu değerlendirilebilir. Ama konunun paradan öte tarafı var.
4: Bahçeli gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özgür Özer'in yeni partisine ilişkin ilk kez konuştu.
5: CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Uzun süredir bunun da sinyalleri zaten var ve kaç milletvekilinin gideceğiyle ilgili de kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor. 80 diyen var, 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor.
4: Bir partinin hazine yardımından faydalanabilmesi için son milletvekili genel seçimine katılmış ve geçerli oyların en az %3'ünü almış olması gerekiyor. Ayrıca 41 ilde ve belli sayıda ilçede de örgütlenmesini tamamlaması lazım. Bu nedenle CHP'den ayrılacak milletvekilleriyle kurulacak yeni parti, mecliste grup kursa dahi hazine yardım alamayacak.
6: Bina ile ilgili bir görüşme gerçekleştirdik, bir ön anlaşma yaptık. Partimizin kuruluşuyla birlikte hani resmi olarak adres göstereceğiz ve ilk ödemeyi, aylık kira ödemesini Ekim ayında başlatacak şekilde bu süre zarfına kadar da parti kurulmuş, bağış almış olacak ve o şekilde karşılayacağız.
4: MHP lideri Devlet Bahçeli tam da bu noktada dikkat çeken bir öneride bulundu. Yeni parti vekil sayısı kadar hazine yardımından pay almalı dedi. Hatta bunun 2026 yılında CHP'ye ödenen paradan yapılması gerektiğini söyledi.
5: Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP'nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyorsa, böyle bir durumda 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan

0: HDP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır.
1: MHP liderinin etik olan CHP'nin hazine yardımından yeni partiye pay aktarılmasıdır çıkışı siyasette de yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. CHP parti sözcüsü Müslim Sarı Bahçeli'ye tepki gösterdi.
2: Kendisine şu soruları sormak gerekir. Aynı etik yaklaşımı neden İyi Parti'nin kuruluş sürecinde dile getirmediniz? Yoksa CHP'yi bölme girişimin İçinde bulunan kişilerin içinde bulunduğu ekonomik sıkışıklığa destek arayışı içinde misiniz?
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da Devlet Bahçeli'nin son açıklamaları soruldu. Kılıçdaroğlu şu cevabı verdi.
3: CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor.
4: Sabah gazetesinin manşetiyle devam edeceğiz. Muhaliflerin sahte kahraman fiyaskosu başlığı atılmış. Önce İmamoğlu, şimdi de Haluk Levent üzerinden oluşturulan kahraman algısı gerçeklerle yüzleşince çöktü diye yazılmış efendim. Ahbap korosundan 6 isim daha ifade verecek. Haberlerimize de aktarmıştık, yine bakacağız. 6 kişi daha ifadeye çağrıldı. Hazal Kaya, Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses isimleri var. Bir de bunun adı iki yüzlülük diye bir başlık var. İfadeye çağrılan isimlerden neredeyse hepsinin daha önce övgüler dizdikleri Ahbap'a ceplerinden tek kuruş vermedikleri ortaya çıktı. Yani o zaman yardım çağrısı yaptıkları ama kendileri hiç yardım yapmadıkları belli olmuş efendim. Devam edelim. Biraz da dış gündeme de bakacağız. Doğu Akdeniz'e enerji denklemini değiştirecek kritik adım atıldı. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uzanacak doğalgaz boru hattı için Doğu Akdeniz'de 30 Ağustos'a kadar Navtex ilan etti. Oruç Reis sahaya inerken Türkiye'nin hamlesi Yunanistan, Rum kesimi ve İsrail basınında geniş yankı uyandırdı.
5: Enerji satrancında yeni hamle geldi. Akdeniz'de 30 Ağustos'a kadar Navtex ilan edildi. Oruç Reis görevde. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uzanacak doğalgaz boru hattı için sahaya indi. Bloomberg'un haberine göre Akdeniz'de yürütülecek sismik çalışmalar için 30 Ağustos'a kadar geçerli Navtex ilan edildi. Proje kapsamında Mersin'in Anamur ilçesiyle Girne'nin doğusundaki Teknecik bölgesi arasında toplam 101 kilometrelik bir hat inşa edilecek.
6: 97 kilometresi denizde, 4 kilometresi karada olmak üzere bir doğalgaz iletim hattı inşa edeceğiz.
5: Hat tamamlandığında Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti enerjiyle birbirine bağlanacak. Doğalgaz çift yönlü taşınabilecek.
6: Getireceğimiz doğalgazla artık inşallah inanıyoruz ki KKTC bir elektrik bolluğuna kavuşacak.
5: Proje sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji ihtiyacını karşılamakla kalmayacak. Doğu Akdeniz gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasının da önünü açacak. Böylece Türkiye bölgesel enerji koridorunun merkezindeki konumunu daha da güçlendirecek.
7: TGRT FM.
8: Şimdi reklamlar.

0: Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran Taşıt Finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
3: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Gelecek seninle gelecek.
3: Medipol, Medipol.
2: Gelecek.
4: İstanbul Medipol gelecek. Üniversitesi.
3: Medipol.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: En az bir veya iki dönem süren iş yeri temelli eğitim modellerini bütün üniversitelerimize yaygınlaştırıyoruz.
5: Yükseköğretim Kurulu üniversite ile iş dünyası arasındaki mesafeyi kapatacak. Ön lisans öğrencileri en az bir dönem iş yerlerinde uygulamalı eğitim alacak.
4: Öğrenciler eğitimlerinin belirli bir bölümünü işletmelerde, fabrikalarda, sağlık kuruluşlarında, laboratuvarlarda veya kendi alanlarıyla ilgili kurumlarda geçiriyor. Teorik bilgilerini gerçek çalışma ortamında uyguluyor.
5: İşletmede mesleki eğitim modeli başlıyor. Yeni model 2026-2027 eğitim yılında ilk etapta İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 7 pilot ilde uygulanacak. 2 yıllık üniversite okuyan öğrenciler en az bir yarı yıl boyunca iş yerlerinde uygulamalı eğitim görecek. Yeni model ağız ve diş sağlığı, anestezi, aşçılık, bilgisayar programcılığı, siber güvenlik gibi teknik personel yetiştiren 185 ön lisans programında hayata geçirilecek. Üniversite ve bölüm bilgisine erişim proje.yok.gov.tr adresinden sağlanacak.
4: Bu programları bölgedeki iş yeri, uygulama ve istihdam kapasitesiyle eşleştiriyor. Yeni program taleplerini bu veriler doğrultusunda değerlendiriyoruz.
5: Dev projeden ilk etapta 120 bin öğrenci faydalanacak. Engelli ve hükümlü öğrenciler uygulamanın dışında tutulacak.
6: Sabah gazetesi de işte en çok kazandıran meslekler diye o mesleklere bir kaleme almış. Bakalım neler varmış efendim. Türkiye İstatistik Kurumu'nun raporu bu. Üniversite tercihi yapacak gençlere rehber olacak. Verilere göre en kolay iş bulanlar doktorlar ve özel eğitim öğretmenleri. Bunlar en kolay bulunanlar. Peki en çok para kazananlar kimler? Pilotaj, matematik, uzay, uçak, kontrol ve otomasyon mühendislikleri. En çok kazandıranlar da bunlar. Yani diyor ki göklere doğru gitmeniz gerekiyor. İstikbal göklerdedir diyor Türkiye İstatistik Kurumu yapılan bu araştırmaya göre efendim. Türk savunma sanayindeki büyüme İsrail ve Yunanistan'ı korkuttu. İsrail'le eski bir komutan ülkesine uyarıda bulundu. Yunanistan, Türkiye'ye F-35 satılmaması için Amerika Birleşik Devletleri'ne mektup yazdı.
7: İsrail basını Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da artan gücüne ilişkin dikkat çeken bir analiz yayımladı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden İsrail Hayom, Ankara'nın yükselen askeri kapasitesi ve bölgesel nüfuzunun Tel Aviv'in güvenlik hesaplarını tamamen değiştirdiğini yazdı. İsrail uzmanlar Tel Aviv yönetiminin stratejik belirsizlik içinde olduğunu vurguladı. Analizde görüşlerine yer verilen emekli albay Gabi Siboni, Türkiye'nin bölgesel etkisinin durdurulamaz bir boyuta ulaştığını belirtti. İsrail ordusuna uyarılarda bulundu. Siboni, Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücüne dikkat çekerek İsrail donanmasının acilen güçlendirilmesi gerektiğini savundu. Türkiye'nin savunma sanayisindeki bu ivmesi Atina ve Rum yönetimini de harekete geçirdi. Yunanistan ve ABD'deki Rum lobisi PİSEKA, Amerikan Kongresi'ne mektup göndererek Türkiye'ye F-35 satışının ve Kaan projesinde kullanılacak motor tedarikinin engellenmesini istedi. Mektupta Türkiye'nin F-35 teknolojisine erişmesinin Amerikan güvenliği için risk oluşturacağı yönünde iddialara yer verildi. Atina yönetiminin Washington nezdindeki engelleme girişimlerini sürdürdüğü kaydedildi.
6: Yeni Yine bakacağız Orta Doğu'ya efendim. Mescid-i Aksa'da gerilim tırmandı. İsrailli yerleşimciler ve İsrail polisi Müslümanların ibadetini engellerken Aksa'ya 1300'den fazla kişinin katıldığı baskın düzenlendi. Filistinliler namazlarını külliyenin dışında kılmak zorunda kaldı.
5: İsrail yine kutsal mekan tanımadı. Mescid-i Aksa'da tansiyon bir kez daha yükseldi. İsrail yerleşimciler İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kudüs valiliğine göre baskına katılan İsraillerin sayısı 1300'ü aştı. İsrail polisi Aksa'nın kapılarında güvenlik önlemlerini artırırken Müslümanların ibadet için camiye girişini engelledi. Sabah namazında çok az sayıda Filistinli Aksa'ya girebildi. Bazı Müslümanlar polis müdahalesi sırasında darp edildi.
1: Namaz kılıyorduk. İkinci rekattaydık. İsrail polisi bize saldırdı ve bizi dövdü.
5: Mescid-i Aksa'nın avlularında yoğun güvenlik konuşlandırılırken baskına katılan grupların dini ritüeller gerçekleştirdiği bildirildi. Aşırılık yanlısı grupların Tisha B'Av günü nedeniyle Aksa'ya daha geniş katılımlı baskın çağrısı yaptığı belirtildi. Baskına İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan milletvekili Amit Halevi'nin de katıldığı aktarıldı. Kudüs'te yaşanan gerginlik bununla da sınırlı kalmadı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir bu kez de İsrail vatandaşı bir Arap'la tartıştı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde İsrailli bakanın "Buranın sahibi benim, bu arazi benim, bir gün seni buradan kovacağım" dediği öğrenildi. Türkiye'den de peş peşe kınama mesajları geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu'nun başında olduğu soykırım şebekesinin üyelerinden birinin Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'nın hukukunun ve tarihsel statüsünün korunması tüm insanlığın sorumluluğudur dedi. Dışişleri Bakanlığı da yapılan saygısızlığa sert tepki gösterdi.
6: ABD ve İran arasındaki misilleme savaşında 12. gece geride kaldı. Karşılıklı saldırılar ve sert açıklamalarla bölgedeki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Kızıldeniz'de vurulan petrol tankeri ve boğazlardaki tıkanıklıksa küresel enerji piyasalarını vurdu.
5: ABD ile İran arasındaki misillemeler 12. gecesinde de hız kesmedi. Bölgedeki gerilim karşılıklı saldırılarla tam anlamıyla yangın yerine döndü. Amerikan ordusu İran genelinde yeni bir saldırı dalgası başlattı. Bu şehir Ahvaz ve Sirik şehirlerinde şiddetli patlamalar yaşandı. Irak sınırındaki Şalamçe sınırı kapısına düzenlenen füze saldırısında en az 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. İran devrim muhafızları ise Kuveyt'teki ABD askeri unsurlarını ve Patriot hava savunma sistemlerine hedef aldığını duyurdu. Savaşın dozu kadar karşılıklı açıklamalar da her geçen gün sertleşiyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda tek bir gemimiz hedef alınırsa İran'ın bir köprüsünü ya da santralini yerle bir ederiz sözleriyle gözdağı verdi. ABD medyasına konuşan Trump, İran'a yönelik büyük bir saldırının başlayacağının sinyalini verdi.
8: Önceden olan her şeyden daha büyük bir saldırı yapmayı düşünüyorum. Şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte. Karar vermeye çok yaklaştım. Bunun için her şey hazır.
5: Tahran'ın cevabı ise gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, "Doktrinimiz net, göze göz" ifadelerini kullandı. ABD'nin sivil altyapıyı hedef alması durumunda tüm bölgedeki Amerikan enerji tesislerini vuracaklarını ilan etti. İran devrim muhafızları ordusu İran'a yönelik saldırılarda kullanılan B-1 tipi ABD bombardıman uçaklarının İngiltere'deki Fairport hava üssünden kalktığını, İran'a saldırı için kullanılan her üssün kendileri için meşru hedef olduğunu belirtti. İran'ın daha önceki saldırılarında ölen Amerikan askerlerinin cenazeleri de ülkelerine gönderildi. Delaware'deki karşılama törenine ABD Başkanı Donald Trump da katıldı. Çatışmanın yeni cephesi ise Kızıldeniz. Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan gemilerine abluka başlattığını duyurdu. Ardından da Suudi bayraklı Enseliya petrol tankerini vurdu. Yangın çıkan gemideki mürettebatın güvenli bir şekilde kurtarıldığı açıklandı. Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarındaki bu tıkanıklık küresel enerji piyasalarında alarm durumuna geçirdi. Petrolün varil fiyatı hızla yükselerek 96 dolara kadar tırmandı. Katarlı, Pakistanlı ve Mısırlı diplomatların önerdiği 10 günlük geçici ateşkes teklifi ise masada cevap bekliyor.
6: Bir türlü savaş bitmiyor efendim. Sürekli yeni cepheler açılıyor. Akşam gazetesi de Trump'tan İran'a Husi tehdidi diyerek savaşta yeni cephe Kızıldeniz manşetini atmış. ABD ile İran arasındaki çatışmalar Husilerin iki Suudi tankerine saldırmasıyla Kızıldeniz'e taşındı. Washington, Tahran'ı Husileri kandırmakla suçladı. Yani bir türlü bitmiyor bu savaş. Bu kez Suudi Arabistan'da Suudi tankerine saldırmasıyla Kızıldeniz'e taşındı bu savaş ve daha da büyüyecek, daha da yelpaze açılacak gibi duruyor. Tabii altta da hemen dikkat çeken bir başka haber var. Şeyh Marmaris'e servet bıraktı. Hangi şeyh? Birleşik Arap Emirlikleri Başkan Yardımcısı Şeyh Al Nahyan lüks yatıyla Marmaris'e demir attı. 90 milyon liralık yakıt ve erzak ikmali yaptı. Yani yaklaşık 2 milyon dolar. Orta Doğu yanıyor. Şeyh Marmaris'te yatını demirleyip ikmal yapıyor efendim. Bunu da merak etmişsinizdir orada görünce anlatmak istedim. ABD gizli servisi Başkan Donald Trump başta olmak üzere üst düzey devlet yetkililerine yönelik tehditlerde rekor seviyede bir artış yaşandığını duyurdu. Yetkililer insansız hava araçlarını en acil tehdit olarak tanımlayarak koruma tedbirlerinin artırıldığını açıkladı.
9: Went a lot of races with that song. Uh-oh. I thought that was a drone.
7: Amerika Birleşik Devletleri yönetiminde suikast endişesi yaşanıyor. ABD gizli servisi koruma altındaki üst düzey yetkililere yönelik tehditlerde benzeri görülmemiş bir artış yaşandığını açıkladı. Kurum mevcut güvenlik ortamını son derece değişken olarak nitelendirerek alarm seviyesini yükseltti. Gizli servis direktörü Sean Curran, 24 yıllık meslek hayatında böyle bir tablo ile karşılaşmadığını belirtti. Tehditlerin rekor seviyeye ulaştığını söyledi. Yükselen riskin hem federal hem de yerel düzeydeki tüm yetkilileri etkilediği vurgulandı. Basın toplantısında İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik açık tehditlerine dikkat çekildi. Yetkililer insansız hava araçlarını en acil ve en yüksek öncelikli tehdit olarak tanımladı. Trump'ın bulunduğu bölgelerde ilk kez gelişmiş tespit ve önleme sistemlerinin kullanılmaya başlandığı belirtildi.
6: İran'la savaşın tırmanmasıyla ABD'nin üst düzey isimlerine yönelik güvenlik tedbirleri yeniden gözden geçiriliyor. Başkan yardımcısı J.D. Vance'in koruma ekibinden bir kişinin basına bilgi sızdırdığı iddiaları Washington'da soruşturmaya neden oldu. İddiaların gizli servis tarafından araştırıldığı ve müsamaha gösterilmeyeceği ifade edildi.
5: İran'la gerilim tırmanırken bu kez kriz ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in koruma ekibinde patlak verdi. Koruma ekibinden bir görevlinin basına bilgi sızdırdığı iddiası soruşturma başlattı. İddialara göre bazı korumalar Vance ve ailesinin son dakika değişen seyahat programlarından duydukları rahatsızlığı basına anlattı. Bunun üzerine ABD gizli servisi harekete geçti. Kurum içi soruşturma başlatıldı. Şüpheli görevli hakkında adli süreç ihtimali de gündemde. ABD gizli servisinden sert mesaj geldi. Korunan kişinin güvenliğini tehlikeye atan hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyecek denildi. Washington'da şimdi gözler soruşturmanın sonucuna çevrildi.
6: Efendim Ali Zeydi resmi temaslarda bulunmak üzere göreve gelmesinin ardından İran'a ilk ziyareti gerçekleştirdi. Zeydi, Irak ve İran'ın güvenliği ortaktır. Irak topraklarından İran'a yönelik herhangi bir tehdidin oluşmasına izin vermeyeceğiz dedi.
5: Göreve seçildi. İran'a resmi ziyarette bulundu. Destek mesajı verdi. Irak Başbakanı Ali Zeydi, Irak ve İran'ın güvenliği ortaktır. Irak topraklarından İran'a yönelik herhangi bir tehdidin oluşmasına izin vermeyeceğiz dedi. Irak Başbakanı Ali Zeydi resmi temaslarda bulunmak üzere İran'a geldi. Göreve gelmesinin ardından İran'a ilk ziyareti düzenleyen Zeydi, başkent Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian tarafından resmi törenle karşılandı. Törende iki ülkenin milli marşları çalınırken Zeydi tören kıtasını selamladı. Zeydi ve Pezeşkian daha sonra görüşme gerçekleştirdi. Irak Başbakanı Zeydi ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ülkeler arasında işbirliğine ilişkin 4 belge imzaladı. Görüşmede konuşan Zeydi, ziyaretinin iki ülke arasındaki tarihi ilişkileri daha da güçlendirmeye amaçladığını belirterek, Irak'la İran'ın din, tarih, kültür ve coğrafya bakımından güçlü bağlara sahip olduğunu söyledi. Güvenlik konusuna da değinen Zeydi, Irak'ın komşularının güvenliğine önem verdiğini vurgulayarak, Irak ve İran'ın güvenliği ortaktır. Irak topraklarından İran'a yönelik herhangi bir tehdidin oluşmasına izin vermeyeceğiz dedi.
6: Ortalık yeterince karışık değilmiş gibi, bir de Irak'tan böyle bir açıklama iyice aleve körükle gitmek oldu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filipinler'deki ASEAN zirvesi marjında bir araya geldi. Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki gerilimin ele alındığı basına kapalı kritik görüşme öncesinde iki bakan da gazetecilerin sorularını cevaplamadı.
7: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filipinlerin başkenti Manila'da bir araya geldi. ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısı marjında gerçekleşen kritik zirvede iki ülkenin üst düzey diplomatik heyetleri de hazır bulundu. Görüşmenin ana gündem maddesi Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimdi. Rubio, Washington'ın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için yapıcı bir rol oynamak istediğini ve konuyu Lavrov'la ele alacağını belirtti. Toplantı öncesi salonda tansiyon yüksekti. Basın mensupları Rubio'ya Rusya'nın ABD askerlerine hedef alması için İran'a yardım ettiği iddialarını, Lavrov'a ise Ukrayna savaşını sordu. Her iki bakan da soruları cevapsız bırakırken toplantının ardından yürüyen merdivenden inen Sergey Lavrov soru soran gazeteciye iltifat etti. Nice. Görüşmenin ardından ABD ve Rusya tarafından açıklama yapılmadı. At large, they acknowledge that in an increasingly interconnected world, and I wish to acknowledge the presence of everyone from the.
6: Efendim, Hakkari Yüksekova'da ailenin tek geçim kaynağı olan inek uçurumdan düştü. 7 çocuk annesi kadın ölen ineğine sarıldı, saatlerce ağladı.
7: Evlerinin tek geçim kaynağı uçurumdan düşerek öldü. 7 çocuk annesi Ayni Özbek evladını kaybetmiş gibi yıkıldı. Gözyaşları görenlerin yüreğini dağladı.
10: Annem sabahtan beridir işte ineğin başından ayrılmıyor. Biz yani ailemizden bir kişi kaybolmuş gibi üzüntüdeyiz.
7: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde inek otlarken 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı.
10: Geldiğimizde inek uçurumdan düşmüş işte. Yuvarlanmış böyle geldiğimizde ölmüştü.
7: Yıllardır gözü gibi baktıkları ineğin öldüğünü gören anne ile oğlu büyük üzüntü yaşadı. Telef olan ineğe sarılıp saatlerce gözyaşı döktüler.
10: Çok mağduruz işte, annem burada bekliyor. Yani annemin nasıl eve götüreceğimi bilmiyor. İneğin başından ayrılmıyor. Çok üzüntülü.
7: İnek sadece geçimlerini sağlamıyordu. Bebekleri de sütsüz kaldı.
10: Çocuğuma nasıl süt alacağımı bilmiyorum. Elimde herhangi bir gelir kaynağı yok. Geçimimizi bu inekten sağlıyorduk.
6: Görüntüleri izleyen herkesin yüreği dağlandı ve Ayni teyzenin sesini de tüm Türkiye'ye İhlas Haber Ajansı duyurdu. İhlas Haber Ajansı çekti, yayınladı ve Ayni teyzenin gözyaşları da ona bir yardım eli uzatılmasına aracı oldu efendim. Ve bu yardım eliyle birlikte bu kez de sevinçten ağladı.
5: Ölen ineği için dökülen gözyaşları tüm Türkiye'nin yüreğine dokundu. İhlas Haber Ajansı'nın sesini duyurduğu Ayni teyzeye yardım eli uzatıldı.
10: Ben ve annem İhlas Haber Ajansı'ndan çok teşekkür ediyoruz. Bizim sesimiz oldu. Haber tüm Türkiye'ye yayıldı. Allah razı olsun. İneklerimiz de burada.
5: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Ayni Özbek ve ailesinin tek geçim kaynağı olan inek uçurumdan düşerek telef oldu. Ölen ineğinin başında saatlerce yaş döken Ayni teyzenin tuttuğu yası İhlas Haber Ajansı gündeme taşıdı. Çaresizlik içindeki ailenin sesine hayırseverler sessiz kalmadı.
11: Teyzemizi dün haberde gördük. Bizler de mesaj attık. Ailemize ulaştık. Ölen ineği yerine iki tane inek, iki tane de buzak getirdik. İki ineğimiz de çok güzel süt veriyor. Hatta gösterdik. İnşallah teyzem güle güle kullanır.
5: Ayni teyzenin çaresizlik gözyaşları yerini sevinç gözyaşlarına bıraktı.
6: Helal olsun hayırsever arkadaşlarımıza. Ayni teyzeye de uzun sağlıklı ömürler diliyoruz inşallah. Bol kazançlar aynı zamanda. Reklama gidiyoruz. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Az sonra tekrar birlikteyiz. Günü Gelecek etiketine mesajlarınızı göndermeyi unutmayın.
12: Şimdi reklamlar.
13: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

0: Bankası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
3: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
4: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
5: TGRT FM.
6: Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu. Salınır Tuğba dalları, Kur'an okur hem dilleri, cennet bağının gülleri kokar Allah deyü deyü. Kimi yiyip kimi içer, hem melekler rahmet saçar, İdris Nebi hulle biçer, biçer Allah deyü deyü. Hep nurdandır direkleri, gümüştendir yaprakları, uzandıkça budakları, biter Allah deyü deyü. Aydan arıdır yüzleri, miskü amberdir sözleri, cennette huri kızları gezer Allah deyü deyü. Hakk'a aşık olan kişi akar gözlerinin yaşı, pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyü deyü. Ne dilersen haktan dile, kılavuz ol doğru yola, bülbül aşık olmuş güle, öter Allah deyü deyü. Açıldı gökler kapısı, rahmetle dolu hepsi, sekiz cennetin kapısı açar Allah deyü deyü. Rıdvan durur kapı açan, hülle domlarını biçen, Kevser şarabını içen, kanar Allah deyü deyü. Miskin Yunus var yarına, koma bugünü yarına, yarın Hakk'ın divanına varır Allah deyü deyü. Sana yalvarırım canı gönülden, cümlemize doğru hal ver Allah'ım. Çiçekler kurudu, yaprak döküldü, kurumayan ağaç dal ver Allah'ım. Bütün yaratılan hep sana muhtaç. Rahmet kapılarını kullarına aç. Hastalara şifa, yaraya ilaç. Hayırlı bir servet, mal ver Allah'ım. Ya Rab, doğrulara sen verme zeval. Üstümüzde eksik olmasın hilal. Eyleme kimseyi nefsine hamal. Dergahından rahmet bol ver Allah'ım. Müslümana layık Muhammed dini, günahkar kulunun bağışla beni. Daim zikredelim aşk ile seni, kapanan ağızlara dil ver Allah'ım. Sana yönelmişiz, kenara atma. Zalim zulmedenin içine katma. Anaya, babaya isyankar etme. Sen bizlere doğru yol ver Allah'ım. Yeter, yatma, uyan ey gafil insan. En son yerin olacaktır kabristan. Son günde nasip et din ile iman. Kanadımız kırık, kol ver Allah'ım.
7: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
5: TGRT FM.
3: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada bizlerleyiz.

0: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Hadi hadi.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
4: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: TGRT FM.
6: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.
7: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
8: Aklınızda bulunsun.
9: 5000 yıllık tarihiyle çay kalp krizi riskimizi azaltıyor. Ülkemize geç girmiş olmasına rağmen çok sevilen çay, farklı demleme yöntemleriyle dünya üzerinde haklı bir üne sahip. Türk insanının sevdiği çay kalp krizi riskini azaltıyor. Ülkemizde her 10 kişiden 9'u gün içinde en az bir kez çay içiyor. Toplumun yarıya yakını günde 5 bardaktan fazla çay içerken gençlerde bu alışkanlık yerini kahveye bırakıyor. Uzmanlar bol bol çay içenlerin kalp krizinden ölme riskinin yarı yarıya azaldığına dikkat çekiyor. Yine araştırmalar günde 2 fincan kahvenin kolon kanseri riskini %25, safra kesesinde taş riskini %45 azalttığını gösteriyor. Ancak kahvenin çok fazla tüketilmesi yüksek tansiyona sebep olabiliyor.
7: TGRT FM Haber.
10: Devlet Bahçeli'nin açıklaması: yeni parti hazine yardımından pay almalı dedi. Ama nasıl pay almalı? Dikkat çeken bir çıkıştı Bahçeli'den. Yeni parti vekil sayısı kadar hazine yardımından pay almalı dedi. Hatta bunun 2026 yılında CHP'ye ödenen paradan yapılması gerektiğini söyledi. Üçüncü başlıkta gelsin efendim. Terörsüz Türkiye süreci. Yasa pazartesi günü mecliste. Terörsüz Türkiye sürecinin önemli eşiklerinden biri olan çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılacağı artık kesinleşti. AK Parti'nin önümüzdeki hafta teklifi meclise sunması bekleniyor. Dördüncü başlığımız ekonomiden, o da gelsin. Merkez Bankası faizi değiştirmedi. Yılın 5. faiz kararı açıklandı. Politika faizi Temmuz ayında da değişmedi. %37'de sabit tutuldu efendim. Birazdan piyasalara da bakacağız. Dolar'da, altında, avroda son durum ne? 5. başlığımızda spordan göğsümüzü kabartan bir haber. Filenin Sultanları 6. kez yarı finalde Kanada'yı 3-1 geçti çeyrek finalde. Filenin Sultanları ve yarı finalde Çin'le eşleşti efendim. Verelim tekrar etiketimizi. X'ten yani Twitter'dan mesajlarınızı bekliyoruz. Günü gelecek etiketine yazın, gönderin, tüm Türkiye okusun. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam edelim.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın ana vatana katılmasının 87. yılıyla Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla iki ayrı mesaj yayınladı. Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Az sonra. Özgür Özel'in yeni partisine ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Bahçeli, yeni parti vekil sayısı kadar hazine yardımından pay almalı dedi. Hatta bunun 2026 yılında CHP'ye ödenen paradan yapılması gerektiğini söyledi. Az sonra. Terörsüz Türkiye sürecinin önemli eşiklerinden biri olan çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılacağı artık kesinleşti. AK Parti'nin önümüzdeki hafta teklifi meclise sunması bekleniyor. Az sonra.
10: Hemen bir piyasalara bakalım. Haftanın son iş gününde nedir dolarda, avroda, altında durum? Dolar 47 lira 34 kuruştan işlem görüyor. Avro ise 53 lira 92 kuruştan. Gram altın 6132 lira 87 kuruş yeniden düştü. Dün 6200 seviyesinin üzerine çıkmıştı. Borsa İstanbul'da da 14077 seviyesini görüyoruz. Bakalım çeyrek altına, yarım altına, onlar da gelsin. Gram altın 6132 lirada demiştik. Çeyrek altın 10039 lira. Yarım altın 20079 lira ve tam altında 40.035 liraya satılıyor şu anda efendim. Kripto paralarda gelsin hemen. Bitcoin 65.333 dolar. Litecoin 46.8 dolar. Ethereum 1881,9 dolar ve Ripple'da 1,11 dolar. Dün artış vardı, bugün de düşüş var kripto para piyasalarında. Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını açıkladı. Politika faizi Temmuz ayında da değişmedi. %37'de sabit tutuldu. Karar metninde ise enflasyona ilişkin dikkat çeken mesajlar verildi.
8: Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı. Temmuz ayında da sürpriz çıkmadı. Politika faizi %37'de sabit bırakıldı. Merkez Bankası Temmuz ayı para politikası kurulu kararını açıkladı. Yılın ilk toplantısında politika faizini %38'den %37'ye indiren Merkez Bankası, Mart, Nisan ve Haziran'ın ardından Temmuz ayında da faiz oranında değişikliğe gitmedi. Politika faizi %37 seviyesinde korundu. Para politikası kurulu gecelik vadede borç verme ve borçlanma faiz oranlarını da değiştirmedi. Gecelik borç verme faizi %40'ta, gecelik borçlanma faizi ise %35,5'ta sabit tutuldu. Karar metninde enflasyona ilişkin dikkat çeken mesajlar da yer aldı.
11: Enflasyonun ana eğilimi Haziran ayında sınırlı bir miktar gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimin Temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir.
8: Enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulma yaşanması halinde para politikasında daha sıkı adımlar atılacağının da altı çizildi.
11: Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır.
10: Binlerce vatandaşın, emeklileri, memur emeklilerinin, dul ve yetimlerin merakla beklediği haber: enflasyon farkı ne zaman verilecek? Bugün. Bugün hesaplara geçecek efendim. Açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geldi.
8: Memur emeklisi, dul ve yetimleri sevindirecek haber geldi. Aylıklarına yansıyacak enflasyon farkı ödemesinin tarihi belli oldu. Açıklamayı Sosyal Güvenlik Kurumu yaptı.
12: Bugüne kadar emeklimizi ihmal etmedik. Onları sahipsiz bırakmadık. Bundan sonra da asla yalnız bırakmayacağız.
8: Emekli sandığı kapsamındakilere ödenecek enflasyon farkı tutarı netleşti. 1-14 Temmuz arasındaki maaş farkı %6,09 oldu. Bununla birlikte maaşlara 13.500 liraya varan ödemeler hesaplara geçecek.
12: Emeklilerimizin taleplerine, beklentilerine, şikayetlerine hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık. Tam tersine bir kulağımız her zaman emeklilerimizde oldu.
8: Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların zam farkları 24 Temmuz'da hesaplarına yatırılacak. Buna göre ücretlerini her ay alanlara Temmuz için bir aylık maaş farkı ödenecek. 3 ayda bir maaş alanlara 3 grup halinde fark yatırılacak. 1. grupta Mayıs, Haziran, Temmuz döneminde aylık alanlara 1 aylık maaş farkı, 2. grupta Haziran, Temmuz, Ağustos döneminde aylık alanlara 2 aylık maaş farkı, 3. grupta Temmuz, Ağustos, Eylül döneminde aylık alanlara da 3 aylık maaş farkı tutarında ödeme tahakkuk ettirildi. 1.491.370 kişiye ödenecek fark tutarı 14,5 milyar lira oldu. Öte yandan SSK ve Bağkur kapsamında aylık alanların maaşları zamlı olarak ödenmeye başladı.
13: Bugün itibariyle tüm SSK ve Bağkur emeklerine %16,60'lık güncelleme kesinleşmiş bulunmakta.
10: Sabah gazetesinde ilginç bir haber var efendim. Sitede fahiş aidat kavgası. Ne kadar fahiş bir aidat olabilir diyorsunuz değil mi? Bakalım detayına. Silivri'deki 481 daireli bir site. Yönetim aidat artışı yapıp ek gider olarak daire başına 130 bin lira isteyince savaş alanına döndü. 481 daire ekstra 130 bin lira. Tekmeler, yumruklar havalarda uçuştu. Sandalyeler birbirine girdi. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis 2 site yöneticisini gözaltına aldı. 481 dairede 130 bin lira tek kalemde. 62 milyon liranın üzerinde bir para yapar. O paraya 10 daireli 6 tane bina dikilir. Bu sitede 62,5 milyon liralık nasıl bir gider oldu da böyle bir para isteniyor? Bence bunda çıkıp açıklamaları gerekiyor. Çünkü bu işin ucu kaçtı. Sadece burası değil. Bunun gibi daha yüzlercesi, binlercesi var belki İstanbul'da özellikle. Bununla ilgili denetimlerin kesinlikle sıklaştırılması gerekiyor. Siteler kendi kafalarına göre zam yapıyorlar. Kendi kafalarına göre fatura çıkarıyorlar. Gider gösteriyorlar. Ortada bir gider de yok. Binlerce liralık peyzaj çalışması yapıldı, asansör tamir edildi deniyor. O paraya kaç tane asansör alınır belli değil. O yüzden bununla ilgili denetimlerin de acil bir şekilde sıkılaştırılması gerekiyor. Ekonomide güven dalgası büyüyor efendim. TÜİK verilerine göre tüketici güven endeksi Temmuz ayında %2,2 artışla 89,8'e yükseldi. Böylece vatandaşın geleceğe bakışı Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
14: 129,95.
8: Ekonomide güven dalgası güçleniyor. Vatandaşın geleceğe dair beklentileri yükselirken kritik göstergeler umut veren tabloya işaret ediyor. Ekonomide güven arttı, tüketici geleceğe yöneldi. TÜİK ve Merkez Bankası verilerine göre tüketici güven endeksi Temmuz'da aylık %2,2 yükselerek 89,8 oldu. Böylece güven endeksi Mayıs 2023'ten sonraki en yüksek seviyesine ulaştı. Vatandaşın cebindeki rahatlama rakamlara yansıdı. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi %3 artışla 74,5'e yükseldi. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin maddi durum beklentisi ise %2 artarak 91,4 oldu. En dikkat çekici artış Türkiye ekonomisine olan güvende yaşandı. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi %5,2'lik sert yükselişle 83,9'dan 88,3'e ulaştı. Geleceğe dair umutlar artsa da harcama iştahında hafif bir fren görüldü. Dayanıklı tüketim mallarına harcama düşüncesi %0,8 azalarak 105,1'e geriledi. Bu tablonun piyasaya yansıması ise merak konusu.
10: Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için kritik viraja girildi. Tercih dönemi öncesinde TÜİK adaylara yol gösterecek raporunu yayımladı. En yüksek istihdam oranına sahip bölümler, en kısa sürede iş bulan mezunlar ve en çok kazandıran meslekler tek tek sıralandı, izleyelim.
8: Tercih dönemi başladı. Adayların aklındaki soruysa aynı. Hangi bölüm daha çok kazandırıyor sorusunun cevabı pilotaj olurken, hangisi daha kolay iş buluyor sorusunun cevabı ise değişmedi. Zirvede yine tıp vardı. 2,5 milyona yakın adayın merakla beklediği YKS 2026 sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih dönemine çevrildi. Kritik süreç öncesinde Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı yükseköğretim istihdam göstergelerini yayımladı. Verilere göre lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı geçen yıla göre gerilerken iş bulma süresi de kısaldı. Araştırmaya göre lisans mezunları arasında en yüksek ortalama kazancı pilotaj sağladı. Onu mühendislik bölümleri ve tıp takip etti. Ön lisansa ise ilk sırada uçak teknolojisi bölümü vardı. Onu perakende satış ve mağaza yönetimi, polis meslek eğitimi, elektrik enerjisi ve marka iletişimi izledi. İş bulmadaysa zirve değişmedi. Tıp mezunlarının %95,5'tan fazlası kayıtlı olarak çalıştığı verilere yansıdı. Ancak dikkat çeken tek veri bu değildi. Üniversite mezunlarının neredeyse yarısı kendi alanında çalışmadığı ortaya çıktı. İş bulma süresinde ise ilk sırayı dil ve konuşma terapisi aldı.
10: Efendim, gençler özellikle Z kuşağı kahvesiz yapamıyor. Ben de hiç sevmem. Latte, americano, espresso derken çeşit çeşit hazırlanan kahveleri bir güzel afiyetle tüketiyorlar. Üstelik gençler için kahve sadece artık bir içecek de olmadı, bir sosyalleşme alanı gibi.
15: Kahve içmeden olmaz.
16: Her sabah kahveyle başlarım.
17: Gençlerden en çok duyulan söz, bir kahve içmeden güne başlayamam. İlk uyandığınızda bir yapar mısınız?
18: Americano falan içiyorum.
19: Genelde latte oluyor.
20: Lapkede, lukkede onlar ne ya?
19: Nasıl tadı?
17: Ice Matcha Latte içtiniz?
14: Açmadı beni. Türk kahvesi. 40 yıl hatırı var.
15: Büyükler daha çok Türk kahvesi evet. içiyor. Gençler soğuk kahve içiyor.
18: Kahve bağımlısı olan bir benim herhalde. Z kuşağı.
17: Ice Latte, Ice Matcha Latte isimler değişiyor ama gençlerin tercihleri değişmiyor. Gençler işte bu kahveleri içmeyi çok seviyor.
19: Ice Latte abla ya. Yazları soğuk tercih ediyorum. Kışında sıcak seviyorum.
17: Türkiye'de kahve tüketimi 1,5 tona ulaştı. Artık gençler için sosyalleşme noktası da sosyalleşme içeceği de kahveler oldu. Durum böyle olunca kahve dükkanları da bir bir sıralandı. Arkadaşlarla çıktık dışarı.
18: Evet.
17: Kahve mi içiliyor?
18: Kahve içeriz.
20: Bir istediğim kahve bile sohbet mükemmel olur.
21: O zaman günde bir iki belki üçü bile buluyor bazen.
22: Ice Americano tam benlik bir kahve.
23: Slatte var, mocha var. Ama Türk kahvesi.
24: Türk kahvesi yok ya.
18: Ya ice latte.
25: Geceleri ders çalışmak için hani gidiyorum. 2-3 fazla geç.
26: 4 tane falan olabilir. Buzlu Amerikano gibi.
17: Bir de gelelim fiyatlarına zincir kahvecilerde. Kahveler 200 TL'den başlıyor 400 TL'ye kadar çıkıyor. Ama belediye tesislerinde yine kahveler 70 TL'den başlıyor. Olmazsa...
27: Olmaz. Ayılamam.
10: Hiç de sevmem kahve. Hatta geçen gün bir yerde ikram ettiler. Bütün günde midem bulandı. Ben genelde böyle kahvecilere gittiğimde çilekli milkshake'i tercih ediyorum. Garsonlar da getirirken şaşırıyorlar böyle pembe pembe ama ben çok seviyorum onu. Efendim artık saat başını gördük. Yeniden gündeme dönelim. Ankara'da, Türkiye'nin genelinde, dünyada neler oluyor konuşmaya başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın ana vatana katılmasının 87. yılıyla Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla iki ayrı mesaj yayınladı. Birlik ve beraberlik mesajı verdi.
28: Hatay'ın ana vatana katılmasının 87. yılıyla Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla iki ayrı mesaj yayınladı. Birlik ve beraberlik mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın 23 Temmuz 1939 tarihinde ana vatana kavuşmasının güçlü diplomatik iradenin en müstesna zaferlerinden biri olduğunu vurguladı.
29: 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'ımızı yeniden ayağa kaldırmak için devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Hatay'ımızı her alanda daha güçlü, daha müreffeh ve daha dirençli bir şehir olarak geleceğe taşıyacak, kadim şehrimizi eskisinden çok daha güzel bir şekilde ihya ve inşa edeceğiz.
28: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümünü de unutmadı. Mesajında Erzurum Kongresi'nin milletin müşterek bir ideal etrafında birleştiği, aynı zamanda istikbal hedefini ortaya koyduğu dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.
29: Bu yüksek şuur bugün de bizlere ilham kaynağı olmakta, geleceğe yürüyüşümüzde bizlere güç katmaktadır. Birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
10: Terörsüz Türkiye sürecinin önemli eşiklerinden biri olan çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılacağı artık kesin. AK Parti'nin önümüzdeki hafta teklifi meclise sunması bekleniyor. Teklifte Öcalan'ın statü ve suç işleyenlerle ilgili af düzenlemesi yer almıyor.
30: Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir.
29: Önümüzdeki hafta meclise sunulacak. Vekiller tatile çıkmadan yasalaşacak. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlığı hız kazandı. Teklifte Öcalan'a statü ve suç işleyenlere af yok. Terörsüz Türkiye sürecinde artık son viraja girildi. Önemli eşiklerden biri olan çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılacağı kesinleşti. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti önümüzdeki pazartesi teklifi meclis başkanlığına sunacak. En geç Ağustos ortasına kadar yasanın çıkarılması hedefleniyor.
31: Çalışılıyor, herkes çalışıyor.
29: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un gerçekleştirdiği 2 günlük siyasi parti turunda yasanın hızla çıkarılması için bir ön mutabakat ortaya çıktı. Kurtulmuş siyasi partilere taslakla ilgili bir yazılı metin sunmadı. Ancak genel çerçeve üzerinde değerlendirmeler yapıldı.
30: İsteriz ki

0: Bilgilere göre Öcalan'da kendi açısından eksiklikleri olsa da çerçeve yasanın çıkmasının önemli olduğunu düşünüyor. AK Parti'nin taslağına göre Türkiye'de suç kaydı olan silahlı veya bombalı eylemlere karışanlar terör suçlaması düşse dahi mutlaka ceza sistemine dahil edilecek. Şu anda cezaevlerinde 4000'den fazla PKK'lı bulunuyor. Terör örgütü suçlaması kalkacağı için kanunla birlikte çok sayıda tahliye gerçekleşmesi bekleniyor.
1: Mesele sadece bir yasa çıkarma meselesi de değildir. Silahların geride bırakılması.
2: Özgür Özel'in yeni partisine ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Bahçeli, yeni parti vekil sayısı kadar hazine yardımından pay almalı dedi. Hatta bunun 2026 yılında CHP'ye ödenen paradan yapılması gerektiğini söyledi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı bu çıkışa tepki gösterdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise ilgilenmiyorum dedi.
3: Biz yeni bir yolculuğa çıkmak üzere resmi işlemleri sürdürüyoruz.
4: Özgür Özel yeni parti için düğmeye bastı. Gözler o partinin finansman ihtiyacının nasıl karşılanacağına çevrildi. Tam da bu noktada MHP lideri Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Bahçeli yeni parti vekil sayısı kadar hazine yardımından pay almalı dedi.
3: Şu andaki yasal çerçeve içerisinde mümkün değil. Bu değerlendirilebilir. Ama konunun paradan öte tarafı var.
4: Bahçeli gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özgür Özel'in yeni partisine ilişkin ilk kez konuştu.
5: CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Uzun süredir bunun da sinyalleri zaten var ve kaç milletvekilinin gideceğiyle ilgili de kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor. 80 diyen var, 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor.
4: Bir partinin hazine yardımından faydalanabilmesi için son milletvekili genel seçimine katılmış ve geçerli oyların en az %3'ünü almış olması gerekiyor. Ayrıca 41 ilde ve belli sayıda ilçede de örgütlenmesini tamamlaması lazım. Bu nedenle CHP'den ayrılacak milletvekilleriyle kurulacak yeni parti mecliste grup kursa dahi hazine yardım alamayacak.
6: Bina ile ilgili bir görüşme gerçekleştirdik. Bir ön anlaşma yaptık. Partimizin kuruluşuyla birlikte hani resmi olarak adres göstereceğiz ve ilk ödemeyi aylık kira ödemesini Ekim ayında başlatacak şekilde bu süre zarfına kadar da parti kurulmuş. Almış olacak ve o şekilde karşılayacağız.
4: MHP lideri Devlet Bahçeli tam da bu noktada dikkat çeken bir öneride bulundu. Yeni parti vekil sayısı kadar hazine yardımından pay almalı dedi. Hatta bunun 2026 yılında CHP'ye ödenen paradan yapılması gerektiğini söyledi.
5: Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP'nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyorsa, böyle bir durumda 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır.
4: MHP liderinin etik olan CHP'nin hazine yardımından yeni partiye pay aktarılmasıdır çıkışı siyasette de yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. CHP parti sözcüsü Müslüm Sarı Bahçeli'ye tepki gösterdi.
7: Kendisine şu soruları sormak gerekir. Aynı etik yaklaşımı neden İyi Parti'nin kuruluş sürecinde dile getirmediniz? Yoksa CHP'yi bölme girişiminde bulunan kişilerin içinde bulunduğu ekonomik sıkışıklığa destek arayışı içinde misiniz?
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da Devlet Bahçeli'nin son açıklamaları soruldu. Kılıçdaroğlu şu cevabı verdi.
8: CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor.
9: TGRT FM Haber.
10: Şimdi reklamlar.
11: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7, ileri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
13: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
14: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce

0: bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: İstanbul Medipol Üniversitesi. Medipol.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Tup turuncu Teknosa'da.

0: Köyün Doktoru 5. Bölüm.
1: Uyarlayan Tayfun Türkili, Beyza Kara. Ses kayıt ve kurgu Didem Türkmen. Fatma Bacı'nın oğlunun doktor çıkıp mesleğini köyünde sürdüreceğini duyan köyde ne kadar genç kız varsa daha yüzünü bile görmedikleri doktor Cemil'le evlenme yarışına girerler. Köyün en güzel kızı Osman Ağa'nın kızı Menekşe, doktor Cemil'i kimseye kaptırmamak için geleceği yola pusu kurar ve Cemil tam motosikletiyle gelirken kendisini dereye atar ve boğuluyorum numarası yaparak Cemil'le tanışır. Ve köye döndükten sonra da hastalık numarasıyla Cemil'i sık sık evine çağırtır. Menekşe'yi oğlu Tahir'e almayı kafasına koyan köyün diğer ağası Hüseyin Ağa, genç kızı doktora kaptırmak korkusuyla Tahir'e elini çabuk tutmasını, Menekşe ile konuşarak kendisiyle evlenmesini söyler. Ama Menekşe'nin gözü doktor Cemil'dedir ve hastalık bahanesiyle ikide bir evlerine çağırtmaktadır. Durumun farkına varan Hüseyin Ağa, doktorun ayağını Osman Ağa'nın evinden kesmek için Osman Ağa'nın has adamı Fırıldak Salman'ı parayla kandırır. Salman, Osman Ağa'ya etki yaparak doktorun Menekşe'de gözü olduğunu ve evine sokmamasını söyleyecektir. Cemil anasına Menekşe'nin sık sık hasta olduğunu söyler.
2: Hala anlamadın mı? Bu kızların hastalığı sensin Cemil'im. Gözüne gestirdiğim biri varsa söyle de evereyim seni. Canım,
3: yine başlama anacığım ya. Dur bakalım, daha dün bir bugün iki. Hele işlerimizi bir yoluna koyalım. Evlenmek kolay iş.
2: Şuna bak hele. Hangi düzenimiz bozuk ki işimizi yoluna koyalım diyorsun? Seni doktor eden anan düğün paranı düşünmedi mi sanıyorsun? Tamı tamamına 15 tane beşi birlik sakladım
3: seni
2: senin için.
3: Seni kirli çıkı seni. Tatlı canından esirgeyip de bu parayı biriktirdiğin için babam sağ olsaydı seni bir güzel döverdi.
2: Haddine mi düşmüş? Alemden imrenmiş bir gece beni dövmeye kalktıydı da onu altıma alıp öyle bir sopa çektim ki tövbe demeden de bırakmadıydım.
3: Bilirim senin dayanın tadını güzel anacığım, bilirim. Ama odunla da dövsen yine de zamanı gelmeden önce evlendiremezsin beni.
2: Zamanın geldi de geçiyor bile moğol. Senin yaşındayken baban benimle 6 yıllık evliydi. Yoksa köyün kızlarını gözün tutmuyor mu ha?
3: Merak etme be anacığım. Kabuğunu beğenmeyen civcivlerden değilim ben. Büyük şehirde dersten başımı kaldırıp kızlara göz ucuyla bile bakamadım.
2: Öyleyse ne bekliyorsun ki? İşte ağalar birbirleriyle yarışıyorlar sana kızlarını vermek için. Hadi Hüsniye'yi geç, o karta kaçtı. Ama Osman Ağa'nın menevşesine de bir diyeceğin yok ya. Hem görpe hem de güzel. Üstelik de bir evin bir kızı.
3: Canım, Osman Ağa'nın kızı Menekşe hakikaten çok güzel bir kız anacığım ama bize göre değil o.
2: Neden?
3: Canım, şımarın teki. Her istediğini elde edeceğini sanan biri o. Osman Ağa ise asalet budalası. Bizi küçümser.
2: Sen kızı düşünme. Ben evelallah onu çekip çevirir yoluna koyarım. Osman Ağa'ya gelince onu da bir kalem geç.
3: Dur bakalım canım, biraz sabırlı ol. Daha zamanı değil diyorum sana anacığım.
2: Ayağım evladım, bir ayağım çukurda benim. Senin mürüvvetini göremeden öleceğim diye aklım gidiyor. Torunlarımı öpüp koklamak benim de hakkım değil mi?
3: Hadi yalandan sızlanıp da beni kandırmaya çalışma. Sen daha çok gençleri toprağa gömersin. Hı? Neyse, şimdi gidip Menekşe'ye bakalım. Bu sefer neyi varmış ha? Bakalım derdine çare bulabilecek miyim?
2: Onun derdi sensin evladım. Daha anlayamadın mı? Onun derdi de ilacı da sensin. Kömür gözlüm benim, Cemil'im.

0: Cahil, buyur baba. Ne ettin lan menemşe işini? Kızın gönlünü bir iyicene çeldin mi? Sana varmaya hazır mı ha?
1: Ayıp ettim baba. Gönlünü çelmeye ne acet? Bir işaretime bakıyor. Gel dediğim anda geliverecek bana. Kaç kere diyeceğim? Menevşe benim için ölüyor, bitiyor. Yataklara düşüp hasta oluyor.
0: He, hasta olduğu belli oluyor. Bak Doktor Cemil yine onların evine gidiyor.
2: Doktor Cemil mi?
0: He ya, gerizekalı. Bak görmüyor musun, kapılarını çaldı. Belli ki menevşeye gidiyor işte.
2: İyi emme baba.
0: Başlatma lan babandan. Menevşe'den gidiyorsan hala baba diyorsun salak. Salaman.
3: Buyur Hüseyin'a.
0: Az beri gelmez ama.
3: Altı kol iskambil oynuyordum be ağam. Sonra gelsem olmaz mı?
0: Kafamın dağısını attırma Salaman.
3: Tamam ağam. Siz yerime birini bulun arkadaşla. Buyur Hüseyin ağam.
0: Az önce Doktor Cemil yine senin Osman ağanın evine gitti. Bu ne kardeşim, her Allah'ın günü bunların doktorluk ne halleri var ki?
3: Menevşe'nin manevrasıdır bu. Bir numara yapıp doktoru çağırttı demek.
0: Hani bu işe bir çare bulacaktın? Doktor Osman ağanın gözünden düşürecektin. Bunun için sana paha vermiştim, namussuz. Ne oldu lan, ne yaptın?
3: İnan Hüseyin ağam, elimden geleni yaptım. Osman ağam doktordan nefret ediyor.
0: Bu ne biçim nefret be? Bu yüzden mi doktor sabah akşam Osman ağanın evinde?
3: Osman ağa ne alt etsin Hüseyin ağam? Menevşe hastayım diyor, inliyor, sızlıyor. Onlar da çaresiz doktoru çağırıyor.
0: Bu iş böyle gitmez Salaman. Sana boşuna fırıldak Salaman dememişler. Bu duruma hemen bir çare bulmalısın. Yoksa menevşe kız doktorun karısı olur. Söylemedin değil mi?
1: Babam doğru diyor Salaman emmi. Ben menevşeyle evlenmek istiyorum.
3: İyi de Tahir, hani menevşe senin için yanıp tutuşuyordu. Kaçır beni, senin nikahlın olayım diyordu. Öyle değil mi?
1: He ya.
0: Ulan koca kafalı, ya sen yalan söylüyorsun ya da menevşe seninle eğleniyor. Senin için yanıp tutuşan kız doktorun yanında ne işi var?
1: Niye öyle diyorsun baba? Menevşe hasta olmasa doktor çağırır mı?
0: Tabii menevşe hasta ama neye hasta biliyor musun?
1: Neye hasta baba?
0: Doktora hasta, akıl fukarası oğlum, doktora. Neyse Salaman, diyeceğim hazır. Doktor Osman ağanın evindeyken getne fitne koyacaksan koy da doktorun ayağını kestir evden.
3: Olur ağam. Yalnız şunu söyleyeyim. Eğer menevşeyi doktora kaptıracağını düşünüyorsan hiç merak etme. Benim bildiğim Osman ağa doktor Cemil'e kızını vermez.
0: Neden biliyorsun?
3: Biliyorsun Osman ağam asalet düşkünüdür. Doktorun babası doğramacı diye. Bu yüzden menevşeyi ona vermez.
0: Madem öyle iş uzamazsın. Allah'ın emriyle kızını oğlum Tahir'e versin. Kız yabana gitmesin. Asaletse bizde de ağalık var, onda da var. Ondan aşağı sayılmayız.
3: Haklısın ağam. Bence de menevşenin münasibi Tahir'dir.
0: Öyle ya, benim çam yarması gibi Tahir'im hazırda dururken hedesi menevşeyi hemencecik oğluma alıvereyim.
3: Tamam sen meraklanma Hüseyin ağam. Ben şimdi Osman ağaya gider fitneyi koyar, doktorun ayağını kestiririm o halde.
0: Göreyim seni Salaman. Bu işi hallet, paracıkları cebinde bil ha.
3: Tamam Hüseyin ağam.
1: Baba.
0: Ne var?
1: Ben diyorum ki şu Doktor Cemil'i Hüsniye ablama nikahlasak da ayak altından çeksek. Sen ne dersin baba?
0: İyi olurdu emmi, anladığım kadarıyla Doktor Hüsniye ablanı pek beğenmedi.

0: Arı'nın soktuğu yer nasıl da acıyor kız? Kız Güllü, hani Tohtur'u çağırmıştınız, ne oldu, niye gelmedi? Onu gülmek için bir de kendim arılara sokturdum, bak ya.
1: Gelir Menevşah Hanım'ım, gelir. Hah, işte Müjde Hanım'cığım, Tohtur Bey bizim eve geliyor.
0: Doğru mu söylüyorsun kız? Hakikaten Tohtur mu geliyor?
1: Hem vallahi hem de billahi geliyor hanımcığım.
0: Ver şu aynayı kız, saçıma başıma bir bakayım.
1: Olur. Hah. Buyur hanımcığım.
0: Kız Güllü, eğer Tohtur oduma anamla beraber gelirse bir bahane bulup bizi Tohtur'la baş başa bırakmaya çalış he mi?
2: Nasıl yani?
0: Salak, numara yapmasını ben mi öğreteceğim sana? Bir şeyler diye verirsin anama. Bu ban filan çağırıyor dersin, tamam mı?
2: Tamam tamam, anladım.
1: Tohtur geldi hanımcığım.
0: Dur kız, yatayım, böyle ayakta görmesinler beni. Tamam, şimdi girsinler içeriye.
3: Nesi var bu kızın bilmiyorum Cemil'im. İkide bir hasta oluyor.
4: Şimdi anlar Zeynep teyze. Geçmiş olsun Menekşe Hanım.
0: Sağ ol Tohtur Bey.
4: Neyiniz var? Şikayetiniz nerenizden?
0: Ay ölüyorum, bitiyorum Cemil ya. Bey.
1: He ya, hanımım ölüyor. Derdine bir çare bul.
3: Sus
1: Tohtur
3: kız,
1: Bey.
3: Sen karışma bakayım. Git işinin hanım başına.
4: Sizin ayak bileğiniz şişmiş.
0: Ay, ay aman bastırma Tohtur Bey. Orası çok acıyor.
4: Burası mı?
0: He ya, orası.
1: Hanım abla, ağa hazretleri seni istiyor.
3: Ne edecekmiş ki beni?
1: Bilmem, çağırıyor işte.
3: Peki geliyorum.
4: Korkulacak bir şey yok Zeynep teyze. Menekşe Hanım'ın ayağını arı sokmuş.
3: Ne? Arı mı sokmuş?
0: Demek arıymış. Ben de ne soktu diyordum.
4: Hem de bir değil, birkaç yerinizden sokmuş. Kaç tane arıymış bu böyle canım? Sanki arıların saldırısına uğramış bu.
3: Allah Allah, iyi ama odanın içinde arının işi ne?
1: Hanım abla, Osman Ağam çağırıyor seni, sabrı tükenmiş.
3: Aa, patlama diye çağırırsa çağırsın, keyif etmiyoruz burada.
4: Güllüm, ufak bir şey bulabilir misin bana çocuk?
1: Şimdi Tohtur Bey, hemen hadi bulurum.
5: Güllüm, ne arıyorsun kız odalapta?
1: Küçük bir şişe arıyorum ağa hazretleri.
5: Şişeyi ne edeceksin ki?
1: Tohtur Bey istedi de. Hah, buldum işte.
6: Yine eve doktor mu çağırdın Osman ağam?
5: Öyle, Menefşe hasta da.
6: Menefşe de çok sık hastalanıyor canım.
5: Ne demek istiyorsun Salman?
6: Diyeceğim, artık bu doktorun ayağını kessen iyi olacak ağam.
5: Canım siz de hemen fesatlık düşünürsünüz. İnsanın evine hiç doktor gelmez mi?
6: Benim bildiğim var ki söylüyorum sana ağam. Daha fazla konuşturma beni.
5: De kör alası çıkart dilinin altındaki baklayı da söyleyeceğini de hadi.
6: Her kişinin dilinde kemik yok ki tutasın. Söylüyorlar işte.
5: Ne?
6: Osman ağanın kızı Fatma bacının oğluna gönül vermiş diyorlar.
5: He?
6: Hastalık taslayıp zırt pırt doktoru eve getiriyor diyorlar.
5: Yok ya, esnaftan böyle mi söylüyorlar? Var başıma gelenler. Doğra bacının oğluyla adı çıkacağına canı çıksın kızımın daha iyi be.
6: Demin Güllü'yü sıkıştırdım ağam. Menefşe ayağını mahsustan arılara sokup şişirmiş. Doktora eve getirtersin diye. Görüyorsun ya Osman ağa, neredeyse ateş bacıyı sarıverecek.
5: Bak sen zamaniye. Bir temiz sopa çekmedi namussuzun kızına. Demek doktorla Menefşe kırıştırmak için bana numara yapıyorlar he mi?
6: He ağam.
5: De bundan sonra görürüz. Bundan kelli bu evden biri ölüyorum dese doktor sokar mıyım artık?
6: Haklısın ağam.
5: Pis ne gülüyorsun Salman?
6: Aklıma doktor geldi de onun için gülüyorum ağam.
5: Doktorun nesi geldi aklına be?
6: Şimdi Cemil doktor ya.
5: He.
6: Menefşe'nin bu seferki hastalığına bakalım ne yımırtlayacak.
5: Neler diyorsun sen ya? Dediklerinden hiçbir şey anlamadım.
6: Diyeceğim şu ağam. Menefşe'nin hastalığı arı sokması. Gel doktorun yanına gidip ona bir maytaba alalım. Bakalım hastalığını anlayacak mı? Yoksa bilmediğimiz o gavur laflarını mı söyleyecek?
5: İyi fikir be Salman. Gel azıcık eğlenelim doktorla. Aman kızımın ayağını arının soktuğunu kaçırma ağzından.
6: Yok canım, hiç kaçırmayayım.
5: Tohtur, kızımın hastalığı neymiş?
6: Kötü bir hastalığı olmasa mı bari?
4: Merak edilecek bir şey yok Menekşe Hanım.
5: Vah. Çok yazık. Tulum gibi şişmiş ayağı. Ya kırık ya da çıkıktır. Öyle değil mi Tohtur Bey?
6: Acaba annesi var mı Menekşe kızımızın doktor?
4: Canım önemli değil dedim ya.
6: He.
4: Gece pencere açık kalmış. Yatağına birkaç arı girmiş olacak.
5: He.
4: Ayağını sokup şişirmişler işte.
5: Öyle mi?
6: Doğrusu ferasetine diyecek yok. Akıldan yana anana çekmişsin doktor.
5: Emme yaptım be Salman. Anasına olur mu? Babasına çekmiş. Bana kalırsa Cemil sen doktor olacağına baban gibi doğramacı olaydın. Babandan Yavuz biçerdin kalasları.
4: Doğru söylüyorsun Osman ağa. Yontum kalaslarda bir işe yarardı. Bazı meraklı kimseler sülalesinin temellerini sağlam kazıklara çakardı. Geçmiş olsun Menekşe Hanım.
0: Teşekkür ederim.
5: Dur bir dakika doktor. Sana bir şey soracağım.
4: Sor bakalım.
5: Ne diye şehri bırakıp da buraya geldim? Ben olsam şehirde kalırdım.
6: Yoksa orada dikiş tutturamayacağını anladın da savuştun mu he?
4: Yanılıyorsunuz ağalar. Eğer aslını unutanlardan olsaydım şehirde kalırdım. Ama ben köylü çocuğu olduğumu hiçbir yerde gizlemedim. Köylü geldim, köylü gideceğim bu dünyadan. Hepinize iyi günler.
5: Vay vay vay. Vay ki ne vay vay. Bana bak Menevşe. Eğer bir daha bu doğramacının namussuz oğlu bu evden içeri adım atarsa şard olsun ayağını, arıdan beter ederim bilesin ha.
0: Ama baba, hastalanırsan ne edeceksin?
5: Hastalanma kız. Hastalanırsan da geber. Hele bir daha hastayım de, hele bir daha doktoru çağırın diye feryat eyle, o sağ saçlarından tuttuğum gibi yere çalarım seni lan.

0: Gene doktoru mu çağırdın birader efendi?
1: He.
0: Menevşe mi hastalandı yoksa?
1: Evet öyle Recep.
0: Bak Osman abi, ben senin kardeşinim. Diyeceğim bitsin artık şu hastalık işi ha. El alemin diline düşeceğiz tek bir. Bir çaresine bak şunun canım ha.
1: Çaresini söyle de yapalım Recep. Kızı öldüreyim de katil mi olayım istiyorum?
0: Ya canım, iş ona vardır mı ya, acet yok. Hani nikahta keramet vardır derler ya. Evlendir kızı, bak bir şey kalıyor mu o zaman?
1: Torturla öyle mi? Kıyamete dek evde kalsa yine de vermem kızımı ona. İsterse hastalıktan gebersin.
0: Aman canım, oğlanın nesi var ki? Mürekkep yalamış, irfanlı, bilgili, koskoca bir doktor. Neyini beğenmiyorsun ki?
1: O kadar söylüyorum sana. Ha. Bu eve damat değil, misafir de bilem giremez. Gelirse ayaklarını kırarım onun. Bak kardeşimsin, sana da diyorum. Bir daha doktorun lafını almayacaksın ağzına.
0: Tamam, kızma canım. O zaman da sen Tahir'e ver gitsin. Sina ne zamandır ister durur kızını. Tahir de çam yarması gibi bir oğlan. Üstelik soyu sopu da belli canım.
1: Geç canım Hüseyin ağa, pintinin tekidir. Kızım acımdan ölür o evde be.
0: Emme yaptın ha. Tahir babasına benzemiyor. Bunkör çocuktur. Üstelik menevşe için deli divane oluyor fakir.
2: Hani işinize karışmak gibi olmasın emme. İzin verirseniz bir çift laf etmek istiyorum ağam.
1: Söyle bakalım Salman, ne diyeceksin?
2: Diyeceğim şu ki Osman ağa. Biladerin Recep ağa yerden göğe kadar haklı. Kız kısmı sıkıştı mı bir an evvel baş göz edilmeli. Yoksa istenmedik işler açığa insanın başına. Namusuna onuruna leke sürdürüveri.
1: Ne demek istiyorsun lan sen?
2: Diyeceğim şu ki hazır isteyeni varken vermeli kızı. Tahir menevşenin tam dengi. Kaba saba yapılıdır emme. Kuzu gibi de yumuşak başlıdır hani. Ne yanı çekersen o yana gide. Menevşe akıllı kızdır. Tahir parmağının ucunda oynatır namussuzu mu?
1: İyi de Hüseyin ağa pintidir dedim Salman. Ele güle rezil eder insanı. Sülalemize yaraşır bir düğün bile bir yaptırmaz. Oysa ben kızıma şanlı şöhretli bir düğün yapılmasını isterim. Bir tanecik kızım var olup olacağı. Bir tek mürüvvet göreceğim ya.
0: Ya merak etme, Hüseyin ağa haysiyetini düşünür birader. O da koskoca köyün ağası hem de mıhtarı. Elbet şanlı yaraşır bir düğün yaptırır canım.
2: Elbette yaptırır canım.
1: Salman ağayı bana anlatmayın. Bilirim ne pinti olduğunu. Bir köy düğününden yetinmek ister o. Oysa ben düğünün şehirde yapılmasını isterim. Otobüsler tutulmalı, oteller kiralanmalı, gazinolarda yenilmeli, içilmeli.
2: Etme eyleme Osman ağam. Sen de çok şey istersin İsyen ağadan.
0: Hem kazamızda düğün yapmak neyine yetmez senin birader? Heh. Sen Hürrem Bey'den ileri misin ki ha? O bilem hacının sinemasında yaptırdı düğününü.
1: Yo birader, ben Hürrem tanımam. Bugüne bugün şehirli sayılırım. Düğünü de şehirde isterim. Bütün köy Osman ağanın kızı evlendiğinde öyle bir düğün yapıldı ki diye söylenmeli köy durdukça. Aman
0: canım, bu kadar da kibirli olmasam da birader iyi değildir canım.
1: Onu bunu bilmem. Önce Hüseyin ağa bu şarta razı olursa sonrasını düşünürüz.
3: İşte böyle Hüseyin ağam. Osman'a düğünü şehirde isterim demiş.
4: Şehirde ha?
3: Evet. Oteller kiralanmalı. Gazinolar kapatılmalı demiş.
4: Ne? Amanın ya. Çıldırmış bu Osman ağa. Resmen çıldırmış. Yahu bunun niyeti beni batırmak mı Kaya efendi?
3: Hüseyin ağa bu şartlara razı olsun. Evlenme işini o zaman görüşürüz demiş.
4: Vay ki vay. Ne yapsak ne etsek bilmem ki. Olmaz canım. İş mi bu? Düğünü şehirde yapacağız ha? Kazada ne kadar otobüs varsa tutacağız. Sonra da hepsini otellerde yatıracağız. Gazinolarda keyif ettireceğiz öyle mi? Yo. İmkanı yok Kaya efendi. Bütün bunlar ne kadar para tutar bilin mi? En az 500 milyon tutar.
3: Doğru dersin.
5: Hüseyin ağa. Hüseyin ağa.
4: Kim o bağıran be?
3: Fırıldak Salaman.
6: Köyün Doktoru adlı oyunumuzun 5. bölümünü dinlediniz. 6. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
3: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Günaydın, hoş geldiniz. TGT FM'deyiz. Buluştuk yine. Ana kumanda masamızda İbrahim bizimle birlikte. Ben Hülya, güzel bir gün diliyoruz. Yağmurlu bir sabahta buluştuk. Meteoroloji bugün yağmur olmayacağını söylemişti. Son güncellemesi böyleydi. Ama en son güncellemeyi yine dışarı çıkınca kendimiz gördük. Beyaz pantolonuyla ben bugün yağmurda güncelleneceğim birazdan dışarı çıkarsam. Efendim, ana kumanda masamızda İbrahim ve ben Hülya. Bugün güzel bir gün diliyoruz. Yağmur bereketiyle gelsin istiyoruz, diliyoruz. Cuma, bugün hayırlı cumalar dileyelim. Güzel dileklerinizin kabul olması için her şey hazır. Yağmur var. Bugünlerden cuma, kalbiniz temiz. Daha ne isteyelim? Yeter ki istemeye yüzümüz olsun bir yandan da, değil mi? İstiyoruz ama istemeye yüzümüz var mı acaba? Ne kadar yerine getiriyoruz? Bir şey el açıp istediğimiz Allah'tan her şey bizim olsun isteğindeyiz. Onu da ver, bunu da ver, o da olsun, bu da olsun. Peki onun istediklerine, onun söylediklerine ne kadar uyuyoruz? Çok enteresan bu, özellikle son birkaç gündür sosyal medyada çok dolaşılıyor. Dini istismar eden insanlar. Bugün sosyal medya fenomenlerinden biri, artık fenomen lafı dilimize dolaşmış ama hakikaten hazırlıksız yakalandık bu sosyal medyaya. Gençlerimiz de hazırlıksız yakalandı. Para kazanmak için, popüler olmak için olmayacak işler yaptılar. Ve sonuçları da hem kendileri için hem onlarla aynı sayfada, aynı akışta buluşan insanlar için iyi olmadı. Çocuklarımız için iyi değil. Sadece çocuklar değil, aslında kendimizi de sosyal medyadan korumak lazım. Çünkü biz de farkına varmadan sosyal medyadan etkileniyoruz, değişiyoruz. Kişiliğimizin erozyon demeyelim buna ama bu değişimin karşısında nasıl ayakta duracağını, onu nasıl ayakta tutacağımızı da bilmiyoruz. Konuşalım bugün biraz bu konu üzerine birazdan, ama önce bir güne giriş yapalım. Çünkü İstanbul'da yağmur var, şöyle bir trafiğe bakmamız lazım. Acaba İstanbul trafiği bize ne söyleyecek? Hava durumu, özellikle hafta sonu için her yerde uyarı var, Marmara ve Karadeniz'in batısı için. Acaba bu uyarı hala geçerli mi? Onu da beraber görelim.

Efendim, İstanbul trafiği %49'luk bir yoğunluk gösteriyor. Hem Avrupa hem Anadolu yakasında kazalar var maalesef. Avrupa yakasıyla başlayalım. Beylikdüzü Haramdere yönünde zincirleme bir trafik kazası var. Küçükçekmece Hacı Şerif yönünde yine E5'te bir kaza var. Sefaköy yan yolda Çoban Çeşme yönünde bir kaza var. Bir araç arızası var Şirineler Çoban Çeşme yönünde. Bir kaza var. Özellikle E5'e çok yakın bir noktada Bahçeli Evler'de, bu da buradan gelen trafiği olumsuz etkilemiş. Samandıra Sultanbeyli arasında da TEM'de çok ciddi bir yoğunluk var. Bugün %49 trafik yoğunluğu. Köprülerle başlayalım. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte Şehitler Köprüsü'nde şu anda Mecidiyeköy oldukça akıcı görünüyor. Bu güzergahı kullanacak olanlar için trafik rahat. TEM'de Firuzköy Isparta Kule trafiği var geride. Sonrasında Bağcılar trafiği var. Ardından Hastal Seyran Tepe trafiği var. Özellikle Hastal Seyran Tepe trafiği için hatırlatmamız gerekiyor bu güzergahta. Özellikle hastalığın yoğun olduğunu. Ters istikamete bakalım. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Küçükyalı-Bostancı arası yoğun. Sonrasında Çamlıca-Altunizade köprü arasında yoğunluk var. TEM'i kullanacak olanlar için Ümraniye'ye kadar trafik rahat. Ümraniye'den sonra yavaş yavaş artmaya başlıyor. Elmalı'da bir yavaşlama var. Sonra açılacak ama köprü girişine trafik yeniden kapanıyor. E5'te Kartal'ı geçtikten sonra Maltepe'ye yaklaşırken başlayan trafik Ataşehir'e kadar devam ediyor. Biraz önce TEM'de bir yoğunluk olduğunu söylemiştim. Samandıra'dan başlayan bir yoğunluk bu ve Sultanbeyli'ye kadar devam ediyor. Bunun tersi istikametinde de yine Ataşehir istikametinde, Ataşehir yönünde bir trafik yoğunluğu var. Bugün sahil yolu her iki yaka için daha rahat. Avrupa yakasında Karaköy'de ve Beşiktaş'ta küçük yavaşlamalar var ama onun dışında trafik oldukça rahat. E5'in kesinlikle alternatifi. Anadolu yakası için de E5'in alternatifini sahil yolu olarak görebiliriz. Buradan köprüye bağlanacak olanlar için de isterseniz Maltepe'den Ataşehir istikametine ya da daha ileriden Caddebostan'dan yine Ataşehir istikametine ya da birinci köprüye, Şehitler Köprüsü'ne dönebilirsiniz. Avrasya Tüneli için trafiğin her iki yönlü de rahat olduğunu söyleyebiliriz. Bugün için Avrasya Tüneli'nde trafik oldukça akıcı. Ekstra bir ödeme elbette, köprülerden daha pahalı ama daha kısa ve rahatlıkla, özellikle de köprüyü dolaşıp sonrasında işte Beylikdüzü, Avcılar, Florya, Bakırköy istikametine gidecekseniz bu güzergahta Avrasya Tüneli size fayda oluşturabilir.

Şimdi gelin bir de hava durumuna bakalım. İstanbul'da bugün yağmur olduğunu söyledim. Yağış akşam saatlerine kadar devam edecek, özellikle mesai çıkış saatine kadar, ama yarına dikkat. Çünkü yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Pazar günü de bu yağış etkisini sürdürecek ama asıl gün kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış günü, cumartesi günü. Şimdi daha öncesinde evinde işte çatısından su gelen, penceresinden su gelen, kapısından su gelen ya da daha zor durumlarda kalanlar varsa cumartesi zorlanacaklar. Bunun için bir tedbir almakta fayda var. Onun dışında özellikle dışarıda işi olanlar bunu sonraki günlere erteleyebilirler. Dışarıda olmamak ya da en azından yakın yerlerde işinizi halledip kolayca evinize dönebilmek tercih sebebiniz olsun. Şimdi cumartesi için piknik, açık alan, gezmek, tozmak, bunlar birazcık yağmurda yürümek elbette çok güzel. Her şey müsaitse tabii ki yürüyebilirsiniz ama bir pikniğe gidelim diyorsanız uygun gün değil. Bu arada yine İstanbul'da denize girmek için de uygun bir gün değil. Tabii ki yağmur var ama onun dışında da yine kuzeyli yönlerden esecek rüzgar özellikle Karadeniz'deki ilçelerde denize girmenin yasaklanmasına yol açtı. Cumartesi pazar günü için böyle bir planınız varsa eğer, denize girmek İstanbul'un kuzeyi için yasaklandı sevgili dinleyiciler. Tabii ki sahilde olabilirsiniz, piknik yapabilirsiniz, kahve içebilirsiniz, sohbet edebilirsiniz, kitap okuyabilirsiniz ama denize giremeyeceğiz. Bunları da hatırlatmış olalım.

Ne pişirelim akşama? Bizde bamya var. Pişti dünden zeytinyağlı. Bir herkes yemiyor tabii. Bamya öyle herkesin sevdiği bir sebze değil. Ayıklaması zor. Dün akşam yaptım, ayıkladım. Tek tek limonlu suda beklettim. Sonra yavaş yavaş pişirdim hiç karıştırmadan. Güzel oldu, dolaba koydum. Başkaları ne der bilmiyorum evdekiler. Ben ayıklarken pek hoşnut görünmüyorlardı. Ama tabii onlara karpuz peynir ikramımız her zaman var. Ama bizde akşam bamya var. Söyleyeyim, babamla ben yeriz ama diğerleri elini sürmez. Peki, seven çok sever, sevmeyen hiç sevmez. Bazı sebzeler öyledir. Lahana öyledir mesela. Seven çok sever, sevmeyen elini sürmez. Karnabahar öyledir, bamya öyledir. Bazıları için aman Allah aratmasın, bazıları için ah yapsalar da yesek. Bugün takvim yaprağımız bize ne önermiş, ona da bakalım. O da etli bamya önermiş. Pilav, muhallebi, meyve. Takvim yaprağıyla böyle arada kesişiyor yollarımız. Bugün onlardan biri etli bamya, pilav, muhallebi, meyve demiş. Bamyadan kaçarınız yok yani. Hem sunucunuzdan hem takvim yaprağınızdan bamya geldi.

Efendim şöyle bir dolaba bakın, pişmek için bekleyen ne var? Ondan mutlaka yararlanın. Mesela kırmızı biberleriniz var, güzel bir dolma yapabilirsiniz kırmızı biberlerinizle. Lezzetli olacaktır eminim. Kırmızı biber dolması benim mevsimde favorilerimden. Biberin yani dolmanın her türlüsü diyelim ama kırmızı biber dolması böyle ekstra bir lezzetli bir tatlı oluyor. Hoşuma gidiyor benim. Böyle üzerine bir hafif de bir nar ekşisi gezdirirseniz servis yaparken çok güzel olur. Bunun dışında yine bu mevsimin sebzelerini kullanabileceğiniz türlüler, patlıcan yemekleri, kabak yemekleri, taze fasulye, bezelye, bunlar hala marketteyken, pazardayken yararlanabiliriz. Bezelye için artık son günler, aldınız dolaba biraz attınız yoksa yok. Barbunya için artık yavaş yavaş sezon Ağustos'la beraber bitecek. Bamya için sezon başladı, vişne için sezon başladı. Bunları da dondurucuya kaldırmak istiyorsanız bunların sezonu çok kısa biliyorsunuz. Hızlı hareket etmek lazım.

hayallerimiz ve bunları ulaşabilmek, bunları gerçekleştirebilmek için feda ettiklerimiz, harcadıklarımız. Bir kere zaman harcıyoruz, en önemlisi bu. Hangi hayalin peşinden koşulur, hangisi gerçekten ara ara hatırladığımız hayaller arasında kalmalıdır. İnsan kendini tanıdıkça buna daha kolay karar veriyor. Ama bu kararı doğru veremeyenlerin çok ciddi bir kayıpları var. O da zaman, yani ömürleri. Bu yüzden iyi düşünmek, taşınmak ve koştuğumuz şeyin arkasından gitmek noktasında kararlı olmak lazım. Eğer gerçekten arkasından koşulacaksa, şöyle düşünüyor insan: ya buraya kadar geldik bu hayalin peşinden, tam gerçekleşecekken vazgeçmeyelim. Acaba gerçekten o tam gerçekleşecekken vazgeçmeyelim noktasında mıyız? Yoksa biraz daha vaktimiz var mı? Biraz daha olgunlaşması mı gerekiyor? Biraz daha kendimizi tanımamız mı gerekiyor? Mesela bazen bazı şeylerin olmadığına geri dönüp seviniyoruz. Diyelim ki görücü usulü geldi, biri sizi istedi, o anda gönlünüz ısındı, dediniz ki ay keşke olsa ama olmadı. Yıllar geçti, o kişiyi bir yerde gördünüz, ya iyi ki olmamış diyebilirsiniz ve muhtemelen de böyle dersiniz. Çünkü insan o hayattan kopup ya da o hayalden kopup, o düşünceden kopup kendine gerçek bir dünya kurduğunda, o kişiyi gördüğünde ya evet iyi ki olmamış, iyi ki ben şu anda bu hayatı yaşıyorum, İyi ki şu anda evli olduğum kişiyle evliyim, çocuğum, çocuklarım var, evim, düzenim, mutluyum. Geri dönüp baktığınızda o an bir yol ayrımı sizin için. Bir iş mesela, bir işin olmasını çok çok çok çok çok istiyorsunuz ama olmuyor bir türlü. Deniyorsunuz, deniyorsunuz, her şeyi yapıyorsunuz, olmuyor. Sonra tabii ki hayat devam ediyor ve kendinize başka bir iş kuruyorsunuz, bir iş buluyorsunuz, bir yerde çalışmaya başlıyorsunuz, orada bir kariyer oluşturuyorsunuz. O işi, iş arkadaşlarınızı, mesleği, geldiğiniz yeri, belki oradan atladığınız diğer yerleri, bir geçiş olabilir sizin için bu iş. Diyorsunuz ki iyi ki o zaman o iş olmamış, iyi ki onu seçmemişim ya da iyi ki o iş beni seçmemiş. Böyle durumlarda insan biraz akışta kalmanın, biraz kendisi için sunulanların farkına varmanın, biraz hayırlısı neyse o olsun demenin ne kadar kıymetli olduğunu anlıyor.

sosyal medyada temiz kalmak, zor bir şeyden bahsediyorum. Bir kere sürekli başkalarının hayatını takip ediyoruz. Rahatsız edici gelmiyor mu? Bir süre sonra insan hakikaten ya başkalarının evi, başkaları mesela öyle videolar paylaşanlar var. İşte bahçesinde, evinde, sabah rutinim, bugünüm böyle geçti. Onların hayatın tabii ki ilham alacağımız yerler de var. Yanlışlarımız var, düzeltiyoruz. Belki ilham alıyoruz ve kendi hayatımıza bir şeyler ekliyoruz. Ama bir şekilde onların hayatının içindeyiz. Çocuklarını büyütürken, evde yemek yaparken, eşiyle otururken, televizyon izlerken, temizlik yaparken, işe giderken, gelirken, ayağını uzatmışken bakıyorsunuz mesela biri bir paylaşım yapmış. Bütün evi görüyorsunuz. Şimdi mesela biz evimizin içi görünmesin diye perde yapıyoruz. Sonra bir de kalın perde yapıyoruz. Yapıyorduk. Şimdi evlerde perde var mı hala bilmiyorum. Bazılarında pencereler, perdeler hep açık ya da perde var mı görmüyorsunuz hakikaten. Tül perdeyi kapatır, güneşliği kapatır. O yoksa kalın perdeyi mutlaka çekerdik eskiden. Şimdi insanlar perde kapatmıyorlar. Perdesi olmayan çok ev var. İşte balkonu, terası saymıyorum. Ya da balkon olarak kullandığınız bir odanız vardır. Kapatmışsınızdır sonradan, orayı saymıyorum. Evin içinden bahsediyorum. Evin içinde perdelerimizin kapalı olduğu düşünülürse, kimse bizi görmesin, çok yakında komşumuz olmasın, aman sesimizi duymasın derken biz kendi hayatımızı kendi ellerimizle sosyal medyada nasıl bu kadar rahat yayınlıyoruz? Hiç tuhaf gelmiyor mu size de?

biraz kendimize ait olması, biraz bize kalması, biraz başkalarından uzak yaşamak, bazen o perdenin arkasındaki o özel hayat dediğimiz hayatı başkalarıyla paylaşmadan kendi başımıza yaşamayı tercih etmek, sakinlik, sessizlik, sosyal medya detoksu dediğimiz şey. Çocuklara diyoruz ya, aman elinde sürekli telefon. Ben elinden telefon düşürmeyen çok yetişkin tanıyorum. Çocuklara söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Çocuklara telefonu elinden bırak dediğimizde dönüp bize sen de bırak derse ne diyeceğimize mutlaka hazırlanmış olmamız gerekiyor. Çünkü pek çok ailede, o zaman sen de televizyonun karşısından kalk, o zaman sen de bilgisayarda oyun oynama, o zaman sen de elindeki cep telefonuyla oyun oynama diyebilir o çocuk bize. Yapmamız gereken çocuklarımıza örnek olmak. Yani bizim onlardan bir şey isterken, bir hatayı düzeltmesini beklerken, aynı hatayı yapıp yapmadığımızı kontrol etmeden konuşmamamız lazım. Eskiden çocuklar bazı şeyleri, yetişkinlerde bazı hataları görse de söylemezdi. İyi bir şey, kötü bir şey tartışmıyorum bunu. Ama şimdiki çocuklar bir yanlışı gördüğünde, ama anne, ama baba, sen de böyle yapıyorsun, sen de öyle dedin, ama sen de yalan söylüyorsun, geçen gün telefonda konuşurken sen de anneanneme yalan söyledin deyiveriyor. Eskiden çocuklar duyar ama duymazdı. Şimdi çocuklar duyuyor, bazen de üstüne katarak ve olmadık yerlerde söylüyor. Çocuktan al haberi cümlesi boşuna değil. Bu anlamda bence bu sosyal medya işine bir kolları sıvayıp el birliğiyle girişmemiz lazım. Yani bir yandan televizyon açık, ekrana maruzsunuz. Öbür taraftan elinizde cep telefonu sürekli stalkluyorsunuz. Ne demek? Bazı kavramlar katıldı hayatımıza mesela. Onlardan biri stalklamak. Ne demek stalklamak? Stalklamak sosyal medyada başkalarının hesabının içinde gezinmek. O akış dediğimiz, hani o parmak hareketi var ya, yukarıdan aşağı sürekli. Sürekli bir pencere açıp başka birisinin hayatına o pencereden girmek. Çok aslında ekrana pencere demek çok çok yerinde bir şey. Tam anlamıyla onu yapıyor çünkü. O pencereden içeri giriyoruz. Biz bir iş yerine giriyoruz, bir eve giriyoruz, bir tatil yerine giriyoruz. Bir pencere bizi çekiyor hakikaten. Sonrasında o akışta arka arkaya farklı şeyler gelmeye başlayınca 1, 2, 3, 5, 10, 20 dakika, yarım saat, bir saat geçmiş, nasıl olduğunu anlamıyoruz. Bir bakıyoruz ki zaman geçip gitmiş, elimize kalan hiçbir şey yok ve biz başkalarını eleştirdiğimiz noktadayız. Gerçekten bu sosyal medya kısmına, işiniz sosyal medya ise onu dışarıda tutuyorum. Bakın, onun için söyleyecek bir sözüm yok. Eğer bir hesap yönetimi yapıyorsanız, sosyal medyada çalışıyorsanız, yani ürettiklerinizi, diyelim ki bir iş yeriniz var. İş yerinizde her gün yeni bir kek yapıyorsunuz ve onu her gün müşterilerinize, takipçilerinize söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki bugün kakaolu kek var, bugün havuçlu, bugün cevizli yaptık. Yanında da poğaça var. Çayımız da yeni demlendi. İşte bunu sosyal medya üzerinden takipçilere duyurmakta ne var? Ya da çok güzel yemekler yapan bir restoransınız, işinizi tanıtıyorsunuz. İşiniz sosyal medyaysa onun için söyleyecek bir şeyimiz yok. Ama işi sosyal medya olanlara para kazandırmaksa işiniz, o zaman biraz durmak ve bir parçacık düşünmek lazım.

Hafta sonu geldi. Hafta sonu İstanbul'da yağış var ama sadece İstanbul için konuşmayalım. Türkiye genelinde yağış var. Biz şimdi böyle biraz diğer illere de bakalım ve hafta sonu planı yapmaya çalışanlara yardımcı olalım.

Yani İstanbul'da sıcaklık 21 derece, gün içinde 29 dereceye kadar çıkacak. Bugün hava yağışlı. Akşam saatlerine kadar yağış etkisini sürdürecek. Nem %78 civarında şu anda. Kuzeyden rüzgar alıyoruz. Cumartesi, pazar günü bu kuzeyli rüzgarlar devam edecek. Pazartesi günü güneye dönecek ama bu 3 gün, ama özellikle cumartesi günü oldukça üşüyeceğiz. Çünkü gündüz sıcaklığı 23 dereceye kadar düşecek. Yani aslında neredeyse dün bir önceki gün gece sıcaklığı kadar olacak. Cumartesiye dikkat diyelim. İstanbul'da hafta sonunu dikkatli atlatmak lazım. Başkente geçelim. Ankara'da 22 derece sıcaklık. Gün içinde 29 dereceye kadar çıkacak. Yarın 22 dereceye düşecek. Cumartesi pazar 22-23 derece. Gece sıcaklığı 13-15 derece arasına gerileyecek. Yağış Ankara'da bugün akşam saatlerinde başlayacak ve cumartesi pazarda devam edecek. Yani Ankara'da da hafta sonu, özellikle cumartesi günü dışarıda plan yapmak pek mümkün görünmüyor. Gelelim İzmir'e. İzmir'de bugün hava açık, az bulutlu, sıcaklık şu anda 27 derece civarında. Hissedilen değerde buna yakın, 33 dereceye kadar çıkacak gün içinde. Yarın birkaç derece gerileyecek, hafta sonunda 33-32 derece arasında tamamlayacak. Yarın İzmir'de de tıpkı İstanbul, Ankara'da olduğu gibi gök gürültülü sağanak yağış var ama İstanbul ve Ankara'daki kadar kuvvetli değil. Bu arada pazartesiden itibaren İzmir yeniden ısınmaya başlayacak. Şimdi haritamızı açalım. Evet, bugün Trakya'da yağış var. Aslında Marmara'nın tamamında, Balıkesir hariç, yağış var. Karadeniz'in tamamında yağış var. İç Anadolu bölgesinin kuzeyi yağış alacak. Kırşehir'den, Nevşehir'den aşağı doğru inecek yağmur. Aksaray ve göller bölgesine, Burdur, Isparta, bu bölgeye, hatta Konya'ya kadar sarkacak. Bugün Antalya sıcak 34 derece. Akdeniz bölgesinde sadece Osmaniye'de yağış var. Onun dışında Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'da hava sıcak. Doğu Anadolu'da da bugün Kars yağış alacak. Yarın cumartesi Türkiye'nin büyük bir kesiminde yağış var. Şöyle düşünelim, yukarıda Trabzon'dan aşağı Osmaniye'ye, Gaziantep'e bir çizgi çizelim. Bunun batısındaki her yerde yağış var. Bu bölgelerin, yani bu yağış alacak bölgenin büyük bir kesiminde yağışlar çok kuvvetli. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu bölgesinin kuzeyi, yine bu arada Eskişehir kuvvetli yağış alacak. Afyon, aşağıda Isparta bugün yağış alacak bu bölgeler, ama yarın kuvvetli yağış alacak. Bölge oldukça serinleyecek. Aynı zamanda bu serinlik, bu cumartesi günkü yağışın serinliği pazar günü de etkisini sürdürecek. Pazar günü batıdan yağış yavaş yavaş doğuya çekilecek ama İstanbul yağış alacak. Yine Marmara'nın batısı ısınıyor, yağmurdan uzaklaşıyor ama doğuda yağmur devam edecek. Marmara'nın doğusunda yine Akdeniz'in doğusu yağış alacak, Karadeniz'in tamamı yağış alacak ve bu kuvvetli yağışlar Karadeniz'de pazar günü Rize'ye kadar ulaşacak. İç Anadolu bölgesinin kuzeyi, Karadeniz'in batısı, ortası yine pazar günü de kuvvetli yağış alacak. Ama bu arada Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar birkaç derece düşecek. 36-37 derecelere kadar gerileyecek. Pazartesi gününden itibaren yağış etkisini kaybediyor. Güneydoğu yeniden 40 derece, Trakya 36 derece, Ege'nin içleri 38 derece, Balıkesir 36 derece. Salı günü ise Türkiye'de artık yağış neredeyse etkisini kaybetmiş diyeceğiz. Sadece Rize'de kalacak. Onun dışında Türkiye yeniden ısınmaya başlayacak. Güneydoğu 42-43 derecelere, Ege'nin içleri 40 derece ulaşacak yeni haftanın başında. Bu saat için izninizi isteyelim. Birazdan sağlık konuşmak üzere yeniden buluşacağız.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: TGRT FM Haber.

0: bir anda patladı. Ortalık savaş alanına döndü. Beton parçaları metrelerce uzağa savruldu. O sırada binanın önünde 3 kişi vardı. Ölüm üzerlerine geldi. Can havliyle kaçtılar. Saniyelerle kurtuldular. Kameralar o anları kaydetti. (Gülüyor) 4 Temmuz'daki doğalgaz patlamasında 2 kişi hayatını kaybetmişti. Yeni görüntüler facianın büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Birkaç saniye hayatla ölüm arasındaki farkı belirledi. Aşırı hız kazayı beraberinde getirdi. Motosikletiyle otomobile çarpan jandarma personeli hayatını kaybetti. Kırıkkale'deki kaza çarşamba günü gece saatlerinde meydana geldi. Motosikletliyle otomobilin çarpışması oldukça şiddetliydi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü Engin Keyvanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. 30 yaşında hayatını kaybeden jandarma personelinin cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Çorum'a gönderilerek gözyaşları arasında toprağa verildi. Feci kazanın görüntüleri de an be an kaydedildi. Görüntülerde süratle ilerleyen motosikletin yolda dönüş alan otomobile hızla çarptığı ve o anlara tanık olanların çığlıklarla büyük panik yaşadığı görüldü.
1: Zabıta ekipleri halk sağlığı parolasıyla denetime çıktı. 5 ton bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünü yakalandı.
2: Son kullanma tarihi geçmiş, etiketsiz ve muhafaza koşullarına uymayan yaklaşık 5 ton ürüne el koymuş bulunmaktayız.
1: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde zabıta ekipleri denetime çıktı. Denetimlerde birçok dükkanda yaklaşık 5 ton bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş ürüne rastlandı. Sağlıksız koşullardaki ürünler tek tek poşetlendi. Çöp toplama kamyonlarına yüklenen tonlarca ürün imha edildi. İlçede denetimlerin aralıksız süreceği kaydedildi.
2: Halkımızın sağlığını doğrudan tehdit eden hiçbir unsura müsamaha gösterilmemektedir. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı, güvenli ve kaliteli ürünlere ulaşabilmesi için denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir.
0: Bir kavşak, birkaç saniye ve korkunç çarpışma. Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı mahallesi kavşağında bir kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı trafik kazasının araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Özel halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Özel halk otobüsüne hızla gelen panelvan araç çarptı. Otobüs savruldu. Yolcular koltuklarından fırladı. Araç içinde panik yaşandı. Çığlıklar yükseldi. Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı. Otobüs şoförü direksiyonu kontrol etmeye çalıştı. Ancak çarpışmanın şiddeti her şeyi alt üst etti. Feci kazada yolculardan Asım Girgeç hayatını kaybetti. 4'ü ağır 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kavşaktaki o korkunç anlar şimdi soruşturmanın en önemli delilleri arasında.
1: Bangladeş Sherpur bölgesinde etkili olan sağanak, Çelakhali Nehri'nin su seviyesini hızla yükseltti. Artan su baskısına daha fazla dayanamayan Bayley Köprüsü geçiş sırasında çöktü. Köprünün üzerinde bulunan biri çocuk 4 kişi saniyeler içinde nehre düştü.
3: La ilahe illallah Muhammed Resulullah.
1: Akıntıya kapılan kişiler kendi çabalarıyla yüzerek kıyıya ulaşmayı başardı. Yetkililer olayda can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

0: iki kadın turistin arkasına sinsice yaklaştılar. Bir anlık dalgınlığı fırsat bilip cüzdanı çalıp kaçtılar. Sabıka kayıtları, yaşlarından büyük iki çocuk şüpheli kısa sürede yakayı ele verdi. Görüntülerin adresi İstanbul Fatih. Alışveriş yapan iki turist kadını hedef alan yan kesiciler arkalarından yaklaştı. Kaşla göz arasında cüzdanı çaldı. Ardından hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti. Bu sırada cüzdanlarının çalındığını fark eden turistler bir anda büyük panik yaşadı. Asayiş ekipleri güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Turistlerin peşine takılan iki kadın şüpheli kısa sürede yakalandı. Üzerlerinden çalınan cüzdan, kimlikler ve banka kartları çıktı. Şüphelilerin yaşları dikkat çekti. Biri 17, diğeri 16 yaşındaydı. Ancak polis kayıtları çok daha çarpıcıydı. 17 yaşındaki şüphelinin 98, 16 yaşındaki şüphelinin ise tam 189 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen iki şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.
1: Canlı yayın yaptığı sırada Macaristan Başbakanı Majer'a tükürdü. Başbakan Majer ise yaşlı adama dönüp bu tepkiyi verdi.
2: Size afiyet diliyorum.
1: Macaristan Başbakanı Peter Majer, başkent Budapest'te

0: Çağını ve özel koruma talep etmeyeceğini açıkladı.
1: Size afiyet diliyorum.
0: Canlı yayındaki tükürük krizi, Macaristan siyasetinde tansiyonu yükselten olayın görüntüleri ülke gündemine oturdu.
2: Husumetli oldukları tamirhaneyi bastılar. İçerideki çocuğu bile hiçe sayıp silaha davrandılar. Ama polisten kaçamadılar. Görüntünün adresi İstanbul Arnavutköy. İddiaya göre işletme sahipleriyle aralarında önceden husumet bulunan 5 kişi oto tamirhanesine baskın düzenledi. Şüphelilerden biri içeri girer girmez belindeki silaha davrandı. İş yerindekilerin araya girmesiyle kısa sürede arbede yaşandı. O sırada iş yerindeki çocuksa kimsenin umurunda değildi. Silahların ateşlenmemesi olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine çalışma başlatıldı. Kimlikleri belirlenen 5 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 3 silah ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Rüzgarın öfkesi pazarı yerle bir etti. Bir esnaf çadırı kurtarmaya çalışırken fırtınanın gücüyle birlikte havalandı. Pazar yerinde tam bir can pazarı yaşandı. Çatılar uçtu, tezgahlar devrildi. Ancak en sıra dışı an bir pazarcı esnafının çadırı kurtarmak istediği sırada yaşandı. Dev pazar çadırının rüzgarda savrulduğunu gören esnaf panikle çadırın direğine sarıldı. Çadırın uçmasını engellemek istiyordu. Ancak fırtınanın gücüne karşı koyamadı. Dev rüzgar talihsiz adamı kucakladığı direkle birlikte havalandırdı.
0: Hatay'ın ana vatana katılmasının 87. yılıyla Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla iki ayrı mesaj yayımladı. Birlik ve beraberlik mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın 23 Temmuz 1939 tarihinde ana vatana kavuşmasının güçlü diplomatik iradenin en müstesna zaferlerinden biri olduğunu vurguladı.
3: 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'ımızı yeniden ayağa kaldırmak için devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Hatay'ımızı her alanda daha güçlü, daha müreffeh ve daha dirençli bir şehir olarak geleceğe taşıyacak, kadim şehrimizi eskisinden çok daha güzel bir şekilde ihya ve inşa edeceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümünü de unutmadı. Mesajında Erzurum Kongresi'nin milletin müşterek bir ideal etrafında birleştiği, aynı zamanda istikbal hedefini ortaya koyduğu dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.
3: Bu yüksek şuur bugün de bizlere ilham kaynağı olmakta, geleceğe yürüyüşümüzde bizlere güç katmaktadır. Birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
4: TGRT FM Haber.
5: Şimdi reklamlar.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
6: dünya katılım var.
8: Smokin bizim işimiz.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri

0: İletişim Merkezi'ni arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, stüdyomuzda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfaili Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Suat Turgut bizimle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hülya Hanım, çok teşekkürler.
0: Sağ olun. Nasılsınız?
1: Çok iyiyiz elhamdülillah.
0: Hocam biz bugün çocukların, ailelerin dikkat kesilmesi gereken bir konudan bahsedeceğiz. Gerçi problemi olan aileler bunun zaten farkındadır ama çocuklarda okul başarısını etkileyen bazı kulak burun boğaz hastalıkları var. Bunlardan ikisini bugün konuşacağız. Bir tanesi geniz eti, diğeri ise alerji.
1: Evet.
0: Geniz eti deyince bu çocukların belirleyicileri nelerdir diye sormak istiyorum öncelikle. Yani
1: geniz eti, evet, okul öncesi çağda daha çok gördüğümüz, ki okul döneminde de özellikle ilkokul birinci sınıf, ikinci sınıf çocuklarda, yani 4-7 yaş, 8 yaş arası çocuklarda gördüğümüz bir durum. Geniz eti dediğimiz burnun en arka kısmında, burunla boğaz arasındaki yutağın üst bölümünde bademcik dediğimiz lenf dokusunun büyümesi. Normal olarak bulunduğu yerde aşırı hipertrofiye uğrayıp burun solunumunu iptal eden bir dokudur geniz eti.
0: Aslında burnun fonksiyonunu tamamen bitiriyor.
1: Bitiriyor, evet. Hı-hı. Burun yoluyla nefes alamıyor insanlar, çocuklar. Hı-hı. Şimdi burun solunumu neden önemli? Şöyle onu izah edeyim ben size. Burun solunumu çocuklarda, insan doğduğunda ağız solunumunu bilmez. Hı-hı. Doğal solunum burun solunumudur. Yani eğer çocuk yeni doğan doğduğunda burun delikleri genetik olarak veya başka bir nedenle kapalıysa çocuk yaşayamaz.
0: Yani ağızdan nefes almayı başaramaz.
1: Başaramaz. Yani eğer bu çocuk bir şeyde doğduysa, hastane ortamı dışında doğduysa, kesinlikle iki burun deliği kapalı olan çocuk yaşayamaz. Neden yaşamaz? Çünkü ağız solunumunu bilmediği için.
0: Hmm.
1: Çünkü genetik kodlamada insanlar burun solunumuyla doğarlar.
0: İnteresan.
1: Şimdi bu burun solunumu da şudur. Burundan hava girdiği zaman akciğerdeki alveol dediğimiz hava kesecikleri otomatik açılır. Ve insan
0: nefes
1: aldığı gibi yeterince vücuda aldığı nefesten oksijen gider. Oksijen değişimi akciğerlerde olduğu, hı hı, için yani yeterince hava gitmesi lazım. O da burun yoluyla. Şimdi burun yoluyla gidemediği zaman çocuk ağzını açıyor uykuda. Hı hı. Sürekli ağız yoluyla soluduğu için burun devreden çıkıyor. Burunun birçok fonksiyonu var.
0: Hı hı.
1: Yani nefes aldığımız nefesi ısıtıyor,
0: hı hı,
1: filtre ediyor. Üzerindeki hani tozları, ifrazat, burundaki müküs
0: tutuyor.
1: Yapısı, tabii işte burun, hı-hı, akıntısı, sümük, hı-hı, dediğimiz yapı şeyi tutuyor. O havadaki tozları tutuyor. Tozlarla beraber
0: bir filtre görevi yapıyor değil mi?
1: Aynen. Öndeki kıllar mekanik olarak, burun kılları mekanik bir filtrasyon yaparken, hı-hı, şeyde
0: mukozada ve sıvıda,
1: mukozadaki sıvılar da, hı hı, ince filtrasyon yapıyor. Yani tozları tutuyor. Tozların üzerinde taşınan bakteriler, biraz sonra alerjik rinitte de bahsedeceğiz. Onları tuttuğu için filtrasyon görevi görüyor ve akciğerlere tertemiz, filtre edilmiş, ısıtılmış havayı yolluyor burun.
0: Yani burundan siz, nefes aldığımız, evet, zaman bütün bunlar otomatik
1: bunlar
0: olarak gerçekleşiyor.
1: Otomatik olarak oluyor. Fakat siz bunu yapamazsanız, burun solunumu yapamazsanız, ortamın havası boğazınızı kurutuyor, işte üst solunum yolunu ta akciğere kadar kurutuyor, ortamın tozu direkt olarak ağızdan akciğerlere, hı hı, kadar gidiyor, sık hastalanıyor çocuklar ve gece boyunca yeterince vücut oksijen alamadığı için, akciğerler yeterince genişleyemediği için ve çocuklar huzursuz ve yorgun uyanıyorlar. Terliyorlar yatakta, sürekli dönüyorlar bulundukları yerde.
0: Huzursuzlar yani,
1: huzursuz,
0: çok belli.
1: Huzursuz uyuyorlar. İşte koyduğunuz yerde duramıyor çocuk. Nefes alabilmek için burundan nefes almaya çalışıyor fakat alamadığı için beyin vücudu değişik pozisyonlara çevirerek nefes almayı deniyor.
0: Uygun bir pozisyon bulmaya çalışıyor sanki,
1: değil mi? Uygun bir pozisyon bulmaya çalışıyor ve o anda da çocukların sürekli uykuda hareket ettiğini söylüyor anneler.
0: Evet.
1: Hiç çocuk durmuyor, sürekli terliyor, gece horluyor, nefes alamıyor.
0: Kalitesiz bir uyku bu, kalitesiz aynı zamanda değil mi?
1: Kalitesiz uyku ve de uyku sonunda çocuğun tabii ki dinlenmesi yeterince olmadığı için okul başarısını, günlük yaşantısını mutlaka etkiliyor.
0: Evet.
1: O çocuklar huzursuz oluyorlar. Derslerde konsantre olamıyorlar. Uykularını yeterince alamadığı için sabah iyi uyanamıyorlar.
0: Aslında üç başlıkta toplayabiliriz. Bir tanesi burun fonksiyonunu yerine getiremediği ve ağızdan nefes aldıkları için daha çok hastalanıyorlar.
1: Tabii.
0: İkincisi ağızdan nefes aldıkları için ya da nefes almalarında bir kalite bozukluğu olduğu için rahat uyuyamıyorlar. İyi geçirilmemiş bir gece ertesi gün konsantrasyon eksikliğine yol açıyor.
1: Doğru.
0: Üçüncüsü ise geniz eti başlı başına kendisi bir hastalık odağına dönüşebiliyor bir süre sonra.
1: Evet öyle, onu işte burun yoluyla nefes alamadığınız için o genizdeki etin içinde de mikroplar üreyebiliyor. Tabii normal ağız içindeki bademcik dokusu gibi bu genizde, burnun arka kısmında o lenf dokusu büyüyüp bir enfeksiyon için odak haline gelebiliyor.
0: Dolayısıyla bu başlıklar varsa, yani çocuk huzursuzsa, uykusuzsa, rahat uyuyamıyorsa, gece çok terliyorsa, sabah uyandığında yine sinirli oluyorsa, okula gitmek istemiyorsa,
1: horluyorsa
0: ağzı gece,
1: ağzı kokuyorsa, sabah uyandığında gerçekten ağız kokusu yapar, sürekli o burunun filtrasyon özelliği kaybolduğu için ağız solunumu yapan çocuk sabah kötü ağız kokusuyla uyanır. Sürekli sabaha kadar ortamın havası kuruttuğu için boğazı, dişleri ve bu çocuklarda diş problemleri de ortaya çıkıyor uzun dönemde. Diş minesini kurutuyor nefes aldığınız sabah.
0: Gelişme problemine de yol açıyor değil mi? Oksijen yeterince almadığı için.
1: Çok önemli bir şey.
0: Aslında böyle baktığınızda bu çocukların tipik olarak dışarıdan bakıldığında da anlaşılması mümkün. Çünkü bu problem uzadığında çocukların yüz şeklinin bile değiştiğini söylüyorlar.
1: Doğrudur. Şöyle yüz kemikleri ve bütün vücudun diğer kemikleri genelde uykuda büyüyorlar. Gelişimi devam ediyorlar. Yani yüz kemikleri de öne doğru ve lateralle dediğimiz yanlara doğru büyüyor. Ve alt çene ile üst çene birlikte birleşik olduğu zaman simetrik olarak büyüyorlar. Fakat horlayan ve burun solunumu yapamayan çocukların alt çeneleri aşağı doğru düşüyor. Ve üst çene öne doğru gelişirken alt çene ona eşlik edemiyor.
0: Geride kalıyor.
1: Geride kalıyor. Dolayısıyla o şeyde, bu adenoid face dediğimiz adenoid yüzlerde de ön dişler öne doğru gelişirken yana büyüme duruyor veya azalıyor. Yani hem horizontal planda, yatay planda öne ve yana büyümesi gerekirken,
0: orantılı büyümesi gerekirken,
1: onu sağlayan da çenelerin oklüzyonu dediğimiz kapanması, alt çene ve üst çenenin birleşmesi. Bu birleşme sağlandığı zaman simetrik büyür. Hem öne büyür hem yanlara büyür. Ve üçgen tarzında üst damak daralıyor. Yüzde de ön dişler önde, arka alt dişler de geride.
0: Normalden daha geride.
1: Nadir geriye doğru kayıyor.
0: Ve bu da bir süre sonra zaten kendisi bir probleme yol açıyor değil mi?
1: Çok ciddi probleme yol açıyor. Ortodontik problemlere yol açıyor. Diş çürümelerine sebep oluyor sürekli.
0: Şimdi aslına baktığınızda küçük bir müdahaleyle düzeltilebilecek.
1: Evet.
0: Pek çok çocuğun pek çok gelişim alanına pozitif yansıyabilecek bir noktadan bahsediyoruz.
1: Aynen.
0: Peki karşınıza bir çocuk geldi, aile size çocuğunun gece uyuyamadığını, biraz önce saydığımız şikayetleri söyledi. Gece uyuyamıyor, horluyor, kendini huzurlu, mutlu hissetmiyor, okula gitmek istemiyor ya da işte anaokuluna gitmek istemiyor. Sabah bir türlü uyandıramıyorum, uyandığı zaman hiçbir şey yemek istemiyor, ağzı kokuyor. Bütün bu belirtiler sizde geniz etini çağrıştırıyor.
1: Evet.
0: Ama nasıl bir prosedür izleniyor o andan itibaren? Muayene ve tetkikler neler?
1: Şöyle söyleyeyim, modern tekniklerle muayeneler yapıyorlar. Eskiden hani yine de bazı hekimlerimiz onu uyguluyorlar. Boynun yani başı yandan gösteren düz röntgen filmleri çekip geniz etini göstermeye çalışıyorlar ki biz onu kesinlikle kullanmıyoruz artık.
0: Yani hem eski bir teknoloji.
1: Yani ama kullanıyor bazı arkadaşlar. Hala kullanmaya devam ediyorlar. Lateral kafa grafisi diye bir grafi var. Yumuşak doku densitesinde diye çekiliyor. Çocuğa radyasyon veriyorsunuz. Fakat sağlıklı da bir görüş elde edemiyorsunuz. Şimdi biz artık ince böyle kıl 1.9 milimetre ucunda kamera olan özel endoskopla, endokameralarla girip genize kadar gidip genize
0: burundan giriyoruz.
1: Evet, burundan giriyoruz. En küçük çocuklarda bile hiç problem olmadan geniz etini görebiliyoruz. Yutkunurken nefes aldırıyoruz. Burundan nefes aldırdığınızda yüzde kaç kapattığını, yani genizi, eğer %50'nin üstündeyse, %60-70 hava yolunu kapatıyorsa ameliyat öneriyoruz.
0: Peki ondan önce, ameliyattan önce diyelim ki bir kapanıklık var, bir problem var ama %50'ye ulaşmamış. Bir ilaç tedavi bunlarda, vesaire var mıdır?
1: Yani şöyle söyleyeyim, onlarda da kortizonlu lokal spreyler var. Onlar denenebiliyor. Burun spreyleri, bu üzerinde hani geniz etinin üzerindeki kabukları, sekresyonları, akıntıları temizlemek için deniz sularıyla, steril edilmiş deniz sularıyla burun yıkama öneriyoruz. Büyümeye meyilliyse kortizonlu spreyler, kana karışmayan, sadece bölgesel etkisi olan, lokal etkisi olan spreylerle küçültmeye çalışıyoruz.
0: Peki diyelim ki ameliyata karar verdiniz. Herhalde bu yaş grubu için sünnet belki bir cerrahi müdahale. Evet. Bir de geniz eti bu yaş grubunda en çok konuşulan cerrahi girişimler. Her hastaya bir kere cerrahi müdahale uygun mudur diye soralım. Ailelerin kafasında bir müdahalenin kendisi, iki anestezi birer soru işareti oluşturuyor.
1: Yani şimdi söylediğim gibi endoskopik muayenede, yani o kamerayla yaptığımız muayenede %50-60'ın üzerinde kapalılık varsa ve klinik belirti varsa, bu çok önemli. Anneleri çok iyi dinliyoruz.
0: Biz önce saydığımız o belirtiler,
1: belirtileri sorguluyoruz. Horluyor mu bu çocuk? Kesin horluyor. Her saat horluyor diyorsa uykuda, hiç horlama ve bunu %50'yi de geçmişse biz ameliyat endikasyonu koyuyoruz.
0: Evet.
1: Mutlaka işte çocuk zor uyanıyor, ağzı kokuyor, işte horluyor. Bazen bu çocukların geniz eti büyüdüğü zaman östeki borusunu tıkayıp kulakları da etkileyebiliyor. Kulakta sıvı birikimine yol açıyor. Bu sefer işitme kayıplarıyla da geliyor.
0: Bu sefer kulağa da müdahale etmek gerekiyor değil mi hocam?
1: Kulağa da müdahale etmek gerekiyor. Tabii serozotit dediğimiz bir tablo ortaya çıkıyor. Çocuk televizyonun sesini açmaya başlıyor, işte annesini duyamıyor, yeterince iletişim kuramıyor. Okula bu şekilde başlayan çocuklar da izole ediyorlar kendilerini, yani çevreden soyutluyorlar,
0: duymadıkları anlaşılmasın diye
1: asosyal hale geliyorlar. O çok önemli bir konu.
0: Tam şimdi okul döneminde aslında bu belirtileri öğretmenlerin de belki iyi takip etmesi gerekiyor.
1: Anneler tabii, öncelikle anneler, daha sonra öğretmenler de tabii ki bu konuya dikkat edecek. Ameliyat kararında anestezi artık eskisi gibi değil tabii. Anestezi cihazları çok modern cihazlar, çocukların bütün vital bulgularını ameliyat süresince kontrol altına alıp monitörize ediyor, gösteriyor. Siz durumda herhangi bir değişiklik olduğunda anında uyarı veriyor. Çok güvenli.
0: Ve de çocuklar için olduğunda kullanılan ilaçlar da herhalde daha özel.
1: Tabii ki ilaçların dozları da ona göre, kilolarına göre anestezi veriliyor. Ve tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Yani ameliyat sırasında sıkıntılar olabiliyor.
0: Mutlaka uzman da başında duruyor sizinle beraber.
1: Olacak. Tabii ki süreci tamamen beraber yöneteceksiniz.
0: Ne kadar sürüyor aşağı yukarı ameliyat?
1: Ameliyat yarım saat civarı. Yani fazla sürmüyor.
0: Yarım saat sonrasında çocuk çıkıyor odasına geçiyor.
1: Eğer tonsil de bademcik ameliyatı olmamışsa 2-3 gün içinde okuluna da başlayabiliyor.
0: Hemen taburcu ediyor musunuz?
1: Taburcu
0: yoksa
1: ediyor,
0: ertesi
1: aynı gün.
0: Aynı gün taburcu
1: aynı
0: ediyorsunuz.
1: Aynı gün taburcu ediyoruz.
0: Çocuk tabii mutlaka ameliyat sonrası bir takım şikayetleri olacak ama geçmişle karşılaştırıldığında kullanılan teknolojinin de değişmiş olması şikayetleri ciddi anlamda azalttı diye düşünüyorum.
1: Evet, doğru söylüyorsunuz. Yani şu anda biz geniz eti ameliyatlarında endoskopide kullanıyoruz. Endoskopik baka altında yapıyoruz ve atravmatik ameliyatlar yapıyoruz. Ve çocuklar aynı gün içinde taburcu oluyorlar, rahat ediyorlar.
0: Sonrasında süreç nasıl işliyor hocam?
1: İşte bir hafta 10 gün içinde o ameliyat yerindeki ödem, şişlik azaldığı için tamamen normal burun solunumuna dönüyor çocuklar hızla.
0: Şimdi bu tür ameliyatları geçen yetişkin arkadaşlarımız da var, yetişkinler de var. Diyorlar ki daha önce nefes almamışım. Çocuk belki tam anlatamıyor bunu ama yetişkinlerden duyduklarımız, bu ameliyatı geçirdikten sonra nefes alma şeklinin ve hani nefes almanın da bir tadı, bir lezzeti vardır ya.
1: Evet.
0: Nefes almanın tadına vardım diyen arkadaşlarımız var.
1: Doğru. Doğru, aynen, konuşmamızın başında izah ettik burun solunumun ne kadar önemli olduğunu. Bu horlamaya alışmış anneler, çocukların horladığı, yani çok yüksek sesle horluyor. Ve ameliyattan sonra horlama kesildiğinde çocuk yaşıyor mu yaşamıyor mu diye gelip nefesini dinleyen anneler var yani. Bizim kontrol ediyorlar.
0: Maşallah.
1: Çocuk bu horlama kesilince ya acaba nefes şey alıp veriyor mu? Bir şey oldu mu? Niye horlamıyor çocuk?
0: O kadar alışmışlar yani.
1: O kadar horlama sesine alışmışlar ve bazen bu tür dönüşler alıyoruz annelerden.
0: Şimdi bir hafta 10 gün içinde nefes alması normale
1: evet,
0: dönüyor.
1: Normale peki dönüyor. Bu kulaklara için... da bakıyoruz pardon bu arada. Tabii ki kulakları da kontrol ediyoruz, geniz eti. Anneye soruyoruz yani bu çocuk televizyon sesini açıyor mu? Sizi duymakta zorlanıyor mu? İletişim kurmakta zorlanıyor mu? Ve kulak muayenesini mutlaka yapıyoruz.
0: Bu da rutinde herhalde değil mi hocam?
1: Yapıyoruz. Hı-hı. Audio testlerini yapıyoruz.
0: Bir kayıp varsa?
1: Kayıp varsa sıvıyı geniz etiyle beraber kulak zarını çizip sıvıyı boşaltıyoruz. Ventilasyon tüpü dediğimiz küçük makara şeklinde boruları kulak zarına yerleştiriyoruz. O kulak iyileşince atıyor kendisi.
0: Atıyor. Hiç başka
1: evet,
0: bir şey yapmaya gerek.
1: 6 ay içinde tamamen tedavi oluyorlar.
0: Böylece aslında çift taraflı bir tedaviyle
1: aynen.
0: Çocuk daha uzun süreli bir iyileşme
1: yaşam
0: yaşıyor.
1: Yaşam kalitesi artıyor, başarısı artıyor, okul başarısı.
0: Bu geniz eti ameliyatında ameliyat sonrasının yönetimiyle ilgili ailelere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çocuğun beslenmesi, okula dönüşü, aile içindeki düzen, olması gerekenler, değişmesi gerekenler var mıdır?
1: Şimdi tabii bu toz üreten materyallerin olmaması gerekiyor. Yattığı yerde çocuğun günlük kıyafetler, özellikle toz üreten halılar, duvardan duvara halıları da çocuğun yattığı odada önermiyoruz. Hı hı. Özellikle alerjik nezleli olan çocuklarda. Geniz eti ameliyatından sonra özel bir diyet yok. 3 gün falan yumuşak şeyler yedirmeyi öneririm.
0: Sıvıdan, çorba
1: sıvı
0: vesaire.
1: Sıvı ve yumuşak.
0: Şöyle
1: yoğurt,
0: vesaire.
1: Patates püresi falan. Hani bademcik ameliyatı olursa çocuklar bademcik de alındığı zaman diyet 10 güne kadar yumuşak ve soğuk ılık gıdalar öneriyoruz ama geniz etinde süre 2 gün.
0: En çok da şeyi sevmiyorlar galiba. Doktorlar dondurma yediriyorlar
1: evet,
0: ya.
1: Evet, dondurma yediriyoruz doğru. Tanesiz dondurma.
0: Evet.
1: Ona çok seviniyorlar.
0: Çok seviniyorlar.
1: Evet,
0: normalde aileler dondurmayı sınırlarlar çocuklara. Bu ameliyat sonrası benim görüştüğüm röportajlarda da aynı şey ortaya çıkıyor. En çok dondurmaya seviniyor diyor evet. Anneleri. O da tabii herhalde orada mikrop ürememesi için
1: yani
0: sıcağı
1: hayır, kanamayı azaltmak için
0: diye.
1: Yani soğuk biliyorsunuz vazospazm yaptığı için kanamayı azaltması yönünden.
0: Evet.
1: İlk günler soğuk şeyler veriyor.
0: Sonrasında hani okula da başlayacak. Ne zaman artık normale döndü bu çocuk, ameliyatı unutabiliriz? Ameliyat olmuş 10, muydu,
1: 15 gün
0: muydu?
1: Sonra tamamen ameliyat öncesi iyileşme sağlanıyor. Ameliyat öncesi döneme dönüyoruz yani.
0: Bundan sonra da artık işte normal gece rahat uykuları, sabah güzel
1: evet.
0: Uyanmak, iyi bir kahvaltı, okula gitmek, okul başarısı vesaire, artık bunları çocuktan
1: bu
0: bekleyebiliriz.
1: Kesinlikle artıyor tabii ki.
0: Ne güzel.
1: Annelerden o pozitif dönüşleri alıyoruz her zaman.
0: Hep şöyle düşünülür. Okul döneminde bu ameliyatları yapmayalım. Çünkü okuldan geri kalır ama diyorsunuz ki 2-3 günlük bir süreç
1: ama
0: sadece.
1: Ama işte uzun dönemi düşünürseniz, çocukların okul başarısını düşünürseniz bence bir 2 günlük, 3 günlük şey.
0: Ara. Hafta sonuna da denk gelince.
1: Tabii, çocukların başarısını mutlaka artıracak.
0: Çabuk toparlarlar. Hocam bu bilgiler için teşekkür edeyim ama... Konuyu konuşmaya devam edeceğiz çünkü geniz etinin, aslında sadece geniz eti demeyelim, kulak burun boğazdaki rahatsızlıkların çocuklardaki yansımalarını konuşmuştuk. Birazdan özellikle alerjiyi sormak istiyorum. Birbirini bütünleyen unsurlar bunlar. Az önce
1: evet.
0: Saydığımız belirtiler bazen alerjide de ortaya çıkıyor. Bizden ayrılmayın sevgili dinleyiciler. Birazdan alerji ve alerjik çocuğun okul başarısını arttırmak için evde yapabileceklerimizi konuşacağız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun. Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
2: 1 gram altını bile kapınıza getiren...
3: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
4: Smokin bizim işimiz. 6 yıl

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Profesör Doktor Suat Turgut'la sohbetimiz devam ediyor. Alerji konuşacağız. Okul başarısını engelleyen, okul başarısının önünde adeta duvar ören hastalıklardan biri alerji. Öyle de enteresan ki biz hep mevsimsel olduğunu düşünüyoruz ama alerjik bünyeli bir çocuk, bir yetişkin neyse hep alerjik hocam. Bazen artıyor, bazen azalıyor ama hep alerjik.
1: Evet, yıl boyu süren alerjiler var. Bazen mevsimsel dediğimiz alerjik durumlarda olabiliyor. Hı-hı. İşte polenlere, çayır, çimen, çiçek tozlarına karşı alerjisi olan çocuklarda da yani mevsimsel alerjik semptomlar artıyor. Fakat yıl boyu da belli bir düzeyde alerji devam ediyor.
0: Evet, biraz artıyor. Bazen güneşten, bazen polenden, bazen sonbaharda dökülen yapraklardan.
1: Evdeki maytlardan, tozlardan, evet, küflerden birçok alerji. Alerji nedir onu anlatalım öncelikle.
0: Olur,
1: alerji şu. Alerji normalde her gün soluduğumuz, yediğimiz, gıdalarla ağırdığımız bazı maddelerin bazı bünyelerde yabancı hissedilmesi.
0: Aslında ona yabancı karşı, bir ürün değil. Başkalarını etkilemiyor.
1: Etkilemiyor. Bu tozla.
0: Kişisel aslında,
1: tabii
0: değil
1: ki
0: mi?
1: Genetik oluyor genellikle. Bir de çağımızın hastalığı. Çok hijyenik büyütülen çocuklarda hiç genetik olarak geçmişinde ailesinde alerji olmasa bile çocuklar o maddelerle hayatı boyunca karşılaşmadığı zaman, hı hı, belli bir süre sonra karşılaşınca ona yabancı bir madde gibi reaksiyon verebiliyor.
0: Yani aslında
1: evet,
0: unuttuğu daha
1: yani
0: önce karşılaştığı.
1: Hiç karşılaşmıyor. Toprağa basmıyor, hı hı, evinden okula, okuldan eve, böyle belli bir steril edilmiş bir koridordan hayatını sürdürüyor belli bir yaşa
0: maalesef
1: kadar. O da işte o yabancı maddelerle karşılaşmadığı için daha sonra karşılaşınca onu bir yabancı ürün gibi görüp vücut tepki veriyor.
0: Yani aslında kendi bütünlüğüne kastedecek bir,
1: evet,
0: ürün zannediyor,
1: ürün,
0: değil mi?
1: Yabancı cisim zannediyor. Bunlara biz alerjen diyoruz. Hı hı. Saydığımız nedenler işte maytlardan küflere, çayırlara, polenlere kadar bir yığın sebep alerjen olarak vücuda girdiğinde vücut ne yapıyor? Nasıl bir tepki veriyor? Hı. Niye bu çocuklar sürekli yorgun, huzursuz,
0: isteksiz, iştahsız?
1: İşte şimdi sizin günlük sirkadiyel ritim dediğimiz günlük belli bir ritminiz var. Sabah uyanıyorsunuz, akşama kadar çalışıyorsunuz, akşam ve okula gidiyor, gönderiyorsunuz çocuklar, yoruluyor, geliyor, işte besleniyor, sonra uyuyor. Uykuda, uyku süresince vücut dinleniyor. Dinlenirken vücut tamamen organlar da dinlenmeye başlıyor. Yani sizin mideniz dinleniyor, kalbiniz yavaşlıyor, kalp dinleniyor. Ve insan hayatında da günlük yaşantıda başarıyı etkileyen en önemli nedenlerden biri de uyku. Fakat bu alerjik rinitli, alerjik bünyeli çocukların vücutları sürekli aktif. Neden aktif? Hı hı. Bu alerjenlerle sürekli karşılaşıyorlarsa ev ortamında diyorum, maytlarla, tozlarla, sürekli uyku anında da inhalasyon dediğimiz nefes yoluyla bu alerjenler vücuda giriyor. Nasıl giriyor? Bu genelde tozların üzerinde alerjenler. İşte tozun kendisi de olabiliyor. Tozun üzerindeki her bir toz zerresinin üzerine yerleşmiş, yapışmış alerjenler olabilir. Virüsler, bakteriler de bu şekilde taşınıyor. Ve onu inhale ettiği zaman çocuk ne oluyor? Vücut alarmı oluyor.
0: Dinlenmek yerine,
1: hayır,
0: mücadeleye başlıyor.
1: Anında, hı-hı, siz farkında olmadan vücut mücadeleye başlıyor. Hı-hı. Ne oluyor? Reaksiyon veriyor. Sürekli burunda salgılar başlıyor. Hı-hı. Çocuğun burnuna gelen tozlar işte. Alerjenin tipine göre onu
0: bir
1: aldığı
0: kedi
1: zaman,
0: tüyü, bir kuş tüyü,
1: kuş
0: ya da kuşun
1: tüyü olabilir, yerdeki toz olabilir, hani ev tozu olabilir, küf olabilir, rutubet olabilir, bunları inhale ettikçe, nefes aldıkça çocuğun vücudu sürekli aktif. Yani uykuda dinlenmesi gereken organlar alarmı olduğu için çalışıyor. Yani
0: beden olarak dinleniyormuş gibi görünüyor
1: ama
0: vücut
1: içinde
0: dinlenemiyor.
1: Çocuğu yani bunu tespit edip tedavi etmezseniz çocuk sürekli 24 saat 365 gün vücudu sürekli reaksiyon halinde.
0: Şimdi alerji çağın hastalığı deniliyor. Evet. Çocukların aşağı yukarı her 5 çocuktan birinde görülen bir hastalık ve tedavi edilmezse de başka hastalıklara yol açabilecek bir basamak, bir başlangıç noktası.
1: Burundan başlıyor genel. Burun önemli dedik ya, burunda ilk inhale ettiğimiz, nefes aldığımız tozlar, topraklar nereden? Burundan giriyor işte. Filtre yapıyor. Burun mukozasına yapışıyor bu maddeler. Fakat yapıştığı anda bu alerjik bir madde olarak görüldüğü için vücut, burun içinde goblet hücreleri dediğimiz hücreler var, salgı hücreleri var. Bunlar sürekli salgı yaparak bunu vücuttan atmaya çalışıyor. Yani bu alerjik bünyeli çocukların sürekli burunlarından, genizlerinden akıntı olmasının sebebi bu.
0: Aslında o alerjen maddeyi yani uzaklaştırmaya çalışıyor.
1: Ortada enfeksiyon, iltihabi bir durum olmadan bu alerjen maddelerin inhalasyonu sonucu, teneffüs edilmesi sonucu vücudun verdiği bir tepki. Bu salgı hücrelerinin sürekli salgı yaparak bunları vücuttan uzaklaştırma çabası.
0: Bir tür yıkama işlemi yapmaya çalışıyor değil mi?
1: Bu çabanın ürünü bu aslında. Siz onun vücut tepkisel olarak, ama bu arada yani bu faaliyeti gösterirken vücut aktif. Sürekli işte bu çocuklar onun için çok yorgun hissediyorlar kendilerini. Sürekli yorgunlar, hapşuruyorlar. Gözleri kaşınıyor, konsantre olamıyorlar. Yani onun için mutlaka bu, hani burundan başlayıp dedik, uzun süre söylediğiniz gibi uzun süre burundaki alerjik rinit, nezle devam edince bu sefer alt solunum yollarına, akciğere aynı olay devam ederek astım bronşiale dediğimiz işte alerjik astımlar, akciğer hastalıklarına sonuçta zemin oluşturabiliyor.
0: Peki alerjik çocukların da aslında bir tipi var. Baktığınız zaman onları ayırt edebiliyorsunuz. Evet. Bir de tabii bazı çocuklarda daha çok görülüyor. İşte beyaz tenlisi,
1: sarışınlı, mavi gözlü, sarı saçlı işte böyle.
0: Ve görüntü olarak çok güzel bu çocuklar ama hastalıkları da çok yatkınlar değil mi? Çok büyütmek yatkınlar. Çok zor bu çocukları.
1: Bir de genetik olarak da yatkınlık oluyor. Bazı aileler bu tür şikayetleri olan çocukların annelerinde, babalarında veya ebeveynlerin birinde bu tür şikayetlerin olduğu hikaye olarak veriliyor.
0: Ortaya çıkıyor.
1: Kardeşlerde olabiliyor. Yani bazı aileler de bu işi biliyorlar zaten, alerjik bünyeli olduğunu. Ona yönelik tedaviler gerekiyor. Mutlaka tedavi edeceksiniz. Okul başarısı artsın, çocuklar yorgunluktan kurtulsun. İşte sürekli akıntı, geniz akıntısı, burun akıntısı gibi şikayetle kaybolsun.
0: Şimdi bazı hastalıklarda daha kesin bir çözüm var. Mesela geniz etinde işte cerrahi müdahalenin rahatlattığını söyledik çocuğu, ama alerjide öyle değil. Alerjinin tedavisinin iki önemli ayağı var. Bir tanesi doktor, ilaç vesaire. Diğeri ise evde yapılacak düzenlemeler ve çocuğun günlük hayatının o izole halinden kurtulup hayata daha fazla dokunan ama özellikle de uyuduğu ortamı temizleyen bir dokunuş bu. Önce sağlık tarafını konuşalım. Yani doktorlar alerjiyi nasıl tedavi eder? Özellikle çocuklardaki alerjiyi.
1: Şimdi alerjenle karşılaşınca vücutta birçok biyokimyasal olaylar oluyor. Histamin salınıyor bol miktarda. Histaminin vücutta yaptığı etkiler var. Bunu ortadan kaldırmak için antihistaminik dediğimiz ilaçlar ortaya çıkıyor. Bir de alerjeni çocuğun bulunduğu ortamdan uzaklaştırma. Yani bu
0: hani sebep sonuç ilişkisini bir yerde kırmaya çalışıyoruz.
1: Koruyucu bir yaklaşım bu. Söylediğiniz gibi hani ev ortamının temizliği çok önemli bu konuda. Yani şimdi siz evdeki ev tozuna alerjisi olan bir çocuğun bulunduğu ortamı, evi yeterince temizleyemezseniz, toz üreten süpürgelerle ortamı temizlerseniz bu alerjeni, yani temizlik yapmış olmuyorsunuz.
0: Yani ben çocuğum alerjik, her gün evi süpürüyorum demek, eğer ortama toz salan bir süpürgeyle yapılıyorsa aslında bir temizlik
1: aslında
0: değil.
1: Aslında biz bunu şunu öneriyoruz. Suya, su haznesi olan temizlik robotlarını öneriyoruz. Bu ortamdaki havayı da vakumlayıp tozları suya hapsettiği için. Bunlar normal toz üreten süpürgelere göre çok çok daha etkili. Bu konuda bizim de bir çalışma planımız var. Yani evdeki toz üreten halılar ve diğer çocuğun üzerine örttüğünüz battaniyelerden, yorganlardan hepsinin bir şekilde bu tozdan arıntılmış olması
0: Peki,
1: gerekiyor.
0: Peki o zaman adım adım gidelim. Ben bir anne olarak sorayım. Mesela evde evcil hayvan varsa, doktor da çocuğa alerjik bir çocuğunuz var dediyse, evcil hayvanla yaşamasına izin vermiyor musunuz?
1: Vermiyoruz. Hmm. Evet. Yani onu tercihi aileye bırakıyoruz ama çocuğunuzun evcil hayvan alerjisi varsa, özellikle kapalı ortamda, hı hı, ev ortamında beslenmesinin, hayvanın çocuğun sağlığını, geleceğini, yaşam kalitesini etkileyeceğini bilmesi gerekiyor ailenin.
0: Peki odasının da sadeleşmesi gerektiğini söylüyor. Şey, yumuşak oyuncaklar, perdeler, evet, duvardan duvara halılar, yün battaniyeler, toz tutan detaylar evde. Yani aslında çocuğun odasının daha sade ve daha az toz tutan
1: non
0: bir oda olması lazım.
1: Materyallerle döşeli olması gerekiyor. Zeminde halıyı kaldırtıyoruz.
0: Hı hı.
1: Yünlü kıyafetleri, bir de temizliği de dediğim gibi temizlik robotlarıyla ve suya topluyoruz. Biz bu alerjen maddeleri normal kendi çalıştığımız hastanelerin ameliyathanelerinde de bu tür tozlarla taşındığı için bakteriler, hı hı, HEPA filtreler koyuyoruz. Aslında bu
0: hastane sterilizasyonun parçası.
1: Tabii, o partiküllerin, tozların ameliyat ortamlarına girmelerini engellemek için. Evde de böyle bir imkan olmadığı için ortamı temiz tutmak, işte tozları temizleyen, suya aktaran, hı-hı, ve ortama salınmasını engelleyen temizlik robotlarını mutlaka öneriyoruz. Evet.
0: Peki bir testle çocuğun neye alerjisi olduğunu tespit edip sonra da aşı tedavisiyle bunu sürdürebilmenin yönteminden de konuşalım isterseniz.
1: Olur.
0: Eskiden biraz daha çok konuşurduk buna, aşılar, ama sanki şimdi daha mı az konuşuyoruz? Yöntem
1: evet,
0: mi değişti?
1: Aşılar aslında, aşı tedavisi çok zahmetli, uzun süreli bir tedavi gerektiriyor. Aşı tedavisini hangi durumlarda öneriyoruz? Eğer işte çocuklara ilaçla tedavi edemiyorsak veya uyum sorunu varsa, ama aşı tedavisi denenebilir. Öncelikle aşıdan önce söylediğiniz şeye geleyim, tanı testlerine. Hı hı. Deri testleri var. Biz alerjin işte en sık alerji yapan 20'li testler, 10'lu testler, maddelerin pürifiye edilmiş, standartize edilmiş mikro materyallerini, yani özlerini, hı hı, alıp özel kitlerle deri içine veriyoruz.
0: Hı hı.
1: İşte nedir bunlar? Küf, mantarı, maytlar, ev tozları, işte
0: evcil hayvan,
1: polenler, evcil hayvanlara ait alerjenler, vücuda alındığında alerjik reaksiyon veren materyalleri pürifiye ediyoruz. Yani onu fabrikasyon olarak
0: kontrollü küçük ölçülere çeviriyorsunuz.
1: Saflaştırılıyor, hı-hı, pürifiye derken sadece alerjen yapan madde ayrılıyor. Hı-hı. Diğer o saf olarak belli.
0: Kesin olarak emin oluyoruz. Onun içinde küf
1: yani
0: var.
1: Yani bunun içinde ev tozu var. Ev tozu akarına ait alerjen madde var. Başka yabancı madde, hı-hı, yok. Ve deri içine, belli alanlara deri içine, şöyle, özel aletlerle yapıp her birinin çevresine işaret koyuyoruz. Ve burada deride verdiği reaksiyon, eğer çocuk o maddeye karşı alerjisi varsa deride çok ciddi bir reaksiyon oluyor. Kızarıyor.
0: Kaşınıyor.
1: Yani ben, bu madde bana yabancı diye mesaj veriyor.
0: Hı hı.
1: Kaşınıyor, o endürasyon dediğimiz ödem oluyor. Kıpkırmızı, böyle çizdiğiniz dairenin içini dolduracak kadar. İşte biz buna göre alerjinin derecesini de o daire çaplarına göre, yani tepkinin
0: rastgele
1: derecesi,
0: çizilmiş bir çap,
1: evet,
0: değil aslında,
1: hayır,
0: değil mi?
1: O tepkiye göre bir pozitif, iki pozitif, dört pozitif, dört pozitif.
0: Derecelendiriyorsunuz yani, da aynı
1: dört
0: zamanda.
1: Dört pozitif alerji var bunda. İşte ev tozuna karşı en çok ev tozu. Bazen birden fazla maddeye de alerjik oluyor. Çoğunlukla ev tozu, ev akarları, işte polendir, küftür, çayırdır, çimendir, neyse, bunların hepsine belli derecelerde alerjik olabiliyor. Yani hepsine alerjisi olabiliyor. Bazen alerji şiddetli olduğu zaman bütün maddelere karşı, o 20 tane test materyalinin tamamına alerjik olan çocuklar var.
0: Yazık.
1: Tabii onların tedavisi daha küçük oluyor. Ha, bunlar da Çocuklara verdiğiniz ilaçlarla semptomlar yatışıyor, rahatlıyor çocuğun, okul başarısı artıyor işte. Ama bazen de işte verdiğiniz ilaçlara çocuk uyum sağlayamıyor, almıyor. O zaman belki aile uyumu da uygunsa, ekonomik olarak da bu uygunsa aileler, aşı tedavisi yapılıyor. Evet, yapıyoruz.
0: Hı hı. Şimdi biraz önce ev tozu akarı dediniz, mite'lar. Bizim en çok konuştuğumuz konulardan biri diyebilirim. Gözle görünmüyorlar ama vücudumuzdan dökülen artıklarla beslenen
1: epitel artıkları. Evet.
0: En çok da yattığımız yerde olan alerjenler. Alerji yapmak dışında bir zararları var mı onu bilmiyorum, belki onu da söylersiniz hocam, ama onlardan korunmak için ekstra bir şey bilmemiz ya da ekstra bir şey uygulamamız gerekir mi sizi yakalamışken?
1: Ben söyledim onu işte, ev temizliğini tozlarla taşınıyor. Genelde epitelle besleniyor ama toz üzerinde, tozlarla
0: taşınıyor.
1: Taşındığı için tozların bunları robotlarla çok iyi temizlenip,
0: hatta yatağın bile çektirilmesi söyleniyor hocam, güçlü makinelerle. Çünkü yatak çok sık değiştirilebilen bir şey değil.
1: Şimdi sanayide de alerjiye yönelik tabii sektör de oluştu. Battaniyeler yerine non alerjik yorganlar üretiliyor.
0: Çarşaflar.
1: Toz üretmeyen toz çarşaflar, nevresimler imal ediliyor ama ne kadar olursa olsun bunların üzerine dışarıdan toz yapışıyor.
0: Dolayısıyla güçlü süpürmek lazım.
1: Güçlü süpürgelerle onu suya toz üretmeyen özetle robotlarla temizlik
0: hocam
1: öneriyoruz.
0: Hocam bazen öyle enteresan ki hiçbir şeye tedavi olmuyor da ev değiştiriyor mesela, hastanın şikayetleri azalıyor.
1: Ev değiştiriyor, evin rutubetli olması, ortam değiştiriyor, şehir değiştiriyor. Tabii ki bazı şehirlerde rutubetli olan ortamlarda alerji daha fazla olduğu için kuru hava olan bir yere gidiyor, çocuğun astımı düzeliyor, alerjik riniti düzeliyor.
0: Bütün bunlar örneklediğiniz tabii. olaylar. Umuyorum tüm çocuklar başarılı bir eğitim öğretim dönemi yaşarlar. Henüz başındayız. Bu henüz bir hafta geride kaldı, ikinci hafta içindeyiz. Mutlaka ailelerin farkında olması ve çocuğun okul başarısına, işte sadece yemesiyle, onu okula götürüp getirmekle, sadece kitap alarak kursa götürerek değil de sağlıklarını genel anlamda koruyarak da katkı göstermeleri gerektiğini bilmeleri lazım.
1: Müşahede edecekler.
0: Evet.
1: Çocuklarını gözleyecekler. Sesi, yani bazen o çocukların sese yanıt vermemesi, ilgisizlik, yaramazlık gibi algılanıyor. Çocuk duymadığı için anneye cevap vermiyor.
0: Saygısızsın
1: evet,
0: sen diye.
1: Evet, saygısızsın deyip çocuğu hırpalayan anneler de gördük.
0: Halbuki duymuyor.
1: Duymuyor çocuk.
0: Evet, kulağında bir sorun var. Öğretmeni de duymuyor böyle. Okulda da başarısız oluyor sonra.
1: Evet, okulda da bağırıyor çocuğa. Çocuk duymuyor. Nasıl anlamazsın?
0: Sana seslendim, duymadın mı?
1: Duymuyor musun falan gibi. Çocuk gerçekten duymuyor.
0: Gözlemci olmak lazım.
1: Gözlemci olmak.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Ailelere ışık tutacak, ufuk açacak bilgiler verdiniz. Bir çocuğun bile hayatına dokunabilirsek, bir çocuğun bile bu şikayetlerle doktora gitmesine ve tedavi olmasına fayda sağlayabilirsek, destek olabilirsek ne mutlu bize. Çok teşekkür ederim.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Tekrar görüşmek üzere. Profesör Doktor Suat Turgut'u uğurluyoruz efendim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.

0: bir anda patladı. Ortalık savaş alanına döndü. Beton parçaları metrelerce uzağa savruldu. O sırada binanın önünde 3 kişi vardı. Ölüm üzerlerine geldi. Can havliyle kaçtılar. Saniyelerle kurtuldular. Kameralar o anları kaydetti. (Gülüyor) 4 Temmuz'daki doğalgaz patlamasında 2 kişi hayatını kaybetmişti. Yeni görüntüler facianın büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Birkaç saniye hayatla ölüm arasındaki farkı belirledi. Aşırı hız kazayı beraberinde getirdi. Motosikletiyle otomobile çarpan jandarma personeli hayatını kaybetti. Kırıkkale'deki kaza çarşamba günü gece saatlerinde meydana geldi. Motosikletliyle otomobilin çarpışması oldukça şiddetliydi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü Engin Keyvanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. 30 yaşında hayatını kaybeden jandarma personelinin cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Çorum'a gönderilerek gözyaşları arasında toprağa verildi. Feci kazanın görüntüleri de an be an kaydedildi. Görüntülerde süratle ilerleyen motosikletin yolda dönüş alan otomobile hızla çarptığı ve o anlara tanık olanların çığlıklarla büyük panik yaşadığı görüldü.
1: Zabıta ekipleri halk sağlığı parolasıyla denetime çıktı. 5 ton bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünü yakalandı.
2: Son kullanma tarihi geçmiş, etiketsiz ve muhafaza koşullarına uymayan yaklaşık 5 ton ürüne el koymuş bulunmaktayız.
1: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde zabıta ekipleri denetime çıktı. Denetimlerde birçok dükkanda yaklaşık 5 ton bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş ürüne rastlandı. Sağlıksız koşullardaki ürünler tek tek poşetlendi. Çöp toplama kamyonlarına yüklenen tonlarca ürün imha edildi. İlçede denetimlerin aralıksız süreceği kaydedildi.
2: Halkımızın sağlığını doğrudan tehdit eden hiçbir unsura müsamaha gösterilmemektedir. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı, güvenli ve kaliteli ürünlere ulaşabilmesi için denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir.
0: Bir kavşak, birkaç saniye ve korkunç çarpışma. Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı mahallesi kavşağında bir kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı trafik kazasının araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Özel halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Özel halk otobüsüne hızla gelen panelvan araç çarptı. Otobüs savruldu. Yolcular koltuklarından fırladı. Araç içinde panik yaşandı. Çığlıklar yükseldi. Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı. Otobüs şoförü direksiyonu kontrol etmeye çalıştı. Ancak çarpışmanın şiddeti her şeyi alt üst etti. Feci kazada yolculardan Asım Girgeç hayatını kaybetti. 4 ağır 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kavşaktaki o korkunç anlar şimdi soruşturmanın en önemli delilleri arasında.
1: Bangladeş Sherpur bölgesinde etkili olan sağanak, Çelakhali Nehri'nin su seviyesini hızla yükseltti. Artan su baskısına daha fazla dayanamayan Bailey Köprüsü geçiş sırasında çöktü. Köprünün üzerinde bulunan biri çocuk 4 kişi saniyeler içinde nehre düştü.
3: La ilahe illallah Muhammed Resulullah.
1: Akıntıya kapılan kişiler kendi çabalarıyla yüzerek kıyıya ulaşmayı başardı. Yetkililer olayda can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

0: İki kadın turistin arkasına sinsice yaklaştılar. Bir anlık dalgınlığı fırsat bilip cüzdanı çalıp kaçtılar. Sabıka kayıtları, yaşlarından büyük iki çocuk şüpheli kısa sürede yakayı ele verdi. Görüntülerin adresi İstanbul Fatih. Alışveriş yapan iki turist kadını hedef alan yan kesiciler arkalarından yaklaştı. Kaşla göz arasında cüzdanı çaldı. Ardından hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti. Bu sırada cüzdanlarının çalındığını fark eden turistler bir anda büyük panik yaşadı. Asayiş ekipleri güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Turistlerin peşine takılan iki kadın şüpheli kısa sürede yakalandı. Üzerlerinden çalınan cüzdan, kimlikler ve banka kartları çıktı. Şüphelilerin yaşları dikkat çekti. Biri 17, diğeri 16 yaşındaydı. Ancak polis kayıtları çok daha çarpıcıydı. 17 yaşındaki şüphelinin 98, 16 yaşındaki şüphelinin ise tam 189 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen iki şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.
1: Canlı yayın yaptığı sırada Macaristan Başbakanı Majer'a tükürdü. Başbakan Majer ise yaşlı adama dönüp bu tepkiyi verdi.
2: Size afiyet diliyorum.
1: Macaristan Başbakanı Peter Majer, başkent Budapeşte'de kameralar karşısında yürüdüğü sırada hiç beklemediği bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Yaşlı bir adam, "Buraya gelmeye nasıl cüret ettiniz?" diye bağırdı ve başbakanın bulunduğu yöne tükürdü.
2: Size afiyet diliyorum.
1: O anlar canlı yayında saniye saniye kaydedildi. İstasyonda yaşanan gerginlik kameralara yansırken Majer'in tepkisi dikkat çekti. Macar lider saldırgana dönerek sadece "size afiyet diliyorum" dedi ve yoluna devam etti. Ancak olayın yankıları bununla sınırlı kalmadı. Majer yaşananları ülkedeki kutuplaşmanın bir sonucu olarak değerlendirdi. Eski başbakan Viktor Orban ve iktidarını hedef alan Majer, nefret dilinin topluma yayıldığını savundu. Folytatott ezzel a közvetítő kocsival. Skandal saldırının ardından gözler güvenlik önlemlerine çevrildi. Uzmanlar yaşananları ciddi bir güvenlik zafiyeti olarak değerlendirirken Majyarsa saldırgandan şikayetçi olmayacağını ve özel koruma talep etmeyeceğini açıkladı.
2: Size afiyet diliyorum.
1: Canlı yayındaki tükürük krizi, Macaristan siyasetinde tansiyonu yükselten olayın görüntüleri ülke gündemine oturdu.
0: Husumetli oldukları tamirhaneyi bastılar. İçerideki çocuğu bile hiçe sayıp silaha davrandılar. Ama polisten kaçamadılar. Görüntünün adresi İstanbul Arnavutköy. İddiaya göre işletme sahipleriyle aralarında önceden husumet bulunan 5 kişi oto tamirhanesine baskın düzenledi. Şüphelilerden biri içeri girer girmez belindeki silaha davrandı. İş yerindekilerin araya girmesiyle kısa sürede arbede yaşandı. O sırada iş yerindeki çocuksa kimsenin umurunda değildi. Silahların ateşlenmemesi olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine çalışma başlatıldı. Kimlikleri belirlenen 5 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 3 silah ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Rüzgarın öfkesi pazarı yerle bir etti. Bir esnaf çadırı kurtarmaya çalışırken fırtınanın gücüyle birlikte havalandı. Pazar yerinde tam bir can pazarı yaşandı. Çatılar uçtu, tezgahlar devrildi. Ancak en sıra dışı an bir pazarcı esnafının çadırı kurtarmak istediği sırada yaşandı. Dev pazar çadırının rüzgarda savrulduğunu gören esnaf panikle çadırın direğine sarıldı. Çadırın uçmasını engellemek istiyordu. Ancak fırtınanın gücüne karşı koyamadı. Dev rüzgar talihsiz adamı kucakladığı direkle birlikte havalandırdı.
1: Çağatay'ın ana vatana katılmasının 87. yılıyla Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla iki ayrı mesaj yayımladı. Birlik ve beraberlik mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın 23 Temmuz

TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
7: Aklınızda bulunsun.
8: Uykusuz musunuz? Gün içinde kendinizi yorgun hissediyor, özellikle öğleden sonra uyumak mı istiyorsunuz? Uzmanlar uykusuz kalmayın diyor. Uyku bağışıklık sisteminin iyi çalışmasına yardımcı oluyor. Yetersiz uyku konsantrasyon eksikliğinin bir numaralı sebebi. Yıllık tüm kazaların yaklaşık %1,5'u trafikte uykusuzluktan kaynaklanıyor. Uyku kanserden korunmadaki önemli etkenlerden biri çünkü kanser hücrelerinin önemli bir kısmı uyku sırasında öldürülüyor. İş yeri kazalarının ve iş gücü kayıplarının da büyük bir kısmı uykusuzluk ya da uyku kalitesinin düşük olmasından yaşanıyor. Araştırmalar 6 saatten az, 10 saatten çok uyuyanlarda ölüm oranı yüksek olduğunu gösteriyor. 4 saatin altındaki uykunun ölüm oranlarını erkeklerde 2.8, kadınlarda 1.5 kat arttırdığı ortaya çıkmış.
7: Aklınızda bulunsun.
9: Yağmur damlaları düşerdi arasından, kara bulutların çisil çisil parlayan, okunur adın ayet ayet her zerrede, düşer ruh iklimine rengarenk ve yepyeni, dök merhametini gönlüme Rabbim, dindir ne olur şer gecelerini, ve kavuştur ayla güneşi haz sabahlarının arzusuna, dalmadan gaflet uykusuna ayılt beni. Bir siyah zeytin tanesi umutlarımda, bir hurmanın şükrüne yar olayım. Her dem Rabbim tazelenen kainatında lütfuna, ihsanına ayar olayım. Bu çokluk ummanından, kaynaşan yıldızlardan, kadiri mutlakınla hayra, yüce ahlakla sahra sahra, susuzluklara akıt beni. Zamansız ve mekansızlığa sığınak et kalbimi. Madem ki her bir yerde sen varsın, mahrum etme beni. Uzak yakın, bütün kainat tiril tiril. Biter mi arzular istemekle? Elde değil. Bellidir kalbe her dokunuşları, ha baş ucunda cümle alemin ebabil kuşları, ha tükenmişlikte tahayyülüm, secdede ömrüm, iki büklüm. Tevhide giden yollarda ışıldaklar, anlamı dayasam dayanmaz. Nasıl kaynarsa su, işte öyle kaynarım, çepeçevre sarar etrafı kıvılcımlarım, senden gelen ne varsa Rabbim.

0: elbette kabulüm.
1: Ben boşlukları bilemem. Sonsuzluklarda yüzemez ki aklım. Nasıl yalpalarsa bir kırık kanatlı kuş, yokuşlarda öyle yalpalarım. Kimseli, kimsesiz yalnızlıklarda hep seni sayıklarım. Rabbim, hep seni sayıklarım. Bilseler, anlasalar, duysalar duyduğumu, gördüğümü, çıkarıp fırlatsalar bu yüreği, sahipsiz. Bir çile yumağı olmuş beynim, başsız, dipsiz. Rabbim, gönlüm çelişkiler kördüğümü. Biliyorum, nihayet sönüp gidecek bir mumum. Sabrın berraklığında acı sular içmek zor. Sanki göğsüm üstünde binlerce meteor, onları taşımaya mahkumum. Günah ve tövbe sırlarını çözmek ilmek ilmek. Kir ve yunak, binlerce havuz önümde. Urganlarla sarılmışlıktan çözülmek, sensiz olmuyor Rabbim, sensiz olmuyor. Bütün olmazların karşısına dikilmek, olmazların pası kindir. Ne olur Rabbim, kine darılt beni. Harabe gönlüm, süslü konaklarda geçsin isterim. Yıkıntı ve süslü konaklar nasıl bulunur yan yana? Ellerimi boşlukta gezdirdim yıllar yılı. Gönlümü astım sonsuz zamana. Hıçkırık mı desem, ağlayış mı, hezeyan mı? Bir göğüs daralması, bin bir taşa dönmesi mi? Alevler sarmışçasına dört tarafımı, kimselere duyuramıyorum sesimi. Ne olur Rabbim, söndür beni. Bütün yönelişler ve yönelişlerim sanadır. Dinmeyen bir hasretin çektirdiği sızı var bende. Sular taştığında, şimşekler çaktığında, kavurduğunda civarı bir ateş ve müthiş bir kasırga estiğinde. Dönüşü gibi tomurcukların ışığa, bahar yağmurlarının buğu buğu yükselişi gibi ve hep bebek ağlayışlarında aradığım o müthiş sırrınla her dem tazelenen o gürül gürül gülücüklerle merhametli ve kudretli Rabbim, ne olur güldür beni. Ak zambaklar, güller, ıtırlar, karanfiller istemem. İstemem hiçbirini. Haz isterim. O yollar Rabbim asıl değiller. Ne olur asıla döndür beni. Sadece seni anayım önümde seccade. Kah bir kilim, bir çimen, kah bir ova uzayıp giden. Dokunmasın yılana, çiyana yahut akrebe. Ne ruhum ne de bu beden. Gökten yere, yerden göğe, her şey sana amade ve hep umutlu mutluluklara gebe. Bir duvak arzusuyla ak kefene sardırt beni.
2: TGRT FM
3: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Hüseyin Selim Kaya görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkibeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim ile devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.
2: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruh. Yanlış yapıyorsunuz. İmam-ı Rabbani ki çok büyük bir velidir. Onun feyiz ve nuru dünyaya etti tenvir. Kendi kardeşlerine mektubunda yazdı ki, yanlış yapıyorsunuz kardeşim, ne yazık ki. Öyle bereketli ki buradaki sohbetler, bütün dünya gezilse yine zor ele geçer. Zira birçok insanlar demeyip uzak yakın, bu fakirin yanına gelirler akın akın. Dünya kazançlarını atarak bir kenara, feyze kavuşmak için koşarlar buralara. Siz ise kardeşliğin bilmeyip kıymetini, elden kaçırırsınız bu sohbet nimetini. Dünyanın alçaklığı belliyken siz yine dalmak istiyorsunuz dünya nimetlerine. Halbuki Resulullah şöyle buyurmaktadır: elbette haya etmek imandan bir parçadır. Kıymetli cevherleri çocuk gibi şimdi siz cam parçalarıyla, cevizle değiştiniz. Tatlı, yağlı yemekler, süslü, şık elbiseler, doğruyu görmenize size hep perdedirler. Bunlara düşkünlüğün sonu pişman olmaktır ve her iki cihanda zarara uğramaktır. Eşin, dostun gönlünü yapmak için bir kimse, kendini sonsuz olan azaba iter ise, akıllı olmadığı anlaşılır maalesef. Zira akıllı insan kendini etmez telef. Ey kardeşim, bu dünya vefasız ve fanidir. Ve böyle olduğuna her Müslüman kanidir. Dilde dolaşmaktadır onun vefasızlığı. Aklı olan ölüme yapar hep hazırlığı. Yine siz bilirsiniz bizden bir işarettir. Habercinin görevi yalnız haber vermektir. Yine bir başkasına buyurdu: ey oğlumuz, iki temel üstüne kurulmuştur yolumuz. Birincisi, İslam'ın her emrine uymaktır. Bir müstehabı bile elden kaçırmamaktır. İkincisi, İslam'ı öğreten rehberini sevip canı gönülden yapmaktır her emrini. İslam'a tam riayet ve üstada muhabbet, bu iki temel esas var ise kimde şayet, ele geçmiş demektir ebedi rahat huzur. Birisi gevşek olsa buna zor kavuşulur. Bugüne kadar olan kabahatler içinde, Allah'a yalvarınız gözyaşları içinde. Ağlayıp sızlayarak ona yalvarırsanız, inşallah affedilir bütün kusurlarınız. Ey kardeşim, kalplerin bu manevi illeti, yapmayı güçleştirir dini İslamiyeti. Nasıl beden hastayken zor gelirse ibadet, kalbin hastalığı da güçleştirir be gayet. Nitekim buyurdu ki Kur'an'da Cenab-ı Hak, sadece müminlere zor gelmez namaz kılmak. Yoksa İslamiyetin her emri de kolaydır. Eğer zor geliyorsa kalpte hastalık vardır.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
3: Efendim hoş bulduk. Efendim herkese lazım olan iman kitabının son sayfalarında buyuruyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, ümmetim arasına fitne, fesat yayıldığı zaman sünnetime yapışana 100 şehit sevabı vardır. Sünnete yapışmak, ehl-i sünnet alimlerin kitaplarını öğrenmekle ve bunları yapmakla olur. Müslümanların 4 mezhebinden herhangi birisinin alimleri ehl-i sünnet alimleridir. Ehl-i sünnet alimlerin reisi İmam-ı Azam Ebu Hanife Numan bin Sabit Hazretleri'dir. İngilizler asırlar boyunca uğraşarak bir Müslümanı Hristiyan yapamadılar. Bunu başarabilmek için yeni bir yol aradılar. Masonluğu kurdular. Masonlar Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerine ve bütün dinlere öldükten sonra tekrar dirilmek olduğuna, cennetin ve cehennemin var olduğuna inanmıyorlar buyuruluyor. Herkese lazım olan iman kitabında.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler.
4: İyi günler.
1: Buyurun.
4: Sesimi alabiliyor musunuz?
3: Duyuyoruz efendim, dinliyoruz. Buyurun.
4: Tamam hocam. Ya hocam ben doğuştan görme engelliyim. Yıllardan beri sıkıntılarım hep devam ediyor. Dua edin inşallah.
3: Rabbim sıkıntılarını ayrı hep dilesin inşallah Teala.
4: Amin. Hocam birinci sorum dua ile alakalı. Ya şimdi bazı kaynaklarda işte 3 defa, bazı kaynaklarda 7 defa tekrar etmeli deniyor. Yani benim kafam karıştı. Hani bir defa da söylense olmaz mı? Birinci sorum bu. İkinci sorum da kalp kalbe karşı diyorlar. Yani biz bir kimseyi düşündüğümüz zaman o da bizi düşünüyor mu? Onu merak ediyorum. Diğer sorum da kulak çınlaması, mesela işte bir kimse sağ kulağımız çınlıyorsa bizi hayırlı anıyor diyorlar. Bu doğru mu? Bir de son sorum var. O da yani hani işte rüya nasıl yorulursa öyle çıkar diyorlar. Hani bu doğru mu? Yani bir rüya gördük, bir hayırla, yani onu hayra yorarsak hayırlı mı oluyor? Şerre yorarsak şerli mi, şer mi oluyor sonu?
3: Peki efendim. Bu kadar hocam. Oldu efendim.
4: Sağ olun.
3: Peki efendim.
1: İyi günler. Buyurun.
5: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Sağ olun, teşekkür ederiz.
5: Osman hocama sorumu olacak size.
3: Dinliyoruz efendim.
5: Hocam hayırlı yayınlar.
3: Teşekkür ederim. Amin cümlemizden.
5: Hocam öncelikle şu bademlikler oluyor. Bizim buradan yemek belediyenin oluyor veya devletin oluyor. Buradan toplayıp eve götürmek. Bunun hükmü nedir hocam? Bir diğeri de hocam daha önceden biri ekmiş nardır meyvedir ama karı yolları imlak etmiş karı yolların imlak alanında kalmış meyveler toplanmıyor dikkat ediyoruz gidip geldikçe sürekli yolda olduğumuz için bunlar cöplüyor bunlar yemek caizdir.
3: Peki efendim.
1: Buyurun hocam.
3: Efendim bugün cuma. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimiz de cuma günleri mübarek olsun. Rabbim feyizinden istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hasta olanlar varsa Allah-u Teala'dan ankari bir zaman şifa ihsan etmesini, dertler varsa deva nasip etmesini, borçlar varsa eda ihsan etmesini, sıkıntıda olanlar varsa Rabbim sıkıntılarını hayra tedbir eylesin niyazında bulunuyoruz. Ve ayrıca Allah-u Teala bizleri, neslimizden gelecek olanları ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Amin. Ve son nefeste de hepimize iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah. Amin. Teala. Amin. Efendim gelelim dinleyicilerimizin suallerine. Şimdi dinleyicimiz diyor ki bazen diyor mesela bir dua için bunu 3 defa 5 defa veya 10 defa neyse tekrar etmeli, söylemeli. Veya genel olarak mesela talebi en az 3 defa zikretmeli. Peki bir defa da olsa olmaz mı? Olur. Kalbine bağlı. Tamam. Bütün hücrelerinde Allah-u Teala muhabbet, Allah-u Teala sevgi, Allah-u Teala'nın kudretini müşahede etme durumlar varsa, elini daha kaldırırken ya Rabbi derken Allah-u Teala'yla bey kulum ne istiyorsun der. Peki bu zamanda bizim gibi avam, ahir zamandayız. Efendim günahsız. Evin içinde bile günah işleniyor. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki öyle zaman gelecek ki o zamanda adam evine imanlı olarak gelecek ama sabahleyin imansız çıkacak. Adam evinden imanlı çıkacak ama akşama evine imansız gelecek. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken bir gün böyle talebelerinden birkaç tanesine böyle şey yaparken ya kardeşim buyurmuşlar, merak ederdik biz. Çünkü bu hadis-i şerifte böyle buyuruyor. Evinde bu kimsenin imanı nasıl gider? Evine geldi. Hani sokakta dışarıda birisiyle konuşuyordu. İşte orada haram şeyler gördüğü, haram şeyler aynı şekilde el uzattığı, yediği veya haram olan şeylere baktı. Ondan sonra ne bileyim o anda haramı hafif aldı falan, imanı gitti. Yahut da aynı şekilde birisiyle konuştu, konuşurken o böyle İslamiyet'in emrettiği bir şeyi hafif aldı. Bu da ona güldü. Yani dışarıda imanı kaybetme ihtimalini çeşitli sebeplerle düşünebiliyorsunuz. Ama evine geldi bu adam. İmanı nasıl gider diye düşünüyorduk buyuruyorlar. Televizyon çıkınca anladık buyuruyorlar. Bahattin Bey, şimdi televizyonu sollayıp geçen cep telefonları var.
6: Evet.
3: 24 sosyal saat medya. Cebinde. 24 saat cebinde ya.
6: Evet.
3: Hatta şimdi mesela çocuklar, gençler böyle televizyona bakan yaşlıları görünce yaşlıların oyuncağı diye bakıyorlar.
6: Evet.
3: Evet, öyle bakıyorlar yani. Yaşlıların oyuncağı. Çünkü televizyonun aldığı belli programlar, belli aynı şekilde kanallar, ama şey öyle değil, telefon öyle değil, internete bir girdi miydi oho dünyanın her tarafını dolaşıyor. Orada küfre girmesi an meselesi, gece gündüz artık fark etmiyor, gece gündüz cebinde her an, o onu ya doğru yola iletecek ya da felakete götürecek telefon. Bu kadar zararlı, bu kadar zararlı. Çünkü külli icadın muzur buyurulmuş. Yani her yeni keşfedilen şey, her yeni keşfedilen şey çok dikkatli olmak lazım. Efendim şu faydalar var, doğru. Ama insanlar Allah denen dinini biliyorsa o keşfedilen yeni alet insanların emrinde olur.
6: Evet.
3: Faydalı olur. Ama eşyan elde geçse mesela, efendim yeni keşfedilen müthiş bir silah. Tamam. Bir milletin ordusunun elindeyse düşmanlarına karşı kullanır. Kendi memleketini şey yapar. Peki eşkıyanın elinde olursa? Getirir sana. Tarlanı, tapanı, paranı, pulunu, altını, hepsini ver der, değil mi?
6: Evet.
3: Yoksa öldürürüm der. Hatta alır gene de öldürür. Alır ve gene de öldürür. Demek ki hemen bazıları olur mu efendim, işte yeni icatlara karşı siz yeni keşfedilen şeylere karşı mısınız falan? Yok, karşı değiliz. Özür dilerim efendim. Ama bir şeyi yaparken iki tarafı düşünmek lazım. Hoparlör efendim. Ha işte ibadeti soktum. Çalgılar efendim. Ha, ilahiler çalgılarla çalıyor. Ne oldu? Adam daha önce aynı şekilde mırıldanıyordu. Veyahut da elinde bir sazı vardı. Kimseye de göstermiyor. Evinde sazını çalıyor, şey yapıyordu. Kendi kendine günaha giriyordu. Tövbe eder. Allah-u Teala ile baş başaydı.
6: Evet.
3: Ama şimdi sen aynı şekilde o çalgıyı ilahiye soktun. Her tarafta söylüyorsun. Radyoda yayınlıyorsun. Televizyonda yayınlıyorsun. Ondan sonra böyle konserlere gider gibi artık. Bir mevlide bilmem neye gittiği zaman sana da geliyordur öyle videolar. Böyle bakıyorsun, bir hoca hanım diyorlar, debdebe bir şekilde kılık kıyafet ki yerli yerinde falan, ondan sonra defler çalarak salona böyle geliyor alkışlar arasında. Vay be, serapa gösterir, serapa kibir, seraba aynı şekilde cehennemlik yolu.
6: Evet.
3: Efendim Allah diyoruz tabi, hadis-i şerif var, cehennem ihlaslarla dolu diye. Yani adam o bidata inanarak aynı şekilde gidiyor, nereye gidiyor, cehenneme gidiyor. cehenneme gidiyor. Evet. Allah falan muhafaza buyursun. Ya hatırlarsın bir seferinde bu hoparlörün aynı şekilde hoparlörle ezan okumak, hoparlörle aynı şekilde namaz kılmak bunların caiz olmadığını anlatınca abi dışarı çıktık. Telefonlar aynı şekilde bakıyorum ta yurt dışından. Ezanları susturamazsınız. Allah Allah. Altyapı o kadar göçmüş ki zannediyor ki ezan sadece hoparlörden okunur. Aslanım ben. İnsan aynı şekilde oturur da bir geçmişine bakar ve bir kökünü araştırır. Böyle olunca sendeki iman da işte böyle rüzgarın önündeki yaprak gibidir. Rüzgar ne taraftan eserse seninki de o tarafa gider. Eğer son nefese kadar kendini toparlayıp tövbe ettin etmedin o halde ruhunu teslim edersin imansız gidersin.
7: Evet.
3: Şefaat de yok, çaresi de yok. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza eylesin inşallah. Amin. Teala. Amin. Bunun için böyle bir zamanda hani biraz uzattık da böyle bir zamanda efendim dua ederken Muhammed Mansur Hazretleri buyuruyorlar ki istiğfar okurken, kelime-i tevhid söylerken, kelime-i temcid söylerken, şifa için bildirilen ayet-i kerimeler ve duaları okurken ve bir sıkıntısı varsa Allah-u Teala'dan bir şey talep ederken dille kalp beraber olması lazım. Bunun için de mesela salavat-ı şerifeyi, istiğfarı, kelime-i tevhidi bir değil, bin değil, yüz binlerce söylemen gerekiyor.
7: Evet.
3: Hatta Muhammed Mansur Kudüs'e Suruh Hazreti Ömer'in 30. Kuşaktan torunudur bu zat. Hindistan'da metfun İmam Rabbani Hazretleri de mahdumudur. Şimdi Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. Şimdi bu zat buyuruyor ki istiğfar ettim, kelime-i tevhid okudum, dua ettim, kabul olmadı. Sen de şahitsin. Devamlı sürekli telefon geliyor. Okudum ama faydasını görmedi falan. Görmez tabii. Niye? Ya Anadolu'da bir tabir var. Eli hamurda gözü oynaşta diye, tamam mı? Ya şimdi ya kusura bakma ama gerçeği çok güzel bir şekilde o deyim ifade ediyor.
7: Evet.
3: Ya arkadaş senin kalbin başka yerlerde, dilinde yarabbi deyip duruyorsun burayı. Şey olmaz o yani bir şey ben kabul olmaz o. Kabul olmaz. İşte İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki sen yarabbi derken kalbin de aynı şekilde yarabbi diyor mu diyemiyor mu? Buna uyuyor mu uymuyor mu? Estağfurullah derken kalbin sızlıyor mu? Ben o günahları niçin işledim, niçin o hatları yaptım diye. Yani dilinle kalbin beraberse o istiğfar kabul olur. Dilinle kalbin beraberse o talebat-ı şerife kabul olur. O kelime-i tevhid kabul olur. Buyuruyor bu zat.
7: Evet.
3: Ama efendim ben sana değil. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam hocaları ta Peygamber Efendimiz'e kadar giden ehl-i sünnet alimlerine, din büyüklerinin sözüne inanırım. Senin anladığına, anlattığına, yok efendim ayette böyle diyor, senin anladığına da inanmam. Hadis-i şerifte böyle diyor, senin aynı şekilde hadis-i şerifi tercüme ederek söylediğine de inanmam. Efendim hadis-i şerife inanmam. Hadis-i şerife inanıyorum da senin anladığına inanmıyorum.
7: Evet.
3: Tamam mı? Senin anladığına inanmıyorum. Ben ehl-i sünnet alimlerine inanıyorum. Onlar kitaplarında ne yazdıysa aynen öyle. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hocası Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri, 12 Seyyid Fihim Arbaz Hazretleri, 12 Taha Yakkar Hazretleri, 12 Mevlana Aldı Bağdadi Hazretleri, 12 Abdullah Dehlevi Hazretleri. Taha Peygamber Efendimiz'e kadar gidiyor bu. Dolayısıyla Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Hazretleri hücrelerine varıncaya kadar o yazdıklarında samimidir, ihlaslıdır ve Allah rızası için yaptı. O zatın sözünü bırakıp da seninkine mi bakacağım ben?
7: Evet.
3: Efendim ben profesör bilmem ne, ne olursan ol. Beni ilgilendirmez senin etiketin.
7: Evet.
3: Beni ilgilendirmez. Eğer öyle olsaydı hani etikette bir şey olmuş olsaydı Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri Bağdat Üniversiteleri rektörüydü. Bir sene boyunca Hindistan'a gitti Abdullah Dehlevi Hazretleri'ne aynı şekilde tedavi olmak için. Ne tedavisi? Kalbinin aynen tedavisi için. Onun için gitti. Niye? Çünkü altyapısı var. Bakıyor diyor ki bu ilimle yani dekan olmakla ne bileyim ben rektör olmak suretiyle tedavi olmuyor. Bunu mütehassısları aradı. Allah-u Teala ihsan etti. Ta bir sene boyunca gitti Abdullah Dehlevi Hazretleri. 6 ay kaldı. 6 ay da kemale gelince ondan sonra Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri oldu. Öyle oldu. Yoksa efendim çok okudum çok şey yaptım falan. Ya bir misal vereyim şimdi. Aziz Mahmud-i Deha Hazretleri kimdi?
7: Kadı.
3: Kadı Mahmud değil mi? Nerenin? Bursa'nın. Kim duyacaktı, kim bilecekti ya Kadı Mahmud olarak kalsaydı? Ki Osmanlı döneminde kadı, yani bir yerde kadıysan, oranın valisinin de üstündesin. Çünkü dini temsil ediyor.
7: Evet.
3: her şeyde vardı, bizim gazetede yazıyordu. Allah rahmet eylesin, inşallah imanı kurtarmıştır. Ayhan Songar.
6: Evet.
3: Ona aynı şekilde işte size deli diyorlar. Vallahi başkasının bana deli demesinin diyor bir şey yok ama diyor ben birisine bir deli dersem diyor.
6: Geri dönüşü yok.
3: Atarlar adamı diyor Bakırköy'e. Tamam mı? Tımarhaneye atarlar diyor. Başkası bana deli demiş diyor. Bir kıymet harbiyesi yok. Dolayısıyla bu büyüklerin dediği önemli. Bu büyüklerin dediği. Onlar da öyle gel hatır için sana ben aynı şekilde bu videoyu samimi severiyor. Ya bir şey de Seyyid Abdurrahim Arvas Hazretleri. Yani Allah-u Teala nasip etti Arvas'a gittik biz. Arvas'ta o çilehanesinde aynı şekilde gösterdiler. Çilehanesinde gösterdiler. Yani şöyle küçük bir pencere var. Böyle yediği o zaman kuru ekmek tuz neyse 40 gün çile çekiyor falan. Gözleri böyle görmez hale gelmiş, kitap okuyamıyor falan. Ondan sonra o pencereden birisine demiş ki ya bir zeytinyağı getir de gözüme süreyim. Hoca Seyyid Fehim Hazretleri tabii kalp gözüyle görüyor. Güzel bir sofra hazırlıyor. Abdülhakim Arvas Hazretleri beğendiği, sevdiği güzel yemekler de hazırlatıyor falan. Geliyor falan. Sofraya bakıyor. Oo, günlerce yemek yememiş. Çok güzel yemekler. Otur, buyur otur demiyor hocası. Diyor ki bizden habersiz gözüne zeytinyağı sürmüşsün diyor, öyle mi diyor. Bir lokma bile yedirtmiyor. Efendim eziyet değil mi? Hayır. Tedavi olması lazım. Onun ilacı o.
6: Evet.
3: Şimdi git. 40 gün bitmek üzereymiş. Yeniden başla sıfırdan diyor, bir 40 gün daha. Ondan sonra elime ne geçtiyse, neye kavuştuysam o ikinci 40 gün aynı şekilde hocamın şeyiyle. Dolayısıyla onlar kalp mütehassısı. Biz gazeteye de yazmıştık böyle. İşte kalbi tedavi için istiğfar okumalı, la habiç okumalı. Bir tane dinsiz bir gazetede demiş, bunlar demiş işte bak demiş kalbi demiş tedavi. Salak, yürek ayrı, kalp ayrı. İnsan işte bu araştırır, okur da ondan sonra yazı yazar değil mi?
6: Evet.
3: Sonra böyle rezil olursun, perişan olursun. Bir zamanlar da bir hatırlar mısın? Sen hatırlarsın ya. Profesörlüğün üstünde baktılar ki herkes profesör oluyor falan. Ort profesör oldu. Ordinary profesör vardı. Hatırlar mısın?
6: Evet.
3: İşte o ort proflardan bir tanesi. Şimdi pir, yanlış hatırlamıyorsam Farsça bir kelime. Erkek için kullanılıyor. Pire kadın için kullanılıyor. Pire dediği zaman hani kadına demektir. Pir erkek demektir. Şimdi pirin pire ile evlenmesi ifadesi geçiyor. Salak okumuş ort prof. Demiş bu demiş İslamiyet demiş pireleri bile evlendiriyor. Salak herif, bir araştır. Bir de ort prof olmuşsun, tamam mı? Tamam da sonra rezil oldu gitti. Rezil oldu, evet. Gitti. Allah-u Teala anlayışımızı düzeltsin. Dolayısıyla dua yerine göre 3 defa tekrar edilir. Yerine göre 5 defa tekrar edilir. Ama kalbi müsaitse bir defa da kafidir.
6: İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı ölmüş insanın etini yemek. Gıybet, bir kimsenin işitince üzüleceği bir kusurunu arkasından söylemektir ki adam çekiştirmek demektir. Bir kimseyi gıybet etmek ölmüş insanın etini yemek gibi olur buyurulmuştur. Ebu Hüreyre Hazretleri şöyle nakleder. Resulullah Efendimizle oturuyorduk, içimizden birisi kalkıp gitti. Ya Resulallah, rahatsız olup gitti denildi. Arkadaşınızı gıybet ettiniz, etini yediniz buyurdu. Hazreti Ayşe buyuruyor ki, Resulullah Efendimizin yanında bir kadının uzun olduğunu söyledim. Ağzında olanı çıkar buyurdu. Tükürdüm, ağzımdan et parçası çıktı. Ebu Cafer Haddad Hazretleri gıybetin insanı felakete düşüreceğini gösteren bir hadiseyi şöyle nakleder. Yanımızda çalışan, çok ibadet eden bir genç vardı. Bununla beraber bu genç başkalarını gıybet ederdi. Bir ara kayboldu. Bir müddet sonra onu kötü kimselerin yanından çıkarken gördüm. Niye bu hale düştüğünü sorduğumda, gıybet beni bu hale düşürdü. Bu kötü insanlardan birine tutuldum, o manevi hallerin hepsini elimden kaçırdım. Şimdi bunların yanından ayrılamıyorum dedi. İbrahim Ethem Hazretleri bir yemeğe davet edilmişti. Sofrada çağrılanlardan birinin bulunmadığı söylenince o ağır kimsedir denildi. İbrahim bin Ethem Hazretleri gıybet edildi buyurdu ve çıkıp gitti. Bir gün Hasan-ı Basri Hazretlerine birisi gelip filan kimse seni çekiştirdi, gıybet etti deyince sen o zatın evine niçin gitmiştin diye sordu. O şahıs misafir olarak davet etmişti dedi. Sonra ne ikram ettiğini sorunca çeşitli yemekler ve meşrubat cevabını aldı ve buna karşı bu kadar yemeği içinde sakladın da bir çift sözü saklayamayıp bana mı getirdin buyurdu. Süfyan bin Uyeyne Hazretleri buyuruyor ki, bir kimse ölmüş bir kimsenin kendisinde bulunan hakkını Allahü Teala'dan korkarak götürüp varislerine verse helali kalmış olur. Ama gıybet günahının durumu böyle değildir. Bir kimse bir kimseyi gıybet etse, gıybet edilen kimse vefat etse, gıybet eden kimse gidip gıybet ettiği kimsenin varislerinden helallik alsa yine helal olmaz. Yeryüzündeki bütün Müslümanlar o gıybet eden kimseyi affetseler, gıybet edilen kimse hakkını helal etmedikçe helal olmaz. Müminin ırzı, şerefi malından daha kıymetlidir. İsmail Fakirullah Hazretlerinin akrabasından yaşlı biri, ağzı eğilmiş, dudağı sarkmış, yüzü gerilmiş bir halde huzuruna gelir. Konuştuğu da anlaşılmaz. İsmail Fakirullah Hazretleri akrabasının o halini görünce ağlar, sonra da mübarek eliyle ağzını mesheder. Fatiha suresini okur, el kaldırıp duada bulunur. Allahü Teala'nın izniyle ağzı düzelir, eski haline gelir ve İsmail Fakirullah Hazretlerinin elini öperek, "Efendim, beni affetmenizi istirham ediyorum. Bu gece arkanızdan uygun olmayan sözler sarf ederek gıybetinizi yapmıştım. Uyuduğumda gaipten bir sille gelip bir vuruşta ağzımı bu hale getirdi. Tövbeler olsun." deyip tekrar tekrar af diledi. İsmail Fakirullah Hazretleri de, "Biz hakkımızı helal ettik. Hak Teala sana hidayet versin. Bundan sonra sakın bir kimseyi gıybet etmeyesin. Müminin mümini gıybet etmesi kesin olarak haramdır. Bizi gıybet etme ki bizim gibi zelil kulun sahibi azizdir ve intikam alıcıdır. Dikkatli ol." buyurur. Bir kimse Süfyan-ı Sevri Hazretlerine gelip, "Efendim, çok et yenen bir hane halkından Allahü Teala nefret eder." hadisi şerifindeki "hane halkından murat nedir?" diye sorar. Süfyan-ı Sevri Hazretleri de "gıybet edenlerdir. Çünkü gıybet edenler başkalarının etini yerler." cevabını verir. Dırar bin Mürre Hazretleri de "gıybet etmek annesiyle 70 kere zina etmekten daha kötüdür." buyurmuştur. Netice olarak bir kimsenin dindeki kusurlarını, mesela namaz kılmaz, içki içer, hırsızlık yapar, söz taşır demek ve dünyadaki kusurlarını, mesela sağırdır, şaşıdır demek hep gıybettir. Ahnef bin Kays Hazretleri buyuruyor ki, "Şerefli ve asil kimse sözünde durur, akıllı olan yalan söylemez, mümin olan da gıybet etmez."
1: Müzik. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, birinci bölümden sorularımız vardı. Buyurun.
2: Efendim dinleyicimiz, birinci dinleyicimiz kalp kalbe karşıdır. Yani bir kimse kalbinde bir başkasına muhabbet varsa, o muhabbet bizim anlamadığımız şekilde, hani bugün bunu izah etmek biraz daha kolay. İşte radyo, televizyon yayınları var. Nedir? Uydu. Dolayısıyla havada mevcut olan bir sistemi kullanmak suretiyle, Cenab-ı Hakk'ın yaratı bir sistemi kullanmak suretiyle, sen buradaki bilgileri, mesela burada konuşuyorsun, uydu vasıtasıyla dünyanın her tarafında seni dinleyebiliyor.
1: Evet.
2: Görüntüyü verdiğin zaman görüntüyü de görebiliyor. Değil mi?
1: Evet.
2: Dolayısıyla Allah-u Teala da kalplere de buna benzer hassalar vermiştir. Eğer karşı taraftakinin kalbinde sana karşı buğz varsa, sende de meydana geliyor. Muhabbet varsa demek ki o da sana muhabbet ediyor. Hatta bir gün Emel abiler buyurdular ki, efendim bize dua edin. Kendileri öyle buyur, bize dua edin. Hani hadis-i şerifte işte, siz dua edin, dua edene mi edilene mi? Dua edince, samimiyet de ediyorsan, muhabbet de ediyorsan, dua edinen kimseye bu intikal eder. Eğer mübarek bir zatsa, gönlüne gelir, hatırlar, sana dua eder.
1: Evet.
2: Yani bizim size dua etmemizi bekliyorsanız, buyuruyorlar, siz de bize dua edin. Tamam. Efendim, bunlar halk arasında yorum. Çocukken de duyardım. Sağ kulak çınlarsa hayra, sol kulak çınlarsa şerre falan diye. İşte bizi anmış, kötü bir kimse anmış, iyi bir kimse anmış, yorum yapılıyor. Ama kitaplarda buna benzer öyle şekilde kulak çınlamasıyla şunlar şunlar olur diye bir şey yok.
1: Evet.
2: Ama öbürsü öyle değil. Minel kalbi ilel kalbi sebiyle, her kalbe giden bir yol vardır diye kitaplarda var. Gelelim efendim, dinleyicimizin bir suali daha var. Rüyayı hayra yormalı. Bu hadis-i şerif. Hayra yorum buyuruyorlar. Çünkü yani şey olarak söyleyebilir. Aa, senin başına bela gelecek, bilmem ne gelecek falan. Hani tellalcı başı her türlü kötülüğü söylüyor falan. Felaket tellalcısı derler.
1: Felaket tellalcısı.
2: Dolayısıyla öyle olmayın. Hatta bir hadise anlatılıyor kitaplarda. Peygamberimiz zamanında yaşayan bir hanım sahabiye. İşte kocası ticaretle meşgul. Rüyasında görüyor. O zamanki ticarete şimdi uçakla gidip gelmiyor ki bu.
1: Kervanla
2: gidiyor falan. Bir ayda anca gider gelir gittiği yere. Veya iki ayda yerin mesafesine
1: göre.
2: Bir rüya görüyor falan. Peygamber Efendimiz'e geliyor, anlatıyor. Peygamber Efendimiz işte koca insan salim döneceğine alamet. İkinci de yine geliyor, biliyor. Koca insan salim döneceğine alamet. Üçüncü sefer yine ticaret için gittiğinde kadıncağız bir rüya daha görüyor. Geliyor Mescid-i Nebi'ye. Peygamber Efendimiz hep başka bir yere gitmişler. Eshab-ı kiramdan birisi demiş ki, nedir, niçin arıyorsun? Demiş, bir rüya gördüm. Demiş, söyle biz de tabir ederiz. Anlatıyor, kocanın öleceğine alamet diyor. Kocası ölmüş. Bunu Peygamber Efendimiz duyuyor ve buyuruyor ki, niçin hayret yormuyorsunuz? Peki bu zamanda da aynı şekilde birisine söylediğim, bu zamanda rüyayı anlayan ve yorum yapan kimse yok.
1: Evet.
2: O farklı bir şey. Farklı bir şey. Mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh işte 16-17 yaşlarında bir rüya görmüş, ama rüya dehşet bir rüya. O zaman da İbn-i Sirin Hazretleri rüya konusunda mütehassıs bir zat. Tabiinin büyüklerinden diye geçiyor. Ona gidiyor. Biliyor onu. Yani biliyor derken duymuş, biliyor. O bakımdan biliyor. Yani fiziken görüşmemişler. Gidiyor. Efendim diyor, bir rüya gördüm. Hayırdır evlat diyor. Tabi o yaşlı İmam Azim var. Peki Hazretleri genç. Bir rüya gördüm. Hayırdır anlat diyor. Rüyamda Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam kabrini gördüm. O kabri açtım. Mübarek bedenine ulaştım. Göğsünü yardım deyince İbn-i Sirin Hazreti bir celal edip, sus demiş, sen göremezsin öyle bir rüya. İmam Hazreti Bahri Hazretleri genç. Allah Allah. Böyle şaşırmış. Ama falan. Hız demiş, göremez. Demiş, onu görse görse bir kişi görür. Demiş, kim görür efendim? Demiş, Numan bin Sabit diye birisi gelecek, o görür. Diyor ki, ben Numan bin Sabit'im. Hemen o zaman ayağa kalkıyor, geliyor, alnından öpüyor. Evladım diyor, mübarek olsun. Şimdi rüya dehşetli bir rüya değil mi?
1: Evet.
2: Kabrini açıyorsun, Peygamber Efendimiz'in vücudunu yarıyorsun, göğsünü yarıyorsun. buyuruyor ki Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam göğsündeki ilim senin kalbine aktığını alamet bu buyuruyor. Evet. Senin kalbine aktığını. Dolayısıyla rüya tabiri bir ilim işi. Bir ilim işi. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh rüyayı tabi ama açmadılar o kapıyı. Hatta biz daha tekerete falan yokken Türkiye Gazetesi'nin Cağaloğlu'ndaydık. Böyle vatandaştan şey geliyordu. İşte rüyamda şunu gördüm, rüyamda bunu gördüm. Biz o zaman hemen abilere toplantı yapıyorlardı birimlerle. Efendim bunlara nasıl cevap vereceğiz? Elimizde bir rüya tabir kitabı var ama ona bakar tabir edilmez ki. Hemen abiler de hayra yorun. Şimdi açıyoruz mesela kitabı. Ya bir elma gördüm diyor. Elmanın müsbet tarafı da var, menfi tarafı da var.
1: Evet.
2: Tamam mı? Bir süt görüyorsun, sütün müsbet tarafı da var, menfi tarafı da var. Biz müsbet tarafını alırdık. Aa, hayırlı olsun, mübarek olsun işte. Ferahlandır. Niye aynı şekilde korkutuyorsun ki? Değil mi? Niye korkutuyorsun? Yani rüya hakkındaki bilgi kitaplarda bu şekilde naklediliyor. Gelelim efendim son dinleyicimizin suallerine. Dedi, bizim burada bademlikler var dedi. O bu soruları sorarken Sultan Orhan Gazi Han Hazretleri işte babasının vefatından sonra işte Osmanlı Devleti'nin temellerini yani devlet olarak atan o. Hatta Bursa'da babasıyla beraber yan yana Osman Gazi ve Orhan Gazi ikisi de yan yana. Orhan Gazi Hazretleri zamanında öyle diye okumuştum, hatırımda öyle kalmış. Bir çoban varmış. Demiş şu demiş sultan demiş bana demiş bir çomak at, havaya çomağımı atacak kadar bir zamanda bir sultanlık verse ben yapacağım bilirim. Bunu sürekli söylüyormuş. Evet. Ta sultanın kulağına kadar gelmiş. On sana bir gün çağırmış böyle getirmiş bunu. İşte sarayın bahçesinde veyahut da neredeyse. Ondan sonra çomağıyla gelmiş tabii çoban. Tamam demiş. Çomağını havaya at, o zaman diliminde sultan sensin diyor. Ağzından çıkan fermandır diyor, yapılacak. Bir sevinmiş çoban, elindeki çomağı bir fırlatmış böyle havaya. Bursa'daki bütün kestanelikler vakfettim diyor, tamam mı? Vakıf diyor. Bitti, ferman. Ferman. Bütün her tarafı aynı şekilde vakfettim diyor. Vakıf oldu. Dolayısıyla bir başkası gidemez. Umumi vakıf, herkes aynı şekilde kullanabilir.
1: Evet.
2: Koyun Selvi onlar da girebilir falan. Öyle bir şey anlatılıyor kitaplarda. Şimdi kitaplarda anlatılırken dağdaki kendiliğinden biten neler olur? Bazı yerlerde ahlat denir. Biz dağ armut derdik.
1: Evet.
2: Ondan sonra kızılcıklar olur kendine göre. Ondan sonra alıç diyoruz.
1: Evet.
2: Son zamanlarda İstanbul'da da pazarlarda görülüyor falan. Yani hatta alış sirkesi bile yapılıyor artık. Bunlar kendiliğinden onu kimse dikmez. Ha kuşlar bunları yerken falan çekirdekleri şey yapıyor tarlalarda falan. Herkes de kendi tarlasında gölgelik olsun diye kesmez bunu. Kesmez bunu. Ama olgunlaştığı zaman çok güzel oluyor falan. Ama toplamak dert tabii dikenli bir de falan. Şimdi tarlasının içinde olan da var. Mesela ekili buğday ekilmiş, biçilmemiş. O zaman da zaten olgunlaşmıyor. Buğdaylar biçiliyor. Nada samanıysa adam tarlasını sürmüş zaten. Herkes açık. Herkes girebiliyor. Buğdaylar biçildikten sonra da herkes açık. Tam tarlasının içinde ama tarlasının içinde. Ancak mesela köyde ya ben işte konuya komşuya duyuruyor. O alıcı bu sene toplayacağım. İşte o ahlatı o dağımını toplayacağım. Bu duyuluyor. Kimse gidip de onun tarlasındaki alıştan almıyor.
1: Evet.
2: Onun mülkünün içerisinde bulunuyor. Ama onun dışında böyle bir şey yoksa köy yerinde umuma açıktır. Bu tarlanın içindeki bu. Kendiliğinden bitenlerin hepsi. Peki dağlarda meydana gelen yani senin tarlayın dışında alışlar var. Onlar herkesi serbest. Bu bademler de aynı şekilde. Hani belediyenin yani devletin. Devletinse herkes kullanabilir. Ancak hani belediye etrafını çevirir yasaklarsa oraya gelemezsin. Yahut da işte şeyde var ya mesela Bursa Karacabey'in işte ormanların içerisinde acayip ıhlamur ağaçları var. Ormanın işi herkesi şey ama yine haber veriyorlar falan. Tamam diyor zarar vermeden usulüne uygun izin veriyor onlara. veya devlet kendisi toplattırabilir. Öyle durumlarda değilse yasak koymadıysa, nöbetçi koymadıysa, levha koymadıysa herkese açık mı? Evet, herkese açık.
1: Dolayısıyla avcılarda da var hocam, parkın içinde biz yolda dut. Herkes yiyor, belediye onu yesin diye.
2: Sahil kenarı değil mi? Evet. Dolayısıyla hiçbir problem yok. Alınabilir, yenilebilir. Yalnız dinleyicimizin sormuş olduğu başka bir şey daha var. Adam vaktiyle tarlasına mesela badem ekmiş, ceviz ekmiş değil mi? Ondan sonra devlet istimlak etmiş. Neyle? O badem, o cevizle, o alışla, o ahlatla beraber kimin oldu?
1: Devletin oldu.
2: Devletin. Aa, ben ektim. Bitti. Ektiysen arkadaş söküp götürseydin, devlete deseydin ki bunlar benim alacağım. Almamışsın. Orada kalmış. Artık senin değil. Artık onun oldu. Devletin olunca herkese açık. Dolayısıyla onlar da alınabilir mi? Evet, onlar da alınabilir. Ama bir şartla. Yani kalkıp da aynı şekilde onları kırmak, geçirmek, yok etmek manasında değil. Ha, devlet aynı şekilde onun etrafını çevirmiş, yasak koymuşsa o zaman gelemezsin. Devletin izin alırsın, ondan sonra girersin.
1: Zaten dinleyici söylüyor, arabada herhalde şoför gidip gelirken görüyorum ziyan oluyor. Şey yapıyor, dökülüyor çünkü yere kimse.
2: Toplamıyor demek ki.
1: Kimse toplamıyor diye alabilir miyiz diye.
2: Şimdi biz Gönen'de kaldık. Sen de biliyorsun ya. Senin teyzen de, büyük teyzen de oradaydı ya.
1: Evet.
2: Allah rahmet eylesin. Şimdi Gönen köylerin çoğunda bu Trabzon hurması dedikleri.
1: Evet.
2: Çok. Biz bir işte buraya geldiğimizde bir sefer bir gittik. O da altı ılıcası o tarafa bir gidiyor köylerde. Köylerden geçiyoruz. Birçok köyden geçiyoruz. Şimdi adam yaşlanmış, çoluk çocuk zaten aynı şekilde başka yere gitmiş. Toplayan yok, eden yok. Oradan geçiyor, yollara dökülüyor. Hani durduk, toplayın diyor. Dalındakini de toplayın diyor. Ziyan olup gidiyor diyor. Toplayın diyor. Toplayın. Dolayısıyla bu şekilde böyle izinli olanları alması, hatta yollara dökülmüş olan zayi olacakları tam ilmihalde var. Saadet-i Veli kitabında var. Onları da alıp kullanmak caizdir diyor.
1: Hocam, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwolf.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwolf.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Tup turuncu Teknosa'da. Samsung.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber.
2: TGRT Haber'den iyi günler sevgili izleyiciler. Gün ortası kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Oldukça sıcak bir gündem var. Bazı başlıkları ekranlarınıza getirelim. Sonrasında detaylandıracağız. Ve ilk başlığımız tabii ki siyasetten. Geçtiğimiz dakikalar içerisinde sizlerle de paylaşmıştık sevgili izleyiciler. Özgür Özel ve 90 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti demiştik. Özgür Özel'le birlikte 91 kişinin istifasından bahsediyoruz. Bu arada merak edilen bir başlık vardı. Partinin ismi ne olacak? Partinin ismi Yeni Parti olacak. Tabii ki Yeni Parti ile ilgili dilekçe İçişleri Bakanlığı'na gidecek. Heyetin orada olduğu bilgisini sizlerle paylaşalım ama detayları Ankara'ya döndüğümüzde TGRT Haber Haber koordinatörümüz Ahmet Sözcan'dan alacağız ve Ahmet Sözcan'la birlikte TGRT Haber yorumcusu gazeteci Gürkan Hacır da bizlerle birlikte olacak. Bu hatırlatmanın ardından oldukça yakından takip ettiğimiz bir soruşturma, bir dosya var. Gülistan Doku cinayeti sevgili izleyiciler. Bu dosyada bir korucunun tutuklandığı bilgisini sizlerle paylaşalım. Dün de gözaltılardan bahsetmiştik. Çok önemli ve sarsıcı detayların çıktığı bir dosyadan bahsediyoruz. Ve Amerika İran'a 200'den fazla saldırı düzenledi. Bir kara harekatı gerçekleşecek mi Amerika tarafından? Trump'ın oldukça önemli ve sert açıklamaları var İran'a yönelik. Tüm bu gelişmeler de yine bültenimizde olacak. Ve aynı teyzeye yardım eli uzatıldı. Biliyorsunuz ineğini kaybetmişti. Sarılarak ağladığı görüntüleri sizlerle paylaşmıştık. Bu haberimizin ardından yardım eli uzatıldı. Yeni ineklerine, yeni hayvanlarına kavuştuğunu söyleyelim. Bu da sevindirici bir haber olarak 12 bültenine düştüğümüz not olsun sevgili izleyiciler. Ve gün ortası başlıyor. Evet, Özgür Özel'le beraberindeki 90 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti ve yeni partinin kuruluş dilekçesini imzalayarak İçişleri Bakanlığı'na teslim etti. Gelişmeleri alacağız. Ankara'da az önce de sizlerle paylaşmıştım. Haber koordinatörümüz Ahmet Sözcan var ve gazeteci Gürkan Hacır da bu saat diliminde bizlerle birlikte. Her iki konuğuma da hoş geldiniz diyorum.
3: Merhaba, iyi yayınlar Yaprak.
4: Teşekkürler, iyi yayınlar.
2: Teşekkür ederiz. Gürkan Hacır, geçtiğimiz saat Ahmet'le konuştuğumuz için onda da sıcak bilgiler var ama öncelikle bugüne yansıyan gelişmeleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizinle başlayalım.
3: Ya günlerdir bugün bekleniyordu Yaprak Hanım, aslında Özgür Özel ve arkadaşlarının istifa edip yeni partiyi kurma çalışmalarına başlayacakları bilgisi vardı ama hangi gün olacağı çok net değildi. Dün öğleden sonraki saatlerde bugün istifaların gerçekleşeceği ve İçişleri Bakanlığı'na dilekçenin verileceği bilgisi paylaşıldı. Tabii aslına bakacak olursanız hızlı ilerleyen bir süreç bunlar. Yani normalde bir siyasi partilerin kuruluşları, ne bileyim logo tasarımları, yeri tutmaları vesaire çok daha uzun zaman dilimine yayılır. Ama burası biraz hızlı hareket etti. Sebebi de şu, evet. Özgür Özel ve arkadaşları Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki buldukları o platformdan kopmak istemediler. Son ana kadar grup toplantısını CHP grup salonunda yaptılar. Biliyorsunuz bunlarla ilgili de çok tartışmalı anlar yaşandı mecliste, meclis bahçesinde, meclis grup salonu içerisinde. Yani şu bize bir fikir verebilir. Özgür Özel salı günü geçtiğimiz yani 3 gün önceki salı günü grup toplantısı yaptı. Haftaya salı günü de yeni grup toplantısını yapabilir. Yani grup toplantısına hiç ara vermemiş olabilir. Bir örnek olarak söylüyorum. Yani hiç ara vermeden devam etmek istiyorlar. Çünkü kesintiye uğradığı zaman popülaritenin, rüzgarın düşebileceğini düşünüyorlar herhalde. Bu onların kanaati. Dolayısıyla hızlı hareket ettiler ve 91 milletvekili, Özgür Özel dahil 91 milletvekiliyle bugün kuruluş dilekçesini verecekler. Saat şimdi, 14'te vermeleri evet, bekliyor. Buyurun.
2: Gökhan Açır, şu çok önemli. Siz az önce milletvekili sayısından bahsettiniz. Bugüne kadar da çok tartışılıyordu esasında rakamsal olarak. Birçok kişi tahminini dile getirmişti. Siz istifa eden Özgür Özel'le birlikte o 91 sayısını nasıl değerlendirirsiniz? Önümüzdeki
3: 91 sayısı... Yo, doğrusunu söylemek gerekirse Yaprak Hanım, beklentilerin üzerinde, yani 75-80 sayıları bile telaffuz ediliyordu. Fakat 91 sayısı parlamentoda bir de ana muhalefet partisi olması dolayısıyla, şimdi ana muhalefet partisi olacaklar. Dolayısıyla önemli, ciddi bir sayıdır. Yani öyle küçümsenecek az bir sayı değil. Beklentinin de biraz üzerinde, onu da söyleyelim. Tabii bu ilerleyen günlerde nasıl seyredecek, onları göreceğiz. Şimdi şu cümleyi kullanmamız lazım. Artık gerçek anlamda Özgür Özel ve arkadaşları gerçek anlamda siyaset kantarına çıkıyorlar. Yani bugüne kadar CHP içindeki kavga, işte kimin oyu, kimin değil, biz işte birinci partiyiz, biz şu kadar oy alıyoruz, biz bu kadar halkta ilgi görüyoruz denilen süreç sonuna gelindi ve gerçek anlamda siyaset kantarına çıkılacağı dönem. Bugünden sonra artık yeni parti olarak adı konulan partinin, konulacak diyelim, daha İçişleri Bakanlığı'nın onayı lazım. Yeni parti olarak kurulacak bu partinin bundan sonraki siyasi başarılarını göreceğiz. Yani artık bundan sonra herkes kendi yoluna gidiyor ve acaba daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan partiler gibi mi olacak? Acaba Cem Uzan'ın Genç Partisi gibi bir yol mu olacak? Yoksa acaba gerçekten başarılı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde gölgede bırakan bir muhalefet partisi mi olacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yakın tarihine baktığınız zaman, uzak geçmişine baktığınız zaman bu tip parti ayrılıklarını görüyorsunuz.
2: Hı hı. Bu 13. mü oluyor Gürkan Açır? Kurulan,
3: evet, galiba ben galiba, 13 diye saydım, evet. Ama Güven Partisi vardır. Yaş uygun olan izleyicilerimiz hatırlayacaklardır. 1966 kurultayından sonra 67'de bir Güven Partisi, Turan Feyzoğlu başkanlığında kurulmuş. İşte 47 milletvekili onlar da almışlar. Ama yani 67'de kurulduktan sonraki ilk seçimler, 69 seçimleridir hatırladığım kadarıyla, 69 seçimlerinde 5 civarında bir oy almışlardır ve 47 milletvekili olmasına rağmen. Sonra dönüp dolaşıp Ecevit'in kurduğu hükümette başbakan yardımcılığı ve bir bakanlık alarak nihayetlenmiş bir parti macerasıdır. İşte İsmet İnönü'nün meşhur ortanın solu açıklamasına karşı duran bir grup, ki bayağı bir kalabalık gruptu. Milletvekilinin istifasıyla başlayan bir parti süreciydi. Daha sonra Cumhuriyetçi Güven Partisi'ne dönüştü. Şimdi şunu anlatmak istiyorum.

0: yanlış bir tutum takınmakla mı suçluyor? Yeni parti CHP'den mesela ne farkı? Ekonomi politikalarında mı? Dış politikada mı? Hangi politikada? Yani siyaseten farkı ne? Ne farkı var? Ne ideolojik fark koyuyor ortaya? Bunları bilmiyoruz. Yani bilmediğimiz gibi kamuoyunda kimse de bilmiyor. Kimse de sormuyor zaten. Yani böyle bir fark var mı yok mu? Yani herkes şu anda Ekrem İmamoğlu ve tutuklu bulunan bazı belediye başkanlarının üzerinden yapılan işte siyaset algısı üzerinden bir farklılaşma koyuyor. Ekrem İmamoğlu suçsuzdur. Ortaya çıkan 76 itirafçı da yalan söylemektedir. Hepsi birlikte bir komplonun bir parçasıdır. Bu iddiaların hepsi yalandır. Bu kadar. Fark bu. CHP'de diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu, hayır bir bakalım, bir dinleyelim. Biz o kanaatte değiliz. Siz zaten parti içerisinde de benzer eylem, fiil ve eylemlerde bulundunuz. Biz biliyoruz diyorlar. Fark, ben bir tek bunu görüyorum. Onun dışında az önce de söylediğim gibi ne Atatürkçülük, ne dış politika, ne efendime söyleyeyim Kürt meselesi, herhangi bir sorun hakkında bir ayrılık, ayrı düşünce ben şu ana kadar görmedim. En azından varsa da ifade etmediler. Yani dolayısıyla bunu bir siyasi ayrılıktan çok şeyin Özgür Özel ve arkadaşlarının İmamoğlu ve tutuklu bulunan bazı belediye başkanları, hepsini de saymıyorum bu arada, bazı belediye başkanlarıyla birlikte yol yürüme olarak görüyorum. Yani bu tarz bir bireysel kararları olarak değerlendiriyorum. Çünkü tarihteki ayrışmalarda hep bir ideolojik sebep vardı. Yani az önce söyledim işte Güven Partisi'nin ayrılma sebebi İsmet Paşa çıktı ortanın soluyuz dedi. Hayır biz bunu kabul etmiyoruz dediler. Bir kısım milletvekiliyle birlikte ayrıldı. Muharrem İnce'nin belli gerekçeleri vardı. SHP'den ayrılan Deniz Baykal Kürt raporuna itiraz edenler olmuştu. Ona karşılık bir karşı tutum sergilediler ayrıldılar. Burada ne var? Burada bunlar yok. Bunların hiçbiri yok. Yani ideolojik bir sebep yok. Sadece Ekrem İmamoğlu'nu destekliyor musun, desteklemiyor musun? Bu giderek ayrıştı ve sonra tabii bir kurultay davası oluştu. Butlan çıktı. Bu butlana da kabul etmiyoruz dediler ve bu şekilde bir ayrışma oluştu. Dolayısıyla bir ideolojik temelini çok net olarak ben görmediğim bir ayrışma. Ama Türk siyaseti için hayırlı olsun. Bundan sonra sonuçlarını hep birlikte izleyeceğiz. Bir sonraki turda da bundan sonra neler bekliyor bizi isterseniz onu
1: Bir
0: anlatayım.
1: sonraki tura geçmeden önce hızlıca Ahmet'e de söz vereceğim ama şimdi Özel'in partisinin adı Yeni Parti. Günlerdir de konuşuyoruz. Evet hep Yeni Parti söyleniyordu da isminin bu olacağı kesin değildi. İsmi nasıl buldunuz?
0: Şimdi isim biraz reklamcı kafası derler. Reklamcı kafasının şeyi gibi buldum. Buluşu gibi değerlendiriyorum. Çünkü şöyle yani bizde siyasi partiler belli siyasi davaların ve misyonların adını ve simgelerini taşırlar. Yani tarihimizde hep bakalım yani Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi böyle siyasi bir misyonu ve bir geleneğin üzerine inşa edilir isimler ve logolar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okunun bu anlamı vardır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ampul sembolünün bir ona göre anlamı vardır. Adalet ve Kalkınma bakın. Adalet Partisi Türkiye tarihinin en fazla oyunu kazanmış. Ve toplumda öyle veya böyle çok kahir ekseriyenin oyunu bir şekilde almayı başarmış. Adalet Partisi'nin bir adalet adı vardır. Ama bu adalet adı aynı zamanda da toplumdaki adalet arayışını sembolize eder. Şimdi mesela kalkınma bütün sağ merkez partilerin kalkınma modeline gönderme yapar. Dönelim Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakalım. Hem Cumhuriyet'i elinde tutacak hem de halklaşmayı, halkçılık ilkesini barındıran bir ifadedir. Milliyetçi Hareket Partisi aynı şekildedir. Yani partiler misyonlarını ve geleneklerini parti isimlerinde ve logolarında taşırlar. Ama şimdi burada böyle bir şey görmüyoruz. Burada yeni parti. Yeni. Sadece yeni. Bu bir reklamcılık sloganı gibi geldi. Yani reklamcı düşüncesiyle ortaya çıkan bir parti ismi olarak geldi. Sebebi de şu, reklamcılıkta bir formül vardır. İşte yeni olan daima tercih edilir. Böyle bir formül vardır. Hani eski mi yeni mi? Yeni. Herkes yeni ister, değişik olanı ister, yeni olanı ister. Dolayısıyla böyle bir

0: reklamcı düşüncesiyle yapılmış bir isim, bulunmuş bir isim olarak değerlendiriyorum.
1: Gürkan Hacı,
0: Logoya da
1: kızartması nasıl
0: gelince
1: olacak sence? Yep mi olacak, yenip mi olacak?
0: yep diyorlar
1: Kızartması da önemli
0: galiba
1: partinin.
0: sevgili Ahmet, yep diyorlar, yep
1: Yep
0: diyecekler. O da
1: olabilir,
0: yeni
1: evet.
0: nesil gençliğin hani yes demeyip yep kısaltmasını
1: Yep
0: kullandığı gibi
1: işte,
0: yep, herhalde
1: İngilizceli
0: yep
1: olduğu gibi.
0: diyecekler.
1: Evet, anlamında.
0: Evet, onu yapacaklar gibi geliyor. Bir de logoda da hem tipografik olarak hem de yani genel logo dizaynında da biraz acele edilmiş, biraz hızlı davranılmış gibi geldi bana. Çünkü yani üzerinde normal bir font bulunmuş şeyden, yani bir özellikli bir font değil.
1: Sanki
0: Renk
1: bana
0: aynı
1: biraz
0: şekilde
1: böyle
0: özellikle.
1: gazetelerin ismi gibi, yani gazete logosu gibi geldi. Bilmiyorum, ben şu
0: Evet,
1: anda
0: evet.
1: ekrana yansıyandan öyle bir
0: Evet
1: izlenim.
0: evet yani bir şey böyle bir hani bir heyecan çağrıştıran veya ne bileyim işte üzerinde mesela logolar konusunda ben çok kafa yormuş birisiyim. Bu mesela font Lalettine normal girdiğiniz zaman herhangi bir Photoshop programında vesaire de bulabileceğiniz bir fonttur bu. Oysa partiler bir logo tasarım için tabii biraz aceleyle hareket ettikleri için bu olağan, ama hani özel bir tasarım şeklinde bir imaj vermedi bana.
1: Evet.
0: Dediğim gibi, ama onun da ötesinde logo hadi bir kenara koyalım. Partilerin isimleri, misyonlarını ve geleneklerini ve önümüzdeki dönem ele alacakları siyasetin ipuçlarını taşır. Burada böyle bir şey görmüyoruz. Sadece hani reklamcı zihniyetiyle, reklamcı bakış açısıyla eski mi yeni mi yeni. Yani yeniye rağbet olur gibi bir anlayışla bulunmuş bir isim olarak değerlendiriyorum ben.
1: Evet, ben hemen Ahmet Sözcan'a da döneyim. Ahmet'e de şunu sormak istiyorum. Tabii Gürkan Acır özellikle şunun altını çiziyor. Biraz aceleye geldi gibi. Neden aceleye geldiyse neden acele edildi? Bugün özellikle mi seçildi? Mesela bugünün bir şifresi var mıydı? Onu sana sorayım Ahmet. Tabii ki az önce konuştuğumuz konulara ilişkin senin de görüşlerin önemli. Şimdi logoyla başlayalım istersen. Bir de siyasi partilerin sembolleri olur biliyorsun. AK Parti'nin sembolü ampul. Ne bileyim Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3 hilal, DSP'nin ak güvercin, diğer partilerin de var. Buna ilişkin bir sembol de ayrıca belirlenecek mi, belirlenmeyecek mi? O da oldukça önemli. Şimdi yeni çağrışımı var, yeni değişim, yeni şeyler söylemek lazım. Ona biraz atıfta bulunmak istemişler. Peki böyle bir partiye şu an itibariyle Türkiye'de ihtiyaç var mıydı? Onu da ayrıca konuşmak lazım. Çünkü partilerin kurulması için toplumsal, siyasal, ekonomik gelişmelerin ve beklentilerin olması lazım. Bir talebin olması lazım. Şimdi bu yeni parti Türkiye'de bir toplumsal beklenti ve talep doğrultusunda mı kuruldu? Yoksa CHP'nin kendi içerisinde yaşanan o tartışmalar neticesinde mi kuruldu? Baktığımız zaman ikinci seçenek işte Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve onun başlattığı bir hareket, Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket etmesi, mutlak buttan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin yeniden başa gelmesi, Özgür Özel ve arkadaşlarının orada artık kendilerine yer bulamayacağını düşünme sonucunda yeni bir parti arayışı vardı ve o parti içinde bugün düğmeye basılmış oldu. Yani yeni partinin kuruluşu toplumsal talepler, beklentiler, ekonomik sebeplerden değil, daha çok CHP'nin kendi iç çatışmaları neticesinde bir ayrışmanın, bir bölünmenin neticesinde kuruldu. Yani bunun altını çizmek lazım. Peki yeni parti bundan sonra toplumda bir beklenti oluşturabilir mi? Toplumsal rüzgarı arkasına alabilir mi? Onu bekleyip görmemiz lazım. Ancak tabii çok büyük zorlukları var. Siyasetin finansmanı zorluğu var. Topluma ne vaat edecekler? CHP'den ayrışan ve diğer partilerden ayrışan yönleri ne olacak? Şimdi MHP CHP'nin
0: lideri
1: sol bir
0: Devlet
1: kimliği var.
0: Bahçeli'nin dün bir açıklaması vardı. Daha doğrusu gazetecilerin sorularına cevap verirken hani bir partiye destek olmalı şeklinde. Ya bu nasıl yankı buldu? Mesela sen hazır
1: Evet.
0: o cümlenin ardından geçmeden sorayım istedim.
1: Şimdi siyasi partilerin hazineden yardım alabilmesi için bazı şartlar var. Eskiden sadece grup kurması yetiyordu. Ancak o değiştirildi. Yeni bir düzenleme yapıldı. Bir
0: Seçime girmesi
1: partinin, bir
0: gerekiyor, değil mi?
1: siyasi partinin hazine, evet, seçime girecek ve %3, en az %3 oranında oy alacak. Aynı zamanda işte Türkiye'nin yarıdan fazlasında örgütlenmiş olacak. 41 ilde örgütlenmesi olacak. İlçelerde belirli bir sayıya ulaşacak. İşte seçimlerden en az 6 ay önce kurultayını yapması gerekiyor. Hani diğerleri belki yerine getirilebilir.
2: Ahmet bir virgül, evet. Sözünü unutma. İçişleri Bakanlığı yeni partinin kuruluş evrakını teslim almış.
1: Evet. Şimdi şu an itibariyle yeni parti yeni kuruldu. Bugün itibariyle kuruldu. Dolayısıyla bir seçime girmişliği yok. Girse ne kadar oy alacak onu da bekleyip görmek lazım. Ancak şu anki şartlarda %3 seçime girme ve en az %3 oy alma şartını yerine getiremediği için hazine yardımından faydalanamıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli dün bir dikkat çeken çıkışta bulundu. Ve yeni partinin milletvekili oranında milletvekili sayısı kadar hazine yardımı alması gerektiğini söyledi. Bunun da CHP'ye verilen hazine parasından aktarılması gerektiğini ifade etti. Tabii CHP'den Müslüm Sarı'dan parti sözcüsünden buna tepki geldi. Zaten şu an itibariyle yasal mevzuat buna müsaade etmiyor. MHP lideri Devlet Bahçeli de zaten etik yönüne vurgu yaptığını ifade etti. Yani etik olan budur dedi. Şu an itibariyle bu finansman konusunun yeni parti açısından nasıl aşılacağı da merak konusu. İşte dün Zeynel Emre İstanbul Milletvekili bazı açıklamalarda bulundu. Biz genel merkezi tuttuk dedi. Onun kirasını Ekim ayı itibariyle ödemeye başlayacağız dedi. Milletvekillerinin bağışlarından oluşacak kaynaklarla bunu karşılayacağız dedi. Ancak iş genel merkezi tutmakla bitmiyor. Orada çalışanlar, afişler, tabelalar, il örgütlenmeleri, ilçe örgütlenmeleri, orada görev yapacak kişilere verilecek maaşlar. Yani gerçekten siyasetin finansmanı da oldukça yüklü bir miktar gerektiriyor. Hani daha önce CHP'li belediyeler eliyle bu belki kaynak aktarımı şeklinde gerçekleşebilirdi. Oradan bir şekilde bazı gelirler elde edilebilirdi. O da tartışmalı olurdu ancak şu an itibariyle baktığımızda birçok CHP'li belediyeye operasyon yapılmış durumda. Birçoğu tutuklu, gözaltında, haklarında soruşturmalar var. Oradaki belediye kaynaklarının da kullanılamayacağı ortaya çıkıyor. Bakalım o bağışlar vatandaşlardan da ya da yeni partiye gönül veren vatandaşlardan da toplayacaklarını söylüyorlar. Partiyi çevirmeye yetecek mi yetmeyecek mi onu da tabii bekleyip görmemiz lazım.
2: Peki yani çok konuşacağız. Bugün işte günün en sıcak gelişmesiydi. Hem Ahmet Sözcan hem de değerli yorumcumuz Gürkan Hacır'la konuştuk. Her iki isme de teşekkür ediyorum. Daha çok konuşacağız muhtemelen ya ilerleyen saatlerde ilerleyen evet. Günlerde de teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
2: ederim. Evet sevgili izleyiciler, başka bir önemli soruşturma var. Ahbap Derneği soruşturmasında ifade verecek isimlerin listesi genişlemiş, 6 ünlü isim daha savcılığa çağrılmıştı. Peki o isimler kimler, adliyeye kimler geliyor ve ifade veriyor, detayları alacağız. Arkadaşımız Hanifi Bayar'a dönüyoruz. Hanifi, yine adliye oldukça hareketli. Sen de bizlerle bilgileri paylaşıyorsun sıcak gelişme başlığı altında. Bugün neler yaşandı, kimler geldi, kimler gitti, ne dediler? Söz sende.
3: Ahbap Derneği soruşturması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 12 Temmuz'da başlatılmış ve soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent dahil olmak üzere 28 şüpheli tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur da yer alıyor. İşte bu gelişmenin hemen ardından yeni bir gelişme yaşanmış. Ünlü isimler tek tek tanık olarak dinlenmek üzere bu noktaya çağrılmışlardı. Şu dakikalarda gazeteci Özlem Gürses ve Ruşen Çakır'la birlikte oyuncu Hazal Kaya savcılıkta ifade veriyorlar. Ahbap Derneği ile ilgili bildikleri her şey savcılık makamında ünlü isimlere tek tek soruluyor. Bugün gün içerisinde başka kimler gelecek? Yine buraya gazeteci Fatih Altaylı'nın ve sosyal medya fenomeni Fatih Kopara'nın gelmesi bekleniyor. Fatih Altaylı'nın bizler bugün geleceğini biliyoruz ancak henüz gelmiş değil. Bir yandan da bizlerin gözü kapıda, burada adli tatilden dolayı, aslında bu adliyede 3 giriş bulunuyor İstanbul Adalet Sarayı'nda, ancak adli tatilden dolayı tek bir kapı açık ve o kapıdan giriş çıkış yapılıyor. Onun için burada bizlerin haber nöbeti devam ediyor. Hazal Kaya, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses yaklaşık 2 saattir savcılıktalar ve Ahbap Derneği ile ilgili bildiklerini anlatıyorlar. Ahbap Derneği soruşturması başladığı andan itibaren tüm gözler 6 Şubat 2023'e çevrilmişti. Hatırlayacaksınız, o deprem felaketinde Ahbap Derneği'ne sosyal medyadan birçok destek gelmişti. Hem vatandaşlardan hem de ünlü isimlerden. O destek veren ünlü isimler bugün adliyeye çağrılıyorlar ve ifade veriyorlar. Geçtiğimiz hafta da yine Öykü Serter buraya gelmişti. Gökhan Özoğuz buraya gelmişti. Ece Üner buraya gelmişti ve burada ifade vermişlerdi. Yine soruşturma kapsamında bazı ünlü isimlerin çağrılacağını bizler biliyoruz. Ancak bugün beklenen bir diğer ünlü isim gazeteci Fatih Altaylı ile sosyal medya fenomeni Fatih Koparan. O iki isim de buraya gelecekler ve ifade verecekler. Avukat Feyza Altun da yine buraya gelecek ve ifadesini verecek. Soruşturma devam ediyor. Şile Belediyesi yolsuzluk soruşturması 2025 yılında başlamıştı. Şile Belediyesi yolsuzluk soruşturmasının içinden de Ahbap Derneği çıktı. Ahbap Derneği ile Şile Belediyesi yolsuzluk soruşturması bir noktada kesişti. O kesiştiği noktadan da bizler dün bahsettik. Haberlerimizde ekranlara taşıdık. Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in özellikle konserler üzerinden belediyeden büyük bir vurgun yaptığı iddia ediliyor. İşte bu iddia da araştırılıyor. Soruşturma devam ediyor. Bizler Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın tüm gelişmelerini an be an bu ekranlardan aktarmayı sürdüreceğiz. Diyelim, sözü bir kez daha Çağlayan'dan size bırakalım.
2: Peki, teşekkür ediyoruz Hanife, aktarmış olduğum bilgiler için. Oldukça sıcak başlıklarda arkadaşımız Hanife Bayar'dan aldık sevgili izleyiciler. Memur emeklisi, dul ve yetimlere verilecek enflasyon farkı ödemesinin tarihi belli oldu. Farklar bugün hesaplara geçecek. Açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geldi.
4: Memur emeklisi, dul ve yetimleri sevindirecek haber geldi. Aylıklarına yansıyacak enflasyon farkı ödemesinin tarihi belli oldu. Açıklamayı Sosyal Güvenlik Kurumu yaptı.
5: Bugüne kadar emeklimizi ihmal etmedik. Onları sahipsiz bırakmadık. Bundan sonra da asla yalnız bırakmayacağız.
4: Emekli sandığı kapsamındakilere ödenecek enflasyon farkı tutarı netleşti. 1-14 Temmuz arasındaki maaş farkı %6,09 oldu. Bununla birlikte maaşlara 13.500 liraya varan ödemeler hesaplara geçecek.
5: Emeklilerimizin taleplerine, beklentilerine, şikayetlerine hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık. Tam tersine bir kulağımız her zaman emeklilerimizde oldu.
4: Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların zam farkları 24 Temmuz'da hesaplarına yatırılacak. Buna göre ücretlerini her ay alanlara Temmuz için bir aylık maaş farkı ödenecek. 3 ayda bir maaş alanlara 3 grup halinde fark yatırılacak. 1. grupta Mayıs, Haziran, Temmuz döneminde aylık alanlara 1 aylık maaş farkı, 2. grupta Haziran, Temmuz, Ağustos döneminde aylık alanlara 2 aylık maaş farkı, 3. grupta Temmuz, Ağustos, Eylül döneminde aylık alanlara da 3 aylık maaş farkı tutarında ödeme tahakkuk ettirildi. 2.491.370 kişiye ödenecek fark tutarı 14,5 milyar lira oldu. Öte yandan SSK ve Bağkur kapsamında aylık alanların maaşları zamlı olarak ödenmeye başladı.
6: Bugün itibariyle tüm SSK ve Bağkur emeklerine %16,60'lık güncelleme kesinleşmiş bulunmakta.
2: İstanbul'da 2 milyon 300 bin liralık altınla yola çıkan kuyumcu kuryesi arkasında terk edilmiş bir motosiklet bırakarak sırra kadem bastı. Patronu soyguncu dedi, gözü yaşlı aile ise kaçırıldı diyerek gözyaşlarına boğuldu.
7: Yaptım bizi oğlum,
4: kaçtı mı yoksa kaçırıldı mı? Emniyet güçleri her yerde onu ararken gözü yaşlı anne babanın feryadı yürekleri dağladı. Olayın adresi İstanbul Kağıthane. 30 yaşındaki Deniz Beşli bir yıldır çalıştığı kuyumcu dükkanından teslim aldığı 380 gram altınla yola çıktı. Ancak ne altınlar adrese ulaştı ne de genç kuryeden bir daha haber alınabildi. Bir süre sonra motosikleti sokak ortasında terk edilmiş halde bulundu.
7: Biz kaçırıldığını düşünüyoruz tabii ki. Çünkü üzerinde yüklü miktarda para olduğu için başka bir şey
4: oldu. Ancak kuryenin ailesine göre olayın arkasında soygun değil bir dram var. Oğullarından 4 gündür haber alamayan anne ve baba genç adamın tehdit edilip kaçırıldığından şüpheleniyor.
7: 2 milyon lira bir civarında para bulacağız diye bana baskı yaptı. Kafasına

0: Bize haber ver. Ne olursun bizi çok zor durumda bırak.
1: En yakın güvenlik güçlerine teslim ol.
2: Polis güvenlik kameralarındaki son görüntüleri inceleyerek kayıp kuryenin izini sürmeye devam ediyor.
3: Sevgili izleyiciler, 24 Temmuz 2020'de yıllar sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi bugün bu tarihi kararın 6. yıl dönümünü yaşıyor. Oradaki atmosferi alacağız. Arkadaşımız Nermin Geyik bizleri bekliyor. Nermin merhaba, oldukça kalabalık olduğunu görüyoruz. Neler aktaracaksın Ayasofya'dan, Sultanahmet'ten bizlere?
4: Aslında senin de söylediğin gibi gerçekten burası çok kalabalık. Müslümanların o ibadet hasretinin bittiği tarihti. 24 Temmuz 2020 Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla kılınan cuma namazıyla birlikte 86 yıllık ibadet hasreti burada son buldu. İşte bugün o ibadet hasretinin son buluşunun 6. yılı. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle Ayasofya Camii'ye dönüştürüldü. Fatih Sultan Mehmet fetihten sonra ilk cuma namazını da yine Ayasofya'da kıldı. Ayasofya Camii bir yandan fetihin de sembolü olarak görülüyor. İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten itibaren de cami olarak kullanıldı Ayasofya, ama ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun da yıkılmasıyla Ayasofya'nın tarihi değişti. 1934 yılında müzeye dönüştürüldü. 86 yıl boyunca da müze olarak kullanıldı Ayasofya Camii. İşte bugün gördüğünüz gibi o ibadet hasreti 6 yıl önce sona erdi dedik ya. O ibadet hasretinin sona ermesiyle şu an 6. yılında Ayasofya Camii'nin ibadete açılışının 6. yılında bir cuma namazı vaktinde yine Ayasofya Camii hınca hınç gördüğünüz gibi dolu. Burada olanların hepsi cuma namazını Ayasofya Camii'nde kılmak için bekliyorlar. Bu noktada o atmosferi tekrar yaşamak istiyorlar. Bunu söyleyebiliriz. Kalabalığı göstersin sizlere kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk. Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği aslında ilk olarak Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik o kararın iptali istemiyle bir dava açmıştı. 10 Temmuz 2020'de o dava karara bağlandı ve oy birliğiyle müzeye dönüştürülmesinin iptaline karar verildi. Ayasofya'da yeniden ibadet etmenin yolu açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o dönem Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesinde belirttiği şekilde cami olarak hizmet vermeye başlayabilecektir dedi. Aynı gün, yani ibadete açılmasına ilişkin kararnameyi aynı gün imzaladı. Ardından 24 Temmuz 2020 yılında 86 yıl aradan sonra ilk cuma namazı kılındı 6 yıl önce bu noktada. Gördüğünüz gibi Ayasofya'ya ziyarete gelenler var. Bir yandan yabancı turistlerin de aslında burası odak noktası, geldiği nokta. Ama bir yandan elbette ki Müslüman alemi için değeri tabii ki sözlerle anlatılamaz. Cuma namazını da burada kılmak isteyenler 6. yılında Ayasofya Camii'nin ibadete açılışının 6. yılında yine bu noktada gördüğünüz gibi uzun kuyruklar oluştu ki bayram namazlarında da burada aslında içerisi dolduğunda dışarıya kadar biz namaz kılanların geldiğini görüyoruz. Seccadelerin dışarıya kadar uzandığını görüyoruz diyebilirim. Bekleyenleri gösteriyor sizlere Yusuf Öztürk, içeri girenleri gösteriyor. Bir yandan Ayasofya Camii'nde namaz kılmak isteyenleri gösteriyor sizlere. Şu anda kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk, kalabalığı görüyorsunuz. Efendim, sizlere de soralım, Ayasofya Camii 6 yıl önce ibadete açıldı kılınan ilk cuma namazıyla.
5: Evet.
4: Neler hissediyorsunuz? Çok siz de bugün cuma namazı için geldiniz sanıyorum.
5: Çok mutluyuz. Çok gururluyuz. Bu kadar.
4: İlk kez mi geliyorsunuz? Daha önce geldiniz.
5: Geldik. Daha önceden de geldik.
4: Efendim, neler hissediyorsunuz içeri?
5: Vallahi mutluyuz. Huzurluyuz.
6: Müslümanlar için gerçekten çok kıymetli, çok değerli bir ibadethane. İyi ki Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum.
4: İbadete yeniden açıldı.
6: Evet, gerçekten burada ibadet etmenin mutluluğu için şu anda koştur koştur geldik.
4: Efendim, atmosferi nasıl?
6: Muazzam, muhteşem. Söyleyebilecek tek kelime muhteşem, yani başka bir şey değil.
4: Ayasofya Camii'ni

0: Görenlere ilk sorduğumuz soru tabii ki neler hissediyorsunuz içeride? Çünkü dediğim gibi Müslüman alemi için oldukça önemli Ayasofya Camii, ama neler hissettiklerini sorduğumuzda aslında ilk sözler hep bu oluyor. Anlatılmaz, muhteşem oluyor. Gördüğünüz gibi Ayasofya Camii hem yerli hem yabancıların aslında en çok görmek istediği ve en sık ziyaret ettiği noktalardan biri diyebilirim. Şu anda yavaş yavaş camiden camiye alınmaya başlıyor burada bekleyenler. Ama kalabalığı görüyorsunuz elbette ki. Buradaki esas endişe de ya içeriye giremezsek oluyor. Bunun da altını çizelim. 1500 yıllık Ayasofya Camii'nde 86 yıllık hasret 24 Temmuz 2020'de dediğim gibi sona erdi. Aslında 10 Temmuz'da ibadete açılması yönünde karar verilmişti. 24 Temmuz 2020 yılında da kılınan ilk cuma namazının ardından artık ibadete açıldı Ayasofya Camii, görüyorsunuz. Şu anda da yavaş yavaş içeri alışlar sırayla başlıyor. İlk önce üst araması yapılıyor. Bakın, bir beyefendi cuma namazı için geldi. Elinde seccadesi, üst araması yapıldı. Ardından camiye girecek. Ardından namazını kılacak. Bu noktada diyebilirim. Önce üst aramasından geçiyor. Ayasofya Camii'nde namaz kılmaya gelenler diyebilirim. Gösteriyor şu anda sizlere kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk o anları. İslam dünyasında derin bir manevi değere sahip Ayasofya Camii. İstanbul'un fethinden sonra camiye dönüştürüldü bu tarihi yapı. İslami fetih kültürünün, Türk İslam tarihinin, egemenliğinin en köklü yapısı oldu diyebilirim. Gördüğünüz gibi bazı gereçlerde içeriye alınmıyor, bunu söyleyelim. Çakmaklar, eğer olan çakmaklar toplandı burada. Artık cuma namazını burada kılmak isteyen Müslümanlar yavaş yavaş Ayasofya Camii'nin içine giriyor. İbadete açılışının 6. yılında bir kez daha Ayasofya hınca hınç dolacak diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım.
1: Peki, teşekkür ediyoruz Nermin, biz de sana. Evet sevgili izleyiciler, şimdi önemli bir haber gündeme geldiği andan itibaren de sıklıkla konuşuyoruz. Avrupa Birliği aşırı hızı önlemek amacıyla uydu destekli yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Tasarıya göre hız sınırını aşan araçlar tespit edilecek. Sistem aracın hızını bulunduğu bölgedeki yasal limite indirebilecek. Peki bu teknoloji trafik güvenliğinde yeni bir dönem mi başlatacak? Sürücüler ne düşünüyor? Biraz tartışmalı, bir bakalım.
2: Aracınızın kontrolünü yapay zekaya bırakmak ister misiniz?
3: Hayır, istemem.
4: Çok fazla güvenmiyorum.
2: Yüksek hızı önlemek için yapay zeka destekli bir sistem kurulacak. Hız yaptığımızda biz uydudan, uzaydan denetlenecek aracımız ve hızımız kesilecek.
5: Arabanın kumandası bende olmalı ya.
6: Bence olumsuz, uygun değil.
2: Aşırı hız yapanlar dikkat.
7: Çünkü Avrupa Birliği trafikte aşırı hızı önlemek için yapay zeka destekli yeni bir sistemi gündemine aldı. Sürücü belirlenen hız limitini aşarsa yapay zeka devreye girecek. Motor gücünü otomatik olarak azaltacak.
2: Araç durdurulacak, hızı düşürülecek.
8: Çok kriz bir durum bence.
5: Uzaydan böyle kontrol olur mu ya?
3: Ben istemem. Çünkü kontrolü çok zor.
4: Sonuçta teknoloji hata yapabiliyor.
9: 70'e mi düşürecek? 180'e mi düşürecek? 180'e düşürecekse problem yok. 70'e düşürecekse mesele var tabii ki.
3: Belli bir limiti olması lazım.
2: Avrupa Birliği elektrikli araçlardaki yapay zekayı kullanarak yeni bir sistem kuracak. Biz hız yaptıkça uydudan denetim sağlanacak.
10: Örneğin 150 ile gidiyor diyelim. Tabelada da 120 hız limiti var. Bunu yavaş yavaş sistem zaten yavaşlatır.
4: Peki bana o anda hız gerekiyorsa?
3: Bir yere yetişeceğiz, bir hastaneye gideceğiz, bir yere gideceğiz. O zaman sıkıntı olur.
4: Yapay zekayla bunun önüne geçemezsiniz diye düşünüyorum.
3: 120'nin üstü hızlarda kesilmesi güzel bir şey.
2: Sistem kazaları azaltır mı, yoksa daha fazla kazaya sebep mi olur?
3: Kazaya sebep de olabilir.
5: Kazaları artırır, fren yaparsa ne olur? Arkada araba olduğu gibi zincirleme kaza olur.
2: Peki sizce aşırı hızı önlemenin yolu teknoloji mi, yoksa daha sıkı denetim mi?
3: Sıkı denetim daha iyi olur
2: değil
3: bence.
2: Mi? Türkiye'de uygulanmalı mı?
5: Mümkün değil. Türkiye'de mümkün değil.
2: Avrupa Birliği'nin uygulamaya hazırlandığı bu sistem Türkiye'de sürücüleri ikiye böldü.
11: Çoğu insan alkollü olabiliyor, dalgın olabiliyor, stresli olabiliyor. Bu da direksiyona yansıyabilir. Bence güzel.
5: Bence
6: olumsuz trafik güvenliği açısından olabilir.
2: Kazaları önlemek için yapılıyor.
4: Çok önleyeceğini düşünmüyorum.
2: Tartışmalı sistem yürürlüğe girerse ve otoyolda siz yüksek hızla ilerlerseniz artık frene siz değil yapay zeka basacak.
6: Türkiye'de biraz zor gibi.
1: Avrupa Birliği Komisyonu Google'ın dijital piyasalar yasasını iki farklı alanda ihlal ettiğini belirlemesinin ardından şirkete toplam 890 milyon euro para cezası verdi.
7: Google'a Avrupa'dan dev ceza. Avrupa Birliği Komisyonu düğmeye bastı. Teknoloji devi Google'ın kuralları ihlal ettiği tespit edildi. İddialara göre Google arama sonuçlarında kendi hizmetlerini öne çıkardı. Google Play'de ise işletmelerin daha ucuz alternatiflere yönelmesini engelledi. Fatura ağır oldu. Tam 890 milyon avro, 460 milyon avro bir ihlal için, 430 milyon avro ise ikinci ihlal için kesildi. Avrupa Birliği cezaların ihlallerin ciddiyeti ve süresi dikkate alınarak belirlendiğini açıkladı. Google'a 60 gün süre verildi. Kurallara uyulmazsa daha ağır yaptırımlar kapıda. Şirket küresel cirosunun %5'ine kadar günlük para cezası ile karşı karşıya kalabilir. Avrupa Birliği ile Google arasındaki dev hesaplaşmada gözler şimdi teknoloji devinin atacağı adımlarda.
1: Tatildeyken evinizin soyulduğunu duymuşsunuzdur ama evinizin komple çalındığını hiç duydunuz mu? Adana'da yaşayan öğretmen Burcu Güven hayatının şokunu yaşadı. Genç öğretmen Bali'de tatildeyken tam 1 milyon 650 bin lira değerindeki taşınabilir evi ortadan kayboldu.
7: Bir ev değil, bir ömürlük birikim çalındı. Genç kadın tatil dönüşü hayatının şokunu yaşadı. Olay Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. 37 yaşındaki Burcu öğretmen tüm birikimiyle aldığı tiny house'un arsası hazır olana kadar satıcıda bıraktı. Bali'ye tatile gidince hırsızların hedefi oldu. Hırsızlar devasa taşınabilir evi 7 Haziran'da çekiciye bağlayıp götürdü. Günlerce kimse fark etmedi.
11: 7 Haziran'dan sonra da sabah saatlerinde çekmiş götürmüşler. Arkadaşımla tesadüf işte konuşuyoruz. Tiny House için işte çok güzel şeyler aldım dedim. O da Burcu dedi, ben de onu diyecektim. Hayırlı olsun, çekmişsiniz Tiny House'u. Arsaya götürmüşsünüz. Hayır, götürmedik dedim. Yerinde duruyor, emin misin dedim. O da ya gideceğim tekrar bakayım dedi. Bakıyor, evet yerinde yok. Bu kadar kameraların olduğu noktada çalınmaya cesaret edilmesi gerçekten şaşırtıcı bir durum.
7: Bali'de durumu öğrenip dönen öğretmen polise şikayetçi oldu. Evin 7 Haziran'da çalındığı kesinleşti.
11: Ya sadece bizim için Tiny House değil, hayalimiz, emeğimiz, bütün paramız, yatırımımız, umutlarımızdı ya.
7: Polis güvenlik kameralarından hırsızların ve evin peşine düşerken mağdur öğretmen görenlerden yardım bekliyor.
11: Bulunmasını istiyoruz.
1: Ve bu haberle bu saati noktalıyoruz. Saat başında karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.
7: TGRT FM Haber.
12: Şimdi reklamlar.
13: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
14: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
13: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
14: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
15: Günlünün 24 saati. Günümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Reklamlı reklamlar.
1: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
5: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
6: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
9: TGRT FM Haber.
10: Aşırı sıcaklarla mücadele eden yetkililer bu kez tarihi sığınakları halkın hizmetine açtı. İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma 44 sivil sığınak ücretsiz serinleme merkezine dönüştürüldü. Vatandaşlar günün en sıcak saatlerini bu yeraltı sığınaklarında geçirirken serin ortamda dinlenip sohbet ediyor. Adriyatik Denizi'nin derinliklerinden tarih fışkırdı. Hırvatistan açıklarında bulunan Bizans dönemine ait gemi enkazı yıllar süren sualtı kazılarının ardından sırlarını ortaya dökmeye başladı. 7. veya 8. yüzyıla tarihlenen enkazda 600 gramı aşkın altın, imparatorluk sikkeleri, değerli taşlarla süslü tokalar ve Bizans imparatorunun tasvir edildiği altın bir mühür yüzüğü bulundu. Arkeologlar bulunan eserlerin geminin sıradan bir ticaret gemisi olmadığını, yüksek rütbeli bir kişi ya da devlet görevlisini taşıdığını düşündürüyor. Uzmanlar keşfi Akdeniz'de bir gemi enkazında bulunan en büyük altın hazinelerinden biri olarak değerlendiriyor.
11: Bir bina sakat zaten. Yani her an yıkılan bunun yani.
10: Yıkılmadı ama balkon bir anda çöktü. Neyse ki kimseye zarar gelmedi.
12: Yaralanan falan oldu mu?
11: Yaralanan yok yani. Şimdi binayı boşaltıyor mu?
10: Burası İstanbul Üsküdar. İddiaya göre yaklaşık 50 yıllık binanın ikinci katındaki balkon henüz bilinmeyen nedenle büyük bir gürültüyle çöktü.
11: Abi kardeş anlaşamıyorlar binayı yıkmak için. Yani bayağı eski 50 senelik bina.
10: O sırada bölgede kimsenin bulunmamasıyla facia önlendi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Zabıta tarafından mühürlendi. Gökten beton yağdı. Kurtuluşsa saniyelerle yaşandı. Olay 4 Temmuz'da Tekirdağ Çorlu'da yaşandı. Hıdırağ Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın en üst katı patlamayla havaya uçtu. Patlamanın şiddetiyle dev beton bloklar ve molozlar sokağa fırladı. O binanın önündeki 3 kişi üzerlerine çöken dev beton parçalarından son anda kaçtı. Vatandaşlar tonlarca molozun altında kalmaktan saliselerle kurtulurken sokakta büyük panik yaşandı. Feci patlamada dairedeki Caner Meriç ile Muhammed El Hüseyin hayatını kaybetmişti. Yeni görüntüler facianın boyutunu saniyelerle kurtuluşu bir kez daha gözler önüne serdi.
13: Kobra kobra uyuyor.
10: Dinlenmek için uzandı ama uyandığında göğsünde ölüm vardı.
13: Dışarı böyle uyuyor.
10: Hindistan'da tarlada dinlenmek için uzanan bir çiftçi hayatının en korku dolu anlarını yaşadı. İddiaya göre bir kobra uyuyan çiftçinin gömleğinin içine girdi. Durumu fark eden arkadaşları paniğe kapılmaması için çiftçiyi kıpırdamaması konusunda uyardı. Çiftçi yılanın saldırmaması için dakikalar boyunca neredeyse nefesini tutarak hareketsiz bekledi. Arkadaşları ise gömleğin düğmelerini tek tek açıp kıyafeti dikkatlice çıkararak kobraya ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık 4 dakika süren gerilim dolu müdahalenin ardından kobra güvenli şekilde çıkarıldı. Çiftçi ise tek bir çizik bile almadan ölümle burun buruna geldiği olaydan kurtulmayı başardı. Savaşın gölgesinde sokak telefonları yeniden devrede. Rusya'nın işgali altındaki Kırım'da Ukrayna saldırıları nedeniyle sık sık kesilen mobil iletişime karşı yeni bir uygulama başlatıldı. Yetkililer polis, ambulans ve itfaiyeye ulaşılabilmesi için şehirlerin çeşitli noktalarına acil durum sokak telefonları yerleştirdi. Uygulama ilk olarak Yevpatoriye kentinde hayata geçirildi. Savaşın etkileri nedeniyle Kırım'da zaman zaman elektrik kesintileri, yakıt sıkıntısı ve iletişim sorunları yaşanıyor. Yetkililer yeni sistemin olası acil durumlarda hayati önem taşıyacağını belirtiyor. Bilim insanları bu kez doğaya, doğayı korumak için müdahale ediyor. Panama'da bilim insanları et yiyen vidalı solucan sineğine karşı geliştirilen kısır sineklerin ilk açık hava testlerine hazırlanıyor. NovaFly adı verilen sinekler sadece erkek bireyler üretecek şekilde tasarlandı. Steril hale getirilen erkek sinekler doğaya salınacak. Yabani dişilerle çiftleşecek ancak yeni nesil oluşmayacak. Böylece parazitin popülasyonunun zamanla azaltılması hedefleniyor. Bilim insanları başarılı olması halinde bu yöntemin zararlı parazitlerle mücadelede yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini ifade ediyor. Seul'ün ünlü Gangnam bölgesinde ilginç bir trend dikkat çekiyor. Evcil tarot adı verilen uygulamada köpekler tarot kartlarını kokluyor, ardından patileriyle seçtikleri kartlar yorumlanıyor. Tarot uzmanı Hwang Seo-kyung'a göre hayvanlar kartları koku ve dokunma yoluyla seçiyor. Sahipleri ise bu sayede köpeklerinin duygularını daha iyi anladıklarını söylüyor. Güney Kore'de evcil hayvan sahipliğinin hız artmasıyla birlikte bu sıra dışı seanslara ilgi de büyüyor. Üstelik sadece köpekler değil, kaplumbağalar ve sürüngenler için bile özel tarot desteleri hazırlanmış durumda. Güney Kore'nin Seongnam kentinde 73 yaşındaki bir adam masa tenisi oynadığı sırada aniden yere yığıldı. Kalbinin durduğunu fark eden ve o sırada salonda bulunan polis kıdemli komiseri Kim Samso hiç vakit kaybetmeden kalp masajına başladı. Yaklaşık 10 dakika boyunca aralıksız sürdürülen müdahalenin ardından yaşlı adam yeniden nefes aldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan adam tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Hayatını kurtaran polis memurunu unutmayan 73 yaşındaki adam, emniyetin internet sitesine yazdığı teşekkür mesajında kendisini yeniden hayata bağlayan polis ve sağlık ekiplerine minnettarlığını dile getirdi. Köy düşünün, ne ara sokak var ne de mahalle. Polonya'nın güneyindeki Słowowa köyü ilginç yerleşim düzeniyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 6 bin kişi tam 9 kilometre boyunca uzanan tek bir cadde üzerinde yaşıyor. 700 yılı aşkın geçmişe sahip köyde her evin hemen arkasındaysa aileye ait uzun ve dar bir tarla bulunuyor. Böylece köylüler evlerinden çıkar çıkmaz kendi tarlalarına ulaşabiliyor. Havadan bakıldığında rengarenk tarım arazileriyle kartpostallık görüntüler sunan köy bu nedenle Küçük Toskana olarak anılıyor. Robotlar artık sadece fabrikalarda değil, futbol sahasında da. Çin'de ortaokul robot takımları için düzenlenen ilk insansı robot futbol turnuvasının finali Pekin'de oynandı. Sahaya çıkan robotlar uzaktan kumanda ya da dışarıdan yardım almadan tamamen kendi yazılımlarıyla mücadele etti. Topu gördüler, pozisyon aldılar, pas verdiler ve şut çektiler. Tüm bu kararlarsa öğrencilerin geliştirdiği yapay zeka kodları sayesinde alındı. Projede yer alan öğrenciler hem futbola hem de robot teknolojisine olan ilgilerini aynı sahada buluşturmanın heyecanlı yaşadıklarını söyledi. Şiddetli yağış Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Virginia eyaletini vurdu. Bakanın kentinde yollar sular altında kaldı. Birçok bölgeye ulaşım sağlanamıyor. Ekipler mahsur kalan vatandaşların güvenli bölgelere tahliyesi için çalışıyor. Batı Virginia Valiliği eyaletin 55 ilçesinin tamamında olağanüstü hal ilan etti.
1: Aşırı hız kazayı beraberinde getirdi. Motosikletiyle otomobile çarpan jandarma personeli hayatını kaybetti. Kırıkkale'deki kaza çarşamba günü gece saatlerinde meydana geldi. Motosikletliyle otomobilin çarpışması oldukça şiddetliydi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü Engin Keyvanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. 30 yaşında hayatını kaybeden jandarma personelinin cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Çorum'a gönderilerek gözyaşları arasında toprağa verildi. Feci kazanın görüntüleri de an be an kaydedildi. Görüntülerde süratle ilerleyen motosikletin yolda dönüş alan otomobile hızla çarptığı ve o anlara tanık olanların çığlıklarla büyük panik yaşadığı görüldü.
10: Çin lojistikte yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Yapay zeka destekli, otonom, elektrikli kamyonlar sürücü olmadan yola çıkıyor. Sensörler, kameralar ve radar sistemiyle çevresini anlık analiz ediyor. Belirlenen rotada insan müdahalesi olmadan güvenli şekilde ilerliyor. Lojistiğin geleceği olarak gösterilen bu görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

bir kavşak, birkaç saniye ve korkunç çarpışma. Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı mahallesi kavşağında bir kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı trafik kazasının araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Özel halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Özel halk otobüsüne hızla gelen panelvan araç çarptı. Otobüs savruldu. Yolcular koltuklarından fırladı. Araç içinde panik yaşandı. Çığlıklar yükseldi. Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı. Otobüs şoförü direksiyonu kontrol etmeye çalıştı. Ancak çarpışmanın şiddeti her şeyi alt üst etti. Feci kazada yolculardan Asım Girgeç hayatını kaybetti. 4'ü ağır 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kavşaktaki o korkunç anlar şimdi soruşturmanın en önemli delilleri arasında.

0: Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. TGRT Haber'de gün ortası kuşağı devam ediyor. Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Hızlıca Ankara'ya gideceğiz. Oldukça sıcak gelişmeler var. Özgür Özel'le beraberindeki 90 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti ve yeni partinin kuruluş dilekçesini imzalayarak İçişleri Bakanlığı'na teslim etti. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ankara Haber Koordinatörümüz Ahmet Sözcan bu saat diliminde de bizlerle birlikte. Ahmet kolay gelsin. Oldukça hareketli bir gün esasında sabah saatlerinden itibaren. Gerçi önceden bekleniyordu ama hem yaşananları biraz özetlemeni isteyeceğim bu dakikaya kadar ve öğleden sonra tabii ki hangi gelişmeleri takip edeceğiz. Bunlar için de yine senden yorumlarını alalım.
1: Şimdi CHP bölündü. Özgür Özel ve arkadaşlarının zaten mutlak buttan kararının ardından olağanüstü kurultay sürecini, o beklentiyi gerçekleştirememesi üzerine böyle bir arayış içinde oldukları biliniyordu. Yeni bir parti arayışı içindeydiler. Hatta daha farklı isimler de konuşuluyordu Yaprak, hatırlarsan. İşte Değişim Partisi, Yürüyüş Partisi, Demokratik Cumhuriyet Halk Partisi şeklinde bazı isimler geçiyordu. Ancak yeni partide karar kıldılar. Yeni parti ismiyle Özgür Özel ve arkadaşları yola çıktı. Partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi. Şu an itibariyle de şu dakikalarda da Özgür Özel Hacı Bayram Camii'nde cuma namazının ardından birinci meclise yürüyerek geçecekler ve orada bir fotoğraf verecekler. Ardından da o kurucular kurulu üyeleri 90 milletvekili Özgür Özel'i genel başkan seçecek. Kurucu genel başkan olacak Özgür Özel. Ve ardından da parti içindeki görevlendirmeler yapılacak. Grup başkan vekilleri seçilecek. Partinin organları teşkil edilecek. Ve bu kapsamda da yeni parti Türkiye siyasi hayatına girmiş olacak ve çalışmalarına başlayacak.
0: Peki Ahmet, şunu merak ediyorum açıkçası. Geçtiğimiz yayında da konuştuk ama önümüzdeki hafta bir grup toplantısı olacak mı yeni partinin?
1: Grup toplantısı, tabii grup toplantısı olacak. Aynı zamanda CHP'nin de olacak Yaprak. Şimdi şu ana kadar Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlık koltuğuna yeniden oturduktan sonra biliyorsun CHP içerisinde grup yönetimi Özgür Özel'in kontrolündeydi. Grup başkanı olarak kendini seçtirmişti ve mecliste de grup toplantılarını Özgür Özel yapıyordu. Bu kapsamda da Kemal Kılıçdaroğlu mecliste grup toplantılarını gerçekleştiremiyordu. O da genel merkezde milletvekilleriyle bir araya geliyordu ve hatırlarsın bir kez de yine genel merkezde bir grup toplantısı yaptı. Şimdi artık bu ayrışma, bu bölünme gerçekleşti. Dolayısıyla her lider kendi grup toplantısını yapacak. Önümüzdeki hafta Salı günü hem yeni partinin genel başkanı olarak Özgür Özel grup toplantısını yapacak, hem de Kemal Kılıçdaroğlu CHP genel başkanı olarak partisinin grup toplantısını gerçekleştirecek. Böyle de bir detay var. Bunu da hatırlattığın iyi oldu. Seyircilerimizle paylaşmış olalım. Şimdi 91 milletvekili önemli bir sayı Yaprak. Hı hı. Yani mecliste ana muhalefet partisi yeni parti oldu. Meclisteki oturma düzeni de buna göre değişecek. Komisyonlardaki yapı da buna göre değişecek. Aynı zamanda meclis başkanlık divanındaki görevlendirmeler de buna göre değişecek. Şu anda ana muhalefet partisi yeni parti oldu. CHP'nin milletvekili sayısı 44'e düştü. Meclis başkan vekilliklerinden birisinin de yine CHP'den yeni partiye geçeceği belirtiliyor. Bu kapsamda da işte mecliste ona ilişkin değerlendirmeler yapılacaktır. Yani hem meclis aritmetiği değişti, hem genel kuruldaki oturma düzeni değişti, hem de meclisteki görevlendirmeler, komisyon yapıları, bütün bunlar yeni partinin siyasete girmesiyle birlikte değişmiş oldu.
0: Peki Ahmet, şimdi partinin ismi yeni parti, zaten merak ediliyordu, artık bugün netleşti. Ankara kulislerinde neler konuşuluyor, hem partinin ismi hem de logosuyla ilgili? Diğer taraftan da şimdi geçen isimlerin listeleri de var, listesi de bizlere aktarıldı. Orada da çok önemli bir değişikliğin, değil mi, olmadığını görüyoruz. Hemen hemen bugüne kadar ekranlarda konuşan isimlerin yeni partiye geçtiğini de görüyoruz. Hem bu yeni kadro, yeni parti, yeni logo, bunlar açısından senin yorumların önemli. Diğer taraftan da kulislerde konuşulanlar.
1: Partinin ismi yeni parti, ancak yüzler eski Yaprak. Yani sen de ifade ettin. Zaten şu anda CHP'nin içerisinde siyaset yapan isimler yeni partiye geçiş yaptılar. Yani yeni bir söylem, yeni bir parti programı, CHP'nin içerisinde söylediklerinden farklı bir söylem yok. Yani eski yüzler yeni partiye geçti. Peki bu geçiş neden gerçekleşti? Bu bölünme neden yaşandı? Onu tekrar seyircilerimize bir hatırlatalım. Şimdi CHP'nin 38. olağan kurultayında şaibe olduğu iddiasıyla bir yargı süreci işledi. Delegelerin iradesinin sakatlandığı mahkeme tarafından tespit edildi ve mutlak buttan kararı alındı. Mutlak buttan kararı ile birlikte Özgür Özel'in genel başkanlığı düştü. Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP genel başkanlığı koltuğuna oturdu. Özgür Özel ve arkadaşları olağanüstü kurultayı toplamak için bazı faaliyetlerde bulundular. Olağanüstü kurultayı zorlamak için girişimlerde bulundular. Önce parti meclisinde yine Özgür Özel'e yakın isimler istifa etti. Ardından belirli bir sayıda delegenin başvurusu, imzalı dilekçesi genel merkeze ulaştırıldı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu ve hukukçu kurmayları dediler ki şu an itibariyle bir tedbir kararı var. Yargıtay'da devam eden bir dava süreci var, temyiz süreci var. Bunlar sonuçlanmadan parti olağanüstü kurultay düzenleyemez dediler. Ve bu kapsamda da kendileri olağan kurultay sürecini başlattılar. İşte Eylül ayı itibariyle mahalle mahalle, ilçe ilçe, il il kurultaylar gerçekleştirilecek. Gelecek sene Nisan ayı gibi de o olağan kurultay yapılmış olacak. Tabii bir yandan da Özgür Özel ve arkadaşlarının acelesi de var. Bir yandan CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar devam ediyor, operasyonlar devam ediyor. Tutuklu olanlar var, gözaltında olanlar var. Aynı zamanda operasyonlar farklı belediyelere de yayılıyor. Ekrem İmamoğlu'nun da artık fazla sabrının kalmadığı anlaşılıyor. Onun da baskısıyla işin aslına bakarsan Özgür Özel bu yeni partinin kurulması noktasında girişimde bulundu, harekete geçti. Yoksa Özgür Özel'in son ana kadar parti içerisinde mücadele etme eğiliminde olduğu da ifade ediliyordu. Ancak Silivri'den Ekrem İmamoğlu'nun da bastırmasıyla oradan gelen talimatlar doğrultusunda yeni parti için düğmeye basıldı. Bugün itibariyle de Türk siyasi hayatına yeni parti giriş yapmış oldu.
0: Peki Ahmet, şimdi yani olası bir seçimde kim aday olacak, Cumhurbaşkanı adayı olacak? Sen şimdi kimlerin etkisi altında hızla kurulduğuna ilişkin az önce kendi yorumlarını, düşüncelerini paylaştın. Bu konuya ilişkin, çünkü biz biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken Özgür Özel ben kesinlikle Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım dedi. Şimdi burada bir değişiklik olabilir mi? Farklı bir karar açıklanır mı?
1: Şimdi daha bu soruşturmalar, operasyonlar yokken Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı

0: belirsizliğini koruyor. Tabii bu olaylar başladığı zaman, mutlak buttan kararı çıktığı zaman Mansur Yavaş da buna tepki gösterdi. Hatta hatırlarsın işte Özgür Özel'le birlikte yürüdüğü görüntüler var. İşte Özgür Özel'e destek verdiği yerler var. Ancak bu bir geçişe vesile olur mu? Yeni partinin içinde yer alır mı, yer almaz mı? Şu an itibariyle belirsizliğini koruyor. Nasıl bir tavır takınacak? Bekle gör politikası mı izleyecek? Çünkü siyasette dengeler sürekli olarak değişiyor.
1: Evet.
0: Mesela Cemil Tugay olayını konuşalım, Yaprak, hatırlatalım.
1: Hı.
0: Şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kemal Kılıçdaroğlu İzmir Teşkilatı'na yönelik bir operasyon yapınca, işte MYK'dan bu yönde bir karar alınınca bunu protesto etmek amacıyla partiden istifa etti, CHP'den istifa etti. Yeni partiye katılıp katılmayacağı soruldu kendisine. O dönem işte her zaman Özgür Özel'le birlikte hareket edeceğini söylüyordu. Ancak şu an baktığımızda beklemede kalacağını, bir süre daha bağımsız devam edeceğini söylüyor.
1: Evet.
0: Yani siyasette önümüzdeki süreçte neler yaşanacağı da belli değil.
1: Ahmet,
0: Yani
1: şimdi
0: hatırlarsın,
1: süremizin, özür
0: AK
1: dilerim.
0: Parti'ye geçen isimler de var.
1: Süremizin sonuna geldik ama sen bu konuyu açtığın için oldukça önemli. Ben hatta diğer belediye başkanları ne şekilde aksiyon olur, yeri gelmişken onu da sorayım. Son cümleleri olarak onu da vermiş olalım.
0: Şimdi bazıları geçecektir, bazıları bekle gör politikası izleyecektir. Aynı şey milletvekilleri açısından da geçerli. Şimdi CHP'de 44 milletvekili kaldı, ancak bunların içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin olduğu kadar üçüncü yolcular da var. Yani onlar da biraz bekleyelim, görelim. İşte yeni parti toplumda nasıl bir rağbet görecek mi, görmeyecek mi? Toplumda nasıl karşılık bulacak? Ona göre biz hareketimizi şekillendirelim. Ya CHP'de kalırız ya da yeni partiye geçeriz şeklinde değerlendirmeler yapıyorlar. Aynı şey belediye başkanları için de geçerli. Bakalım yeni parti o toplumsal rüzgarı arkasına alıp yelkenlerini doldurabilecek mi? Yoksa ölü doğmuş bir parti olarak mı yola çıkmış olacak? Bunları görmek isteyeceklerdir. Yani belediye başkanları da tavırlarını belirlerken yeni partinin toplumda nasıl bir karşılık bulacağını değerlendirip ona göre hareket edeceklerdir.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ankara Haber Koordinatörümüz Ahmet Sözcan bizlerle paylaştı. Gelişmeleri takip
0: Teşekkürler, iyi
1: ediyor
0: yayınlar.
1: olacağız. Teşekkür ederiz Ahmet Sözcan'a da, teşekkür edelim. Hızlıca tabii ki yani siyasette açıklamalar da geliyor. Dünün en önemli açıklaması şimdi ekranlarınıza getireceğiz. Özgür Özel'in yeni partisine ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Bahçeli, yeni parti vekil sayısı kadar hazine yardımından pay almalı dedi. Hatta bunun 2026 yılında CHP'ye ödenen paradan yapılması gerektiğini söyledi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı ise bu çıkışa tepki gösterdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise ilgilenmiyorum cevabını verdi.
2: Biz yeni bir yolculuğa çıkmak üzere resmi işlemleri sürdürüyoruz.
3: Özgür Özel yeni parti için düğmeye bastı. Gözler o partinin finansman ihtiyacının nasıl karşılanacağına çevrildi. Tam da bu noktada MHP lideri Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Bahçeli yeni parti vekil sayısı kadar hazine yardımından pay almalı dedi.
2: Şu andaki yasal çerçeve içerisinde mümkün değil. Bu değerlendirilebilir. Ama konunun paradan öte tarafı var.
3: Bahçeli gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özgür Özel'in yeni partisine ilişkin ilk kez konuştu.
4: CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Uzun süredir bunun da sinyalleri zaten var ve kaç milletvekilinin gideceğiyle ilgili de kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor. 80 diyen var, 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor.
3: Bir partinin hazine yardımından faydalanabilmesi için son milletvekili genel seçimine katılmış ve geçerli oyların en az %3'ünü almış olması gerekiyor. Ayrıca 41 ilde ve belli sayıda ilçede de örgütlenmesini tamamlaması lazım. Bu nedenle CHP'den ayrılacak milletvekilleriyle kurulacak yeni parti mecliste grup kursa dahi hazine yardım alamayacak.
5: Bina ile ilgili bir görüşme gerçekleştirdik. Bir ön anlaşma yaptık. Partimizin kuruluşuyla birlikte hani resmi olarak adres göstereceğiz ve ilk ödemeyi, aylık kira ödemesini Ekim ayında başlatacak şekilde bu süre zarfına kadar da parti kurulmuş, bağış almış olacak ve o şekilde karşılayacağız.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli tam da bu noktada dikkat çeken bir öneride bulundu. Yeni parti vekil sayısı kadar hazine yardımından pay almalı dedi. Hatta bunun 2026 yılında CHP'ye ödenen paradan yapılması gerektiğini söyledi.
4: Madem CHP içinde

0: Yeni bir parti çıkıyor ve CHP'nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyorsa, böyle bir durumda 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır.
1: MHP liderinin etik olan CHP'nin hazine yardımından yeni partiye pay aktarılmasıdır çıkışı siyasette de yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. CHP parti sözcüsü Müslim Sarı Bahçeli'ye tepki gösterdi.
2: Kendisine şu soruları sormak gerekir. Aynı etik yaklaşımı neden İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde dile getirmediniz? Yoksa CHP'yi bölme girişiminde bulunan kişilerin içinde bulunduğu ekonomik sıkışıklığa destek arayışı içinde misiniz?
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da Devlet Bahçeli'nin son açıklamaları soruldu. Kılıçdaroğlu şu cevabı verdi.
3: CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor.
4: İstanbul Merkezi Beşil'de rüşvet ve ihale yolsuzluğu operasyonu düzenlenmişti. Aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşinin de bulunduğu 30 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık Başkan Hürriyet dahil 21 şüpheli hakkında tutuklama talep ederken 9 şüpheli için adli kontrol istedi. Başkan da dahil 20 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.
5: Başkanım geçmiş olsun. Başkanım geçmiş olsun.
6: Gönlüm rahat. Ekşi yemedim ki karnım ağrısın. Herkesi çok seviyorum.
1: Gözaltına alınan belediye başkanının makam odasına para dolu çantalar böyle taşınmıştı. İzmit Belediyesi soruşturmasında adliye sevk edilen şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı. 20 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de var.
6: Gönlüm rahat olur.
5: Başkanım şeyler söylemek ister misiniz?
6: Gönlüm rahat.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 Temmuz Pazartesi günü Kocaeli'nde İzmit Belediyesi'ne yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlenmişti.
6: Gönlüm rahat. Ekşi yemedim ki karnım ağrısın. Herkesi çok seviyorum.
1: Emniyetteki işlemleri tamamlanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi CHP İzmit İlçe Başkanı ve belediye yetkililerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından adliye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı dosya kapsamındaki delilleri inceleyerek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheliyi tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulanması istendi.
5: Başkanım geçmiş olsun. Başkanım geçmiş olsun.
1: Rüşvet, ihale, fesat, karıştırma ve örgüt kurma suçlarından Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi de dahil 20 şüpheli tutuklandı. Diğer şüphelilerse adli kontrole serbest kaldı. İş insanı Turgut Koç'un ifadesiyle büyüyen dosyada şoke eden iddialar yer alıyor. Koç, ihale sürecinde Başkan Hürriyet'e poşet içinde 3 kilogram altın borç verdiğini ve geri alamadığını anlatmıştı. İhalelerin komisyon adı altında rüşvet sarmalına döndüğü ve belediyede aile boyu kadrolaşma yapıldığı da öne sürülen iddialar arasındaydı. Başkan Hürriyet'in ihale alan bir iş insanıyla yaptığı mesajlaşmaların büyük kısmını sildiği ortaya çıkmıştı. Bu konuşmaların içerikleri üzerinde yapılan incelemeler de devam ediyor.
5: Başkanım geçmiş olsun. Başkanım geçmiş olsun.
4: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı makamında kabul etti. Yakın zamanda CHP'den istifa eden Tugay'ın bu ziyareti siyasi kulisleri hareketlendirdi.
7: İzmir'i de, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni de önümüzde biz çürütmeyeceğiz.
1: İzmir'in bağımsız başkanı Cemil Tugay, Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından kabul edildi.
8: Onun için gerçekten artık bir son noktaya ulaşmış bir süreç gerekir.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'de yaşanan mutlak butlan kararı sonrası partisinden istifa etmişti.
9: 1 milyar lira kiralarız. Döviz garantili.
1: Siyasi yoluna bir süre daha bağımsız devam edeceğini açıklayan Cemil Tugay, Ankara'da kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la bakanlıkta görüştü.
10: Öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
1: İlk paylaşım Bakan Murat Kurum'dan geldi. Görüşmeye dair fotoğrafı paylaşan kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı bakanlığımızda kabul ettik dedi. Kurum sözlerine şöyle devam devam etti. İzmir'in öncelikli ihtiyaçlarını, devam eden çalışmaları ve şehrimize ilişkin talepleri değerlendirdik. Yerel yönetimlerimizle uyum ve işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tugay da kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'la bir araya geldik. Sayın Bakanımıza gösterdiği ilgi ve yapıcı yaklaşımı için çok teşekkür ediyorum ifadelerine yer verdi.
8: Onun için gerçekten artık bir son noktaya ulaşmış bir süreç gerekir.
1: Tugay görüşmede özellikle kentin kentsel dönüşüm haritasını ve Karabağlar'daki riskli alanları masaya yatırdıklarını belirtti. Cemil Tugay, İzmir'in sorunlarını en akılcı yollarla çözmek için çalışıyoruz. Bu anlayışla şehrimizin geleceği adına ilgili tüm kurumlarımızla diyalog ve ortak çözüm arayışı içinde olmaya devam edeceğiz notunda düştü. Tugay'ın istifasının ardından yaptığı bu ziyaret kulisleri hareketlendirdi. Cemil Tugay için AK Parti'ye mi geçiyor sorusunu akıllara getirdi.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir eşik olan çerçeve yasa taslağının ayrıntıları ortaya çıkıyor. Teklifle suç işlemeyen ve cezaevinde bulunan PKK'lılar için adım atılacak. Terör örgütü elebaşıları ise kapsam dışında.
11: Terörden ila nihaya kurtulmamız için Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır.
2: Terörsüz Türkiye süreci hukuki zemine oturtulacak. Bu çerçeve yasayla sağlanacak. Bombalı eylemlere katılanlar, asker, polis şehit edenler için çerçeve yasada kolaylık sağlanmayacak.
12: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
2: Terörsüz Türkiye ile ilgili yasa taslağında terör örgütü yöneticilerinin durumuna ilişkin belirsizlik giderildi. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partileri ziyaretlerinde yasada örgüt yöneticileriyle ilgili bir düzenleme yer almayacağını iletti.
13: Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir.
2: Sayıları 200 civarında olan ve Kandil'de bulunan üst düzey örgüt yöneticilerinin Türkiye'ye girişine izin verilmeyecek. Örgüt elebaşları için 3. ülke formülü yerine Süleymaniye'de kalmaları seçeneği üzerinde duruluyor. Terörsüz Türkiye sürecinde kademeli bir yaklaşım uygulanacak. Terör örgütü üyeliği kapsamında işlenen suçlar ağırlığına göre ayrı ayrı hukuki süreçlere tabi olacak. Terör örgütü üyeliğinin ötesinde suç işleyen PKK'lılar için ilerleyen süreçte infaz düzenlemeleri gündeme gelebilecek.
14: Belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Böyle bir mekanizmanın kurulmasını ümit ediyoruz. Ayrıca çıkacak olan yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır.
2: Türkiye'ye gelecek örgüt üyelerinin toplumsal uyumu için bakanlık temsilcilerinden bir komisyon kurulacak. Güvenlik bürokrasisi silah bırakma sürecini takip edip raporlayacak bir mekanizma oluşturulacak. Örgüt üyelerinden kimlerin Türkiye'ye geldiği, ne kadar silah bırakıldığı, bu silahların ne olduğuna yönelik yapılacak tespitler konusunda meclise de belli aralıklarla bilgi verilecek.
14: Mesele sadece bir yasa çıkarma meselesi de değildir. Silahların geride bırakılması...
4: 24 Temmuz 2020'de yıllar sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi bugün bu tarihi kararın 6. yıl dönümünü yaşıyor. Bir kez daha kameralarımızı Ayasofya'ya çevireceğiz. Oradaki atmosferi bizlere arkadaşımız Nermin Geyik aktaracak. Nermin, söz sende.
15: Evet, kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk'le birlikte Ayasofya Camii'nin önündeyiz. 6 yıl önce bugün kılınan cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı Ayasofya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu kapsamda bir mesajını yayınladı sosyal medya hesabından. Hemen o mesajı da okuyalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya 86 yıllık hicranın ardından yeniden asıl hüviyetine 6 yıl önce bugün kavuştu. Bu kutlu mabet inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süslemeye devam edecek, yazdı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Evet, Ayasofya Sultan Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle birlikte camiye dönüştürüldü. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sonraki ilk cuma namazını da yine Ayasofya'da kıldı. Yani bir açıdan fetihin de sembolü Ayasofya. İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten sonra da cami olarak kullanıldı Ayasofya. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla 10 1934 tarihinde müzeye dönüştürüldü. O tarihten itibaren 86 yıl boyunca müze olarak hizmet verdi ve ibadet yapılamıyordu. Bu noktada sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle bir dava açmıştı. O dava da 10 Temmuz 2020'de karara bağlandı ve müze olması Ayasofya'nın oy birliğiyle iptal edildi. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının yolu açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o dönem Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesinde belirttiği şekilde cami olarak hizmet vermeye başlayacak dedi ve ibadete açılmasına ilişkin kararnameyi aynı gün imzaladı. Görüyorsunuz, Müslümanlar için 86 yıllık ibadetin olmayız, o ibadet hasretini 6 yıl önce son buldu. Bakın, anneler çocuklarını alıp geldi, genç yaşlı bugün bu noktada cuma namazını kılmak için Ayasofya Camii'ne akın etti. Girişler hala burada devam ediyor. 6 yıl önce bugün 24 Temmuz 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı cuma namazının kılınmasıyla ibadete açıldı Ayasofya. İşte ibadete açılışının artık 6. yılı görüyorsunuz. Aslında bir önceki yayında burada ciddi bir kalabalık vardı. İşte o kalabalığın çoğunluğu artık içeriye girdi. Cuma namazlarını kılıyorlar şu anda ama hala bakın girişler devam ediyor. Ayasofya'da namazını kılmak isteyenler, cuma namazını Ayasofya'da kılmak isteyenlerin noktaya girişleri hala devam ediyor. Burada gözlemlediğimizse çoğunlukla ailelerin de bu noktada olduğu, çocuklarını elinden tutup cuma namazı için Ayasofya Camii'ne geldiği diyebiliriz. İşte o kalabalık, bakın hala girişte içeriye alınmayı bekleyenler var, görüyorsunuz şu anda. Üstleri aranıyor içeriye girmek isteyenlerin. İlk önce bu noktada üst araması gerçekleştiriliyor. Herhangi bir alınmayacak cisim varsa çakmak gibi çıkartılıyor ve ardından üst araması tamamlananlar da bu noktadan Ayasofya Camii'ne namaz kılmaya gidiyorlar. Cuma namazını kılmak için Ayasofya Camii'ne gidiyorlar. İstanbul'un simge yapılarından Ayasofya Camii. Hem ibadetin hem kültürel mirasın en önemli noktalarından biri, dediğim gibi bu noktada artık cuma namazı için, dediğim gibi cuma namazı kılınmaya başlandı ama hala bir yandan geliş de var. Ben son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını tekrar okumak istiyorum. Kendisi Ayasofya'nın 86 yıllık hicranın ardından yeniden hüviyetine 6 yıl önce kavuştu. Bu kutlu mabet inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süslemeye devam eder dedi. 6 yıl önce de buradaki ilk cuma namazını yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte kılınmıştı diyelim. Gördüğünüz gibi yine söyleyeyim, içeri girişler burada hala devam ediyor. Hala devam ediyor namaz kılmak için Ayasofya'ya girişler hala devam ediyor diyelim ve sözü stüdyoya bırakın.
16: Peki, teşekkür ediyoruz Nermin, bize aktarmış olduğun bilgiler için. Evet, bir önceki yayında çok daha fazla kalabalık vardı. Artık onlar üst aramalarının ardından içeri alındılar, namazlarını eda ediyorlar ama hala ilginin yoğun olduğunu söyleyelim bu saatler itibariyle de. Ve devam ediyoruz hemen. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 13. gecede de sürdü. Amerika'nın saldırılarında İran'ın başkenti Tahran'da 4 kişi hayatını kaybetti.

0: İran savaşında gerilim tırmanmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri İran hedeflerine yönelik bombardımanın 13. gecesini geride bıraktı. Savaş uçakları İran hedeflerine 200'den fazla saldırı düzenledi. Saldırılarda Tahran'da hayatını kaybeden ve yaralananlar oldu. Ülke genelinde patlama sesleri gece boyunca yükselmeye devam etti. Liman şehri Bender Abbas'ta şiddetli patlamalar kayda geçti. Hürmüzgan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürlüğü Bender Abbas'ın bazı mahallelerine düzenlenen saldırıda elektrik kesintisi yaşandığını ve yaralıların olduğunu bildirdi. ABD saldırılarına İran'ın cevabı gecikmedi. Tahran yönetimi Bahreyn'deki Şeyh İsa ve Ürdün'deki El Azrak hava üslerinde bulunan Amerikan unsurlarını insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu. Bölgedeki askeri hareketlilik sürerken diplomasi trafiğinden de sonuç çıkmadı. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'nin Tahran'a götürdüğü ABD ateşkes teklifi İran tarafından reddedildi. Tahran, Hürmüz Boğazı'nın kontrolü netleşmeden geçici bir anlaşmaya yanaşmıyor. ABD Başkanı Donald Trump ise henüz anlaşmaya hazır değiller diyerek saldırıların süreceği sinyalini verdi. Savaşın etkisi küresel piyasaları da vurdu. Husilerin Kızıldeniz'de Suudi gemilerine hedef almasının ardından Brent petrolün varil fiyatı 2 ay sonra yeniden 100 dolara aştı. Trump, gemilerdeki hasarın ABD'de dondurulan İran varlıklarıyla karşılanacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise bu açıklamayı tehlikeli bir emsal olarak niteledi. Gerilim Avrupa'ya da sıçradı. İran'ın ABD uçaklarına izin veren üsler meşru hedeftir diyerek İngiltere'deki Fairford üssünü tehdit etmesi üzerine Londra alarm durumuna geçti.
1: İran'ın Amerika'ya yönelik nokta atışı saldırıları yeni bir tartışma başlattı. Amerikan istihbaratı şimdi İranlıların Rusya'dan istihbarat desteği alıp almadığını araştırıyor.
0: Orta Doğu'daki savaş tırmanırken perde arkasında kritik bir istihbarat savaşı yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Körfez bölgesindeki gizli CIA testlerine düzenlediği nokta atışı İHA saldırılarında Rusya'nın parmağı olup olmadığını araştırıyor. İstihbarat kaynaklarına göre Mart ayında Suudi Arabistan'daki ABD Büyükelçiliği içinde bulunan CIA istasyonu ve Irak'ın doğusundaki bir tesis hedef alındı. Riyad'daki saldırıda kullanılan yöntem ise dikkat çekiciydi. İlk kamikaze İHA binada bir delik açtı. İkincisi ise tam o delikten içeri girerek infilak etti. Saldırıların istihbari hassasiyeti gözleri Moskova'ya çevirdi. ABD'li analistler İran'ın İHA'larında Rus yapımı Cometa-M uydu navigasyon sisteminin kullanıldığını değerlendiriyor. Sistem hedefleri milimetrik hassasiyette vurma imkanı sağlıyor. Kremlin iddiaları yalan haber olarak niteleyerek reddetse de batılı yetkililer pek inandırıcı bulmuyor. Eski bir CIA görevlisi Rusya ve İran'ın bölgedeki ABD nüfuzunu kırmak için ortak hareket ettiğini belirtti. Bu seviyede bir hedef istihbaratının tesadüf olamayacağını vurguladı. Washington yönetimi İran'ın doğrudan CIA'yı mi yoksa genel olarak ABD varlığını mı hedef aldığını netleştirmeye çalışırken bölgedeki istihbarat savaşı yeni bir boyut kazanmış durumda.
1: Gazze'de savaşın acı bilançosu artık sadece yıkılan binalarla ölçülmüyor. Bir çakmak, evet yalnızca bir çakmak bugün bir ailenin yemek pişirip pişiremeyeceğini, çocukların aç kalıp kalamayacağını belirliyor. Bir zamanlar değersiz görülen bu küçük eşya, şimdi hayatta kalmanın sembolü.
2: Aşıya.
0: İsrail saldırıları sonucu harap olan Gazze'nin çadır kamplarında her gün ateş yakabilmek için verilen sessiz bir mücadeleyle başlıyor. Yakıt yok, gaz yok, elektrik yok. Yemek pişirebilmek için geriye sadece karton, plastik parçaları ve bir çakmak kalıyor. Ama artık o çakmağı bulmak bile neredeyse imkansız.
2: Çadır çakmak olmadan işe yaramaz. Eskiden 3 çakmak 1 şekeldi. Şimdi tek çakmak 100 şekel. Buna gücüm yetmiyor.
0: Çakmağı olmayanlar komşularının yaktığı ateşten kor almaya çalışıyor. Bir karton parçasını tutuşturup kendi çadırına koşuyor. Çoğu zaman ateş sönüyor ve aynı yolculuk yeniden başlıyor. Savaş insanların mesleklerini de değiştirdi. Bir zamanlar tarım mühendisi olan Hassan Ebu Latifa bugün kırık çakmakları onararak yaşamını sürdürüyor.
3: Bu bir meslek değildi ama savaş bizi buna mecbur bıraktı. İnsanlar yeni çakmak alamıyor, eskilerini tamir ettiriyor.
0: Bugün Gazze'de tek bir çakmak onlarca çadırın ortak umudu. Bir fırında ekmek yapan anne ise yaşadıkları gerçeği tek cümleyle özetliyor.
2: Çakmak varsa iş var, çakmak yoksa hayat duruyor.
0: Gazze'deki İsrail soykırımı artık insanların elindekini değil, en küçük ihtiyacını bile elinden alıyor.
1: Bodrum Yalıkavak Marina'da bir işletmenin bir top dondurmayı 400 liraya satması gündem olurken fiyatlara bir tepki de Kilis'ten geldi. 30 yıllık dondurmacı Burhan Temur, biz 400 liraya bir top değil bir kilo dondurma satıyoruz dedi.
4: Kolay gelsin. Topu ne kadardı?
5: Kilosu 400 lira. Bir top dondurma 400 lira olmaz.
0: Bir top dondurma en fazla ne kadar olabilir deniliyor. Ancak bazı noktalarda fiyatlar adeta cep yakıyor. Bir dondurmacı da o fiyatlara tepki gösterdi.
4: Topu ne kadardı?
5: Şöyle diyeyim sana, bir top dondurma 10 lira. Yani 10 lira. 400 liraya olmaz.
0: Yaz aylarında serinlemenin en çok tercih edilen yollarından biri dondurma. Ancak bazı işletmelerde bir top dondurma için istenen ücret serinletmek yerine şaşkına çeviriyor.
6: 3 top dondurmaya ne kadar verdik arkadaşlar? Ben size söyleyeyim, 840 TL verdik.
0: En son Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak Marina'da faaliyet gösteren bir işletme bir top dondurmayı 400 liradan satması gündem olmuştu. İşletme cezadan da kaçamamıştı.
4: Topu ne kadardı? 400 değil mi? Teşekkürler, kolay gelsin.
5: Türkiye'de değil, dünyanın hiçbir ülkesinde bu, yani bu dönemde 400 liraya dondurma olmaz. Bir top dondurma olmaz yani.
0: Fiyatlara bir tepki de Kilis'ten geldi. Yaklaşık 30 yıldır dondurmacılık yapan Burhan Temur, bir top dondurmanın 400 liraya satılmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.
5: Bir paket 200 lira, bu yarım kilo. İkisi bir kilo oluyor, 400 lira. Yani şöyle diyeyim sana, bir top dondurma 10 lira. Yani 10 lira. 400 liraya olmaz.
0: Dondurma çeşitlerinin fiyatlarını da listeledi.
5: Antep fıstıklı 600 lira. Karışık dondurma 400 lira. Sade dondurma 350 lira.
7: Kilis'te fiyatlar yani topu 10 liradan başlıyor. 30 liraya kadar çıkıyor.
1: Trafikte kuralları hiçe saymanın bedeli ağırlaştı. Cezalar rekor seviyelere ulaştı. Caydırıcı rakamlar etkisini gösterdi. Son bir yılda can kayıpları %15 azaldı.
8: Daha çok dikkat ediyoruz çünkü hem cezaların miktarı arttı hem de daha sık bir denetim var. Arabalar durmuyor genel olarak, yol vermiyorlar. Genel olarak üzerimize arabayı sürüyorlar.
9: Böyle olması daha iyi oldu bence. Bizim insanlarımız belli. Yani kurallara uymuyorlar.
10: Caydırıcı cezalar etkisini gösterdi. Cezaların artmasıyla kazalar azaldı. Can kaybı ise son bir yılda %15,1 azaldı.
11: Trafik kazaları azaldı ama insanların öncelikle eğitim alması gerekiyor. Dengesizin biri geliyor, pat vurduğu zaman gitti.
12: Emniyet kemeri takmadık.
10: Cezasını biliyor musunuz?
12: Biliyoruz.
10: Ceza yerseniz olacak efendim?
12: O da şansımıza. Yakalanırsak cezayı yiyeceğiz.
13: Kurallara uyduğumuzdan hani çok takip etmiyorum.
10: Makas atmak 90 bin lira artı aracın trafikten bir ay süreyle men edilmesi. Ehliyete ise iki ay süreyle el konulmasıyla cezalandırılıyor. Emniyet kemeri takmamanın cezası 2500. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası ise ilk ihlalde 1000. Altıncı ihlalde 80 bin lirayla cezalandırılıyor.
14: Dün ödedim, daha 38 bin lira trafik cezası vardı. Artık dikkat ediyorum, ışıkta geçmiyoruz, herhangi bir şey yapmıyoruz.
10: Kırmızı ışıkta geçseniz cezasının ne kadar olduğunu biliyor musunuz?
14: Yok, bilmiyorum.
15: Cezalar artınca riayet ediyorsun.
10: Ceza yediniz mi?
15: Evet. 60'lık yerden 70'le geçme cezası.
10: Yerleşim yeri içinde hız yapmanın cezası 2000 ile 30 bin lira arasında değişiyor. Emniyet kemeri takmamanın cezası ne kadar biliyor musunuz efendim?
16: 1100-1800 lira böyle bir şey olması lazım. Cezalar iyi oldu ama devamı zaten biz kurallara uyuyorduk.
10: Zanlı ceza yediniz mi?
16: Hayır.
17: Daha önce yani radar olsun, ışık olsun uymuyorlardı. Uymadığı için de yani kaza oluyordu, ulaşım sıkıntısı yaşanıyordu.
18: Vallahi ben ceza yedim, kurallara da uymadım. Bayağı sıkıntı oldu ya.
10: Kimi sürücüler cezalara rağmen kuralları ihlal etti. Kimi sürücülerse kurallara uydu. Cezalar vatandaşın canını kurtardı.
19: Cezaların da caydırıcılığı olmuştur. İnsanlar tabii parayı kolay kazanmıyor.
10: Zanlı ceza yediniz mi?
19: Yok, daha yemedim çok şükür.
20: Lamba yandığı zaman bekliyorum. Millet gibi trip mirip yapmıyorum. Cezalar da ağır.
1: Vatandaşların bu sene popüler tatil rotası akraba evi oldu. TÜİK verilerine göre her 3 kişiden ikisi maliyet açısından da uygun olduğu için akrabalarının yanına tatile gitti.
21: Vatandaşların popüler tatil rotası akraba evi oldu. Her 3 kişiden ikisi yaz tatili için akrabalarının yazlığına gidiyor. Yazlığınız var mı?
22: Evet var. Arkadaşlarımı toplayıp da gidiyorum. Çünkü herkesin imkanı olmadığı için onlar da bu imkandan faydalansın istiyoruz.
23: Yazlığım var. Hiç yormuyor. Sonuçta akrabamız kalabilirler yani.
21: Artan konaklama maliyetleri ve değişen tatil alışkanlıkları konaklama tercihlerini de yeniden şekillendiriyor.
24: Yazlığımız yok. Köyde evimiz var. Orayı tercih ediyorum genelde. Biz oradayken oldukça fazla kalabalık oluyoruz. Hizmeti herkes kendine yapıyor. Ben de yapmıyorum. Yani başka türlü çok zor çünkü.
21: Yazdığınız var mı?
24: Yok.
21: Peki almayı düşünüyor musunuz?
24: Emekli olunca düşünüyoruz. Daha sakin, keyfime göre. İstediğiniz zaman denize girebilir. İstediğiniz zaman kalkma, uyuma. 5. günden sonra ben sıkılıyorum otel tatilinden.
21: Vatandaşlar daha ekonomik olduğu için tatillerini kendi memleketlerinde geçirmeyi tercih ediyor. Bu da akraba ve arkadaş yanında konaklamayı da arttırıyor.
25: Yazlık daha güzel. Sakin ya. Dinlen neyi tercih ediyorum? Sakinlik daha güzel. Misafirime de hürmet etmeyi çok sevdiğim için severim yani.
21: Yazlıkta aile ve akrabalarla geçirilen vakit elbette ki çok güzel, ancak bu durum bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. Yazlık sahipleri ev işleriyle uğraşmaktan tatilin keyfini çıkaramıyor.
26: İkramlar durmuyor, gelen giden maalesef. Yıpranıyor tabii ki, hiç tatil yapamıyor ki. Hep hizmet ediyor çünkü.
27: Kadınlar sürekli çalışıyor evde gibi yani. Yemek, bulaşık. Kadın tatil yapamıyor. Yazlığa eş dost gelmesi zulüm. Kendimize bir de bakamazken eş dostla ilgilenmek daha da bir kadın için ağır olacak.
21: Kimi yazlıkta sevdikleriyle birlikte tatil yapmaktan hoşlanıyor. Kimi de otel tatilinde kendini yormadan sadece dinlenmeyi tercih ediyor.
28: Otel tatilini tercih ederim. Sıcak suya, soğuk suya sokmuyorum otelde elimi. Otel olunca istediğiniz otelleri gezebiliyorsunuz. Farklı şehirleri gidiyorsunuz. Farklı mekanları görüyorsunuz. Ama yazlıkta hep aynı şehre, hep aynı bölgeye gidiyorsunuz.
29: Ben gideyim yazlığa, peşimden gelir insanlar. Benim kendime ayrım yok zaten. Yazlıkta onları nasıl ağırlayayım?
30: Akrabanın yanına gitme mi? Otele giderim imkanım olsa. Niye yük olayım ona? 2 gün sonra laf eder.
1: Ve bu haberle bu saati noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Saat başında gelişmelerle Seda Akbay sizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılın.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Tup turuncu Teknosa'da. Vivo

Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: temizliktir. Evlerdeki alternatif ve doğal temizleyicilerden biri olan karbonat, özellikle paslanmış, yanmış ya da kararmış çelik cihazların temizlenmesi için kullanılır. Karbonat pratik ve faydalı bir alternatif olabilir, özellikle yoğun kimyasallardan uzak durmak istiyorsanız. Banyo, lavabo, ocak, fırın, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi içinin temizlenmesi için beyaz sirke ile birlikte karbonat iyi bir alternatiftir. Peki karbonatı herkes kullanabilir mi? Anne adayları, böbrek hastaları, ağır mide problemleri yaşayanlar, yüksek tansiyon hastaları, düzenli ilaç kullananlar karbonata biraz mesafeli olmalı. Bu noktada doktorunuza danışmadan kullanmamanızı öneririz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: TGRT FM Haber.
1: Bina yıkmak için. Yani bayağı eski 50 senelik bina.
2: O sırada bölgede kimsenin bulunmamasıyla facia önlendi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Zabıta tarafından mühürlendi. Gökten beton yağdı. Kurtuluşsa saniyelerle yaşandı. Olay 4 Temmuz'da Tekirdağ Çorlu'da yaşandı. Hıdırağ Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın en üst katı patlamayla havaya uçtu. Patlamanın şiddetiyle dev beton bloklar ve molozlar sokağa fırladı. O binanın önündeki 3 kişi üzerlerine çöken dev beton parçalarından son anda kaçtı. Vatandaşlar tonlarca molozun altında kalmaktan saliselerle kurtulurken sokakta büyük panik yaşandı. Feci patlamada dairedeki Caner Meriç ile Muhammed El Hüseyin hayatını kaybetmişti. Yeni görüntüler facianın boyutunu saniyelerle kurtuluşu bir kez daha gözler önüne serdi.
3: Kobra
2: dinlenmek için uzandı ama uyandığında göğsünde ölüm vardı.

0: Hindistan'da tarlada dinlenmek için uzanan bir çiftçi hayatının en korku dolu anlarını yaşadı. İddiaya göre bir kobra uyuyan çiftçinin gömleğinin içine girdi. Durumu fark eden arkadaşları paniğe kapılmaması için çiftçiyi kıpırdamaması konusunda uyardı. Çiftçi yılanın saldırmaması için dakikalar boyunca neredeyse nefesini tutarak hareketsiz bekledi. Arkadaşları ise gömleğin düğmelerini tek tek açıp kıyafeti dikkatlice çıkararak kobraya ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık 4 dakika süren gerilim dolu müdahalenin ardından kobra güvenli şekilde çıkarıldı. Çiftçi ise tek bir çizik bile almadan ölümle burun buruna geldiği olaydan kurtulmayı başardı. Savaşın gölgesinde sokak telefonları yeniden devrede. Rusya'nın işgali altındaki Kırım'da Ukrayna saldırıları nedeniyle sık sık kesilen mobil iletişime karşı yeni bir uygulama başlatıldı. Yetkililer, polis, ambulans ve itfaiyeye ulaşılabilmesi için şehirlerin çeşitli noktalarına acil durum sokak telefonları yerleştirdi. Uygulama ilk olarak Yevpatoriye kentinde hayata geçirildi. Savaşın etkileri nedeniyle Kırım'da zaman zaman elektrik kesintileri, yakıt sıkıntısı ve iletişim sorunları yaşanıyor. Yetkililer yeni sistemin olası acil durumlarda hayati önem taşıyacağını belirtiyor. Bilim insanları bu kez doğaya, doğayı korumak için müdahale ediyor. Panama'da bilim insanları et yiyen vidalı solucan sineğine karşı geliştirilen kısır sineklerin ilk açık hava testlerine hazırlanıyor. Novafly adı verilen sinekler sadece erkek bireyler üretecek şekilde tasarlandı. Steril hale getirilen erkek sinekler doğaya salınacak. Yabani dişilerle çiftleşecek ancak yeni nesil oluşmayacak. Böylece parazitin popülasyonunun zamanla azaltılması hedefleniyor. Bilim insanları başarılı olması halinde bu yöntemin zararlı parazitlerle mücadelede yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini ifade ediyor. Seul'ün ünlü Gangnam bölgesinde ilginç bir trend dikkat çekiyor. Evcil tarot adı verilen uygulamada köpekler tarot kartlarını kokluyor, ardından patileriyle seçtikleri kartlar yorumlanıyor. Tarot uzmanı Hwang So Kuyun'a göre hayvanlar kartları koku ve dokunma yoluyla seçiyor. Sahipleri ise bu sayede köpeklerinin duygularını daha iyi anladıklarını söylüyor. Güney Kore'de evcil hayvan sahipliğinin hız artmasıyla birlikte bu sıra dışı seanslara ilgi de büyüyor. Üstelik sadece köpekler değil, kaplumbağalar ve sürüngenler için bile özel tarot desteleri hazırlanmış durumda. Güney Kore'nin Seongnam kentinde 73 yaşındaki bir adam masa tenisi oynadığı sırada aniden yere yığıldı. Kalbinin durduğunu fark eden ve o sırada salonda bulunan polis kıdemli komiseri Kim Samso hiç vakit kaybetmeden kalp masajına başladı. Yaklaşık 10 dakika boyunca aralıksız sürdürülen müdahalenin ardından yaşlı adam yeniden nefes aldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan adam tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Hayatını kurtaran polis memurunu unutmayan 73 yaşındaki adam, emniyetin internet sitesine yazdığı teşekkür mesajında kendisini yeniden hayata bağlayan polis ve sağlık ekiplerine minnettarlığını dile getirdi. Bir köy düşünün, ne ara sokak var ne de mahalle. Polonya'nın güneyindeki Słowowa köyü ilginç yerleşim düzeniyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 6 bin kişi tam 9 kilometre boyunca uzanan tek bir cadde üzerinde yaşıyor. 700 yılı aşkın geçmişe sahip köyde her evin hemen arkasındaysa aileye ait uzun ve dar bir tarla bulunuyor. Böylece köylüler evlerinden çıkar çıkmaz kendi tarlalarına ulaşabiliyor. Havadan bakıldığında rengarenk tarım arazileriyle kartpostallık görüntüler sunan köy bu nedenle Küçük Toskana olarak anılıyor. Robotlar artık sadece fabrikalarda değil, futbol sahasında da. Çin'de ortaokul robot takımları için düzenlenen ilk insansı robot futbol turnuvasının finali Pekin'de oynandı. Sahaya çıkan robotlar uzaktan kumanda ya da dışarıdan yardım almadan tamamen kendi yazılımlarıyla mücadele etti. Topu gördüler, pozisyon aldılar, pas verdiler ve şut çektiler. Tüm bu kararlarsa öğrencilerin geliştirdiği yapay zeka kodları sayesinde alındı. Projede yer alan öğrenciler hem futbola hem de robot teknolojisine olan ilgilerini aynı sahada buluşturmanın heyecanlı yaşadıklarını söyledi. Şiddetli yağış Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Virginia eyaletini vurdu. Buchanan kentinde yollar sular altında kaldı. Birçok bölgeye ulaşım sağlanamıyor. Ekipler mahsur kalan vatandaşların güvenli bölgelere tahliyesi için çalışıyor. Batı Virginia Valiliği eyaletin 55 ilçesinin tamamında olağanüstü hal ilan etti.
1: Aşırı hız kazayı beraberinde getirdi. Motosikletiyle otomobile çarpan jandarma personeli hayatını kaybetti. Kırıkkale'deki kaza çarşamba günü gece saatlerinde meydana geldi. Motosikletliyle otomobilin çarpışması oldukça şiddetliydi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü Engin Keyvanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. 30 yaşında hayatını kaybeden jandarma personelinin cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Çorum'a gönderilerek gözyaşları arasında toprağa verildi. Feci kazanın görüntüleri de an be an kaydedildi. Görüntülerde süratle ilerleyen motosikletin yolda dönüş alan otomobile hızla çarptığı ve o anlara tanık olanların çığlıklarla büyük panik yaşadığı görüldü.
0: Çin tarihinin en sıcak dönemlerinden birini yaşıyor. Chongqing kentinde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı. Aşırı sıcaklarla mücadele eden yetkililer bu kez tarihi sığınakları halkın hizmetine açtı. İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma 44 sivil sığınak ücretsiz serinleme merkezine dönüştürüldü. Vatandaşlar günün en sıcak saatlerini bu yeraltı sığınaklarında geçirirken serin ortamda dinlenip sohbet ediyor. İki katlı ev yandı. Alevler geceyi aydınlattı. Üzücü haber gün ağarınca ortaya çıktı. Bursa'nın İsmetiye mahallesindeki iki katlı evin ikinci katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri görenler hemen itfaiyeye haber verdi. Binayı saran yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evde yapılan incelemelerde ise acı manzarayla karşılaşıldı. Ekiplerin yaptığı kontrolde evde Erkut Şentürk'ün cansız bedeni bulundu. 30 yaşındaki gencin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

0: Merhaba, mutlu günler. TGRT Haber'de haftanın artık son gününde hareketli bir gündemimiz var. Yeni saate yaklaşırken sabah saatlerinden beri devam eden hareketliliğe gidiyoruz önce. Efendim, haftalardır konuşulan istifa sonunda gerçekleşti. Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekili CHP'den istifa etti. Artık yeni partinin kuruluş dilekçesi imzalandı ve İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP'de bölünme yaşandı. Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevinden alınan Özgür Özel ve onu destekleyen 90 milletvekili CHP'den istifa etti. Evet, Türk siyasi hayatına bir parti daha katılmış oldu. Adı da uzun süredir konuşulduğu üzere Yeni Parti oldu. Özgür Özel Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesini imzaladı. Vatana, millete ve hepimize hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Evet, kurmaylar merak ediliyor ve sonrasında da kuruluş dilekçesini kurmaylar İçişleri Bakanlığı'na teslim ettiler. Yeni partinin kuruluş dilekçesinde 91 milletvekilinin imzası yer alıyor. Öte yandan Özgür Özel Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na teslimi sonrası verilen alındı belgesini de sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımına Türkiye'nin yeni partisi hayırlı uğurlu olsun notunu düştü. Özel Hacı Bayram Veli Camii'nde de cuma namazı kıldı. Evet, bir yandan da ABD-İran hattındaki savaşın tekrar hareketlenmesi konuşuluyor. Karşılıklı saldırılar 13. gecede de devam etti. Amerika'nın saldırılarında İran'ın başkenti Tahran'da 4 kişi hayatını kaybetti.
1: İran savaşında gerilim tırmanmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri İran hedeflerine yönelik bombardımanın 13. gecesini geride bıraktı. Savaş uçakları İran hedeflerine 200'den fazla saldırı düzenledi. Saldırılarda Tahran'da hayatını kaybeden ve yaralananlar oldu. Ülke genelinde patlama sesleri gece boyunca yükselmeye devam etti. Liman şehri Bender Abbas'ta şiddetli patlamalar kayda geçti. Hürmüzgan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürlüğü Bender Abbas'ın bazı mahallelerine düzenlenen saldırıda elektrik kesintisi yaşandığını ve yaralıların olduğunu bildirdi. ABD saldırılarına İran'ın cevabı gecikmedi. Tahran yönetimi Bahreyn'deki Şeyh İsa ve Ürdün'deki El Azraq hava üslerinde bulunan Amerikan unsurlarını insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu. Bölgedeki askeri hareketlilik sürerken diplomasi trafiğinden de sonuç çıkmadı. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'nin Tahran'a götürdüğü ABD ateşkes teklifi İran tarafından reddedildi. Tahran, Hürmüz Boğazı'nın kontrolü netleşmeden geçici bir anlaşmaya yanaşmıyor. ABD Başkanı Donald Trump ise henüz anlaşmaya hazır değiller diyerek saldırıların süreceği sinyalini verdi. Savaşın etkisi küresel piyasaları da vurdu. Husilerin Kızıldeniz'de Suudi gemilerine hedef almasının ardından Brent petrolün varil fiyatı 2 ay sonra yeniden 100 dolara aştı. Trump, gemilerdeki hasarın ABD'de dondurulan İran varlıklarıyla karşılanacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise bu açıklamayı tehlikeli bir emsal olarak niteledi. Gerilim Avrupa'ya da sıçradı. İran'ın ABD uçaklarına izin veren üsler meşru hedeftir diyerek İngiltere'deki Fairford üssünü tehdit etmesi üzerine Londra alarm durumuna geçti.
0: Ve İran'ın da ABD'ye yönelik nokta atışı saldırıları yeni bir tartışma başlattı. Amerikan istihbaratı şimdi İranlıların Rusya'dan istihbarat desteği alıp almadığını araştırıyor.
2: O
1: Orta Doğu'daki savaş tırmanırken perde arkasında kritik bir istihbarat savaşı yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Körfez bölgesindeki gizli CIA testlerine düzenlediği nokta atışı İHA saldırılarında Rusya'nın parmağı olup olmadığını araştırıyor. İstihbarat kaynaklarına göre Mart ayında Suudi Arabistan'daki ABD Büyükelçiliği içinde bulunan CIA istasyonu ve Irak'ın doğusundaki bir tesis hedef alındı. Riyad'daki saldırıda kullanılan yöntem ise dikkat çekiciydi. İlk kamikaze İHA binada bir delik açtı. İkincisi ise tam o delikten içeri girerek infilak etti. Saldırıların istihbari hassasiyeti gözleri Moskova'ya çevirdi. ABD'li analistler İran'ın İHA'larında Rus yapımı Cometa-M uydu navigasyon sisteminin kullanıldığını değerlendiriyor. Sistem hedefleri milimetrik hassasiyette vurma imkanı sağlıyor. Kremlin iddiaları yalan haber olarak niteleyerek reddetse de batılı yetkililer pek inandırıcı bulmuyor. Eski bir CIA görevlisi Rusya ve İran'ın bölgedeki ABD nüfuzunu kırmak için ortak hareket ettiğini belirtti. Bu seviyede bir hedef istihbaratının tesadüf olamayacağını vurguladı. Washington yönetimi İran'ın doğrudan CIA'yı mi yoksa genel olarak ABD varlığını mı hedef aldığını netleştirmeye çalışırken bölgedeki istihbarat savaşı yeni bir boyut kazanmış durumda.
0: İngiltere'de camilere yönelik İslam karşıtı saldırılar artış gösterdi. Son bir yılda 70'ten fazla cami hedef alınırken ortalama her 5 günde bir ibadethaneye saldırı düzenlendiğine dikkat çekiliyor.
1: İngiltere'de camilere yönelik İslam karşıtı saldırılar endişe verici boyutlara ulaştı. British Muslim Trust'un yayımladığı son rapora göre Birleşik Krallık'ta ortalama her 5 günde bir cami hedef alınıyor. Son bir yılda ülke genelinde 70'ten fazla camiye saldırı düzenlendi. Raporda saldırıların şiddet, yıldırma, mala zarar verme, taciz, çevrim içi istismar ve İslam karşıtı nefret söylemleri şeklinde yapıldığı belirtildi. En fazla saldırının yaşandığı bölgelerse Londra, Greater Manchester ve West Windows oldu. Sadece son 12 ayda Londra'da 9 cami hedef alınırken Birmingham'daki bir cami 3 ayrı saldırıya maruz kaldı. İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın verileri de tabloyu doğruluyor. Buna göre İngiltere ve Galler'de İslam karşıtı nefret suçları Mart 2025'e kadar olan 12 aylık dönemde %19 arttı. British Muslim Trust İcra Kurulu hükümete acil önlem çağrısında bulundu. Hükümet camilerin korunmasına yönelik 40 milyon sterline kadar güvenlik fonu ayırdığını açıklasa da vakıf birçok caminin bu desteğe ulaşamadığını belirtiyor. Öte yandan 21 Temmuz'da İngiltere Kralı 3. Charles'ın Cambridge Merkez Camisi'ni ziyareti dikkat çekmişti. Charles, cami yetkilileri ve Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya gelmiş, ziyaret bir İngiliz hükümdarının Müslümanlara ait bir ibadethaneye gerçekleştirdiği en önemli temaslardan biri olarak değerlendirilmişti.
0: Terörsüz Türkiye yolculuğunda önemli bir eşik olan çerçeve yasa taslağının ayrıntıları geliyor şimdi. Teklifle suç işlemeyen ve cezaevinde bulunan PKK'lılar için bir adım atılacak. Terör örgütü elebaşıları ise kapsam dışında. İşte detaylar.
2: Terörden ila nihaya kurtulmamız için Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır.
1: Terörsüz Türkiye süreci hukuki zemine oturtulacak. Bu çerçeve yasayla sağlanacak. Bombalı eylemlere katılanlar, asker, polis şehit edenler için çerçeve yasada kolaylık sağlanmayacak.
3: Yola çıktık.
2: İnşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
1: Terörsüz Türkiye ile ilgili yasa taslağında terör örgütü yöneticilerinin durumuna ilişkin belirsizlik giderildi. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partileri ziyaretlerinde yasada örgüt yöneticileri ile ilgili bir düzenleme yer almayacağını iletti.
3: Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir.
1: Sayıları 200 civarında olan ve Kandil'de bulunan üst düzey örgüt yöneticilerinin Türkiye'ye girişine izin verilmeyecek. Örgüt elebaşları için 3. ülke formülü yerine Süleymaniye'de kalmaları seçeneği üzerinde duruluyor. Terörsüz Türkiye

0: Gülistan Doku dosyasında sona yaklaşılıyor. Kritik karar geldi. İki şüpheliden biri tutuklandı. Soruşturma kapsamında 5 şehirde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı da yaptığı açıklamada Gülistan'ın cansız bedeninin korucular tarafından organize ve bilinçli bir şekilde gömüldüğü veya yok edildiğine yönelik önemli tespit ve delillere ulaşılmıştır demişti. Bu açıklamanın hemen ardından 2 kişi daha gözaltına alındı. O isimler dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in cep telefonunun incelenmesi ve siber verilerin çözülmesiyle yakalanmıştı. O iki kişiden güvenlik korucusu Fatih Özmen, kasten öldürme ve delil karartma suçlarından tutuklandı. Özmen'in son operasyon dalgasında gözaltına alınan isimlerden biri olması dikkat çekti. Gözaltındaki diğer şüpheli iş insanı ise yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.
1: Katil Umut değil, katil valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'dir.
0: Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Aralarında Handan Sonel'in de bulunduğu 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
2: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
0: Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'den beri adalet arayan acılı ailesinin feryadı, siber incelemeler ve derinleşen soruşturmayla nihayet karşılık buluyor. Yıllardır süren sır perdesi aralanırken karanlıkta kalan cinayet dosyasında artık sona yaklaşıldı.
3: Hafta başında İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlenmişti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşinin de bulunduğu 30 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık Başkan Hürriyet dahil 21 şüpheli hakkında tutuklama talep ederken 9 şüpheli için adli kontrol istedi. Başkan da dahil 20 şüpheli tutuklandı.
4: Başkanım geçmiş olsun. Başkanım geçmiş olsun.
5: Gönlüm rahat. Ekşi yemedim ki karnım ağrısın. Herkesi çok seviyorum.
6: Gözaltına alınan belediye başkanının makam odasına para dolu çantalar böyle taşınmıştı. İzmit Belediyesi soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı. 20 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de var.
5: Gönlüm rahat olur.
4: Başkanım şeyler söylemek ister misiniz?
5: Gönlüm rahat.
6: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 Temmuz Pazartesi günü Kocaeli'nde İzmit Belediyesi'ne yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlenmişti.
5: Gönlüm rahat. Ekşi yemedim ki karnım ağrısın. Herkesi çok seviyorum. Görüşmek üzere.
6: Emniyetteki işlemleri tamamlanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi CHP İzmit İlçe Başkanı ve belediye yetkililerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı dosya kapsamındaki delilleri inceleyerek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheliyi tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulanması istendi.
4: Başkanım geçmiş olsun. Başkanım geçmiş olsun.
6: Rüşvet, ihale, fesat, karıştırma ve örgüt kurma suçlarından Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi de dahil 20 şüpheli tutuklandı. Diğer şüphelilerse adli kontrole serbest kaldı. İş insanı Turgut Koç'un ifadesiyle büyüyen dosyada şoke eden iddialar yer alıyor. Koç, ihale sürecinde Başkan Hürriyet'e poşet içinde 3 kilogram altın borç verdiğini ve geri alamadığını anlatmıştı. İhalelerin komisyon adı altında rüşvet sarmalına döndüğü ve belediyede aile boyu kadrolaşma yapıldığı da öne sürülen iddialar arasındaydı. Başkan Hürriyet'in ihale alan bir iş insanıyla yaptığı mesajlaşmaların büyük kısmını sildiği ortaya çıkmıştı. Bu konuşmaların içerikleri üzerinde yapılan incelemeler de devam ediyor.
3: Ve Rütük'ten çocukları dijital tehditlerden korumak için yeni adımlar geliyor. Rütük Başkanı şiddet içerikleri, siber zorbalık ve yaşa uygun olmayan yayınlara karşı denetimler artacak dedi.
7: Bağımlılık riski içeren yapımlar, suç, şiddet, istismar içeriklerinden dolayı son 5 yılda 454 kez idari yaptırım uygulanmıştır.
6: Son 5 yılda çocuklara zarar verebilecek yayınlara 454 kez idari yaptırım uygulandı. Yaklaşık 345 milyon lira ceza kesildi. Rakamları Rütük Başkanı Mehmet Daniş paylaştı.
7: Uygulanan idari para cezalarının toplamı 345 milyon TL civarındadır.
6: Mehmet

0: Aktaniş, Meclis, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul olaylarını ve dijital riskleri araştırma komisyonunda milletvekillerine sunum yaptı. Akıllı işaretler sisteminin güncellendiğini açıkladı.
1: Kısa zaman içerisinde uygulamaya başlayacağımız yeni koruyucu sembol sisteminde şiddetin türleri, intihar gibi isteğe bağlı yayın hizmetlerine özel yazılı uyaranlar geliştirdik.
0: Rütük Başkanı Daniş, çocukların korunmasına ilişkin kriterlerinde genişletildiğini söyledi.
1: Kumar gibi davranışsal bağımlılık, uyuşturucu gibi madde kullanımına ve dilin doğru kullanımına özen gösterilerek bağımlılık ve uygunsuz dil olmak üzere iki yeni içerik sembolü eklenmesi planlanmaktadır.
0: Daniş, Rütük'ün yapay zeka destekli VIA projesiyle dijital yayınları daha hızlı analiz edip riskli içeriklere daha etkin müdahale edeceğini de belirtti.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
3: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Reklamları dinlediniz.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Yine buluştuk bugün sizlerle. Bugün sigorta konuşacağız programımızda sevgili dinleyenler. Sigorta brokeri Selim İsmet bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Selim Bey, nasılsınız?
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Yine bir haftayı geride bıraktık. Bugün önemli konulardan bahsedeceğiz. Bazen aslında hepimizin ağzına takılıyor. Hallederiz, yaparız. Aman sen bunu kafana takma. Bana bırak, gerisini düşünme. İşte hallederiz abicim gibi şeyleri her zaman için söylüyoruz. Bunu mutlaka sigortada da kullanılıyor mudur acaba?
1: Evet, bunları zaman zaman işitmek mümkün.
0: Mümkün, hallederiz
1: bugünkü
0: abi.
1: Bugünkü gündemimizde hallederiz abi sigortacılığı diye bir başlık atalım inşallah.
0: İnşallah peki. Ama dinleyicilerimizin de genelde soruları olursa sevgili dinleyenler, sigortacılıkla ilgili bizlere ulaşabilirsiniz. hande.karagoz@tgrt.fm.com.tr. Özel sorularımızı da cevaplarız önümüzdeki
1: hafta. Elbette, memnuniyetle.
0: Peki efendim, buyurunuz.
1: Şimdi geçen hafta malumunuz fabrikadan halka satış, bu sigortacılıkta böyle bir başlık altında. Sigortacılıkta hizmet faktörü nedeniyle bir aracı kurum ile çalışmanın önemini ve olmaması halinde aslında aynı parayı ödediğini ama o aracının sunacağı ya da sunması gereken hizmetten mahrum kalacağını anlatmıştık sebepleriyle birlikte. Tabii şimdi de o aracı kurumlara dair sohbet edelim isterim. Çünkü evet, aracı kurum önemli, bir fazlalık değil. Ama peki bu aracı kurum nasıl olmalı, nelere dikkat edilmesi lazım, bu hususta biraz bilgilendirmek
0: gerekiyor.
1: Yapabilirsek inşallah faydası olacaktır.
0: İnşallah.
1: Zira doğru bir poliçe satın alırken gerektiğinde ondan istifade etmenize kadar etkin rol oynayan merci bu aracı kurumdur, sigortacınızdır ve satın alma sürecinizde de bu kriteri dikkate alarak göz ardı etmemek, kim denk gelirse değil, bilinçli tercih edip seçmeniz son derece önemli. Çünkü burada her zaman bu aracı kurum sizleri normal şartlar altında yönlendirmesi gereken, sizin tabii zaten bu konuyu bilmeniz gerekmez detaylarına kadar ama elbette genel bir fikir sahibi olmak lazım. Ama muhakkak ki bu işi bilen, doğru, farkında olan kişilerle çalışmak sizin hakikaten sigortanızdan istifade etmenize birebir etkileyen faktörlerin başında geliyor.
0: En önemli faktör, evet. İlk basamak hatta belki.
1: Şimdi tabii böyle bir aracı kurumla çalışırken dikkat edilecek hususlardan bir tanesi bu dikta eden değil. Çünkü evet, sigortacılıkta poliçelerde şartlar var, işte muhtelif durumlar var. Yani her şey her durumda muhakkak tamamıyla ödenir diye bir durum yok. Bunların bir takım şartları var. Bu şartlar olursa öder. Ödediği zaman da belirli durumlara göre hesaplamalar yapılır. İşte önceki zamanlarımızda konuşmuştuk, muafiyetler vesaire. İşte ne bileyim, hırsızlıksa hırsızlıkla ilgili alınması gereken minimum asgari önlemler var. Dolayısıyla burada evet, bunları anlatırken, izah ederken dikta eder şeklinde değil, bilgilendirici, yönlendirici, danışmansal bir aracı kurum ile çalışmakta büyük fayda var. Burada önemli olan bu kişinin veya kurumun arayı bulabilecek, mantıklı ve güzel izah edebilecek, çözüm odaklı bir sigortacınız, bir aracı kurumunuzun olması önemli. Çünkü sigortacılığın dili, yaklaşımı farklıdır. Sizin açınızdan sizin diliniz, beklentileriniz başkadır. İşte bu nedenle de bu arayı bulabilecek, zaten adı üstünde aracı kurum, sizleri nasıl ki mesela avukat tutarsınız, mahkemeler var, sizin de mesela bir meseleniz olabilir. Siz ne yapıyorsunuz? Doğrudan gidip mahkemelerde dava açmıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bir avukat alıyorsunuz, anlaşıyorsunuz ve o sizin davanızı, durumunuzu inceler ve sizin haklarınızı vesaire tespit ettikten sonra da gerekli mercilerde, ki bu mahkemelerdir, sizin haklarınızı savunur. Bunu nasıl yapar? Bu işin ilmini almış, bir uzmanlık alanı, bir meslektir o ve her şeyi bilmesi mümkün değil hiçbir avukatın, ama neyi nerede bulacağını iyi bilir. Yani herhangi bir meselede bu hangi konuya girer, hangi başlık altında bunu takip etmek lazım. Size göre farklıdır ama bir başka bir avukatın gözünde bunun takip edilmesi gereken başlık farklı bir dosyadan açılması gerekebilir. O yüzden dolayı da muhakkak o işi bilen bir kişi ya da kurumla anlaşırsınız, bir avukatla anlaşırsınız ve sizin haklarınızı, o menfaatlerinizi o gözetir, takip eder ve gerekli mercilerde sizleri savunur ya da haklarınızı olabildiğince almak için gayret sarf ederler. Şimdi sigortacılıkta da aynı, sizin riskleriniz var ve bu risklerinizle ilgili sigortacılıkta, sigorta sektöründe diyeyim, bunun bir takım karşılıkları vardır. Bunların bir kısmı sizin zannettiğiniz şekilde olmayabilir, limitsiz olmaz ama bazı düzenlemelerle olabildiğince teminat altına alınabilir, ama onu da yapmanın bir yolu vardır. Dolayısıyla o işi bilen bir kişiyle çalışmak önemlidir. Şimdi tabii hallederiz abi, yok işte sen merak etme, o iş bende, işte bakma öyle yazdığına, benim dediğim gibi o gibi ifadeler tabii psikolojik olarak belki rahatlatıcı gibi gelse de aslında rahatsız edici olması lazım karşı tarafı. Ve sizi bir kere daha düşünmeye, sormaya, emin olmaya da davet etmesi gerekir.
0: Zaten aldığımız hizmetin tam karşılığı poliçemizde kesinlikle yazıyor. Bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Orada ne yazılırsa o, bir kere böyle bir
1: evet, durum var. Evet, o bir akittir, bir evet, sözleşmedir.
0: Ona imza atıyoruz sonuçta.
1: Evet, oradaki ifadeler bizim genelde kullandığımız, günlük hayatta kullandığımız ifadeler, terimler olmayabilir. Hı-hı. Ki de değil zaten. Hı-hı. Onların sigortacılıkta bir manası var. Bu sadece hani genel olarak kimine göre değişen manalar değil. Bunların hepsinin, bu terimlerin birebir net olarak karşılıkları, içerikleri bellidir. Şimdi mesela bir teminat görüyor. Mesela iş kazasıyla ilgili. İşte bir şey olarak, sigortalı olarak işte bu iş kazası diyor ama şu şuna girmiyor, bunu da ayrıcana yazması lazım gibi beklentiler olabiliyor. Halbuki o ifadeler zaten hepsini kapsıyor. Doğru. Ama birebir onu yazmıyor ki diyor, diyebiliyor tabii. Sigortalı bunu görmek istiyor. Ama bu sigortacılıkta her şey yazılmaz. Mümkün değil. O zaman 100 sayfa olur o poliçenin sayfaları.
0: Zaten oku bitmez.
1: Hayır, kimse de zaten okumaz onu.
0: Can sıkıcı bir durum alır.
1: Dolayısıyla orada kullanılan clause'lar dediğimiz, yani clause demek muhtelif bir açıklamadır. Hatta bunların kodları vardır. Bu kodların, hatta bazıları açıklamasını yazmaz, sadece o kod yazılıdır. İşte clause'un o kodunu sadece yazar. Örnek veriyorum, E101, E102, E103.
0: Madde gibi mesela hani.
1: Clause'ların kodu.
0: Evet.
1: Şimdi ona baktığı zaman yani der ki bir sigortalı, bu poliçe 2 sayfa veya 3 sayfa. Halbuki sen diyorsun ki her türlü teminat var, hani olabildiği kadar. Burada hiçbir şey yazmıyor. Burada sadece bir takım kodlar var, ben anlamıyorum. Doğrudur. Yani zaten onların hepsini koyacak olsa bir kloz diyelim ki ne bileyim 7-8 satırdan oluşan bir paragraftır aslında. Orada 30-40 tane kloz varsa artık siz tahmin edin ne kadar uzun bir şeye tekabül edeceğini. Oradaki ifadeleri siz okursanız bile çoğusu size bir anlam ifade etmez. Kimisini siz kendi düşüncenize göre yorumladığınız için eksik ya da gereksiz olduğunu düşünebilirsiniz. Şimdi böyle olunca sigorta şirketi evet klozları koyar. Ama zaten burada tabii ki aracı kuruma itimat etmek önemli.
0: Çünkü biz bunların hepsini bilemeyiz.
1: Bilemezsiniz.
0: Aynı bir avukata itimat etmek gibi bir şey aslında.
1: Aynen öyle. Şimdi mesela bazı durumlarda şöyle bir takım inşaat işlerinde genelde bunu görebiliyoruz ve yangın sigortalarında, iş yeri sigortalarında diyor ki şu klozların olmasını istiyorum, bunu duymuş bir yerden. Halbuki her işte aynı klozların olması her zaman lehinize değildir. Bazı durumlarda o sizin aleyhinize çalışmış olur. Çünkü her yerin, her riskin durumu farklıdır. O halde burada evet sigortacınızın bunlara hakim olması lazım, içeriklerini bilmesi lazım. Ama doğrudan siz sigorta şirketiyle vesaire çalışıyorsanız sizi yönlendirecek pek bir kimse bu noktada olmayacaktır. Dolayısıyla demin söylediğimiz gibi bu hallederiz abi vesaire gibi ifadeler,
0: söylemler
1: normalde bir böylesi ciddi bir işle ilgili çok tasvip edilmemesi gereken ifadeler. Çünkü bunların hepsinin birer karşılığı var. Evet, siz tam olarak anlamayabilirsiniz, yanlış yorumluyor olabilirsiniz ama oradaki maddelerin hiçbirisi boşuna konmuş değil. Bazıları size hitap edebilir, bazıları etmeyebilir, o ayrı bir mevzu. Ama netice itibariyle bu göz ardı edilecek bir çalışma olmadığı için böylesi ifadelerle karşılaşıyorsanız sigortacınızdan bir kere daha düşünmenizde
0: fayda var.
1: Fayda var. Şimdi bir şey gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa ya da anlatılıyorsa bilin ki o gerçek değildir. Aslında olamaz da. Bazen o kadar güzel şeyler anlatılıyor ki öyle bir pembe tablo çizilebiliyor ki bu tam da böyle müşterilerin duymak istediği, duyunca tatlı, da o tam da aradığım şey diyebileceği cümleler, ifadelerle karşılaşmak mümkün. Ama bu hayatın her noktasında geçerli olan bir durum var ki bir şey gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa
0: onda kesin bir şey vardır.
1: Yani orada bir, yani bir bit yeniği dedikleri bir durum vardır yani.
0: Evet.
1: Tabii bunu anlamak önemli olan başlarda anlamaktır. Yoksa sonradan karşınıza çıktığı vakit genelde artık çok geç olmuş oluyor ve artık onunla ilgili, o işle ilgili yapılacak bir durum kalmamış oluyor. Belki önümüzdeki işlerinizde onu dikkate alırsınız. Ama asıl hani derler ya, koruyucu hekimlik derler. Yani tamam, doktorlar niye var? Hastalandığınız zaman sizi tedavi etmek için ellerinden gelenleri yaparlar. Ama bir de bu hastalığı olmayı önleyecek şeyler daha da önemli. Siz onun olmasını engellerseniz zaten karşınıza çıkmayacak. O halde ne diyorlar? İşte dengeli beslenme, hijyenik vesaire bir takım önlemleri alırsınız ki o bela, o sıkıntı başınıza gelmesin.
0: Evet.
1: İşte bunun gibi gerçek olamayacak kadar iyi işlerle ilgili biraz detaya indiğiniz vakit görürsünüz ki işte bir takım bit yenikleri burada olduğunu göreceksiniz. Ya da işte bir takım şartlara bağlıdır. Şu olursa bu geçerlidir veya şu olur ama limiti şu kadar cık, genelde o cık vardır, çok düşük. Mesela bu özellikle iş yeri sigortalarında iş kazası riski en önemli risklerin başındadır. Bununla ilgili baktığınız zaman iş kazaları ile ilgili işvereni teminat altına alan bir teminat vardır. Bu da işveren mali mesuliyet sigortasıdır veya teminatıdır diyelim.
0: Önceki programlarımızda konuşmuştuk
1: evet,
0: zaten bunu.
1: Şimdi sorsanız evet var derler. Ama dönüp de poliçesini incelediğiniz zaman evet var ama limiti işte 10 bin lira, 20 bin lira.
0: Kısıtlı.
1: Halbuki bir iş kazası olsa, bir vefat veya sakatlık olsa çıkacak olan tazminatlar 300, 400, 500 bin lira.
0: Ya 10 bin lira, 20 bin lira dişin kavuğuna gitmez,
1: evet,
0: tabiri
1: yani
0: kullanılır ya.
1: Evet, yani 10 bin, 20 bin hiçbir şey değil. O yüzden var diye biliyor iş yeri sahibi. Benim sigortacım her şeyi düşündü diyor, her şeyi ne gerekiyorsa koydu. Tamam, koydu ama ihtiyacı karşılıyor mu? Hayır. Bunun gibi birçok böyle örneklerle karşılaşmak mümkün. İşte bu şartlara başta bilgi sahibi olmak başka, sonra çok geç olduktan sonra sahip olmak bambaşka. Birinde canınız yanmış, artık onu siz katlanacaksınız. Birinde ise baştan biliyorsunuz, ona göre ya önlem alırsınız ya başka bir arayışa girersiniz ya da ona göre bir karar alırsınız. Belki de yapmazsınız da, en azından öyle bir teminatınızın olmadığını bilirsiniz. Şimdi sigorta poliçesi önceden de belirtmiş olduğum gibi bir sözleşmedir. Bu sözleşmede karşılıklı olarak sigortalı ile sigortacının yükümlülükleri ve müeyyideleri, işte yaptırımları yazar. Yani ne durumda ne ödenir, limitleri nedir, ne gibi muafiyetler uygulanır, hangi teminatlar hangi şartlarda geçerlidir? İşte diyoruz ya, mesela hırsızlık teminatı var mı? Var. Ama şartları vardır. Der ki mesela en azından bir bekçi, güvenlikçi olması şartını koyabilir. Alarm şartını koyabilir. Ne bileyim, camlarda demir parmaklık olması şartını getirebilir. Örnek veriyorum, camlarda parmaklık şartı vardır. siz de giriş katta oturuyorsunuz, birinci ama katta oturuyorsunuz ama yok.
0: Evet.
1: Hırsız geldi, girdi. O, siz rahatsınız. Diyorsunuz ki benim çok şükür konut sigortam var. Ama hasar dosyasını açtırırsınız. Eksper de gelir, bakar. Sonra poliçeyi de inceler. Ondan sonra da raporunu yazar. Der ki evet şöyle şöyle oldu, böyle böyle oldu vesaire. Poliçedeki şu maddeye göre demir parmaklık olma şartı var hırsızlıkla ilgili. Ama bu evde bu duruma rastlanmamıştır dediği vakit ne olacak bunun sonucu? Doğal olarak sigorta şirketi red edecektir. Yani şartlara uygun bir durum ortaya çıkmalı diyor.
0: Evet.
1: Tabii ki bunu alırken bilirseniz ya parmaklık taktırırsınız ya da o şartı kaldırmaya çalışırsınız. Yani kaldırmaya çalışmaktan ziyade mesela alarm vardır evde. Bunu kaldıralım, alarm olsun diyebilirsiniz. O şartı kendinize uyarlarsınız ya da kendinize uyarlamanız lazım o poliçeyi. Yoksa otomatik olarak bir poliçe yapabilir. Telefonla ulaşırlar, çok ucuza bir reklamlar dönebiliyor, arayabiliyorlar. İşte 100 liraya evinizin tamamını sigortalayalım diye. Hatta bunlarla ilgili birkaç ay önce promosyon sigortalarla ilgili bir programımız olmuştu. Yani mesela onda evet çok cazip geliyor. 100 liraya ben evimi sigortalıyorum. İşte hırsızlığa, suya karşı tamam bunlar var doğru. 100 lira ödüyorum veya 120 lira ödüyorum. Ayda 10 lira hiçbir şey değil. Tamam hiçbir şey olmamasından elbette ki iyidir. Buna bir itirazım yok ama siz yeterli zannediyorsunuz değil ki her şey var. Halbuki deprem teminatı onda yok. O biliyoruz. İçerideki eşya sizin 50-60 bin liradır. Orada yazıyor 10 bin 20 bin.
0: Ki eksik sigortanın nasıl bir zorluk olduğunu geçtiğimiz evet bölümlerde konuşmuştuk.
1: Hatta birkaç defa bunu izah etmiştik. Çok önemli çünkü. Yani en çok gol burada yeniyor genelde. Çünkü orada 50-60 bin liralık sizin değeriniz varken evinizde ya da iş yerinizde orada 20 bin yazıyorsa ne oluyor? 1/3'lik bir sigortalama var demektir orada. Demek ki bir hasar olsa 10 bin liralık bir hasarınız olsa siz 10 bin beklerken elinize geçecek 3 bin lira falan. Tabii bu ciddi bir memnuniyetsizlik doğuruyor. Yani sigortalı tabii sigortacılığa karşı bir güven kaybı yaşamış oluyor. Çevresine olumsuz telkinlerde bulunabiliyor. Halbuki baştan işte o poliçe doğru yapılmadığı için sonucu da böyle. Yani normal bir sonuç aslında bu ama siz her şey var diye düşünürseniz ama kafa her şeyle ederse karşılaşmayınca ne oluyor? Ciddi bir tabii bizim işimize de bu etkiliyor. Evet. Yani işimiz derken sektörümüze kastediyorum. Güven kaybı olduğu zaman güven kazanmak zor ama güven kaybetmek son derece kolay. Ufak bir olumsuzluk çok hızlı yayılır. Ama iyilikler, güzellikler malumunuz öyle kolay kolay yayılmıyorlar. O halde buradaki şartlar bellidir. Poliçelerde bunlar nettir. Ve emin olun ki poliçe hangi şartlara göre yapıldı ise o şartlara göre varlığını sürdürür ve gerekliliklerini yerine getirir. Onun dışında keyfi olarak işlem görülmesini beklemek ve istemek abes olacaktır. Teminata girmeyen bir durum var. Bunu ödesin diye beklerseniz o olmayacak. Varsa kapsamınız poliçenizde tamam bunu keyfi olarak sigorta şirketi kanunen keyfi olarak hayır ödemiyorum diyemez. Hı hı. Vardır bir gerekçesi. Ha, o gerekçesine bakarsınız.
0: Mutlaka bir şeylere dayandırması gerekiyor.
1: Ha, bakarsınız ha itirazınız ona olabilir. Hayır bu böyleydi de siz şöyle dediniz veya şurada şöyle bir durum var bu buna giriyor diye. Zaten aracı kurum bunu inceler yani müşterisinin işlerini takip eder. Hasar alanında da onu yönlendirir. Örnek veriyorum birkaç yıl önceydi. Bir tane ev vardı. Müstakil bir ev. Ondan sonra bir su hasarı oldu. Geri tepme. Lavabolardan. Evin içine pis su oldu. Kapladı. Ondan sonra şimdi sigorta poliçelerinde dahili su tamamını öder. Bir muafiyeti yoktur. Ama sel suda bir muafiyet vardır. Sigorta bedeli üzerinden %2'sidir bu. Yani sigorta bedeli 5000 ise özür diliyorum 50000 ise ne yapıyor? 2500 liralık bir muafiyeti olur. Onun üzerinde kalanı öder yani. Hı hı. Şimdi geldi eksper baktı etti raporunu da çıkarttı sigorta şirketine iletti ve neticesi geldi ki işte sel su hasarıydı. İşte sizin hasarınız 2000 liraydı. Bu söylediğim 5-6 yıl oldu. İşte muafiyette 2500 liraydı. Ne oldu? Muafiyet altı kaldı ve herhangi bir ödeme çıkmıyor diye rapor geldi. İsterseniz bir ara verelim, sonrasında devam edelim.
0: Kısa bir aradan arkası sonra yarın bakalım bu başa gelen durum nasıl çözümlenmiş. Kısacık bir ara, Selim İsmet'le sohbetimiz reklamlardan sonra devam edecek.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Arkeolojiye meraklıysanız bu bilgi tam size göre. Müzelerde gördüğünüz atlı insan heykellerinde atın iki ön ayağı havadaysa kişi savaşta ölmüştür. Atın tek ayağı havadaysa kişi savaşta aldığı yaralar yüzünden ölmüştür. Atın tüm ayakları yere değiyorsa o kişi doğal sebeplerden ölmüştür.
2: Aklınızda bulunsun.
0: Reklamların ardından programımız Benim Ailem devam ediyor sevgili dinleyenler. Sigorta konuşuyoruz. Hallederiz abi sigortacılığından bahsediyoruz bugün. Genel olarak hiçbir işi aslında hafife almamak gerekiyor. Yaptığımız her iş çok önemli. Hayatımızı da güvence altına almak aslında tüm etrafımızdaki işlerden çok daha temiz ve titiz yapılması gerekiyor diye düşünüyorum ben.
4: Elbette.
0: Seçerken şirketimizi, aracı kurumumuzu seçerken mutlaka ki çok böyle inceleyip sık dokumak ve gerçekten iyi tanıyor ve dost olmak da bence bu konuda daha güzel.
4: Yani işinin ehliyse,
0: evet,
4: güvenilirse, bir de samimi olduğunuz birisiyse ne güzel. Bu üçlü bir araya gelmişse.
0: Oh, tadından yenmez yani diyorsun.
4: Orası öyle.
0: Doğru.
4: Şimdi deminki meseleye dönecek olursak.
0: Evde bir su taşkınımız vardı.
4: Evet, giriş böyle müstakil bir evde. Giriş katında dediğim gibi su bastı. Hı hı. Geri tepme oldu lavabolardan. Hı hı. Pis su oldu. Tabii parkeler, halılar zarar gördüler. Yanlış hatırlamıyorsam o zamanki parayla 2000 lira civarında bir hasar vardı.
0: Ama muafiyetin altında.
4: Tabii bu 6-7 yıl falan önceydi. Yani bugünkü parayla belki 5-6 bin liraya falan geliyor. Az bir şey değil. Hı hı. Tabii o zaman muafiyeti çıkarttı, expert report çıkarttı vesaire. İşte sel su hasarı dedi, 2500'e geliyordu, bu da altında kaldı, bir şey ödemiyoruz dedi. Şimdi biz de bunun üzerine şöyle yaptık, bizim brokerliğimiz olarak hasar birimimiz var, onlar tabii bu şeyleri takip ediyorlar, müşteri adına da gelen gerekçelere de inceliyorlar doğal olarak. Biliyoruz ki yağmur falan yağmadı sonuçta. Meteorolojiden raporlar alındı o bölgede. Ondan sonra sigorta şirketine döndük. Sigortalığımız
0: neden sel su diye yani bir böyle bir çünkü rapor çıkardılar, ödememek için mi?
4: Yani
0: ödememek değil de biraz da yokuşa sürmek için galiba.
4: Evet, biraz işte bir deneme atışı oldu yani orada diyelim.
0: Anladım.
4: Öyle diyeyim.
0: Olmaması en hafif gereken tabii durum olmaması lazım. Ama
4: çünkü
0: işte
4: durum ortada.
0: Demek ki arada sizin yağmur gibi yok, bir şey yok. Aracı kurumu olmasa bunu ya yani kardeşim aynen ödemedi. Öyle. Hiç de beni de uğraştırmıştı bu şekilde.
4: Çünkü
0: diye.
4: Dahili su ile sel suyun arasındaki farkı sigortalı bilmez. Evet. Su hasarı der geçer. Evet. Bununla muafiyet var. Peki dersiniz yani. Halbuki dahili su hasarında muafiyet yok. Sel su da var. Bu örnekte de bakın hiçbir şey ödenmemeye geliyor. Hani büyük bir hasardır da bir miktarı
0: bir konu yani,
4: ödenmiyor.
0: Kesinlikle. Hani bir de dediğiniz gibi az bir meblağ olur tamam dersiniz uğraşmayayım. Evet. Neden uğraşayım mı yani?
4: Şimdi o biz biliyoruz ki olaydan evin çok biraz ilerisinde bir şey var, yol yapım işlemi oluyor, ağır tonajlı kamyonlar evet. geliyor, onlar bir yolun üzerinde geçerken hafif çökmüş o yol bir altındaki boruyu kırmış, o da gelen su ilk bu eve tekabül ettiği için ilk o evden taşma oluyor, yani sebep bu. Yoksa bir yağmurdan hatta falan değil.
0: Hatta muhatap bile var yani karşıda şu an.
4: Evet. Hı hı. Sonra tabii bunu itiraz ederken sadece hayır bu sel su değil şudur diyemezsiniz. Yani sizin de hani iddia
0: müddeyi
4: iddiasına ispatla mükelleftir'den yola çıkarak meteorolojiden o tarihlerle ilgili o bölgenin raporlarını aldık. Hı hı. Ve sunduk, itiraz ettik ve zaten sebep de bu yani yağmur yağmadığı gibi sebebin de bu olduğu net. Dolayısıyla bu bir sel su değil bir dahili su hasarıdır. Buna dair itirazımızı yaptık, sonrasında düzelttiler ve ne oldu, tamamı ödenmiş oldu.
0: Doğru.
4: İşte şimdi dediğim gibi sigortalı su hasarında muafiyet var, tabii biraz kızgın olabilir vesaire ama doğru, ama hangi tip su hasarı çok önemli, birinde muafiyet var birisinde yok.
0: Diğeri çünkü doğal afet gibi bir durum. Bunu böyle açıklayabiliriz aslında.
4: Evet, yani bir
0: sel
4: su aynen öyle kontrolünüzün
0: diğeri
4: dışında
0: ihmal.
4: Bir durum.
0: Evet,
4: bir ihmalden ihmal. Kaynaklı. Evet. Ve üçüncü bir şahıs da var orada. Yani sonuçta onun yüzünden sen zarar görüyorsun.
0: Ha, peki sigorta bu şirketi, durum oraya işte yani, karayollarına aksedildi mi?
4: Muhtemelen sigorta şirketi bundan sonra rücu etmeye gayret etmiştir. Aldı almadı onu bilemiyorum. Hı-hı. Ama eminin olun ki üçüncü taraf belliyse sigortacılığın sistemi bunun üzerine kurulur, rücu eder. Hı-hı. Ondan almaya gayret etmiştir. Ama sonucunda alabildi mi onu bilemiyoruz tabii. Şimdi sigortacılık hallederiz abi denecek kadar kurumsallıktan uzak ve standartlardan mahrum gayri ciddi bir sektör, bir alan değildir. Kuralları ve kaideleri vardır. Keyfi uygulamalara yer yoktur. Önemli bir ihtisas alanı olup icra edenleri profesyonel bir mesleğe sahip kişilerdir. İmrenilen ya da imrenilmesi gereken bir meslektir. Sonuçta profesyonel bir mesleki bir alan bu. Yani bir şekilde eğitimlerini almanız lazım, yetişmeniz lazım. Bu bir iki, işte iki haftalık bir kursa gitmekle olmuyor. Çok derin bir derya gibi bir alan bu da. Birçok kolları var, şartları var vesaire. Dolayısıyla bir günde olunan bir, elde edilen bir meslek değil. Ancak yetişerek, öğrenerek bu noktaya gelinebiliyor. Şimdi her sektörde, her meslekte olduğu gibi sigortacılıkta da işinin hakkını veren var, vermeyen var. Kendini yetiştiren, faydasına ve önemine inanmış ve sizlere bu değeri getirip paylaşmak ve istifade etmenizi önemseyen var. Sadece satılacak bir ürün olarak görüp onun üzerinden para kazanmaya odaklanmış ama sattığı sigortanın muhtevasına dahi hakim olmayıp o ürüne inanmadığı gibi kendine bile satmamış olduğu bir poliçeye size işte allem edip kullem edip bir şekilde satmaya çalışan sigortacı tipi de var. Bu her alanda bu var. Yani iyileri vardır ama bu iyiliği, faydayı, güzelliği çok doğru kullanmayan da var. Demek ki sadece adının sonunda sigortacı veya herhangi bir meslek olması yetmiyor. Aynı zamanda dolu dolu olması lazım. Gerçekten. İyi niyet olması lazım. Etik kurallara benimsemiş kişilerin de olması lazım. Yoksa her zaman onu mesela silah ne, bazı yerlerde faydalı bazı yerlerde zararlı. Şimdi silahın kendisine siz diyemezsiniz ki bu tamamen zararlı bir şey diyemezsiniz.
0: Bir alet diyemezsiniz.
4: Kullanıldığı yere bakar veya kimin eline geçtiğine bakar.
0: Zaten öyle herkesin eline de verilebilen bir şey değil mutlaka ki ruhsatlı bir yerden alınan belgesinin mutlaka bulundurulmasının olması gerekiyor.
4: Evet, şartları var ama işte herkesin adam bir şekilde alabilir. Eline geçirebilen olur. Ruhsatlı i̇şte. Olabilir ama yine de olması gerektiği gibi kullanmayan da olabiliyor. O halde her zaman evet şartlar var, taşınması gereken kriterleri var ama sadece sigortacı olmak demek yetmiyor. Aynı zamanda bu gibi hususları da barındırması, ihtiva etmesi önemli. Yaptığı işten doyum alan, seven, gurur duyan ve mesleğini söylerken zevk duyan kişi işini en iyi yapan kişidir.
0: Doğru.
4: İşini seven kimse o işin hakkını verir. Ya yani o konuyla ilgili ne fazla ne de azını söyler. Yani ne abartır, her şeyi ödüyor, her şeyi yapıyor gibi ne böyle olduğundan fazla gösterir ne de tabii doğal olarak eksik olarak anlatır. Neyse hakkını onu anlatır size. Doğrusunu izah eder. Yalan söylemez. İki günü bir olmayıp her gün bildiklerine, tecrübelerine yenisini katar. Bu her meslekte her bir kişi, işini seven bir kişi böyle çalışır. Zaten bunu da sizlere hissettirir. Karşısındakine bu halini sözlerle de olmasa siz bu elektriği alırsınız zaten. Evet hata yapabilir ama tekrarlamaması için önlem alır ve dikkatli olur, öğrenir, sorar. Ve bir daha yapmamak için bir takım önlemler alır. Şimdi kendi inandığı bir şeyi teklif eder. Kendisinin kullanabileceği bir şey ise kendisi de ondan temin etmiştir. Bir sigortacı olarak düşünün. Eğer hakikaten işine inanmışsa bu işe inanmak ne demek? Sonuçta bu sigorta insanlara bir fayda sunuyor. İnsanlar ve şirketler sonuçta şirketler de insanlar tarafından sahip olan bir şeyler. ve sonuçta siz insanlara bir fayda sunuyorsunuz. Kötü günde yanında olmak için ona bazı çözümler sunmuş oluyorsunuz. Şimdi kendisi bundan kullanabileceği bazı şeyler vardır, sigortalar vardır. Eğer buna inanmışsa zaten kendisi de ondan alır. Kendi poliçeleri vardır. Yoksa size işte ne bileyim DASK, hani bu zorunlu deprem sigortası dediğimiz, işte konut sigortası, araçları için kasko, sağlık poliçesi satmaya çalışırken kendi aracı, evi, sağlığı, hayatı sigortasız değildir. Yani size satıyor ama kendisi inanmamış, kendisi bundan istifade etmemiş. Bu ne kadar mümkün? Çok da mantıklı bir değil. Durum değil doğal olarak. Değil mi? Kendisi yemediği bir yemeği başkasına yediren bir kişinin yemeğini yemek ister misiniz siz? Yani pek tercih etmezsiniz ya, bilginiz varsa ya. Adam yemiyor.
0: Yemiyor diye bir düşünürsünüz yani sonuçta.
4: Aynen öyle yani, yemekhaneye gelmiyor adam. Dışarıdan yemek söylüyor ama yemeğinizi onlar üretiyorlar, veriyorlar. Şimdi burada bir başka şeyler gelir aklınıza değil mi? Siz de rahat edemezsiniz. Şimdi bu tabii önemli bir püf noktadır aslında. Sorun sigortacınıza. Kendi evini sigortalıyor mu acaba? Konut sigortası var mı? Sağlık sigortası acaba hangi planda sizin? Siz nasıl yapıyorsunuz kendinize? Yani kendinden örnek ver. Ben de oradan kendime göre bir takım uyarlamalar yapayım.
0: Evet.
4: Ama sen önce kendine ne yaptığını bana anlat. Tamam, bir fabrikanın sigortasını belki soramazsınız bir sigortacıya. Ne bileyim, makine kırılması, nakliye sigortalarını soramazsınız. Öyle bir şey yapma durumu yoktur. Muhtemeldir ki. Ama bir sigortacı da evi var. Yani kiracı da olabilir, ev sahibi de olabilir. Fark etmez, ona bir konut sigortası şart. Bir DASK olması şart. Arabası vardır muhtemeldir ki. Trafik hadi zorunlu da. Kaskosu var mı acaba? Sağlık sigortası herkese lazım. Ne kadar önemli. En azından
0: önce kendine inanması gerekiyor galiba.
4: Evet,
0: buna.
4: Yani
0: her iş için öyle. Önce
4: her
0: kendiniz.
4: Şeyde bu zaten. Bu sadece bu anlattıklarım sigortacılıkla ilgili değil ama tabii konumuz sigorta olduğu için siz aracı kurumunuzda, sigortacınızda nelere bakmanız lazım? Yani püf nokta nedir? Kısa yolda nasıl anlarsınız? Acaba hakikaten karşımdaki kişi bana inandığı bir şeyi mi öneriyor, yoksa bir şekilde bana satmaya mı çalışıyor? Bu ikisi arasında büyük bir fark var yani. İnanmış olan bir kimse zaten inandığı bir şeyi satarken aslında size satmıyor, tavsiye ediyor, şiddetle tavsiye ediyor. Çünkü bu sizin lehinize, sizin faydanıza, sizi de önemsediği için bu konuda sizi belki sıklıkla hatırlatıyor olabilir. Ama kendisi bunu yapmıyorsa demek ki buna inanmıyor. Tek maksadı satayım. Sattıktan sonra da o ara ki bula ki derler ya. Arasan hadi bulamazsın.
0: Eyvallah, ben yokum yani,
4: sattım
0: der
4: gitti.
0: Mi?
4: Böyle olmaz. Şey, şimdi dolayısıyla bu bir noktası. Yani çalıştığınız sigortacınızın hakikaten ne kadar samimi olduğu kendi işiyle ilgili.
0: İnce noktalardan bir püf noktalarından bir
4: buradan yakalamak tanesi. Mümkün olabilir. Kesin bir gösterge belki diyemem değil. Ama çok kuvvetli bir göstergedir. Niye sağlık sigortası yapmasın ki? Sen bu işi yapmıyor musun? Bunu insanlara önermiyor musun? O halde sen de yapmış olman lazım.
0: Buna inanmış ve gerçekten istemiş ve yaptırmış
4: evet.
0: olman gerekiyor.
4: Peki bana anlatıyorsun ama seninki nasıl? Ben de mesela sen kendine neyi uygun görmüşsen ben de onu belki yapmak isterim. Diyebilmelisiniz. Bunu sormakta hiçbir sıkıntı yok. Bir sorun yok. Ondan sonra ne bileyim hayat sigortan kaç yıllık? Benim için nasıl bir şey tavsiye edersin gibi böyle bir takım sorularla onun size karşı olan samimiyetini anlamanıza bir yol olabilir. Eğer size sigortacılık hizmeti veren sigortacınız kendi mesleğine yönelik pek inancı yoksa aslında pek bilmiyor demektir. Zira bilse önemini, ehemmiyetine vakıf olur, ihmal etmez. Yani demek ki kendi alanı ile ilgili çok bilgi sahibi olmadığı için ehemmiyetine vakıf olmamış. Olmuş. Çünkü bir insan bir şeyin çok önemli olduğu zaman ne yapar? Hemen harekete geçer. Onunla ilgili bir aksiyon planını ele alır. Mesela para yok belki ama elektrik kesilecek. Ne yaparsınız? Bir şekilde o elektriği ödersiniz. Bir yerden bulur buluşturur. Çünkü elektrik kesilirse olmaz bu iş yani.
0: Çünkü ihtiyacımız olan şey yani. Heh. Bu devirde elektriksiz kalmak gibi bir alternatifimiz yok. Evde yok. Her şey elektrikle
4: her
0: çalışıyor.
4: Her şey elektrikle çalışıyor. Buzdolabından tutun. Ne bileyim bütün aletler elektrikle. Çalışıyor. Aydınlatma elektrikle. Bunsuz olmaz. Nedir bu? Ha, elektriğin kesileceğini anlayan bir insan. Bunun gider. Ehemmiyetini bildiği için. Gider, sonuçlarını bildiği için. Ne yapar? Bir şekilde bulur buluşturur. Onu öder. Kapatır. Sigortacılıkla ilgili... Bunlar hep hayatımızın en önemli riskleri. Bir sağlığımız mesela. Bu şansı atılabilecek bir durum değil. Eviniz, arabanız bunlar olmazsa ne yapacağız? O halde bununla ilgili ehemmiyetine inanmışsa bir önlem almıştır. Bir şekilde bir çözüm illaki yapmış olması lazım. İşini, mesleğini seven detaylara hakim olduğu için detaylara önem verir. Hiçbir şeyi boş veremez. Poliçede ne maksatla yazılmış genelde olsa genel olarak da olsa bilir ve her maddenin bir karşılığı olduğunun boş birer paragraf olmadığının bilincinde olur. Onun ağzından işte hallederiz abi o çok önemli değil gibi savsaklama kabiliğinden cümleler pek duymazsınız. Çünkü o poliçenin her maddesiyle ilgili bunların oraya girmesinin bir sebebi var. Sonuçta bir şeyler olmuştur, yaşanmıştır. Ve bir şekilde bunlar artık poliçelere girmiştir. Yoksa laf olsun diye işte sayfalar dolsun diye konmaz. Bir sebebi vardır onların. Dolayısıyla yani bunu bu gereksiz, bu önemli değil. Buna dikkate almayın. Böyle olmaz. Bir durum olmaz. Ha dersiniz ki şu bununla ilgili sizin riskinizi etkileyen bir husus değil. Hani kısa bir bilgi ve bununla ilgili değerlendirmeyi almanıza gerek olmayabilir demesinde bir şey yok ama... Bilmeden ama önemsiz o salla bu olmaz. Kısa bir sebep sonrasında hani dikkate alma diyebilir bir sigortacı. Hı hı. Ama külli olarak boş ver bakma öyle yazdığına. Yazıyorsa bu karşılığı çıkar size.
0: Yani onu diyorum ya orada koskoca sayfaların altına imzayı atıyoruz sonuçta. Sigortacınızın evet. Dilinden dökülen mi orada yazılanlar mı yarın öbür gün karşınıza çıkacak?
4: Çok oluyor mesela şöyle olur mesela örnek veriyorum evini sigortalamış. İş yerini sigortalamış. Mesela şirketlerde şu olabiliyor. Evin şirketin patronu, sahibi hı hı. X, AŞ. Ama bina şahısa ait. Yani patronuna ait. Şimdi yapmış koca fabrika binası sigortalı. Her şey tamam.
0: Kişi değişik.
4: Ama binanın sahibi şahıs. Bir kişi, bir şahıs. Evet. Sonuçta şirket bir... tüzel kişiliktir. Şahıs bir gerçek kişidir. Kişidir. Bir hasar oldu, yangın oldu Allah korusun. Makineler zarar gördü, bina da zarar gördü. Expert'in istediği evrakların bir tanesi tapu olacaktır. Tapuya bakar. Bu X beyefendinin tapusu der. Bana X AŞ'nin tapusunu getirin yani bu fabrikanın.
0: Yani o beyefendi o şirketin sahibi olmasının hiçbir anlamı
4: hayır,
0: yok.
4: Hayır yok.
0: Ya.
4: Şimdi
0: ne kadar ince bir ayrıntı aslında.
4: Benim sigortalım X AŞ der. Onun binası zarar görmüşse tamam. Ama X kişisinin ben sigortalım değil o benim der. Dolayısıyla bu konu reddedilmeye kadar yani binanın hasarı red olunmaya kadar evet. Gider bu husus. Ama poliçede ufak bir not yazsanız binanın sahibi işte TC şu TC numaralı şu kişidir. Tamam teminata girmiş demektir bu. Ama ya çok önemli değil. Fabrikanın sahibi de bu adam zaten. Sigortalıya bunu sigortacısı önemli değil dese bir hasar anında görürsünüz ne kadar önemli olduğunu. Çünkü sigortalıya bakar sigortalı benim bu X kişisi değil ki der.
0: Böyle çok kritik bir durumdan dönme ihtimali olabiliyor mu Selim Bey?
4: Yani şöyle büyük bir hasarda sigorta şirketi hakikaten neyse onu öderim der. Fazlasını ben niye ödeyeyim der. Düşünün 100 bin lira 200 bin lira bir zarar var ve sigortalı patron olan kişi ama sonuçta şahsa ait yani bunu red etmesi için elinde her türlü imkan var
0: artık o şeye kalmış
4: artık ihtilaf olur o mahkemelere düşer bilmem ne işin sonunda belki mahkeme hani sigortalı bitmiyor vesaire böyle bir hüküm belki çıkarır yıllar geçer ama anlatabiliyor muyum alsanız ne olur almasanız ne olur. Bunlar hep detaylı hususlar.
0: Tadı kazı kaçar böylelikle olunca da tabii yani.
4: Öyle. Mesleğine inanan, değer veren bir sigortacı kendine duyduğu güven ve size aktardığı güven ile zaten kendini hissettirir. kanunlara hakimiyeti, samimiyeti, özeni, işini ciddiye alması zaten kendini belli eder. Ucu açık, muğlak ifadeler, her yere çekilebilen elastiki sözlerden ziyade size doyurucu, ikna eden, soru işaretlerinizi giderici, bilgi yüklü cevaplar verecek ve bu dolu dolu bilgiler doğru olarak size yönlendirecektir. Bu poliçelerdeki şartlar, muafiyetler, kuasranslar sigortalıyı olumsuz gibi gelse de eğer sigortacınız onların ne maksatla konulduğunu, ne gibi durumlar o şartlara getirdi bunları bilirse, yani buzdağının görünen o küçük parçanın altında yatan o devasa kitleyi bilirse, ancak o zaman size tatmin edici izahatlarda bulunabilir. Siz evet buzdağının tepesini görürsünüz ama bir sigortacınız o tamamının hakim olması lazım fotoğrafın. Aksi takdirde siz o poliçenin bir işe yaramayacağını hasar sonrasında öğrenmiş iseniz de haksızlığa uğrayıp mağdur edildiğinizi düşüneceksiniz ve ona göre davranıp kendinize daha bir pozisyona bile düşürebilirsiniz. İtiraz ediyor, farklı beyanlar verebiliyor ve işin sonunda çıkmaza gelmiş oluyor. O yüzden sigortanızı yaptırırken sigortacınızı iyi seçmeniz poliçenizden istifadenizi %100 denecek kadar etkiler. Sizi iyi gözetecek bir broker, aracı kurum, işinizin ve ailenizin maddi ferahını korumanızı sağlayacak en önemli parçasıdır. Poliçe bir kağıt parçasından ibaret olsa da, evet bir kağıt parçası baktığınız zaman, onu anlamlı kılan, etkili yapan tek husus doğru bir poliçe yapmaktan ve onu güncel tutmaktan geçer.
0: Evet. Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederiz Selim Bey. Aydınlatıyoruz her hafta dinleyicilerimizi, çünkü hayatımızın içinde hepimizin başına gelebilecek şeylerden bahsediyoruz.
2: TGRT FM Haber.
5: Lideri olarak bu süreci yaşamak bizlere nasip oldu. Bundan dolayı da Rabbimize hamd ediyoruz. Tüm alemi İslam'a en kalbi selam, sevgi, saygılarımızı gönderiyoruz.
6: Efendim, NATO zirvesi Türkiye açısından başarılı geçti. Özellikle dünya liderlerinden olumlu yansımalar var. Geri dönüşler nasıl oldu? Neler söylersiniz?
5: Doğrusu geri dönüşler çok çok olumluydu. Sürekli gerek teşekkür telgrafları, gerek telefonlar, bütün bunlarla beraber özellikle de o açılış günündeki kendilerine yaptığımız ikram, izzet, bütün bunlar gelen misafirlerimizi hoşnut etti. Ve bundan dolayı da başta Donald Trump olmak üzere bütün liderler hakikaten çok farklı bir duygu içerisindeydiler. Ve bu duygularını da gerek yemekte, gerek yemek sonrası, hatta eşleriyle gelenler, eşimle birlikte yaptıkları defilede olsun, yemekte olsun, onlar da mutluluklarını gerçekten çok farklı bir şekilde bizimle paylaştılar. Bu mutluluğu çifte yaşadık ve bundan dolayı da ayrıca mutluyuz. Tabii 20 yıldan sonra İstanbul, arkadan bu Ankara'daki zirve, her ikisi de bizler için ayrı bir zenginlik oldu, ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. Bütün gelen misafirlerimize NATO Liderler Zirvesi'nden sonra doğrusu ben de teşekkürü bir borç biliyorum.
6: Efendim, Yüksek TV'nin kurulu, geçtiğimiz günlerde siz de İspanya Başbakanı ile bir görüşme gerçekleştirdiniz ve onların Dünya Kupası zaferini ile tebriklerinizi ilettiniz. Ayrıca da Gazze'de, Filistin'de de coşkuyla karşılandı bu zafer. Türkiye'de de taraftarın birçoğu İspanya'yı destekliyordu. Neler söylersiniz?
5: Siz zaten hepsini söylediniz. Gerçekten yani Sanchez böyle bir mutluluğu hakikaten bir dünya şampiyonu ülkenin başbakanı olarak yaşaması onun en doğal, en tabii hakkıdır. İnşallah bizlere de böyle bir şampiyonluk nasip olur. Biz de böyle bir dünya şampiyonluğunu yakalarız. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi. İnşallah bundan sonra önümüzde Avrupa şampiyonlukları olabilir. Ne bileyim tekrar dünya şampiyonlukları olabilir. Bu tür şeyleri yakalayabilirsek bu da tabii Türkiye'ye çok çok yakışır. İnşallah biz de buna hazırız. Sağ olun.
2: Çok teşekkür ederiz.
7: Evet, Mehmet.

0: Yeniden merhaba, mutlu günler. Gündeme başladık. Yeni saat itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daydı. Cuma namazını Hazreti Ali Camii'nde kıldı ve ardından soruları cevaplandırdı efendim. Ayasofya Camii'nin yıllar sonra ibadete açılışının da 6. yıl dönümü yaşanıyor ve bu konudaki hatıralarından bahsetti. Açılışı değerlendirdi. NATO zirvesinin yankıları ve İspanya'nın Dünya Kupası şampiyonluğuna ilişkin sorular geldi. Bu açıklamalarını sizlerle paylaştık. Efendim, haftalardır konuşulan istifaya geldiğimizde Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekili CHP'den istifa ettiler ve yeni partinin kuruluş dilekçesini imzalayarak İçişleri Bakanlığı'na teslim ettiler. Evet, İstinaf Mahkemesi'nin mutlak mutlan kararı sonrası CHP'de hareketli günler yaşandı. Sonunda 91 milletvekili ayrılmış oldu. Özgür Özel ve onu destekleyen 90 milletvekili CHP'den istifa ettiler. Türk siyasi hayatına da bir parti daha katılmış oldu. Adı ise Yeni Parti. Logosu da yayımlandı. Özgür Özel Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesini imzaladı ve vatana, millete, hepimize hayırlı olsun dedi. Kurmaylar sonrasında kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim ettiler. Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesinde 91 milletvekilinin imzası yer alıyor. Öte yandan Özgür Özel, Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na teslimi sonrası verilen alındı belgesini de sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımına Türkiye'nin yeni partisi hayırlı uğurlu olsun notunu düştü. Özel Hacı Bayram Veli Camii'nde de cuma namazını kıldı. Evet, bir yandan da terörsüz Türkiye sürecinde çok önemli bir eşik olan çerçeve yasa taslağının ayrıntıları merak ediliyor. Teklifle suç işlemeyen ve cezaevinde bulunan PKK'lılar için adım atılacak. Terör örgütü elebaşları ise kapsam dışında kalacak. İşte detaylar.
1: Terörden ila nihaya kurtulmamız için Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır.
2: Terörsüz Türkiye süreci hukuki zemine oturtulacak. Bu çerçeve yasayla sağlanacak. Bombalı eylemlere katılanlar, asker, polis şehit edenler için çerçeve yasada kolaylık sağlanmayacak.
3: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
2: Terörsüz Türkiye ile ilgili yasa taslağında terör örgütü yöneticilerinin durumuna ilişkin belirsizlik giderildi. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partileri ziyaretlerinde yasada örgüt yöneticileriyle ilgili bir düzenleme yer almayacağını iletti.
4: Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir.
2: Sayıları 200 civarında olan ve Kandil'de bulunan üst düzey örgüt yöneticilerinin Türkiye'ye girişine izin verilmeyecek. Örgüt elebaşları için 3. ülke formülü yerine Süleymaniye'de kalmaları seçeneği üzerinde duruluyor. Terörsüz Türkiye sürecinde kademeli bir yaklaşım uygulanacak. Terör örgütü üyeliği kapsamında işlenen suçlar ağırlığına göre ayrı ayrı hukuki süreçlere tabi olacak. Terör örgütü üyeliğinin ötesinde suç işleyen PKK'lılar için ilerleyen süreçte infaz düzenlemeleri gündeme gelebilecek.
5: Belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Böyle bir mekanizmanın kurulmasını ümit ediyoruz. Ayrıca çıkacak olan yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır.
2: Türkiye'ye gelecek örgüt üyelerinin toplumsal uyumu için bakanlık temsilcilerinden bir komisyon kurulacak. Güvenlik bürokrasisi silah bırakma sürecini takip edip raporlayacak bir mekanizma oluşturulacak. Örgüt üyelerinden kimlerin Türkiye'ye geldiği, ne kadar silah bırakıldığı, bu silahların ne olduğuna yönelik yapılacak tespitler konusunda meclise de belli aralıklarla bilgi verilecek.
5: Mesele sadece bir yasa çıkarma meselesi de değildir. Silahların geride bırakılması.
0: Ve Gülistan Doku dosyasında düğüm çözülüyor efendim. Şimdi son gelişmelere birlikte bakacağız. Soruşturma derinleşiyor ve bu soruşturmanın ayrıntılarına baktığımızda güvenlik korucusu Fatih Özmen tutuklandı. Dönemin valisi Tuncay Sonel'in açılan cep telefonuyla birlikte de karanlık noktalar bir bir aydınlatılıyor.
2: Gülistan Doku dosyasında sona yaklaşılıyor. Kritik karar geldi. İki şüpheliden biri tutuklandı. Soruşturma kapsamında 5 şehirde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı da yaptığı açıklamada Gülistan'ın cansız bedeninin korucular tarafından organize ve bilinçli bir şekilde gömüldüğü veya yok edildiğine yönelik önemli tespit ve delillere ulaşılmıştır demişti. Bu açıklamanın hemen ardından 2 kişi daha gözaltına alındı. O isimler dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in cep telefonunun incelenmesi ve siber

0: Ben Çakır'la oyuncu Hazal Kaya ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde şu anda bulunuyorlar. Ahbap Derneği soruşturmasında gözler deprem dönemindeki yardım çağrılarına destek veren isimlere çevrildi. Gazeteciler Ece Üner ve Fatih Portakal, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter ifade vermişti. Dört isim de ifadelerinde Haluk Levent'e yönelik sert eleştirilerde bulundular. Yaşadıkları pişmanlıkları dile getirdiler. Ve soruşturmaya yeni ünlü isimler de dahil oldu. Gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses'in yanı sıra oyuncu Hazal Kaya, komedyen Şahan Gökbakar ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan da dün savcılığa çağrıldı. Bu isimler arasında Gürses, Çakır ve Kaya ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldiler. İfade işlemleri sürüyor. Mecliste kabul edilen kanun teklifiyle KDV kanununa geçici bir madde eklendi. Bu geçici maddeyle vergi istisnası getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da süreyi uzatma yetkisi verildi.
1: Hakikaten şu anda yani nükleerin yeni bir dönemine giriyoruz dünyada. Rönesans, yeni nükleer rönesansına giriyoruz.
2: Türkiye nükleer enerjide Akkuyu'yla dev bir adım attı. Sinop ve Trakya'da yeni projeler bekleniyor. Nükleer açılım enerjide tam bağımsızlığa giden yolu açacak. İşte bu süreci hızlandıracak yeni bir adım geldi. Nükleer enerji yatırımlarına 2045'e kadar KDV muafiyeti ve iade kolaylığı getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bu teşvik süresini uzatma yetkisi verildi.
1: Enerjisini verimli kullanan yenilenebilir kaynakların devreye almış bir Türkiye, nükleeri yapmış, petrol ve doğalgazda dışa bağımlılığı en aşağı düşürmüş, inşallah bağımsız hale gelmiş bir Türkiye hedefliyoruz.
2: Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifiyle KDV kanununa geçici madde eklendi. Nükleer enerji santrallerinden elektrik üretecek mükellefler inşaat işleri nedeniyle yüklendikleri ve indirim yoluyla telafi edemedikleri KDV'yi iade alacak. İade 6'şar aylık dönemlerde yapılacak.
1: Türkiye 2050 yılına geldiğinde 20 bin megawattlık bir nükleer güce sahip olacak ve yaklaşık elektrik ihtiyacının %14-15'ini nükleerden karşılar hale gelecek.
2: Nükleer santral yatırımları için yapılacak makine ve teçhizat teslimleri de KDV'den ayrı tutulacak.
3: Türkiye'nin 70 yıllık rüyası Akkuyu'da, Akdeniz kıyısında hayal gerçeğe dönüşüyor.
2: Yatırım tamamlanmazsa yaptırımlar devreye girecek. Teşvikler 31 Aralık 2045'e kadar geçerli olacak. Cumhurbaşkanı KDV teşvik ve istisna sürelerini 31 Aralık 2050'ye kadar uzatabilecek.
4: TGRT FM Haber.
5: Şimdi reklamlar.
6: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
2: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız

0: Hüseyin Selim Kaya görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkibeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelim ile devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruh. Yanlış yapıyorsunuz. İmam-ı Rabbani ki çok büyük bir velidir. Onun feyiz ve nuru dünyaya etti tenvir. Kendi kardeşlerine mektubunda yazdı ki, yanlış yapıyorsunuz kardeşim, ne yazık ki. Öyle bereketli ki buradaki sohbetler, bütün dünya gezilse yine zor ele geçer. Zira birçok insanlar demeyip uzak yakın, bu fakirin yanına gelirler akın akın. Dünya kazançlarını atarak bir kenara, feyze kavuşmak için koşarlar buralara. Siz ise kardeşliğin bilmeyip kıymetini, elden kaçırırsınız bu sohbet nimetini. Dünyanın alçaklığı belliyken siz yine dalmak istiyorsunuz dünya nimetlerine. Halbuki Resulullah şöyle buyurmaktadır: elbette haya etmek imandan bir parçadır. Kıymetli cevherleri çocuk gibi şimdi siz cam parçalarıyla, cevizle değiştiniz. Tatlı, yağlı yemekler, süslü, şık elbiseler doğruyu görmenize size hep perdedirler. Bunlara düşkünlüğün sonu pişman olmaktır ve her iki cihanda zarara uğramaktır. Eşin, dostun gönlünü yapmak için bir kimse kendini sonsuz olan azaba iter ise akıllı olmadığı anlaşılır maalesef. Zira akıllı insan kendini etmez telef. Ey kardeşim, bu dünya vefasız ve fanidir. Ve böyle olduğuna her Müslüman kanidir. Dilde dolaşmaktadır onun vefasızlığı. Aklı olan ölüme yapar hep hazırlığı. Yine siz bilirsiniz bizden bir işarettir. Habercinin görevi yalnız haber vermektir. Yine bir başkasına buyurdu: ey oğlumuz, iki temel üstüne kurulmuştur yolumuz. Birincisi, İslam'ın her emrine uymaktır. Bir müstehabı bile elden kaçırmamaktır. İkincisi, İslam'ı öğreten rehberini sevip canı gönülden yapmaktır her emrini. İslam'a tam riayet ve üstada muhabbet, bu iki temel esas var ise kimde şayet, ele geçmiş demektir ebedi rahat huzur. Birisi gevşek olsa buna zor kavuşulur. Bugüne kadar olan kabahatler içinde, Allah'a yalvarınız gözyaşları içinde. Ağlayıp sızlayarak ona yalvarırsanız, inşallah affedilir bütün kusurlarınız. Ey kardeşim, kalplerin bu manevi illeti, yapmayı güçleştirir dini İslamiyeti. Nasıl beden hastayken zor gelirse ibadet, kalbin hastalığı da güçleştirir be gayet. Nitekim buyurdu ki Kur'an'da Cenab-ı Hak, sadece müminlere zor gelmez namaz kılmak. Yoksa İslamiyetin her emri de kolaydır. Eğer zor geliyorsa kalpte hastalık vardır.
0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
2: Efendim hoş bulduk. Efendim herkese lazım olan iman kitabının son sayfalarında buyuruyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, ümmetim arasına fitne, fesat yayıldığı zaman sünnetime yapışana 100 şehit sevabı vardır. Sünnete yapışmak, ehl-i sünnet alimlerin kitaplarını öğrenmekle ve bunları yapmakla olur. Müslümanların 4 mezhebinden herhangi birisinin alimleri ehl-i sünnet alimleridir. Ehl-i sünnet alimlerinin reisi İmam-ı Azam Ebu Hanife Numan bin Sabit Hazretleri'dir. İngilizler asırlar boyunca uğraşarak bir Müslümanı Hristiyan yapamadılar. Bunu başarabilmek için yeni bir yol aradılar. Masonluğu kurdular. Masonlar Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerine ve bütün dinlere öldükten sonra tekrar dirilmek olduğuna, cennetin ve cehennemin var olduğuna inanmıyorlar buyuruluyor. Herkese lazım olan iman kitabında.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler.
3: İyi günler.
0: Buyurun.
3: Sesimi alabiliyor musun?
2: Duyuyoruz efendim, dinliyoruz, buyurun.
3: Tamam hocam. Ya hocam ben doğuştan görme engelliyim. Yıllardan beri sıkıntılarım hep devam ediyor. Dua edin inşallah.
2: Rabbim sıkıntılarını hayret hep dilesin inşallah Teala.
3: Amin. Hocam birinci sorum dua ile alakalı. Ya şimdi bazı kaynaklarda işte 3 defa, bazı kaynaklarda 7 defa tekrar etmeli deniyor. Yani benim kafam karıştı. Hani bir defa da söylemese olmaz mı? Birinci sorum bu. İkinci sorum da şey, kalp kalbe karşı diyorlar. Yani biz bir kimseye düşündüğümüz zaman o da bizi düşünüyor mu? Onu merak ediyorum. Diğer sorum da işte kulak çınlaması. Mesela işte bir kimsenin sağ kulağımız çınlıyorsa bizi hayırlı anıyor diyorlar. Bu doğru mu? Bir de son sorum var. O da şey, yani hani işte rüya nasıl yorulursa öyle çıkar diyorlar. Hani bu doğru mu? Yani bir rüya gördük, bir hayırla, yani onu hayra yorarsak hayırlı mı oluyor? Şerre yorarsak şerli mi, şer mi oluyor sonu?
2: Peki efendim. Bu kadar hocam. Oldu efendim.
3: Sağ olun hocam.
2: Peki efendim.
0: İyi günler. Buyurun.
4: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Sağ olun, teşekkür ederiz.
4: Osman hocama sorun olacak.
2: Dinliyoruz efendim.
4: Hocam hayırlı yayınlar.
2: Teşekkür ederim. Aminciğim evizden.
4: Hocam öncelikle şu bademlikler oluyor. Bizim Konya buradan yemek belediyenin oluyor veya devletin oluyor. Biz buradan toplayıp eve götürmek. Bunun hükmü nedir hocam? Bir diğeri de hocam, daha önceden biri ekmiş, nardır, meyvedir. Ama karayolları imlak etmiş. Karayollarının imlak alanında kalmış meyveler toplanmıyor. Dikkat ediyoruz, gidip geldikçe sürekli yolda olduğumuz için onlar dökülüyor. Bunlar yemek caiz midir? Sorular bunlar hocam. Teşekkür ederim.
2: Peki efendim.
0: Buyurun hocam.
2: Efendim bugün cuma. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimiz de cuma günleri mübarek olsun. Rabbim feyizinden istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hasta olanlar varsa Allah-u Teala'dan ankari bir zaman şifa ihsan etmesini, dertler varsa deva nasip etmesini, borçlar varsa eda ihsan etmesini, sıkıntıda olanlar varsa Rabbim sıkıntılarına hayret ettiğil eylesin niyazında bulunuyoruz ve ayrıca Allah-u Teala bizleri, neslimizden gelecek olanları ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Amin. Ve son nefeste de hepimize iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Efendim gelelim dinleyicilerimizin suallerine. Şimdi dinleyicimiz diyor ki, bazen diyor mesela bir dua için bunu 3 defa, 5 defa veya 10 defa neyse tekrar etmeli, söylemeli. Veya genel olarak mesela talebi en az 3 defa zikretmeli. Peki bir defa da olsa olmaz mı? Olur. Kalbine bağla. Tamam. Bütün hücrelerinde Allah-u Teala muhabbet, Allah-u Teala sevgi, Allah-u Teala kudretin müşahede etme durumlar varsa elini daha kaldırırken ya Rabbi derken Allah-u Teala'yla bey kulum ne istiyorsun der. Peki bu zamanda bizim gibi avam ahir zamandayız. Efendim günahsız. Evin içinde bile günah işleniyor. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki öyle zaman gelecek ki o zamanda adam evine imanlı olarak gelecek ama sabahleyin imansız çıkacak. Adam evinden imanlı çıkacak ama akşama evine imansız gelecek. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken bir gün böyle talebelerinden birkaç tanesine böyle şey yaparken ya kardeşim buyurmuşlar merak ederdik biz. Çünkü bu hadis-i şerifte böyle buyuruyor. Evinde bu kimsenin imanı nasıl gider? Evine geldi. Hani sokakta dışarıda birisiyle konuşuyordu. İşte orada haram şeyler gördüğü, haram şeyler aynı şekilde el uzattı, yedi veya haram olan şeylere baktı. Ondan sonra ne bileyim o anda harama hafif aldı falan imanı gitti. Yahut da aynı şekilde birisiyle konuştu konuşurken o böyle İslamiyet'in emrettiği bir şeyi hafif aldı. Bu da ona güldü. Yani dışarıda imanı kaybetme ihtimalini çeşitli sebeplerle düşünebiliyorsunuz. Ama evine geldi bu adam. İmanı nasıl gider diye düşünüyorduk buyuruyorlar. Televizyon çıkınca anladık buyuruyorlar. Bahattin Bey şimdi televizyonu sollayıp geçen cep telefonları var.
5: Evet.
2: 24 sosyal saat medya. Cebinde. 24 saat cebinde ya.
5: Evet.
2: Hatta şimdi mesela çocuklar, gençler böyle televizyona bakan yaşlıları görünce yaşlıların oyuncağı diye bakıyorlar.
5: Evet.
2: Evet öyle bakıyorlar yani yaşlıların oyuncağı. Çünkü televizyonun aldığı belli programlar, belli aynı şekilde kanallar ama şey öyle değil. Telefon öyle değil. İnternete bir girdi miydi? Oho dünyanın her tarafını dolaşıyor. Orada küfre girmesi an meselesi. Gece gündüz artık fark etmiyor. Gece gündüz cebinde. Her an o onu ya doğru yola iletecek ya da felakete götürecek telefon. Bu kadar zararlı, bu kadar zararlı. Çünkü külli icadın muzur buyurulmuş. Yani her yeni keşfedilen şey, çok dikkatli olmak lazım. Efendim şu faydalar var, doğru. Ama insanlar Allah denen dinini biliyorsa o keşfedilen yeni alet insanların emrinde olur.
5: Evet.
2: Faydalı olur. Ama eşyan elde geçse mesela efendim yeni keşfedilen müthiş bir silah. Tamam. Bir milletin ordusunun elindeyse düşmanlarına karşı kullanır. Kendi memleketini şey yapar. Peki eşyan elinde olursa getirir sana tarlanı, tapanı, paranı, pulunu, altını hepsini ver der değil mi?
5: Evet.
2: Yoksa öldürürüm der. Hatta alır gene de öldürür. Alır ve gene de öldürür. Demek ki hemen bazıları olur mu efendim işte yeni icatlara karşı siz yeni keşfedilen şeylere karşı mısınız falan. Yok karşı değiliz. Ama bir şeyi yaparken iki tarafı düşünmek lazım. Hoparlör efendim. Ha işte ibadeti soktun. Çalgılar efendim. Ha, ilahiler çalgılarla söylüyor. Ne oldu? Adam daha önce aynı şekilde mırıldanıyordu. Veyahut da elinde bir sazı vardı. Kimseye de göstermiyor. Evinde sazını çalıyor. Şey yapıyordu. Kendi kendine günaha giriyordu. Tövbe eder. Allah-u Teala ile baş başaydı.
5: Evet.
2: Ama şimdi sen aynı şekilde o çalgıyı ilahiye soktun. Her tarafta söylüyorsun. Radyoda yayınlıyorsun. Televizyonda yayınlıyorsun. Ondan sonra böyle konserlere gider gibi artık. Bir mevlide bilmem neye gittiği zaman sana da geliyordur öyle videolar. Böyle bakıyorsun bir hoca hanım diyorlar depdebe bir şekilde kılık kıyafet ki yerli yerinde falan. Ondan sonra depler çalarak salona böyle geliyor alkışlar arasında. Vay be. Serapa gösterir. Serapa kibir. Serapa aynı şekilde cehennemlik yolu.
5: Evet.
2: Efendim Allah diyoruz tabi. Hadis-i şerif var. Cehennem ihlaslarla dolu diye. Yani adam o bidata inanarak aynı şekilde gidiyor. Nereye gidiyor? Cehenneme gidiyor. Cehenneme gidiyor.
5: Evet.
2: Allah Teala muhafaza buyursun. Ya hatırlarsın bir seferinde bu hoparlörle aynı şekilde hoparlörle ezan okumak, hoparlörle aynı şekilde namaz kılmak bunların caiz olmadığını anlatınca abi dışarı çıktık. Telefonlar aynı şekilde bakın ta yurt dışından. Ezanları susturamazsınız. Allah Allah. Altyapı o kadar göçmüş ki zannediyor ki ezan sadece hoparlörden okunur. Aslanım be. İnsan aynı şekilde oturur da bir geçmişine bakar ve bir kökünü araştırır. Böyle olunca sendeki iman da işte böyle rüzgarın önündeki yaprak gibidir. Rüzgar ne taraftan eserse seninki de o tarafa gider. Eğer son nefese kadar kendini toparlayıp tövbe ettin ettin etmedin o halde ruhunu teslim edersen imansız gidersin.
5: Evet.
2: Şefaat de yok, çaresi de yok. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza eylesin inşallah. Teala. Bunun için böyle bir zamanda, hani biraz uzattık da, böyle bir zamanda efendim dua ederken Muhammed Mansur Hazretleri buyuruyorlar ki, İstiğfar okurken, kelime-i tevhid söylerken, kelime-i temcid söylerken, şifa için bildirilen ayet-i kerimeler ve duaları okurken ve bir sıkıntısı varsa Allah-u Teala'dan bir şey talep ederken dille kalp beraber olması lazım. Bunun için de mesela salavat-ı şerifeyi, istiğfarı, kelime-i tevhidi bir değil, bin değil, yüz binlerce söylemen gerekiyor.
5: Evet.
2: Hatta Muhammed Mansur Kuddüs'e Suruh Hazreti Ömer'in 30. Kuşaktan torunudur bu zat. Hindistan'dan metfun İmam-ı Rabbani Hazretleri de mahdumudur. Şimdi Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. Şimdi bu zat buyuruyor ki istiğfar ettim. Kelime-i tevhid okudum. Dua ettim. Kabul olmadı. Sen de şahitsin. Devamlı telefon geliyor. Okudum ama bir faydasını görmedi falan. Görmez tabii. Niye? Ya Anadolu'da bir tabir var. Eli hamurda gözü oynaşta diye, tamam mı? Ya şimdi ya kusura bakma ama gerçeği çok güzel bir şekilde o deyim ifade ediyor.
5: Evet.
2: Ya arkadaş, senin kalbin başka yerlerde, dilinde, ya Rabbi ya Rabbi diyebilirsin burayı. Şey olmaz o, yani bir şey ben kabul olmaz o. Kabul olmaz. İşte İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, sen ya Rabbi derken kalbin de aynı şekilde ya Rabbi diyor mu demiyor mu? Buna uyuyor mu uymuyor mu? Estağfurullah derken kalbin sızlıyor mu? Ben o günahları niçin işledim, niçin o hatları yaptım diye. Yani dilinle kalbin beraberse o istiğfar kabul olur. Dilinle kalbin beraberse o talebat-ı şerife kabul olur. O kelime-i tevhid kabul olur. Buyuruyor bu zat.
5: Evet.
2: Ama efendim, ben sana değil, Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam hocaları ta Peygamber Efendimiz'e kadar giden ehl-i sünnet alimlerine, din büyüklerinin sözüne inanırım. Senin anladığına, anlattığına, yok efendim ayette böyle diyor, senin anladığına da inanmam. Hadis-i şerifte böyle diyor, senin aynı şekilde hadis-i şerifi tercüme ederek söylediğini de inanmam. Efendim hadis-i şerife inanma, hadis-i şerife inanıyorum da senin anladığına inanmıyorum.
5: Evet.
2: Tamam mı? Senin anladığına inanmıyorum. Ben ehl-i sünnet alimlerine inanıyorum. Onlar kitaplarında ne yazdıysa aynen öyle. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hocası Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretleri, 12 Seyyid Fihim Arbasi Hazretleri, 12 Taha Yakkari Hazretleri, 12 Mevlan Ali Bağdadi Hazretleri, 12 Abdullah Dehlevi Hazretleri. Ta Peygamber Efendimiz'e kadar gidiyor bu. Ve dolayısıyla Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Hazretleri hücrelerine varıncaya kadar o yazdıklarında samimidir, ihlaslıdır ve Allah rızası için yaptı. O zatın sözünü bırakıp da seninkine mi bakacağım ben?
5: Evet.
2: Efendim ben profesör bilmem ne, ne olursan ol. Beni ilgilendirmez senin etiketin.
5: Evet.
2: Beni ilgilendirmez. Eğer öyle olsaydı hani etiketle bir şey olmuş olsaydı, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri Bağdat Üniversiteleri rektörüydü. Bir sene boyunca Hindistan'a gitti Abdullah Dehlevi Hazretleri'ne aynı şekilde tedavi olmak için. Ne tedavisi? Kalbinin tedavisi için. Onun için gitti. Niye? Çünkü altyapısı var. Bakıyor, diyor ki bu ilimle, yani dekan olmakla, ne bileyim ben rektör olmak suretiyle tedavi olmuyor. Bunun mütehassısları aradı. Allah-u Teala ihsan etti. Ta bir sene boyunca gitti Abdullah Dehlevi Hazretleri'ne. 6 ay kaldı. 6 ay da kemale gelince ondan sonra Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri oldu. Öyle oldu. Yoksa efendim çok okudum, çok şey yaptım falan. Ya bir misal vereyim şimdi. Aziz Mahmud-i Deha Hazretleri kimdi?
5: Kadı.
2: Kadı Mahmut değil mi? Nerenin? Bursa'nın. Kim duyacaktı, kim bilecekti ya Kadı Mahmut olarak kalsaydı? Ki Osmanlı döneminde kadı, yani bir yerde kadıysan oranın valisinin de üstündesin. Çünkü dini temsil ediyor.
5: Evet.
2: Her şeyde vardı, bizim gazetede yazıyordu. Allah rahmet eylesin, inşallah imanını kurtarmıştır. Ayhan Songar.
5: Evet.
2: Ona aynı şekilde işte size deli diyorlar. Valla başkasının bana deli demesinin diyor bir şey yok ama diyor, ben birisine bir deli dersem diyor.
5: Geri dönüşü yok.
2: Atarlar adamı diyor Bakırköy'e. Tamam mı? Tımarhaneye atarlar diyor. Başkası bana deli demiş diyor. Bir kıymet harbiyesi yok. Dolayısıyla bu büyüklerin dediği önemli. bu büyüklerin dediği. Onlar da öyle gel hatır için sana vermeyen aynı şekilde bu bilgiyi o samimi ise veriyor. Ya bir şey de Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri. Yani Allah-u Teala nasip etti Arvas'a gittik biz. Arvas'a o çilehanesinde aynı şekilde gösterdiler. Çilehanesinde gösterdiler. Yani şöyle küçük bir pencere var. Böyle yediği o zaman kuru ekmek tuz neyse 40 gün çile çekiyor falan. Gözleri böyle görmez hale gelmiş, kitap okuyamıyor falan. Ondan sonra o pencereden birisine demiş ki ya bir zeytinyağı getir de gözüme süreyim. Hocası Seyyid Fehim Hazretleri tabii kalp gözüyle görüyor. Güzel bir sofra hazırlıyor. Abdülhakim Arvas Hazretleri beğendiği, sevdiği güzel yemekler de hazırlatıyor falan. Geliyor falan. Sofraya bakıyor. Oo, günlerce yemek yememiş. Çok güzel yemekler. Otur, buyur otur demiyor hocası. Diyor ki bizden habersiz gözüne zeytinyağı sürmüşsün diyor, öyle mi diyor. Bir lokma bile yedirtmiyor. Efendim eziyet değil mi? Hayır. Tedavi olması lazım. Onun ilacı o.
1: Evet.
2: Şimdi git. 40 gün bitmek üzereymiş. Yeniden başla sıfırdan diyor bir 40 gün daha. Ondan sonra elime ne geçtiyse, neye kavuştuysam o ikinci 40 gün aynı şekilde hocamın şeyiyle. Dolayısıyla onlar kalp mütehassısı. Biz gazeteye de yazmıştık böyle. İşte kalbi tedavi için istiğfar okumalı, ne abi çok okumalı. Bir tane dinsiz bir gazetede demiş bunlar demiş işte bak demiş kalbi demiş tedavi. Salak yürek ayrı kalp ayrı. İnsan önce bu araştırır okur da ondan sonra yazı yazar değil mi?
1: Evet.
2: Sonra böyle rezil olursun. Perişan olursun. Bir zamanlar da bir hatırlar mısın? Sen hatırlarsın ya. Profesörlüğün üstünde baktılar ki herkes profesör oluyor falan. Ort profesör oldu. Ordinaryus profesör vardı. Hatırlar mısın?
1: Evet.
2: İşte ort proflardan bir tanesi. Şimdi pir yanlış hatırlamıyorsam parça bir kelime. Erkek için kullanılıyor. Pire kadın için kullanılıyor. Pire dediği zaman hani kadına demektir. Pir erkek demektir. Şimdi pirin pire ile evlenmesi ifadesi geçiyor. Salak okumuş ort prof. Demiş bu demiş İslamiyet demiş pireleri bile evlendiriyor. Salak herif bir araştır. Bir de ort prof olmuşsun tamam mı? Tabi ondan sonra rezil oldu gitti. Rezil oldu evet. Gitti. Allah Teala anlayışımızı düzeltsin. Dolayısıyla dua yerine göre 3 defa tekrar edilir. Yerine göre 5 defa tekrar edilir. Ama kalbi müsaitse 1 defa da kafidir.
1: İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı ölmüş insanın etini yemek. Gıybet, bir kimsenin işitince üzüleceği bir kusurunu arkasından söylemektir ki adam çekiştirmek demektir. Bir kimseyi gıybet etmek ölmüş insanın etini yemek gibi olur buyurulmuştur. Ebu Hüreyre Hazretleri şöyle nakleder. Resulullah Efendimizle oturuyorduk, içimizden birisi kalkıp gitti. Ya Resulallah, rahatsız olup gitti denildi. Arkadaşınızı gıybet ettiniz, etini yediniz buyurdu. Hazreti Ayşe buyuruyor ki, Resulullah Efendimizin yanında bir kadının uzun olduğunu söyledim. Ağzında olanı çıkar buyurdu. Tükürdüm, ağzımdan et parçası çıktı. Ebu Cafer Haddad Hazretleri gıybetin insanı felakete düşüreceğini gösteren bir hadiseyi şöyle nakleder. Yanımızda çalışan, çok ibadet eden bir genç vardı. Bununla beraber bu genç başkalarını gıybet ederdi. Bir ara kayboldu. Bir müddet sonra onu kötü kimselerin yanından çıkarken gördüm. Niye bu hale düştüğünü sorduğumda, gıybet beni bu hale düşürdü. Bu kötü insanlardan birine tutuldum, o manevi hallerin hepsini elimden kaçırdım. Şimdi bunların yanından ayrılamıyorum dedi. İbrahim Ethem Hazretleri bir yemeğe davet edilmişti. Sofrada çağrılanlardan birinin bulunmadığı söylenince, o ağır kimsedir denildi. İbrahim bin Ethem Hazretleri gıybet edildi buyurdu ve çıkıp gitti. Bir gün Hasan-ı Basri Hazretlerine birisi gelip, filan kimse seni çekiştirdi, gıybet etti deyince, sen o zatın evine niçin gitmiştin diye sordu. O şahıs misafir olarak davet etmişti dedi. Sonra ne ikram ettiğini sorunca çeşitli yemekler ve meşrubat cevabını aldı ve buna karşı bu kadar yemeği içinde sakladın da bir çift sözü saklayamayıp bana mı getirdin buyurdu. Süfyan bin Uyeyne Hazretleri buyuruyor ki, bir kimse ölmüş bir kimsenin kendisinde bulunan hakkını Allah-u Teala'dan korkarak götürüp varislerine verse helali kalmış olur. Ama gıybet günahının durumu böyle değildir. Bir kimse bir kimseyi gıybet etse, gıybet edilen kimse vefat etse, gıybet eden kimse gidip gıybet ettiği kimsenin varislerinden helallik alsa yine helal olmaz. Yeryüzündeki bütün Müslümanlar o gıybet eden kimseyi affetseler, gıybet edilen kimse hakkını helal etmedikçe helal olmaz. Müminin ırzı, şerefi malından daha kıymetlidir. İsmail Fakirullah Hazretlerinin akrabasından yaşlı biri, ağzı eğilmiş, dudağı sarkmış, yüzü gerilmiş bir halde huzuruna gelir. Konuştuğu da anlaşılmaz. İsmail Fakirullah Hazretleri akrabasının o halini görünce ağlar, sonra da mübarek eliyle ağzını mesheder. Fatiha suresini okur, el kaldırıp duada bulunur. Allahü Teala'nın izniyle ağzı düzelir, eski haline gelir ve İsmail Fakirullah Hazretlerinin elini öperek, efendim beni affetmenizi istirham ediyorum. Bu gece arkanızdan uygun olmayan sözler sarf ederek gıybetinizi yapmıştım. Uyuduğumda gayipten bir sille gelip bir vuruşta ağzımı bu hale getirdi. Tövbeler olsun deyip tekrar tekrar af diledi. İsmail Fakirullah Hazretleri de biz hakkımızı helal ettik. Hak Teala sana hidayet versin. Bundan sonra sakın bir kimseyi gıybet etmeyesin. Müminin mümini gıybet etmesi kesin olarak haramdır. Bizi gıybet etme ki bizim gibi zelil kulun sahibi azizdir ve intikam alıcıdır. Dikkatli ol buyurur. Bir kimse Süfyan-ı Sevri Hazretlerine gelip, efendim çok et yenen bir hane halkından Allahü Teala nefret eder hadisi şerifindeki hane halkından murat nedir diye sorar. Süfyan-ı Sevri Hazretleri de gıybet edenlerdir. Çünkü gıybet edenler başkalarının etini yerler cevabını verir. Dırar bin Mürre Hazretleri de gıybet etmek annesiyle 70 kere zina etmekten daha kötüdür buyurmuştur. Netice olarak bir kimsenin dindeki kusurlarını, mesela namaz kılmaz, içki içer, hırsızlık yapar, söz taşır demek ve dünyadaki kusurlarını, mesela sağırdır, şaşıdır demek hep gıybettir. Ahnef bin Kays Hazretleri buyuruyor ki, şerefli ve asil kimse sözünde durur, akıllı olan yalan söylemez, mümin olan da gıybet etmez.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, birinci bölümden sorularımız vardı. Buyurun.
2: Efendim dinleyicimiz, birinci dinleyicimiz kalp kalbe karşıdır. Yani bir kimse kalbinde bir başkasına muhabbet varsa, o muhabbet bizim anlamadığımız şekilde, hani bugün bunu izah etmek biraz daha kolay. İşte radyo, televizyon yayınları var. Nedir? Uydu. Dolayısıyla havada mevcut olan bir sistemi kullanmak suretiyle, Cenab-ı Hakk'ın yaratı bir sistemi kullanmak suretiyle, sen buradaki bilgileri, mesela burada konuşuyorsun, uydu vasıtasıyla dünyanın her tarafında seni dinleyebiliyor.
1: Evet.
2: Görüntüyü verdiğin zaman görüntüyü de görebiliyor. Değil mi?
1: Evet.
2: Dolayısıyla Allah Teala da kalplerde buna benzer hassalar vermiştir. Eğer karşı taraftakinin kalbinde sana karşı buğz varsa, sende de meydana geliyor. Muhabbet varsa, demek ki o da sana muhabbet ediyor. Hatta bir gün Emel abiler buyurdular ki, efendim bize dua edin. Kendileri öyle buyur, bize dua edin. Hani hadis-i şerifte işte, siz dua edin, dua edene mi edilene mi? Dua edince samimiyet de ediyorsan, muhabbet de ediyorsan, dua edinen kimseye bu intikal eder. Eğer mübarek bir zatsa, gönlüne gelir, hatırlar, sana dua eder.
1: Evet.
2: Yani bizim size dua etmemizi bekliyorsanız, buyuruyorlar, siz de bize dua edin. Tamam. Efendim, bunlar halk arasında yorum. Çocukken de duyardım. Sağ kulak çınlarsa hayra, sol kulak çınlarsa şerre falan diye. İşte bizi anmış, kötü bir kimse anmış, iyi bir kimse anmış, yorum yapılıyor. Ama kitaplarda buna benzer öyle şekilde kulak çınlamasıyla, evet, şunlar şunlar olur diye bir şey yok.
1: Evet.
2: Ama öbürsü öyle değil. Minel kalbi ilel kalbi sebebiyle her kalbe giden bir yol vardır diye kitaplarda var. Gelelim efendim, dinleyicimizin bir suali daha var. Rüyayı hayra yormalı. Bu hadis-i şerif. Hayra yorum buyuruyorlar. Çünkü yani şey olarak söyleyebilir. Aa, senin başına bela gelecek, bilmem ne gelecek falan. Hani tellalcı başı her türlü kötülüğü söylüyor falan. Felaket tellalcısı derler.
1: Felaket tellalcısı.
2: Dolayısıyla öyle olmayın. Hatta bir hadise anlatılıyor kitaplarda. Peygamberimiz zamanında yaşayan bir hanım sahabiye. İşte kocası ticaretle meşgul. Rüyasında görüyor. O zamanki ticarete şimdi uçakla gidip gelmiyor ki bu.
1: Kervanla
2: gidiyor falan. Bir ayda anca gider gelir gittiği yere. Veya iki ayda yerin mesafesine
1: göre.
2: Bir rüya görüyor falan. Peygamber Efendimiz'e geliyor, anlatıyor. Peygamber Efendimiz işte koca insan salim döneceğine alamet. İkinci de yine geliyor, biliyor ki koca insan salim döneceğine alamet. Üçüncü sefer yine ticaret için gittiğinde kadıncağız bir rüya daha görüyor, geliyor Mescid-i Nebi'ye. Peygamber Efendimiz hep başka bir yere gitmişler. Eshab-ı kiramdan birisi demiş ki, nedir, niçin arıyorsun? Demiş, bir rüya gördüm. Demiş, söyle biz de tabir ederiz. Anlatıyor, kocanın öleceğine alamet diyor. Kocası ölmüş. Bunu Peygamber Efendimiz duyuyor ve buyuruyor ki, niçin hayret yormuyorsunuz? Peki bu zamanda da aynı şekilde birisine söylediğiniz zaman, bu zamanda rüyayı anlayan ve yorum yapan kimse yok.
1: Evet.
2: O farklı bir şey. Farklı bir şey. Mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh işte 16-17 yaşlarında bir rüya görmüş, ama rüya dehşet bir rüya. O zaman da İbn-i Sirin Hazretleri rüya konusunda mütehassıs bir zat. Tabiinin büyüklerinden diye geçiyor. Ona gidiyor. Biliyor onu. Yani biliyor derken duymuş, biliyor. O bakımdan biliyor. Yani fiziken görüşmemişler. Gidiyor. Efendim diyor, bir rüya gördüm. Hayırdır evlat diyor. Tabi o yaşlı İmam Azim Hazretleri genç. Bir rüya gördüm. Hayırdır anlat diyor. Rüyamda Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam kabrini gördüm. O kabri açtım. Mübarek bedenine ulaştım. Göğsünü yardım deyince İbn-i Sirin Hazreti bir şeyler demiş. Sus demiş, sen göremezsin öyle bir rüya. İmam Hazreti Bahri Hazretleri genç. Allah Allah. Böyle şaşırmış. Ama falan. Hız demiş, göremez. Demiş, onu görse görse bir kişi görür. Demiş, kim görür efendim? Demiş, Numan bin Sabit diye birisi gelecek, o görür. Diyor ki, ben Numan bin Sabit'im. Hemen o zaman ayağa kalkıyor, geliyor, alnından öpüyor. Evladım diyor, mübarek olsun. Şimdi rüya dehşetli bir rüya değil mi?
1: Evet.
2: Kabrini açıyorsun, Peygamber Efendimiz'in vücudunu yarıyorsun, göğsünü yarıyorsun. buyuruyor ki Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam göğsündeki ilim senin kalbine aktığına alamet bu buyuruyor. Evet. Senin kalbine aktığına. Dolayısıyla rüya tabiri bir ilim işi. Bir ilim işi. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh rüyayı tabi ama açmadılar o kapıyı. Hatta biz de tekerete falan yokken Türkiye Gazetesi'nin Cağaloğlu'ndaydık. Böyle vatandaştan şey geliyordu. İşte rüyamda şunu gördüm, rüyamda bunu gördüm. Biz o zaman Emir abilere toplantı yapıyorlardı birimlerle. Efendim bunlara nasıl cevap vereceğiz? Elimizde bir rüya tabir kitabı var ama ona bakar tabir edilmez ki. Emir abiler de hayra yorun. Şimdi açıyoruz mesela kitabı. Ya bir elma gördüm diyor. Elmanın müsbet tarafı da var, menfi tarafı da var.
1: Evet.
2: Tamam mı? Bir süt görüyorsun, sütün müsbet tarafı da var, menfi tarafı da var. Biz müsbet tarafını alırdık. Aa, hayırlı olsun, mübarek olsun işte. Ferahlandık. Niye aynı şekilde korkutuyorsun ki? Değil mi? Niye korkutuyorsun? Yani rüya hakkındaki bilgi kitaplarda bu şekilde naklediliyor. Gelelim efendim son dinleyicimizin suallerine. Dedi, bizim burada bademlikler var dedi. O bu soruları sorarken Sultan Orhan Gazi Han Hazretleri işte babasının vefatından sonra işte Osmanlı Devleti'nin temellerini yani devlet olarak atan o. Hatta Bursa'da babasıyla beraber yan yana Osman Gazi ve Orhan Gazi ikisi de yan yana. Orhan Gazi Hazretleri zamanında öyle diye okumuştum, hatırımda öyle kalmış. Bir çoban varmış. Demiş şu demiş sultan demiş bana demiş bir çomak at, havaya çomağımı atacak kadar bir zamanda bir sultanlık verse ben yapacağımı bilirim. Bunu sürekli söylüyormuş. Evet. Ta sultanın kulağına kadar gelmiş. On sana bir gün çağırmış böyle getirmiş bunu. İşte sarayın bahçesinde veyahut da neredeyse. Ondan sonra çomağıyla gelmiş tabi çoban. Tamam demiş. Çomağını havaya at, o zaman diliminde sultan sensin diyor. Ağzından çıkan fermandır diyor, yapılacak. Bir sevinmiş çoban, elindeki çomağı bir fırlatmış böyle havaya. Bursa'daki bütün kestanelikler vakfettim diyor, tamam mı? Vakıf diyor. Bitti, ferman. Ferman. Bütün her tarafı aynı şekilde vakfettim diyor. Vakıf oldu. Dolayısıyla bir başkası gidemez. Umumi vakıf, herkes aynı şekilde kullanabilir.
1: Evet.
2: Koyun Selvi onlar da girebilir falan. Öyle bir şey anlatılıyor kitaplarda. Şimdi kitaplarda anlatılırken dağdaki kendiliğinden biten neler olur? Bazı yerlerde ahlat denir. Biz dağ armut derdik.
1: Evet.
2: Ondan sonra kızılcıklar olur kendine göre. Ondan sonra alıç diyoruz.
1: Evet.
2: Son zamanlarda İstanbul'da da pazarlarda görülüyor falan. Yani hatta alış sirkesi bile yapılıyor artık. Bunlar kendiliğinden olur. Kimse dikmez. Ha, kuşlar bunları yerken falan çekirdekleri şey yapıyor tarlalarda falan. Herkes de kendi tarlasında gölgelik olsun diye kesmez bunu. Kesmez bunu. Ama olgunlaştığı zaman çok güzel oluyor falan. Ama toplamak der tabii dikenli bir de falan. Şimdi tarlasının içinde olan da var. Mesela ekili buğday ekilmiş, biçilmemiş. O zaman da zaten olgunlaşmıyor. Buğdaylar biçiliyor. Nada samanıysa adam tarlasını sürmüş zaten. Herkes açık. Herkes girebiliyor. Buğdaylar biçildikten sonra da herkes açık. Tam tarlasının içinde ama tarlasının içinde. Ancak mesela köyde ya ben işte konuya komşuya duyuruyor. O alıcı bu sene toplayacağım. İşte o ahlatı o dağımını toplayacağım. Bu duyuluyor. Kimse gidip de onun tarlasındaki alıştan almıyor.
1: Evet.
2: Onun mülkünün içerisinde bulunuyor. Ama onun dışında böyle bir şey yoksa köy yerinde umuma açıktır. Bu tarlanın içindeki bu. Kendiliğinden bitenlerin hepsi. Peki dağlarda meydana gelen yani senin tarlayın dışında alışlar var. Onlar herkesi serbest. Bu bademler de aynı şekilde. Hani belediyenin yani devletin. Devletin ise herkes kullanabilir. Ancak hani belediye etrafını çevirir yasaklarsa oraya giremezsin. Yahut da işte şeyde var ya mesela Bursa Karacabey'in işte ormanların içerisinde acayip ıhlamur ağaçları var. Ormanın işi herkesi şey. Ama yine haber veriyorlar falan. Tamam diyor zarar vermeden usulüne uygun izin veriyor onlara. Veya devlet kendisi toplattırabilir. Öyle durumlarda değilse yasak koyulmadıysa nöbetçi koymadıysa, levha koymadıysa herkese açık mı? Evet, herkese açık.
1: Dolayısıyla avcılarda da var hocam, parkın içinde biz yolda dut. Herkes yiyor, belediye onu yesin diye.
2: Sahil kenarı değil mi?
1: Evet.
2: Dolayısıyla hiçbir problem yok. Alınabilir, yenilebilir. Yalnız dinleyicimizin sormuş olduğu başka bir şey daha var. Adam vaktiyle tarlasına mesela badem ekmiş, ceviz ekmiş değil mi? Ondan sonra devlet istimlak etmiş. Neyle? O badem, o cevizle, o alışla, o ahlatla beraber kimin oldu?
1: Devletin oldu.
2: Devletin. Aa, ben ektiydi, bitti. Ektiysen arkadaş söküp götürseydin, devlete deseydin ki bunlar benim alacağım. Almamışsın. Orada kalmış. Artık senin değil. Artık onun oldu. Devletin olunca herkese açık. Dolayısıyla onlar da alınabilir mi? Evet, onlar da alınabilir. Ama bir şartla. Yani şeye kalkıp da aynı şekilde onları kırmak, geçirmek, yok etmek manasında değil. Ha, devlet aynı şekilde onun etrafını çevirmiş, yasa koymuşsa o zaman giremezsin. Devletin izin alırsın, ondan sonra girersin.
1: Zaten dinleyici söylüyor, arabada herhalde şoför gidip gelirken görüyorum ziyan oluyor, şey yapıyor, dökülüyor çünkü yere. Kimse
2: toplamıyor demek ki.
1: Kimse toplamıyor diye, alabilir miyiz diye.
2: Şimdi biz Gönen'de kaldık, sen de biliyorsun ya, senin teyzen de, büyük teyzen de oradaydı ya.
1: Evet.
2: Allah rahmet eylesin.
1: Amin.
2: Şimdi Gönen'in köylerinin çoğunda bu Trabzon hurması dedikleri.
1: Evet.
2: Çok. Biz bir işte buraya geldiğimizde bir sefer bir gittik, o da altı ılıcasın o tarafa da gidiyor köylerden. Köylerden geçiyoruz, birçok köyden geçiyoruz. Şimdi adam yaşlanmış, çoluk çocuk zaten aynı şekilde başka yere gitmiş. Toplayan yok, eden yok, oradan geçiyor, yollara dökülüyor. Hani durduk, toplayın toplayın diyor, dalındakini de toplayın diyor, ziyan olup gidiyor diyor. Toplayın diyor. Toplayın.
1: Evet.
2: Dolayısıyla bu şekilde böyle izinli olanları alması, hatta yollara dökülmüş olan zayi olacakları tam ilmihalde var, Saadet-i Veli kitabında var. Onları da alıp kullanmak caizdir diyor.
1: Hocam, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalın.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa, süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
6: TGRT FM Haber.
7: Yeniden merhaba, mutlu günler. Evet, haftanın artık son gününde siyasette yaşanan hareketlilikle başlıyoruz. Haftalardır konuşulan istifa sonunda gerçekleşti. Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekili CHP'den istifa etti ve artık yeni partinin kuruluş dilekçesi imzalanarak İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP'de bölünme yaşandı. Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevinden alınan Özgür Özel ve onu destekleyen 90 milletvekili CHP'den istifa etti. Ve Türk siyasi hayatına bir parti daha katılmış oldu. Adı da Yeni Parti. Özgür Özel Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesini imzaladı. Vatana, millete ve hepimize hayırlı olsun dedi. Kurmaylar sonrasında kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim ettiler. Ve Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesinde 91 milletvekilinin imzası yer alıyor. Öte yandan Özgür Özel Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslimi sonrası verilen alındı belgesini sosyal medya hesabında paylaştığı paylaşımına Türkiye'nin Yeni Partisi hayırlı uğurlu olsun notunu düştü. Özel, Hacı Bayram Veli Camii'nde de cuma namazı kıldı. Namazın ardından Özel ve partisine geçen vekiller 1. Meclis binasına yürüdüler ve burada hatıra fotoğrafı çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu. Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 6. yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, Ayasofya'yı İslam alemine kavuşturduk, açmak bize nasip oldu, mutluyuz dedi. Erdoğan ayrıca NATO zirvesine gelen liderlerin daha sonra arayarak teşekkürlerini sunduğunu söyledi.
8: Yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok çok mutluyuz. Biz İslam alemine hamdolsun kavuşturduk. Bundan dolayı da ayrıca mutluyuz. Geri dönüşler çok çok olumluydu. Sürekli gerek teşekkür telgrafları, gerek telefonlar, bütün bunlarla beraber özellikle de o açılış günündeki kendilerine yaptığımız ikram, izzet, bütün bunlar gelen misafirlerimizi hoşnut etti. Ve bundan dolayı da başta Donald Trump olmak üzere bütün liderler hakikaten çok farklı bir duygu içerisindeydiler ve bu duygularını da gerek yemekte, gerek yemek sonrası, hatta eşleriyle gelenler, eşimle birlikte yaptıkları defilede olsun, yemekte olsun, onlar da mutluluklarını gerçekten çok farklı bir şekilde bizimle paylaştılar. Bu mutluluğu çifte yaşadık ve bundan dolayı da ayrıca mutluyuz. Yani Sanchez böyle bir mutluluğu hakikaten bir dünya şampiyonu ülkenin başbakanı olarak yaşaması onun en doğal, en tabii hakkıdır. İnşallah bizlere de böyle bir şampiyonluk nasip olur. Biz de böyle bir dünya şampiyonluğunu yakalarız. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi. İnşallah bundan sonra önümüzde Avrupa şampiyonlukları olabilir. Ne bileyim tekrar dünya şampiyonlukları olabilir. Bu tür şeyleri yakalayabilirsek bu da tabii Türkiye'ye çok çok yakışır. İnşallah biz de buna hazırız.
7: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ayasofya'yı Kebir Camii'nin ibadete açılışı hakkında da konuştu. Bu arada efendim camimizde ana kubbede bir restorasyon çalışması var. 6. yılda yeni bir döneme girilmiş oldu. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı koruma ve güçlendirme çalışmaları kapsamında ana kubbede yeni bir aşamaya geçildi diyebiliriz. Ayasofya Bilim Heyeti üyesi Doçent Doktor Mehmet Selim Ökten bu çalışmaların ayrıntılarını TGRT Haber muhabiri arkadaşımız Nermin Gey'e anlattı.
0: Evet, Ayasofya Camii'nin ibadete açılışının 6. yılında Ayasofya Camii'nde süren restorasyonlarda da yeni bir aşamaya gelindi. Peki nedir o? Bu sefer restorasyon kısmında ana kubbeden bahsedeceğiz. Ayasofya Bilim Heyeti üyesi Doçent Doktor Mehmet Öktem yanımda. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza diyelim. Efendim, ana kubbede özüne uygun şekilde bir restorasyon başladı ve yeni aşamaya da geçildi dedik. Evet, nedir detaylar?
9: Detaylar şöyle. Bizim yaptığımız statik değerlendirmeler sonucunda yapının güvenliğini arttırmak için bir takım müdahaleler belirledik. Bunun belki de en önemlisi caminin kubbesinin güçlendirilmesiydi. Bu güçlendirme kubbenin üzerinden olacak. Çünkü kubbenin altında bildiğiniz gibi eşsiz mozaikler var. Oradan herhangi bir güçlendirme yapma imkanı yok. Dolayısıyla bu uygulamayı yapabilmek için bu bir lifli polimer uygulaması. Bu lifli polimeri biz kubbenin üzerine sarmamız gerekiyor. Bunu yapmak için kurşun örtüyü kaldırmamız lazım. Kurşun örtüyü kaldırdığımız zaman yapı atmosferik etkilere, yağmuru açık hale geliyor. Bunu önlemek için de bir çelik çatı yaptık. Bir çelik kubbe görüyorsunuz arkada.
0: Yani kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk de gösteriyor. Şu an çalışmalar da devam ediyor sanıyorum.
9: Çalışmalar şöyle devam ediyor. Bu kubbenin inşası ilk önce içerideki çelik sistemle başladı. Bu çelik sistem geçtiğimiz Eylül ayında inşası ve çalışmaları başladı ve Ramazan öncesinde tamamlandı. Sonra havaların iyileşmesiyle Nisan ayında bu sefer üstteki çelik kubbenin inşasına başlandı ve onu da Temmuz başında tamamladık. Şimdi arkada gördüğünüz bu kubbenin üzerine 8 parça membran, alev yürümez membranla kapatma yapılacak ve yağmur ve atmosferik etkilerden korunacak. Kontrollü bir alan oluşturulduktan sonra da kurşun örtü ve kaplamalar kaldırılarak kubbenin tuğla yüzeyine ulaşıp burada müdahale yapma imkanı bulacağız.
0: Ana kubbeden bahsediyoruz. Bir de aslında en önemli noktalarından biri.
9: Evet, yapının tarihsel olarak da en problemli, en önemli noktalarından bir tanesi. Değişik zamanlarda, dönem içinde bu yapıya takviye yapılmış, onarılmış. Şimdi biz de Cumhuriyet döneminin en kapsamlı onarımını yapmak üzereyiz.
0: 1500 yıllık da bir camiden bahsediyoruz.
9: Kesinlikle göz bebeğimiz bizim için çok kıymetli. Bu sebeple en itinalı, en güvenilir uygulamayı yapabilmek için bu kontrollü ortamı oluşturmayı düşündük ve çok şükür bugünlere geldik.
0: Ne kadar sürecek peki restorasyon? Şöyle bir tahmin alabilir miyiz sizden? Çünkü uzun zamandır da restorasyonla tabii ki 1500 yıllık bir cami olmasından da kaynaklı.
9: Ben çok uzun yıllar restorasyonla ilgili uğraşıyorum ve zaman vermemeyi öğrendim. Çünkü açtığımız bizi bazı sürprizler karşılayabiliyor. Mahcup olmak istemiyoruz. Dolayısıyla kubbeyi kaldırdıktan sonra, yani kurşun örtüyü ve kaplamayı açtıktan sonra, yüzeyi gördükten sonra bakacağız. Dolayısıyla bu tip müdahalelerde zaman vermek hem doğru değil, bir de biz zaten sürekli yapıya bakacağımız için bu aslında yeni konsept dünyada. Restorasyonlar ve onarımlar da devam ediyor. Dolayısıyla bir zaman vermeyeyim.
0: Zaman vermiyorsunuz efendim. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da tarihin en kapsamlı restoranı olarak, restorasyonu olarak değerlendiriyor.
9: Çok doğru.
0: Görüyorum, iki minare arasında hemen ana kubbemiz var. Restorasyon alanını görüyorum.
9: Bu şu sebeple efendim, biz yapının her tarafına müdahale ediyoruz. Yer altındaki tüneller olsun, yapının duvarları olsun, sıvaları olsun, kubbesi olsun, minareleri olsun. O yüzden en kapsamlı restorasyon diyebiliriz.
0: Ve devam edecek.
9: Evet.
0: Bir süre belli değil diyorsunuz.
9: Süre devam edecek çünkü çok itinalı ve dikkatli gitmeye gayret ediyoruz.
0: Ama şunu söyleyelim, evet, restorasyon çalışmaları bir süre daha devam edecek. Henüz bitiş tarihi verilemiyor, tahmini bir süre verilemiyor ama restorasyon olsa dahi bu noktada belli bölgelerden giriş çıkışlar da Ayasofya'ya devam ediyor. Keza geçtiğimiz 6 yıl önce açıldı Ayasofya ibadete. Bugün de yine cuma namazını kılmak için 6 yıl sonra tekrar bu noktaya gelenler oldu. Restorasyon bir süre daha sürecek. Çünkü en kapsamlı restorasyonlardan birinden bahsediyoruz Ayasofya'da olan. Az önce de söyledi konuğum doçent doktor Mehmet Öktem. Kendisi Ayasofya bilim heyeti üyesi aynı zamanda. Kendisi de söyledi. Hem bu noktadaki her yere aslında müdahale ediliyordu. Duvarlardan yeraltı tünellerine ve şimdi de artık ana kubbede, dediğim gibi, restorasyonda yeni bir dönem başladı ama bitiş tarihi henüz belli değil. Burada neredeyse çok ciddi bir incelikle bu restorasyon devam edecek diyelim ve sözü stüdyoya bırakalım.
6: TGRT FM Haber. Reklamlar.
10: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
11: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
12: Böyle bir dünya var.
13: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

Dünya dönerken. Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16'yı 10 geçiyor ve bugün 24 Temmuz 2026 Cuma, efendim, bir halk gününde sizlerle birlikteyiz. Dünya dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Ataullah Arvas, burası TGRT FM Merkez Stüdyoları ve Ömer Sasonlu var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlayacaklar efendim. Yeni parti kuruldu sevgili dinleyiciler. Yeni parti kuruldu ve tabii sevgili dinleyiciler, logosunu nasıl buldunuz, açıklamaları nasıl buldunuz, partinin programını biliyor musunuz, partinin hedeflerini, projelerini biliyor musunuz? Biraz onlardan da bahsederiz. Bu arada Ayasofya Camii Kebir biliyorsunuz 6 yıl önce müzeden camiye çevrilmişti. İbadete açılmıştı ve 10 yıllarca öyle müze şeklinde kalmıştı Ayasofya. Boynu bükük efendim, maalesef, maalesef. Şimdi Ayasofya'nın 6. yılında efendim çok önemli bir restorasyon da geçiriyor cami. Yeniden elden geçirilecek. Zaten cami eski cami değil. Cami ecdat sürekli yenilemiş, sürekli takviye etmiş, ayakta durması

0: 6.46 0212 454 56.46 geliyor ilk dinleyicimiz. Herkes bugün konuşsun efendim. Cuma günü, halk günü ve her şeyi konuşuyoruz. Buyurunuz efendim.
1: İyi cumalar.
0: İyi cumalar diliyorum efendim.
1: Bugün Ayasofya'ya münhasır bir tarih olduğu için Ayasofya'dan bir demet sunacağım size.
0: Efendim kiminle görüşüyoruz bu arada, pardon?
1: İsimsiz olsun da.
0: Tabii olsun da ama sesinizi anlamıyoruz. Çünkü telefonu kulaklıkla konuşuyorsunuz, sesiniz gelmiyor.
1: Normal, şimdi geliyor mu?
0: Hayır, gelmiyor, sesiniz hiç gelmiyor, çok karışık. Bir tekrar bizi arayın, çok teşekkür ederim efendim. Bekliyoruz, telefonlarımız 0212 454 5646. Sevgili dinleyiciler, bugün Cuma, halk günü. Konuşuyoruz ve tabii her şeyi konuşuyoruz. Buyurunuz efendim. Alo.
2: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam efendim.
2: Nasılsınız Atallah Bey?
0: Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Kiminle görüşüyoruz?
2: Vallahi hep İstanbul Başakşehir'den Ayhan Demir.
0: Buyursunlar Ayhan Bey, buyursunlar efendim.
2: Vallahi hep sizi dinliyoruz ama bir türlü düşürememiştik. Bugün tek seferde aradım, düştü.
0: Ne diyorsunuz ya? Cuma'nın vallahi bereketiyle olsa gerek bu.
2: Evet, cumanız mübarek olsun.
0: Sizin de efendim. Cuma gününüzü tebrik ediyorum efendim.
2: Sağ ol, Allah razı olsun.
0: Buyurun.
2: Benim şu İsrail terör devletinin yani şu Mescid-i Aksa'ya yaptıkları.
0: Ya.
2: Yani şu.
0: Her sene bunu deniyorlar ya. Nasıl ya, bir terbiyesizlik bu bunların ya.
2: Bu nasıl bir insan bunları, yani bunları insan demek bir şeydir ya.
0: İnsan değil zaten. İnsan olsa insan gibi davranır.
2: Ama şimdi biz bunu mu hak ediyoruz acaba diye düşünüyorum. Ya bir sürü Müslüman ülke var. 3-5 tane ülkeden ses çıkıyor.
0: Ya bu o da iyidir. 3-5 ülkeden ses çıkması da iyidir.
2: Ya az yani, azınlık.
0: Gayet tabii adam, canım.
2: Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Ya adam görevini yapıyor.
0: Tabii.
2: Kafir kafirliğini yapıyor. Ama biz Müslümanlığımızı yapabiliyoruz mu?
0: He.
2: Buraya bakmak lazım.
0: Biz insanlığımızı yapsak yeterdir efendim. İnançlara, ibadetlere, değil mi? Saygılı yani, olmamız evet lazım. Siz ne biçim terbiyesiz bir ya milletsiniz, halksınız ya da gürursunuz, grupsunuz.
2: Ya,
0: evet.
2: Nasıl bir insansınız ya?
0: Ya ayıp
2: her
0: değil mi ya? İbadethanelere böyle mi davranılır? Böyle mi içine
2: yani
0: girilir?
2: Bizim bir sürü kilisemiz şunumuz var. Biz bir şey mi yapıyoruz? Kimseye bir şey mi karışıyoruz?
0: Ya biz öyle olabilir miyiz? Kilise yeni değil ki. Biz Osmanlıyız, Selçukluyuz. Anadolu'dan öteden beri kiliseler vardı. Fatih Ermeni kiliselerinin açılmasına o müsaade etti. Kapatmışlar daha önce Bizans. Ya açın kardeşim demiş, ibadethane kapatılır mı falan. Fatih Sultan Mehmet Han öyle bir sultan yani.
2: Yani bunlar nasıl bir dünyada nasıl bir beladır şeydir yani, kanser virüsü gibi. Heh. Herkesin başına bela.
0: Bela güzel dedin abi. Bela bunlar.
2: Evet.
0: Belalarını yani, bulurlar inşallah.
2: Ben inşallah Allah onları inşallah o kadar mazlumun duası bir gün tecelli eder. Cenab-ı Allah inşallah onları bir gün kahhar isim şerifiyle kahri perişan eder inşallah.
0: Amin amin. Bu münafıkları diyorsun.
2: Evet evet.
0: Lütfen insanlık, lütfen terbiye, lütfen edep diyorsunuz.
2: Edep
0: yani, yahu.
2: Yani ya, edep yahu, yani sen ne istiyorsun kardeşim ya, ikide bir zırttık milleti birbirine düşürüyorsun. Zaten insanlar perişan durumda.
0: Evet. Peki efendim.
2: Diyeceklerim bu kadar.
0: Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum size. Daha ne diyeceksiniz efendim? Telefonlarımız 0212 454 5646. Cuma efendim. Bekliyoruz herkesi. Buyurunuz efendim.
3: İyi yayınlar diliyorum Sayın Erbaz.
0: Teşekkür ederiz efendim. Kiminle görüşüyoruz?
3: Ege'nin kuzeyinden arıyorum. Ben Kadir.
0: Buyursunlar Kadir Bey.
3: Sizinle şunu konuşmak istiyorum. Bir kere TGRT FM'in kıymetli programını, Dünya Dönüyor programını yaptığınız için gurur duyuyorum. Devam ediyorum konuşmalarıma.
0: Buyurun efendim.
3: Bunu söylemek istiyorum. Atalarımız, bir deyim ya da atasözü, ev alma komşu al. Bir söz var bunu. Bu konu üzerine biraz sohbet etmek istiyorum.
0: Buyurun efendim. Komşuluk neden önemli efendim.
3: Neden böyle konuşmuşlar? Yani cümle, deyim ya da atasözü, ev alma Müslüman komşu al dememişler. Ev alma, burada kritik kelime komşu diye düşünüyorum.
0: Tabii.
3: Yani demek istiyorum ki burada vurgu, komşuya vurgu yapılıyor. Dine değil bakın. Demek ki burada komşuluk çok önemli bir şey. Yani ben küçüktüm o zamanlar, hatırlıyorum. Babam o zaman sağdı tabii. Daha ilkokul çağlarında.
0: Allah rahmet etsin.
3: Amin. Cümlemiz ikine. Amin. Ondan sonra mesela komşularımız vardı.

0: vakit namazlarını kaçırmazdı, camiye giderdi, kurbanını keserdi, hacca giderdi. Yani ibadetlerini harfiye yerine getirirdi. Ama mesela komşuya gidip de nasılsın, yarın pazara gidiyorum, bir ihtiyacın var mı demezdi. Bir komşumuz daha vardı, o namazını sarsaklardı. Şuydu buydu, neyse uzatmayalım.
1: İnsani bu tarafı vardı diyorsun.
0: Yani demek istediğim olay şu. Mesela benim peygamberim gönderilmiş. Niçin gönderilmiş bu? Bütün herkes hafız olsun diye mi gönderdi? Hayır. Örnek veriyorum. İyi ahlak sahibi olmak lazım. Yani komşuluktan kastettiğim bu.
1: Evet.
0: İyi ahlak sahibi olacak. Çünkü namaz ibadet değil. Allah senin değerini, iyiliklerini alemlerin Rabbi olan Allah'ın verir. Ama senle benle olan ilişkin farklı. Senin ibadet, namaz kıldığın zaman senin terazini ben ayarlayamam. Senin sevabını ben veremem. O alemlerin Rabbi olan Allah'ın işidir. Ama bana, ben düştüğümde kaldırıyorsan beni, 112 arayıp şuraya arayıp ambulans, 182 arayıp ambulans çağırıyorsan, o zaman ben sana dua ederim. Allah razı olsun diye. Aradaki fark bu. Bunu söylemek istedim.
1: Peki.
0: Bir de şunu söylemek, müsaitsek şunu da söylemek istiyorum. Devlet başkanımla ilgili konuşmak istiyorum. Yani Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı hakkında konuşmak istiyorum. Yani müthiş işler başarıyor. Mesela örnek vereyim. Sen kalkmışsın devlet başkanım olarak, Akdeniz'den yavru vatan olan Kıbrıs'a borularla su götürmüşsün. Ve şimdi çıkıyorsun, açıklamalarda bulunuyorsun. Diyorsun ki ben ana vatandan yavru vatana petrol götüreceğim, doğalgaz götüreceğim diyorsun. Peki ben de diyorum ki bu kadar sen başarılıysan, daha benim gazetemde, ne bileyim, açıklamalarda şöyle bir ifade geçmedi. Bu kadar, ve şimdi Ayasofya Camii'nin mesela restorasyonu ile ilgili açıklamalar yapıyorsun.
1: Ayasofya o, müzesiydi. 6 sene evet, önce cami yani, yaptılar. Evet, yani aslına döndü, rücu etti.
0: Evet, başarıdan başarıya koşuyorsun. Peki bir programda hemen satır aralarında cuma günü, benim Türkiye Cumhuriyeti vatanımda niçin cuma gününü kastediyorum sadece, niçin tatil yapamıyoruz? Yani bununla ilgili açıklama bekliyorum. Kendisine haber ulaşmamış demek ki. Dinleyicilerden ulaştıracak olanlar varsa ulaştırsınlar. Yani bu bir engel mi? Anayasal bir, hukuksal bir şey mi? Yani bunun için sandık getirebilir, referandum yapabilir. Bu konuyla ilgili devlet başkanından açıklama bekliyorum.
1: Anladım efendim. Cuma günleri tatil olsun. Onu da Tayyip Bey'den bekliyoruz. Başka kimseden umut yok diyor dinleyicimiz. Yapsa yapsa o olur diyor. O yapar. Buyurunuz efendim.
0: Bir ara ses gitti de.
1: Yok, ses tamam. Evet Kadir Bey. Anladım. Cuma günleri tatil günümüz olsun diyorsun. Peki çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Ömer Bey, diğer dinleyicimizi de alalım efendim. Buyurunuz efendim.
2: Aleyküm.
1: Aleyküm selam efendim, hoş geldiniz.
2: İyi de buradan.
1: Buyursunlar Yusuf Bey.
2: Şimdi bazı bir iki tane bizim katılımcı arkadaşlarımız var da kadim katılıyorlar. Şeylerini söylesinler isimlerini ya.
1: Mesela, gizli tutuyorlar efendim.
2: Yok canım, Osman abi anladın mı sesinden? Söylesin ya, selamun aleyküm ben Osman, işte bitti. Veyahut da selamun aleyküm ben...
1: Neyse bu... onları da öyle kabul edelim Yusuf Bey.
2: Kabul edelim de isimlerini söylerlerse...
1: Çok gizemli, çok olur. Giz görevlerden bulunmuş işte, olabilirler. Onun için kendilerini bir ifşa etmek istemiyorlar efendim.
2: Ya Osman Ağa'nın ananın gizliliği kaçışı kalmamış, aklılığı kalmamış.
1: Çok güzel. Abi Osman amcanın isminden ziyade onu şey yapamadık, anlayamadık. Sesi çok boğulu geliyor. Ya kulaklıktan konuşuyor ya da o başka değil, bir işten bir anlaşılır ya, böyle ahizeden konuşsak çok güzel olur tabii.
2: O dün de böyle katıldıydı, onu ben ismini söyleyemedim de bizim Osman abicim, devamlı kadime katılan Osman abimiz var ya.
1: Ha o.
2: Onu söylüyorum ben.
1: Anladım.
2: Bir de ümmetin cuması mübarek olsun bugün.
1: Amin.
2: Şimdi bu ahbap şiisi devam ediyor.
1: Ahbap.
2: Devam ediyor. Bugün anladın işte katılanlar. İşte biz anladın mı şöyle yaptık da böyle yaptık, anladın mı biz bilmiyorduk da biz anladın mı kuru kuruna destek verdik de. Bir Ruşen Çakır var. Ruşen Çakır diyor ki orada sahadan gelen şeyler arkadaşlarımızı aksitti. Devletin orada olmadığını söylediler de. Ben mi yaptırdı orada?
1: Araştırmacı gazeteci olarak hiç araştırmadan konuşmuş.
2: Baban mı yaptırdı o 450 bin evi?
1: 450 değil, 500 bin, 500 bin.
2: Bugün başladı o 500 bin de
1: bugün veriliyor. 500 bin konut yapıldı, yapılıyor efendim.
2: Malatya'da veriliyor, Malatya'da.
1: Evet.
2: Malatya'da. Sizin babanız mı yaptırdı onu?
1: Tatlı evet.
2: Altaylı, Portakal, orayı geçtik. Şimdi bugün anladın yeni parti kuruldu. Hayırlı mı olur olmaz mı bilemem. Ben anladım.
1: Memlekete, millete.
2: Ben tek bir hayırlı olacağım tahmin ediyorum ama yaranlık, karanlık çağdan gelen ses, bugün gittin Hacı Bayram'da namaz kıldın. Bir zamanlar söylemiştim.
1: Ya çok enteresan bir şey. Hacı Bayram'da namaz kıldılar. Öbür tarafta da Tayyip Bey sanki nazirede bulundu. Kapattığınız, müze yaptığınız camiyi ibadete açtım 6 sene önce. Şimdi de tamir tadilatı var der gibi bir cevap verdi sanki.
2: Tabii diyeceğiz. Daha ne diyeceğiz ya?
1: Siz böyle cami sever miydiniz efendim?
2: Ya sen bak alacağın cevabı.
1: Bak camiyi ya. Müze yaptınız. Tabii. Ya müze yaptığınız tarihi camiyi ben ibadete açtım 6 sene önce efendim.
2: Yine demişlerdi biz gelirsen yine iddiada gelirsin. İddiara gelirsin.
1: Tabii.
2: Anladın yine müze yapacağız. Yine de söyledim iddiaçlar.
1: derler.
2: Diyor, Cön Türk'üm diyor benim şey. Bu Özgür Özel. Bir de deminden arkadaş dedi ki cuma namazı, cuma günleri tatilde. Öyle kolay mı hemşerim? Öyle kolay mı? Öyle kolay mı anladın mı? Defa koyarlar vallahi ortalığı kaldırırlar. Ya ortalığı kaldırırlar. O hani mezarda şarap içenler var ya, adak kaldıranlar var ya mezarda. Onlar bu sefer bir bak sen neler yaparlar bu memlekete. Bir denesin böyle bir denemeye kalksın bir bak neler.
1: Niye olur. Rahat rahat Hacı Bayram'a giderler efendim?
2: Gider ama oradan da çıkınca anladın doğru mezarda kadeh tokuşturmaya giderler.
1: Biri de o yanlıştı, da, o yanlıştı Yusuf abi.
2: Yanlıştı. Şimdi biri de zamanında anladın mı Eyüp Sultan da şeyi kırar, Yasin okur. Aradan 3 gün sonra da kirpişon açtırır. Kirpişon açtırır. Kirpişon açana da 2000 lira o zamanın parasıyla 2000 lira anladın mı şey verilmişmiş bahşiş.
1: Vay
2: Yasin okuyan muhterem.
1: Yani evet.
2: Allah'ın parmağı vardı senin gözüne soğuk boyayacak değil işte böyle çıkacak. Böyle çıkacak Allah'ın izniyle.
1: Peki.
2: Yaptıkları kefazelik anladın arş-ı alayı geçti.
1: Anladım.
2: Herkes biliyor onların yaptığını. Dolacak dur bakalım bundan sonra.
1: Nefsi ıslah eyledik tövbe ettik efendim. Hacı Bektaş-ı Veli Hacı Bektaş-ı Veli Bektaş'ta. Hacı Bayram-ı Veli'ye gittik, cuma namazı kıldık, partimizi kurduk. Daha ne istiyorsunuz bizden yani?
2: Biri daha söylüyordu.
1: Daha müze yaptığımız camiyi de Tayyip Bey açtı, Allah razı olsun.
2: Şimdi
1: gelirse gene müze yaparız.
2: Biri söylemedim, biri daha söyledi. Her gün ben cuma namazı kılıyorum diye.
1: Hey ya, oradan çıkan, o neydi öyle ya?
2: Hacı Bayram'dan geldi anladım.
1: O neydi öyle abi?
2: Ya.
1: Yılda evet. Bir kurban olur, her gün kurbanam sana diyor ya türküde. Efendim çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum Yusuf Bey. Efendim kim var telefon hattımızda hemen alalım efendim. Buyursunlar efendim. Alo.
3: Alo.
1: Buyurunuz efendim iyi günler diliyorum.
3: Selamünaleyküm Atavla abi.
1: Muhaleyküm selam Nurullah Bey hoş geldiniz.
3: Hoş buldum abi nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim siz nasılsınız efendim?
3: Allah'a şükür abi.
1: Sen cumayı nereden kıldın bugün Nurullah Bey?
3: Abi ben bizim mahalledeki camide.
1: Sivas'ta çok güzel tarihi camiler var ama değil mi? Selçuklu camileri.
3: Şeyler var. Ulu cami var eski Selçuklu camii.
1: He ya.
3: Bir de şey var. Meydan camii var. Bir de Hükümet Meydanı'nın orada bir cami var.
1: Ya,
3: Hamam'ın orada. İki tane cami var.
1: Sivas'ımıza yani, hayırlı olsun efendim. Sizi dinliyoruz Nurullah Bey. Buyurun efendim.
3: Ben Akşemseddin Camisi'nde kıldım abi.
1: O yeni yani, cami eski değil ama.
3: Yok tabi bizim mahallenin kendi toplayıp yaptırdığımız cami.
1: Yaptırdığınız cami doğru.
3: Şey bir konumuz şeydi abi yeni parti.
1: Ha yeni parti efendim kuruldu efendim.
3: Evet.
1: Amblemini nasıl buldun? Neye benzetiyorsun? Böyle bazen parti amblemlerini şeylerini bir şeye benzetiyorlar ya. Eskiden rahmetli Özal'ın bir arısı vardı. Arı gibi sokar falan. Demirel'in atı vardı. Merhum Erbakan'ın şeyi vardı değil mi? Anahtarı vardı.
3: Evet abi de yani önemli olan şey değil. İsim şey değil. Yani resim gerçek manada nasıl olacak?
1: Ha, o önemli. Onu bekleyelim diyorsun.
3: Evet, onu beklememiz lazım da ben yani bu TGRT FM olarak zaten şeyi söylemiştik yani 110 milletvekili tarafında diye 91 ayrıldı.
1: Şimdi öbür tarafta kaç milletvekili kaldı? 130 milletvekilden 135 miydi? 130'du. O CHP'nin de grubu olacak mecliste ama.
3: Olacak ama o yine ayrılıkça 20 milletvekilini orada bıraktı ya.
1: Öyle mi?
3: Tabii yani herhangi bir şey olması zaten 110'du yani ben devamlı söylüyordum.
1: Gidişin mahzun oldu, dönüşün muhteşem mi olacak diyorsun?
3: Şeyi açısından abi bu Yargıtay'dan olay geri dönerse bir 20 milletvekili orada kaldı. Sayın İnce de orada kaldı. Orada bir 20 milletvekili.
1: Sayın İnce ben yeni partiye geçmem demişti. Evet, öyle bir beyanı vardı.
3: Ya o geçmem demesi şey, o bu tarafta kalalım da burada biz bu tarafı bir muhafaza edelim durumu var. Yoksa geçmeyecek olsa Kılıçdaroğlu ile anlaşamaz. Kılıçdaroğlu gidince geri partiye geldiği için onun tarafı belli. Belli de onu orada bir şey olarak bıraktı zaten 110 milletvekili sabit kendisiyle 111, 91'i ayırdı, 20'yi bıraktı kendisiyle beraber 91, 20'yi zaten kendisi söylüyordu muhafaza edeceğiz diyordu orada çünkü Yargıtay'dan çıkma ihtimaline karşı. Ülkemiz adına hayırlı olsun yani muhalefet olması iyi bir şey, alternatif olarak görülmesi iyi bir şey çünkü demokrasi zaten bu demek abi.
1: Evet.
3: Yani şimdi tek taraflı olduğu zaman Sayın Cumhurbaşkanımızı biz seviyoruz ama yani sonuçta bir rakibi olması gerekiyor ki yani halk da ona göre bir hizmet görsün, birbirlerinin şeyi.
1: 89 görsün. Rakibi varmış ya. 89 abi, parti varmış şu anda faal.
3: Faal da bunlar yani adam Kanarya sevenler derneğine vuruyor, horoz dövüştürüyor. Onun gibi
1: mi kaldı diyorsun?
3: Ya diğer partiler için söylüyorum da yani Türkiye'de muhalefet tek.
1: Bazı liderler kazabilirler şimdi. Birçok karizma liderler var. Yani başta Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan daha bir sürü lider var. Yani bunlar cümlemize kızmasınlar sonra.
3: Abi o kendi partisinden
1: Yeni Refah Partimiz, Milli Selamet Partimiz tabii.
3: Ya parti var da şimdi sistem öyle değil abi. Eski sistem olsa senin dediğin doğru. Şimdi bu 50+1 sistemi ikinci sıraya itiyor. Yani o yüzden bu kalan muhalif seçmeni bir araya toplayacak bir parti manasında yani.
1: Anladım efendim.
3: 91 milletvekilinin burada olması, çoğunluğun burada olması birbirlerine karşı tabii siyaseti şey yapmaları açısından iyi bir şey. Yani hem iktidarı çalışıyor. Muhalefet olmadığı zaman tek başına yani bir monarşi gibi yönetilmesi bir ülkenin iyi değil. Bir
1: ben
3: şey
1: Türkiye'deki
3: yani.
1: Muhalefet kadar hiçbir ülkede, hiçbir demokraside muhalefet görmedim ya. Yerinden kalkan bir partinin genel başkanı direkt hükümeti ve Sayın Erdoğan'ı hizalıyor. Seçim yapıyorsunuz, bir ay sonra herif gene seçim istiyor. Yani bir ay önce seçim yaptık ya diyorsun. E olsun efendim biz bir seçime daha gidelim falan gibi. Yani çok tuhaf bir muhalefet var. Muhalefet programıyla gelir, projesiyle gelir, vatandaşa ne yapacağıyla gelir.
3: Ya abi orada şey oldu yani.
1: Bunu söylemeleri lazım abi. Yoksa Erdoğan'ı her gün sallu yapmakla muhalefet olmaz ya.
3: Tabii o açıdan söylemiyorum ben. Yani diğer
1: başka türlü aslında muhalefet de yok gördüğün gibi.
3: Ya o yok işte de kutuplaştırıyorlar birbirlerini, bir tarafa topluyorlar ama tabii bu doğru mu tartışılır ama tabii emeklilik açısından, diğer zamlar, işte ne bileyim kanunlar açısından artık yani kendi iç kavgalarına bıraktıkları için o tarz açıklamalar bekliyoruz. Bir de müsaade edersen...
1: İnşallah bırakırlar. Bir de belediyelerde maaşlar aksak ödeniyor. Hatta bazı belediyelerde 1,5-2 aydır maaşlar ödenmiyor. Yani öncelikle onu bir düzenlemek lazım ki sonra tıkır tıkır ödenen emekli maaşlarına nasıl bir şey iyileştirme yapılır diye... Onu konuşmak
3: abi o
1: lazım.
3: Artık şeyin sorunu, Kılıçdaroğlu'nun sorunu artık CHP'de kaldı. Belediyeler ayrılmıyor biliyorsun.
1: Ne diyorsunuz ya?
3: Ben belediyeyle bir işim yok diyor. Kendi parti o şekilde kuruyor. 91 milletvekiliyle genel seçim Cumhurbaşkanlığı seçimi.
1: Eski milletvekillerini alıp götürüyor. Eski belediye başkan, daha doğrusu milletvekilleri de eski. O belediye başkanlarından sonra seçildiler ya da önce seçildiler. Belediyelere niye sahip çıkmıyor? Yani belediye deyince sadece şeye sahip çıkıyor. Neydi adı? Ekrem Bey'e sahip çıkıyor. İmamoğlu partisi gibi yani. Diğer belediyelere de sahip çıksınlar efendim, ikaz etsinler. Bakın, maaşlarınızı ödeyin. Sayın Buca Belediyesi, Sayın Üsküdar Belediyesi, Sayın daha bir sürü geç veriyorlar. Ağır aksak iki şey şeklinde ödüyorlar. Yeni partimizin buna bir el atması lazım. Sonra da emeklilere bir bakması lazım.
3: Evet abi.
1: Peki, çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Nurullah Bey. Efendim, bakalım telefon attığımızda kim var efendim? Buyursunlar efendim. Alo.
4: Atalat Bey, hayırlı cumalar.
1: İyi günler diliyorum, hayırlı cumalar diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
4: İyi yayınlar Atalat Bey, ben Erhan.
1: Erhan Bey, buyurunuz efendim.
4: Şimdi Atalat Bey, bir haftayı şöyle kısa bir gündemi toparlayayım ben.
1: Hemen.
4: Kendi akılsız geçimden geçirdiklerimi, düşündüklerimi anlatacağım. Şimdi gündem, parasından beri CHP belediyesinin yolsuzlukları, ahbap çavuş ilişkileri, Özgür Özel'in partisinin yaptıkları. Şimdi
1: abi, biz umudumuzu şimdi şeye bağlamıştık yani. Ahbaba bağlamıştık. Sayın İmamoğlu'na da bağlamıştık ama umudumuzu yaptılar. Kırdılar abi ya.
4: Aynen öyle.
1: Böyle mi olacaktı? Ki, yolsuzluklarla, bak, rüşvetle, irtikapla suçlandı ikisi de. Umutlarımızı ümitlerimiz umut olmadı abi ya.
4: Bir de dün akşamın haberlerde yine CHP belediyesinin yaptıkları. Ya nedir bu ya? Bakın, bunlar cuma günler camiye gitse, orada hoca ne diyor? Haramdan, azgınlıktan kaçının. Elinizi aramı uzatmayın diyor. Bunlar ya, şu bu mübarek gün gitse Paris'ten öbür cumada bunlar hiç mi yapmazlardı? Maalesef gitmedikleri için. Harama el uzatma diyor. Azınlıktan kaçının diyor. Çünkü bunlar diyor sol omuzuna meleklerden yapılacak diyor.
1: Evet. Bakın,
4: bunlardan yoksunlar. Şimdi bir de insanlara güvenmeyeceksin ya, ahbapmış mahbapmış ya. Bak ne oldu, Haluk Levent severdim. Gençliğimde çok dinlerim şarkılarını. Ne oldu, cezaevinde. Çünkü kimin eli kimin cebinde. Ya bu ülkede her vatandaş aldığı paranın hesabını bilecek, ona kaygedecek. Hepimiz devlet tarafından takip ediliyoruz. Burası hababam çiftliği değil ki.
1: Evet.
4: Herkes, biz emekte bile aldığımız paradan bile takip ediliyoruz. Bir de dün akşam Beşiktaş beni hayal kırıklığına uğrattı. Bugün haklıyım, biraz konuşmuştum. Ya gerçekten
1: yanıldın.
4: Yanıldım ama Atolat Bey, bakın ya bütün karşılaşmalarda, hazırlık maçlarında hep yenilen bir Beşiktaş. Yani bu akşam bu takım buna yenilir. Hani şöyle karşılaştırdım. Hazırlık maçı gibi düşündüm. Aynı öyle yenilecek dedim. Yani tamam, yenildi, güzel. Bir de ben rüyamda ne gördüm biliyor musun Atolat Bey? Ben de mahalle bir arkadaşlar
1: Beşiktaş
4: toplanmışım.
1: Beşiktaş bir golcü daha şey yapıyor. Çengeli taktı getiriyor.
4: Aynen.
1: Siyahi.
4: Bir de Atolat Bey.
1: Buyur.
4: Ya ben de akşam rüyamda 11-11 maç yapıyorsam büyük sahada. Ya Atolat Bey, şimdi 1-0 yeniliyoruz.
1: Fenerbahçe'dir Allah-u Alem.
4: Yok, Fenerbahçe mahalle arkadaşlarla aramıza bakalım.
1: Mahalle maçı bu.
4: Ama 11 büyük yetişkin insanlar. Ve 1-0 yeniliyoruz. Nasıl koyuyor bilmiyorum. Rakip sahanın kale sahası, ceza sahasının dışında top taça gitti. Arkadaş bana diyor, efendim topu dedi, sana atacağım. Sen de taştan gelen top bana at diye kaleye çekeceğim, gol olacak. Tamam diyorum. Topu bana attı. Rakip önümde zor adam, arkadaşa verdim. Gol attı, 1-1 yaptık. Sonra ya arkadaş, ne var biliyor musun Atolat Bey? Bizim adamlarımız kendi, ya ben o kadar orta 10 numara görevi yapıyorum. Orta sahada çok iyi mücadele ediyorum. Ya yüksekten alttan gelen topları ayağımla kesiyorum. Yüksekten gelen top diyorum ya, bu top beni geçerse gol olur. Elimde topu durdurdum, taça çevirdim. Ya arkadaşlarım bile mücadele etmiyorlar. Sonda bir de şunu söyleyeyim. Bir de şu var. Ya bu sigorta kurumu var ya, SSK'ya primler ödeyen kurum değil mi? Ya bu niye iş yapıyor? Niye bizim hala bu primle yatırmadı? Bir de ben bunu anlayamadım. Çünkü işçilerin parasını alıyor. Hani çalıştırdık ya biz. paramız kesiliyordu. Ama bakın şu anda SSK gelen midir mi oraya bilmiyorum.
1: Evet.
4: Maaşlar. Niye bunlar farklı yatırmadı? Ben hala onu anlamadım. Düzenleme mi yapacaklar?
1: Ne parası kestiler efendim?
4: Yok, para kesmediler. En düşük emekli maaşı 20 bin liraydı ya. Bunu sigorta kurumu bunu niye yatırmadı Atolat Bey? Ben onu anlamadım.
1: Anladım efendim. Hesaplara niye yatacak diyorsunuz. Bugün yarın herhalde. Bugün onunla ilgili haber vardı. Evet.
4: Şöyle. Benim bir diğer arkadaşım 22 bin lira alıyor. Dedi ki herhalde biz dedi zammı aldık dedi. Sen niye almadın? Ben de zaten demek ki bunlar zaten tamam biz içiyken maaşımız kesiliyor. Sıkıcık alıyorlardı. Şimdi niye bize acaba dedim bir düzenleme mi olacak? 23,5'dan 24 lira onu bilmiyorum acaba. Öyle bir şey mi olacak
1: efendim
4: acaba?
1: Hay hay, çok teşekkür ederiz Erhan Bey. Günler diliyorum efendim. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Bekliyoruz. Bugün cuma efendim. Halk günü. Buyurunuz efendim. Alo.
5: Alo, selamun aleyküm Atak Bey.
1: Aleyküm selam Mustafa Bey.
5: Ayşevren Mustafa Duman efendim. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum Atak Bey.
1: Buyursunlar Mustafa Bey, hoş geldiniz. Sizi dinliyoruz efendim.
5: Sağlığınız, sıhhatiniz nasıl Atak Bey?
1: Çok iyi elhamdülillah. Bugünümüze şükürler olsun. Sizler nasılsınız efendim?
5: Maşallah, subhanallah Atak Bey. Çok güzel. Ben de iyiyim Atak Bey. Sesini duydum daha güzel.
1: Mutlu Allah razı olsun. Sağ ol.
5: Yalnız arkadaş şimdi yeni parti kuruldu. Vatanımıza hayırlı olsun diyeceğim ama
1: evet.
5: Endişe içindeyim. Endişe içindeyim. Niye Atak Bey? Çünkü malumun ben bir ara muhtarlık seçiminde aday olduğum zaman mahalleme kendim anlattım. Dedim ki mahalleme şu hizmetleri yapacağım diye tek tek çeyrek altına varasıya kadar söyledim. Anımsıyorsanız doğru mu?
1: Tabii doğru.
5: Çeyrek altın vereceğim, dağıtacağım. O şekilde bile ben mahallemi ikna edemedim. Çünkü niye? Ya muhtar olacaksın yani mahalleye bir hizmet edeceksin. Sen yeni parti kuruyorsun. Türkiye'me ne yapacaksın? Atıyorum kordon boyundan karşı yakıya asma köprü mü yapacaksın? Dördüncü Boğaz Köprüsü mü yapacaksın? Atıyorum en büyük havaalanını Türkiye'ye sen mi yapacaksın Ankara'ya? Yani bu şekilde yani açıklama yapılması lazım. Böyle bir siyasi partinin kurulmasına ben hoş gözle bakmadım. Hatta ben yanlış mıyım bir seçmen olarak?
1: Ha bak.
5: Yani beni ikna edemediler bir seçmen olarak yani anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
5: Yani demediler yani şu Kaan'ı yapacağız ama biz Kaan'ın daha iyisini yapacak. Birinci nesil uçak yapacak, savaş uçağı. Böyle bir söz duymadım ben onların ağzından. Demediler ki emeklilerimize 50 bin lira maaş vereceğiz. Demediler Hatta Bey. Pazar parası verecek emeklimize demediler. Süt verecek demediler. Ekmek verecek demediler Atak Bey. Ekmek su bedava demediler. Yani ben bunları özlemle, televizyonu özlemle seyrettim ama ben bu kelimeleri duymadım. Yoksa ben kulaklarım sağır mı Atak Bey? Ben bunları duymak istiyordum. Yanlış mıyım?
1: Evet efendim tabii. Programıyla, projeleriyle efendim yeni partiyi karşılamak istiyorsun.
5: Evet Atak Bey, çocuklarımıza süt vermesini duymadım. Meyve suyu dağıtacak demediler Atak Bey. Yanlış mı söylüyorum?
1: Vay bunlar vay vay. Süt değil mi efendim?
5: Atak Bey, bunlar yeni partinin vaatleri değil miydi? Ne çabuk unuttuk Atak Bey. Yani Sivaslı arkadaşımız katılıyor diyor ki ya muhalefet diyor rakşey diyor rekabet içinde daha güzel. Ya olur da bunun çizgiyi yok mu kardeşim yani ya? Gözünü seveyim ya. Biz evet. De muhtar adamlığı yaptık. Kardeşim biz de biliyoruz siyaseti yani. O kadar boş siyaset olur mu ya? Yok 20 tanesi orada kalmış da kapıyı çalacakmış da dışarı çıkacakmış da gel diyeceklermiş. O taraf iyi olursa İyi Parti öbür 20 milletvekili gelecekmiş. Kötü olursa İyi Parti, Yeni Parti öbür 80'i öbür CHP'ye gidecekmiş. Atak Bey böyle bir şey olur mu ya? Ben hoş olmadım Atak Bey. Yanlışsam yanlış değil.
1: Bilmem politikacı olan sensin. Bu işlerin içinde olan, koşturan ram sensin. Ben biliyorsun politikaya biraz mesafeli işte. Gördüklerimi, okuduklarımı sadece hatırlatıyorum. Sen bu işi iyi bilirsin abi.
5: Tabii maşallah sen de yani bütün kitapları okudun yani. Allah
1: neyin artık. Parti programlarını özellikle inceliyorum abi. Meraklıyım ben.
5: Allah güç kuvvet versin, zeyin açık versin.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun Mustafa Bey, görüşmek üzere. Kayseri'ye sevgiler. Telefon attığımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz efendim. Buyursunlar. Alo. Buyurun efendim.
6: Alo Asallah Bey, hayırlı cumalar.
1: Başkanım hoş geldiniz, hayırlı cumalar diliyorum aziz başkan telefon attığımızda. Buyurunuz efendim, nasıl gidiyor?
6: İyi Allah'a şükür, sizi sormalı.
1: Valla bizler de çok iyiyiz, sizin de haberleriniz geliyor. Rüyasında mahalle maçı yapıyormuş. Kesin dedim sen Fenerbahçe ile falan, rakip takımla falan sizin takım. Yok yok abi dedi, biz mahalle maçı yapıyorduk. Biraz korkuyor artık, Fenerbahçe'yi böyle şey yapmıyor yani Erhan Bey.
6: Öyle mi?
1: Evet, Erhan Bey, ben evet, biraz geri ben adım attı bu konuda yani.
6: Beşiktaş'tan bahsediyor şimdi. Beşiktaş'ı bak futboldan anlamayan kişiler yorum yapmasın. Tamam, ben futbolun içindeyim bak. Kaç yıllık içindeyim, ben daha çözemedim.
1: Doğru.
6: Bu futbol çok değişik bir olay yani. Hmm. Ama futbolcunun dilinden anlamak lazım. Teknik direktörün dilinden anlamak lazım. Anlatabiliyor muyum? Yönetmek lazım yani. Bunları yönetmek lazım. Ama ben size kızgınım. Siz programı güzel yönetiyorsunuz ama hani beni her böyle yarım saat bağlayacaktınız.
1: Ya şey yaptık ya, bu her gün olmasa bile haftada bir iki dedik, bir yarım saat falan bir olsa Bahattin Bey'le konuştuk. İnşallah onun altyapısını yapıyoruz. Kasım bizim kuruluş yıl dönümümüz. Kasım'da spor programlarımız da var. Spor editörümüz kızımız da İnşallah bağlanacak ya da davet edecek, programlarımız olacak başkanım.
6: Öyle mi? Tamam abi, bak tabii. Ben çok sevindim yani. Bak,
1: ya biz not aldık.
6: Ben sizi seviyorum. Her gün dinliyorum sizi ben.
1: Çok teşekkür ederim. Ama bu programa zaten o şey katkınızla renk katıyorsunuz hakikaten.
6: Sesim gitti ya.
1: Evet.
6: Sesin geliyor mu?
1: Şu anda sesiniz çok güzel efendim.
6: Evet, çok çok güzel, iyi, teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
6: Ya ben şimdi şundan bahsedeceğim. Türk futbolunun ileri gitmesi için bak, federasyonun bu kuralı değiştirmesi lazım. 16-4 ne ya? Biz belek futbolculara, genç futbolculara bir sürü para veriyoruz.
1: Evet.
6: Yok oynatamazsın, şu yaşına gelecek, bu yaşına gelecek. Ya bunlar Türk futboluna hiçbir faydası yok. Olmayan şeyler yani. Anlatabiliyor muyum?
1: Genç dinamik koştursun kardeşim ya. Evet.
6: Tabii ya, Türk futbolcular zaten takımlarında oynamıyor mu? Oynuyorlar.
1: Evet.
6: Mesela şimdi sen Başakşehir'de bir tane Bertu diye futbolcu var.
1: Evet.
6: Şimdi biz almak istiyoruz. O Galatasaray'ı almak istiyor. Anlatabiliyor muyum? Futbolcuların fiyatı artıyor. Anladın mı? O zaman nasıl çocuk geliştirecek kendini? Gelecek büyük takıma. Doğru. Yedeklerden oyuna girecek. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
6: Halbuki öyle yapmazsalar o TTT birinci ligde oynayacak, her hafta oynar yani. Hı. Veya birinci ligde daha değişik takımlarda oynar.
1: Doğru.
6: Büyük takıma gelmeden o zaman o parayı da hak eder, Avrupa'ya da gider. Anlatabiliyor muyum? Ama şimdi ne oluyor? Biz alacağız onu çocuğu, köye verecek çocuk. Evet. Sen bu yabancı kuralını niye böyle yapıyorsun? Serbest bırak. Zaten takımında iyi futbolcular oynuyor.
1: Evet.
6: Bak Kerem Aptikoğlu oynuyor. Barış Alper oynuyor. Yani bunları kesemezsin. Abdülkerim bu arada takımda oynamıyor mu stoper?
1: Evet.
6: Oynuyor. İstediğin kadar futbolcu olsun. Sen karışma ona ya. Ya bizi böyle şey yapma. Şimdi yurt dışında biz elimizdeki futbolcuları satmak için uğraşıyoruz. Bu kuraldan dolayı. Bu kural olmasa mesela sabırlı davranırız. Kalsın gerekirse deriz. Ama şimdi kalamıyor ki.
1: Doğru.
6: Eğer onu gönder, bunu gönder. Yani bu kural saçma sapan bir kural yani bence.
1: Gönderelim onu ama alttan da gençleri alalım diyorsunuz.
6: Yok, serbest bırakacaksın. Yani yaşına bakmayacaksın.
1: Evet.
6: Yaşına bakmayacaksın. Yok 4 tanesi 23 yaş altı olacakmış. Yok öyle. Ya öyle bir şey yok yani. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Hiç kimseye faydası yok bunun. Türk futboluna da yok.
1: Yaş Türk tahdidi olmasın diyorsunuz.
6: Olmasın tabii. Eskiden nasıl? Söyle olsun ya.
1: Hmm.
6: Mesela eskiden, çok eskilerden 3 tane yabancı sınırı vardı. İstediğin yaşta futbolcu getiriyordun. O evet. Zaman yerliler gelişiyordu. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
6: Sen bunu serbest bırakacaksın. Ya yaşına bakmayacaksın futbolcunun. Ya şu kadar milli takımda oynamış, yok bilmem ne. Bunları kaldırın ya. Desin ki 14 tane yabancı istediğin yaşında oynatabilirsin. Ama sen zaten Türk futbolcusu oynatmak zorundasın.
1: Doğru.
6: O motivasyonu sağlamak için içeride bir kaptan olması lazım, yerli. Hı. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet evet.
6: Yani onu serbest bırakmaları lazım. Yani o zaten futbolcular kendi takımlarında oynuyorlar yani.
1: Doğru.
6: Onu söyleyeyim yani. Bir de Yılmaz Bulan'ın size selamı var. Siz ondan hiç bahsetmiyor musunuz? Bak o gün bağlandı Yılmaz Bulan. Kırılmış size yani.
1: Yılmaz Hoca'yı hakikaten yani ihmal ediyoruz. Yılmaz Hoca'yı aslında, onu da böyle zaman zaman programa almak lazım. Yılmaz Hoca benim gözümde böyle filozof bir hoca. Çok enteresan fikirleri var falan. Oynadığı reklamda da onu gösteriyor zaten. Çıtalar yükseliyor dedi ya da çıta yükseliyor diye. Slogan da müthiş. Reklamları dinlediniz bu arada başkanım. Ona da selam ediyoruz. Dek gelirseniz sizi seviyoruz. Ahbaplarınız, dostlarınız arasında. Efendim çok teşekkür ederim.
7: Ben de çok teşekkür ederim Atalla Bey. Yani gerçekten çok reklamımı yaptınız. Çok teşekkür ediyorum size de ben.
1: Sağ olun.
7: Yani gerçekten Türk futbolunun teknik direktör olarak milli takımın başına yani bir teknik direktör gelmesini istiyorum. Bu ben olmasam da başkası olsun kardeşim.
1: Siz ama niye olmayacak mısınız ya canım? Niye olmasın yani? Onların dilinden, huyundan, soyundan anlayan bir hoca gelse fena mı olur efendim?
7: Ama benim için futbolcuları dövüyor falan diyorlar ama öyle bir şey yok yani. Kızdırırsan insan babası bile evladına bir tokat atar yani. Biz de bir baba gibiyiz orada kardeşim yani.
1: Ha o şekilde o da dövmek.
7: Bunları çıkarıyorlar evet. Ya ben çok sinirliymişim. Kendi bir yere atıyormuşum falan. Ya bunları yapmasaydım ben emin olun üç büyüklerin başındaydım ya da bir takıma geçmiştim şimdiye kadar. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyoruz hocam, iyi günler diliyorum. Size de aziz başkana da efendim. Evet, bir başka dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Ya kimler Ali bizi dinliyor be abi ya? Kimler katılıyor programa? Millet de tabii. Efendim buyurun.
8: İyi akşamlar, hayırlı cumalar.
1: İyi akşamlar, Atol. Hayırlı cumalar diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
8: Atollah Bey, ben Eyüp'ten Arif.
1: Arif Bey nasılsınız? Buyursunlar efendim.
8: Teşekkür ederim, iyiyim de. Ya ben sizi her gün dinliyorum ama bir türlü ulaşamıyorum. Bugün şansıma ulaştım.
1: Efendim telefonlarımızı sık şey yapalım o zaman. Peki buyurun efendim.
8: Otomatiğe bağladım cep telefonumda durmadan basıyorum ama böyle meşgul yazıyor sinirleniyorum sonra.
1: Eyvah eyvah. Evet. Neyse, dinleyici ben, olunca ama, biraz ama, öyle oluyor maalesef.
8: Ama ben sizin sabit bir dinleyicinizim. Bunu böyle bilin.
1: Evet yani aslında sizin bir şeyiniz hakkı haliniz var tabii efendim. Lütfen.
8: Sabit bir dinleyicinizim. Ve bu programı yaptığınız için de sizden Allah bin kere razı olsun.
1: Amin. Cemi cümlemize efendim.
8: Şimdi bir çift Galatasaraylı arkadaşa bir çift bir laf söyleyeyim.
1: Buyurun.
8: Ondan sonracıma yeni partiye geçip yeni partiye geçeceğim.
1: Ya gerçekten diliniz mi sürçtü? Yani amblem benziyor mu biraz? Andırıyor mu?
8: Andırıyor. Ben valla şeyine baktım internette durumda da paylaştım. Herkes kafa yapıyor şimdi.
1: Gırgır yani, şamata gidiyor değil mi ya? Yeni bilmem ne gibi. Evet.
8: Vallahi yani bak daha dün grup toplantısında şurada 2-3 ay önce çocuklar için orta çağ karanlığında diyordu. Bugün camiye gidiyor.
1: Evet.
8: Dün şeyde
1: ama Tayyip Bey de bugün Ayasofya'yı 6 sene önce açtı. Müze yapmıştınız der gibi bir nazirede bulundu. Öyle bir şey demiyor ama bazı portallar yan yana koymuşlar. Birisi Hacı Bayram'da Cuma'ya giriyor, öbür tarafta 6 yıl önce açılan Ayasofya restorasyonu devam ediyor diyor. Evet.
8: Kurban olduğum Allah'ım Ayasofya'nın açıldığı ay görmek nasip etti bana.
1: Ya.
8: Kurban olduğum Allah'ım.
1: Bazıları gelirse gene kapatacağız diyorlar.
8: Evet dedi.
1: Dedi değil mi?
8: Dedi ben adım gibi eminim CHP'li bir arkadaş dedi. Şey arkadaş diyorum milletvekili söyledi. Gelirsek dedi tekrar şey o Yunanistan o aralar konuşuyordu. Onlar da Yunanistan'a yaranmak için o lafı söylediler.
1: Ya.
8: Evet. Yani bu insanlara nasıl inanıp da oy veriyor? Bunlar bak temin bir arkadaş dedi ki bu adamın bu partinin projesi ne dedi. Yok ortada bir proje. Bunlarda ne var biliyor musunuz? Bir %20 ile 25 sabit oy var. Biz meclise atalım kendimizi. Milletvekilliğini kapalım, maaşı kapalım. Arka taraf ne olursa olsun. Hükümet köprü yapıyormuş, hükümet yol yapıyormuş, hükümet bilmem. Bir de muhalefet olur. NATO'da bir görmedin NATO'da. NATO hazırlıkları yapılırken, yollar mollar düzenlenirken. Adamlar onlara muhalefet etti be.
1: Evet.
8: 28-29 tane ülke devlet adamı geliyor. Demiyor arkadaş. Demiyor arkadaş ya hükümete destek verelim, yol yapalım. Biz de şey yapalım, bir işin ucundan tutalım. Yok sen niye bunları çağırıyorsun, niye yol yapıyorsun? Koskoca Amerikan devlet başkanı gelmiş, Donald Trump. Koskoca adam gelmiş. Adamların yaptığı şeye bak ya, sanki... Ne, ya şimdi ben biraz da sinirleniyorum bu
1: evet.
8: yeni, yeni parti, yeni rakı hikayesine sinirleniyorum. Ağzımdan kötü şey çıkıyor biraz da onun için.
1: Şimdi o evet yani o yazılımı, o amblemi, amblem yok yani, da yani bir şey işte yani, yenilik ya da yeni falan yani, o insanlarda yani, şey olur ya, ama dediğiniz gibi o şişenin de şeyi gibi yani amblemi ya, gibi vatandaş onunla da karıştırdı yani.
8: Aynen öyle yani, yemin ediyorum bu muhafazakar, bu inançlı insanları bu kadar enayi yerine koymaya çalışmasınlar lütfen ya.
1: Evet.
8: Biz bu kadar şey miyiz yani, kendi adıma konuşuyorum. Biz bu kadar aptal mıyız ya?
1: Estağfurullah canım.
8: Yok camiye gidiyor. İki gün sonra bu işi teknede rakı içiyor. O şey adam, üç tane veli ağababa falan beraber. Evet. Bunlar nasıl camiye gidiyor? Abi o cami onların başına yıkılması lazım yani.
1: Nefsi ıslah etmiş olabilirler efendim. Tövbe yok, kapısı açıktır abi.
8: Yok mu Atullah Bey? Sen benden çok daha iyi biliyorsun. Bunlardan ya.
1: Ya bunlardan, olur ya hani.
8: Ya yok mu Atullah Bey? Bunların ecdadı ne ki, bugünküler ne olsun ya? Kurbanın olayım ya. Etme eyleme ya. Bunların ecdadı ne? Soruyorum işte. Yani şimdi yine ağzımdan kendimi frenliyorum yani.
1: Efendim çok teşekkür ederim.
8: Bunlar Tayyip Bey'in dediği gibi iki ay yaşın yaptığı işte. Anladın?
1: Evet.
8: Bu kadar yani.
1: Efendim çok teşekkür ederiz. Ecdadı pak tabii. Keşke onlar gibi olsak ama biz raydan çıktık. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Reklama sıkıştık efendim. Reklama gidiyoruz. Telefonlarımız 0212 454 56 46 efendim.
9: Şimdi reklamlar.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
3: Smokin bizim işimiz.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Evet sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz. Dünya dönerken devam ediyor. Bugün cuma, biliyorsunuz cuma günleri halk günü efendim. Telefonlarımız 0212 454 5646 0212 454 5646. Bu telefonlarla bizlere katılıyorsunuz. Cuma günleri bir de efendim yani halk günü olduğu için her şeyi konuşuyoruz. Buyurunuz efendim. Alo.
2: Alo.
1: Buyurun efendim.
2: Ben Afyon'dan Ali Atollah Bey.
1: Cuma merhaba efendim, hoş geldiniz. Radyonuzu kapatırsanız ses yankı yapıyor.
2: Evet, kapattık.
1: Evet,
2: kapattık.
1: Buyursunlar efendim. Ali Bey, Afyon'dan aradınız değil mi?
2: Evet efendim. Evet.
1: Buyurunuz
2: ya
1: efendim.
2: Bir kafama bir şeyler takıldı da. Siz üstad olarak sizden...
1: Estağfurullah efendim, rica ederim. Ben de sizlerden öğreniyorum. Vatandaş enteresan şeyler söylüyor abi.
2: Evet. Şimdi bizim AK Parti olarak 2,5 milyon oy farkıyla biz geçen seçimde kazandık.
1: Evet.
2: Ondan sonra şimdi biliyorsunuz emeklilerin durumu kötüye gidince Devlet Bahçeli değerli kardeşimiz dediler, biz dediler bunu AK Parti'ye bunu bir düzeltme yapalım. Bu emekleri biraz ferah.
1: Siz emekli işçi misiniz, memur musunuz efendim?
2: Emekliyiz. Bunu düzeltelim dedi, biraz refaha kavuşturalım dedi. Ama Tayyip Erdoğan Bey, değerli Cumhurbaşkanımız, bunu tamam kulağımız onda diyor ama nedense bunun üzerine bir çalışma yapılmayınca şimdilik de Devlet Bahçeli değerli büyüğümüz yine ya dedi biz bu yeni kurulan dedi partiyi ödeneklerle destekleyelim dedi. Şimdi hacini ödeneği yardım yaparak destekleyelim dedi. Şimdi kafama şöyle bir şey takıldı, bunu çözmeye çalışıyorum. Ya acaba AK Parti bu emekliler hani 2,5 milyon oy farkıyla kazandı AK Parti. Eğer bu emeklilerden örneğin 5 milyon bir oy gelmezse atıyorum AK Parti kaybedecek. Acaba onun yerine bir bu Özgür Özer'i mi getirsek gibi, onun için mi destek, hazine yardımı yapalım dedi. Ne oldu? Böyle bir karmaşa içerisindeyiz de.
1: Bu konuda şöyle bir... Özgür Bey geliyor diyorsun.
2: Evet, ne olabilir? Ne yapılabilir? Veya benim gibi mi algıladı insanlar? Onu merak ettim. Değerli dinleyicilerden de bu konuda bir görüşleri olursa
1: şimdi
2: bu sohbeti bir açam.
1: Evet. Siz açtınız da Devlet Bey diyor ki yani Özgür Bey ve arkadaşları CHP'den ayrıldı. Bunlar da yeni bir parti kuruldu. CHP'ye verilen o yardımı bölüşsünler diyor en azından. İşte, bunun çok önemli şeyi de var. Şöyle bir şey, çünkü iş adamı yani bizim İstanbul eski belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu biliyorsunuz. Efendim o işte ele avucu alır, Özgür Bey'e para verir ya da bu partiye gene para döker. Öyle bir intiba olmasın, Ekrem İmamoğlu'na mecbur kalmasın ya da onun uzaktan yönetimine olmasın efendim. Dolayısıyla Ekrem Bey partinin genel başkanı değil ama parayı veren düdüğü çalar demişler. Devletin CHP'ye verdiği yardımı bunlar bir bölsünler gibi şeklinde bir şey söyledi. Evet.
2: Acaba diyorum ben de yani bu bir alternatif, AK Parti alternatif, bunu mu getirelim diye devlet.
1: Valla bilemiyorum. Yani, sen kaç yaşındasın abi?
2: Ben 62 yaşındayım.
1: Aha işte alternatif. Kimin alternatifi olabilir, kimin alternatifi olamaz diye en iyi sen bilirsin.
2: Estağfurullah.
1: Sen, ben bilmem, ben bu konuda üstad değilim. 62 yaşındaki adam Türkiye'de birçok partiye oy vermiştir ya da bazı partilere oy vermiştir. Hangi parti hangi partinin alternatifidir, hangi lider hangi lidere koşturur gibi sen benden daha iyi bilirsin abi. Beni bu zor topa koyma abi.
2: Evet.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Siz bir zamanlarda milletvekilliği yapmışsınız. Bak ben onu hatırlamıyorum ama böyle
1: ben yapmadım abi.
2: Allah Allah,
1: ben yapmadım ama tabii bir Arvas yaptı milletvekili de, o ben değilim. Merhum Aydın amca yaptı. Sonrasında Abdülahat Bey yaptı. Abdülahat Bey AK Parti Van şeyidir, il başkanıdır halen. O milletvekili oldu. Ben bazı şeyler, öneriler aldım, teklifler aldım ama yani politikaya böyle girdiğinizde diğer dostlarınızı kaybediyorsunuz. Ben biliyorsunuz cevval birisiyim. Benim CHP'li dostlarım var, HDP'den selamlaştıklarım var. MHP'lilerle can ciğer kuzuyuz. Efendim AK Parti'de çok tanıdıklarım var. Herhangi bir partiye adım atarsam diğer partiler bana mesafe koyabilir, yurttaşlarımız, dostlarımız. Ya bak herif bıraktı gitti CHP'de aday oldu. Ya baksana herif gitti MHP'ye, gördün mü ya? Adam bizi sattı diye. Onun için abi mesafeli durmak lazım, dostlukları devam ettirmek lazım.
2: Çok doğrusunu yapıyorsunuz. Takdir ediyorum
1: size. Abi iyi günler diliyoruz. Epey gırgır şamata yaptık. Sağ ol, teşekkür ederim. Bakalım kim var telefon attığımızda. Buyurunuz efendim. Alo. Buyursunlar efendim.
0: Alo, hayırlı programlar Atta abi, kolay gelsin.
1: İyi günler
0: gelsin,
1: diliyorum, hayırlı programlar efendim. Karaoğlan yine Manisa'daydı. Ayda bir defa Manisa'ya geliyor şehircilik bakanımız efendim. Şey pardon, Manisa diyorum, Malatya'ya geliyor. Ne oluyor Malatya'da efendim?
0: Evet, Malatya ayağa kalkmaya devam ediyor Atta abi.
1: Ne kalkmaya?
0: Ayağa kalkmaya devam ediyor.
1: Değil mi? Bravo. Evet. Malatya'yı hep birlikte herhalde devlet ayağa kaldıracak. Eski Malatya olacak.
0: Evet. Atta abi ben gene bir mağduriyetimden dolayı...
1: Buyurunuz efendim.
0: Gene gerçekten devlet de sesimi duysun diye ben tekrardan bu konuyu dile getirmek istiyorum. Benim arabama vuran bu kişi köşe bucak saklamaya devam ederken maalesef dün adliyeden aldığım haber beni yıktı. Resmen yıktı. Psikolojim alt üst oldu.
1: Gene mi adliyeden haber geldi?
0: Şöyle.
1: Ya adam seni neye benzetiyorum biliyor musun? Tunceli'li hemşerim Gülistan, rahmetli Gülistan Doku'ya benziyorum. Ama Gülistan Doku'nun arkasında bir ablası var, bir annesi var. Sen yalnızsın galiba. İşte bir TGRT FM'in Dünya Dönerken programı var.
0: Evet, gerçekten iyi ki de TGRT var. Rabbim inşallah daim eylesin.
1: Yoksa nedir bu? Arabana çarpıyor, aynanı kırıyor, arabana zarar veriyor. Ondan sonra adam ben yapmadım, etmedim diyor. Yani söyle bakalım, Malatya'nın Gülistan Doku'su da sensin. Buyurun.
0: Evet, kusura bakmayın, gerçekten artık içim çok dolu Atta abi, psikolojim dünden beri hiç iyi değil, bugünden beri hep uyuyorum.
1: Ne İnanın. Geldi adliyeden, ne geldi
0: bakalım
1: size?
0: Adliyeden şöyle, ben itiraz dilekçesi vermiştim. Hani adam uzlaşmaya yanaşmadığı için bu son zamanlarda adliyede zaten uzak, işimden gücümden oluyorum. Yol paraları şu bu da, onları bir kenara koyuyorum ama sonuç hiç güzel olmadı. İtiraz dilekçesinde bulundum ki hani kişi, şahıs uzlaşmaya yanaşmıyor, gerekenin yapılmasını arz ediyorum diyerek götürdüm, verdim, teslim ettim, geldim. Birkaç gün sonra daha dün adliyeyi aradım, dedim dosyam hakkında nasıl bir ilerleme var, öğrenebilir miyim? Baktı sisteme, dedi ki hanımefendi dosyamız kapanmış, artık bizim de yapacak bir şeyimiz yok. Öyle deyince gerçekten fıttırdım. Yani bu sistem gerçekten bize uymuyor.
1: Sen şey yap. Sen biliyorsunuz İhlas Haber Ajansı Malatya'da çok güçlü. Sen Malatya'da İhlas Haber Ajansı'nı bul. Bak Google'dan
0: ay
1: bul.
0: Allah razı olsun Atta abi, çok git, mağdurum.
1: Oraya gitti ki Ataullah Arvas beni gönderdi size. Türkiye Gazetesi'nin genel yayın müdürü Sayın Doktor İsmail Kapan da Malatyalıdır. Şu anda Malatya'dadır.
0: Ay ne güzel
1: sen,
0: ya.
1: Sen valla bir git de bir derdini anlat. Yani bugün Türkiye Gazetesi'nde o Gülistan Doku ile ilgili çok güzel bir haber var. İhlas Medya Grubu bu işin üzerine gidiyor ve manşet çok önemli. Devlet gücüyle zorbalık yapmış şeklinde valiyi ve ailesini efendim şey yapıyor. Efendim dillendiriyor. Siz de İhlas Haber Ajansı'na gidin. Hakikaten söylediğin iddia yabana atılacak gibi değil.
0: Ya,
1: ama sen bunları bir anlat bakalım.
0: Atta abi gerçekten bilmiyorum, ben şok içindeyim ya, bu savcının elinde görüntü var. Polisler sağ olsunlar gelip görüntüleri alıp götürmüşler, evraklar hazırlamış. Ama onlara da yazdık günah, ta eski Malatya'dan geliyorlar. Tabii. Burada inceleme yapıyorlar, o görüntüleri alıyor. Ya bu polislerimize de yazdık etmeyelim ya. bu kararı veren kişilerden de ben çok dertliyim. Yani böyle yapmamalı. Tabii, gerçekten insanların polisler, bedduasını almasınlar ya.
1: Polislerin demek ki bir olay yeri raporu da var, tespitleri de var. Buna göre değerlendirmek lazım. Karşı taraf ne derse desin efendim yani.
0: Evet, videosunu bana gösterdi.
1: En önemli delil orada efendim yani.
0: Evet, yani nasıl oluyor da bu kadar deliller olduğu halde sistem nasıl benim bu kadar mağdur duruma düşürecek şekilde, psikolojim bozacak şekilde hareket edildi, ben anlamıyorum.
1: Şey var mı senin bu delillerden hiç elinde bir şey var mı? Bir fotoğraf bir şey falan polisler?
0: Elimde fotoğraf çekmiştim Atı abi. Tabii fotoğraf elimde var.
1: Onları da al yanına, sen bir İhlas Haber Ajansı'na git Malatya'da, derdini anlat. Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum size. Kim var telefon attığımızda? Buyurunuz efendim. Alo.
3: Alo.
1: Buyursunlar efendim.
3: Selamun aleyküm. Atla benim görüşüyorum.
1: Ve aleyküm selam. Evet, ben kiminle görüşüyorum? Buyursunlar
3: ben
1: efendim.
3: Benim ismim Yunus. Almanya'dan geldim izne. Şimdi yoldayken sizi arayayım dedim. Çok güzel konuşmalar vardı. İnşaat
1: mühendisiyim. Siz şu anda yolda mısınız? Memleketinize mi geliyorsunuz?
3: Yok, şu an geldim. İzmir'den Antalya'ya geçiyorum. Ablamın yanına geçiyorum.
1: Ha, çok güzel. Hoş geldin memleketine.
3: Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Çok
1: nasıl gördün memleketi? Yol nasıl geçti?
3: Yol güzel geçti. Her şey güzeldi. Bir anı değişmem şu öksürtüklüğümü diyor ya efendim. Aynı o şekilde. Seviyoruz memleketimizi, insanımızı. Her şeyden önce sizleri, bütün insanlığımızı, bütün Türk milletine teşekkür ederim. Öncelikli olarak ben ilk defa konuşma yapıyorum. Biraz heyecanlıyım.
1: Yok, heyecanlı ol. Telefonla konuşuyoruz. Kimse bizi görmüyor, tanımıyor.
3: Şimdi abi ben bir şey söylemek istiyorum da. Evet. Gerçekten yani ben yaklaşık 2014 yılında Ankara Bilkent'te Entegre Sağlık Kampüsü şantiyesinde çalıştım. İnşaat mühendisi olarak. Yani şöyle bir durum var.
1: İnşaat mühendisi olarak 2004'te mi çalıştınız?
3: Evet, orada çalışmıştım. Yaklaşık
1: Ankara'da.
3: 5 yıldır da Almanya'da yaşıyorum. O dönem benim bir arkadaşım dedi, gelseniz dedi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getireyim dedi. Tamam dedim, gittik oraya. Örneğin ben mesela AK Partiliyim, siz diyelim CHP'lisiniz, birbirimize laf söylüyoruz diye. Yemin ediyorum kulis arkasında birbirlerine sen bana onu söyledin, ben sana bunu söyledim diye kavga ediyorlardı. Dedim ki arkadaşıma, memlekete dedim bunlar mı yönetiyor dedim. Gerçekten böyle işler acısı bir durumla karşı karşıya geldim, düşünüyordum. Ve üzüldüm açıkçası. Yani
1: kuliste de diyorsunuz kavga vardı, didişme vardı.
3: Efendim?
1: Kuliste de kavga ediyorlardı. Ağız dalaşı işte, vardı.
3: Yani öyle bir durum var. Neden bu kavga var bilmiyorum. Ama Türkiye'de yaklaşık 3 parti arasında sıkışmış bir durumda olduğunu düşünüyorum. Biraz yani gerçekten şunu söyleyebilirim. Yani memleketimin
1: Avrupa'da böyle kavga gürültü yok değil mi? Seçim oluyor, ondan sonra herkes yoluna devam ediyor. Bizde kavgalar bitmiyor abi. İthamlar, iftiralar bitmiyor bizde. Ya.
3: Bir yerde 3-4 yıl Türklerle çalışıyordum. Yemin ettim, dedim ki bir daha Türklerle çalışmayacağım.
1: Eyvah eyvah. Peki, kolaylıklar diliyorum, memleketine hoş geldin efendim. Bakalım kim var telefon attığımızda. Evet, kavga milleti bıktırır efendim. Buyurunuz efendim. Alo.
4: Alo.
1: Buyurun efendim, iyi günler diliyorum.
4: Selamünaleyküm, hayırlı cumalar olsun. Kütahya'dan Seyfi.
1: Seyfi Bey, hoş geldiniz. İyi günler diliyorum. Ben de cuma gününüzü tebrik ediyorum efendim.
4: Hoş bulduk efendim. Şimdi efendim, ben bir yıldır aşağı yukarı radyomuza ara vermiştim. Dinlemede kaldım yani. Hep sizleri dinledim.
1: Kendinizi özlettiniz yani.
4: Yani bu arada ben Hatay'ın eniştesiyim. Geçen yıl Hatay'a gittim. Bu Hatay maceramı sizlere anlatmak isterim.
1: Tabii.
4: Orada gördüklerimi, yapılan binalarımızı, oturup da gözyaşı döktüm, gururlandım. Babam olsa böyle bina yaptıramaz evlatına.
1: Çok yıkılmıştı. En büyük darbeyi de Hatay yedi tabii.
4: Evet efendim. Rabbim verenlerden, yaptıranlardan, sebep olanlardan mizanlarına konsun.
1: Amin.
4: Mizanlarına konsun.
1: Allah milletimize, devletimize zeval vermesin efendim.
4: Amin inşallah. Balkona oturdum, o yangın var. Karşıda dağda. Dağ yanıyor, dumanı balkona geliyor. Atavullah Bey, ya. Şu an içinde hala duygulanıyorum. 2-3 gün sular gelmedi. Belediye aradım. Dedim kardeşim havalar çok sıcak, suları nerede diye. Abi yer altındaki bir yangından dolayı su boruları dahi erimiş dedi.
1: Doğru.
4: Yani 2-3 gün şehir susuz kaldı.
1: Tabii.
4: Boruları değiştirdiler sıfırdan. Ve 3 gün sonra sula geldi.
1: Tabii.
4: Bu memlekette sadece Hatay değil efendim. 11 tane vilayet yıkıldı.
1: Tabii.
4: Erbabaz para topladık. Adamlar bir daire daha yapmamışlar. Alkol masalarında, kumar masalarında yemişler, içmişler. Zehir zıkkım olsun. Bu vatanın, bu memleketin insanların soluğunun, sözünün parasından.
1: Bu nasıl bir rahatlık? Bu nasıl bir vicdan?
4: Yani,
1: ahbapçılar. Evet.
4: Yani ahbap çavuşçular. Her neyse Ataullah Bey'im. Öyle bir şehir olmuştu Hatay. Kayınbirader bana dedi ki, enişte dedi, hadi gelmez diyoruz dedi. Ben de hava sıcak olduğundan evin içinde pantolon çıkarıp pijama ile geziyorum.
1: Evet.
4: Ya hemen dedik geleceğiz diyerekten ben pijamanın üzerine pantolonu geçirdik. Çoluk çocuk bindik arabaya. Nereye gidiyoruz? Samandağ'a. Nereye? Denize. Ya. Ey Allah'ım yarabbi, la denize gitsen bir insan şilottur, çiçörttür, gelir alır üzerimize.
1: Evet.
4: Oraya gittik. Abi denize girdim. Pantolonu çıkardım pijamayla. Deniz pijamamı indiriyor. Çilot kalıyor. Yarabbi. Öyle bir mahkum oldum ki. Pijamayı çıkardım. Şöyle kumsala serdim. Denizin içinde biraz yüzdüm. Dolaştım geldim. Pijamaya baktım. Dalga gelmiş yutmuş. Pijamada gitmiş.
1: Vay vay. Yani, hatıraya bak abi. Bu sene de gidecek misiniz Hatay'a?
4: Yok abim, yol paraları çok pahalı.
1: Değil mi?
4: Otobüste gidiyorum. Bir de hava iki de çocuğum var, okula gidiyorlar.
1: Allah bağışlasın.
4: Bunları da bırakıp götüremiyor. Hep beraber gittiğimiz zaman sadece 10 bin liraya buluyor.
1: Ya.
4: Gidip gelin.
1: Zaten sadece emek, yol parası.
4: Aldığımız,
1: evet.
4: Evet. Aldığımız 26 bin lira maaş. Onun için
1: gidemeyeceğiz bu sene.
4: Yani ev kira 3 senede bir gidip geliyorum yani.
1: Anladım. Allah yardımcınız olsun.
4: Onlar geliyorlar. Onlar Hatay'dan geliyorlar.
1: Hah.
4: Onlar gelip gidiyor. Biz oraya gidiyoruz. Böyle böyle vakit geçiriyoruz.
1: Abi gidişler gelişler olsun. Çocuklar dayılarını, dayı tarafını bilsin. O da çok güzel olur.
4: Biliyorlar. Sonra şimdi, zaman arıyorlar efendim.

0: Günler, hayırlı yayınlar Atom abi.
1: Size de kiminle görüşüyoruz efendim?
0: Ben Denizli'den arıyorum. Denizli Honazlı'yım. Hemşireyim, daha önce de aramıştım. Üçüncü arayışım bu.
1: Honazlısınız.
0: Evet.
1: Aman efendim.
0: Evet, Emir abinin memleketinden.
1: Saygıda, sevgide kusur etmeyelim. Patronun hemşerisisiniz valla.
0: Sizi
1: hoş tutalım efendim yani. Honazlı deyince orada bir durmak lazım. Frene basıyorum. Buyurunuz
0: zaten
1: efendim, sizi dinliyoruz.
0: Vefat ettiği gün öğrenmiştim. Honaz'la bağlantısını inanamadım. O zamana kadar bilmediğim için, öğrenmediğim için çok üzüldüm, utandım. Ve gazete aboneliğimi de tam o gün başlattım. Ve o gün bugündür Allah'ın izniyle devam ediyorum.
1: Ha, Enver abinin hatırasını, gazeteyi evet. Tabii ki ya Honaz'da yaşatacaksınız ya.
0: Honaz'la yaşatamıyoruz işin kötüsü, biliyor musunuz? Honaz'da bir
1: güzel,
0: türlü
1: güzel şeyler tutmuyor. Öyle oluyor biraz ya maalesef.
0: Galiba öyle yani. Ha. Sonuçta köy değil, kasaba değil, bir ilçe ama bir türlü oturtup da gazete dağıtımını düzenli hale getiremedik. Hayırlısı diyelim, o da bizim ayıbımız.
1: Estağfurullah. Olur olur inşallah.
0: İnşallah. Ben sizin için aradım. İki gün de aklımda tutuyor mu?
1: Evet. Aa, alo. Telefon gitti.
0: Hayır diye.
1: Ha, buyurun.
0: Bir zamanlar herkes siteye para veriyordu ya. Yani ha? Hayır yapıyoruz diyerekten.
1: Evet.
0: Sonra öğrendim. Öğrenlerin saç falan. Der mi? Üzülmediler. Demek evet. Ki çok da umurlarında değildi yani. Onun kurbana mı gitmiş, hayıra mı gitmiş? Evet. Bir fakire, bir yetime mi gitmiş? Çok da umurlarında değildi. Üzülmediklerine göre.
1: Yani öyle aynı görünüyor şeyden... değil mi?
0: Öyle, öyle.
1: Ama yani ben olur. Yani benim kıymetli hemşerim şöyle bir şey. Haluk Levent'le ilgili bu iddialar karşısında dediğiniz gibi aman aman kimse kahretmedi. Troller aynen. Hiçbir şey yazmadılar. Kimsenin sesi çıkmıyor. Öyle ölü toprağa şey yapılmış gibi. Ekrem İmamoğlu ile ilgili 70 küsür tane tanık var ya. Şey var. Adam konuşuyor, ifade veriyor. Böyle yaptık, ben aldım, ben götürdüm, ben getirdim falan. O konuda da sanki hiçbir şey olmamış gibi.
0: Aynen. Sadece troller de değil, ben verenlerin de çok üzülmediğini düşünüyorum.
1: Aynen öyle.
0: Çünkü şöyle bir şey vardı. Acaba buradan hani Kızılay'a gitmez de Ahbap'a gider de hükümet de buradan yıpranır mı acaba? Evet. Bu deprem bir vesile mi olur acaba? Yani herkes bence niyetine göre karşılığını görüyor. Dünyada da görüyor. Ahirette zaten görecek.
1: Tam yani senin bu dediğini bir eski tüfek, tam senin dediğin bu eski tüfek gazeteci konuştu. Ya Türkiye'de dedi böyle büyük bir şey olsun dedi. Böyle büyük dedi böyle.
0: Evet.
1: Yangın mı felaket mi falan bunları tarif evet. Etti ya. Ya sen hatırlıyorsun
0: dedi
1: değil
0: yani,
1: mi onu?
0: Açık açık. Evet evet biliyorum.
1: Ama
0: açık
1: altından kalktık milletçe, hükümetçe elhamdülillah. Evet.
0: Allah'ın izniyle. Bizim verdiğimiz bir kuruş onların 1 milyonundan daha da bereketlidir Allah'ın izniyle. Zaten Kızılay'a da o hayırsızların parası nasip olmadı. Olmayınca da kalkınabildik. Gene de kalkınırız. Hiç ihtiyacımız yok Allah'ın izniyle millet olarak.
1: Çok güzel.
0: Bunu söyleyecektim.
1: Peki size, Honaz'a, Honaz halkına buradan çok teşekkür ediyoruz. Selam ediyoruz. İyi günler diliyorum efendim.
0: İyi günler. Allah'a emanet.
1: Türkiye Gazetesi Enver abinin hatırası. Ben karışmam yani, ona göre sahip çıkmak lazım.
0: Tabii her daim Allah'ın izniyle son nefese kadar devam.
1: Hadi bakalım. İyi günler diliyorum efendim.
0: İyi günler.
1: Sağ olun efendim. Evet bakalım telefon hattımızda. Kim var efendim? Aa, telefon hattımız boşmuş. Telefon hattında kimse yok ya. Allah Allah, ilginç. Cuma günü telefonda kimse yok. Yayın müdürü geldi Sayın Baha Apak. Ya ne oldu, niye kimse yok yayında? Ben de şaşırdım, o da şaşırmış ya. Efendim telefonlarımızı hatırlatalım tabii. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Cuma niye diyorum efendim? 0212 454 56 46. Cuma günleri dünya dönerken halk günü yapıyoruz efendim. Her şeyi konuşuyoruz. Bakalım telefon hattımızda kim var? Buyurunuz efendim.
2: Merhabalar. Ben de Doktor Ali Güllüoğlu.
1: Ali Bey hoş geldiniz. Merhaba, buyursunlar efendim.
2: Nasılsınız? Yayın iyi gidiyor mu?
1: Çok
2: çok ortasında girdim. 5 dakikadır dinliyorum. Yeni işten çıkardım.
1: Çok teşekkür ederim. Vallahi işte bizim üslubumuzu biliyorsunuz. Halk dilinden halka mikrofonu uzatıyoruz. Siz nasıl buluyorsunuz? Nasıl bir katkıda bulacaksınız programımıza efendim?
2: Ben çok güzel buluyorum.
1: Sağ ol.
2: Sadece şöyle bir bu son gündemlerle alakalı... Böyle şöyle bir endişe yaşıyorum. Hani işte bu Haluk Levent, işte Ahbap meselesi evet. Üstüne gidiliyor. Acaba Türkiye

0: Peki mesela tek şey bu mu? Hani işte usulsüz toplanan para vesaire.
1: Evet.
0: İşte maalesef birçok işte hasta kardeşimiz, çocuklar, bunlar için para toplanıyor. Buralarda usulsüzlükler oluyor mu? Hı-hı. Hani mesela bu tarz şeylerden çok... Çünkü gidilmedi. Böyle bir hissiyatım var yani. Tabii ki bunları böyle araştırabilecek kabiliyete sahip değilim.
1: Ali Bey, bu konuda açıklamalar geldi. 2-2,5 yıldır bu dernekleri takip etmişler. Yani Haluk Levent'i de takip etmişler. Oradan o doneler elde edilmiş. Ben diğer derneklerin de ya da işte hastalar adına falan toplanan paraların da herhalde takip edildiğini tahmin ediyorum. Devlet boş bırakmaz çünkü. Bilmiyorum tabii. Ama yani sizin endişeniz de çok önemli hatırlattığınız için. Evet.
0: Geçen bir çocuğa sosyal medya üzerinden bağış yaptım. Sonra böyle bir mesajlaşma geçiyor, işte bir IBAN vesaire gönderiyorlar. Ondan sonrasında böyle aradan bir zaman geçti. Bir baktım şey yok. Hesap yok yani, hesap ortadan kalkmış. Öyle olunca çok şey yaptım. Ve hani mesela bazı yerel şeyler var tabii ki. Mesela benim çalıştığım mahallede mesela bir çocuk vardı. Mesela o çocuğu biliyorduk. Hani ailesi vesaire, ona yerel falan paralar vardı. Mesela ben o çocuğu hani... Hangi şehirdedir, nedir, hani şeyi çok...
1: Ya çok değerli bir şey söylüyorsanız, ki. Biliyorsanız, tanıyorsanız onlara yardım edin gibi bir şey sanki ben öyle algıladım.
0: Evet.
1: Bir komşunuzdur, biraz, bir akrabanızdır, evet.
0: Yani şey, nasıl istismar edilmeye çok açık bir mesele gibi duruyor.
1: Evet.
0: Bir de keşke tabii şey olsa, hani ortak bir fon vesaire üzerinden hepsine ortak yardım edilse yani hani...
1: Doğru.
0: Sonuçta... Türkiye'de belki böyle binlerce çocuk var. Ama biz sadece belki işte hepsine tek tek bağış yapsak. Her gün birine bağış yapsak gene de hepsine ulaşmamız mümkün değil. Sadece böyle vicdanımızı belli ölçüde rahatlatmış oluyoruz.
1: Evet, ama endişeliyiz de diyorsunuz.
0: Endişeliyiz tabii yani. Allah kimseye hastalık vermesin. Çok zor yani. Öyle küçük çocuk vesaire şey oluyor. Ama bir yandan da tabii bunun hani kötüye kullanılabilmesi... Mesela bir tane çocuk, ben Urfa'da yaşıyorum. Hı hı. Şey olmadı, tedavi olamadı. Çocuk vefat etti. Sonrasında mesela onun ailesi bağışları başka bir hasta çocuğa onlar şey yaptılar. Hani ona bağışlar, devrettiler, bağışladılar. Mesela gördük ki o zaman dedik işte hani şey, o bağışlarımız da hiç olmazsa şey olmadı. İnşallah öbür çocuk şifa şiyordu. Tabii sonrasında tabii takip edemedim, hatırlayamıyorum hani çocuk... İyileştim veyahut da son durumu nasıl? Hmm. Ya o şekilde.
1: Bunlar aynı zamanda sizin hastanız herhalde.
0: Benim hastamdı, o ilk bahsettiğim çocuk benim hastamdı tabii. Hmm. Ama tabii durumundan ötürü böyle bizim şeye hiç getirip götürmüyorlardı. Sağlık ocağı. Özel tabii kendi şeyleri, branş uzmanları tarafından takip ediliyordu. Evet. Ama biliyordum yani mahallemizde öyle bir çocuk hastamız olduğunu. Var. Mesela ailesi veyahut da başka sebeplerden annesi, babası, kardeşleri vesaire. Yani gelip gidiyorlardı tabii.
1: Anladım efendim. Peki. Çok teşekkür ederim. Önemli bir ikaz aynı zamanda. Sağ olun. İyi günler diliyorum doktorum. Sağ olun. Efendim Şanlıurfa'mıza da sevgiler, selamlar gönderelim. Bakalım telefon attığımızda dinleyicimiz var mı sevgili Ömer?
2: Selamünaleyküm.
1: Muhaleyküm selam efendim.
2: Selamünaleyküm. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar.
1: Hoş geldiniz efendim. İyi günler diliyorum.
2: Hoş bulduk. İyi günler. İzmir'den Dilaver.
1: Ha, merhaba Dilaver Bey. Buyurunuz efendim.
2: Merhaba Tolga Bey. Bugünkü tiyatroyu sanırım izlediniz. İzlemediyseniz de meslek kimliğinizle illaki haberiniz oldu.
1: Hangi sahnede oynuyor abi?
2: Abi. Hacı Bayram Veli Camii'nde namaz sahnesi tövbe, vardı. Tövbe. Sonra ondan sonra ilk meclis önüne yaya gidildi, resim verildi. Atatürk maskesi takanlar bence Atatürk'ün partisinden ayrıldı. Atatürkçü olanlar partide kaldı. Ha. Atatürk maskesi takanlar maskelerini taktılar. Önce cuma namazına gittiler. Ama ben bundan sonra takip edeceğim. Bakalım haftaya cumaya nerede kılacaklar cuma namazını.
1: Canım aralığında her gün cumaya gidiyorum diyenler de çıktı biliyorsun. Ya Dilaver.
2: Abi emek öyle bir cuma varsa emekli olunca biz de gitsek. İşten dolayı kaçırdıklarımız oluyor mesela.
1: Yok, cuma bir gündür abi, saati de bellidir. İnşallah günü de denktir efendim, güzel olur efendim, evet.
2: Abi ya resmen şimdi bizim diyeceğim, bizim aklımızla alay etmeleri söz konusu bile değil. Evet. Ben hiç okul mezunuyum abi. Benim aklımla alay edemezler. Çünkü benim hani pantolonun sağ cebinde özellikle pot pantolonların cep vardır. Çakmak cebi deriz biz ona.
1: Ha, küçük böyle.
2: Benim, abi benim sadece o cepte 20 tane profesör var. Benim aklımla alay edemezler ama kendi tabanlarıyla resmen alay ediyorlar abi. Resmen alay ediyorlar abi.
1: Ama onlar kabul ediyorlar.
2: Alay.
1: Ne desen kabulümdür arkadaş diyor.
2: Bir abimiz bağlandı işte, Devlet Bahçeli Beyefendi bunlara hazine yardımı falan yapılması konusunda. Acaba dedi AKP'ye alternatif mi? Ah be abla, bir de 62 yaşındayım dedin. Ben şaştım sana ya. Söz konusu dahi olamaz ya.
1: Ya hangi söz parti, hangi parti, hangi lider ya, hangi lidere alternatif olur bellidir ya.
2: Abi bir zaman bir köylü arkadaşım diyeyim artık. O an muhabbet ettik, arkadaş olduk.
1: Yani aşağı yukarı belli olur. Evet.
2: Of. Hayırdır dedim. Nereye oy vereceğiz ya? Bayındır'ın köyünden. Ya dedim dayı bak, ayak yapma. Ayak yapma. Dibine kadar CHP'lisin.
1: Ha.
2: Yahu dedi tamam da dedi. Vallahi kararsızım dedi. İyi dedim. Gel. Hadi dönelim meclise beraber. Gösterdim güvenilir bir tane. Vallahi dedim ben de ona oy vereceğim. Durdu. Tayyip'ten başka da oy verecek adam yok ki dedi mecliste. Yine dedim ayak yapıyorum.
1: Aha.
2: Sen de bir taktın ayağı yahu dedi. Ne ayağıymış bu dedi. Bak dedi sen buradan kalk. Daha seçime 1,5 ay, 2 ay, 50 gün falan var. Seçim gününe okulun önünde gidip içeri sıraya girip perdeyi açırsaya kadar dedim AKP de perdeyi açıp içeri gireceksin dedi. Altı oka basıp çıkacaksın. Vallahi doğru söylüyorum dedi.
1: Abi işte logo çok önemli. Birkaç dinleyicimiz diyor ya bu logoyu bir şeye benzetemedik. Adam orada o altı oku görünce, onların bir de anlamları var yani. Halkçılık var, milliyetçilik var, devletçilik var. Burada şimdi bir logo var. Yeni parti falan. Çok şey yani.
2: Yanılabilirim.
1: Sadece mesaj yeni yani. Yeni de. Evet.
2: Yanılabilirim. CHP seçmenine çünkü hiç belli olmuyor. Ben %6'yı bile görebileceğini zannetmiyorum.
1: Evet.
2: Yeni partinin. Hatta Özgür Bey'in kendini bile seçtirebileceğini sanmıyorum. Ha, olabilir 2'ye bölünüp 12'ye 13... 12'ye 11 olup ikisi birden meclise de girebilir. Ama bu benim tahminim. 6'yı göreceğini zannetmiyorum. Bakalım, göreceğiz.
1: Bakalım efendim, çok teşekkür ederiz İzmir'e.
2: İyi günler.
1: İyi günler efendim. Evet sevgili dinleyiciler, dinleyicimiz var değil mi sevgili Ömer? Var, buyurun efendim. Alo. Buyursunlar efendim.
3: İyi günler, iyi çalışmalar. Kolay gelsin Atallah Bey.
1: Hoş geldiniz, iyi günler diliyorum. Efendim kiminle görüşüyoruz?
3: Iğdır'dan Mehmet'in.
1: Mehmet Bey buyursunlar efendim.
3: Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Bugünümüze şükürler olsun efendim.
3: Çok şükür. Atallah Bey'den bir şey söylemek istiyorum sana.
1: Söyleyin efendim.
3: Şu CHP'ye bir şekilde gelen bu şeye... Kılıçdaroğlu'na.
1: Heh.
3: Yani bence haksızlık yapıldığını düşünüyorum.
1: Bir şekilde gelen mi ya da bir şekilde gönderildikten sonra gelen?
3: Neyse yani lafı fazla uzatmıyorum.
1: Anladım. Öyle
3: ha, ben adama haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Şöyle ki adam CHP için daha ne yapsın? Yani CHP'ye 13 defa seçim kaybettirdi. Ondan sonra Cumhurbaşkanı aday olamıyordu, önünü açtı. Daha yani ne yapsın adam? Adamın yani yaptıkları ortada.
1: Adam da diyor ki ben diyor 6 partiyi bir araya getirdim. Yani mütedeyyinler, milliyetçi partiler, herkes etrafımda toplandı. Daha ne yapayım? %48 oy aldım. Hatta belediye seçimlerinde birinci parti oldum diyor. Yani günahıma girmesinler diyor.
3: Ne zaman olmuş? Kimin döneminde olmuş CHP birinci parti? Onun için mi Türkiye'nin birinci partisi tabelasını çıkarttırdılar?
1: Yerel seçimlerde oldular ya.
3: O Özgür Bey'in döneminde olmuştu.
1: Özgür Bey. Yalnız Kemal Bey varken İstanbul, Ankara vesaire işte İzmir büyük şehirler başta olmak üzere Adana'mızda vesaire Antalya'mızda hep böyle oldu ya.
3: Şunu söylemek istiyorum ben. Buyurun efendim. Yani bu Kemal Kılıçdaroğlu bir kere yani gerek Cumhurbaşkanlığı olsun gerek herhangi bir bakanlık olsun millet tamam bazı duygusal açıdan yaklaşarak yani değerlere sahip çıkmasını biliyor ama yani da iyi tayin edebilen bir yapıya sahiptir. Yalnız Türkiye şunu bilsin ki Kemal milyon defa seçime girsin, bir defa bile kazanamaz. Neden diyeceksen, bak onu da söyleyeyim sana. Çünkü adam düşük profilli bir insan.
1: Öyle şey olur mu? Biz onu efendim neye benzettik yani? Gandhi'ye bile benzettik canım. Gandhi Kemal dedik, bilgi adam dedik ya.
3: Gandhi'nin sonu belli. Adamı da mı Gandhi gibi yapsınlar? Adamı da.
1: Ama bir Gandhi var yani. Peki Mehmet Bey çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyorum efendim. Yıldır'a bakalım telefon attığımızda kim var efendim? Buyurunuz efendim. Alo. Buyursunlar efendim. Alo.
4: Selamünaleyküm Atallah abicim. Hayırlı cumalarınız olsun.
1: Aleyküm selam. Efendim buyursunlar.
4: Ben Erol abi İstanbul'dan.
1: Ha buyursunlar Atın Erol Bey. Abi,
4: ben bir de senin fikrin abi. Şu anda mesela diyelim ki siyasi partilerin liderlerini siz nasıl görüyorsunuz abi?
1: Siyasi parti liderleri.
4: Abi nasıl görüyorsunuz abi?
1: Yani
4: abi?
1: Özellikle liderler mi diye ona bakarım
4: evet, abi. Evet abi.
1: Liderliğin özellikleri var biliyorsunuz.
4: Şimdi Abdullah abi bak ben şimdi ben 18 yaşından 20 yaşından yalan söylüyorum başlığımız vefat etti ya tamam mı? Aynen. Yaş 52 yıldı evet. Abi. Evet. Daha Bahçeli MHP'nin başına abi. Ben açık söyleyeyim ben MHP'liyim abi. Ha. Ya bu MHP'nin içinde başka adam yok mu abi?
1: Tabii.
4: Ya bu enerjik bir adam yok mu abi? Bu ülkelerde yani 10 yılda İlkan'a başkan değişikliğinin yukarının ekonomisini otonomisini safa sağlam dururken hiçbir şey olmazken biz bu adamlara şey miyiz abi ya yeter ver bir yıldan ben bunların yüzlerine bıktım sandım ya. Yeni bir manzar yesin, yeni dinamik insanlar yesin parkın içine. Niye gelmiyorlar abi?
1: Evet.
4: Biz de mesela çektiğimiz
1: zaman. Abi umudumuzu kırdılar işte yani. Yani Haluk Levent'e yöneldik efendim sosyal ya, demokrat sanatçı abi. Diye orada umudumuzu kırdılar. Hadi ya, Ekrem Bey bir sağ gelenekten geliyor ona umudumuzu bağladık 70-75 kişi çıktı tanık oldu verdik aldık getirdik para geldi para gitti ben verdim dediler Ekrem Bey'den yana da umudumuz kalmadı. Yani umudumuz Şaban diye yeni bir film mi yapsak ne yapsak Erol ya?
4: Yaşarın adam yok mu abi?
1: Gençler var tabii. Yaşlıların da tecrübesi var biliyorsun.
4: Ama yok abi o da
1: gençler yapsa gençler yapsa yaşlılar yapabilse demişler atalarımız.
4: Abi orada arkana dursun yani. Ben ne istedim o hatunu abi. Abi ben istedim ki ya cuma günleri bir tatil olsun. Lan bırak krallık krallık desin ya. Burası kerahatı yönetenin bir kere ya.
1: Olsun yok, bro, canım yani olma, olabilir günlerden bir gün diyor. O da öyle diyor yani.
4: Ya Atollah abi buradan olamaz. Yani Türkiye Cumhuriyeti kurulu kulağına yani böyle gelmiş böyle gitmiş yani. Ya,
1: diyorsun laik ve demokratik bir ülkede bunlar olmaz diyorsun.
4: Ya ben laikçi de değilim. Ben demokratım abi. Ben İslam'ım. Ama yani kurulmuş bir düzenle kalkıp da ayağı var. Bu nedir biliyor musun Atullah abi? Yani şeytan uyandırmaktır yani. Aramızda fitneleri de uyandırmak için. Ama yorulun da mı?
1: Yani adam diyor rahat rahat Cuma'ya gidelim. İşte bilmem ne yapalım.
4: Ya Atullah abi ne giden var ne eden var. Bir adamlar abiler bir saat oynuyorlar. Urban olayım Allah'a şeyler. Adam canlı gibi gidiyorlar ya. Giden adam her yerde gider abi. Urban oldun ya. Yanlış mı? Yol abim ya. Abi vallahi ya Atullah abi ya. Yani ben öyle bir de Malatya'daki var abi. Vallahi ben yani savcıda olayım. Hakim yolu bu bayağı kovarım ya. Karım ki mahkemenin kararı vermiş. Yani neyine her şeyini vermiş. Ya psikolojim bozuldu. Kafam bozuldu. Cat var. Vıdık bozuldu. Ya kardeşim adalet senin müşkünse bir adam kararını vermiş. Demek sen haklı olsan sana gitmişsen haklısın. Kardeşim izle. Kardeşim abi. Yayına bağlı yayına alın. Cat. Sakin. Ya Allah. Ya bizim bir şey hatırlıyor. Ya Atama abi. Mazhar Osman'a ne zaman geleceksin?
1: Mazhar Osman'a gitmemiz lazım. Benim hafif resetlenmem bozuldu galiba. Çarşamba günü doktoru aradım. Çarşamba günü gelsem. Aa ben müsaitim dedi. Ne zaman geleyim? Dedi ki ya 2-3 saati ben programa yetişmem lazım. Daha sabah geleyim dedim. Sabah gideceğim abi resetlemeye. Benim bilgisayar biraz şey yaptı abi error veriyor.
4: Abi kurban olayım beraber gidelim. Canımı yerim. Vallahi abi. Tamam abi. Bir de kahve içelim abi. Bir yemek tamam. Yiyelim Allah'ım.
1: Peki görüşelim, tamam. Kavilleşelim. Yani Osman abi. Biliyorsun Mazhar Osman burada yakında abi.
4: Ben de yakınım abi.
1: Ana.
4: Ben de yakınım. Atalım. Vallahi abi. Canım
1: abi. Çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. İyi hafta sonları. Sağ ol. Efendim reklam mı var? Efendim kısa bir reklam aralığımız var. O reklam aralığına gidelim. Sonra tekrar birlikte olacağız inşallah. Telefonlarımız 0212 454 56 46.
5: Şimdi reklamlar.
6: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
7: Dünya Katılım var.
9: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
7: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
10: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Reklamları dinlediniz.
11: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Böyle bir dünya var.
1: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
1: Aklınızda bulunsun.
3: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Burası TGRT FM.
9: Merhaba sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. TGRT FM'in Dünya Dönerken programında beraberiz ve telefonlarımız 0212 454 56 46. Bu arada Ahmet Hilmi Kaya geldi. Bundan sonra program onunla gidecek. Yeni yönetmenim efendim, sevgili yönetmenim, yakışıklı adam. Efendim buyurun, alo.
10: Selamünaleyküm.
9: Vaaleyküm selam efendim.
10: Sakarya'dan Metin ben, Atallah Bey.
9: Metin Bey merhaba, diliyorum. Hoş geldiniz efendim.
10: Hoş buldum, teşekkür ederim. Nasılsınız?
9: Teşekkür ederiz, sizi sormalı.
10: Allah afiyetlik versin, iyiyim elhamdülillah.
9: Buyursunlar efendim.
10: Emekliyim ben. 2006 yılında emekli oldum. Hı. 2008'e kadar her asgari ücrete yapılan zamda ben kendim emekli maaşımın ne kadar olduğunu önceden biliyordum. 500 liraydı, bu kadarlık bir artış oluyordu. Ben önümüzdeki ay maaşımı bu kadar alacağım diye biliyordum. Ondan sonra geriye gittim ve bugün 6 bin lira yaklaşık asgari ücretten daha düşük maaş alıyorum.
9: Evet.
10: Nasıl bir düzenleme yapıldıysa bunu bilmiyorum. Bu bir. İkincisi, 2000 yılı ve 2000 yılından sonra emekli olanlar için intibak yasası çıkartılmadı. Bunun çıkartılmasını istiyoruz. Hükümetten bu yönde talebimiz var. Hakikaten de mağdur durumdayız. 23 bin lira maaş alıyorum şimdi elhamdülillah. Tabii ki Rabbimize şükrediyoruz. 27 civarında oldu. Ama yeterli değil Atallah Bey. 10 bin lira kira veriyorum. İnanır mısınız? Marketteki fiyatlar hemen değişti zaten. Daha maaş bizim cebimize girmeden etiketleri güncellediler. Sürekli de zaten fiyatlar değişkenlik gösteriyor, güncelleniyor. Bununla ilgili de bir çalışma yapılmasını, bir ön alınmasını hükümetten talep ediyoruz.
9: Peki.
10: Burada da ciddi sıkıntılar var.
9: Anladım. Çok teşekkür ederim.
10: Yani sağ ol. Bunu dile getirmek için aradım sizi.
9: Tabii çok iyi yaptınız efendim. Her zaman bekliyoruz. İyi günler
10: çok
9: diliyorum
10: efendim. Çok teşekkür ederim. İyi
9: sağ olun, biz teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Alo, buyursunlar efendim. Buyurun efendim.
0: Ataullah Bey merhaba, hayırlı yayınlar.
9: Merhaba, iyi günler diliyoruz efendim. Kiminle görüşüyoruz? Buyursunlar efendim.
0: Ahmet, ben Ankara'dan arıyorum. Kolay gelsin.
9: Buyursunlar Ahmet Bey, Ankara'da.
0: Evet, şimdi bugünlerde buralar çok hareketli, malumunuz.
9: Ne oluyor efendim oralarda?
0: Basında yayında takip ediyoruz. Malum yeni parantez içindekini söylemiyorum.
9: Evet efendim.
0: Yeni anladınız partisi anlamında oluyor.
9: Anladım.
0: Soru şu. Atalarımız da demişlerdir. Yılanın yavrusu zehirsiz olmaz.
9: Hı.
0: Dolayısıyla geçmişe doğru gittiğimizde Şeyh Said'i, Seyit Rıza'yı, Menderes'i, arkadaşları, hatta merhum Erbakan'ı boncuk boncuk meclise terletenler, ondan sonra sağdan soldan yaşlı büyüterek aslanların, yakın zamanda da görüyoruz çok geçmişe gitmeden, bunlara yaptıkları bunların yanına kar kalmayacak. Yani Allah mutlaka hesabını soracak. Kimisi öbür tarafta, kimisi bu tarafta. Şimdi bazen bakıyoruz, dün İslamiyet'le dalga geçip çağ dışı bir anlayıştır diyen bugün takiyecilikten bahsediyordu ya.
9: Evet.
0: Bugün de gidip cuma namazında boy gösterip bazılarının takdirini almaya çalışıyor. Tabii bunlarla yetinmiyor. Bir de sağda solda kelli köpek yardım adı altında, işte malumunuz Ahbab'ın. Ondan sonra patates soğan dökenler sokaklara, sonra müftünün hanımıyım deyip yalanları ortaya çıkanlar, bir sürü de destekçileri var biliyorsunuz.
9: Evet.
0: Ama ne demiş? Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de akletmez misiniz demiş. Cenab-ı Allah akledenlerin mutlaka doğrunun, gerçeğin ortaya çıkma, yani mevcut tabiriyle doğurmaya mahkumiyeti vardır.
9: Evet.
0: Mutlaka çıkar. Kimse bunu gizleyemez.
9: Peki.
0: Belki bugün kandırabilirsiniz. Malumunuz İstanbul Belediyesi'nde ve başka belediyelerde su hayat gibidir, oksijen gibidir, para almak olur mu falan diye haykıranlar şu anda 4 katı, daha yeni faturayı aldım. Malumunuz Osman Gökçe'nin, Sayın Osman Gökçe'nin mahkeme etmesinden sonra artırmışlar. 2 kat, 3 kat geliyor şimdi. Sözde mahkeme kararıyla daha uzatacaklardı. Bazı ekstradan yüklemiş olduklarını düşeceklerdi. Yani sonuç olarak bu anlayışla yol gidilmez, kötü niyetle iyi murada erilmez.
9: Anladım. Peki efendim.
0: Haksızlık yapmaya gerek yok. İnsanlarla en iyi iletişim, insanlarla yüzle gelip konuşmak, sağda solda trollerle ya da işte başka rollere bürünüp aslında müftünün hanımı olmadığı, başörtülü videolar çekmek, soğanı sonra paramı vermediler, patatesi çarşıda pazardan sergileyip protesto etmek adına hükümeti sözde, sonra çuval çuval tekrar toplamaya çalışıp ya paramı vermediler diye ağlamamak için herkes aklını başına devşirmeli ve kime ne yapacağını, nasıl oy vereceğini, nasıl seçeceğini bence bilmeliyiz.
9: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz.
0: Acizlere düşeceğim. Çok teşekkür ederim.
9: Evet.
0: Hayırlı yayınlar.
9: Ankara'ya iyi akşamlar, iyi günler diliyorum efendim. Evet, hayırlı günler. Telefon hattımıza dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim.
1: Alo, selamünaleyküm.
9: Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz Osman Bey.
1: Nasılsınız efendim?
9: Çok teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyoruz? Dinliyorsunuz bizi.
1: Sürekli dinliyoruz. Dinlemek daha güzel ama böyle arayıp bir şekilde de ucundan tutmak da artık
9: çok önemli.
1: Alışkanlık haline geldi bir manada.
9: Evet.
1: Daha doğrusu bir vazife addediyoruz bunu, yani öyle söyleyeyim.
9: Yani durumdan tabii, vazife çıkarıyorsunuz gibi.
1: Valla biz çıkarmasak da vazife geliyor, bizim tepemize oturuyor yani. Şimdi
9: logomuzu nasıl buldunuz beyefendi?
1: Yogi mi? Ayı Yogi.
9: Ha, öyle mi diyorsunuz?
1: Şimdi logo değil de, bak bir espri vardı benim. Ben çoktan ben söyleyeceğim. Hani Mahmut Tanal elinde hortumla Toma misali su çıkıyordu ya.
9: Evet.
1: Ben de Mahmut Tanal'a şöyle bir uydurma, ne diyeyim, yakıştırma, tabii şakayla bir isimde, bir lakapta, lakap takma gibi değildir de bu bir espri yani.
9: Evet.
1: Mahmut Tomal.
9: Ne anlama geliyor? Ha anladım. Toma'dan yola çıkar.
1: Toma'dan Wilhelm.
9: Ona bakarsan Özgür Bey de Toma'nın üstüne çıktı ya böyle.
1: Son yani yolu. Toma bu aralarda meşhur oldu. Bu evet. Arada söylemem, aktüelken söylemem gerekiyordu. Unuttum onu o zaman. Karıştı başka şeylere.
9: Yani bu Toma'yla ilgili bir sürü şey bulabilirsiniz. Bravo.
1: İşte bunu buldum. İnsanlara bu şekilde arz edeyim istedim efendim. Mahmut Tomal. Toma'dan Wilhelm. Toma su sıkıyor. Mahmut Tanal da su sıkıyor. Toma ile ekliyoruz. Tomal oluyor falan.
9: Evet.
1: Şimdi, efendim şimdi cuma namazları filan günden de bu ara.
9: Tabii.
1: Hatta Sözcü televizyonu mu, Halk televizyonu mu neydi? Ya dedi, cumayı mı gidecek dedi. Cuma mı kılıyor dedi. Böyle bir şaşkınlıkla. Yani ne oluyoruz gibilerden. Ya. Özgür Özel. Cumaya gidecek, namaz kılacak falan ne filandı.
9: Şimdi, kurban da kesseydik abi, şöyle bir dana yere vursaydık.
1: Ben gene burada esprili şunu söyleyeyim. İttifat edemem ama hani derler ya, yemin edebilirim. Yani şimdi buraya gidiyorlar, geliyorlar, bilmiyorum. Bunların tabii bir abdest ölçme cihazımız yok. Acaba abdest ölçme cihazı olsaydı ne çıkardı, onu da merak etmekteyim.
9: Önce abdest almışlar efendim. Bol suyla.
1: Su mu kaldı memlekette?
9: Bu sene su fena değil ama.
1: Yani gargaraya... Ya şöyle giderken eğer herhangi bir şey varsa, ağız kokusu şu bu bilmem ne. Bu şeyin kokmayanları da oluyormuş bu içeceklerin.
9: Yani tabii bizim abdestimizde şüphe yok ki, namazımızdan endişemiz olsun beyefendi. Lütfen.
1: Ya şimdi onlara şöyle bir tavsiyede bulunmak isterim. Buyurun. Uzatmadan. Efendim... Zaten şimdi bu cuma namazları şunlar bunlar vesaire bir kesime bir şekilde şirin gözünmek için yapılıyor muhtemelen. Muhtemelen diyeyim gene kendime bir kıvırma payı bırakarak söyleyeyim. Muhtemelen bazı mütedeyin insanları efendim bir şey yapmak için, etkilemek için. Ben de derim ki bu mütedeyin insanları bir kısmını zaten namaz kılmadan, hatta mezar başında rakı içerek bile kendinize çekebiliyorsunuz rahatlıkla. Yani onları etkilemek için böyle zahmetlere girmeyin. Ve diğerlerini etkilemek
9: için... Onlar sizi olduğu gibi kabul ediyorlar zaten diyorsun.
1: Yani öyle olmuyor mu?
9: Yani namaz kılmayan kardeşlerimiz deyiverirler, çıkarlar işin içinden.
1: Ya evliya dediler neredeyse ya.
9: Tabii tabii.
1: Yani mübarek Kemal dediler, bilmem ne dediler.
9: Yok, Mücahit Kemal sloganları atıldı abi o
1: ya abi. İyi de yani yereldekiler, tanıdıklarım, arkadaşlarımız var. Bana söylüyorlar ya mübarek Kemal falan filan.
9: Olabilir tabii, evet.
1: Yani şimdi öyle görüyor mübarek Kemal. Yani mübarek Kemal'in ne dediği ne ettiğini bilmiyor mu? Yani mübarek Kemal'in kendileri hakkındaki fikirleri, düşünceleri, malumları değil, malumları. Ben de diyorum ki, onlar zaten sizin azat kabul etmez köleleriniz bir manada. Ağır oldu burası ama özellikle söylüyorum. Azat kabul etmez kölelik diye tırnak içinde bir ifade vardır efendim, bilirsiniz yani.
9: Tabii.
1: Yani bunlar azat eder köy sahibi, gene de gitme olmaz efendim der. Sen benim başımsın, canımsın, hayat kaynağım. Böyledir yani. Azat kabul etmez bu köleler. Şimdi bunların dışında yine mesela... Kendimi koyayım mı ortaya? Ben gibileri etkilemek için yapıyorlarsa eğer, evet, bu cuma şovlarını, şunları, bunları hiç zahmet etmesinler. Ya uçsanız, ben sizi uçarken görsem, ben size gene kıymet vermem. Çünkü burada uçuyorsunuz, öbür tarafta konduğunuz yer gene mi yani?
9: Uçuyorsunuz, kaçıyorsunuz. Peki efendim. Osman Bey, çok teşekkür ederim ama evet, mesajlar önemli.
1: Onlar zaten hazır. Bizi de bir şekilde etkileyemezsiniz. Boş boşuna oturup da dizlerinizi ağrıtmayın efendim.
9: Anladım efendim. Çok iyi günler diliyorum efendim. Efendim telefon attığımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz fazla bekletmeden. Buyurunuz efendim.
11: Selamünaleyküm.
9: Aleyküm selam efendim. Kiminle görüşüyoruz?
11: İyi yayınlar. Mehmet Şahin Atol abi.
9: Buyursunlar Mehmet Bey, sizi dinliyoruz.
11: Abi Devlet Bahçeli'nin konuşmasıyla ilgili ben de bir hatırlatmada bulunmak istiyorum.
9: Tabii.
11: Abi şimdi Devlet Bahçeli şey dedi ya abi, hazinedeki verilen CHP yardım paylaşın dedi ya.
9: Ha
11: abi,
9: onlar da abi böyle parasız kalmasın, sonra bazı müteahhitlere mecbur kalırlar. Müteahhitler parayı veren düdüğü çalar ya da parayı veren emir de verir gibi olmasınlar dedi.
11: Abi evet evet, başka şeylere tevessül etmeyin, bak devletin parası var.
9: Evet.
11: Anlayan daha bunlar anlamamış ki bunu. Anlayamamışlar ya da Devlet Bahçeli'nin ne dediğini anlayamamışlar yani.
9: Evet.
11: Net söylüyor adam, bak diyor bazı şeylere tevessül etmeyin diyor. Hani devlet diyor, bak diyor bunları takip ediyor. Sonra çıkıp da diyor ağlamayın diyor. Açık açık net uyarıyor. Doğru
9: evet
11: mu abi?
9: Doğru.
11: Uyarıyor abi.
9: Sistem içinde kalın diyor. Evet.
11: Evet abi. Şimdi bir de hani bunların şeyi biz yok diyorlar ya, hani bir portakal kasası size çıkarız, konuşma yaparız, yok otobüsümüz olması önemli değil falan. Abi millete yine duygu sömürüsü yapıp da para toplayıp sonra gidip orada burada iyi içmesin bunlar. Yapar abi, zihniyetleri bu.
9: Peki.
11: Daha önceden hatırlarsanız ben 2-3 program önce de bir aramıştım.
9: Hmm.
11: Bu yeni partiyle ilgili ismin, ben yeni R demiştim falan, sonra hani programda uygun olmaz.
9: Evet evet.
11: Hani tabii. Siz de dediniz zaten alkol zararlı, yine zararlı.
9: Doğru.
11: Yine aynı dediğimiz gibi logo ondan hiç şey yapmamış.
9: Onu mu anımsattı abi, hatırlattı size diyeceğim. Evet, birçok kişi öyle diyor.
11: Evet,
9: sosyal
11: abi
9: medyada da öyle diyorlar. Efendim.
11: Doğru.
9: Çok teşekkür ederim. Reklama sıkıştık. İyi günler diliyorum.
11: Tamam,
9: size
11: iyi günler, iyi
9: sağ
11: yayınlar.
9: Sağ olun efendim. Evet sevgili dinleyiciler, sürçülisan ettiysem affoluna. Ben Ataoğlu Harvas, iyi hafta sonları diliyorum. Efendim, ondan sonra hayırlı günler diliyorum. İyi hafta sonları diliyorum. İyi tatiller diliyorum. Pazartesi günü saat 16 bülteninden sonra buluşalım istiyorum efendim.
12: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: makaleler arasından.
1: Sevgili dinleyiciler merhaba, makaleler arasından programında sizlerle birlikteyiz. 24 Temmuz Cuma makalelerinden Ataullah Harvas'ın derlediklerini sizler için paylaşmaya çalışacağız. Ana kumanda masamızda Ömer Sasunlu bizimle birlikte, ben Hülya Düzgün sunmaya çalışacağım. Bugünkü ilk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Meryem Aybike Sinan'a ait. Sosyal medyadan yetişkinler de korunmalı. Dijital devrim insanlığı tarihin en büyük kitlesel deneyinin öznesi haline getirdi. Akıllı telefonların hayatımıza entegre olmasıyla başlayan bu süreç, bugün algoritmaların insan iradesini teslim aldığı küresel bir bağımlılık krizine dönüşerek milyarlarca insanı rehin alma evresine girdi. Sosyal medya platformlarının sosyolojimize verdiği tahribat tartışılırken, dünya genelinde koruyucu politikaların neredeyse tamamı sadece çocuklara ve gençlere odaklanıyor. Fransa, Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkenin 15 yaş altı çocuklara getirdiği sosyal medya yasağı çalışmaları, dijital dünyanın tehlikelerine karşı son derece doğru ancak eksik bir vizyondur. Bu çözüldüğü zannedilen madalyonun görünmeyen öteki yüzünde algoritmik manipülasyonun, dezenformasyonun ve dopamin sarmalının pençesinde kıvranan yetişkin bir nüfus yer almaktadır. Yetişkinlerin zihinsel bütünlüğü, demokratik iradesi ve toplumsal sağlığı da en az çocuklarınki kadar büyük bir tehdit altındadır. Dolayısıyla sosyal medya düzenlemeleri sadece çocukları koruma refleksinden çıkarılmalı, yetişkinleri de kapsayacak biçimde yapısal reformlara dönüşmelidir. Sosyal medya platformları son birkaç yıldır insan psikolojisinin en zayıf noktasını istismar etmek üzere tasarlanmış ikna edici teknolojiler kullanıyor. Kumar makinelerindeki mantıkla çalışan ekranı sonsuz kaydırma mekanizması, yetişkin bireylerde de sürekli bir dopamin arayışı oluşturacak bir nevi bağımlılık oluşturuyor. Lakin meselenin en korkunç yanı da bugün iş gücünün ve toplumsal hayatın omurgasını oluşturan yetişkinler, kronik uykusuzluk, dikkat dağınıklığı, tükenmişlik sendromu ve dijital bağımlılıkla boğuşan dev bir kitleye dönüşmüş durumda. Yetişkinler arasındaki klinik depresyon ve anksiyete vakalarının tırmanışında, dijital mecralardaki kusursuz hayat illüzyonlarının oluşturduğu yetersizlik hissinin payı büyük. Güney Kore ve Japonya gibi dijitalleşmenin zirvede olduğu ülkelerde yetişkin bireylerin sosyal izolasyona çekilmesi ve yalnızlık salgınının baş göstermesi, intihar vakalarının artması bu kontrolsüz kullanımın en somut, en korkunç psikolojik faturası olarak değerlendiriliyor. Yeni algoritmalar kullanıcıların ekranda kalma süresini arttırmak için öfke, nefret ve korku gibi uç duyguları tetikleyen içerikleri öne çıkarıyor. Bu durum yetişkin bireylerin radikalleşmesine, komplo teorilerine inanmasına ve kendi yankı odalarına hapsolmasına yol açıyor. Yetişkinlerin maruz kaldığı bu bilgi kirliliği ve dezenformasyon, demokrasiyi, sosyolojiyi, psikolojiyi ve sandık iradesini dahi sakatlayıp toplumsal barışı ve huzuru tehdit ediyor. Dünyadan örneklere bakıldığında yetişkinleri de korumayı hedefleyen yasal çerçevelerin zorunluluğu daha net anlaşılabilir. Avrupa Birliği'nin yürüttüğü Dijital Hizmetler Yasası, bu konuda atılmış en vizyoner adım olarak karşımıza çıkıyor. Dijital Hizmetler Yasası, platformların algoritmik şeffaflık sağlamasını, dezenformasyonla mücadele etmesini ve kullanıcıları manipüle eden karanlık tasarımların yasaklanmasını şart koşuyor. Dolayısıyla bu yasa sadece çocukları değil, milyonlarca yetişkin Avrupalı kullanıcıyı hedef alan reklamların ve yapay zeka güdümlü yönlendirmelerin yıkıcı etkilerinden korumayı amaçlıyor. Benzer şekilde Fransa ve Almanya'da iş hayatıyla dijital dünya arasındaki çizgiyi korumak adına yetişkinlere yönelik ulaşılamama hakkı getirdi. Bu yasalar mesai saatleri dışında iş iletişim ağlarına bakmak zorunluluğunu ortadan kaldırarak yetişkinlerin dijital sömürüden korunmasına bir nevi hukuki güvence sağladı. Hemen altını çizelim ki Çin yetişkinlerin oyun ve mecra platformlarında harcadıkları süreyi ve finansal harcamaları sınırlandıran algoritma düzenlemelerini çoktan devreye sokan ve bu anlamda tehditleri görerek tedbirleri alan belki de tek ülke olarak karşımıza çıkıyor. Hasılı sosyal medya platformlarının topluma dayattığı tehdit yaş gruplarından bağımsız evrensel bir krizdir. Devletlerin görevi bireyleri sadece reşit olana kadar değil hayatlarının her döneminde kontrolsüz teknolojilerin yıkıcı etkilerine karşı sosyokültürel ve psikolojik anlamda korumak olmalıdır. Unutmamalıdır ki dijital esaret altındaki yetişkinlerin inşa edeceği bir dünyada çocukları korumak büsbütün imkansız hale gelecektir. Özgür ve sağlıklı bir toplum için yetişkin odaklı dijital düzenlemeler lüks değil, artık kaçınılmaz bir zorunluluk ve dahi mecburiyettir. Türkiye Gazetesi'nden Meryem Aybike Sinan'ın "Sosyal medyadan yetişkinler de korunmalı" başlıklı makaleyi sunduk. Sabah gazetesindeyiz. Nebi Miş'in makalesi var sırada. "Terörsüz Türkiye hedefinde yasal süreç aşaması." Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Haziran ayının son haftasında grup toplantısında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin olarak yeni aşamayı şu sözlerle duyurmuştu. "Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız." Bir önceki gün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yasal düzenlemeye ilişkin genel çerçeveyi açıkladı. Açıklamadan anlaşılan yasa süreli ve müstakil olacak. Kapsamı, uygulama süresi, denetim mekanizması, kimlerin hangi şartlarda yararlanacağı açık biçimde belirlenecek. Düzenleme genel af ya da şahsa özel af niteliği taşımayacak. Terörsüz Türkiye hedefine yönelik devletin ve siyasetin yeni bir çözüm yaklaşımı ilk olarak 2024'te Malazgirt ve 30 Ağustos Zafer Bayramları törenlerinde duyuruldu. 2 yıla yaklaşan yeni süreçte hedefe yaklaşmak için kritik aşamalardan ve eşiklerden geçildi. Terör örgütünün fesih kararı, silah yakma merasimi, Türkiye'den çekilme kararı, devletin ve siyasetin bu süreçte aldığı kararlar, süreç komisyonunun kurulması ve çalışma süreci sonunda raporunu tamamlaması gibi her bir aşama çeşitli sınamalarla ve meydan okumalarla bugüne gelindi. Yani yasal düzenleme aşamasına gelene kadar süreç ilerletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın ilgili aktörleri ve devlet yetkilileri terörsüz Türkiye hedefine ulaşmada sürekli kararlılık vurgusu yapmasına rağmen daha öncekilerde olduğu gibi süreci bulandıracak tartışmalar ve maksatlı yorumlar maalesef hiç eksik olmadı. Süreç devam ederken kuzeyde Ukrayna-Rusya savaşı, güneyde uzun süredir devam eden Suriye iç savaşının artçı sorunları, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımı ve bölgesel savaş planları ve doğuda Amerika-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Türkiye'yi her yönden ciddi anlamda etkiliyordu. PYD-YPG terör örgütlerinin yeni Suriye yönetimine entegre olmayı ilk başta reddetmesi ve Amerika-İsrail-İran savaşında bazı Kürt grupların savaşa dahil edilme girişimleri süreci doğrudan etkileyen önemli gelişmelerdi. Yine PKK'nın Irak ve Suriye arasındaki uzantıları üzerinden kurulmak istenen yeni denklemler, örgütün tasfiyesini geciktirmeye yönelik dış müdahale ihtimalini sürekli gündemde tuttu. Buna rağmen terörsüz Türkiye ve bölge hedefine yönelik süreç kazasız bir şekilde yasal ve kurumsal düzenleme aşamasına getirildi. Yasa düzenlemesinin hangi aşamada yapılacağı Meclis Süreç Komisyonu'nda uzlaşmayla kararlaştırılmıştı. PKK terör örgütünün silah bırakmasının tespit ve teyit edilmesi, kurumlar arasındaki eş güdümle objektif, ölçülebilir, şeffaf ve denetlenebilir ölçütlere göre yapılacağı raporda kayıt altına alınmıştı. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde meclis gündemine gelecek yasa tasarısı kanunlaştığında uygulanmasının sahadaki gelişmelere göre ve ilgili kurumların teyit ve tespit edilmesine bağlı olacağını öngörmek zor değil. Bu bağlamda yasanın şimdiden çıkartılması, örgüt mensuplarının silah bırakmasına bahane oluşturacak argümanları elinden almak içindir. Süreç yeniden başlatıldığında her aşamasının Türkiye'ye özgü olacağı her fırsatta vurgulanmıştı. Bu bağlamda yasada üçüncü göz ya da dış ara bulucu olmayacak. Tüm süreçler Türkiye modeline uygun olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hukuki ve siyasi meşruiyeti altında tamamlanacak. Bu yasanın uygulama süreçlerinde kritik eşik ve teyit mekanizmalarının bir devlet politikası olarak tanımlanan ilgili kurul ya da kurumlar tarafından yapılacağı çeşitli açıklamalarda ifade edilmişti. Yine kamuoyuna yansıyan açıklamalardan süreci koordine edecek izleme kurulunun oluşturulması, örgüt üyesi ya da suç işleyen ayrımına göre farklı mekanizmaların tarifi, bugüne kadar süreçte görev alan insanların yasal güvenceleri ve sorumsuzluğu, yine mağdur haklarının korunması gibi hususların da düzenlemede olması beklenir. Ayrıca sürecin tamamlanmasından sonra örgüt üyelerinin rehabilitasyonu ve toplumsal hayata uyumu gibi destek süreçleri de yine yasal çerçeveye kavuşturulması gerekir. Terörsüz Türkiye sürecini bu 2 yıllık dönemde en fazla zorlayan hususların başında sürecin başındaki ruhuna uygun olmayan maksimalist taleplerin dile getirilmesiydi. Özellikle toplumsal desteği zedeleyecek tartışmalardan kaçınılması gerektiği herkes tarafından kabul edilse de maalesef bu konuda bazı çevreler üzerine düşen sorumluluğu yerine getiremediler. Büyük ihtimal bu yasa tasarısı meclise geldiğinde yine süreçle doğrudan ilgili olmayan konular gündeme getirilecektir. Maksimalist taleplerle ya da sadece Öcalan'ın statüsü ve konumu üzerinden süreç zorlanacaktır. Yine devlet ve iktidarın sorumluluktan kaçtığı gibi suçlamalar yöneltilecektir. Gelinen süreçte terörsüz Türkiye süreciyle ilgili devletin ya da Cumhur İttifakı'nın niyetini sorgulamak süreç açısından doğru bir yaklaşım değildir. En başından itibaren devlet ve iktidar bu konudaki iyi niyetini kendi tabanından eleştirileri göze alarak gösterdi, sorumluluklarını yerine getirdi. Meclise getirilecek yasal çerçevenin de süreçte bir aşama olduğunu öngörmek gerekir. Süreç boyunca terörsüz Türkiye hedefine ulaşmada başkaca düzenlemelere ihtiyaç duyulması halinde bunlar yine mecliste ele alınacaktır. Dolayısıyla her şeyden önce sürecin dinamik bir şekilde ilerlediğini bilerek hareket etmek gerekir. Sabah gazetesinden Nebi Miş'in makalesini sunduk. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal süreç aşaması. Hürriyet gazetesindeyiz. Sırada Nedim Şener'in makalesi var. Kandırılmadınız. FETÖ'nün devlet yok ahbap var kampanyasına alet oldunuz. FETÖ'nün en iyi yaptığı şey bugün de olduğu gibi muhalif kesimi yönetebilmesidir. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili bayatlamış yalanla bu kitleyi yöneten FETÖ, 6 Şubat depreminden sonra da devlet yok ahbap var kampanyasıyla Kızılay ve AFAD'a olan güveni sarsıp kaos oluşturmaya çalışmıştı. Devlet yok ahbap var kampanyası firari FETÖ'cü Emre Uslu'nun 6 Şubat depreminin ertesi günü 7 Şubat 2023'te öğlen saatlerinde sosyal medyada yaptığı "Ortada devlet mevlet yok, tek bir Haluk Levent'in ahbapları var" mesajıyla başladı. 15 Şubat 2023 günü bu köşede FETÖ'nün Haluk Levent üzerinden yaptığı bu algı operasyonunu FETÖ'cülerin Haluk Levent'e çektiği operasyon nasıl çöktü başlıklı yazımda anlatmaya çalıştım. Haluk Levent de durumdan rahatsız olduğunu ifade etse de kampanya aldı başını gitti. Gerçeğin görünmesi için 3 yıl geçmesi gerekti. Şimdi Haluk Levent değil kardeşinin yaptıkları da ortaya çıktıkça geçmişte bu kampanyanın parçası olan herkes pişmanlığını ifade etmeye başladı. Hatay'da baraj patladı dezenformasyonuyla gündem olan muhalif kesimin gözdesi şimdi aynı soruşturmadan tutuklu

Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, kumar bağımlısı Haluk Levent'e geçmişte yaptığı yardımlara değinerek "Keşke ellerin kırılsaydı da o karanlığa bir daha dönmeseydin. Milyonlarca insan sana ışık yaktı ama sen o aydınlığı göremedin. Birkaç dakikalık bir heyecan uğruna bunca sevgiyi, güveni, emeği boşa çıkardın" diyerek sitem etti. Deprem sonrası Haluk Levent'e ve Ahbap Derneği'ne destek veren ünlü isimlerin savcılığa verdiği ifadelerse ibretlik. Ahbap'a para yatırmadığını söyleyen gazeteci Fatih Portakal pişmanlığını şöyle ifade etmiş: "Benim Ahbap Derneği'ne deprem dönemindeki hassasiyet duygularıyla ve söz konusu derneğin kamuoyu nezdinde muteber bir yapı olması, derneğin yöneticisi olan Haluk Levent isimli şahsın yapılan anketlerde ülkede en çok güven duyulan kişi olarak gözükmesi sebebiyle yardım yapılması konusunda lehine beyanlarım söz konusu olmuştur. Ben bu şekilde bu derneğin lehine beyanda bulunurken toplanan paraların devamında nerelere harcandığı konusunda somut olarak bir bilgiye sahip değildim ve bunu o günkü şartlarda denetleme gereği de duymadım. Bu konuda kendime de kızgınım, zira yapı olarak insanları sorgulamaya yönelten bir insanım. Hal böyleyken bu derneğe yapılacak olan bağışlarla ilgili bu derece güven duyduğum için geldiğimiz aşamada pişmanım. Toplanan yardımların soruşturmaya konu edildiği haliyle nerelerde kullanıldığını görünce bu konu, açık söylemek gerekirse, beni sorumlu hissettiriyor. Bu nedenle özür dilemek gerekiyorsa bu konuda özür dilemeye hazırım." Depremin ardından Babala TV'ye koşan ve "sahipsizmişiz" diyen şarkıcı Gökhan Özoğuz, ifadesinde kumar ve bahis oynadığını bildiği Haluk Levent ve derneğine yardımda bulunulmaması konusunda iradesi olduğunu söyledi. Özoğuz pişmanlığını şöyle ifade etti: "Haluk Levent gerekse sosyal medyada, gerek televizyonda, gerekse de kamu kurumlarında birçok faaliyetlerde bulundu ve yine birçok kesim tarafından da bu faaliyetleri desteklendi ve takdir gördü. Bundan dolayı da o dönem Ahbap Derneği'ne güven duymuştum. Emin olmamakla birlikte Haluk Levent'le ne tür bir yardım yapılacağı konusunda çok kısa görüşmüş olabilirim. Ancak bahse konu soruşturmadan sonra gerek kendim, gerekse benim gibi düşünen insanların yanıldığını gördük ve hayal kırıklığına uğradım." Ahbap Derneği'ne destek açıklaması yapan gazeteci Ece Güner ise Haluk Levent'e lanet okuduğunu, ifadesinde pişmanlığını şöyle dile getirdi: "Eğer Haluk Levent tarafından yardım paralarının bu şekilde kullanılması söz konusuysa ben de kendimi kandırılmış hissediyorum. Haluk Levent'in toplanan yardım paralarını bu şekilde kullanacağını bilseydim en başından böyle bir açıklamada veya yayında bulunmazdım. Geçmişte yaptığım paylaşım nedeniyle pişmanım. Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum. Haluk Levent'in ifadesinde gördüğümüz kadarıyla yaptığı savunmanın hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Eylemlerini lanetliyorum" dedi. Kamuoyunu yönlendirmede etkili olan bu ünlü isimler hep bir ağızdan "kandırıldık" diyerek kenara çekiliyor. Oysa o günlerde aldıkları alkışlar onları mutlu ediyordu. Meğer çoğu da Haluk Levent'in ne olduğunu biliyormuş. Onların telkinleri, mesajlarıyla yardımlar Kızılay ya da AFAD gibi görevlerini yapan kurumlara değil, kumar masalarına gitti. Burada kandırılan bir kesim var, o da yardım yapan vatandaşlar. Ünlü isimler Haluk Levent'in paraları kumar masasında yemesine yardımcı olan ve yardımseverlerin kandırılmasına yardımcı olan kişilerdir. Oysa Haluk Levent'e verdikleri desteğin tek bir sebebi vardı: siyasi muhalefet üretmek. Bilerek ya da bilmeyerek FETÖ'cülerin "devlet yok ahbap var" kampanyasına hem kendilerini hem de yardımseverleri alet etmekti. En iyisi yazar Sunay Akın'ın Haluk Levent hakkında bir film çekmesi. Çünkü Sunay Akın Haluk Levent'le yaptığı programda yüzüne karşı onu kahraman ilan ediyor, şöyle iltifat ediyordu: "Sen aslında tam bir film kahramanısın. Bana deseler ki film yap, herhalde senin filmini yapardım. Çünkü sen kapital, madden çok çok varlıklı olacakken parayı önemsemeyen, bu kadar hayatından dışlamaya çalışan birisin." Hürriyet gazetesinden Nedim Şener'in makalesini sunduk. "Kandırılmadınız, FETÖ'nün devlet yok ahbap var kampanyasına alet oldunuz."

0: makaleler arasından programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şimdi reklamlar.
2: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
4: Tup turuncu Teknosa'da. Ryzen

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1 gram altını bile kapınıza getiren
2: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Makaleler arasından programı devam ediyor. Star gazetesinden Yakup Köse'nin makalesi var sırada. Haluk Levent mi? O kim? Batıcı gizli ayaklanmasında da aynısı olmuştu. Devlet içindeki FETÖ'cü unsurların yol vermesiyle azan Batıcılar, o dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmenin eşiğinde olduklarına inanmışlardı. Bu inanışla sokakta ve medyada oldukça cesur çıkışlar yapıyorlardı. Erdoğan'ı kurdukları devrim mahkemesinde yargılayıp idam edeceklerini aşikar konuşmaya başlamışlardı. Günlerce meydanları ve yolları işgal ettiler, marketleri yağmaladılar. O dönem ülke yönetimi söz sahibi olan bazılarının teslimiyetçi tavırları da bayileri cesaretlendirmişti. Hükümete şartlar dayatmaya İstanbul Beşiktaş'taki başbakanlık binasını işgale yeltendiler. Başkan Erdoğan'ın dirayetli duruşuyla bayiler inlerine dönmek zorunda kaldı. Batıcı gezi ayaklanmasına öncülük edenler ifadeye çağrılmaya başlanınca kimilerinde hafıza kaybı başladı. Hiçbir şeyi hatırlamıyorlardı. Meydanlarda büyük devrimci pozu verenler savcılıkta "biz sadece oradan geçiyorduk" dediler. Üstelik Batıcı gezi ayaklanmasıyla alakalı tam manasıyla ne soruşturma ne de mahkeme yapılabildi. Adalet de sadece oradan geçiyordu. Gelelim bugüne. 2023 senesindeki büyük depremlerle birlikte devletin yardım kuruluşlarına bir operasyon çekildi. Bu operasyonun vitrininde de çeşitli alanlarda meşhur olmuş kişiler gönüllü yazıldı. Bu kişiler milyon takipçili sosyal medya hesaplarında ve çeşitli iletişim mecralarında sürekli devletin yardım kuruluşlarını kötülerken bir derneği öne çıkardılar. Ahbap Derneği. Kurucusu ve başkanı mali suçlardan sabıkalı şarkıcı Haluk Levent. Derneğin hesabına milyarlar akmış ve bugün öğreniyoruz ki Haluk Levent derneğin paralarını kumarda yemiş. Haluk Levent öyle yüzsüz ki dernekten borç almıştım, geri ödeyecektim diyor. Dikkat buyurun, Haluk Levent bir dilim ekmeğe muhtaç kaldığı için derneğin parasını almıyor. Kumar borcu için depremzedelerin yardım paralarını alıyor ve kumarda ezmeye devam ediyor. Kendi itiraf etti. Soruşturma genişliyor ve savcılık o dönem Ahbap Derneği'nin reklamını yapıp halkı bağış için oraya yönlendiren ünlüleri ifadeye çağırıyor. Savcılıktaki ifadeleri okuduğunuzda göreceksiniz ki Haluk Levent mi, o da kim temalı savunma yapmışlar. Allah'tan arşiv duruyor. Bazıları da ben Haluk Levent'in geçmişini bildiğim için Ahbap'a hiç bağış yapmadım demiş. Vay canına sayın okuyucular, bile bile takipçilerini dolandırmaya teşvik etmişler ama kendi paralarına kıyamamışlar. Kimileri de böyle olduğunu bilmiyordum, desteklediğim için pişmanım demiş. Bir seneye kalmaz aynı konuşmaları suç örgütü kurmak ve çeşitli yüz kızartıcı suçlardan yargılanan Ekrem İmamoğlu hakkında da yapacaklarını tahmin ediyorum. Kör Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı bunları hep kötü yola düşürdü ve halen düşürüyor. Yapacak bir şey yok. Kendi düşen ağlamaz. Star gazetesinden Yakup Köse'nin makalesini sunduk. Haluk Levent mi? O da kim? Akşam gazetesindeyiz. Doktor Eray Güçlüer'in makalesini sunuyoruz. Bir bakanlık var ülkemde. Hani bilirsiniz, bir zamanlar bir reklam vardı. İyi günde, zor günde bir banka var ülkemde diye. Artık bunu iyi günde, zor günde bir bakanlık var ülkemde şeklinde değiştirmek zamanı. Peki kim bu bakanlık? Tabii ki geleceğimizin temellerini inşa eden Milli Eğitim Bakanlığı. Ülkemiz için çok önemli gelişmelerin kaydedildiği bu dönemde Türk milli eğitimindeki başarıların yoğun iç ve dış gündemin gölgesinde kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi yaklaşık 2 trilyon liradır. Bakanlıklar içinde en büyük bütçeye sahip olan Milli Eğitim Bakanlığı faaliyetlerini 74 bin okuldaki 18 milyon öğrenciye 1 milyon 200 bin öğretmenle eğitim vererek sağlamaktadır. Bu bilgiler bile devletimizin eğitim ve öğretime ne kadar önem verdiğini göstermesi bakımından son derece önemlidir. OECD ve PISA verilerine göre Türkiye eğitim ve öğretimde 81 ülke içinde üst grupta yer alan ve son 20 yılda en fazla gelişme gösteren ülkelerden biri olmuştur. Türkiye'de özellikle 2022'den itibaren eğitimde başarının hızlandığı, en güçlü alanların fen bilimleri, gelişmenin en belirgin olduğu alanlarınsa matematik olduğu uluslararası raporlarda yer almaktadır. Ancak bu rakamlar aynı zamanda işin ne kadar zor ve meşakkatli olduğunu da göstermektedir. Çünkü sadece okul yapmak, ders vermek, kitap basmak değil, milli ve ahlaki temeller üstünde yeni nesiller inşa edebilmek milli eğitimdeki asıl hedeftir. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tam da bunu yapmaya çalışıyor. Milli eğitimin son 10 yılına bakıldığında elde edilen başarının arkasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın teknolojiyle milli ve insani değerleri birleştirebilmesi olduğunu görüyoruz. Yani eğitim müfredatı bu alanda ülkemiz tarihinde yazılmış en iyi müfredattır. Eğitim ve öğretimin bütün katmanlarını kapsayan, öğrenciyle birlikte aileyi ve toplumu da sürecin içine katan eğitim sistemi başarıyla icra ediliyor. EBA TV'den Ailem 2 dizisine kadar Dilimizdeki Zenginlikler Projesi, yapay zeka destekli yabancı dil platformu, aile okulu, Veli Vizyon platformu ve Milli Eğitim Akademisi gibi sayamayacağım daha önce hiç olmayan onlarca proje başarıyla yürütülüyor. Biraz önce de söyledim ya, bu kadar büyük bir eğitim sistemini yönetmek bir takım zorlukları da beraberinde getiriyor. İş yoğunluğundan bahsetmiyorum. Asıl sorun zihniyet değişiminin milli çizgiye gelmesinden rahatsız olanlarla. Evet, geçmişi kötülemenin, bilincimize sızdırılan şer kavramlarını modernlik saymanın, dini yobazlık gibi göstermenin, her türlü ahlaksızlığı Atatürkçülükle maskelemenin marifet sayıldığı bir takım çevrelerce yapılan maksatlı saldırılarla Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin yıpratılmaya çalışılıyor. Müfredata mavi vatan konulmasından Orta Asya değil de Türkistan, Kurtuluş Savaşı yerine milli mücadele, Haçlı seferleri için Haçlı saldırıları, coğrafi keşifleri için sömürgeciliğin başlangıcı denmesinden kim niye rahatsız olur? Zihniyetimize sızdırılmış bu kavramların yerine doğrularının konulması, tarihsel milli gerçekçiliği kalıcı olarak sağlayacak milli dönüşümün işaretidir. Bir ulus geçmişinden kopuk yaşayabilir mi? Geçmiş olmayan toplumlara millet denir mi? O zaman Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Osmanlı ile Cumhuriyeti barıştırmamız lazım. Ben diyorum ki eski Türk devletleri ile Cumhuriyeti barıştırmamız lazım. Çocuklarımızın Osmanlı'yı da ataları olarak bilmesi lazım sözünden birileri neden rahatsız oluyor? Ecdadımızla gurur duyuyoruz. Şu anda tarihimizle övünüyoruz. Bu millet milli eğitimdeki milli dönüşümün ve elde edilen başarıların bir takım manipülasyonlarla gölgelenmesine asla izin vermeyecektir. Sonuç olarak Sayın Bakanım, biliyoruz yükün ağır ve yolun uzun. Allah yardımcın olsun. Milletimizin duaları ve desteği sizinle. Akşam gazetesinden Doktor Eray Güçlüer'in Bir Bakanlık Var Ülkemde başlıklı makalesini sunduk. Yeni Şafak gazetesindeyiz. Kadir Üstün'ün makalesi var sırada. Washington-Riyad hattında nükleer hamle. Trump yönetiminin Suudi Arabistan'la imzaladığı nükleer işbirliği anlaşması orta ve uzun vadede Orta Doğu'daki güç dengelerini değiştirecek potansiyele sahip. Suudiler hemen nükleer teknoloji elde edemeyecek ve nükleer santral kurmaları dahi yıllar alacak. Ancak anlaşma ileride nükleer eşik devleti olma kapısını aralıyor. Suudiler elbette elektrik üretimi ve enerji çeşitliliği amaçlı barışçıl nükleer teknolojiye sahip olmak istiyor. Ancak uranyum zenginleştirme yolunun net şekilde kapatılmaması, İran'la savaş nedeni sayılan bir teknolojinin Suudilere Amerikan gözetiminde verilebileceği anlamına geliyor. Uranyum zenginleştirme yeteneğine sahip olan ve nükleer eşik ülkesi haline gelen İran'a karşı Suudilere bu yolun açılması bölgesel güç dengelerini yeniden şekillendirecek nitelikte. 30 yıl yürürlükte kalması öngörülen anlaşma, Amerikan şirketlerinin Suudi Arabistan'da sivil nükleer program geliştirmesine izin veriyor. Amerikan firması Westinghouse'un milyarlarca dolar tutarındaki nükleer reaktörleri üretmesi bekleniyor. Sivil enerji üretme amacına matuf altyapı oluşturulmasına izin verilirken, Suudilerin uranyum zenginleştirme ve kullanılmış nükleer yakıtı yeniden işleme faaliyetlerinden uzak tutulmasının şart koşulması dikkat çekiyor. Geçmişte Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu tür faaliyetlerden kayıtsız şartsız uzak durma sözü vermesi gibi bir standardın Suudilere uygulanmaması tartışmaya yol açıyor. Anlaşmaya göre Amerika ve Suudi Arabistan uranyum zenginleştirmenin gerekli ve ekonomik olup olmadığını 2 yıl boyunca inceleyecek. Zenginleştirmede karar kılınırsa da tesislerin Amerikan şirketleri tarafından kurulup işletilmesi ve hassas teknolojilerin Suudi personelden saklanması öngörülüyor. Kara kutu olarak tanımlanan bu model, Amerika izin vermedikçe Suudilerin bu teknolojiye ulaşımı olmayacağı izlenimi verse de bu kararın ileride değişebileceğine de işaret ediliyor. Bu madde anlaşmanın güvenceler isteyecek olan Amerikan Kongresi tarafından kabul edilmesini kolaylaştırmak için eklenmiş olabilir. Ama buna rağmen ilerideki Amerikan yönetimlerine geniş bir esneklik sağlanmış görünüyor. Anlaşmanın eleştirilere önemli bir tarafı da nükleer tesislerin denetlenmesiyle alakalı. Suudi Arabistan'ın nükleer silahlarının yayılmasının önlenmesi anlaşmasına taraf olması, tesislerin Uluslararası Atom Enerji Kurumu olağan denetimine tabi olmasını sağlıyor. Bununla birlikte Suudi Arabistan, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasına üye ülkelerin ilan edilmemiş tesislerinin de araştırılmasına imkan sağlayan ek protokolü imzalamadığı için bu türden bir denetime tabi olmayacak. Bunun yerine Suudi-Amerikan işbirliğiyle kurulan tesisler Amerika tarafından denetlenebilecek. Ancak Amerika'nın Suudilerin nükleer programlarının tamamını denetleme yetkisi öngörülmüyor. Amerika'nın senelerdir İran'ın uranyum zenginleştirmesini kabullenmemesine rağmen Suudilere farklı bir standart uygulaması, Washington'da iyi geçinen güçlerin uluslararası anlaşma ve normlar öngörüldüğü yükümlülüklerin bazılarından muaf olabileceği anlamına geliyor. İran'ın nükleer tesislerin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından kapsamlı denetimi şart koşulurken, Suudilerin sadece Amerika tarafından denetlenmesine tabi olması çifte standart suçlamalarını güçlendirmekte. Amerika müttefiklerine ayrıcalıklı muamele edilmesi bir kez daha Trump yönetiminin uluslararası kural ve normları müttefik gördüğü ülkeler lehine esnetebildiğini gösterdi. Amerika'nın Suudilere nükleer teknoloji vererek İran'ın programını dengelemek amacını güttüğünü söyleyebiliriz. Ancak bunun ters tepmesi de şaşırtıcı olmaz. İran tarafı Suudilere nükleer teknoloji transferi yapılırken bu programdan vazgeçmeyi gündemlerine dahi almaz. Aksine programı ne pahasına olursa olsun korumak gerektiğine hükmedebilirler. İran'ın Suudiler üzerinden caydırılması amaçlanıyorsa ki öyle görünüyor, bu hedefe ulaşmayıp aksine bölgede nükleer eşik olma yarışı tetiklenebilir. İran'ın nükleer programlardan vazgeçmemesi bu tür arayışları gündeme getirmişti, ancak Amerika-Suud anlaşması bu arayışın somutlaştırılması anlamına geliyor. Amerika'nın kendisiyle iyi geçinen ve Amerikan firmalarına para kazandıracak Suudilere nükleer teknoloji transferi yapması kısa vadede askeri dengeyi değiştirmeyecektir. Ancak orta ve uzun vadede Suudilerin bölgesel ağırlığını artıracaktır. İsrail-İran nükleer gerilim denklemine Suudilerin de eklenmesi mümkün olabilir. Dahası Türkiye ve Mısır gibi ülkeler de hem kendi nükleer kapasitelerini yeniden değerlendirmek isteyebilir, hem de bölgesel güç dengesinin değişmesinden rahatsız olabilir. Suudilerin uzun süredir istediği savunma güvencelerini tam olarak karşılamasa da bu anlaşmanın siyasi bir güvence sağladığı açık. Biden yönetimi Suudilere savunma anlaşması ve nükleer teknoloji pazarlıkları yaparken bunları İsrail'le normalleştirme koşuluna bağlıyordu. Ancak Trump'ın bu dosyaları birbirinden ayırdığını görüyoruz. İsrail'i tanımadan ve Filistin konusunda açık bir taviz vermeden bu anlaşmayı elde eden Suudi Arabistan, Amerika'dan tam da bu noktada savunma paktı almadı. Ancak bu anlaşmanın stratejik bir sigorta işlevi göreceğini tahmin etmek zor değil. Trump yönetimi Suudilere nükleer silah vermiyor ve uranyum zenginleştirmesi meselesini de zamana yayıyor. Ancak sonuçta nükleer eşik olma yolunu açarak kritik bir stratejik hamle yapmış oluyor. Washington eskiden kritik teknolojileri vermeden müttefiklerine güvenlik garantileri vermeyi tercih ediyordu. Ancak garantiler artık inandırıcı bulunmadığı için kontrollü nükleer kapasiteyi vererek dengeleri yönetmeye çalışıyor. Bu politikanın Suudi Arabistan gibi ülkeleri Washington'a çok daha sıkı bağlama potansiyeli barındırmakla birlikte Orta Doğu'da yeni bir nükleer kapasite yarışına neden olacağını öngörmek zor değil. Bu denklem hem İran'ın nükleer meselesinde çözümü zorlaştıracak hem de farklı ülkelerin eşik ülke olma arayışını güçlendirecektir. Bu türden bir çekişmenin de bölgenin hayrına olmayacağı açık. Yeni Şafak gazetesinden Kadir Üstün'ün makalesini sunduk. Washington-Riyad hattında nükleer hamle.

Takvim gazetesindeyiz. Bekir Hazar'ın makalesi var sırada. Oyun bitti. Jeffrey Epstein, tescilli bir Mossad ajanı. Reşit olmayan küçük çocukları tuzağa düşürüp Karayipler'de kendisine ait özel adada özellikle Amerika'yı yöneten siyasilere sunuyordu. Dünyayı ayağa kaldıran davanın ana merkezindeki fuhuş ağının lideriydi. Küçük çocuklarla fuhuş yapan sapkın ünlülerin ve siyasilerin görüntülerini çekip İsrail'e Mossad karargahına gönderiyordu. Temmuz 2019'da tutuklandıktan kısa süre sonra New York'ta hücresinde ölü bulundu. Birileri harekete geçmiş ve ebediyen susturmuştu. İntihar diyerek olayı kapattılar. Mossad ajanı Epstein avcıydı ve tabii onun bir de oltaları vardı. Oltalardan biri Jean-Luc Brunet'ydi. Fransız model ajansı sahibi ve Epstein'in suç ortağıydı. Kız çocuklarını ve genç kadınları ağa temin etmekle suçlanıyordu. Çok sayıda mağdur bizi model olma vaadiyle Epstein'in fuhuş adasına taşıdı diyordu. Epstein ona milyon dolarlar yatırmıştı. 2020'de Fransa'da tutuklandı. Tecavüz ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanması beklenirken Şubat 2022'de Paris'te Sante hapishanesinde hücresinde ölü bulundu. Onu da susturdular ve yine intihar diyerek olayı kapattılar. Alfredo Rodriguez, Epstein'in Florida Palm Beach'teki malikanesinde uzun yıllar boyunca şoför, kahya ve kişisel asistan olarak çalıştı. 2009 yılında Epstein'in nüfuslu isimlerin, siyasilerin, kurbanların iletişim bilgilerinin yer aldığı ünlü küçük siyah defterinin bir kopyasını gizlice ele geçirdi. 50 bin dolar karşılığında satmaya çalışırken yakalandı. 2014'te şoför kahyanın ölüsü bulundu. Hastaydı dediler. Bill Richardson eski New Mexico valisi ve Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanıydı. Epstein dosyasında adı geçen siyasi figürlerden biriydi. Eylül 2023'te yatağında ölü bulundu. Marvin Minsky, yapay zeka araştırmacısı ve MIT profesörüydü. Epstein'in finansal destek sağladığı bilim insanları arasındaydı ve mağdur ifadelerinde adı geçmişti. Ocak 2016'da aniden ölüverdi. Steve Bing, Hollywood yapımcısı ve iş insanıydı. Epstein'in uçuş kayıtlarında ve yakın çevresinde adı geçen kişiydi. Haziran 2020'de Los Angeles'ta ölü bulundu. İntihar diyerek kapattılar dosyasını. Mark Middleton, Amerika Birleşik Devletleri eski bakanı Bill Clinton'ın özel danışmanıydı. Epstein'in Beyaz Saray'a defalarca davet eden ve fuhuş adasına uçuş kayıtlarında yer alan kişiydi. Mayıs 2020'de Arkansas'taki bir çiftlikte cesedi bulundu. İntihar dediler yine. Steve Hoffenberg, Epstein'in iş ortaklarından biriydi. Ölü bulundu. Thomas Bowers, Epstein'e kredi veren finansçıydı. Cesedini buldular ve intihar diyerek kapattılar onun da defterini. Virginia Goffrey, Epstein tarafından küçük yaşta fuhuşa zorlanan mağdurlardan biriydi. Ölüsü bulunduğu gün yine aynı açıklama geldi. İntihar. Caroline Adriano, Epstein davasında ifade verdi. Epstein'in mağduru kızlardan ve ana tanıklardan biriydi. 14 yaşında beni kandırarak adaya götürdüler. Taciz ve cinsel saldırıya uğradım diye ifade verdi. 23 Mayıs 2023 tarihinde Florida West Palm Beach'teki bir otel odasında 36 yaşındayken hareketsiz bulundu. Ölmüştü. Birileri onu da susturmuştu. Ailesi ölümünde şüpheler var diyerek ayağa kalktı. Kimse tınlamadı. Epstein belgelerinde adı geçen 50'ye yakın isim şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Epstein'in bir başka ortağı ve model ajansı sahibi Daniel Seyd, Polonya, Slovakya, Çekya ve Macaristan'daki küçük köylerde model adayı arayacağım, bana 4000 dolar gönder diye mailler attı. Ava çıkarken Epstein'e bu işi bazen kendimi balıkçı gibi hissediyorum, bazen çabuk yakalıyorum, bazen hiç balık yok diye yazdı. Yüzlerce kızın fotoğrafını gönderdi ve son olarak önceki gün onun da evinde cesedi bulundu. Yine intihar diyerek kapatacaklar büyük ihtimalle. Tüm bunları neden yazıyorum? Gayet basit. Amerika'yı ahtapot gibi saran Mossad ajanı Epstein aracılığıyla elde edilen görüntülerle önüne gelene şantaj yapan ve koca ülkeyi köleye çeviren Siyonist İsrail'in kurduğu paralel devlet düzenini
daha iyi anlamamız için. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance bile 5 gün önce Epstein'in Mossad bağlantısını biliyoruz artık diye açıklama yapmak zorunda kaldı. Kavga çok büyük. İsrail ajanlarını bile tanıklık yapmasınlar diye ortadan kaldırıyor. Ancak nafile tüm dünyada tecrit ediliyor ve yalnızlaşıyorlar. Onlar için oyun artık bitiyor. Takvim gazetesinden Bekir Hızar'ın makalesini sunduk. Oyun bitti. Bu makale bugünkü son makalemizdi sevgili dinleyiciler. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.
4: Önemli bir desteğinin olduğu ortada. Yani milletvekili sayısı açısından da baktığınızda bu görülüyor. Çünkü bizim siyasi hayatımızda genel olarak normal olan, azınlıkta olan muhalif grup ana gövdeden ayrılır. Bu ilk defa oluyor. Yani 135 milletvekilinin neredeyse 3'te 2'si, 91 milletvekili ayrılıyor. Geriye kalan 44 milletvekili. Yani azınlıkta olan grup, en azından milletvekili seviyesinde söyleyelim, ana gövdede kalıyor. 3'te 2'si bir başka oluşuma geçiyorlar. Bu açıdan bakıldığında şöyle bir hususu altını çizelim. Benim genel değerlendirmem, ben günlerdir bunu da söylüyorum. Hem kalanlar, yani Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi açısından, hem de gidenler açısından, Özgür Özel ve ekibi açısından çok kolay bir süreç olmayacak. Evet. Neden? Çünkü Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi gibi kurumsal kimliği olan siyasi bir marka altında siyaset yapıyordu, genel başkanlık yaptı ve çok konforlu bir alandır böyle ana muhalefet partisinde bunu yapmak. Cumhuriyet Halk Partisi kimliği altında da bunu yapmak. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenlerin önemli bir bölümü 6 oy kuğa. Nerede olursa olsun 6 oy kuğa oy verir. Yani başka bir şey yoktur onun. En azından temel kriter noktası budur. İkincisi de kalanlar açısından hem Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin kendilerine yönelik bir öfkesi, kızgınlığı var. Bunların tasfiye edilmesi, bertaraf edilmesi lazım. Hem de vekil sayısı açısından, onu da bir parantez içinde söyleyelim. Bunun hukuki boyutu itibariyle anayasa hukuku ve siyasi partiler mevzuatı çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yani mevcut yönetimin ciddi şekilde bir kaybı var.
5: En başında biraz daha detaylandıracağız Selami Hocam. Siz cümlenizi tamam, bir tamamlarsanız bir Aydın Bey'den de duyayım. Biraz daha detaya ben de girmenizi rica edeceğim. Sözünüzü kestim ama.
4: Yani özellikle bir cümleyle ifade edelim. Yani mecliste ciddi dengelerde, meclis aritmetiğinde ciddi dengeler değişecek. Yani hem başkanlık divanı, meclis başkanlık divanı, başkan vekillerinin değişimi söz konusu olacak. Komisyonlardaki temsil durumu siyasi partilerin ve diğer hususlarda meclis amirliği gibi görevlerde. Ve şu anda Cumhuriyet Halk Partisi, yani ikinci sıradaki parti iken ana muhalefet partisi, ki ana muhalefet partisi olarak da doğrudan Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusu yapma hakkı vardı. Şimdi bu haktan da mahrum kalacak. Evet, o da kalktı.
5: Yeni çünkü parti bu hakka sahip anayasa, sanıyorum değil mi? Yani Anayasa Mahkemesi'ne başvuru hakkı yeni partiye geçti.
4: Anayasamıza göre İki büyük siyasi parti, yani çoğunluk olarak, aritmetik olarak çoğunluğu bulunan siyasi partiler doğrudan Anayasa Mahkemesi'ne başvuru hakkına sahip. Bunlar AK Parti ve eskiden Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Şimdi bunun yerine yeni parti olacak. Peki. Bunun gibi bir takım hususlarda ciddi bir ittifak kaybı yaşanacak. En azından onu söyleyebiliriz.
5: Peki. Aydın Bey, sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Hem sandalye sayısı, meclis aritmetiği tamamen değişiklik gösterdi. Komisyona verilecek üye sayılarında değişiklikler gerçekleşti. Yeni bir siyasi parti daha hayatımıza girdi. Dolayısıyla üzerinde çokça başlığı olan bir durumla karşı karşıyayız. Ne diyorsunuz? Yeni parti logosu, katılım, tüm bunlar açısından yorumunuz nedir?
6: Vallahi önce bir sembollerden bahsettiniz hocam siz. Şimdi semboller üzerinden hareket edeceksek bir sonuç elde edilemeyeceği kesin. Yani bununla ilgili bir hikaye anlatılır. Adamın biri cuma günü vefat etmiş. Çocukları işte hocanın yanına gelmişler. Hocam işte babamız hırsızlık yapardı ama cuma günü öldü, cennete gider mi? Hoca ses çıkarmamış. Diğer oğlu gelmiş, hocam demiş işte babam cuma günü de meşte arsızlık yapardı, cennete gider mi? Yine diğer oğlu gelmiş, farklı neyse uzatmayayım. En son hoca dayanamamış, vallahi demiş cumayı bilmem ama cumartesi günü ne olur artık onu siz düşünün diye. Konuyu öyle, yani sembollerin yeni partiye bir şey getirmeyeceğini, çünkü yeni partinin yeni bir parti olmadığı, sadece adının yeni olduğu, kurucular kurulunda yeni bir isme dahi yer verilmeyen bir partiden bahsediyoruz. Tamamı mevcut Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden oluşan, dışarıdan hiçbir desteğin alınmadığı, yeni bir ismin alınmadığı bir parti, siyasi bir parti. Bu da Türk siyasi hayatında hocam da ifade ettiği gibi 190. işte 189. 190. bir parti olarak Türk siyasi hayatına girmiş oldu. Şimdi yeni parti derken yeni partinin Türk siyasi hayatında yeni ne katacağını geçmişteki o 91 milletvekilliğin duruşuna baktığımızda açık ve net şekilde görebiliyoruz. Söyleyebiliriz de yeni bir şey katmayacaklardır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken söyleyemedikleri ne vardı, yapamadıkları ne vardı da bugün yeni parti adı altında Türk siyasetine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve milletine nasıl yeni şeyler katacaklar? Şimdi geçmişte görünen tabloda barınamayacaklarını gördükleri için Cumhuriyet Halk Partisi, işte mutlak mutlak kararıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne barınamayacaklarını anladılar. Çünkü Ekrem İmamoğlu vesayetinden kurtulamayan bir Özgür Özel vardı genel başkan olarak. Çünkü netice itibariyle iradesi fesata uğratılarak pavyon köşelerindeki dolarlarla satın alınmış bir genel başkanlık profili vardı. Kim bunu sağlamıştı? Bu imkanı Özgür Özel'e kim sağlamıştı? Ekrem İmamoğlu. Hatırlarsanız Cumhuriyet Halk Partisi döneminde haftalık olağan toplantılarını Silivri'de yapar. Silivri'deki duruma göre de kendi siyasetini, iç siyaset ve dış siyasetini belirleyen bir genel başkan profili vardı. Şimdi burada önümüzdeki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmış olsalardı aklarında hazırlanan onlarca fezleke vardı. Şimdi isimlere baktığımızda Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özel, Umut Akdoğan, Özgür Özel ve bunun gibi işte Özgür Karabat, bu tür isimlere baktığımızda haklarında hem Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü hem de diğer dosyalarla dosyaların içinde geçtiğini biliyoruz. Eğer milletvekili dokunulmazlığı sağlanmamış olsaydı bugün Burhanettin Bulut olsun, Turan Taşkın Özel, Özgür Karabat da bugün yargı hakimlerin karşısında olup yargılanacaklardı. Ancak dokunulmazlıkları bulunduğu için bunlara dokunulmadı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu geldikten sonra bunlara dokunacağını, işte bir temizlik harekatı başlatacağını açık ve net şekilde ifade etti. Hatta bununla ilgili olarak da onlarca ilin il başkanlığını değiştirdi. İşte onlarca kişiye ihraç etti. Sıranın bunlara geleceğini herkes biliyordu, kendileri de biliyordu. Yeni bir kalkan, yeni bir koruma şemsiyesi elde etmek istiyorlardı. O da adına işte o bahsettiğimiz yeni parti adıyla kendilerine bir kalkan oluşturdular. O da nedir? Önümüzdeki süreçte tekrardan %7 barajını geçebilirsek işte sıkıntılı olan milletvekillerimizi tekrardan bir koruma kalkanıyla, dokunulmazlık zırhıyla bir 5 sene daha yargının önüne çıkarmanın önünü keseceklerini düşündüler. Yani Türk siyasetinde aslında baktığımızda yeni bir oluşum, yeni bir hareket söz konusu değil. Tamamen kişisel menfaatlere dayalı, geleceklerinde koruma amaçlı, geleceklerini korumak adına başlattıkları hareketin sonunda vardıkları bir nokta bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ayrılmalar zaten bundan 2 ay önce belliydi. Yani mutlak mutlak kararı çıktıktan sonra bu kadar çırpınmalarının aslında yeni bir partinin hazırlıklarıydı. Bunu hep söyledik. Dedi ki bunlar yeni ileride bir parti kuracaklar ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni dibe sokmadan
5: Zaten
6: kendi
5: Aydın
6: seçmenini.
5: Bey, Sayın Özgür Özel de defaatle altını çizdi. B planımız hazır. Partide CHP'de kalmak istiyoruz ama B planımız ve C planımız da hazır. Olası bir ihtimale karşı yeni bir parti de kuruyoruz demişti.
6: Bunların CHP'de kalmak gibi bir iddiaları yoktu. Yani öyle bir çabaları da yoktu. Eğer öyle bir çabaları, o iddia ettikleri gibi bir düşünceleri söz konusu olmuş olsaydı, mutlak mutlak kararını temize kim gönderdi Yargıtay'a? Özgür Özel gönderdi. Geri çekebilirdi. Kararı bir an önce kesinleştirip kurultay sürecini başlatabilirdi. Ama bunu yapmadılar, bilerek yapmadılar. Yani neticede kurultay sürecini de başlasalar genel başkanlıkların elinden gideceğini ve temizlik operasyonuyla adı geçen milletvekillerinin partiden ihraç edilebileceğini, önümüzdeki dönemde milletvekili seçilemeyeceklerini ve yargının onlara dokunacağını, Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü dahilinde şu an içeride bulunan tutukluların siyasi parti şemsiyesi altına çıkarılacaklarını biliyordu. Yoksa eğer o iddia ettiği gibi gerçekten de altı ok, işte baba hoca, ata hoca falan gibi cümlelerle kalmak isteselerdi, Yargıtay'a göndermezlerdi dosyayı. Dosya bugüne kadar
5: orada
6: kesinleşmişti.
5: Aydın Bey, onu bir daha bir sormak istiyorum. Doğru anlamak adına sormak istiyorum. Yargıtay'a evet o akşam başvuruda bulunuldu. Eğer Yargıtay'a başvuruda bulunulmamış olsaydı zaten hemen karar kesinleşmiş olacaktı ve kurultaya gidilmesi gerekecekti.
6: Evet.
5: Dediniz ki bunu geri çekebilirlerdi. Gerçekten çekme ihtimali, yani geri çekebilirler miydi? Çekselerdi hemen kurultaya gidilir miydi? Bu soruya lütfen net açıklık rica ediyorum.
6: Bak, şimdi davalarını öyle geri çekebilirlerdi. Tabii davalarını geri çekebilirlerdi. Neticede bu bir ceza davası, kamu davası değil. Yani geri çekseniz de yargılama devam eder değil. Bu bir hukuk davasıydı. Hukuk davası neticesinde 36. Hukuk Dairesi'nin vermiş olduğu bir karardı. Siz duruşmanın veya yargılamanın her safhatinde kesinleşmediği şey olmadığı sürece siz davanızdan sarf-ı nazar edebilirsiniz. Bunu yapabilirlerdi. Hatta bununla ilgili çoğu kez konuşmalarda yapıldı. Ancak dediğim gibi yani burada böyle bir niyetleri yok idi bunların. Yani asıl amaçları mutlak tutulan kararı sonrasında ortaya çıkan durumdan istifade etmek değil. Kendilerine bir kalkan oluşturacak siyasi bir oluşumdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kararı geri çekseler de neticede olağanüstü kurul veya olağan kurultaya Kılıçdaroğlu nezaretinde gidecekleri ve yeniden il, ilçe, mahalle kongreleri yapılacağını bildikleri için oradaki delege çoğunluğunun tekrardan Sayın Kılıçdaroğlu tarafından şekillendirecekleri bildikleri için böyle bir riske girmek istemediler.
5: Anladım.
6: Ne yaptılar? İşi iyice uzatmaya götürdüler. Bu arada bunu yaparken de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği de dahil olmak üzere her türlü saldırıyı gerçekleştirdiler.
5: Peki, o zaman şu koşullarda Aydın Bey, ben sizin de böyle yavaş yavaş tamamlayarak, ya mesela Cumhuriyet Halk Partisi artık arındı diyebilir misiniz ve artık mutlak butlan tartışması tamamen bitti diyebilir miyiz?
6: Yani Cumhuriyet Halk Partisi tamamen arındı mı diyebilir miyiz? Bence diyemeyiz. Daha önümüzdeki süreçte sadece 90 milletvekiliyle oluşan bir şey değil. Bu belediye başkanları da söz konusu bu işin içinde. İl ve ilçe başkanlıklarında da bu işe bulaşan, yani genel merkezin, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezin tespit ettiği isimler var mı yok mu? Bunu önümüzdeki süreçte gerçekten sizin dediğiniz gibi tamamen bir arınma gerçekleşip gerçekleşmediğini genel merkezin önümüzdeki dönemdeki kısa vadedeki programları, eylem ve söylemleriyle daha net bir şekilde görme imkanımız olacaktır. Ama şunu net söyleyebilir, sadece 90 milletvekillerinin gitmesi kanaatimce bir arınmanın tamamen yerine getirildiğini göstermez.
5: Peki. Selami Hocam, siyasetin finansmanı meselesi gerçekten çok önemli. Ben sizin yayınlarınıza denk geldiğim zaman bunu da dinliyorum sizden. Sayın Devlet Bahçeli'nin dünkü çıkışı, yine yeni partinin elbette ki hazineden bir kaynak aktarımının içerisinde olamayacağı. Dün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamasına bugün Özgür Özel de demiş ki bu yasal olarak mümkün değil. Dolayısıyla böyle bir beklentimiz bizim yok. Hani böyle bir talebimiz de yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir hazine yardımından bir kaynak aktarımı gibi bir beklentimiz yok diyor. Dün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu çıkışıyla beraber bir yorumunuzu rica ederim. Yeni partinin o işte siyasetin finansmanı dediğimiz kısmı nasıl karşılayacağını bekliyorsunuz?
7: Evet, bu soruya gelmeden müsaade ederseniz bir noktaya da işaret etmek isterim. Yani Özgür Özel açısından şahsen en büyük meydan okuması, şimdi kamuoyunda ağırlıklı demeyelim de ama önemli bir kanaat, kendisinin daha çok işte vekil genel başkan
4: vesayet görüntüsünün kamuoyunda olması. Yani bu görüntü en azından böyle bir algı da var yani toplumda. Dolayısıyla kendisinin vekalet siyasetçi kimliğinden arınarak sadece genel başkan değil bir lider olup olmayacağı yönünde bir imtihan da söz konusu olacak. Bir sınav da söz konusu olacak. Çünkü Ekrem İmamoğlu şeyi var, unsuru var. Orada nasıl bir gelişme olabilir onu da görmemiz gerekecek. Yani siyaset Türkiye'de biliyorsunuz yani siyaset zaman akışı içerisinde birçok dengeyi değiştirebilen bir unsur. Dolayısıyla şimdi bu bir konjonktür var, ciddi bir heyecan var. En azından Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli bir kesiminde, seçmeninde. Ama ben siyaset bilimi açısından yani mutlak mutlak davası, hukuki konuları çok konuştuk. Mesela bir soru yani Yargıtay'da kararın yani Ekrem
5: Reddi gelirse.
4: Bozulması yani İslah Mahkemesi'nin kararı usul ve esastan bozulursa, tedbir kararı kalırsa teorik olarak mümkün mü? Mümkün. Teorik olarak mümkün ama nasıl bir
5: Olur
4: karar
5: Selami
4: çıkacak
5: Hocam
4: bilmiyorum.
5: öyle bir durumda.
4: Ya
5: Çünkü Özgür
4: bilemiyorum ben
5: Özel
4: burada bir
5: Cumhuriyet
4: şimdi
5: Halk
4: derde
5: Partisi'nin
4: derde hayır
5: genel
4: siyaseten
5: başkanı olur.
4: yansımalarına siyaseten kadük kalır. Yani bu nedenle ben bu yani bu Cumhuriyet Halk Partisi seçmen açısından ben süreci değerlendirmeye çalışıyorum. Biraz da empati kurmaya çalışarak. Yani aslında şunu da söylemek lazım. Gerek Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu, gerek Özgür Özel bu süreci, bu derin krizi Cumhuriyet Halk Partisi açısından yani arınma diyebilirsiniz, yenip siyaset mi dersiniz vesaire tartışırsınız, değişim mi dersiniz. Ama bu krizi yönetemediler. İki sorumlu lider olarak yani iki farklı grup olarak her ne derseniz deyin Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapmayı beceremediler. Bu sonuç itibariyle halk Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni açısından bu görüntü önemlidir diye düşünüyorum. Bir de şeyi söyleyeyim ben yani yeni dediğiniz zaman bakın yeni kelime olarak çok güzel bir kelimedir. Büyülü bir kelimedir. Türk siyasetinde çok kullanılır. Daha önce de yeni parti vardı. Merhum Turgut Özal'ın kardeşi kurmuştu. Ama yeni kelimesinin içeriğinin mühtevasının da yeni olması lazım. Sadece kelime olarak değil. Siz aynı kadrolarla, aynı siyasi söylem ve pratiklerle, aynı üslupla, aynı dille ülkenin ve dünyanın meselelerine bakış açısını değiştirmediğiniz takdirde tabelayı, logoyu vesaire neyi değiştirirseniz değiştirin. Bu artık yeni bir parti değildir. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin farklı bir mekanda ayrı bir grup tarafından yaşatılmaya çalışan, siyasete yaşatılmaya çalışan bir grup olarak değerlendirirsiniz. Dolayısıyla yeni bir hikayeyi içermesi, yeni bir umut verebilmesi önemlidir. Siyasetin finansmanına gelince Türkiye'nin, Türk siyasetinin bence çok önemli bir sorun alanıdır. Sayın Bahçeli de gerçekten bir devlet adamı sorumluluğuyla Türkiye'nin hem siyaset kurumunun çok kriz dönemlerinde muhalefet partileri açısından olsun Cumhur İttifakı açısından olsun yaptığı çıkışlarla açıklamalarla hakkaniyet ve etik değerleri işaret ederek bir değerlendirme yapıyor. Ama biz biliyoruz ki mevcut cari sistemimizde, cari mevzuatımızda yani siyasi partiler kanunumuzda hazine yardımı siyasi partilerin tüzel kişiliğine verilir. Ve son genel seçimlerde %3 oranında alınan oy alan siyasi partilere bu hazine yardımı ödenir. Hazine yardımının ödenmesi nedendir? Bu kadar kanunlarda mevzuatımızda düzenlenmiş. Demokrasilerde siyasi partilerin de finansal bağımsızlığının korunması çok önemlidir. Yani siyasi partilerin belli çıkar gruplarının, sermaye gruplarının, kişilerin etkisinde olmamasını sağlamaya yöneliktir. Ve biz de bugün biliyoruz ki siyasetin Türkiye'deki önemli finansman ayaklarından bir tanesi maliye idarelerdir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında bu Ekrem İmamoğlu dönemiyle başlayan en büyük handikapı yerel yönetimlerdeki bir takım imkanları, yasal imkanlardan bahsetmiyorum. Meşru olmayan yol ve yöntemlerle ne olduğunu zaten kamuoyu takip ediyor, biliyor. kendilerine işte bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir dizayn etme ve daha sonra da Türk ülkenin genel siyaseti ile ilgili bir noktaya gelebilme imkanlarını ciddi şekilde yaptılar. Ama bunun yol ve yöntemi dediğim gibi sadece amacınızın meşru olması değil, kullandığınız araç ve yöntemlerin de meşru olması lazım. Bu açıdan Sayın Bahçeli'nin çıkışı önemli ama bunun yapılabilmesi için ki ben de katılıyorum yani bunu bir yasa değişikliği lazım. Siyasi partiler kanunumuzda bir yasa değişikliği yapılması lazım. En başında karşı çıkacak zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu andaki yönetimidir. Zaten bu yönde de açıklamalar yaptılar. Bu geriye ne kalıyor? Siyasi partiler aynı zamanda dernekler hukukuna tabi oldukları için derneklerin de geliri, temel geliri bağıştır.
5: Baş.
4: Üyelerinin bağışlarıdır. Ve bu anlamda da önümüzdeki günlerde sanıyorum yeni parti önemli bir şey başlatacak, bir bağış kampanyası başlatacaktır. Ama mevcut Cumhuriyet Halk Partisi'nin şöyle bir avantajı da var. Yani kalanlar açısından söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe örgütlerinin kullandıkları taşınmazların önemli bir bölümü Cumhuriyet Halk Partisi'nin mülkiyetinde.
5: Evet.
4: Dolayısıyla orada bir kira giderleri gibi çok büyük bir giderleri yok. Ama bu yeni parti açısından hem il ilçe örgütlerinin kiralanması, işte bedellerin ödenmesi, etkinliklerin düzenlenmesi, faaliyetlerin ciddi bir finansman gerektirecek. Bununla nasıl baş edecekler? İşte bağışlar yeterli mi olacak? Bekleyip göreceğiz.
5: Evet.
4: Yani sözün özü son tahlilde şunu söyleyebilirim. Cumhuriyet Halk Partisi gibi önemli bir siyasi partidir. Siyasi kimliği olan, markası olan bir partide siyaset yapmakla yepyeni bir partide, en azından öyle olduğu iddia edilen bir partide siyaset yapmak çok farklıdır. İlkinde konforlu bir alana sahipsiniz, imkanlara sahipsiniz. Bir marka çatının altında siyaset yapıyorsunuz. Muhalefet de olsa, ana muhalefet de olsa. Ama diğerinden ilk gündeki rüzgarın, heyecanın 2 ay sonra, 3 ay sonra, 6 ay sonra devam edip etmeyeceğini bilemiyoruz. Kaldı ki 1,5 yıl içerisinde de bir seçimin olacağı öngörülüyor zaten. Anayasal seçim hukuku açısından Mayıs 2028'dir ama bunun öne çekilme ihtimalinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Yani Sayın Erdoğan'ın adaylaşma noktasındaki
5: Kasım.
4: durumuna göre. Yeni partinin de en az seçimlere katılabilmesi için 41 ilde de örgütlenmesi gerekiyor. Yani mevzuatımıza
5: Evet,
4: göre.
5: evet.
4: Bunu yapabilirler ama nasıl yapacaklardır? Büyük ihtimalle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki il ve ilçe örgütlerini boşaltarak, kayma yaparak oraya yapacaklardı. Dolayısıyla en önemli nokta Cumhuriyet Halk Partisi açısından ve bu yeni parti açısından birbirlerinin en öncelikli rakibi haline gelecekler. Şunu da söyleyelim bir son cümle olarak. Özgür Özel ve ekibinin ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmen kitlesi açısından bakın sadece Cumhuriyet Halk Partisi ki o da yeterli değil bir seçimi kazanmak için biliyorsunuz. Potansiyel seçmen kitlesine de hitap edebilmesi lazım. Oranın desteği lazım. Bu nedenle parti merkezde mi duracak? Merkez solda mı duracak? Nerede konumu nasıl olacak? Bu açıdan çok önemli olduğunu söylüyorum. Yani diğer en azından belki iktidara veya Cumhur İttifakı'nda mesafeli olan seçmen kitlesine ulaşabilecekler mi?
5: Evet.
4: İşte eğer
5: Bunu görür.
4: mevcut haliyle söylemleriyle, pratikleriyle aynı şekilde o altı ok meselesinde olduğu gibi devam ederlerse bunun da çok kolay olmadığını ben kendim adıma söyleyebilirim.
5: Peki. Aydın Bey, siyasetin finansmanı meselesi ve Sayın Bahçeli'nin çıkışında yorumunu sizden rica ederim. Şimdi yeni partinin mesela bağış sisteminin altını çizdi Selami Hocam. O hazine yardımının hani sonuç olarak şu anda kanuni olarak oradan oraya geçişi sanıyorum mümkün gözükmüyor.
6: Evet. Mümkün değil evet. Yani siyasi partiler kanunu siyasi partilerin hangi koşullarda hazineden yardım alacağını açık ve net şekilde belirtilmiş. Son girdikleri genel seçimlerde %3'ün üzerinde oy almanız gerekiyor hazine yardımı alabilmeniz için. Şimdi tabii yeni bir parti netice itibariyle herhangi bir seçime de girmiş bir parti değil. Mevcut yasal düzenlemelere göre burada herhangi bir yardım alması da zaten söz konusu değil. Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin de hocam ifade ettiği gibi buna rıza göstermesi veya bununla ilgili düşünülen ve yapılması planlanabilecek olan bir yasal değişikliğe de karşı çıkacağı muhakkak. Ama şunun altında çizelim, neticede itibariyle para yardımı yapılırken milletvekillerine yapılmıyor. Kurumsal kimliğine, Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya herhangi bir partinin, %3'ü geçmiş olan partinin kurumsal kimliklerine bu para yardımı. Onun da amacı nedir? Partinin kendi işleyişini, yani hem genel merkez ilçeler bazında işleyişini sürdürebilmek adına. Yoksa milletvekillerinin daha rahat ve daha konforlu bir alanda siyaset üretmeleri adına yapılan yardımlar değil. Mevcut haliyle de zaten bu şekliyle de yardımdan istifade etmesi mümkün değil. İstifade edebilmesinin tek koşulu da önümüzdeki seçimde eğer 41 ilde ve her ilinde 3 ilçesinde bir şey sağlayabilirlerse, kongrelerini tamamlayabilirlerse ve seçim 6 ay kala tüm bunları tamamladıkları takdirde seçime girme haklarını elde edip eğer %3'ün üzerine çıkabilirlerse ondan sonra hazineden yardım alabileceklerdir. Ama bu koşullarda bahsettiğimiz gibi böylesi bir oluşumun hazineden yardım alması zaten mümkün değil. Bağış konusuna geldiğimizde de
5: Orada siyaseten yorumunuzu rica ederim. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin bu çıkışını nasıl okursunuz?
6: Yani aslında bu çıkış şöyle, olası siyasi partilerin gayrimeşru yollarla kendini finanse etmenin önüne geçmesi adına yapılmış bir etik bir talep. Aslında baktığınızda hukuken evet 91 milletvekili geçmiş, bir siyasi oluşum oluşmuş,

0: ve hareket eden bir siyasi oluşumdan bahsediyoruz burada. Bu siyasi oluşumun da Türk siyasi hayatına kanaatimce vereceği herhangi bir şey olmaz. Sadece kendilerini bir 5 sene daha koruma kalkanıyla muhafaza altına almaktan başka. Buradaki ana hedef özellikle Özgür Özel adına, eğer gerçekten iddia edildiği gibi bir genel başkan sıfatını taşıyacaksa, öncelikli olarak yolsuzlukla adı geçen ve halen yargılaması devam eden isimlerle, özellikle de Ekrem İmamoğlu'yla bağını koparması. Zaten problem de burada başlıyor Özgür Özel'in. Ve mevcut CHP, şu anki hali hazırdaki CHP genel merkez yönetimiyle Özgür Özel'in arasındaki ana problem de buradan başlıyor. Yani yolsuzluktan adı geçenlerle bağını koparma noktasında direnmesinden kaynaklı. Eğer koparabilmiş olsaydı, eğer gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan olabilmiş olsaydı, emin olun ki mutlaktan kararı verilmiş olmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeninin tamamı Özgür Özel'in arkasında dururdu. Kemal Kılıçdaroğlu da buna dayanamazdı. Yani karar verilmiş olmasına rağmen ne yapar ederlerdi? Ya o görevi kabul etmezdi, ya da bununla ilgili olarak zaten Sayın Bahçeli'nin de bir görüşü, düşüncesi, kamuoyuyla paylaştığı bir düşüncesi de vardı. Yani kendi aralarında oturup gerekirse görevden sarfı nazar etmesi noktasında. Eğer gerçekten Özgür Özel bir genel başkan olabilseydi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlık sıfatını taşıyabilseydi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeninin karşısında Kılıçdaroğlu değil hiç kimse duramayacaktı ve Özgür Özel veya Özgür Özel'in adı olmasa da en kısa sürede bir kurultaya gidilerek tekrardan Özgür Özel genel başkan olabilecekti. Ancak geldiğimiz noktada Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki önümüzdeki süreçte genel başkan, bırakın genel başkan olmayı, milletvekili olma olasılığı dahi sıfıra inmişken tek çıkış noktaları da yeni bir parti kimliğiyle Türk siyasi hayatında boy göstermekti. Onu da işte adına yeni parti diyerek kamuoyunda bir algı oluşturarak, ki bunu o grup çok iyi bilmektedir, algı yönetimini. Çünkü yapılan işte 2 yıldır süren yolsuzluk operasyonlarında algıyla nerelere getirdikleri meseleyi, nerelere evirmeye çalıştıklarını hep beraber şahit olduk. Bu önümüzdeki süreçte de yeni bir şey sunmak yerine mevcut söylemlerinin daha fazlasını, çünkü parti tabanı, partinin genel merkezi tamamen kendi kontrolünde olacağı için daha sert bir şekilde bu politikalarını, yani geçmişten gelen eylem ve söylemlerini ve politikalarına devam edecekler. Türkiye'nin geleceğine dair veya Türkiye'nin yeniden Büyük Türkiye idealine ulaşması noktasında herhangi bir katkılar olmayacaktır. Çünkü geçen 2 yıllık, 3 yıllık süreçlerde de bununla ilgili Türkiye onlarca badireden atlatmışken, etrafımız ateş çemberiyken, bir kere dahi olsun herhangi bir görüş bildirmeyen bir Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinden bahsediyordu. İşte o aynı genel merkez bugün yeni parti genel merkezi oldu. Bunların da Türkiye'nin geleceğine verecekleri, Türk milletine çare olabilecekleri herhangi bir durum söz konusu değil. Umut olmak yerine değil, onlar Ekrem İmamoğlu ve Silivri'ye umut olmak adına geldiler.
1: Peki. Aydın Bey, şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunları zaten seçimlere yani yaklaşırken daha fazla konuşacağız. Seçimlerden sonra yani görürsek, yaşarsak bunları da konuşacağız. Ama çok az dakikam var. Şunu sormak istiyorum. Çok kısaca ama. 5 dakikam kaldı. Size sorayım. Selami Hocam'a da sorayım. CHP logosundan ayrılmak çok zordur. Bu sebeple vekillerin geçişi çok mümkün olmayacak, 40'ı 50'yi geçmeyecek diyen çok görüşler vardı. Aynı soruyu şu şekilde soruyorum size Aydın Bey kısaca. CHP logosundan seçmen ayrılamaz, Selami Hocam da söyledi. Ama bu tez değişiklik gösterebilir mi? Bunu sormak istiyorum, tıpkı milletvekilleri geçişlerinde gibi, kısaca ve sonra Selami Hocam.
0: Hemen şöyle diyeyim, 19 Mart'ta yapılan operasyonla gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ve tayfasının, o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi veya diğer parti seçmenlerinin verdiği tepkiye baktığımızda, geçen süreç zarfında o tepkinin ne kadar azaldığını, hatta işin siyasi olmadığını

0: neticede yargısal bir durum olduğu, adli bir süreç olduğu konusunda kamuoyunda ciddi bir görüş oluştu. Ne hepimiz biliyoruz. Burada da ilk böyle sıcağı sıcağına farklı görüşler şeyler ortaya çıkabilir ama Selami Hocam da ifade ettiği gibi neticede seçmen sandığa gittiğinde altı oku gördüğünde ben yeni partiye oy vereceği kanaatinde değilim. O iddia edilen %30'luk 35'lik falan filan onlar tamamen kurgusal oranlardır. Böyle bir oranın yakalanması zaten mümkün değil. Yani ben alabilecekleri oyun halihazırda seçime girseler dahi %7 %8 bandında bir seçmen kitlesine hitap edeceklerini düşünüyorum.
1: Peki.
0: Çünkü şimdi böyle bu sıcağı sıcağına bu tür konuşmalar veya bir seçmen kitlesi arkalarında olabilir ama bu altı oku gördüklerinde bu sandığa yansımayacaktır. Tekrardan bir altı oka dönüş olacaktır.
1: Selami Hocam, sizin de fikrinizi merak ederim.
2: Ya tabii şimdi ben başta da
1: Üç
2: ifade
1: dakika.
2: ettim mi? Yani
1: Evet, başta söylemiştiniz.
2: Cumhuriyet Halk Partisi logosu, ismi, siyasi markası önemlidir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin en köklü siyasi partisi şu anda. Kuruluş itibariyle söylüyorum. Ama belirli bir seçmen kitlesi var. İşte ne kadar? %25-30 aralığında gidip gelen. Ama mesele sadece bu seçmen kitlesini ikna etmek değil.
1: Tabii
2: Yani
1: tabii diğer
2: Türkiye'yi
1: siyasi
2: yönetme
1: 50
2: iddiasında.
1: artı 1. Orada da Selami Hocam,
2: Evet,
1: orada da doğru bir
2: başkanlık.
1: cumhurbaşkanı adayı meselesi değil mi? Yani sonuçta sistem belli. Siyasi partilerin alacağı oy değil. Her iki hani ittifakta da doğru adayın karşı karşıya
2: Tabii.
1: gelmesi gerekiyor.
2: Tabii biliyorsunuz ki yani 2017'den itibaren bizde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var. Teknik olarak da başkanlık sistemidir. Onun altını çizelim. Dolayısıyla başkanı seçiyoruz bir seçimlerde ve başkan kendi ekibini, kendi kadrosunu oluşturuyor. Çok istisnai durumlarda parlamentodan atama yapıyor ama genel itibariyle başkanlığı seçiyoruz. Yani bir kişiye, bir siyasi aktöre, bir lidere ülkeyi yönetme yetkisini veriyoruz 5 yılda bir. Dolayısıyla aslında seçmen davranışına da baktığımız zaman ki 2023 seçimlerini hatırlatmak isterim. Yani orada altılı masa vardı, ciddi bir ekonomik anlamda sıkıntı vardı. Halen de önemli ölçüde devam ediyor ki bana kalırsa da iktidarın ve Cumhur İttifakı'nın en önemli meydan okuması bu ekonomik meseledir. Altını çiziyorum kayıtlara geçmesi açısından. Yani diğer sair meselelerde Cumhur İttifakı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin performansı özellikle güvenlik meseleleri, dış politika ve diğer sair meselelerde en azından kadro ekseriyeti veya önemli bir kesim tarafından olumlu bulunuyor. Dolayısıyla şimdi Cumhuriyet
1: Sürem
2: Halk
1: bitti
2: Partisi'nin
1: hocam.
2: ana muhalefet partisi olarak en önemli şeyi bu güveni yani ülkeyi yönetme noktasında. Çünkü seçmen ülkeyi iyi yönetebilecek kadrolara ülkeyi yönetme yetkisi verir. Bakın ideoloji, görüş falan bunlar ikinci, üçüncü sırada. İyi yönetebilecek mi?
1: Anlıyorum. Peki.
2: Ülkeyi iyi yönetebilme becerisi, yeteneği, potansiyeli var mı? Buna göre kahır ekseriyet, milyonlarca sessiz seçmen buna bakıp veriyor. Bu güven telkin edilebilecek mi? Asıl sorulması gereken soru budur diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim Selami Kur'an. Çok teşekkür ederim Aydın
2: Ben
1: Işkur
2: teşekkür ederim.
1: katılımlarınız için.
0: Teşekkürler. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
2: İyi
1: İzleyicilerimize de iyi
2: akşamlar. İyi
1: akşamlar
2: akşamlar.
1: diliyorum değerli izleyenler. İyi bir hafta sonu, sakin bir hafta sonu, sağlıklı bir hafta sonu temenni ediyorum. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
4: Canım arabam masrafsız düldülüm.
5: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
4: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
5: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwolf TR'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwolf TR'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
8: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
9: Böyle bir dünya var.
10: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hep

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

İstanbul Medipol Üniversitesi. Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Yeni reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
4: Tut turuncu Teknosa'da. Vivo Y11'de 256 GB akıllı telefon alışverişinizde JBL Tool.

anayım, Anadolu'yum. Ben bilirim kırlarımın, yaylalarımın çiçeklerini sevgiyle kumaşa işlemeyi. Asırlardır sorulmamış, söylenmemiş sevdalardan, yalnızlıklardan, içimdeki yıllanmış ezgilerden iplik iplik dal yapmayı, gül yapmayı, tel tel şiir dokumayı, sevgi dokumayı, hasret dokumayı halıya, kilime ve sabırları ilmik ilmik örmeyi ben bilirim. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Çünkü ben toprakta, dalda, yaylada, incecik derelerde, için için oyulmuş kayalarda, binbir çiçek kırlarda, başı dumanlı, başı karlı dağlardan, taşlara kendini vura vura, derin vadilere düşen buz gibi çağlayanlarda, yaprağa düşen çiğde, yağmur sonralarının gökkuşağında, yağmurlardan sonra buharlaşan, ısınan toprağın toprak kokusunda, bozkırlarda tutuşan, serin ormanlarda dinlenen, denizlerde ışıl ışıl yıkanan ve akşamları bir garip, bir yalnız, mor dağlarda kaybolan güneşlerde büyümüşüm.

Yaylaların, kırların çiçek kokularını toplayıp, dağ başlarının dumanında efkarlanıp, kendini uçurumlara, kayalıklara vuran, ormanlarda serinleyip dinlenen, çiçek kokulu rüzgarlarda büyümüşüm. Büyümüş de buz gibi pınarların kaynayan gözünden almışım renklerimi. Benim renklerim hiçbir resimde yoktu. Ben renklerimi Anadolu toprağından, yayla çiçeklerinden, kaya oyuklarında açan vahşi çiçeklerden, karlar içinde sıcacık gülümseyen kardelenlerden, salkım söğütlerin saçlarından, ormanlar içinde ağlayan çam sakızlarından, çınarların, cevizlerin asırlık serin gölgesinden, yayla gecelerinin yıldız ışıltısından, karlı dağ yollarında kimsesiz bebelerini doğururken, ağlayan bebelerinin süt gözlerine bakıp da, ağlayan dağ ceylanı, dağ çiçeği, gencecik gelinlerin gözyaşındaki sıcacık ışıltılardan ve kahreden yalnızlığından almışım.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi iğdeden, kekikten, girincikten, üzüm bağlarında kaynayan pekmezden, kara inekten sağdığım ak sütten, yayıkta dövülen ayrandan,

Yan, ocak başlarında yanan odunların közünden, asma bahçelerindeki üzümlerin kara gözünden, çağlayanların suya düşen ak köpüğünden, fındık bahçelerinin, çay bahçelerinin yeşilinden, mangal közünde pişen 40 yıllık dost kahvelerin telvesinden, göklerin boncuk mavisinden, başakların altın sarısından, ocakta pişen, saçta pişen bazlamadan, ekmekten almışım.

Ben Anadolu'yum. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi ağlar mı güler mi bilinmez. Hem ağlarım hem giderim diyen gelin kızlarımın telli duvağından, ak ellerinin gelin kınasından almışım. Dedelerimin ak sakalından, ninelerimin nur dolu pamuk yüzünden, ceylan kızlarımın, fidan oğullarımın bahar sevinçlerinden, gönül birliğinden, yürek dolu, sevda dolu türkülerinden almışım. Sabırla, sevgiyle, gönül güzelliğiyle, göz nuruyla işlenmiş, renk renk dürülmüş gelin kızlarımın çeyizinden almışım. Bir elimle tarlada çapayı, bir elimle ocakta bazlamayı, bir elimle tezgahta kilimi halımı, bir elimle kumaşta nakışı, yazmada oyayı, bir elimle beşikteki bebemi, bir ben tutmuşum yorulmadan. Yüreğimi de türkülere koymuşum. Ben anayım, ben Anadolu'yum. Ben ekmeğimi ayrılıklarda, hasretlerde toplamışım. Ben ekmeğimi gurbetlerde, yalnızlıklarda, yokluklardan, taştan çıkarmışım. Daha çocukken ekmek diye sürülerin peşine tarlalara, dağ yollarına, ota oduna, gurbet yollarına ben düşmüşüm. Ocağımın aşı, evimin taşı, çocuklarımın bahtı demişim. Gece gündüz çalışmış, başım yastığa değmemiş. Ot taşımışım, odun taşımışım ıssız dağ yollarında. Türküler yoldaş olmuş bana. Ben yalnızlıklarımı alın terimi katık etmişim soğan ekmeğime. Ak sütümle, helalle ekmeğimle, sevgi dolu ninnilerimle, haramsız yalansız büyütmüşüm oğullarımı. Ve sırayla askere göndermiş, yalnız birinin mürüvvetini görmüşüm. Oğul diye yurdumun taşına sarılmış, toprağını koklamışım, ağıtlar yakmışım. Ağacın başı benim, toprağın taşı benim. Vatana kim ağlarsa gözünün yaşı benim demişim. Gurbet yollarını en uzun ben beklemişim. Hasreti oya diye ben işlemişim. Kimselere söylememişim derdimi, yüreğime gömmüş, tutmuş yüreğimi de türkülere koymuşum. Kayalar merdin merdin, kim bilir kimin derdin. Ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim demişim. Ben analıyım, Anadolu'yum oğul.

0: Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Benim desenlerim, halılarım, kilimlerim, benim halaylarım, türkülerim kimselerinkine benzemez. Benim toprağım, benim toprağımın güzellikleri, benim toprağımın oğulları, benim asker Mehmet'im, oğul Mehmet'im, Mehmetçiğim dağlar gibidir ve kimselerinkine benzemez. Mendilimde gül oya, gülmesem de doya doya, ben anayım, ben uzun yolların yolcusu. Ben Anadolu'yum, çileli toprak. Ben anayım, acılarla, yokluklarla da ocağımı tüttürmüşüm. Ben Anadolu'yum, acılardan, savaşlardan ve felaketlerden sonra da gülmüşüm. Çünkü insanına, toprağına deli olan benim. Ben çilelerden dağlar gibi büyük umutlar büyüten bereketli toprak. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum. Bin bir rengin kardeş olduğu güneş. Ben kültürlerin kardeş olduğu toprak. Ben çağlar boyu uygarlıklar yoğuran dört köşesi dört deniz, dört köşesi dört mevsim. Ben güzelliklerin, sevginin, insanın insan olduğu toprak. Ben şehitlerin, gazilerin, destan yazan yiğitlerin, sanatkar yürekli ve dağlar kadar sabırlı anaların toprağı. Ben toprağına nice şehit ve yiğit veren ve ben oğulları kadar yiğit, oğulları kadar destan yazan anaların diyarı Anadolu'yum. O hakkı ödenmez analarla dolu Anadolu'yum ben. Öyle ki insanlığa her şeyimi ben vermişim.
1: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: reklamlar.
1: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 çift 020.
0: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir kul Allahü Teala'nın hoşuna giden şeyleri konuşursa, yarın Rabbine kavuştuğu günde Allahü Teala kendisinden razı olur.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz Tuğli Emel. Sevgili dinleyicilerimiz, Tuğli Emel uzun emelli olmak demektir. Bir gün Peygamber Efendimiz 3 tane çubuk aldı. Birini önüne, birini de yanına dikti. Diğerini de uzaklara attı. Sonra bu çubuk insan, yanındaki de eceli, uzaktaki ise emelidir. İnsan emellerinin peşinde koşar, fakat eceli onu yakalar, emeline ulaşamaz buyurdu. Ölüm korkunç olduğu halde, insanların ölümden habersiz gibi yaşamaları, ölümü az düşündüklerindendir. Hatta dünya zevkleriyle meşgul olan kalple düşününce etkisi az olur veya hiç olmaz. Korkunç olan ölümün kolay geçmesi için ölümü hatırdan hiç çıkarmamak gerekir. Bunun için de kendi arkadaşlarından, kendinden önce ölüp çoluk çocuklarını, mallarını, dostlarını bırakarak toprak altına girenleri düşünmelidir. Makam sahibi olanların etki ve yetkilerinin kalmadığı, toprağın onları nasıl çürüttüğü düşünülmelidir. Hayattayken neler yapıyor, nasıl konuşuyorlardı, yapılacak birçok işleri vardı. Ölümü unutup yaşıyorlardı. Kimi malıyla, kimi makamıyla, kimi gençliğiyle gururlanıyordu. Ölüm bunları ansızın yakaladı. Şimdi hepsi unutulup gitti, hayal oldu. İşte bir kimse de bunları düşünüp mezarlarını ziyaret ederek kendisinin de aynı akıbete uğrayacağını bilirse kalbi yumuşayabilir, dünyanın faydasız şeylerine 4 elle sarılmaktan vazgeçebilir. Uzun emelli olmaktan sakınmalıdır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki cenneti isteyen uzun emelli olmasın. Dünya işleriyle uğraşması ona ölümü unutturmasın. Haram işlemekte Allah'tan haya etsin. İnsan yaşlandıkça mal hırsı ve tuğli emeli gençleşir. Allah'tan utanın. Başkalarına kalacak şeyleri toplamakla vaktinizi kaybetmeyin. Kavuşmayacağınız şeyleri ele geçirmek için uğraşmayın. İhtiyacınızdan fazla bina yapmakla hayatınızı harcamayın. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, insan öleceği zamanı bilseydi, aklı başından giderdi. İyi ki ölüm vakti gizlendi. Eğer gaflet olmasaydı hiç kimse bir işine bakmazdı. Gaflet ve uzun emel, kötü olduğu kadar aynı zamanda 2 büyük nimettir. Eğer bu ikisi olmasaydı, Müslüman sokakta yürüyemez hale gelirdi. İnsan genelde ahmak olarak yaratılmıştır. Eğer her şeyi inceden inceye düşünebilseydi, hiç kimse geçimi için çalışmazdı. Dünya, mamurluğunu ahmakların gafletine borçludur. Ne gariptir ki, ölüm senin peşinde, sense dünyalık peşindesin. Zahitlik, kaba kumaş giymek değil, uzun emeli bırakmaktır. Ölüm boyuna asılı, dünyaysa sırtınıza yüklenmiştir. İnsan kılıç, boynuna vurulacak gibi ölüme hazır olmalıdır. Her gün ölüme yaklaşmaktasın. Ecelin geldi denilmeden ölüme öyle hazırlıklı ol ki, Azrail aleyhisselam gelince, az izin ver de ben de hakkı olanlarla helalleşeyim, oğluma telefon edeyim, şu işimi şöyle yapsın, kiminde borcum var, kiminde alacağım var, bu işlerimi bir halledeyim demek ihtiyacını hissetmeyesin. Uzun emelli olmanın 2 sebebi vardır. Biri dünya sevgisi, diğeri de cahilliktir. Dünya sevgisi nedir? İnsan, dünyanın faydasız ve günah olan zevklerine alışırsa, artık bunlardan ayrılması zor olur. Alışmış kudurmuşa benzer derler. Uyuşturucuya değil, tavlaya veya herhangi bir oyuna bile alışan ondan kolay kolay vazgeçemez. Bu faydasız veya zararlı şeylerin hepsine birden dünya denir. Bunları sevmesine de dünya sevgisi denir. Alıştığı bu sevgilerden mahrum kalacağını düşünerek ölümü düşünmek bile istemez. İnsan hoşlanmadığı şeyden nefret eder,
ondan uzaklaşmak ister. Onun için ölümden çok korkar. İnsan boş hayallerle doludur. Arzusuna uygun birçok şey ister. Arzularına kavuşmak için de dünyada uzun müddet kalmayı ister. Uzun müddet yaşamak için de muhtaç olduğu şeyleri elde etmeye çalışır. Çoluk çocuk ister, ev ister, araba ister, bilgisayar ister, ister de ister. Kalbi bunlara bağlanır. Günleri bu işlerin meşgalesiyle geçer. İhtiyaçlar tükenmez. Biri biter, biri başlar. Ahiret işlerini ise hep erteler. Böylece yaklaşmakta olan ölümü unutur. Beklemediği bir anda ölüm onu yakalar. Fakat iş işten geçmiştir. Cehennemliklerin çoğunun çektiği ceza bugünkü işi yarına bırakmalarındandır. Pişman olmamak için ölümü hiç unutmamalı. Bugünkü ahiret işini yarına bırakmamalıdır. Kimi ve neyi seversen sev, sonunda ondan ayrılacaksın hadisi şerifini unutmamalı, hiç ayrılık olmayan gün için hazırlanmalıdır. Değerli dinleyenler, uzun emelli olmanın ikinci sebebi ise cahilliktir. Kimi gençliğine güvenir, ölümü çok uzak görür. Halbuki ihtiyarlar gençlerin onda biri bile değildir. Bunun sebebi de gençlerden daha çok kimse öldüğündendir. Bir yerde bir ihtiyar ölürse, bir tane çocuk, bir de genç ölür. Kimi de kendini sıhhatli gördüğü için ölümü uzak görür. Sapasağlam kimselerin öldüklerini işitmiyor muyuz? Kimine kalp sektesinden gitti diyoruz, kimine başka bir sebep uyduruyoruz. Ölmek için mutlaka hasta mı olmak gerekir? Trafik kazaları, depremler, anarşistler, hasta sağlam, genç ihtiyar demiyor. O halde yapacağı hayırlı işleri, ibadetleri ileriki günlere bırakmamalıdır. Peygamber Efendimiz, yarın yaparım diyenler helak oldu buyurdu. İslam alimleri buyuruyor ki, sonra tövbe ederim ve iyi işleri daha sonra yaparım diyorsan, ölüm daha önce gelebilir, pişman olup kalırsın. Yarın tövbe etmeyi bugün etmekten kolay sanıyorsan aldanıyorsun. Çünkü tövbe geciktikçe zorlaşır ve ölüm yaklaşınca hayvana yokuş önünde yem vermeye benzer ki faydası olmaz. Senin bu halin şu öğrenciye benzer ki dersine çalışmayıp imtihan günü hepsini öğrenirim sanır ve ilim öğrenmek için uzun zaman lazım olduğunu bilemez. Bunun gibi nefsi temizlemek için de uzun zaman mücahede etmek lazımdır. Ömür boşuna geçince bir anda bunu nasıl yapabilirsin? İhtiyarlamadan önce gençliğin, hasta olmadan önce sıhhatin ve sıkıntı çekmeden önce rahatlığın ve ölmeden önce hayatın kıymetini bilmezsen çok pişmanlık çekersin. Zor olsa da dünya sevgisini kalpten çıkarmaya çalışmalıdır. Ahiret gününe ve orada ya sonsuz cezaya veya sonsuz mükafata kavuşacağını kesin olarak bilen kimse yavaş yavaş dünya sevgisini bırakmaya çalışır. Çünkü önemli şeyi sevmek önemsizi kalpten çıkarır. Demek ki aklı olan kimse en önemli şey üzerinde durmalıdır. Ölüm bir gerçektir. Ahirette sonsuz kalınacaktır. Dünyaya tekrar dönüp İyi amel işleme imkanı olmayacağına göre, Peygamber Efendimizin öğütlerine uyarak kendimizi ölmüş kabul etmek, ona göre geçici arzulardan uzak durmak gerekir. Allahü Teala'ya ibadet ve onun dinine hizmet için çok yaşamayı istemek tuli emel olmaz. Tuli emel, zevk ve safa sürmek için çok yaşamayı istemektir.

Ali Hafız Hazretleri buyuruyorlar ki, büyük bir zatın cömertliğinden, yumuşaklığından, güzel ahlakından herkes istifade eder. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, daha önceki bir programda sormuştuk da orada bize anlatmıştınız. Yani insanların en acizi kimdir diye sormuştuk. Siz de hani dost bulamayan, dostu olmayan, hatta elindeki dostu kaçıran da ondan daha acizdir diye. Şimdi bir de arkadaş konusu var. Hani dost, arkadaş farklı değerlendirilebilir. Arkadaş da çok önemli. Hani onunla ilgili hadis-i şerifler falan da var. Belki anlatacaksınız, biraz sonra zikredeceksiniz. Yani burada önemli olan o az önceki aciz kimsenin durumu gibi, arkadaşı bulmaktan ziyade iyi bir arkadaş bulunca onu elinde tutmak, tabir yerindeyse. Yani o arkadaşa sahip çıkmak önemli. Bunu anlatabilir misiniz? Yani arkadaşa sahip çıkmak ne demektir?
1: Şimdi kitaplarda yani açık net belli ölçüler bildirilmiş. Buyuruyor ki iyi arkadaşlar bulunca bunların kıymetini bilmeli. Edeplerine dikkat etmeli. Ona saygılı davranmalı. Canını ve malını kendi canından ve malından üstün tutmalı. Ayıbını, kusurunu görmemeli. Ve hiç kimseye söylememeli, hatta unutmalı. Tekliflerini reddetmemeli, tartışmaya girişmemeli, asla kalbini kırmamalı. Arkadaşının aleyhinde konuşan olursa susturmalı. Alınacağı sözleri yüzüne karşı veya arkasından söylememelidir. Emri marufu gerektirecek hususlar varsa yalnızken söylemelidir. Sen bunu bilmiyorsun der gibi değil de umumi şekilde söylemelidir. Suizan etmemeli, yaptığı uygunsuz şeyleri dalgınlığına, unutkanlığına havale ederek mazur göstermelidir. Sevdiklerini sevmeli, sevmediklerinden, düşmanlarından uzak durmalıdır. Ona karşı alçak gönüllü ve tevazu sahibi olmalıdır. Babasının, sülalesinin, çocukların, memleketlerin isimlerini öğrenip unutmamaya çalışmalıdır. Böyle şeyler sevgiyi kuvvetlendirir. Alakasız gibi durmak, sen nereliydin, adın neydi gibi sözler uygun değildir. Sevgide ve nefrette de aşırı gitmemelidir. Yani bir paragraf din büyüklerinin nasihatı.
0: Arkadaş boru değil yani. Bir yerindeyse boru değil bu.
1: Boru değil.
0: Arkadaş yani.
1: Arkadaş bu.
0: Bu kadar önemli.
1: Tabii işte sevgide ve nefrette de aşırı gitmemeli diye ilave etmişler. Çünkü bir hadis-i şerif naklediyorlar. Sevdiğini aşırı sevme. Olur ki bir gün sevmediğin kimse olabilir. İslamiyet hep orta hal bildirmiştir. Orta yolu tutmuştur. Fazla aynı şekilde çünkü kendisi de hayal kırıklığına uğrar. Ben onu dost bildim. Ben onu arkadaş bildim. İşte
0: ben ona iyilikler yaptım. Fedakarlıklar yaptım.
1: Hepsini sayar ondan sonra. Evet. Tabii o da bunları saydığına göre o da beş para etmiyor demektir.
0: Başa kakıyor yani.
1: Başa kakıyor. Ondan sonra demek ki yaptığı şey menfaat karşılığı. Ben ona böyle yapayım, o da bana böyle yapsın. Ben onu yemeğe çağırdım, o da beni çağırsın. O bana elbise aldım, o da bana alsın. Bir gün onu arabama aldım, o da kendi arabasını alsın. Onu bekliyor. Bu öyle değil be arkadaş ya. Bu öyle değil. Yaptığını Allah razı olsun. Onun için de yani tahammül edemeyeceksen, şey yapamayacaksan yapma onu. Hatta şeyde daha önce TGT falan, Türkiye gazetesi var. Biz Milli Eğitim'de çalışıyorduk. Bir arkadaş vardı falan. Baya işte birisi kendisine çok sıkıntı vermiş. İşte o zaman da Türkiye gazetesinin patronu, Allah rahmet eylesin, Emel abiler hayatta, kendisi de gazetede çalışıyor karşıda. Bir şey oluyor, arz ediyor falan. O zaman diyor ona çok iyilik yapma. Karşı taraftaki anlamı iyilikler. Ona çok iyilik yapma. Şimdi bu da hayal kırıklığına uğramış. Diyor ki ona bu kadar iyilik yaptığım halde ankörlük etti, bilmem neler yaptı, şunları yaptı deyip duruyor. Dolayısıyla bunun yaptığı iyiliklerde patır patır hepsi gidiyor. Şimdi bu dengeyi aynı şekilde kurabilmek çok zor Musabi. Çok zor. Onun için de hele bu zamanda böyle can ciğer işte bir yediğimiz ayrı gider falan, mesafe koymalı. Bu zamanda mesafe koymalı. Çünkü İslamiyet unutulmuş. İslamiyet unutulduğu için Allah rızası için yapıp bu yaptığını örtecek kimse anka kuşu gibi nadir bulunur şimdi. Nadir bulunur. Hani İmam Rabbani Kutsatları buyuruyorlar. İşte herkesin bir kuşu var. Benimki de anka, ne gören var, ne bilen var, ne duyan var. Buyuruyor. Anka kuşu gibi bulmak çok zor. Peki olursa, hatta kitaplarda buyuruyor ki ya bu bir hani nadir bulunan bir kimyadır arkadaş. Peki kıymeti nasıl bilinir? Kıymeti nasıl bilinir? Şimdi kitaplarda çok enteresan şeyler anlatılıyor. Böyle yolculuk yapıyorlar. İki arkadaş birbirlerini seviyorlar. Bir ara arkadaşı bir şey oluyor falan. Arkadaşına sert bir şeyler söylüyor falan. Gönlü kırılıyor. Böyle işte kumluk bir yerden geçiyorlar. O kumun üzerine yazıyor. Bugün arkadaşım bana sert söyledi. Ondan sonra aradan zaman geçiyor. İşte böyle deniz kenarından geçiyorlar falan. Bir dalga geliyor. Bunu denize şey yapıyor. Arkadaşı hemen aynı şekilde atlıyor. Bunu
0: kurtarıyor.
1: Orada deniz kenarında kayalar olmuş. Kayaya çiviyle yazmış. Bugün arkadaşım benim hayatımı kurtardı. Birisi demiş ki o demiş kızdığı sert söylediği şeyi kum üzerine yazdın. Bunu kaya üzerine. Onu kum üzerine yazdın ki rüzgar esip şey yapıp bir an önce onu kapatsın, silsin. Hatırımda kalmasın. Bu yaptığı iyiliği kaya yazdım ki bunu unutmayayım. Çünkü hayatımı kurtardı. Şimdi buna benzer böyle enteresan değerlendirmeler olmuş. Hatta İbrahim bin Ethem Hazretleri için anlatılır. Birisiyle yolculuk yapıyor falan. Yolculuk bittikten sonra efendim diyor hani beni diyor beraber olduk. Bendeki hata ve kusurlar ben kendim göremeyebilirim. Ama siz mübarek bir zatsınız. Bendeki hata ve kusurları görmüşsünüzdür. Bunları siz söyleyin. Andası ben bunları düzelteyim deyince diyor ki ben seni kendime dost edindim. Her şeyin bana güzel görünüyor. Git düşmanlarına sor. Tamam? Git düşmanlarına sor. Şimdi burada da anlatılan işte onun hatalarını, ayıplarını herkese söyleme, üstünü ört. Yani kıymetini bilmek öyle olur. Yoksa onun aleyhinde konuşmak, aleyhinde konuşanları unutma. Ya geçen ben de gördüm böyle böyle yaptı. Demek ki böyle huyu da var ha falan filan.
0: Beklenir ondan zaten.
1: Beklenir ondan falan filan. Şimdi İmam-ı Gazali Hazretleri'nin bir tasvifi var Mustafa Bey. Buyuruyor ki arkadaş üç çeşittir. Birincisi gıda gibidir. Devamlı ihtiyaç duyulur. İkincisi ilaç gibidir. Bazen ihtiyaç duyulur. Üçüncüsü hastalık gibidir. İstemediğimiz halde o bizi bulur.
0: Ama kaçılır çok... hatta ya. Ha,
1: tabii kaçılır.
0: Kaçtığımız
1: zaman. Yani İmam Gazali rahmetullahi aleyh çok güzel izah etmiş. Böyle deva gibi birisini bulduysan, ilaç deva gibi birisini bulduysan, yani özür dilerim gıda gibi birisini bulduysan, onun kıymetini bil. Onun kıymetini bil. Haklarını gözet. Çünkü gerçekten böyle birisiyle karşılaştın, hakkını gözetmeden kalbini kırdıysan kendin felakete uğrarsın. O zat, o kimsenin, o arkadaşın gönlünü de bir daha kazanamazsın. Evet. Çünkü kadir ve kıymet bilemedin. Netice itibariyle tepe taklak olur gidersin. Ha bazılarına işte ilaç gibi ihtiyaç duyduğun zaman.
0: Zaman zaman.
1: Hastalık gibi olanlarda da zaten toplumda böyle baktığın zaman hadi falan geliyor biz diye şuradan geçelim diyor uğramayalım buraya şimdi. Bulaşmayalım.
0: Yolunu değiştiriyorsun.
1: Tabii bulaşmayalım buna diyor. Bulaşmayalım. Bu sebeple bize her zaman lazım olan hakiki dostun, gerçek arkadaşın hakkına riayet etmeliyiz. İki arkadaş iki ele benzer. Biri diğerini nasıl yıkayıp temizler, nasıl ki el, ayak ve bütün uzuvlarımız bize yük olmayıp bir hususta yardımcı ise biz de arkadaşımıza yük değil yardımcı olmaya çalışmalıyız. Karşılık beklemeden yardımına koşmalıyız. Daima onu kendimize tercih etmeliyiz. Şimdi Anadolu'da askerlik hatıraları çok yaygındır. Askerlik hatıraları. Ömründe bir defa gidiyor mesela. Benim babam da 2,5 sene falan askerlik yapmış o dönemlerde. Yani şeyle kritikmişmiş. Şimdi orada sıkıntıları beraber katlanmışlar, birbirlerine destek vermişler, ekmek bulamadıkları zaman olmuş, ekmeklerini paylaşmışlar. Onlar unutulmuyor biliyor musun? Onlar unutulmuyor.
0: Asker arkadaşlığı diye bir şey var ya.
1: Tabii. O asker arkadaşlığı askerde beraber olmaktan kaynaklanmıyor. Orada yapılan birbirlerine karşı yaptıkları fedakarlıklar var. Oradaki yapılan kendilerine yapılan hakaret de unutmuyorlar. birisi vardı böyle böyleydi falan. Hani bir çavuş mu olmuş, onbaşı mı olmuş bile. O kala falan diye aynı şekilde anlatıyorlar.
0: Askerden sonra da devam ediyor yani.
1: Tabii sonra da devam ediyor. Dolayısıyla Anadolu insanı, yani Allah-u Teala'ya inanan, iman eden bir kimse kendisine yapılan iyiliği unutmaz Mustafa Bey. Unutmaz. Peki efendim karşılık verir mi?
2: Verir.
1: Nasıl karşılık? Hiçbir şey yapamazsa Müslüman dua eder ya yapında ya. Değil mi?
0: Tabii.
1: Ya Rabbi der işte bana o iyiliği yapan kimsenin benim yani gücüm takatım yetmiyor. Ama sen külli şeyin kadirsin. Ona sıhhat ver, afiyet ver, eğer iş yapıyorsa işlerini rast getir. Hayırlı kazançlar ihsan eyle diye dua eder. Onun için böyle bir hayırlı kimseyle karşılaşırsak onun da kadir ve kıymetini bilmemiz ve onun kalbini de kırmamamız. Aslında kimsenin kalbi kırmaması gerekir ama hele böylesini denk getirirse yani nadide bir elmas gibidir. Onun hakkını iyi gözetmemiz gerekir.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir kimse bir ağaç diker, ağaç meyve verene kadar onu koruyup bakarsa, bu ağaçtan dökülen her meyve Allah indinde o kimse için bir sadaka olur. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Üsame bin Zeyd radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccına giderken yolda bir kadın önüne çıktı. Kucağında küçük bir çocuk vardı. Selam verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durdu. O kadın, ya Resulallah, bu çocuğum doğduğundan beri onu bir şey tutuyor ve çok zahmet veriyor, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ellerini uzatarak kadından çocuğu aldı. Mübarek ağzının suyundan çocuğun ağzına koydu ve "Ey Allah'ın düşmanı, çık! Ben Resulullah'ım," buyurdu. Sonra çocuğu annesine verdi. "Bundan sonra söylediğin sıkıntı olmaz," buyurdu. Veda haccından dönerken o kadının bulunduğu yere ulaşmıştık. O kadın bir koyunu kebap yapıp getirdi. "Ya Resulallah, ben sıkıntıdan kurtardığınız çocuğun annesiyim," dedi. Resulullah, "Çocuğun hali nasıldır?" diye sordu. Kadın, "Sizinle ilk karşılaştığımız günden beri hiç sıkıntı çekmedi," dedi. Üsame radıyallahu anh şöyle nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Ey Üsame, o koyunun bir kolunu ver," buyurdu. Verdim. "Sonra bir kolunu daha ver," buyurdu. Verdim. Tekrar, "Ey Üsame, bir kolunu daha ver," buyurunca, "Ben ya Resulallah, bir koyunda iki koldan fazla olmaz," dedim. "Eğer böyle söylemeseydin, her elini uzattığında o koyunda biz istedikçe devamlı bir kol daha bulurdun," buyurdu. Sonra, "Ey Üsame, çevreye gidip bak. Kazayı hacet için tenha bir yer var mıdır?" buyurdu. Çevreyi yoruluncaya kadar dolaştım. Ne insanlar arasından çıkabildim, ne de tenha bir yer bulabildim. Geri dönüp durumu Resulullah'a bildirdim. "Hiç ağaç ve taş gördün mü?" diye sorunca, "Evet, bir yerde 3 hurma ağacı ve diplerinde de birkaç taş gördüm," dedim. "O ağaçların ve taşların bulunduğu yere git ve Allah'ın Resulü birleşmenizi istiyor, de," buyurdu. Gidip aynen söyledim. Onu insanlara hak peygamber olarak gönderen Allahü Teala için o ağaçlar köklerinden sökülüp toprağa yararak sıçraya sıçraya bir araya geldiler. Sanki hepsi bir tek ağaç gibi oldular. taşlar da birbirlerinin üzerine çıkarak, bir yerde toplanarak duvar oldular. Gelip durumu Resulullah'a bildirdim. Su getir buyurdu. Hemen suyu hazırlayıp onlardan evvel götürdüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldı. Sonra çadıra geri geldi. Ey Üsame, o ağaçlara ve taşlara Allahü Teala'nın Resulü geri yerinize gitmenizi istiyor. Yerlerinize gidiniz diye söyle buyurdu. Buyurduğu gibi söyledim. Resulullah'ı insanlara hak peygamber olarak gönderen Allahü Teala hakkı için her birisinin sıçrayarak önceki yerine gittiğini gördüm. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

aleyhi ve sellem vefatından bir ay önce bizi Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha ve an ebiha evinde topladı. Bize hayır dualar yaptı ve vasiyetlerini bildirdi. Allahü Teala bizim üzerimize bizden sonra halife verdi buyurdu. Biz rıhletiniz ne zamandır diye sual ettik. Eshabımdan ayrılıp Allahü Teala'ya kavuşmak, cennette olmak zamanı yaklaştı buyurdu.

İkinci cilt 23. mektup. Bu mektup Üstadı Muhammed Baki Billah'ın kuddise sirruh oğlu Hace Muhammed Abdullah'a sellemehullahü ve ebkahu ve evsalehu ila gayeti ma yetemennahu yazılmış olup işin başı sünnet-i seniyeye yapışmak ve bid'atten kaçmak olduğu vesaireyi bildirmektedir. Allahü Teala'ya hamd ederim. Onun seçtiği insanlara selamet ve iyilikler ihsan etmesini dua ederim. Kıymetli oğlum, rahmetullahi teala aleyhima, size ve diğer dostlara söyleyeceğim en birinci nasihat, sünnet-i seniyyeye yapışmak ve bid'atlerden kaçınmaktır. İslam dini garip olmaya, zayıflemeye başladı. Müslümanlar kimsesiz kaldı. Bundan sonra da daha garip olur gider. O dereceye gelir ki yeryüzünde Allah

0: Celle Celaluhu diyen kimse kalmaz. Kıyamet, dünyadaki iyi insanlar kalmayıp, her yeri kötülük kapladığı zaman kopar, buyuruldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir zaman gelecek ki, ümmetimde Müslümanlığın yalnız adı kalacak. Mü'min olanlar, yalnız birkaç İslam adetini yapacak. İmanları kalmayacak. Kur'an-ı Kerim yalnız okunacak. Emirlerinden, yasaklarından haberleri bile olmayacak. Düşünceleri yalnız yiyip içmek olacak. Allahü Teala'yı unutacaklar. Yalnız paraya tapınacaklar. Kadınlara köle olacaklar. Az kazanmak ile kanaat etmeyecekler. Çok kazanınca doymayacaklar. İmam-ı Kurtubi buyuruyor ki, İslam'ın unutulması, İsa aleyhisselam gökten inip, öldükten sonra olacaktır. Daha önce, Müslümanlar garip olacak. Kur'an-ı Kerim'e uyulmayacak ise de, büsbütün unutulmayacaktır. Marifetname'de diyor ki, kıyamet alametleri çoktur. Camiler çok, cemaat az olacak. Binalar yüksek, elbiseler ince, kadınlar emir olacak. Erkekler kadınlaşacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bid'atlerin hepsi dalalettir, yoldan çıkmaktır buyurdu. Bid'at demek, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ve onun dört halifesinin rıdvanullahi aleyhim ecmain, zamanlarında bulunmayıp da, dinde sonradan meydana çıkarılan, uydurulan inanışlara, sözlere, işlere, şekillere ve adetlere denir. Bunların hepsini din diye, ibadet diye uydurmak veya dinin ehemmiyet verdiği şeyleri dinden ayrıdır, din buna karışmaz demek, bid'attir. Bid'atlerin bazıları küfürdür. Bazıları da büyük günahtır. Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı hoparlörle okumak, radyoda okumak bid'attir. Kibr, kendisini başkasından üstün görmektir. Kendini ondan üstün görmekle kalbi rahat eder. Uçup da kendini ondan üstün bilmektir. Burada başkasını düşünmez. Kendini ve ibadetlerini beğenir. Kibir kötü huydur, haramdır. Halikini, Rabbini unutmanın alametidir. Çok din adamı bu kötü hastalığa yakalanmıştır. Hadis-i şerifte, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete girmez buyuruldu. Hadis-i şeriflerde, Allahü Teala buyuruyor ki, kibriya, üstünlük ve azamet bana mahsustur. Bu ikisinde bana ortak olanı cehenneme atarım, hiç acımam. Ve kalbinde zerre kadar kibr olan cennete girmeyecektir, buyurdu. Çirkin, iğrenç olmamak için, çirkinlikle meşhur olmamak için yapılan temizliğe, güzelliğe, cemal sahibi olmak denir. İhtiyaç eşyasını hoş ve sevimli görünecek şekilde kullanmak cemal olur. Süslenmek, güzel görünerek başkasına üstünlük sağlamak için bedeninde, elbisesinde, eşyasında yapılan değişikliklere zinet denir. Bedenini, sıhhatini, şerefini, değerini korumak için ihtiyaç olunandan fazla şeylerdir. Erkeklerin her yerde, kadınlarınsa yabancı erkeklerin yanında ziynet eşyası kullanmaları caiz değildir. Allahü Teala'nın her işi güzeldir. Ahlakı güzel olanları sever. Bu hadis-i şerif, kibir sahiplerinin diğer günah işleyenler gibi azapsız hemen cennete giremeyeceklerini bildirmektedir. Cennete girmeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir. Çünkü ahirette bu ikisinden başka gidecek yer yoktur. Zerre kadar imanı olan cehennemde sonsuz kalmayacak, cennete gidecektir. Büyük günah işleyip de tövbe etmeyen, şefaate, affa kavuşmayan mümin, cehennemde günahlarının karşılığı olan azapları çektikten sonra çıkarılacak, cennete sokulacaktır. Cennete giren, cennetten hiç çıkmayacaktır. Hadis-i şerifte, kibri ve hıyaneti ve kul borcu olmayan mümin, hesapsız cennete girecektir. Ve kul hakkı, müminin aybı, kusurudur buyuruldu. Yanına başkasının oturmasını istememek ve hastalarla birlikte oturmamak, evinin işini yapmamak, evine lazım olan şeyleri satın alıp evine getirmemek ve kullanılmış elbisesini tekrar giymek istememek hep kibir alametidir. İş başında iş elbisesi giymek istememek de böyledir. Hadis-i şerifte, nimete kavuşmuş olanlardan tevadu gösterenlere ve kendilerini kusurlu bilenlere ve helalden kazanıp hayırlı yerde sarf edenlere ve fıkıh bilgileriyle hikmeti yani tasavvufu birleştirenlere ve helale harama dikkat edenlere ve fakirlere merhamet edenlere ve işlerini Allah rızası için yapanlara ve huyu güzel olanlara ve kimseye kötülük yapmayanlara ve ilmiyle amel edenlere ve malının fazlasını dağıtıp lafının fazlasını saklayanlara müjdeler olsun buyuruldu.
1: Bugün de sizlere Antalya ilimizin Şirin ilçesi hem de tarihi olan ilçesi Elmalı'dan sesleniyorum. Birkaç gündür bu programlarımız devam ediyor biliyorsunuz. Birkaç gün daha inşallah nasipse devam edecek. Şimdi sizlere bir minare anlatmaya çalışacağız. Ne yapalım, camisini bulamayınca minaresini anlatacağız efendim. Bu belki de Antalya toprağındaki ilk caminin minaresi olabilir. Çünkü burada 1610'larda yapılmış olan Ömer Paşa Camii var. Onun arasında 300 seneden fazla zaman farkı var. Bu daha eski. 1250'lerde Anadolu Selçuklu Devleti zamanında yaptırılmış. Ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin eserlerinin çoğunda Kayseri dahil birçok yerde gördük ki Taşkent, Semerkant, Buhara'da bugün Türkiye'den gidip de oraları gören kardeşlerimiz söylüyorlar. Efendim biz de resimlerini görüyoruz, internetten ulaşıyoruz. Sırlı tuğlalarla yapılmış. Bir manada bugünkü Betebe'nin çok daha güzeli pişmiş toprağın üzerine sır yapmışlar. Kuşak kuşak, bakınız bu kalıntılar bunlar efendim. Minare boyanmış da boyadan kalanlar değil bunlar. Ta o dönemden bu döneme bu sırlı tuğlalar kalabilmiş. Kaidesi orijinal, yani 1250 diye tarihlesek herhalde yalan olmaz. Ve kaide gördüğünüz gibi çokgen kenarlı ve üstü çok tatlı bir şekilde, fark edilmeyecek şekilde kuşağın olduğu yere kadar biraz daha daralıyor. Ondan sonra gövde başlıyor. Bu gövde hemen şerefenin altından itibaren, ihtimal ki bir zelzele oldu, bir husus, bir yıldırım belki düşmüş olabilir. Burada çukurda, yani yıldırımda fazla gelmez ama şimdi bile paratoneri var üzerinde. Orası yıkılmış. Şerefesi olmadığı için de adına halk kesik minare demiş. Burada bulunan caminin ahşap olduğunu söylüyorlar. Zannederim ahşap değildir. Bu cami buradaki Aydınoğlu Mehmet Bey Camii gibi Birgi'deki tavanı ahşap olabilir. Ama yan duvarları, burada mermer yatakları olan yer olduğu için çok güzel mermerlerden yapılmış bir cami olsa gerekir. Ama o cami zaman içerisinde tamire muhtaç hale gelip veya bir sebeple yıkıldıysa sonra yerine ahşap direkli, ahşap duvarlı bir cami yapılmış olabilir. 1940'lardan önce efendim burada 39 gibi falan bir yangın çıkmış. Kesik minare semtinden çıkmış. Efendim Ketenci Ömer Paşa Camii'ne kadar neredeyse uzamış. Ve esnafa da çok zarar vermiş, Arasta esnafına. 500 yıllık Arasta bugün için O zamanlar hakikaten büyük zarar görmüş. Bir kısmı harap olmuş. Şimdi esnafı çalışıyor. Yine bereketli bir yer. Demek ki öncekilerin dualarıyla böyle ayakta duruyor. Bu minare daha da uzundu belki. Görünen o ki minare 25 metre civarında bir yüksekliği var. Buralar çukurdu efendim. Şimdi biraz daha aşağılara gittiğimiz zaman böyle çatısı bizim şuramıza gelecek şekilde kemerimize gelmeden daha da aşağıda çukurda halen evler var, insanlar oturuyor. Bu şunu gösteriyor. Dağdan gelen sel bu vadiyi zaman içerisinde sene her sene böyle kar sularıyla falan oydu ve burada bir dere gibi yer meydana geldi. Anadolu'nun birçok yerinde bu derelere zaman içerisinde ne hikmetse orada yaşayan insanlar böyle hasım gözüyle bakmaya başladılar. Ya şu dereyi kapatalım kardeşim, üstünden düzgün yol geçirelim. Şanlıurfa'da da bunu yaptılar. Ankara'da Bent Deresi'nde de bunu yaptılar. Halbuki bu derelerin çok büyük hikmetleri var. Böyle olan dereler şehrin o oradan aktıkça hava sirkülasyonunu sağlıyor. Şanlıurfa'nın Karakoyun Deresi böyle bir hava sirkülasyonuna sebep olurdu. O sıcak bunalttığı zaman oradaki esnaf o kadar bunalmazdı. Burada da bu dere zaman içerisinde kapatılmış. Hatta o kadar doldurulmuş ki şurası belki de şöyle 120-125 santimlik bir dolgu var benim altımda. Nereden diyeceksiniz? Yerin altını ben röntgenle görecek değilim, röntgen şualarıyla. Şuradan görüyorum. Caminin giriş kapısı bakınız sağımda. Ve benim kapının üstü, yani minarenin kapısından geçsem kafama değecek yeri dizim hizasında. Demek ki dizimden kafama kadar olan kısım burada mutlak bir dolgu var. Peki bu dolgu zarar mıdır? Minareye zarardır bir kere. Çünkü minarenin toprak üstü kısmıyla temelindeki kısmı farklıdır. Toprak üstü kısmı şimdi temel gibi toprağa gömülmüş, havayla teması kesilmiş. Üzerinde bunun kesik minareyken leylekler baharda hani misafir gelirler ya efendim. O misafir geldiklerinde buraya yuva yaparlar. Laklaklarıyla da insanlara böyle bir can şenliği olurmuş. Malum Anadolu coğrafyasında leyleklere dokunulmaz. Onlar kışı Habeşistan'da yukarı Nil Vadisi'de geçirirler. Ta Victoria Gölü'nün olduğu yere kadar da giderler hatta. Belki Ekvator kuşağında geçerler. Anadolu'da hacı leylektir. Niye? Kabe-i Şerif'in yanından geçiyor diye. Bugünkü gibi işler kolay değildi ki efendim. Gözüne kestiren 3-5 aylık yolculuğu ancak gidebiliyordu. Şimdi biniyorsunuz, 2 saat sonra Cidde'de oluyorsunuz. Orada da biniyorsunuz, 1 saat sonra karayoluyla Mekke-i Mükerreme'de Beytullah'ın karşısında oluyorsunuz. O günün insanı bu kadar meşakkatine rağmen oralardaki ziyaretlerinde çok daha edebine, adabına riayet ediyorlardı. Şimdi mi? Şimdi nerede efendim? Şerefesi daha sonradan yapılmış. Ama hangi tarihte yapıldı onu bilmiyoruz. Bir tamir tarihi yazıyor şerefenin altında. Ve bu tamir tarihi, tarihi tamir diyor Osmanlıca olarak, siz de görüyorsunuz. 1316. Yani 1902'lere Abdülhamit Han, 2. Abdülhamit Han zamanına denk gelen bir tamir kitabesi çok yukarıya konmuş. Niye konmuş? Tamir için iskele kuruldu ya efendim. Onu da oraya yerleştirmişler. Demek ki o kitabenin hududu, alt hududu kesik olduğu yeri gösteriyor bize mantıken. Şimdi kesik minareyi bu kadar anlattıktan sonra cami hakkında da doğru dürüst bir yazılı kayda hiç rastlamadım. Ha gönül ister ki burada bir ufak tanzimle insanlara da zarar vermeyecek şekilde bunun etrafı hiç olmazsa şöyle bir buçuk metreye yakın açılarak böyle bir demir ızgarayla hiç olmazsa korunması gerekir. Orada birikecek sular da bir yere tahliye edilmelidir ki bu tarihi eser bir daha bulunamaz efendim. Yani 750 seneyi geçmiş şu eser. 750 senedir buradan gelen geçen bütün kavimleri görmüş. Müslümanlar hep böyle ezan sesini duyurmak için hizmet etmiş. bunu şimdi emekli de oldu diye kaldırıp atmak mı lazım efendim? Benim acizane tavsiyem bu. İnşallah ilgililer buna kendileri benim bu söylediklerimin çok daha güzel şekliyle bir çözüm bulabilirler. Burada bir de Çatal Çeşme var efendim. O da tarihi çeşme deniyor. Burası su memleketi. Şu anda caminin şadırvanlarından su alırken eliniz üşüyor. Kasım ayının ilk haftasında buz gibi oluyor. İçerseniz içiliyor suları, her tarafı suyu. İçerseniz, dikkatsiz içerseniz boğazınızda kabarabilir bademcikler. Geçelim Çatal Çeşme'nin oraya. Kesik minarenin yanından hareketle bu iki tane lüleden su akan çeşmenin yanına geldik. Adı burada bunun Çatal Çeşme. Tarihi özellikleri hususunda fazla bir bilgimiz yok ama şuradaki tarihi kitabesi bizi bu çeşmeyi çekmeye zorladı. İhtimal ki bu çeşme tam burada değildi. Yeri değişmiş olabilir. Şimdi yolun tam kenarında böyle kamyon geçecek kadar yer bırakılması gösteriyor ki bu çeşme ortadan bir yerden çekilmiş. Ve yapılan taş istinat duvarları da yanlardaki ve alındaki hepsi yeni çimento harcıyla taşlar birbirine tutturulmuş. Ama taşların bir kısmı da eskiden artanları gömüden çıkararak koymuşlar. Şimdi bu çeşmeyi kim yaptırdı bilmiyoruz. Ne zaman yaptırdı bilmiyoruz. Bu su Karapınar kaynağından Elmalı'ya su getiren büyük kaynak Karapınar'dan efendim geliyor. Size sesini duyurmaya çalıştık. Bu suların şıkır şıkır şıkır akması. Ama soğukluğunu hissettiremiyoruz size. Biz elimizi tutamıyoruz yalnız soğukluktan. Maşallah burada her yerde buz gibi sular. Ecdadımızın medeniyetine Avrupalılar boşa su medeniyeti dememişler. Kaç tane çeşme saydık. Tabii onların tarihi özellikleri kalmamış. Kaynağı tarihi ama o kaynağın ucundaki çeşmeler zaman içerisinde değişmiş. Şimdi burada iki tane mermer lüleden akan su lüleyi bembeyaz etmiş. Bu tabii diyeceksin ki oh ya ne güzel temizlemiş de başka lülelerde siyah olur. Hayır öyle değil. Kireç oranı biraz daha yüksek olduğu için mecburen kireç bazı mevsimlerde bilhassa sıcak olan mevsimlerde mermere yapışma özelliği oluyor. Ve böylece oluğu beyaz yapmış. Şimdi buradaki kitabede ne yazıyor diyeceksiniz. Kitabede ne yazıyor? Buradaki kitabede biz okudum ben 1234 diye bir tarih var. Fakat bu çeşmeyle ilgili kayıtlarda 1284 yazmışlar. 1284. Şimdi 34'lerde 84'lerde. 50 sene fark var arasında. Efendim biz okuduğumuzu doğru kabul ediyoruz. Yani 1818'de 2. Mahmut Han zamanında yapılmış. Bu kayıtta yani kitaba yazan kısımda ise 2. Mahmut Han'ın 2. oğlu Abdülaziz Han zamanında yapılmış. Her kim yaptırdıysa Allah-u Teala onlara rahmet eylesin, hayırlarını da kabul etsin diyoruz. Kitabede yazan şu, Cura-i Dareyni'nde bu abın himmet eden zatın Bab-ı Rahmet'in ebdal eyleye Allah sahibül hayrat gasp Abdülgaffar. Demek ki Abdülgaffar Efendi yaptırmış. Abdülgaffar Efendi'ye de biz yine rahmetler diliyoruz. Elmalı'daki çekimlerimiz bitmedi. Maşallah tarihi bir ilçemizdir. Burada birkaç yer daha inşallah sizlere tanıtmaya göstermeye çalışacağız. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah yeni tarihi yerlerde Elmalı'da buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Bir anı, bir hikaye.
2: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevna hatıraları. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. Toddeme'nin Roman prensiyle beraber çalışmak için göreve getiriliş seremonisini bundan önceki 141. bölümde anlattık. Hepsi sahtekarlık ve tuzaklarla doluydu. Rumenleri kullandılar efendim. Hem imdad et diye yardıma çağırdılar, hem de bunları çocuk avutur gibi avutmaya çalıştı Ruslar. Peki Rumenler kendisine bu kadar dönekçe davranan insanları şu anda da seviyorlar mı? Hayır, sevmiyorlar. Komünizm zamanı sevdiler mi? Komünizm zamanında sevmediler. Bütün komünist ülkeler borç içinde yüzerken, komünizm zamanında Romanya başındaki Çavuşoğlu'nun bazı başarılı adımlarıyla hiç borcu olmayan tek komünist ülkeydi. Nasıl sevsinler efendim? Nasıl sevsinler? Komünizmin kalkmasıyla beraber İstanbul'daki çeşitli iş yerleri, hizmet sınıfı ile ilgili kişiler hep Roman çalışanlarla doldu. İşleri düzgün yapıyorlar. Efendim, gelen valiz ticareti ile uğraşanlara tercümanlıklar yapıyorlar. Harır harır alın teriyle çalışıyorlardı, kazanıyorlardı. Ha, başka şekilde sıkıntılar da olmadı mı? Oldu tabii. Her cemiyette olabildiği gibi. Yani tarih boyu Rumenlerle Rusların yıldızı hiç barışmamıştır. Ruslar sanki Avrupa'nın Amerika'sı gibi hazır yiyici, nerede ne imkan varsa, sanayi olsun, yeraltı, yerüstü zenginlikleri olsun, her türlü imkanı sömürerek ayakta kalmaya çalışmış. Bakın işte biz Sibirya bozkırlarında, Sibirya steplerinde, Ukrayna steplerinde böyle muvaffak oluyoruz diye bir de dünyaya hava attılar. Demediler de Aral Gölü'nü biz sömürdük. Özbekistan'ı, Taşkent'i, Semerkant'ı, Buhara'yı, Kazakistan'ı, Kırgızistan'ı, Tataristan'ı. Bu kadar vergi veren devlet var. Vergi gibi topluyorlar. Verginin yine bir başı bellidir. %10 ver falan. O diyor ki karnını doyur. Ne ürettiyse ben alacağım. Para. Karnını doyurdum ya, yetmez mi diyor. Evet. Roman prensinin komutanı da ordu, askerler Roman olduğu halde, 50 bin Roman askeri olduğu halde General Sotov da kenara alınmıştı. Prense oturacaklar herhalde, satranç oynayacaklardı. Önceden kumanda ettiği Sotov'un 4. Kolordu komutanlığına alındı. Buranın komutanı olan Kirov da Vit kıyılarındaki süvari kuvvetlerinin başına getirildi. Şimdi bütün kuvvetlerin komutanı olarak, askeri otorite olarak Rumen prensine direkt bağlı olan Sotov, Todleben onun yardımcısı olunca ordu komutanlığı değil, kol ordu komutanlığına düşürüldü. Geri kaydırıldı komutanlar. Bir savaşta komutanları siz başarılıysa ileri kaydıracaksınız. Başarısızsa da namlunun ucunda hesabını verecek, kurşuna diyeceksiniz. Birçok seçme doktorlar da sıhhi bakımdan Türklerden çok daha kötü bir haldeki Garp ordusunun Batı ordusunun sıhhatini düzeltme işine verildi. Sıhhi destek de sağlanmış oldu. Toddemene torpili görüyor musunuz efendim? Yeter ki şu Türkleri bir önümüzden çek ya. Çek de biz çekmeceye kadar, küçük çekmeceye kadar gidelim. Sonra Ayasofya'ya varalım. Askeri Sıhhiye Teşkilatı'nı yapmada otorite bilinen Doktor Köher, ordunun umumi sıhhat müfettişi yapıldı. General Todleben'in kararı, Grand Duke Nikola'nın General Gurko ile Skobolev'in karşı olsa da Plevne'yi hücumla değil, sürekli muhasara ile düşürmekti. Todleben diyordu ki, biz Plevne'yi hücumla değil, devamlı muhasara altında tutacağız, aslanı kafesinde aç bırakacağız, sonra da kafesin kapısını açacağız, aslanın yerinden kalkacak hali kalmamış. Ve Grand Duke Nikola, General Gurko ve Skobolev de bu fikre karşı oldukları halde, şımarık Todleben'in sözünü tutmaya mahkum oldular. Ne aşağı düşürücü bir şeydir. Osman Paşa'nın aklına uysalar da onlara şeref verirdi. Todleben, tarihe mal olan şöyle bir söz söyledi bu işe başlarken. İnsan eliyle yapılmış istihkamların en kuvvetlisi olan Plevne, Türkler tarafından da müdafaa ediliyorsa eğer, hem en kuvvetlisi Plevne, hem de bunu müdafaa edenler de dünyanın en kuvvetli askeri ise, hiçbir zaman hücumla alınamaz. Ey Mithat Paşa, herhalde kemiklerin sızlıyordur senin orada. Bir Rus generali 1853-56 Kırım Harbi'nde tanıyabildiği kadar Türklerin kara muharebelerinde öyle bir dersini almış ki, adam 25 sene sonra, 30 sene sonra Plevne'de karşıya çıkan orduya da böyle diyor. Plevne'nin tabyalıları, istihkamları çok kuvvetli. Hele bir de bunu savunanlar dünyanın en cengaver milleti olan Türklerse savunanlar, hiçbir zaman hücumla alınamaz. Todleben, Plevne'ye yapılacak bir hücum 11 Eylül'deki gibi akamete uğradı. Bir hücumu. Türklerin işgal ettikleri saha 30 kilometre kare idi. Nizami muhasara yapılamadı. Yani askeri usullere göre, askeri taktik kurallarına göre bir muhasara, evet, yapılamazdı. Rusların ise muhasara topları da yoktu. Taarruz topları getirmişler. Kısa mesafeyi dövecek. Ondan sonra da hemen arkasından toplar biz sustuk diyecek. Piyade öyle mi deyip yürüyecek. Yalnız 30 ağır topları vardı. Mesafe uzak, yollar bozuk, hava soğuk olduğu için yeniden imdat getirmeye Rusya'dan da artık imkan yoktu. Rusya son kozunu oynuyordu. Ne olur, Gazi Osman Paşa rahmetli, Abdülhamit Han'ın 25 Ekim'deki emrini bir dinleyiverseydi, telgraf emrini, Rusya'yı Sofya'da boğardı efendim, boğardı. Sofya'da direnemedi, Orhaniye'de direnemedi. Hepsi gittiler. Edirne'de direnemedi. Bulgaristan'da kış bu şiddette belki daha aylarca sürecekti. Çok şiddetli bir kış başladı. Daha da kışın başındayız. Ekim ayındayız ama çok şiddetli. aylarca da sürecek görünüyor. Dedik ve 141. bölümü burada bitirdik. 142. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için buyurdum. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.

0: Çok miktarda ve çok yüksek alimlerinden, velilerinden haberi olmayan ve din bilgisi olarak ana babamızdan duyduğumuz fakat etrafımızda esen fırtınaların yavaş yavaş uçurduğu az bir sermayeden başka hiçbir şeyi bulunmayan bizlere her biri kıymetler, meziyetler hazinesi ve saadet-i ebediye kapısının anahtarı olan sayısız İslam kitaplarının isimlerini işittiren ve bunların ruh hastalarına deva yazılarını okumak ve anlamak bahtiyarlığına kavuşturan ve Allah-u Teala'nın Türk milletine büyük ihsanı kafirlerin ve mürtetlerin yalan ve yaldızlı sözlerine aldanarak ebedi felakete sürüklenen masumların kurtarıcısı ve Allah-u Teala'nın varlığını, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin üstünlüğünü, imanın ve İslam'ın hakikatini fikir hastalarına içirerek gençliğe şifa sunan, ruh mütehassısı ve kalpleri karartan, ecdadımızın mukaddes yolunu örten, küfür ve irtidat bulutlarının dağıtıcısı, serin sabah rüzgarı ve iman kaynaklarını tamamen örten, dinsizlik karanlığını ufuklardan sıyırıp dağıtan, ilim ve marifet güneşi, dört mezhebin inceliklerine, evliyalığın yüksekliklerine, vakıf Seyyid Abdülhakim Efendi'nin Kuddüsesi Ruh kitaplarını okumak nasip olan talihlilere diye buyurmuş Hüseyin İlmi Efendi Hazretleri mübarek kitaplarında. Es-Seyyid Abdülhakim Arvasi'yi 2400 metre yüksekliğindeki Sarp Yayla'dan İstanbul üzerine inmiş, hakikatte ışığı milyarlarca senede gelen yıldızların tepesinde bir feza ve mana kartalı diye takdim edersem sanmayın ki bir şey söyleyebilmiş olurum demiş Necip Fazıl Kısakürek. Evet hocam, Mehmet Sıddık Arvas hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk kıymetli hocam.
0: Bugün son asırda yetişen zahir ve batın ilimlerinde kamil ve dört mezhebin fıkıh bilgilerinde mahir, büyük alim ve ruh bilgilerinin mütehassısı, büyük veli Es-Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin mübarek hayatlarını anlatmaya çalışacağız. O mübarek kanı taşıyor olmanız hasebiyle bu işi en güzel şekilde anlatmaya layık olan sizsiniz Sıddık Hocam. Arvasi olmanız hasebiyle de bugüne ayrı bir kıymet veriyoruz. 27 Kasım malumunuz Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin vefatlarının seneyi devriyesi. Allah-u Teala mekanı cennet şefaatlerine nail eylesin. Dolayısıyla anlatmak çok zor. Ben en azından kendi haddim olmadığı için bu konuda çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Bugün sözü mümkün mertebe siz mübarek kanı taşıyor olmanız hasebiyle, Arvasi ailesinin bir parçası olmanız hasebiyle mümkün mertebe bu mübarek hizmeti sizin yapmanız açısından sözü mümkün mertebe size bırakacağım Sıddık Hocam. Arada gevezelik yaparsam da kusuruma bakmayın haddim olmadan. Sıddık Hocam, Mehmet Sıddık Arvas Hocam programımıza gerçekten büyük renk katan değerli hocamız. Şimdi Sıddık Hocam, Arvasi ailesiyle yakınlığınızı, intisabınızı biliyoruz ama Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri ile olan yakınlığınızı ben biliyorum ama seyircilerimizin, dinleyicilerimizin de bilmesini arzu ediyoruz. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri ile yakınlığınız nereden geliyor Sıddık Hocam? İlk önce onu duymak isteriz. Sanırım seyircilerimiz de bunu merak ediyor. Tabii sizi tanıyanlar biliyor ama sizi tanımayanlar da bu vesileyle öğrenmiş oluyor olacaklar inşallah.
1: Estağfurullah kıymetli hocam. Kıymetli dinleyenlerimizin efendim hayırlı programlar diliyoruz. Tekrar merhaba diyoruz. Yeni bir tarih açan pencereyle beraberiz. Bugün bir Allah dostunun, bir kıymetli büyüğün hayatından bahsederek bereketleneceğiz. Bizimle olan şeye gelince hocam, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin büyük dedeleri Seyyid Abdurrahman Arvasi, evet, ve Abdurrahman Hoşabi Hazretleri. Dedelerimiz orada kardeşler.
0: Evet.
1: Efendi Hazretleri diyebilen Abdülhakim Arvasi Hazretleri Seyyid Muhammed Efendi'nin torunu.
0: Evet hocam.
1: Biz de kardeşi, abisi Seyyid Molla Hacı Lütfi Efendi'nin torunuyuz. Evet. Dolayısıyla orada amcazade sayılıyoruz inşallah.
0: Çok yakınsınız.
1: Efendim bizlere şefaatçi olur.
0: Amin inşallah.
1: Hacı Lütfi Efendi malum, o da Seyfiye Marası'nın hemen yan tarafında, evet, yatıyor. Efendim Seyfiye Marası, Seyyid Abdülhakim Marası Hazretleri gibi bir zattan bahsetmek, bir zattan anlatmak bizim gibi acizlerin yapacağı bir iş değil. Biz ancak bahsederek bereketlenmiş olacağız.
0: Aynen öyle.
1: Malumunuz üzere 27 Kasım 1943 yılında vefat etti ve Ankara'da Bağlum denilen nahiye Bağlum kabristanına defnedildi ve şu anda orada taliplerine feyiz ve bereket yayıyor. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri son asırlarda yetişen en büyük alim ve velilerdendir. Sofi Aliye'nin en ileri gelenlerinden, ilmiyle amel eden alimlerin kamillerinden olup ömrünü dinin tervicine ve İslam ilimlerinin neşrine bezletmiş ve bütün malını bu yolda harcamıştır. Kendi zamanında hocam İslam dinini maruz kaldığı küfür ve bidatin yıkıcı dalgalarından himaye etmiş son en büyük kaladır. Babası Seyyid Mustafa Efendi, Seyyid Tahir Hakkari Hazretleri'nin oğlu Seyyid Ebu Ubeydullah'ın halifesiydi.
0: Evet.
1: Gördüğü kimsenin hangi namazı kılmadığını, evet, Allah-u Teala'nın ihsanı ile yüzünden anlardı. Dinin emir ve yasaklarına bağlılıkta fevkalade titiz, din bilgilerini yaymada gayretli ve çok cömertti. Alimlere bilhassa 17. asırda Hindistan'ın Siyalkot şehrinde İslam alemini her yönüyle ışıklandırmış olan Abdülhakim Siyalkoti Hazretlerine pek çok muhabbeti vardı. Bir oğlu olursa ona Abdülhakim ismini verecekti. Seyyid Mustafa Efendi'nin bir oğlu olduğu gece Abdülkadir Yelen Hazretleri'nin torunlarından büyük alim Seyyid Tay Hazretleri'nin küçük biraderi Abdülhakim Efendi kendisinde misafirdi. Seyyid Mustafa Efendi'nin içindeki dileğine ve ilahi hikmette eklenince doğan oğlunu Abdülhakim Emir'in ismini verdi. Seyyid Abdülhakim Efendi ilk bilgilerini hocam babasından, evet, öğrendi.
0: İlk hocası.
1: İlk hocası babasıdır. Bunu biz nerede...
0: Hatta kardeşlerine bile, değil mi?
1: Tabii hocam? Babasının vefatından, evet, sonra kardeşlerini yetiştiriyor. Evet. Şimdi hocam Abdülhakim Arvasi Hazretleri ile ilgili bilgileri Hüseyin Vassaf Efendi, halveti meşrepli bir zat, Efendi Hazretlerine hazırlayacağı Sefine-i Evliya, yani evliyaların gemisi diye bir kitap neşredecek. Bunun üzerine o dönemin ulemasına bazı sualler tevdi ediyor. Efendi Hazretlerine de 22'ye yakın sual tevdi ediyor. Evet. Ve Efendi Hazretleri Kudüs-i Sirru bunlara hayatını, ne zaman doğduğunu, terbiyesini efendim kim verdiğini, biz bu bilgileri inşallah seyircilerimize, dinleyicilerimize, biz bu bilgileri Efendi Hazretleri'nin, yani Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin Hüseyin Vassaf Halifeti Efendi'ye vermiş olduğu mülakattan nakledeceğiz. Fakat Hüseyin Vassaf Efendi bu genişçe, Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin genişçe ona suallerle beraber suallerine cevap verdikleri cevaplara hocam şey yapıyor, onu kısaltıyor, evet, ve çok kısa bir, herhalde kitabın hacmi büyük olmasın diye çok özet bir bilgi bize sunuyor Hüseyin Vassaf Efendi Sefine Evliya isimli eserinde. Tabii biz oradan Efendi Hazretleri'nin, Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin inşallah biraz oradan bahsedeceğiz. İlk mürşidi babasıydı dedik. Sonra malum Başkale'de dünyaya geliyor. İptidai ve Rüştiye mekteplerini bitirdi. Ve o zaman ilim ve irfan merkezi olan Irak'ın çeşitli şehirlerinde Müküs kazasında yüksek alimlerden Arapî ve Farisi lisanlarını öğrendi. Dili ve edebiyatı üzerinde derinleşti.
0: Müküs kazası bugünkü Bahçesaray.
1: Bahçesaray.
0: Van'ın Bahçesarayı.
1: Evet. Orada Arvas Kariyesi'nde. Evet. Yine büyük dedesi Seyyid Molla Muhammed Efendi'nin kurmuş olduğu medresede Seyyid Fehmi Arvasi Hazretleri oradan efendim terbiye görüyor. Mantık, münazara, kelam, ilahi ve tabii hikmet, fen ve matematik, tefsir, hadis, fıkıh ve tasavvuf derslerini aldı. Nehri de gördüğü bir rüya üzerine tahsiline daha büyük ehemmiyet verdi. Bu rüyayı kendileri şöyle izah ediyorlar hocam. Nehri'de tedrisi ilim ederken Ramazan ayını ailemle birlikte geçirmek üzere memleketime döndüm. Yani Başkale'ye dönüyorlar. Henüz ilk mektep kitaplarını tahsil ettiğim zamanlardı. Ramazan ayının 15. salı gecesi rüyada Resulullah'ın aleyhisselatü vesselam mı gördü? Yüce bir zat, bir yüce bir taht üzerinde risalet makamında oturmuşlardı buyuruyorlar. Onun heybet ve celali karşısında dehşete düşmüş. Yere bakarken arkamdan bir kimse yavaş yavaş sağ tarafıma yanaştı. Göz ucuyla kendisine baktım. kısaya yakın, orta boylu, top sakallı, yani sünneti seneye uygun bir sakala sahip, aydınlık alanlı bir zat. Bu zat sağ kulağıma işitilmeyecek kadar hafif bir sesle fıkıh ilminin hayız meselelerinden bir sual sordu. Hayız zamanında bir kadının camiye girmesi uygun değilken, iki kapılı bir caminin bir kapısından girip öbür kapısından çıkmakta şer'an serbest midir? Bu suali soruyor.
0: Evet.
1: Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam heybetlerinden büzülmüştüm. Suali tekrar sormaması için gayet yavaşça ve alçak bir sesle dinin sahibi hazırdır, buradadır diye cevap verdim. Maksadım şeriat sahibinin huzurunda kimsenin din meselelerine el atmayacağını anlatmaktı. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam ses işitilemeyecek bir mesafede bulunmalarına rağmen cevabımı duydular. Durmadan cevap veriniz diye üst üste iki defa emir buyurdular. Ertesi gün öğle namazı vaktinde pederimin, yani Halife Mustafa Efendi'nin camiye geliş yolları üzerinde durdum. Kendilerine bir şeyi arz edeceğimi hissederek yanıma geldiler. Rüyamı anlattım babama. Yüzlerine büyük bir sevinç dalgası yayılırken, seni müjdelerim, alemin fahri, yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam seni mezun ve din bilgilerini tebliğe memur buyurdular. İnşallah evladım alim olursun. Bütün gücünle çalış diyerek babam rüyamı tabir etti buyuruyor Abdülhakim Arvasi Hazretleri. Babama kainatın efendisi huzurunda bunca din meselesi dururken bana hayız bahsinden sual açılmasının ve cevabının tarafımdan verilmesi hakkındaki Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam emrinin hikmeti nedir diye sordum. Bana şu cevabı verdi. Evladım, hayız fıkıh bilgilerinin en zoru olduğu için böyle bir sual senin ileride din ilimleri bakımından çok yükseleceğine işarettir. Bu rüyadan sonra 10 sene müddetle cuma gecelerinden başka hiçbir geceyi yorgan altında geçirdiğimi hatırlamıyorum.
0: Evet.
1: Buyuruyor Abdülhakim Arvasi Hazretleri. Sabahlara kadar derse uğraşıp insanlık icabı uykuyu kitap üzerinde geçirdim. İnsan gücünün üstünde denilebilecek bir gayret ve istekle çalıştım. Buyuruyor kıymetli
0: evet,
1: hocam.
0: Evet değerli hocam. Hocam Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin talebelik süreci, yani talebeliğe kabul edilmesi ve hocalarına intisabı var biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu nasıl olmuştur? Bizi bu konuda bilgilendirirseniz memnun oluruz.
1: Hocam Abdülhakim Arvasi Hazretleri öğrendiği fıkıh tefsir gibi ilimlerin yanında kendisini manevi yoldan yetiştirecek bir rehbere kavuşma arzusuyla yanıyordu. Diğer taraftan Seyyid Tahir Hakkari Hazretleri'nin halifesi Seyyid Fehmi Arvasi Hazretleri rüyasında Allah-u Teala'nın Resulü'nü gördü. Peygamber Efendimiz kendisine Abdülhakim'in terbiyesini sana ısmarladım buyurmuştu. Nihayet Abdülhakim Arvasi Hazretleri miladi 1878 yılında Seyyid Fehmi Arvasi Hazretleri'nin huzuruna kavuştu ve hocasından aldığı ilk emir tövbe ve istihare oldu. İstiharede şöyle bir rüya gördü. Seyyid Tahir Hazretleri camide talebesi Seyyid Fehmi'ye şu emri veriyordu. Abdülhakim'i al, elbisesini soy, cevazimat-ı hamse çeşmelerinden kendi elinle tamamen yıka, sonra ikimize de imam olsun.
0: Evet.
1: Seyyid Fehmi Kudsesi Hazretleri onu alıp cevazimat-ı hamse çeşmelerinde yıkıyor. O da elini onun omuzuna koyarak sağ ayağını kendisi için serilmiş olan seccadeye bırakıyordu. Bu rüya onun talebeliğe kabul edildiğine bir dair gayet açıktı. Tabire muhtaç kısmı sadece cevazımat-ı hams tabiriydi. Bunu Abdülhakim Arvasi Hazretleri kendileri ifade buyuruyorlar. Cevazım cezmin çoğulu olup kat'i kesin demek. Hams yani beş adedi ise alem-i emrin latifesinin tasfiyesine işaret olduğu açıktı. Rüyanın başka tabire muhtaç olmayan açıklığı ayrı bir ilahi lütuf ve sonsuz bir ihsandı. Tabi Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri gördüğü bu rüyanın tesiriyle büyük bir aşkla ilim tahsil edip ilimde ilerlediği gibi Seyyid Fehmi Arvasi Hazretleri'nin sohbet ve teveccühleriyle gönlünü nurlandırdı. Miladi 1882'de zahiri ilimlerde icazet aldıktan sonra 1888'de tasavvufta Nakşibendi yolundan icazet aldı. Ancak Nakşibendiye tarikatında Hicri 1000 tarihinden sonrakiler ilk asırdakilere benzer olduğuna dair işaretler bulunduğundan Nakşibendiye tarikatından mezun olanlar Kübreviye, Sühreverdiye, Kadiriye ve Çeşitliye tarikatlerinden de mezun sayılıyordu. Dolayısıyla Abdülhakim Arvasi Hazretleri de mürşidi, efendisi Sifi Marvasi Hazretleri tarafından Nakşibendiye, Kadiriye, Sühreverdiye, Kübreviye ve Çeşitliye tarikatlerinden de icazet aldı.
0: Evet hocam.
1: Hocasından icazeti aldıktan sonra memleketi Başkale'ye dönen Abdülhakim Arvasi Hazretleri burada büyük ilmi faaliyetler yaptı. Bunu kendileri şöyle anlatmaktadır.
0: Çok önemli bir kısım hocam burası.
1: Evet efendim. Evet. Memleketimizde mevcut medreselerden ayrı olarak bana miras kalan mallardan bir medrese yaptırdım. Mevcut kitaplara ilave suretiyle zengin bir kütüphane kurdum. Talebenin yiyeceği, giyeceği, yatacağı, yakacağı tarafıma ait olmak üzere de o medresede 29 yıl ders okuttum. Birçok alim ve fadıl yetiştirdim. Bunları gönderdiğim yerler adeta irfan nuruyla doldu. O civarda medresemiz ilim feyziyle şöhret buldu. Valilerin, üst kademedeki memurların, bilhassa uzak yerlerdeki alimlerin bile övgüyle, sitayişle bahsettikleri bir ilim merkezi oldu. Medresemizden yetişen ilim adamlarının okumalarına mahsus kitapları İstanbul'dan getirtiyordum. Medresemin bağlıları bu kitapları aşiretler ve kabilelere gönderip onları ilim nuruyla aydınlatırlardı. Mezunlarımızdan bazıları vilayet ve sancak ve kaza merkezlerinde müftü olarak vazifelendirilirdi. İşlerinden muhtaç olanları ev eşyalarını tedarik ederek evlendiriyordum. İran'ın sınır boyundaki halk bu kişilerin gayretleri sayesinde ehli sünnet itikadında olmaya devam ediyorlar ve kendilerini görenler İslam'a bağlılıkları karşısında hayrete düşüyorlardı.
0: Evet, teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Çok güzel bilgiler bunlar. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin bir de değil mi hocam 1897 yılında bir hac vazifesini yerine getirmesi durumu var. Burada çok enteresan hadiseler yaşanıyor. Daha önce gördüğü, biraz önce de arz ettiğiniz rüyasının tahakkuk etmesi hadisesi var. Bu nedir hocam? Nasıl cereyan etmiştir? Burada yaşanan bazı olağanüstü durumlar var. Ve bize göre olağanüstü ama tabii bu büyükler Allah dostu kimseler. Ve müjdelenmiş, vazifelendirilmiş, en güzel şekilde yetiştirilmiş ve bunun da idrakinde kendileri de nice mübarek zatlar yetiştirmişler. Bu konuda neler söyleyebiliriz hocam?
1: Hocam, oraya gelmeden evvel malum kitap istemişler ya.
0: Evet.
1: İstanbul'dan ben temin ediyordum diye hatta ifade buyuruyorlar.
0: Padişahilerimizin de gönderilmesi durumları.
1: Bir gün evet. Başkale'deki medresede ders verirken kapı çalınmış, birisi kapıyı açmışlar, bakmış ki İstanbul beyefendisi bir kimse.
0: Evet.
1: Demiş ki efendim ben İstanbul'dan geliyorum, halifemiz, hakanımız Abdülhamit Han Hazretleri bizi gönderdi.
0: Sultan II. Abdülhamit Han Hazretleri değil mi?
1: Evet, bizi gönderdi. Ben Şark'taki medreseleri dolaşıyorum.

0: il meyyetleri göndererek camiler, ibadethaneler, medreseler, okullar yaptırdığında bugün, değil mi hocam, kaynaklardan evet. okuyoruz. Evet.
1: Bizzat Abdülhakim Arvasi Hazretleri bu hadisi şöyle anlatıyorlar hocam. Başkale medresesiyle alakalı olan bu hatırasını şöyle anlatıyorlar. Başkale'deki medresede bir gün ders veriyordum.
0: Evet.
1: Kapı açıldı. Gayet temiz giyinmiş bir bey içeri girdi. Selam verdi ve dersi dinledi. Ders sonunda yanıma geldi. Efendim, kaç talebeniz var? Hangi kitapları okutuyorsunuz? Hangi kitaplara ihtiyacınız var diye sordu. Ben de lazım olan birçok kitap ismi verdim. Cebinden defterini çıkardı ve bu kitapların isimlerini yazdı. Biraz sonra veda edip gitti. Konuşması gayet nazik, elbisesi gayet muntazam ve temiz olduğundan bunun bir İstanbul beyefendisi olduğunu anladım. Aradan birkaç ay geçti. Artık bu hadiseyi unutmuştum. Bir gün medreseye postacı geldi. Sizi postaneden istiyorlar dedi. Gittim, iki büyük sandık göstererek bunlar size geldi dediler. Bu iki sandık dolu, kitap doluydu. Kitap sandıklarını aldım, hayvana yüklettim, medreseye getirdim. Sandıklar açıldığında iki ay evvel isimlerini yazdırdığım kitapları gördüm. Üzerinde de bir kağıt. Halife-i Müslümin Abdülhamid Han'ın hediyesidir yazılıydı.
0: Evet.
1: Dolayısıyla
0: bu kitaplar nice insanların aydınlanmasına vesile oluyor. Değil mi?
1: Evet efendim. Hocam?
0: Evet, hocam tabii söylenecek çok şey var. Burada bir ara vermek mecburiyetindeyiz. Özellikle biraz önce sorduğum suali de inşallah tekrar programın ikinci bölümünde
1: İnşallah kısa bir aradan sonra
0: yönelteceğim. Kısa bir ara vereceğiz. Kısa bir ara veriyoruz sevgili dinleyiciler. İnşallah ara verdikten sonra tekrar görüşmek üzere.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba tekrar kıymetli dinleyiciler. Son asırda yetişen zahir ve batın ilimlerinde kamil ve dört mezhebin fıkıh bilgilerinde mahir, büyük alim ve ruh bilgilerinin mütehassısı, büyük veli Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden bahsetmeye, mübarek hayatlarından özellikle önemli kısımlar ki hepsini anlatmak değil mi değerli hocam? Çok büyük bir derya çünkü. Anlatmaya devam edeceğiz. Tarihe açılan pencere programımızın ikinci kısmına başlıyoruz. Değerli Sıddık Arvas Hocam, Mehmet Sıddık Arvas Hocam, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin mübarek nesebinden bahsettiler. Aldıkları tedrisattan, eğitimden bahsettiler. Özellikle Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin bir önemli bir rüyası vardı. Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyada görülmesi hadisesi vardı. Onlardan bahsettiler. Hocalarından yine aynı şekilde bahsettiler. Şimdi değerli hocam, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin haç farizasından devam edelim eğer müsaadeniz olursa. Orada ilginç hadiseler yaşanıyor. Gördüğü, daha önce görülen rüyanın bir tahakkuk etmesi hadisesi var. Tam olarak bu nedir değerli hocam? Burada tahakkuk eden olay nedir? Burada neler meydana gelmiş? Siz dinliyoruz değerli hocam.
1: Hocam, Abdülhakim Arvasi Hazretleri iki defa hac görevi ifa etmek nasip olmuş. Evet. Birincisi 1315, diğeri de 1325 tarihinde hac görevlerini ifa etmişler. Hatta
0: 1897 ve 1907 tarihler değil mi
1: evet,
0: değerli hocam?
1: Evet, evet ben hicrilerini evet, söyledim. Dolayısıyla birincisinde öğrendim, ikincisinde yaptım buyurmuşlar.
0: Ya, evet.
1: Tabii burada 1897 yılındaki hac vazifesini ifa ederken önce Medine-i Münevvere'ye uğramışlar. Efendimiz'i ziyaret etmişler. Ve şöyle ifade ediyorlar. Yanımda Hacı Ömer Efendi isimli bir eşraftan bir zat vardı. Onunla beraber bir gece Ravza-i Mutahhara'yı ziyaret, Ravza'da evet, ziyaret, akşam namazından sonra yüzünü saadet şebekesine döndürmüş. Son derece edep ve hürmet içerisinde beklerken sağ tarafında oturuyor.

0: olan Hacı Ömer Efendi kulağına eğilip yavaşça efendim diyor. Refikam şu anda özür sahibidir. Peygamber mescidini ziyarete gelemez. Bab-ı selamdan girerek peygamber huzuruna bir selam verip Bab-ı Cibril'den çıkmasına şer'an müsaade var mıdır dedi. Dolayısıyla hocam şurada inşallah nasip olur Medine-i Münevvere'ye gitmek.
1: İnşallah.
0: Birkaç defa nasip oldu. Hocam Bab-ı selamdan giriliyor.
1: Evet.
0: Efendimiz Aleyhisselam selamlanıp ondan sonra Bab-ı Cibril'den çıkılıyor. Çıkış oluyor. Bu da mescide uğramadan bu şekilde ziyaret edip çıkmakta bir mazur var mıdır diye Hacı Ömer Efendi o esnada edeple Efendimizin huzurunda bulunan Abdülhakim Arvasi Hazretleri'ne sual ediyor.
1: Yani 25 yıl önce görülen rüyanın
0: aynısı
1: gitmiş hali. Evet.
0: Devam ediyor. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri de o anda 25 yıl önceki rüyanın hatırına gelmesiyle korkuyla sarsıldı. Hacı Ömer Efendi'nin yüzüne bir daha baktı. Evet, 25 yıl önceki rüyasında gördüğü zat bu zattı. Yavaşça bu sualin cevabına mezun olmak şöyle dursun. Bilakis memurum buyurdu. Ancak rüyada olduğu gibi Resul Efendimizin aleyhissalatü vesselam huzurunda bulunduğundan cevap vermekte mazur olduğunu bildirdi. Bab-ı Rahme'den dışarı çıktıktan sonra hem meseleyi cevaplandırdı ve hem de rüyayı tafsilatıyla anlattı.
1: Allah-u Teala razı olsun hocam. Amin. Çok güzel anlattınız. Özellikle hac vazifesini icra etmesi 1897 ve 1907'de diye söylediniz, evet, biraz önce değerli hocam. Şimdi Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin bu 1907 yılında gerçekleştirdiği hac vazifesi, orada karşılaştığı büyük evliya Şeyh Ziya Masum Hazretleri var hocam. Çok
0: evet,
1: büyük bir zat, çok mübarek bir zat. Orada bizzat duasını alıyor ve Şeyh Ziya Masum Hazretleri'nin iltifatlarına mazhar oluyorlar. Hocam orada Şeyh Ziya Masum Hazretleri'nden nakille bazı şeyler anlatılır. Orada Şeyh Ziya Hazretleri ile Abdülhakim Arvasi Hazretleri arasında ne yaşanıyor değerli hocam?
0: Hocam sözümüzün bir yerinde mürşidi olan efendisi Seyyid Fehmi Arvasi Hazretleri'nden, evet, tasavvufi terbiye gördüğünü,
1: evet,
0: ve Seyyid Fehmi Arvasi Hazretleri'nden Nakşibendiye, Kadiriye, Süreverdiye, Kübreverdiye çeşitli tarikatların mezun ve memur olduğunu ifade ettik.
1: Evet.
0: Burada da bu 1907 senesindeki hacda da Şeyh Ziya Masum Efendi'nin teveccühüne mazhar oluyor ve üveysilik yüksek yolundan da icazet alıyor. Dolayısıyla altı kıymetli tasavvuf yolundan icazeti bulunan kıymetli bir İslam büyüğümüz Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri hocam.
1: Evet değerli hocam. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin naklettikleri ve doğuda meydana gelen bazı hadiseler de var değil mi değerli hocam?
0: Evet efendim.
1: Özellikle Ermeni olayları, Ermeni vahşeti ki çok sayıda insanımızın kanına giren Ermeni canileri, Anadolu insanını Osmanlı zamanında özellikle çok insanı maalesef katlettiler. Ve daha sonra da efendim böyle masum kisvesine bürünüp devletimize, Osmanlı'ya iftira atmak suretiyle farklı şekillerde farklı söylemler gelişti. Özellikle bu Ermeni lobiler vasıtasıyla. Şimdi Ermeni vahşeti doğuda nelerin yaşanmasına sebep olmuştur hocam? Sonrasında İstanbul'a gelişleri var Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri ki aslında Bursa'ya niyetleniyorlar ama sonra Bursa işgal edilince,
0: evet,
1: İstanbul'da kalıyorlar. Burada yaşanan bazı olaylar var hocam. Bu konularda da bilgi rica edebilir miyiz?
0: Efendim Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin ikinci hacından dönüşünden bir müddet sonra Şark'ta yani Doğu Anadolu bölgemizde bazı meseleler, bazı karışıklıklar ortaya çıkmaya başladı. 1914 yılında Birinci Cihan Harbi'nin başlarında Rus askeri İran tarafından gelerek Doğu Anadolu'yu işgale başladı.
1: Hocam orada çok affedersiniz. Aslında Arvasilerin bu mübarek soyun Hülagu'nun zulmünden Bağdat'tan kaçıp Anadolu'ya gelmeleri, çünkü namusunu, ailesini, her şeyini korumak için yerine göre düşmandan da düşmanın şerrinden kaçmak gerekiyor. Hülagu'nun zulmünden kaçıp Van, Bahçesaray, Arvas bölgesine yerleşmişler. Sonra yine Hülagu'yu aratmayacak kadar büyük vahşetler ortaya koyan Ermenilerin de yine zulmünden bu zulmüne maruz kalmaları sebebiyle de o bölgeleri yine terk etmişler değil mi hocam?
0: Evet.
1: Yani zulümle gelmişler, zulümle terk etmişler.
0: Evet.
1: Evet değerli hocam.
0: Orada tabii büyük dereleri Hacı Kasım Bağdadi Hazretleri ile Anadolu topraklarına geliyorlar o Hülagun'un evet. zulmünden.
1: Evet.
0: Dolayısıyla oradan geliyorlar ve büyük edisi Seyyid Muhammed Efendi'nin döneminde Arvas'ta, daha doğrusu Müküs Bahçesaray'da Arvas'ta bir dağın eteğinde bir köy kuruyor. Ve orada bir medrese yapıyor efendim. Orada bir iki katlı bir cami yapıyor. Ve sonra arazisini hepsini vakfediyorlar. Aynı zamanda Muhammed Efendi de Seyyid Muhammed Efendi İrisan Bey'i olan evet. İbrahim Han'ın da damadı.
1: Evet.
0: Kerimesi Fatma Hanım'a evleniyor. Ve dolayısıyla yüce yer demek yani engin yer manasında Arvasi
1: evet.
0: rahatsızat kelimesinden türevi rivayet ediliyor. Orada işte Arvasi kelimesi de Arvas köyüne mensup olanlar manasında.
1: Sonradan verilmiş isimler.
0: Tabii oraya evet. Muhammed Efendi, Seyyid Muhammed evet. Efendi'nin yerleşmesinden itibaren
1: evet.
0: Oraya yerleşen Seyitler ki Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin dedeleri böylece Arvasi Seyitleri diye efendim müsemma kılınıyor.
1: Çok
0: ve biliniyor.
1: Mübarek zaten kabri var değil mi değerli hocam?
0: Tabii orada Arvas kabristanı. Tabii.
1: Arvas Şerif kabristanı
0: evet.
1: Ziyaret etmek inşallah tekrar nasip olur bize. Yani oradan hicret etmeleri, oradan
0: tabii.
1: özellikle mecburi sebepler dolayısıyla hicret etmeleri yine bir zulüm sebebiyle değil mi değerli hocam?
0: Evet efendim. 1914 yılında 1. Cihan Harbi'nin başlarında dedik Rus askeri İran tarafından Doğu Anadolu'ya giriş yaptı ve işgal etmeye başladı. Bir taraftan da Ermenileri silahlandırarak oradaki Müslüman ahalinin üzerine saldırttı. Tabii bu acıklı günleri bizzat Abdülhakim Arvasi Hazretleri şöyle anlatıyorlar. Hızla silahlanan Ermeniler Müslümanların mallarını yağmaya başladılar. O sırada bizim evimizde tamamıyla yağmaladılar, soydular ve hiçbir şey bırakmadılar. Başkale'de kalıyorlar. Kışın başlangıcı sıralarında aile efradımız yakındaki dağ ve köylere kaçıp sığınmaktan başka çare bulamadılar.
1: Evet.
0: 10 gün sonra Allah-u Teala'nın lütfu ve inayetiyle kasaba geri alındı ve ailece oraya dönüldü. O kış malsız ve imkansız olarak günü gününe yaşadık ve bin zorlukla bahara girdik. Mayıs ayında düşman kasabamıza bir saatlik mesafeye yaklaştığından hükümet tahliye emrini verdi. Tekrar dağlara ve çöllere düştük. Evlerimizi, çarşılarımızı, medreselerimizi, camilerimizi tamamıyla yakıp kül ettiklerini haber aldık. Bu vaziyetten sonra bize hicret yolu göründü. Düşman istilasına devam ederek Van, Şatak ve Nurduz'u ele geçirmişti. Keldane aşiretleriyle Ermeniler dünyanın yaratılışından beri görülmedik zulüm ve vahşete yol açıyorlardı. Hicret edenlere Masiro adındaki bir dereden yol bulup gitmekten başka çare kalmamıştı. Bu istikamete yol veren bir derenin iki yanındaki düzlükte çoğu kadın ve çocuktan ibaret olan birkaç bin nüfus dağlara sığınmıştı. Zira eli silah tutanların hemen hepsi Erzurum taraflarında ve bu cephede bulunuyorlardı. Dolayısıyla anlatıyorlar çok uzun anlatıyorlar ve böylece.
1: Tabii bu mesele mevzu evet. çok uzun. Orada Ermeni vahşeti yaşanıyor. Sonra esasında Bağdat'a hicret etme niyetleri var değil mi değerli hocam? Orada Gafs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin türbesi civarına yerleşmesi planları güdülüyor ama tabi İngiliz özellikle
0: Bağdat'ın işgaliyle beraber
1: oralarda çok büyük yani Ermeniler aratmayacak kadar İngiliz şiddeti var yine oralarda.
0: Oradan evet. çöl ve sahaları aşıyorlar Allah yardımıyla Adana'ya
1: Musul'dan
0: evet,
1: Adana'ya
0: Musul,
1: değil mi?
0: Evet. Musul'da kalıyorlar.
1: Musul'da kalıyorlar.
0: Hüseyin Alevi denen bir zatın da evet. Konağında kalıyor.
1: Evet.
0: Ama tarihin bir cilvesi ki 800 yıl önce dedesi Hacı Kasım Bağdadi Hazretleri de Bağdat'taki Hülagun'un zulmünden kaçıp orada misafir kalmışlar.
1: Evet, evet hocam.
0: Yani sonra Adana'ya geliyorlar. Adana'da da çeşitli hastalıklar sebebiyle defnettiğimiz nüfustan kalan 20 kişiyle Eskişehir'e gelmişler.
1: Şimdi hocam Adana deyince benim de memleketim Osmaniye evet. o bölgeleri iyi bilirim. Hatta anlatılır ekmek alamayacak kadar parasız kalıyorlar. Sonra Efendi Hazretleri böyle ellerini ceplerine attıklarında ceplerinden bir miktar para çıkıyor. Bu da Allah-u Teala'nın değil mi? Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin kerametlerinden birisidir diye anlatılır. Adana'da bulunmuşlar bir müddet değil mi
0: evet.
1: değerli hocam? Oradan da Eskişehir istikametine doğru ilerlediklerini Konya'ya Konya'dan sonra da değil mi değerli hocam? Bu hatta bir kısım Burdur, Antalya, Eskişehir oradan İstanbul'a doğru ilerlemişler.
0: Maaşetin temin için şey yapıyorlar.
1: Evet hocam.
0: Fakat şöyle bir bizimle beraber buyuruyor Abdülhakim Arvasi Hazretleri 29 köyün ihtiyarları. Kadınları ve çocukları ıssız çöl ve dağlarda elimize ne geçerse yiyip bin türlü meşakkat ve zahmetle o sene Haziran'ın birinci gecesi Ravandız'a girdik.
1: Evet.
0: Memleketimiz soğuk iklimlerden olduğu halde Ravandız gibi harareti 45 dereceden ziyade bir yerde 90 gün oturduk. Eylül'ün ikinci günü Erbil'e çoğumuz hasta olarak girdik. Kardeşim Seyit İbrahim Efendi'yi kara toprakta Allah'ın rahmetine bıraktığımız gibi Şehder Hanedanı adını alan 9 erkek kardeşi ve 4 amcamın kız ve erkek değerli fertlerini Erbil ve civarında toprağa verdik. Kuzey Irak'taki. Ekim ayının 9. günü Musul'a vardık. Burada meşhur Celalizadelerin yaş bakımından büyüğü bulunan Hacı Emin Efendi tarafından o vaktin rayicine göre aylık 9 altın lira kirası olan 20 odalı harem ve selamlık daireleri bedelsiz olarak bize ihsan edildi. Burada 18 ay kadar oturduktan sonra ayrılmak üzere veda ederken gönlümüzü hoş ederek demiş ki o efendi, bu evde 40 sene otursaydınız yine kira almazdım. Allah-u Teala'nın kendisinden razı olsun diye Abdülhakim Arif Hazretleri'nin duaları var ona.
1: Büyük duaya mazhar olmuşlar, evet.
0: Tabii sonra Bağdat'ta Gavs-ı Azam Hazretleri'nin türbesi civarında oturup orasını vatan edinmek arzusunda bulundumsa da biraz evvel buyurduğunuz gibi İngiliz muharebeleri pek şiddetlenmiş. Geçici olarak yine Musul'da kaldık. Daha sonra nüfusumuz 150 iken ancak 66 nüfusla çöl ve sahraları Allah'ın yardımıyla aşarak Adana'ya geldik.
1: Evet,
0: Adana'da çeşitli hastalıklar sebebiyle defnettiğimiz nüfustan kalan 20 kişiyle Eskişehir'e geldik. Bunlardan bir kısmı Konya'da kaldılar. Geçim darlığından büyük sıkıntı içinde yaşadılar. Biz ise 1918 senesinin Nisan ayı ortalarında İstanbul'a geldik. Dahiliye Nezareti, yani İşleri Bakanlığı Müsteşarı olup sonra Efkaf Nazırı olan Ulema'dan Hayri Efendi tarafından şu anda yine hala ayakta Eyüp Sultan Camii.
1: Sağlık hocam. Evet,
0: Eyüp Sultan Camii'nin bahçesinde bulunan Eyüp Sultan Yazılı Medrese'de yerleştirildik. Dağılmış aile efradımı Allah'ın inayetiyle orada toplamaya muvaffak oldum. İstanbul'a bu suretle sevki ilahi ile geldik. Yollarda görülen meşakkat ve sıkıntılar son buldu İstanbul'a gelmeleriyle.
1: Değerli hocam, tabii konu çok geniş, vaktimiz de sınırlı. Evet. Önemli, konuşacağımız çok önemli mevzular var. Özellikle Seyyid Abdurrahim Arvasi Hazretleri'nin İstanbul'a gelmesi hadisesi var. Gümüşsuyu Tepesi'ndeki Kaşgari dergahına gelişi, işte sonra Sultan Vahidettin Han ile karşılaşmaları, Süleymaniye Medresesi'ndeki müderrislik günleri, sonra işte Hüseyin Hilmi Efendi Hazretleri, Necip Fazıl Kısakürek, bunlarla tanışmalar bu. Tabii bunların hepsi ayrı ayrı belki program konusu, ama özellikle değerli hocam, İstanbul günlerinde neler yaşanıyor Seyyid Abdurrahim Arvasi Hazretleri'nin özellikle Gümüşsuyu Tepesi'ndeki Kaşgari dergahında özellikle şeyhlik, imamlık ve vaizlik olarak vazifelendirildi ve 1919'da Sultan Vahidettin Han tarafından Süleymaniye Medresesi'ne tasavvuf müderrisi, yani bugünün tabiriyle ordinarius profesörü olarak tayin edildiğini biliyoruz. Böylece çeşitli camilerde vaaz ederek hem üniversiteler hocalık yapıyor hem de İslamiyet'i yaymak için din düşmanlarını susturmaya ve sindirmeye başlıyor. Seyyid Abdurrahim Arvasi Hazretleri'nin bu konuda yaptığı çalışmalar, hizmetler, bu konudaki faaliyetleri hakkında da bilgi verebilir misiniz değerli hocam?
0: Hocam, malumuz izah ettiniz. Orada yazılı medreseden sonra kendilerini Gümüşsuyu Tepesi'ndeki Kaşgari dergahının şeyhliği, imam hatipliği ve vaizliği vazifesi veriliyor.
1: Evet.
0: Tekelerin kapatılmasına kadar orada o tekenin şeyhliğini yapıyor.
1: Evet.
0: Ondan sonra kapatılınca da o caminin imam ve hatipliği vazifesini deruhte ediyor. Bununla beraber muhtelif camilerde efendim Beyazıt Camii'nde, Yusuf Sultan Camii'nde, Ağa Camii'nde, efendim Yeni Camii'de, muhtelif camilerde vaazlarda bulunuyor ve İstanbul halkını irşad ediyor. Tabii aynı zamanda sultanın da özel bir ilgisine mazhar oluyor Abdülhakim Arvasi Hazretleri. Aynı zamanda Süleymaniye medreselerinde medreseler mütehassisin diye bir medreselerin en üst bir kurum var. Bu medreseleri müderris yetiştiren bir kurum.
1: Evet.
0: Orada da tasavvuf tarihi dersleri veriyor. Orada onlar ordinarius profesör olarak görev alıyor. Arşiv belgelerinde ben bazı ders programlara baktım. Neşat arşivindekinde orada mesela tasavvuf tarihi dersi karşısına Abdülhakim Arvasi Hazreti, Seyyid Abdülhakim Efendi, bazen El-Hakkari diye de
1: evet,
0: zikrediliyor.
1: Özellikle üniversite mensupları, fen ve devlet adamları değil mi hocam?
0: Tabii.
1: Çözülemez sandıkları güç meselelere sormak için sohbetlerinde, derslerinde saatlerce bulunmak, cevaplarını almak için özellikle Seyyid Abdurrahim Arvasi Hazretlerinin sohbetlerine geliyorlar. İki, burada teveccüh ve sevgi kazananlar sayısız kerametlere de şahit oluyorlar değil mi değerli hocam?
0: Evet efendim.
1: Abdurrahim Arvasi Hazretleri mütevazi ve pek alçak gönüllü olması sebebiyle de halk arasında, ulema arasında, özellikle yerel yöneticiler tarafından da çok seviliyorlar malumunuz. Özellikle ben dediği hiç işitilmemiş değil mi? Öyle değil mi değerli hocam?
0: Evet.
1: İslam alimlerinin adının geçtiği zamanlarda söylediği meşhur bir sözü vardır malumunuz. Bizler evet. O büyüklerin yanında hazır olsak sorulmayız, gayip olsak aranmayız. Ve bizler o büyüklerin yazılarını anlayamayız ancak bereketlenmek için okuruz buyurmuşlar. Halbuki kendisi bu bilgilerin mütehassısıydı. Ki talebelerinden Hüseyin İlmi Efendi Hazretleri tam İlmi Saadet Ebediye kitabını yazdıklarında malumunuz değerli hocam siz daha iyi bilirsiniz. Talebeleri soru sormak için geliyorlar. Hüseyin İlmi Efendi Hazretleri raftan kitabı indiriyor bakalım efendim ne yazıyor diye. Ama o kitabı kendileri yazmışlar. Burada tabii çok büyük dersler veriyor değil mi hocam bize ki hocasından öğrenmiş olduğu bir edep Hüseyin Hilmi Efendi Hazretlerinin de İslam'a özellikle bu ülkenin temiz gençlerine temiz değerlerine çok hizmet ettiğini biliyoruz değerli hocam.
0: Evet din evet. Nakil olması hasebiyle
1: evet.
0: Yani kaynaklı olarak ifade ediyor ki 40 yıl çalıştım Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden duyduklarımı kaynak buldum o şekilde evet. Yazdım. Ve Efendi Hazretleri'nin, Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin yaptığı vaazlar, yaptığı konuşmaların ve öğrettiği derslerin ekserisini Tanrım da Saadet Ebedi kitabında derc etmişlerdir. Evet. Vahdettin Han'ın kendilerini çok sevdiğini, takdir ettiğini söylemişti ki efendim. Bir gün,
1: evet değerli hocam.
0: Kendileri şöyle bir ifade, şöyle bir şey anlatıyorlar Abdülhakim Arvasi Hazretleri. Memleketin işgal altında bulunduğu ve Kurtuluş Savaşı'nın başladığı günlerde Beşiktaş'ta Sinan Paşa camiinde vaaz edip çıkıyordu. Kapı önünde duran bir saray arabasından kibar bir bey inip El Meliku yakra ukes selam ve yed'uke ila ta'am. Yani sultan sana selam ediyor ve seni iftara çağırıyor dedi.
1: Evet.
0: Arabayla saraya gittik. İstanbul'un seçilmiş vaizleri, imamları ya çağrılmıştı. Dolayısıyla iftar yemeği yapılıyor ve Kuvayi Milliye'ye orada düşmana karşı
1: evet, destek
0: olması için dua talep ediyor
1: evet.
0: Sultan.
1: Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayın Sultan evet. Vahidettin Han Hazretleri. Özellikle oraya gelen alimlere, din adamlarına ki Seyyid Abdurrahim Arvas Hazretleri'nde malumunuz ifade buyurduğunuz gibi Anadolu hareketine maddi manevi her türlü desteğin verilmesi noktasında Sultan Vahidettin Han'ın emri var değil mi değerli
0: evet,
1: hocam?
0: Evet efendim.
1: Evet. Özellikle belli... Ramazan-ı Şerif'te Hırka-i Saadet Dairesi'nde yaşanmış bazı
0: beraber biz beraber ziyaretleri var.
1: Hatta orada Sultan Vahidettin Han Seyyid Abdurrahim Arvas Hazretleri'ne davet etmişler. Diğer ileri gelen devlet adamları ve din adamları da orada malumunuz ki.
0: Evet.
1: Bu vakanın devamını hizmetini gören Şakir Efendi var Sayın Hocam. Şöyle naklediyor müsaadeniz olursa.
0: Estağfurullah buyurun hocam.
1: Sultan tam Hırka-i Saadet'in bulunduğu odanın kapısına gelince diyor. Abdurrahim Efendi nerededir diye sordu Sultan Vahidettin Han diyor. Hı hı. Oradaki kalabalık herkes tabii birbirine bakışıyor. O isimde birisinin olmadığı kanaatine varıyorlar. Arkaya doğru sesleniyorlar Abdülhakim Efendi kim diye. Efendi Hazretleri benim ismim Abdülhakim'dir deyince Sultan sizi istiyor deyip hemen yol açıyorlar malumunuz değerli hocam.
0: Evet.
1: Sultan kendilerini bekleyip yan yana biri dünya biri ahiret sultanı olarak Sultanül Enbiya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli hırkalarının bulunduğu odaya beraber geçiyorlar. Beraberce ziyaret ediyorlar. Çıkınca Sultan Vahidettin Han bereket sayarak orada olanlara birer mendil, ona ise yani Seyyid Abdurrahim Arvasi Hazretlerine ise iki mendil hediye ediyorlar.
0: Evet.
1: Ben dış kapıda diyor beklerken diyor Şakir Efendi söylüyor bunu. Efendi Hazretlerini bekliyordum. Geldiler ve ziyaretlerini anlattılar. Sultan herkese bir mendil verdi ama bana iki mendil verdi deyip bu mendillerden bir tanesini Şakir Efendi'ye hediye ediyor Seyyid Abdurrahim Arvasi Hazretleri. Değerli hocam, Abdülhakim Arvasi Hazretleri siyasetten uzak durmuş malumunuz.
0: Evet.
1: Özellikle hayatlarına baktığımızda çok müstesna bir hayatları var. Sanki o zamandan bu zamana bir insan nasıl yaşamalının mesajlarını vermişler. Bu konuda neler söyleyebiliriz?
0: Evet hocam, hükümet tekileri değil, boş mekanları kapattı demişlerdir tekelerin kapatıldığı zaman. Evet. Hep siyasetten, muhtelif böyle bölücülük faaliyetlerinden, hizipçilikten.
1: Misyonerlerin evet, cirit attığı yerlere de dönüşüyor belli bir müddet.
0: Evet, dolayısıyla maalesef o tür faaliyetlerden uzak durmuş ve tekelerin kapatıldığını söyleyince hükümet tekeleri değil boş mekanları kapattı, zaten kendileri kapatmışlardı buyuruyor.
1: Evet, cahil onlar, din adamlar, yani din adamı kılığında evet, cahil kimselerin medreselerde maalesef kendilerine yer kaptığını ifade buyuruyorlar. Evet.
0: Kanunlara uymakta çok titiz davranır. Konuşmalarını da buna tavsiye ederdi. Yemesi, içmesi, yatması, kalkması, konuşması, susması, gülmesi, ağlaması hep İslamiyet'e ve Resulullah Efendimiz'in haline uygundu. Onun yemesini gören sanki adet yerini bulsun diye yiyor zannederdi. Az yer, lokmaları küçük alır ve yavaş yerdi. Yakınları onu 30 senedir kaylule yaparken ve yatarken bir defa olsun sırt üstü veya sol tarafına dönüp yatmadığını söylemişlerdir. Hep sağ yanı üzerine yatar, sağ elin içine sağ yanı altına koyar, öyle yatardı. Her hali istikamet üzereydi. İstikamet yani Allah-u Teala'nın beğendiği doğru yol üzere olmak kerametin üstündedir sözünü sık sık tekrar ederlerdi. Bir husu daha arz edeyim, sözü size bırakacağım inşallah. Namaz, aman namaz, nerede ve ne şart altında olursa olsun mutlaka namaz kılın derdi. Bir vakit namazımı kaybetmektense, kazaya bırakmaktansa dünyaları kaybetmeyi tercih ederim buyurmuşlardır. Talebelerinden birisi edep hakkında sorduğunda, edep hududa, sınırlara riayet etmek, onu taşmamaktır. En büyük edep ise ilahi hududu muhafazadır, gözetmektir buyurdu.
1: Ya hocam, tabii çok söylenecek şey var. Yani Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'ni burada belki günlerce anlatsak vakit yetmez. Ama hocam benim en etkilendiğim konulardan bir tanesi de Necip Fazıl'ın özellikle O ve Ben kitabı. Ki bütün dinleyicilerimizin Abdülhakim Arvasi Hazretleri Necip Fazıl'ın o tanışmaları, işte efendim o süreçte meydana gelenleri, öğrenmeleri eğer bu kitap sayesinde müthiş bir kaynak gerçekten. O ve Ben kitabı Necip Fazıl Kısakürek tarafından hazırlanmış. Hocam orada bir mevzudan bahsediliyor. Dediğim gibi ben de çok etkilenirim bundan. Burayı bu kitaptaki has isimle özellikle başlık atılmış. Bu kısmı değiştirmeden olduğu gibi okuyacağım müsaadeniz olursa. Şimdi Necip Fazıl aynen şöyle bahsediyor kıymetli dinleyiciler. Varlığın tacına dair Zonguldak'ta yazdığım yazı şöyle başlıyor. Ya orada M işareti konmuş ama nokta nokta nokta Muhammed.
0: Orada Muhammed Aleyhisselam'a Efendimiz'e evet, ismiyle hitap ediyor.
1: Evet ya evet. Muhammed diye ifadede bulunulmuş. Noktalı yerde onun ismi, has ismi, mukaddes has isim. Yani Muhammed Aleyhisselam. Aleyhisselam'ın mübarek ismi. Yani mukaddes isme nida sigasıyla hitap ediyordum diyor Necip Fazıl. Efendi Hazretleri şöyle buyurmuşlar. Onu çıkar oradan buyurdular. Allah'ın Resulüne has ismiyle ve nida sigasıyla hitap olunmaz. Niçin efendim diye sormuş Necip Fazıl. Efendi Hazretleri Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri de şöyle buyurmuşlar değerli hocam. Haya meselesi. Allah bile Kur'an'ında sevgilisine has ismiyle nida ederek hitap etmedi.
0: Evet.
1: Büyük sır karşısında yandım kül oldum. Bizzat Allah'ın haya gösterdiği sır diye ifade ediyor Necip Fazıl. Necip Fazıl Efendi Hazretleri bu haya meselesi Allah bile Kur'an'ında sevgilisine has ismiyle nida ederek hitap etmedi buyurunca Necip Fazıl da büyük sır karşısında yandım kül oldum bizzat Allah'ın haya gösterdiği sır diye ifade ediyor. Kur'an'ın hiçbir yerinde böyle bir hitap yok mu diye soruyor Necip Fazıl.
0: Evet.
1: Kısa ve sert, hiçbir yerinde. Gerçekten de ki manasına gul kelimesiyle başlayan birçok ayette bu hitaptan sonra isim gelmediği gözümün önünden geçiverdi. Buna karşılık birçok tefsircinin de ki ya Muhammed şeklindeki kullandıkları klişelerdeki kabalık içimi burktu. Maalesef bugün tefsir yazdığını iddia eden kimselerde maalesef bunları görüyoruz. Yani ya Muhammed gibi ifadeleri maalesef okuduğumuz zaman gördüğümüz zaman Necip Fazıl'la Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri arasındaki bir diyalog hatırıma evet. gelir değerli hocam ki malumunuz İslamiyet'in başı edep, ortası edep, sonu edeptir buyuruluyor. Hiçbir bir edep vasıl-ı ilallah olamamıştır. Yani Allah-u Teala'nın rızasına ulaşamamıştır evet. buyuruluyor değil mi değerli hocam?
0: Evet efendim. Kıymetli hocam, Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin babası Mustafa Efendi'nin 9 erkek, 2 kız evladı vardı. Evet. Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin de 3 oğlu Ahmet Enver,
1: evet hocam.
0: Ahmet Mekki Efendi Kadıköy ve Süler Müftülüğü yapmışlar. Ahmet Enver Efendi Eskişehir'de hicret esnasında vefat etmişler. Bir de Ahmet Münir Efendi. İki tane de muhtereme kerimesi vardı. Şefiye Hanım ile Maide Hanım. Şimdi programımızda sonuna geliyoruz. Hocam bir şey arz edeyim. Bir gün tabii çok şey anlatamadık hocam. Vakitimiz kısıtlı olduğu için müsaadenizle bir şey arz edeyim.
1: Evet hocam.
0: Hac'da Bitlis'te bir hacılara yardımcı olan, tavaf ettiren bir zat bakıyor ki bir cemaat bir yerde oturmuş, çok üzüntülü ve hüzünlü bir şekilde oturuyorlar. Onlara soruyor, hüznünüz yani nedir, bir sıkıntınız nedir, yani niye böyle üzüntülüsünüz? Orada bir zat diyor ki kat harabeti Türkiye diyor. Bunun üzerine Türkiye harap oldu diyor.
1: Evet.
0: Bunun üzerine bu Bitlis'te hacı vatanı olan Türkiye'nin yani böyle olmasına huda neker de diyor yani. Ya. Allah muhafaza eylesin. Bir istilaya mı uğradı veya bir harbe mi girdi biz buradayken diye korkuyor. Ve kat harabeti Türkiye diyen zattan li eyye şeyin ya seyidi diyor. Niçin Türkiye harap oldu ey efendim diye söyleyince cevabında kânefi İslambul el mürşidül kamilu vel mükemmilu müsemmâ Es-Seyyid Abdülhakim kad mâte hâzel yevm diyor. Hâzel eyyam. İstanbul'da Seyyid Abdülhakim Efendi isminde bir müşri kamil ve mükemmel vardı. Bugünlerde vefat etti diyor.
1: Ya evet hocam. Ne muhteşem bir hatıra.
0: Evet tekrar hacı olan o zat diyor ki Bitlis'te hacı. Hel araftumu ya Seyyidi. Sen kendisini tanıyor musun diye soruyor. Adam cevap vermiyor. Bir daha ya Seyyidi hel araftumuh diyor. Yok üçüncüde adam diyor ki Allahu Ekber. Külü dünya ya'rifuhu sivel etrak.
1: Ya, evet.
0: Bütün dünya o zatı tanıyor. Evet. Fakat Türkler hariç. Evet. Yine zat
1: yaşıyor.
0: Evet.
1: Evet. ne nimet.
0: Yine aynı zat diyor ki Allahu alem lem yekun lehu misluhu ila yevmil kıyameti sa'ati sivel mehdi. Allah bilir ya kıyamete kadar Mehdi'nin dışında, Mehdi Aleyhisselam'ın dışında onun gibisi gelmez diye cevap almış.
1: Ya, evet.
0: Dolayısıyla onu gördünüz mü diye soruyor o Bitlis'te hacı. Evet. Hayır, onu göremedim demiştir.
1: Evet, ismi şeriflerini duymakla şereflendik.
0: Evet.
1: Ya hocam tabii çok anlatacak şey ama Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin vefatları sırasında malumunuz küçük bir zelzele de yaşanıyor evet. değil mi değerli hocam? Hatta Ankara'nın Keçören ilçesinin Bağlum kabristanında Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin mübarek kabri Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Bütün dinle kıymetli dinleyicilerimizin de o şefaate nail olmasını buradan temenni ediyoruz. Bağlum bulunduğu stratejik konum itibariyle depremler, sellere, tipilere, yoğun değil mi hocam?
0: Kar yağışına.
1: Tabiat şartlarına maruz kalan bir yer. Orada yaşayanlar şunu söylüyorlar. Efendi Hazretlerinin kabri şerifi buraya geldikten sonra hiçbir tabi facia yaşanmadı burada diye de ifade etmişler. Değerli hocam bir gün set kenarında hasır koltuklarında İstanbul'a doğru bakarlarken yanındakilere dönerek şu İstanbul ne garip belde. İnsan mümin olmak için de kafir olmak için de burada her vasıtayı her imkanı bulabilir buyurmuşlar. Bir gün bir derslerinde şöyle buyurdular. Bizim meclisimizde bulunanlar sükut içinde otursalar ve sükuttan başka bir şey görmeseler bile din bahsinde alim geçinenlerin hatalarını keşfederler, bir bir çıkarırlar. Kapalı çarşıdan geçerken de bir gün karşılarına bir tanıdık kimse çıkıyor, dükkancı çıkıyor. Hal hatır faslından sonra efendim dua edin ve Allah-u Teala ümmeti Muhammed'i kurtarsın deyince Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri de siz bana o ümmeti gösterin, ben de kurtulduğunu haber vereyim. Hani nerede o ümmet buyurdular diye de ifade etmişlerdir. Evet. Değerli hocam. Şimdi, hocam vaktimiz de tamamlanmak üzere. Siz de
0: son birkaç kelam edeyim bitireyim inşallah. Cenab-ı Hak şefaatine mazhar eylesin. Amin. Kıymetli hocam, tabii birçok talebeleri var. Evet. Mesela merhum Necip Fazıl, evet. Ondan sonra Yusuf Ziya Akışık Efendi gibi, evet. Hüseyin Mişk Efendi gibi zatlar. Tabii birçok evet. talebeleri var. Fakat o Hüseyin Mişk Efendi buyuruyor ki hocası Seyyid Abdülhakim Arvasi Efendi'ye çok bağlıymış. Bütün hizmetlerimin tamamı hocamın himmeti ve bereketiyledir. Bunların zerresini kendimden bilsem yanarım buyuruyor. 14 sene Abdülhakim Arvasi Efendi'ye ders alıyor ve o derslerden elde ettiklerini tamamen İlmihal Saadet Ebediye ve 13 tane Türkçe kitap, 62 Arabi ve 30 Farisi kitap neşrediyor ve bunu Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin bereketi diye bütün dünyaya neşrediyor. Abdülhakim Arvasi Hazretleri malumunuz 27 Kasım 1943 senesinde vefat ediyor ve bağlama defnediliyor. Fakat konular bazen eksik kaldı. Efendim Menemen olayı var, bir sürü hadiseler var. Onu inşallah başka programda naklederiz. Mehmet Temüroğlu diye bir zat vefatından sonra bir şiir yazmış. Dilerseniz programımızı bu şiirle bitirelim
1: evet,
0: efendim.
1: Hocam.
0: Ağlasın, kan ağlasın her Müslüman. Çünkü Seyyid Abdülhakim terk etti can. Alim-u amil, veli-i kamil idi, zatına mevdu idi sırr-ı nihan. Kaldılar birden yetim-u bineva, hem İslamiyet hem hakikat bi güman. Gördü amma ki inanmaz gözlerim, oldu mu cidden ol hazret kün fekan. Şevk ile raks eyledi yer bir gece, ertesi gün etti deraguş hemen. Hayf kim, hurşidimiz etti grup, bir feridi asr idi ol bi güman. Olmuş idi son zamanda çok elim, dert ile alama bir sengi nişan. Alemi İslam için bu cidden mühim bir musibettir. Ey gönül kan ağla kan, ruhi bakisinden istimdad edip söyledim tarihini nagihan. Hayl çıktı kaldı bi seri rahdan, matemi İslam'a ağlar asuman.
1: Ya Necip Fazıl Kısakürek'in son şiiriyle, daha doğrusu şiiriyle de programı sonlandırıyoruz. Değerli hocam, benim efendim, ben sana bendim, bir üfledin de yıkıldı bendim. Ben ki denizdim, dağ başı bendim, şimdi sen oldun, aleme pendim, benim efendim. Benim efendim, feza levendim, ölmemek neymiş senden öğrendim, kayboldum sende, sende tükendim, sordum aynaya, hani ya kendim, benim efendim. Benim efendim, emri yüklendim, dağlandım kalpten ve mühürlendim, askerin oldum, başta tülbendim, okum sadakta, elde kemendim, benim efendim, benim efendim. Değerli hocam, dilinize, gönlünüze sağlık. O mübarek kanı taşıyor olmanız hasebiyle çok güzel ifade buyurdunuz her şeyi. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerine anlatmaya takat getirmek mümkün değil. Bir nebze de olsa siz bu vazifeyi icra ettiniz. Allah-u Teala razı olsun. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Zat halinize de özellikle teşekkür ediyorum.
0: Bereketlenmek için bahsettik efendim.
1: Evet, hepimiz bereketlenmek için zaten değerli hocam. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir tarihe açılan pencere programımızı daha tamamlıyoruz. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin mübarek hayatını anlatmaya çalıştık dilimiz döndüğünce. Allah-u Teala şefaatlerine nail eylesin. Ankara Keçören Bağlum'da kabri şerifleri bulunuyor. Gidenlerden de dua istirham ediyoruz. Rabbim
0: şefaatlerine
1: mazhar eylesin. Yüzü suyu hürmetine de hepimizi affeylesin. Herkese Allah-u Teala emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.
2: Tarihe açılan pencere.

0: Yeni reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: makaleler arasından.
1: Değerli dinleyenler, şimdi Pazartesi gününden bugüne makaleler arasında programında yayınladığımız güncel bazı makalelerden oluşturduğumuz programımızı dinleyeceksiniz. 20 Temmuz Pazartesi makaleleri.
2: İlk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Canan Eraslan'a ait. Havalimanına en ucuza nasıl gidersiniz? Bu sorunun cevabı tabii ki metrobüs ve metro olabilir. Metroya metrobüsle ulaşmak için 65 lira civarında, 40 lira da havalimanı metrosu için toplam 105 lira tutuyor. Ancak İstanbul şartlarında herkesin metroya ulaşması kolay değil. Geriye diğer seçenekler kalıyor. Şehrin hemen hemen her bölgesinden kalkan havaist araçları veya taksi. Bu seçeneklerden en pahalısı, özellikle tek başınıza seyahat ediyorsanız, taksidir. Taksim'den yaklaşık 40 kilometrelik mesafe 1600-2000 lira arasında tutuyor. Beylikdüzü'nden 50-60 kilometrelik bir yolculuksa güzergaha göre 2600-3200 lira arasında değişebiliyor. Şimdi gelelim havaist tarafına. Normalde 50 kişilik otobüslerle ulaşım sağlayan bu araçlar bir kamu hizmeti sunuyor. En uzak mesafe ücreti 420 lira. Tabii havaist durağına yakın değilseniz ve oraya taksiyle gidecekseniz en az 210 lira, ki İstanbul'daki en kısa mesafe taksi ücreti bu, 210 lira daha ödemelisiniz. Böylece tek yön bedeli 630 liraya ulaşıyor. Bu kadarını da dönüşte harcadığınızda toplamda 1260 lira ödüyorsunuz. Özel aracınız varsa ikinci seçenek onunla gitmektir. Otomobilinizle Beylikdüzü'nden yola çıkıp Kuzey Marmara Otoyolu'na girdiğinizi varsayalım. Mesafe yaklaşık 55-60 kilometre. Ücretli yoldan gidip Taya Kadın gişelerinden çıktığınızda otoyol ücreti aşağı yukarı 135-140 lira tutuyor. 100 kilometrede 7 litre akaryakıt tüketen bir aracınız varsa 250 lira civarında da benzin harcarsınız. Topladığımızda tek yön maliyeti 390-400 lirayı buluyor. Dönüşte de aynı yolu tercih ederseniz bu masrafa 400 lira daha eklemelisiniz. Aracınızı İGA açık otoparkına bırakırsanız 520 lira da otopark ücreti ödersiniz ve toplam gideriniz 1320 lira olur. Ücretli otoyol yerine hemen hemen aynı sürede varış sağlayan ücretsiz yolu tercih ederseniz de gidiş dönüş 500 lira akaryakıt ve 520 lira otopark ücretiyle havalimanına 1020 liraya ulaşabilirsiniz. Tabii bütün bu hesaplamalar yalnız yolculuk yapmanız durumunda geçerli. İki kişi seyahat ediyorsanız havaistle havalimanına gidip dönmek toplamda 2520 lira tutuyor. Özel aracınızla gittiğinizde ise yukarıdaki tutarlar ikiye bölünüyor. Yani ücretli yoldan gidip döndüğünüzde maliyet kişi başı 660 liraya, ücretsiz yoldan gittiğinizde ise 510 liraya düşüyor. Bu hesapları yaparken çevre illere ulaşım bedellerine de baktım. 160 kilometrelik Sakarya'ya otobüs bileti 400 lira, 140 kilometrelik Tekirdağ ise 500 lira. Şimdi malum havaist bir hizmet aracı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletiliyor. Toplu taşıma yapan, amacı kamu hizmeti olan bir sistem. 50 kişilik bir otobüsle seyahat etmenin maddi karşılığının özel araçla gitmekten daha ucuz olması gerekmiyor mu? Toplu taşımanın tercih edilmesi hem ekonomik hem de çevresel faktörler sebebiyle de daha doğru olan yol değil midir? Türkiye Gazetesi'nden Canan Eraslan'ın makalesini sunduk. Havalimanına en ucuza nasıl gidersiniz? Sırada Sabah gazetesinden Yavuz Donat'ın makalesi var. Kutlu olsun. Bugün saat 6.30'da Başbakan Bülent Ecevit'in Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'a indirme ve çıkarma hareketi başlamış bulunuyor. Allah milletimize, bütün Kıbrıslılara ve insanlığa hayırlı etsin dediği günün 20 Temmuz 1974'ün yıl dönümü. Bugün 52 yıl önce anayla evladın, ana vatanla yavru vatanın kucaklaştığı gün. Bugün barış ve özgürlük bayramı. Kutlu olsun. Rauf Denktaş Kuzey Kıbrıs'ın başbuğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatanım, bayrağım, Türkiye'm diyerek can verenlerin ve kahramanların eseridir demişti. Granitten bir duvar olan beş parmak dağlarını aşarken can veren kahraman Mehmetçiği, Kıbrıs uğruna şehit düşen ve Mehmetçik'le koyun koyuna yatan Kıbrıslı mücahitleri, sivilleri rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Duymayan kalmasın, oradaydım. 20 Temmuz 2024, Lefkoşa. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki, Kuzey Kıbrıs canımızın bir parçası, yalnız değilsiniz. Oradaydım, Lefkoşa. Cumhurbaşkanı seçilince Tufan Erhürman dedi ki, Türkiye adanın tamamının garantörüdür. Türkiye ile istişare etmeden müzakere de, dış politikada hamle de, bugüne kadar yapılmadı, bundan sonra da yapılmayacak. 19 Ekim 2025'te Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'la 20 Temmuz kutlamaları öncesi bir araya geldik. Önemli açıklamalar yaptı. Bir kısmını bugün yayınlıyorum. Türkiye tam 52 yıldır sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde değil, tüm Kıbrıs'ta barışın ve güvenliğin teminatıdır. Türk halkı bu Kıbrıs'ta hep vardır. Çözüm elbette istiyoruz. Ancak halkımız bu adada görmezden gelinmeyi, yok sayılmayı asla kabul etmeyecektir. Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde talebimiz nettir. Kıbrıs'ta haklarımızdan, eşitlikten ve güvenlikten asla vazgeçilmeyecektir. Hiçbir koşulda çocuklarımızın dünyadan izole edilmesini asla kabul etmeyeceğiz. 1963'ten bu yana devam eden Kıbrıs meselesine Türk varlığının haklarını kabul eden adil, kabul edilebilir ve sürdürülebilir bir çözüm istiyoruz. Fazıl Küçük, Kıbrıs Türkleri ile Kıbrıs Rumlarının ortak kurduğu Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 1959'da ilk Cumhurbaşkanı yardımcısı. Ömrünü Kıbrıs davasına adayan bir lider. Lefkoşa'da anıt mezar var. Ve anıt mezarda Doktor Fazıl Küçük'ten mezara kazınmış sözler. Türk her şeye tahammül edebilir. Fakat milleti ve şerefine tecavüz edilmesine asla. Türkiye Akdeniz'in sigortasıdır. Kıbrıs halkının ortak söylemi. Gece rahat uyuyoruz, zira biliyoruz ki Türkiye uyanık. Kıskananlar çatlasın. Ankara'da yapılan NATO zirvesi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın sözleri, zirvenin devam eden rüzgarı. Güney Kıbrıs Rum kesiminin moralini, DNA'sını, kimyasını bozdu. Rum gazeteleri neler neler yazıyor. Rum yöneticilerini eleştiren eleştirene. Örnek o kadar çok ki sadece birinden birkaç satır paylaşayım. Gazete Politis, yazar Theano Calavana, Recep Tayyip Erdoğan artık Moskova, Washington, Brüksel, Kiev ve Arap başkentleriyle aynı anda görüşen bir ülkenin lideri. Türkiye artık sadece Batı'nın müttefiki değil, herkesle pazarlık yapan özerk bir bölgesel güç kutbu haline geldi. Türkiye'nin stratejik değeri önemli ölçüde arttı. Dolaşıyorum dere boyu, büyük han, Selimiye Camii, Lokmacılar sınır kapısı, her yerde, dağlarda, tepelerde, evlerde, iş yerlerinde mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Şanlı iki bayrak, Türk bayrağı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı. Yorgunluk, bir mekana giriyorum, çay molası, duvarda yine iki bayrak ve bir şiir Ozan Arif'ten. Bir garip gönlümde sevdası vardır. Kıbrıs benim için namustur, ardır. Namusuma göz dikmişler duyarım, göz dikenin gözlerini oyarım. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş Ankara'ya gelmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmuştu. Ayakta alkışlanmıştı. 15 Temmuz 1999. Uzun bir konuşma. Son sözleri şöyleydi. Anadolu'nun mert insanlarına Yüce Meclis'in kürsüsünden en içten duygularla sesleniyorum. Siz var oldukça bizim yüzümüz gülecektir. Siz var oldukça Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebet var olacaktır. Allah canımız, göz bebeğimiz gibi sevdiğimiz ana vatanımız Türkiye'ye zeval vermesin. Cumhurbaşkanlığı sona ermişti. Süleyman Demirel Star Televizyonu'nda Kırmızı Koltuk programında konuşmuştu. Uzun uzun Kıbrıs'tan söz etmişti. Ertesi gün kutlayanlar oldu. Sizi büyük bir zevkle izledik diyenler. Süleyman Demirel kendisini tebrik edenlere aynen şunları söylemişti. Keşke Kıbrıs'ın tamamını alsaydık. Şimdi gelip bize yalvarsalardı, ne olur biraz toprak verin diye. Recep Tayyip Erdoğan 2002 AK Parti Genel Başkanı ama milletvekili değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti grup toplantısında konuştu. Kıbrıslı kardeşlerimizin varoluş davasını koruyan bir çözümden yanayız. 18 Mart 2003 Erdoğan Başbakan Türkiye Büyük Millet Meclisi 59. Hükümet programını okuyor. Sayfa 47 konu Kıbrıs. Türk varlığını tehlikeye düşürecek hiçbir girişime müsaade edilmeyecektir. 31 Temmuz 2007 Başbakan Erdoğan ikinci kez kurduğu 60. hükümetin programını okuyor mecliste. Sayfa 59-60-61 Kuzey Kıbrıs. Temmuz 2008 Erdoğan ulusa sesleniş. İki kesimlilik, siyasi eşitlik, anavatan Türkiye'nin garantörlüğü. 3 Ekim 2009 AK Parti 3. olağan büyük kongresi Erdoğan kürsüde. Kıbrıs Türk'ü Türk milletinin ayrılmaz bir parçasıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2002'den bu yana Kuzey Kıbrıs konusunda söylediği sözlerle Türkiye'nin kırmızı çizgisini belli etti. 20 Temmuz 2024 Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Barış ve Özgürlük Bayramı'nda söylediği sözler afiş oldu. Lefkoşa, Girne, Gazi Magosa, Güzel Yurt'ta, iş yerlerinin ve evlerinin duvarlarında. Türkler adanın kaim ve asli unsurudur. Türkiye 20 Temmuz 1974'te Kuzey Kıbrıs Türk'ünün yalnız olmadığını ve asla yalnız bırakılmayacağını bütün dünyaya göstermiştir. Yavru vatan Kuzey Kıbrıs'ın bayramını kutlarken 20 Temmuz 1974'teki barış harekatında şehit olan 498 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubuna, Kıbrıslı mücahitlerin ve sivillerin ruhlarına fatihalar gönderiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayram sevinci, Türkiye iktidarı ve muhalefetiyle bütün siyasi renkleriyle burada. Kıbrıs Türk'ünün yanında. Kuzey Kıbrıs her zaman kalbimizdesin. Sabah gazetesinden Yavuz Donat'ın makalesini sunduk. Kutlu olsun. Sırada Hürriyet gazetesinden Nedim Şener'in makalesi var. Yazıcıoğlu suikasti öncesi FETÖ mahrem imamlarının toplantısı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu helikopterin 25 Mart 2009 günü FETÖ'cü pilotlar tarafından düşürülmesinden, FETÖ'cü istihbaratçıların sahte istihbarat raporuyla arama kurtarma çalışmalarının kesilmesine, FETÖ'cü emniyetçiler tarafından arama kurtarma çalışmalarının yanlış yerlere yönlendirilmesinden, FETÖ'cü savcılar tarafından suikastle ilgili soruşturmalara, soruşturmaları Ergenekon kumpasına çevirme girişimlerinden, FETÖ'cü faillerin yargıdaki örgüt mensupları aracılığıyla kurtarılmasına kadar her aşamasında Fethullahçı terör örgütü var. Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu'nun ifadesiyle dört dörtlük FETÖ suikastiyle karşı karşıyayız. Bununla ilgili detayları Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın 2020 ve 2021 yıllarında yaptığı soruşturmaya dayalı olarak detaylarıyla bu köşede kaleme almıştım. Ama bu soruşturma bir şekilde Ankara'dan Yazıcıoğlu suikasti dosyasının üzerinin kapatıldığı Kahramanmaraş Savcılığı'na yollandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çabaları kapsamında dosya yetkisizlik kararıyla yeniden Ankara'ya döndü. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Örücü koordinesinde yeniden başlayan soruşturma 6 yıl önceki gerçekleri iyice görünür hale getirdi. Soruşturmayı derinleştiren savcı ekibi yeni bulgulara da ulaşıyor. FETÖ'cü istihbaratçıların rol oynadığı 19 Ocak 2007'de Hrant Dink suikastinin partisi Büyük Birlik Partisi ile ilişkilendirilmesine bizim tarla sürülmüş diyerek tepki gösteren Yazıcıoğlu'nun FETÖ'nün hedefi olduğu ortaya çıkıyor. 20 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2021 tarihlerinde Adıyaman TEM Şube Müdürlüğü'ne kendiliğinden gelerek ifadeler veren ve daha önceden FETÖ içinde bulunmuş yurt müdür yardımcısı Abuzer Dilekçi ifadelerinde Amerika'dan gelen iki kişi aracılığıyla FETÖ elebaşının örgütün yanında olması teklifini Yazıcıoğlu'nun reddettiğini, bunun üzerine açığının aranmasını istediğini, bulunamayınca da ortadan kaldırın talimatı verildiğini söyledi. Arama kurtarma çalışmalarından olay yerinde delillerin karartılmasına, soruşturma ve yargılamadaki kararların her aşamasından FETÖ'cülerin yer aldığı Yazıcıoğlu suikastinin nasıl gerçekleştiği de ortaya çıkıyor. Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın tespitlerine göre helikopterin düşürüldüğü bölgede bulunan iki F-16 savaş uçağı Amasya 5. Anajet üssünden, bir F-4 savaş uçağı ise Malatya Erhaç Askeri Sivil Havalimanı'ndan kalktı. Kayıtlara göre olay anında F-4 savaş uçağı belirli bir süre içinde radardan kayboldu. Savaş uçağının radardan kaybolmasının sebepleri şunlardır: radar kapatma, ani alçalıp yükselme ve alçak uçuş. Yani helikopterin uçuş güzergahı üzerinde uçan ve radardan kaybolan F-4 savaş uçağı bilinçli ya da bilinçsiz olarak helikopteri düşürdü. Nitekim daha önce hazırlanan Devlet Denetleme Kurulu raporunda da F-4 ve F-16 gibi savaş uçaklarının alçak irtifada uçuşlarında helikopterler için tehlike oluşturulduğu, 1990'lı yıllarda da Eskişehir'de bir F-4 savaş uçağının helikopter yakınından geçmesi sebebiyle basınçla helikopteri düşürdüğü biliniyor. Helikopterin düşmesine neden olduğu düşünülen savaş uçaklarından F-4 savaş uçağının pilotlarından Ali Armağan'ın uçuş saatini tamamlamak amacıyla olaydan 5 gün önce 20 Mart 2009 tarihinde Malatya'ya geldiği tespit edildi. FETÖ bağlantılı olan ve 2018-2023 yılları arasında cezaevinde bulunan Ali Armağan'ın 2010 yılından itibaren örgütsel faaliyetlerde operasyonel hat kullandığı ve Hava Kuvvetleri mahrem imamlarından Adil Öksüz'le yoğun irtibatının bulunduğu belirlendi. Dosyadaki tespitlere göre Adil Öksüz'le Ali Armağan arasında 152 kez iletişim tespit edildi. Daha da ilginci, Adil Öksüz'ün evinde yapılan aramalarda ele geçirilen ve örgüt elebaşı Fethullah Gülen tarafından yazılan kitapta Ali Armağan'ın eşi Şerife Armağan'ın parmak izi belirlendi. Suikastin üzerinin örtülmesinde olduğu gibi FETÖ'nün mahrem imamlarının toplantılar yaptığı ortaya çıktı. Muhsin Yazıcıoğlu suikasti öncesi İstanbul'da yaşayan FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem imamı Erol Sağlam 21 Mart 2009 tarihinde, yani helikopterin düşürülmesinden 4 gün önce İstanbul'dan uçakla Diyarbakır'a, oradan da akşam saatlerinde Malatya'ya geçti. FETÖ Hava Mahrem İmamı Erol Sağlam Malatya'ya ulaştığında FETÖ PYD içerisinde Malatya Hava Mahrem İmamı olarak faaliyet gösteren Ali Cingitaş'la buluştu. FETÖ Mahrem İmamı 22 Mart 2009 akşamı İstanbul'a döndü. FETÖ imamları Erol Sağlam ve Ali Cingitaş'ın da söz konusu dönemde ortak irtibatı olduğu örgüt yöneticisi Hava Mahrem İmamı Cafer Sarıkaya, 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı üssünde yakalanan Hava Mahrem İmamı Harun Biniş ve Adil Öksüz'le birlikte 23 Mart 2009 tarihinde İstanbul'dan Amerika'ya gittikleri belirlendi. Malatya Hava Mahrem İmamı Ali Cingitaş, 25 Mart 2009'da helikopterin düşürülmesinden sonra 30 Mart 2009 günü İstanbul'a gitti. Cingitaş İstanbul'da daha önce irtibatlı olmadığı Hava Kuvvetleri mahrem imamlarından 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Hava

yaratıcı oluvermişti. Aradan yıllar geçti. Suikastini aydınlatmak, gerçekleri ortaya koymak amacıyla 2020-21 yıllarında birçok yazı kalemi aldım, televizyon programlarına katıldım ama yargı önümüze engel çıkardı. Şimdi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasıyla başka bir aşamaya geçtik. Soruşturma kapsamında 19 kişinin tutuklandığı gün Sivas'ta, 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nin aynı suikastte hayatını kaybeden meslektaşımız İsmail Güneş adına verdiği ödülü aldım. 1998 yılında ödülü verirken Yazıcıoğlu'nun suikaste uğrayacağını, benim bunu yazacağımı, aynı suikaste hayatını kaybeden İsmail Güneş adına ödül alacağımı, bunu da Büyük Birlik Partisi'nin şimdiki genel başkanı Mustafa Destici'nin elinden alacağımı söyleseler inanmazdım. Ama öyle oldu. Kendi kendime kadere bak diyorum.

0: Hürriyet gazetesinden Nedim Şener'in makalesini sunduk. Yazıcıoğlu suikasti öncesi FETÖ mahrem imamlarının toplantısı.
1: 21 Temmuz Salı makaleleri.
0: Bugünkü ilk makalemiz Türkiye gazetesinden Necmettin Batırel'e ait Bal ve Zehir. İran dini lideri Müçtefa Hamenei, Amerika'nın saldırı dönemini başlatmasının Trump'ın imzasını değersiz ve geçersiz hale getirdiğini söyledi. İran halkı ve direniş cephesi Amerika'ya unutulmayacak dersler verecek dedi. Amerika, İsrail'i yanına alarak İran'ın üzerindeki saldırısını arttırmak istiyor. Bu yüzden İsrail'e hava ikmal yakıt uçağı gönderdi. Dünyanın en palavracı başkanı Haziran rakamlarına bakıp fiyatlar 6 yılın en büyük düşüşünü yaşadı. Amerika'da altın çağı başladı diyor. Evet, Haziran'da fiyatlar gerçekten tahminlerin çok gerisinde kaldı. Ama Haziran ayında petrol fiyatları Orta Doğu'da gerginliğin azalmasıyla 68-70 dolar aralığında kalmıştı. Temmuz ayında ise fiyatlar 90 dolara yakın seyrettiği için Amerika'da hem TÜFE hem ÜFE'de fiyatlar tahminleri aşacak. Trump'ın hedefi petrol fiyatlarını zirvede tutarak Avrupa'yı kendine muhtaç tutmak. Ama kendi ülkesini de enflasyon bataklığına sürüklüyor. Bunun bedelini ara seçimlerde mutlaka ödeyecek. Amerika-İran savaşı 2026 yılı Nisan ayında sağlanan ateşkesin kalıcı olmaması ve her iki tarafında çatışmaya iten temel sorunların çözülmemesi sebebiyle başa döndü. Amerika'nın yeni saldırıları büyük tahribata yol açsa da İran geri adım atmadı. Aksine Orta Doğu'daki Amerikan askeri üslerini füze ve insansız hava araçlarıyla vurarak anında misillemede bulundu. Devrim muhafızları bünyesindeki hava uzay kuvvetleri El Tanf'taki bir Amerikan askeri merkezine sürpriz bir saldırı düzenleyerek radar sistemlerini ve bazı askeri helikopterleri imha etti. Kuveyt'te yer alan Amerikan üssündeki hava savunma radar sistemleri, silah depoları ve askeri teçhizatlar hedef alındı. İran ordusuna ait insansız hava araçları Bahreyn'deki Amerikan askeri tesislerini doğrudan vurdu. Orta Doğu'da askeri dengeleri kökten sarsacak bir hamle yaşandı. İran'ın yüksek manevra kabiliyetine sahip yeni nesil füzeleri Amerikan hava savunma kalkanını deldi. Tahran'ın Ürdün sınırındaki Amerikan üslerine hedef alan Nasr 2 operasyonunda 2, Irak'ta 1 Amerikan askeri hayatını kaybederken füze teknolojisindeki bu ani sıçrama Rusya ve Çin desteğini ortaya çıkardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın İslamabad mütabakatına uyma yükümlülüğü kalmadığına dair açıklamasına umurumda değil diye cevap verdi. Tahran yönetimi Hürmüz'ü kapattıklarını, boğazın tamamen İran silahlı kuvvetlerinin kontrolünde olduğunu açıkladı. Amerika mevcut askeri tutumunu sürdürdüğü müddetçe bölgeden dünya pazarına petrol ve gaz ihracatının yeniden başlamayacağı sert bir dille ilan edildi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden ve uzun süreli kapanması küresel ekonomide yeni bir enerji şokunu tetikledi. 90 doları aşan Brent petrolün kısa vadede 100 dolara ulaşması bekleniyor. Amerika'da ticari ham petrol stokları 1984'ten bu yana en düşük seviyeye indi. Altın

14 bin dolarda tutunmakta zorlanıyor. Küresel borsalar kırmızıya büründü. Bitmeyen senfonide merkez bankaları faiz artıracak. Dünya küçülecek. Petrol ihraç eden Suudi Arabistan, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika gibi büyük üreticiler kazanacak. Türkiye enerji ihtiyacının büyük kısmını ithal ettiği için küresel petrol fiyatlarındaki artışlardan doğrudan ve olumsuz etkilenecek. Yüksek enflasyon, artan cari açık, döviz talebinde baskı ve hayat pahalılığı şeklinde zincirleme sıkıntı yaşayacağız. Trump NATO zirvesinde ağzımıza F-35, F-110 katsayat yaptırımları konusunda bir parmak bal çaldı, petrolü zirveye çıkartarak bunu zehre dönüştürdü. Ayıdan post, Amerika'dan dost olmaz. Türkiye Gazetesi'nden Necmettin Batırel'in makalesini sunduk. Bal ve zehir. Sırada Milliyet Gazetesi'nden Zafer Şahin'in makalesi var. Atatürk'le aldatanlar mı suçlu, sürekli kandırılanlar mı? Uğur Mumcu bugünkü Türkiye'de olan biteni görseydi, bu memlekette banka soyarken kar maskesi, darbe yaparken Atatürk maskesi taktılar sözünü muhakkak güncellerdi. Artık hırsızlık yaparken de Atatürkçülük maskesi takan bir insan tipi çıktı ortaya. Siyasette, sanat camiasında, sivil toplum kuruluşlarında geçer akçe maalesef sahte Atatürkçülük. Resmi bayramlarda TikTok'tan canlı yayın açarak para toplayan adam bunlardan çok daha dürüst. En azından kimseyi kandırmıyor. Ona para verenler izledikleri adamın aslında Atatürk olmadığını biliyor. Peki siyasetteki sahte Atatürkçüler TikTok Serdar kadar dürüst mü? Onların yüzlerinde maske var. Gerçi yüzlerini gizliyorlar. Serdar kadar cesur değiller. Peki ya 10. yıl marşıyla milyonları kandıran sanatçı, ona ne diyeceğiz? En birinci ve hakiki Atatürkçü benim algısıyla servetine servet katan YouTuber'ları nereye koyacağız? Yok, birbirlerinden bir farkları aslında hepsi sahte, hepsi insanların duygularını istismar eden kriminal tipler. Bunların ortak noktası aslında Atatürk'ten hiç haz etmemeleri. Ama hedef kitlelerinin Atatürk hassasiyetini o kadar ustaca istismar ediyorlar ki TikTokçu Serdar çırak çıkar yanlarında. Atatürk bunları görseydi kızılcık sopasıyla kovalardı. Ama günümüz Atatürkçüleri baş tacı ediyor bu sahtekarları. Kusura bakma kardeşim, sen her 10. yıl marşı söyleyip kalp işareti yapanı makbul adam zannedip peşine takılmaya devam ettikçe daha çok kandırılacaksın. Hiç suçu başkasında arama. Aynaya bak yeter. Ardahan valisi neden görevden alındı? Ümit Kaftancıoğlu, Öykü Ödülleri Komitesi üyesi, kendisi de Ardahan Damallı olan Öztürk Tatar'ın anlattıklarına bakılırsa vali Mehmet Fatih Çiçekli sıkı bir Atatürkçü. İlk kez bir vali Damal'daki doğa harikası Atatürk silüetine değer verdi. Bisiklet turnuvasının bitiş noktası Damal'da Atatürk silüeti oldu. Binleri döktü. Hiçbir vali Atatürk silüetine bu derece ağırlık vermemiştir. Damal'dan biri olarak yıllardır böyle bir ilgi görmedik. Bu açıklamayı okuyup valiyi Atatürkçü olduğu için aldılar diyecek milyonlar olduğundan hiç şüpheniz olmasın. Fakat bu tezin altı boş. Çünkü valinin görevden alınması sürecini CHP milletvekilinin açıklamaları tetikledi. Atatürkçü bir valiyi Atatürk'ün partisinin vekili neden aldırsın, değil mi? Gelin ülke gündemini fazlasıyla meşgul eden olayın perde arkasını aralayalım. Valinin neden görevden alındığını somut bilgilerle aktaralım. Vali tayt giydiği için değil, devlet geleneklerine olmayan bazı tutum uygulamalar sergilediği, uyarıldığı halde bu tutumu sürdürdüğü için tek kişilik bir kararnameyle görevden alındı, diyor Ankara'daki kaynaklar. Neymiş o tutum ve uygulamalar derseniz, mesela Ardahan'a gelen bakanı eşofmanla karşılamak, mesela valilik makamında eşofmanla kabuller yapmak, o fotoğraflar Ankara'dan gelen telefonla valilik hesaplarından silinmiş.
CHP milletvekilinin mecliste yaptığı eleştiriden sonra Ankara'dan gelen uyarıya rağmen polemiği sürdürme aşamasına geçmesi de görevden alınma gerekçelerinden biri olarak gösteriliyor. Dikkat edin, genelde muhalefetin eleştirisiyle bu kadar basit bir meseleden kamu görevlisi kolay kolay harcanmaz. Ama bu olayda CHP milletvekili resmen valiyi yedi. Demek ki mesele sadece tayt değil, mesele devletin yazılı olmayan, devleti devlet yapan kurallarının ihlali ve devlet refleksinin devreye girmesi.

Sırada Hürriyet Gazetesi'nden Abdülkadir Selvi'nin makalesi var. Özgür Özel bir bölen mi olacak? ...12 Eylül'den sonra siyasi yasak getirilmişti. Demirel'e bir bilen deniliyordu. CHP'lilerse Ecevit'e bir bölen diyorlardı. 12 Eylül'den sonra CHP'ye dönmeyip DSP'yi kurduğu için. İnsanların bir hafızası olduğu gibi partilerin de bir hafızası var. CHP'nin yeni bir böleni Özgür Özel mi olacak? Özgür Özel, CHP içinde yetişen, CHP Genel Başkanlığı gibi önemli bir görevi yapan bir lider. CHP'nin evladı. CHP'nin evlatları şimdi CHP'yi bölüyorlar. Özgür Özel, CHP'nin tarihinde şimdiye kadar CHP Genel Başkanı olarak yer almıştı. Ama önümüzdeki hafta CHP'nin bölen adamı olarak yerini alacak. Aslında Özgür Özel yalnız değil, Ekrem İmamoğlu da var. Kazandığı koltukları CHP'ye borçlu olan, CHP sayesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan, yolsuzluk iddialarıyla girdiği cezaevinde dahi CHP'lilerin vefa gösterdiği Ekrem İmamoğlu, CHP'ye siyasi tarihinin en ağır darbelerinden birini vurmaya hazırlanıyor. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu CHP'nin sayesinde önemli görevlere geldiler, siyasetin vitrinine çıktılar. CHP'nin evlatları şimdi CHP'yi bölüyorlar. Özgür Özel bugün CHP grubunda son kez konuşacak. Yarın MYK ve parti meclisi üyeleriyle bir araya gelip yeni partinin kuruluş sürecini başlatacak. Özgür Özel milletvekilleriyle de bir toplantı yapacak. Ardından milletvekilleri istifa edip yeni partiye geçecekler. CHP milletvekilleri üçe bölünmüş durumda. Bir, Özgür Özel'le gidecekler. İki, Kemal Kılıçdaroğlu'yla kalacaklar. Üç, üçüncü yolcular. Bunlar da CHP'de kalacaklar. Gelişmelerin seyrine göre tavır belirleyecekler. Yeni partinin kuruluş dilekçesi 27 Temmuz Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verilecek. Milletvekilleri kurucu üye olacak. Böylece ya bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız diyen Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun partisi kurulmuş olacak. Özgür Özel'le birlikte hareket eden milletvekili sayısının beklenenden fazla olması bekleniyor. 70-80 milletvekilinden söz ediliyor. Eğer bunu başarabilirlerse yeni parti ana muhalefet olacak. Yeni partinin AK Parti gibi ilk seçimde iktidar olacağını savunanlar var. Bunlar siyasi tarihi bilmiyorlar. Merkez sağıyla merkez solun tarihinden habersizler. CHP'ye karşı alternatif olarak kurulan partiler yaşamaz. Güven Partisi, Memleket Partisi, Anadolu Partisi yaşadı mı? DSP ise ancak varlığını koruyor. Ama merkez sağın tarihi farklıdır. Demokrat Parti kuruldu, 27 Mayıs'ta kapatıldı. AP kuruldu, 12 Eylül'de kapatıldı. ANAP kuruldu, ömrünü tamamladı. DYP kuruldu, ömrünü tamamladı. Refah Partisi kuruldu, ömrünü tamamladı. Merkez sağda büyük bir kitle partisi kurulur, iktidar olur, lideri başında olduğu sürece yaşar, sonra yeni bir parti kurulup topluma güven veren bir lider olursa iktidar olur. CHP ile AK Parti'nin tarihi gerçekleri farklı, sosyolojisi farklı. Birine alternatif olarak kurulan yaşamaz, diğeri içinden alternatifler çıkarır, iktidar yapar. Ayrıca Erdoğan şiir okuduğu için hapse girdi. Ekrem İmamoğlu'ysa hırsızlık ve yolsuzluk iddiasıyla yargılanıyor. Bu millet Erdoğan'a sadece şiir okuduğu için oy vermedi. Öyle olsaydı memlekette Şairler Partisi tek başına iktidar olurdu. Başarılı belediye başkanı ve 28 Şubat'a karşı dik duruşu nedeniyle oy verdi. Ekrem İmamoğlu'na neden oy versin? Yolsuzluk ve hırsızlık konusunda çok başarılı bulunduğu için mi? Tekrar Özgür Özel konusuna dönersek, Özgür Özel açısından kader haftası. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na karşı gelen başkan adayı olmadan önce Manisa'da evin salonunda yarı karanlıkta oturdum ve hiçbir şey yapmadan 4 saat düşündüm demişti. O zaman verdiği karar isabetliydi. O karar sonucunda CHP Genel Başkanı oldu. Bu kez de sessiz bir odaya çekilip 5 saat düşünmesinde yarar var. Çünkü verdiği karar sonucunda ya kahraman olacak ya da CHP'yi bölen adam olacak. Ya efsane olacak ya da eski bir hikaye olarak kalacak. CHP'de kalıp CHP Genel Başkanlığı için mücadele eden, partinin bölünmesini önleyen biri olursa mutlaka bir gün CHP Genel Başkanı olacak.
Yoksa CHP tarihine CHP'yi bölen adam olarak geçecek. Özgür Özel tarihi bir karar arifesinde. Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu ile birlikte yeni partiyi kurarak yoluna devam edeceği anlaşılıyor. Özgür Özel'in siyasetteki en büyük eksisi Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında bir görüntü vermesiydi. Yeni partiye geçtikleri takdirde Ekrem İmamoğlu vesayeti devam edecek. Bir süre sonra mahkeme kararı açıklanıp Ekrem İmamoğlu yolsuzluk ve rüşvet davalarından ceza aldıkça Özgür Özel'i de yıpratacak. Yeni partinin rüzgarı da kesecek. Ayrıca Özgür Özel bir türlü lider olamayacak. Peki bu parti birilerinin iddia ettiği gibi ilk seçimde iktidar olur mu? Bence bu partinin bir seçimlik ömrü olur. CHP köklü bir çınardır. Herkes sonunda toplanıp baba ocağı CHP'ye gelir.

0: Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin makalesini okuduk. Özgür Özel bir bölen mi olacak? Makaleler arasından programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: ...22 Temmuz Çarşamba makaleleri.
0: Bugünkü ilk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Atilla Yayla'ya ait. Kılıçdaroğlu, kahraman mı, hain mi? Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na geri dönmesi bazı CHP çevrelerinde hayli sert tepkilere yol açtı. Özgür Özel'in genel başkanlığı seçildiği, delegelerin oylarının İmamoğlu tarafından hukuka ve meşruiyete aykırı biçimde oluşturulan fonlarla satın alındığı şaibeli 2023 kurultayı mahkeme tarafından geçersiz sayıldı ve Kılıçdaroğlu eski görevine iade edildi. Kararın ardından CHP Genel Merkezi'nde ve çeşitli parti toplantılarında hain Kemal sloganlarının atılması Kılıçdaroğlu'nun kısa sürede kahramanlıktan hainliğe indirildiğini gösterdi. Mahkeme kararının hukukiliği, siyasi sahiplerle verilip verilmediği ve parti içi demokrasi üzerindeki etkileri elbette tartışılabilir. Ancak Kılıçdaroğlu'nun bir kayyum gibi takdim edilmesi yanlış. Mahkeme dışarıdan yeni bir kişiyi CHP'nin başına atamamış. Geçersiz saydığı kurultaydan önce görevde bulunan yönetimin geri dönmesine karar vermiştir. Kurultaydan önce CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu değil de başka biri olsaydı aynı hukuki mantık gereğince o kişi göreve dönecekti. Dolayısıyla karar bazı CHP mensuplarının ve hızlı CHP taraftarlarının tuhaf şekilde inandığı gibi Kılıçdaroğlu'nun şahsına özel olarak verilmiş değil. Bu tespiti yapmak Kılıçdaroğlu'nun başarılı bir siyasetçi olduğunu söylemek anlamına gelmez. Tam tersine Kılıçdaroğlu uzun geçen başkanlık döneminde ciddi hatalar yaptı. AK Parti iktidarı karşısında tutarlı, inandırıcı ve fikri bakımdan güçlü bir alternatif oluşturamadı. Muhalefeti çoğu zaman uygulanabilir politika ve teklifler üzerinden değil, sert suçlamalar, tartışmalı iddialar ve Erdoğan karşıtlığı üzerinden yürüttü. Yeni anayasa tartışmaları sırasında sarf ettiği ancak cesedimizi çiğneyerek bunu gerçekleştirebilirler sözü demokratik siyasetin uzlaşma ve müzakere mantığıyla bağdaşmayan talihsiz bir ifadeydi. Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasındaki tavrı da kendisi açısından büyük bir siyasi tutarsızlık oluşturdu. Daha önce bir darbe girişimi halinde darbeye karşı tankın üzerine ilk kendisinin çıkacağını söylemişti. Buna rağmen 15 Temmuz gecesi darbecilerin kontrol altında tuttuğu İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kolayca ve herhangi bir problemle karşılaşmadan ayrılması kendisine yöneltilen önemli eleştirilerden biri haline geldi. Böyle bir siyasi geçmişe sahip olan Kılıçdaroğlu'nu büyük bir demokrasi kahramanı olarak görmek zaten isabetli değildi. Ne var ki onun bugün hain ilan edenlerin önemli bir kısmı daha birkaç yıl önce Kılıçdaroğlu'nu bir tür kahraman olarak görüyor ve Erdoğan iktidarına son verecek büyük lider olarak alkışlıyordu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığı adeta tartışılmaz bir tercih haline gelmişti. Kılıçdaroğlu'na yönelik her itiraz muhalefete ihanet olarak suçlanıyordu. Eski CHP'li Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylığına verilen ölçüsüz tepki bunun çarpıcı örneğiydi. CHP'nin 2018'deki Cumhurbaşkanı adayı olan İnce, 2023'te Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıktığında ağır saldırılarla karşılaştı ve seçimden birkaç gün önce adaylıktan çekilmek zorunda kaldı. Bugün aynı siyasi kültür bu defa Kılıçdaroğlu'nu düşmanlaştırıyor. Dün Kılıçdaroğlu'nu eleştirmek hainlikti, bugün Kılıçdaroğlu'nu savunmak hainlik sayılıyor. Bu yaklaşım CHP'de fikri tutarlılığın ve demokratik hoşgörünün ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor. Ne var ki parti içi ihtilafların program, ilke ve siyaset tartışmalarıyla değil, kahramanlık ve hainlik yaftalarıyla sürdürülmesi sadece CHP'ye zarar vermez. Ana muhalefet partisinin bu zihniyeti Türkiye'de demokratik siyasetin gelişmesinin önünde de ciddi bir engel oluşturur. Demokrasinin ihtiyacı yeni kahramanlar veya hainler değil, kurallara, fikri tutarlılığa ve siyasi çoğulculuk ilkesine bağlı aktörlerdir. Türkiye Gazetesi'nden Atilla Yaylan'ın Kılıçdaroğlu kahraman mı, hain mi başlıklı makalesini sunduk. Sabah gazetesindeyiz. Dilek Güngör'ün makalesini sunuyoruz. Kırılamayan tek vesayet. Türk siyasi tarihinde sivil, askeri ve bürokratik vesayet her zaman var oldu. Ancak 25 yıldır bu vesayet odaklarıyla ciddi bir mücadele başlatıldı. Birçok alanda başarılı da olundu. Eski vesayet kurumları güçlerini kaybetti. Bir mesele hariç, ne mi? Türkiye'deki sendika ve odaların vesayeti. Hemen hemen hepsi kendilerini sivil toplum kuruluşu gibi gösterir. Ancak hatırlayın, çoğu askeri müdahaleler döneminde demokrasinin altını oymaya çalıştı. Anayasada siyaset dışı kurumlar olarak tanımlansalar da yıllardır aktif siyasetin içindeler. Meslek mensuplarının haklarını savunmakla yükümlü olmalarına rağmen odalardaki oligarşik yapının imkanlarından yararlanma peşindeler. Üyelerine hizmet etmek için kurulduklarını söylerler, kendileri demokratik değiller. Saymakla bitmez. O nedenle bu sendika ağlarına, meslek örgütlerindeki oligarklara, odalardaki saltanata dur denilmeden Türkiye'de vesayet odaklarının tam olarak bittiğini söyleyemeyiz. Ne yapmak gerekir? Öncelikle meslek kuruluşları içinde, odalar içinde, sendikalar içinde köklü revizyonlar şart. Zorunlu üyelik yapıları, meslek örgütlerine ve sendikalara katılım süreçleri, denetleme mekanizmaları yeniden güncellenmeli. Düşünsenize, Türkiye ekonomisinde maliyetlerin tek tek hesaplandığı, verimlilik ve dijitalleşmenin ön plana çıktığı sert bir dönüşüm var. Milyonlarca esnaf, KOBİ ve çalışanı temsil eden oda, birlik ve sendikalardaysa bambaşka bir düzen. Kimi başkan yarım asırdır başkanlık koltuğunda oturuyor. Ne performans kriterleri var ne de denetleyen. Meslek kuruluşlarıyla odaların çoğunda denetleme ve disiplin kurulları seçim yarışında yer alan adayların listesinden seçiliyor. Anlayacağınız kim kimi denetleyecek. Seçimler ilgili mevzuatlar gereği yargı gözetiminde gizli oy ve açık sayım esasına dayansa da, hatta tüm üyelerin seçme seçilme hakkı olsa da, çeşitli usulsüzlüklerle kapalı devre işleyen sistemle oylamaların yapıldığı aşikar. Sendika içi muhalefetin engellendiği ve seçim sistemlerinin delege oyunlarıyla mevcut yönetimler lehine kilitlendiği bu yapılarda, işçi aidatlarıyla finanse edilen devasa bütçeler kontrolsüz güç alanlarına dönüşüyor. Kimi başkanın aylık geliri astronomik boyutları çoktan aşmış durumda. Türkiye'de şirket kuran her işletme, ticaret ve sanayi odalarına, borsalara kayıt yaptırmak, milyonlarca çalışansa sendikalara aidat ödemek zorunda. Ancak kapısının önünden dahi geçmediği kurumlara her yıl yüklü miktarda zorunlu ödeme yapan esnaf, tüccar, işçi ve memurun toplanan devasa kaynağın nereye harcandığına ilişkin sorgulama hakkı yok. Birçok oda ve sendika başkanının aylık geliri, temsil giderleri, makam tazminatı, huzur hakları, tahsis edilen lüks araçlarla birlikte milyonlarca lirayı bulsa da, temsil giderleri ve yönetim maliyetlerinin detaylı bilançoları üyelerin erişimine açık değil. Mevzuatlar gereği sendikalar ve meslek odaları denetim faaliyet raporlarını kamuoyuna açıklamak zorunda. Bunu yapan var mı derseniz, tabii ki yok. Bu verilerin üstü neden örtülüyor? Neden işçi, memur, esnaf sendikalarının, meslek örgütlerinin bütçesinin nereye harcandığını göremiyor? Kendi hakkını savunan, seçimle iş başına getirdiği başkanının ve yönetiminin maaşını neden bilemiyor? Türkiye'de siyasetin şeffaf olmasını, hesap sorulabilir, denetlenebilir olmasını isteyenler, kendi örgütlerinin kurumsal harcamalarını da, gelir gider hesaplarını da, kişisel mali durumlarını da kamuoyuna açıklamak zorundadır. Sabah gazetesinden Dilek Güngör'ün makalesini sunduk. Kırılamayan tek vesayet. Hürriyet gazetesindeyiz. Nedim Şener'in makalesini sunuyoruz. Atatürkçülük maskesiyle yolsuzluk, darbe, dolandırıcılık. Ekrem İmamoğlu, Atatürk adını kullanıp yolsuzluk ve rüşvet paralarıyla önce Atatürk'ün kurduğu parti olan CHP'yi ele geçirip maşa olarak kullandığı Özgür Özel aracılığıyla Cumhurbaşkanı olmaya çalışır. Özgür Özel Atatürkçülük maskesiyle yolsuzluk ve rüşvetçileri savunur. FETÖ'cüler Atatürkçü maskesiyle darbe girişiminde bulunur. Haluk Levent Atatürk adını sömüre sömüre İzmir Marşı eşliğinde dolandırıcılık yapar. Hepsinin de hedef kitlesi Türk milletinin ortak değeri olan Atatürk'ü kendilerine ait bir siyasi simge ve baskı aracı haline getiren slogan Atatürkçüleri. Bunların ortak özelliği ise kendileri gibi düşünmeyenlere, AK Partililere, MHP'lilere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veya kendi içlerinden eleştiri yapanlara duydukları içlerini yakan kesintisiz nefret. 27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980 darbelerinde olduğu gibi FETÖ'cüler de 15 Temmuz 2016 gecesi Atatürkçü maskesiyle darbeye kalkıştı. Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh sözüyle kurdukları Sözde Konsey'in 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi, Türk milleti tarafından bastırılan FETÖ'cüler slogan Atatürkçülerini yanlarına çekmeyi amaçladılar. Darbe gecesi tankları alkışlayan, kadeh kaldırıp kutlama yapan, sela okuyan müezzinleri darp eden, sonrasında da darbe girişimine FETÖ ağzıyla hala tiyatro, senaryo, kontrollü darbe diyenleri gördükçe başarısız da sayılmazlar. Hele sosyal medyada sahte Atatürkçü hesaplarla bu kitlenin beynini yönettiklerini düşünürseniz başarılı bile sayılırlar. Slogan Atatürkçülerinin bir başka gözdesi yolsuzluk ve rüşvetten yargılanan Ekrem İmamoğlu. Tesadüf işte o da 2018 sonunda piyasaya sürüldü. Atatürk adını kullanan 10 Kasım anmasında eşiyle dans edecek kadar kendinden geçen İmamoğlu 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kurduğu yolsuzluk ve rüşvet çarkını yöntem ve kadrosuyla İBB'ye taşıyan İmamoğlu, vaadiyle değil her şey çok güzel olacak deyip Atatürk'ün adını kullanarak İBB başkanı oldu. İlk yaptığı şey kameralar önünde makam odasında Atatürk resmini değiştirmekti. İBB başkanlık koltuğuna oturdu ama aklı Cumhurbaşkanlığı koltuğundaydı. Bunun için yolsuzluk ve rüşvet paralarıyla delege satın alarak Kılıçdaroğlu'nun altından koltuğu çekti, yerine Özgür Özel'i oturttu. Sonrası malum. Haluk Levent ise darbe girişimi sonrası harekete geçti ve 2017'de İzmir Marşı yorumuyla slogan Atatürkçülerini etrafına topladı. Bu kesim üzerinden Ahbap Derneği aracılığıyla oluşturduğu etki inanılmazdı. Yıllarca en güvenilir kişi seçildi. Cumhurbaşkanı adayı olması istendi. CHP yerel seçimlerinde Hatay'dan belediye başkanı bile yapmak istendi. Slogan Atatürkçülerini peşine takan Haluk Levent'in 6 Şubat deprem yardımları dahil topladığı paralarla çok büyük bir dolandırıcılık organizasyonu kurduğu ortaya çıktı. Elbette önce dolandırıcıya, darbeciye, yolsuza kızacağız, tepki göstereceğiz ve cezalandırılmasını isteyeceğiz. Ya peki aklını kullanmak yerine nefretinin esiri olmuş bu kitleye ne demeli? sadece kendi düşüncesini ve inançlarının doğru olduğunu düşünen, düşmanlaştırdığı herkese ve her şeye nefret kusan bu kitleye, aklı yerine inançlarını ve nefret gibi duygularını kullananlara. Hayat bu kesime her gün dersini veriyor. Aklını kullanmayı bilmeyenler inançlarıyla kullanırlar. Atatürkçülük meselesinde bu maskeyle yolsuzluk, darbe, dolandırıcılık. Haluk Levent tutuklu bulunduğu cezaevinden tam da bunu yapmış. Kitleyi manipüle edip yanına çekmeye çalışmış. Gözaltına alınıp tutuklanmasına kumpas demiş. 6 Şubat depreminin gerçek mağdurunun kendisi olduğunu söylemiş. En yakınındakilerin verdikleri ifadelere rağmen ben dolandırıcı değilim demiş. Kumar tutkunu olduğunu, kumar borcu için borçlandığını ama borcunu 2-3 kat fazla ödediğini anlatmış. Ama Ahbap Derneği'nin paralarını kullandığını kabul edip çalmadım, bu yıl borçlandım, doğrudur. Ahbap Derneği'ne borçlandım. Son bir yıl içinde dernek bünyesinde usulüne uygun olmayan borçlanmalara girdim. İçişleri Bakanlığı denetimi gelmeden yerine koyacak gücüm vardı. Sadece biraz zaman lazımdı demiş. Tam bu usulsüzlük borçlanmayı kapatacakken operasyon yapıldığını belirterek Adalet Bakanı Akın Gürley'i suçlamış. Başına gelene muazzam bir kumpas, muazzam demiş. Yetmemiş, güvenlerini suistimal ettiği yardımseverlere şu çağrıyı yapmış. Sadece bana değil, siz ahbap bağışçılarına da kumpas kurmuş oldular. Hakkınızı arayın, valiliklere, İçişleri Bakanlığı'na mail atın. Deprem döneminin tüm harcamalarını makbuz makbuz, fatura fatura isteyin. Bu kadar yıpratılmışken belki kimse arkamda durmayacak, haklılar ama siz kendi hakkınızı arayın. İnsan şu cümleyi yazmaya utanır. Benim bu kadar borçlanmamı sağlayan sebeplerden biri de 2023 yılıdır. Deprem asıl beni vurdu. Akıl alır gibi değil. Yardımseverlerin yolladığı paraları yerinde harcamaktan başka görevi olmayan bir derneğin kaynaklarını kullan, sonra da deprem asıl beni vurdu diye çık ortaya. Sadece kumar tutkusu olan mağdur profili çizen Levent, tıpkı yolsuzluk ve rüşvetten yargılanan İmamoğlu'yla Özer gibi doğrudan Adalet Bakanı Gürley'i hedef almış. İmamoğlu ve Levent'in hakkındaki suçlamalar tam olmasa da benzer. Suçlamalara karşı savunmaları ise saldırdıkları kişi aynı. Çünkü yardım paralarını suistimal ettiği slogan Atatürkçüleri nezdinde bunların bir karşılığı var. Nasıl olsa meğer tıpkı İmamoğlu gibi Haluk Levent'te de kumpas kurulmuş. Meğer suçlu değil, mağdurmuş diyerek Adalet Bakanı Gürley'e saldırmaya hazır bir kitle olduğu biliniyor. Haluk Levent mektubun girişinde ve sonunda kendi ifadesiyle iki cümlede hayatının özetini yapmış. Kumar tutkum ara sıra gelir. Özellikle battığım, iflas ettiğim dönemlerde kumar oynarım. Çok yüksek borçlanırım. Ben yeterince iyi bir insan değilim. Kötü bir babayım. Ünüme, hırsıma, zaaflarıma yenildim. Son bir yıl çok açıldım. Battım, çıkamadım. İyi bir hayat yaşayamadım. Borsa oynadım, iddia oynadım, kumar oynadım. Buyurun, tüm rezilliklerimi burada itiraf ediyorum. Sevilecek tek bir yanım yok. Haluk Levent İzmir Marşı'yla slogan Atatürkçülerin paralarını kullanarak yüzlerindeki maskeyi de düşürdü. Şimdi hep beraber ona hakaret edip kendi hallerine ağlıyorlar. Yakında İmamoğlu ile ilgili gerçeklerle yüzleşince ne diyecekler bilmiyorum.

0: Hürriyet gazetesinden Nedim Şener'in makalesini sunduk. Atatürkçülük maskesiyle yolsuzluk, darbe, dolandırıcılık.
1: 23 Temmuz Perşembe makaleleri.
0: Bugünkü ilk makalemiz Türkiye gazetesinden Salih Uyan'a ait. Nerede bu devlet? Türkiye günlerdir ahbap çavuş ilişkisini tartışıyor. Başından beri pek hayra alamet olmadığı belli olan bu hayır derneği ile ilgili her şey ortalığa saçıldı. Bu yüzden konuya girmeyi pek düşünmüyordum ama tutuklamalar 15 Temmuz tarihine denk gelince gerçek kahramanların hatırasıyla plazadan kahramanlık hikayesi devşirmeye çalışanların hikayesi çarpıştı. Bu çarpışmadan zihnime yayılan parça tesirli cümleleri toparlarken de samimiyet, niyet ekseninde bazı kıyaslamalar yaptım. Zihnimin bir tarafına Ömer Halis Demir'i koydum, diğer tarafa da gündemdeki o malum isimleri. Pek mukayese kabul etmeyecek bir mevzu ama yaptım işte. Sonra da oturup bu yazıyı yazdım. Bir yanda ülkesi için can veren bir yiğit var, diğer yanda sadece hesap numarası veren gösterişçi bir topluluk. Bir tanesi bağırıp çağırmadan, slogan atmadan, sessiz bir şekilde ölüme yürüyor, birileri de çay kahve eşliğinde sağa sola telefon ederek gürültü yapıyor. Birisi tarihteki bütün yürüyüşlere diz çöktüren o son yürüyüşü yaparken niçin ben diye sormuyor. Ama birileri karım hamileyken vinç ayarlıyordu. Bu niye afetten afete koşan biziz abi? Ülkede bu işle ilgili birimler yok mu diye devlete atar yapıyor. Birisi vatanına sahip çıkmak için her şeyin asıl sahibi olan Allah yolunda şahadeti yudumluyor. Birileri ise fitne fesat için kendimi hiç bu kadar sahipsiz hissetmemiştim diye sızlanıyor. Birisi hiç hesap yapmadan vatan borcunu canıyla ödüyor. Birileri de gerçekleşmemiş hizmete naylon fatura kesip şahsi menfaatini milletin giderhanesine yazıyor. Ben şimdi kimin yolundan gideyim, çocuklarıma kimin hikayesini anlatayım? Vatanın istikbali tehlikeye düştüğünde gözünü kırpmadan dağ gibi şehadete yürüyen yiğitlerin hikayesini mi, yoksa afetin ve acının ortasında iki gecedir uyumuyoruz diye gürültü yapan ve fedakarlı bir lütufmuş gibi pazarlayanların hikayesini mi? Ders kitaplarının Vatanımız ünitesinde okuma parçası olarak hangisini yazayım? Vatanı için canını ortaya koyan Ömer'i mi, yoksa gösteriş için devletin altını oyan Ali'yi mi? Takdiri hak edenler yıkıntılar arasında ölesiye çalışan dernekler mi, yoksa kameralar karşısında veresiye konuşan gevşekler mi? Kusura bakmayın ama bu millet feraset sahibidir. Bunları yemez ve bu coğrafyanın kadim bir hakikati vardır. Devlete kafa tutan sahte kahramanları Türk milleti sevmez. Bu arada o grubun içinde de iyi niyetli olanlar da vardı elbette. Sözümüz onlara değil. Ayarımızı kim bozdu iyi biliyorsunuz. Eğer biz devletimize destek için toplandık diyebilseydiniz şimdi hedefte olmayacaktınız. Bilakis mağdur olduğunuz için destek görecektiniz ama öyle yapmadınız. Milletin en acı gününde birleştirici bir güç olmak yerine bölücülük yapmayı tercih ettiniz. En çok da afet bölgesinde canını dişine takıp çalışan on binlerce insana çok ayıp ettiniz. Askere, polise, AFAD çalışanlarına, Kızılay ekiplerine ve bir sürü gönüllüye düşüncesizce cümlelerle borçlandınız. Ve şimdi o borcu ödüyorsunuz. Yüz binlerce insan enkazda çalışırken ve devletin bütün birimleri teyakkuzdayken ülkeyi hiç bu kadar sahipsiz hissetmedim derseniz devlet de o insanlara nasıl sahip çıkıldığını gösterir. Eğer en acı günümüzde devlet nerede diye yoklama almaya kalkarsanız devlet de elbet biraz bekleyip buradayım cevabını verir. Allah hepimizi iyi niyet, samimiyet, doğru bir istikamet ve içimize sinecek ömürler nasip etsin.

Türkiye Gazetesi'nden Salih Uyan'ın makalesini sunduk. Nerede bu devlet? Sırada Hürriyet gazetesi var. Abdülkadir Selvi'nin makalesini sunuyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli gelişmeler var. Terörsüz Türkiye sürecinde çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir döneme girdik. Süreç bir süredir olgunlaşma aşamasındaydı. İRA sürecini yönetenlerden Jonathan Powell, müzakere başladığı zaman hiçbir şekilde durmasına izin vermemeli. Bisikletin pedalı sürekli olarak çevrilmezse devrilir demişti. Bisikletin pedalı çevrilmeye devam ediyordu ama birden hızlandı. İmralı heyeti siyasi partilerle görüştü. Pazartesi günü adaya gittiler. Öcalan'la görüşmeden sonra olumlu bir açıklama yaptılar. İmralı dönüşünde pürüzlerin önemli ölçüde giderildiği izlenimini edindim. Meclis tatile girmeden önce yasal düzenlemenin gerçekleştirileceği sonucuna ulaştım. Bunun üzerine ne oldu da süreç yeniden ivme kazandı diye araştırırken mutfakta birilerinin çalıştığını öğrendim. Kaygılıydım çünkü daha önce çözüm sürecini Suriye iç savaşı bitirmişti. Kandil'den Öcalan'a yazdıkları mektupta Suriye'de önlerine tarihi bir fırsat penceresi açıldığını, o nedenle çözüm sürecini bitirip savaş dönemine geçtiklerini anlatıyordu. Çözüm sürecinde yaşananları bildiğim için Amerika-İsrail-İran savaşının başlamasıyla birlikte sürecin yavaşlaması endişelerim artmıştı. Çözüm sürecini Suriye'deki gelişmelere kurban verdik, terörsüz Türkiye sürecini de İran savaşı nedeniyle mi kaybedeceğiz diye kaygılandım. İsrail'in Kürt örgütlerini silahlandırması, Trump'ın İran'a saldırması için Mesut Barzani, Bafol Talabani, Mustafa Hicri'ye bizzat telefonla araması endişe vericiydi. Ancak Türkiye ağırlığını koydu, Kürt gruplar İran'a saldırmadı. Türkiye, İran savaşından güçlenerek çıktı. Ankara'daki NATO zirvesi ve Trump yaptırımlarının kaldırılacağı açıklaması ise Kandil dahil herkese bir mesaj oldu. Bir anda iklim değişti. Şimdi gelelim sürecin yeniden hızlanmasının arkasındaki gelişmelere. 15 Temmuz günü FETÖ'nün kanlı darbe girişiminin 10. yıl dönümüydü. Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste düzenlenen bir programa katıldı. Ardından Ankara'da halka hitap etti. Ancak o sırada resmi programına yansımayan bir görüşme gerçekleşti. Sürecin yeniden hızlanmasının sırrı o görüşmede yatıyor. Çok önemli bir görüşme. O görüşmeyi yeni öğrendim. 15 Temmuz günü MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a süreçle ilgili kapsamlı bir sunum yapmış. İbrahim Kalın, perde arkasında sorunları çözen ancak ön plana çıkmayan birisi, ayrıca güven veren bir devlet adamı. MİT Başkanı Kalın 15 Temmuz'dan kısa bir süre önce neredeydi? Irak'taydı. İbrahim Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Ahmedi ve Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan'la görüştü. Burada Yüksek Yargı Konseyi Başkanı ile yaptığı görüşmenin altını çizmek istiyorum. Kerkük'te geçti. Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa'yı ziyaret etti. Erbil'de Mesut Barzani ve Necirvan Barzani ile bir araya geldi. Süleymaniye'ye geçip Bahul Talabani ile bir araya geldi. Bu temasların ortak noktasında terörsüz Türkiye konusu ve PKK'nın tasfiyesi vardı. Ben tekrar İbrahim Kalın Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dönmek istiyorum. MİT Başkanı Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılacak yasal düzenlemelerde ihtiyaç duyulan hususlar ve terörsüz Türkiye sürecindeki kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerle örgütün son durumu hakkında bir sunum yapıyor. İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeden çıktıktan sonra İmralı heyetiyle görüşüyor. 16 Temmuz günü ise Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret ediyor. Meclis Başkanı siyasi partileri ziyaret ederek yapılacak yasal düzenlemeye destek istiyor. Terörsüz Türkiye sürecinde bütün sorumluluk siyasetin omuzlarına yüklendi. Bu noktada Meclis Başkanı Kurtulmuş önemli bir rol oynuyor. Ankara'da da adeta bir beyin fırtınası esti. Bir yandan MİT Başkanı İbrahim Kalın, diğer yandan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, öbür tarafta ise İmralı heyeti tam bir mekik diplomasisi yürütüyor. Peki sonuç ne? Sonuç şu: meclis tatile girmeden önce bu yaz PKK'nın tasfiyesiyle ilgili yasal düzenleme meclisten çıkacak. Bunu
rahatlıkla söyleyebilirim. Onun ardından PKK'nın silah bırakması ile ilgili mekanizmalar ve teyit müessesesi devreye girecek. 100 yılın projesi olan Terörsüz Türkiye sürecinin hedefine doğru emin adımlarla ilerlediğini görmekten dolayı heyecanlıyım. Hiç olmadığı kadar mutluyum. 50 yıl boyunca ayağımıza vurulan kanlı bir pranganın sökülüp atılacak olmasından dolayı mutluyum. Pürüzlerin giderilmesi sürecinde Öcalan'ın yapıcı bir rol oynadığı söyleniyor. Öcalan'ın burası Orta Doğu, savaşların içinde yaşıyoruz, her türlü gelişmeye gebe olan bir bölgedeyiz. O nedenle süreç enfekte olmadan çözmek gerekiyor dediği ifade ediliyor.

Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin makalesini sunduk. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli gelişmeler var. Sırada Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun makalesi var. Haluk Levent'in veda öncesi. Vergi kaçırmak suç, vergiden kaçınmak yasalsa Haluk Levent'in yaptığıma usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz diye kendisini savunması normal. Haluk Levent'in veda öncesi, isteyen inanır, isteyen inanmaz. Şener Şen'in masum görünüşlü kurnaz mahosu, İlyas Salman'ın saf yurdum insanı Bilo'yu oynadığı Banker Bilo filminin efsane repliği neydi? Evet yaptım ama sor bakalım niye yaptım? Haluk Levent'in 4 sayfalık veda öncesi mektubunda yazdıklarını Bilo saflığında okursanız ikna olmanız doğal. X'te Haluk Levent'in mektubunu gözyaşları içinde okudum ve ona inandım diye yazanlar var. Yakında iktidar karşıtları olarak ah baba biz bağış yaptık size ne diyenler de çıkabilir. Dünyaca ünlü rapçi Kanye West 30 Mayıs 2026'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 118 bin kişiye verdiği konserden ne kadar para aldı? 10 milyon dolar. Yıllarca Türkiye'nin en güvenilir ismi ve Anadolu rock müziğinin temsilcisi olan Haluk Levent, iş insanı Hüseyin Başaran'a verdiği mini konserden ne kadar götürdü? 60 milyon dolar. Levent'in akorsuz bir gitarla tavladığı tek insan Başaran değil. İfadesinden ve cezaevinden yazdığı mektuplardan anlıyoruz ki Ece Güner'in ofisine kahve içmeye elinde bir buket çiçekle giden Haluk Levent, ünlü avukatı gitarıyla gittiği evinde annesi ve kardeşine şarkı söyleyip ondan 1,5 milyon dolar borç almayı beceren bir yetenek. Nasrettin Hoca fıkrası gibi, beni çok sevdikleri ve fırsat buldukça ısırıp şişirdikleri için araştırdığımdan biliyorum, sivrisineklerin sokacakları yeri uyuşturduktan sonra salyasını bırakıp gittiklerini. Sivrisineğin ısırıp kaçtıktan sonra sizi kaşıntınızla baş başa bırakmasına benzer Haluk Levent'in borç para operasyonları. Şarkıcının 3 milyon dolar aldığı Sevda Kurt'a 4,5 milyon dolar ödemek, 90 milyon dolar borca karşılık 210 milyon liralık ödeme protokolü yapmak gibi bir yönü de var. Şarkıcının kurucusu ve başkanı olduğu Ahbap'tan ödünç para almasının da hayırlı bir sebebi varmış. Aldığı ödünç parayı Ahbap'a misliyle ödemek amacıyla kumar oynamış, iddia kuponu yapmış ama şansı yaver gitmemiş. Nasrettin Hoca fıkraları ödünç meselesinde ne öğretmişti bize? Ödünç kazanı iade ederken doğurdu diyerek yanında verdiği tencereyi kabul eden komşusu Nasrettin Hoca kazan öldü deyince kazan ölür mü diye itiraz edince dediği neydi? Kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne mi inanmıyorsun? O yüzden Levent'in pazar günü gözaltına alınmasaydım pazartesi Ahbap'ın açığını fazlasıyla kapatacaktım demesi bana Nasrettin Hoca'nın kazan açıklaması gibi geldi. Levent'in ya Ece Güner ya Ece Güner başlığı altında yazdıkları özetiyle şöyle. Tek suçu bana borç vermekti. Hiçbir suçu günahı yok. Sırf Ekrem İmamoğlu'nun hukuk danışmanlığını da yaptığı için onu tutukladılar. Şarkıcının mektubunda asistanı Yeliz Kaya'dan hiç bahsetmemesi ilginç. Levent asistanı masum. O tek başına bir şey yapmadı. Ortada bir usulsüzlük varsa hepsi bana ait diye yazmadı. Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un Ahbap Derneği soruşturmasından tutuklanıp Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda hapis yatmalarının yanı sıra ortak bir yönleri daha ortaya çıktı. Ahbap Başkanı ve yılların şarkıcısı Haluk Levent gibi Babala TV'nin kurucusu ve yüzü Oğuzhan Uğur'un adına hiçbir malın olmaması ilginç değil mi? Şan, şöhret ve para çok ama ortada mal, mülk yok. Ne konakladıkları evler onların ne de bindikleri otomobiller. Sözün özü Şems-i Tebrizi diyor ki kalbiyle dili bir insandan korkma.

Star gazetesiyle devam ediyoruz. Sırada Faik Tanrıkulu'nun makalesi var. Dershanelerden 15 Temmuz'a eğitimde vesayetin kırılması. "15 Temmuz'u yalnızca o gece yaşanan askeri kalkışma üzerinden okumak, FETÖ'nün 40 yılı aşan örgütlenme stratejisini anlamaya yetmez. Çünkü bu yapı tanklardan ve silahlardan önce insan kaynağına yatırım yaptı. Devletin kılcal damarlarına yerleşebilmek için eğitimi, sınavları, dershaneleri, öğrenci yurtlarını ve yayıncılık faaliyetlerini kullandı. Bu nedenle FETÖ ile siyasi irade arasındaki ilk büyük kırılmanın dershaneler meselesinde ortaya çıkması tesadüf değildi. Dershaneler örgüt açısından sıradan ticari kuruluşlar veya öğrencilere sınav desteği sağlayan eğitim merkezleri değildi. Bunlar yetenekli çocukların erken yaşta tespit edildiği, ailelerle ilişki kurulduğu, burs ve barınma imkanları üzerinden bağımlılık üretildiği ve devletin kritik kurumlarına yönlendirilecek insan kaynağının devşirildiği stratejik merkezlerdi. Siyasi irade dershanelerin dönüştürülmesi yönünde adım attığında aslında örgütün ekonomik faaliyetlerinden yalnızca birine değil insan kaynağı üreten ana damarına dokunmuş oldu. İlk büyük sınama dershanelerdi. Türkiye'de dershaneler uzun yıllar eğitim sistemindeki fırsat eşitsizliğinin ve sınav odaklı yapının sonucu olarak büyüdü. Ancak FETÖ bu ihtiyacı yalnızca ekonomik bir fırsata çevirmedi. Dershane ağını örgütsel kadrolaşmanın merkezine yerleştirdi. 2013'te dershanelerin dönüştürülmesine ilişkin düzenleme hazırlanırken örgütün özel okul sektöründeki payının yaklaşık %10, dershanecilikteki etkisinin ise %50, yayıncılıkla birlikte toplam etki alanının %70 düzeyine ulaştığı görülmektedir. Bu rakamlar neden dershane düzenlemesine karşı böylesine büyük bir direnç gösterildiğini de açıklamaktadır. Örgüt iki ayrı kanaldan ilerliyordu. Kendi okulları aracılığıyla belirli ailelerle doğrudan iletişime geçiyor. Dershaneler üzerindense çocukların örgüte ait okullara göndermeyen çok daha geniş ve toplumsal bir kesimi etki altına alıyordu. Yayıncılık sektörü, deneme sınavları ve sınava hazırlık materyalleri de bu ağın tamamlayıcı unsurlarıydı. Böylece öğrencinin akademik başarısı örgütün kadro planlamasının ham maddesine dönüşüyordu. Zeki ve başarılı çocuklar tespit ediliyor, burs ve barınma imkanlarıyla çevreleniyor, zamanla ailelerinden daha güçlü bir örgütsel bağlılık içine çekiliyordu. Sonraki aşamada bu öğrenciler askeri okullara, emniyete, yargıya, mülki dairelere, devletin diğer stratejik kurumlarına yönlendiriliyordu. Dolayısıyla dershanelerin dönüştürülmesi kararı yalnızca eğitim sistemine ilişkin teknik bir reform değildi. Devletin kendi insan kaynağını kapalı bir örgütün kontrolünden kurtarma iradesiydi. Siyasi iradenin politikaları içeriden sabote ediliyordu. 15 Temmuz öncesinde devletin ve siyasi iradenin eğitim alanında ortaya koyduğu politikalar her zaman sahada aynı karşılığı bulamıyordu. Çünkü devlet adına karar alan veya bu kararları uygulayan bürokrasinin bir bölümünde bağlılığını kamu yararına değil örgüt hiyerarşisine yöneltmiş kadrolar bulunuyordu. Bu nedenle siyasi iradenin aldığı bazı kararlar bürokraside yavaşlatılıyor, içerikleri değiştiriliyor, uygulama aşamasında etkisizleştiriliyor veya toplumsal tepki üretecek şekilde sabote ediliyordu. Devletin resmi politikasıyla uygulamadaki sonuç arasında ortaya çıkan mesafenin sebeplerinden biri buydu. Dışarıdan bakıldığında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen bir politika gibi görünen bazı süreçlerin içinde devlete paralel bir sadakat düzeni etkili olabiliyordu. Örgüt devletin imkanlarını kullanıyor ancak devletin hedeflerine değil kendi uzun vadeli stratejisine hizmet ediyordu. Bu noktada önemli bir ayrım yapmak gerekir. Sorun siyasi iradenin eğitim politikasını geliştirmemesi değildi. Sorun geliştirilen politikaların devlet mekanizması içinde örgütlü bir yapı tarafından dirençle karşılanması, yönünün değiştirilmesi veya işlevsizleştirilmesiydi. Dershaneler meselesi bu gerçeği görünür hale getiren ilk büyük sınama oldu.
Dershanelerin dönüştürülmesi sürecinde dönemin Milli Eğitim Bakanı Müsteşarı Yusuf Tekin'in üstlendiği rol ayrıca değerlendirilmelidir. Bu süreç yalnızca mevzuat hazırlamak veya dershanelerin tabelalarını değiştirmekten ibaret değildi. Eğitim, finans, bürokrasi, medya ve yargı alanlarında güçlü bağlantıları bulunan bir yapının direncini aşmayı gerektiriyordu. Dershane düzenlemesine karşı yürütülen kampanyalar, meselenin eğitim özgürlüğü veya öğrencinin sınavlara hazırlanması tartışmasının çok ötesine geçtiğini gösterdi. Kamuoyu oluşturma faaliyetlerinden bürokratik engellemelere, hukuki girişimlerden siyasi tahriklere kadar çok katmanlı bir direnç ortaya konuldu. Buna rağmen siyasi irade geri adım atmadı. Bakanlık yönetimi dershanelerin örgütün insan kaynağı üretimindeki rolünü görerek dönüşüm sürecini sürdürdü. Bugünden bakıldığında bu mücadele 15 Temmuz'a giden süreçte devletin FETÖ yapılanmasının eğitim ayağına karşı verdiği ilk önemli kurumsal mücadelelerden biri olarak görülmelidir. Çünkü devlet ilk kez örgütün görünen kurumlarından birine değil, yeniden üretim mekanizmasına yönelmişti. Örgütün verdiği sert tepki de bu nedenleydi. Dershaneler kaybedildiğinde yalnızca büyük bir ekonomik kaynak değil, başarılı öğrencilere ulaşma, onları yönlendirme ve uzun vadeli kadro planlaması yapma kapasitesini de kaybedeceklerdi. 15 Temmuz sonrasında ne değişti? 15 Temmuz sonrası Milli Eğitim Bakanlığı politikalarının en önemli özelliği siyasi iradenin eğitim vizyonunun kurumsal uygulamaya daha doğrudan yansımasıyla başarıldı. Önceki dönemde politika ile uygulama arasına giren örgütsel direnç büyük ölçüde tasfiye edildi. Bakanlık müfredattan öğretmen politikasına, mesleki eğitimden ölçme ve değerlendirmeye kadar temel alanlarda kendi kurumsal kapasitesini yeniden oluşturmaya başladı. Ancak ortaya çıkan kademeli yükseliş, devletin eğitim alanlarındaki kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesinin, ölçme ve değerlendirmeyi merkeze almasının ve politikalarını daha istikrarlı biçimde uygulamasının sonuç vermeye başladığını göstermektedir. Star gazetesinden Faik Tanrıkulu'nun "Dershanelerden 15 Temmuz'a eğitimde vesayetin kırılması" başlıklı makalesini sunduk. Kısa bir aradan sonra

insanlığı tarihin en büyük kitlesel deneyinin öznesi haline getirdi. Akıllı telefonların hayatımıza entegre olmasıyla başlayan bu süreç, bugün algoritmaların insan iradesini teslim aldığı küresel bir bağımlılık krizine dönüşerek milyarlarca insanı rehin alma evresine girdi. Sosyal medya platformlarının sosyolojimize verdiği tahribat tartışılırken, dünya genelinde koruyucu politikaların neredeyse tamamı sadece çocuklara ve gençlere odaklanıyor. Fransa, Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkenin 15 yaş altı çocuklara getirdiği sosyal medya yasağı çalışmaları, dijital dünyanın tehlikelerine karşı son derece doğru ancak eksik bir vizyondur. Bu çözüldüğü zannedilen madalyonun görünmeyen öteki yüzünde algoritmik manipülasyonun, dezenformasyonun ve dopamin sarmalının pençesinde kıvranan yetişkin bir nüfus yer almaktadır. Yetişkinlerin zihinsel bütünlüğü, demokratik iradesi ve toplumsal sağlığı da en az çocuklarınki kadar büyük bir tehdit altındadır. Dolayısıyla sosyal medya düzenlemeleri sadece çocukları koruma refleksinden çıkarılmalı, yetişkinleri de kapsayacak biçimde yapısal reformlara dönüşmelidir. Sosyal medya platformları son birkaç yıldır insan psikolojisinin en zayıf noktasını istismar etmek üzere tasarlanmış ikna edici teknolojiler kullanıyor. Kumar makinelerindeki mantıkla çalışan ekranı sonsuz kaydırma mekanizması, yetişkin bireylerde de sürekli bir dopamin arayışı oluşturacak bir nevi bağımlılık oluşturuyor. Lakin meselenin en korkunç yanı da bugün iş gücünün ve toplumsal hayatın omurgasını oluşturan yetişkinler, kronik uykusuzluk, dikkat dağınıklığı, tükenmişlik sendromu ve dijital bağımlılıkla boğuşan dev bir kitleye dönüşmüş durumda. Yetişkinler arasındaki klinik depresyon ve anksiyete vakalarının tırmanışında, dijital mecralardaki kusursuz hayat illüzyonlarının oluşturduğu yetersizlik hissinin payı büyük. Güney Kore ve Japonya gibi dijitalleşmenin zirvede olduğu ülkelerde yetişkin bireylerin sosyal izolasyona çekilmesi ve yalnızlık salgınının baş göstermesi, intihar vakalarının artması bu kontrolsüz kullanımın en somut, en korkunç psikolojik faturası olarak değerlendiriliyor. Yeni algoritmalar kullanıcıların ekranda kalma süresini arttırmak için öfke, nefret ve korku gibi uç duyguları tetikleyen içerikleri öne çıkarıyor. Bu durum yetişkin bireylerin radikalleşmesine, komplo teorilerine inanmasına ve kendi yankı odalarına hapsolmasına yol açıyor. Yetişkinlerin maruz kaldığı bu bilgi kirliliği ve dezenformasyon, demokrasiyi, sosyolojiyi, psikolojiyi ve sandık iradesini dahi sakatlayıp toplumsal barışı ve huzuru tehdit ediyor. Dünyadan örneklere bakıldığında yetişkinleri de korumayı hedefleyen yasal çerçevelerin zorunluluğu daha net anlaşılabilir. Avrupa Birliği'nin yürüttüğü Dijital Hizmetler Yasası, bu konuda atılmış en vizyoner adım olarak karşımıza çıkıyor. Dijital Hizmetler Yasası, platformların algoritmik şeffaflık sağlamasını, dezenformasyonla mücadele etmesini ve kullanıcıları manipüle eden karanlık tasarımların yasaklanmasını şart koşuyor. Dolayısıyla bu yasa sadece çocukları değil, milyonlarca yetişkin Avrupalı kullanıcıyı hedef alan reklamların ve yapay zeka güdümlü yönlendirmelerin yıkıcı etkilerinden korumayı amaçlıyor. Benzer şekilde Fransa ve Almanya'da iş hayatıyla dijital dünya arasındaki çizgiyi korumak adına yetişkinlere yönelik ulaşılamama hakkı getirdi. Bu yasalar mesai saatleri dışında iş iletişim ağlarına bakmak zorunluluğunu ortadan kaldırarak yetişkinlerin dijital sömürüden korunmasına bir nevi hukuki güvence sağladı. Hemen altını çizelim ki Çin yetişkinlerin oyun ve mecra platformlarında harcadıkları süreyi ve finansal harcamaları sınırlandıran algoritma düzenlemelerini çoktan devreye sokan ve bu anlamda tehditleri görerek tedbirleri alan belki de tek ülke olarak karşımıza çıkıyor. Hasılı sosyal medya platformlarının topluma dayattığı tehdit yaş gruplarından bağımsız evrensel bir krizdir. Devletlerin görevi bireyleri sadece reşit olana kadar değil, hayatlarının her döneminde kontrolsüz teknolojilerin yıkıcı etkilerine karşı sosyokültürel ve psikolojik anlamda korumak olmalıdır. Unutmamalıdır ki dijital esaret altındaki yetişkinlerin inşa edeceği bir dünyada çocukları korumak büsbütün imkansız hale gelecektir. Özgür ve sağlıklı bir toplum için

Yetişkin odaklı dijital düzenlemeler lüks değil, artık kaçınılmaz bir zorunluluk ve dahi mecburiyettir. Türkiye Gazetesi'nden Meryem Aybike Sinan'ın "Sosyal medyadan yetişkinler de korunmalı" başlıklı makaleyi sunduk. Sabah gazetesindeyiz. Nebi Miş'in makalesi var sırada. "Terörsüz Türkiye hedefinde yasal süreç aşaması". Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Haziran ayının son haftasında grup toplantısında "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin olarak yeni aşamayı şu sözlerle duyurmuştu: "Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız." Bir önceki gün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yasal düzenlemeye ilişkin genel çerçeveyi açıkladı. Açıklamadan anlaşılan yasa süreli ve müstakil olacak. Kapsamı, uygulama süresi, denetim mekanizması, kimlerin hangi şartlarda yararlanacağı açık biçimde belirlenecek. Düzenleme genel af ya da şahsa özel af niteliği taşımayacak. "Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik devletin ve siyasetin yeni bir çözüm yaklaşımı ilk olarak 2024'te Malazgirt ve 30 Ağustos Zafer Bayramları törenlerinde duyuruldu. 2 yıla yaklaşan yeni süreçte hedefe yaklaşmak için kritik aşamalardan ve eşiklerden geçildi. Terör örgütünün fesih kararı, silah yakma merasimi, Türkiye'den çekilme kararı, devletin ve siyasetin bu süreçte aldığı kararlar, süreç komisyonunun kurulması ve çalışma süreci sonunda raporunu tamamlaması gibi her bir aşama çeşitli sınamalarla ve meydan okumalarla bugüne gelindi. Yani yasal düzenleme aşamasına gelene kadar süreç ilerletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın ilgili aktörleri ve devlet yetkilileri "Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşmada sürekli kararlılık vurgusu yapmasına rağmen daha öncekilerde olduğu gibi süreci bulandıracak tartışmalar ve maksatlı yorumlar maalesef hiç eksik olmadı. Süreç devam ederken kuzeyde Ukrayna-Rusya savaşı, güneyde uzun süredir devam eden Suriye iç savaşının artçı sorunları, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımı ve bölgesel savaş planları ve doğuda Amerika-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Türkiye'yi her yönden ciddi anlamda etkiliyordu. PYD-YPG terör örgütlerinin yeni Suriye yönetimine entegre olmayı ilk başta reddetmesi ve Amerika-İsrail-İran savaşında bazı Kürt grupların savaşa dahil edilme girişimleri süreci doğrudan etkileyen önemli gelişmelerdi. Yine PKK'nın Irak ve Suriye arasındaki uzantıları üzerinden kurulmak istenen yeni denklemler, örgütün tasfiyesini geciktirmeye yönelik dış müdahale ihtimalini sürekli gündemde tuttu. Buna rağmen "Terörsüz Türkiye" ve bölge hedefine yönelik süreç kazasız bir şekilde yasal ve kurumsal düzenleme aşamasına getirildi. Yasa düzenlemesinin hangi aşamada yapılacağı Meclis Süreç Komisyonu'nda uzlaşmayla kararlaştırılmıştı. PKK terör örgütünün silah bırakmasının tespit ve teyit edilmesi, kurumlar arasındaki eş güdümle objektif, ölçülebilir, şeffaf ve denetlenebilir ölçütlere göre yapılacağı raporda kayıt altına alınmıştı. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde meclis gündemine gelecek yasa tasarısı kanunlaştığında uygulanmasının sahadaki gelişmelere göre ve ilgili kurumların teyit ve tespit edilmesine bağlı olacağını öngörmek zor değil. Bu bağlamda yasanın şimdiden çıkartılması örgüt mensuplarının silah bırakmasına bahane oluşturacak argümanları elinden almak içindir. Süreç yeniden başlatıldığında her aşamasının Türkiye'ye özgü olacağı her fırsatta vurgulanmıştı. Bu bağlamda yasada üçüncü göz ya da dış ara bulucu olmayacak. Tüm süreçler Türkiye modeline uygun olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hukuki ve siyasi meşruiyeti altında tamamlanacak. Bu yasanın uygulama süreçlerinde kritik eşik ve teyit mekanizmalarının bir devlet politikası olarak tanımlanan ilgili kurul ya da kurumlar tarafından yapılacağı çeşitli açıklamalarda ifade edilmişti.
Yine kamuoyuna yansıyan açıklamalardan süreci koordine edecek izleme kurulunun oluşturulması, örgüt üyesi ya da suç işleyen ayrımına göre farklı mekanizmaların tarifi, bugüne kadar süreçte görev alan insanların yasal güvenceleri ve sorumsuzluğu, yine mağdur haklarının korunması gibi hususların da düzenlemede olması beklenir. Ayrıca sürecin tamamlanmasından sonra örgüt üyelerinin rehabilitasyonu ve toplumsal hayata uyumu gibi destek süreçleri de yine yasal çerçeveye kavuşturulması gerekir. Terörsüz Türkiye sürecini bu 2 yıllık dönemde en fazla zorlayan hususların başında sürecin başındaki ruhuna uygun olmayan maksimalist taleplerin dile getirilmesiydi. Özellikle toplumsal desteği zedeleyecek tartışmalardan kaçınılması gerektiği herkes tarafından kabul edilse de maalesef bu konuda bazı çevreler üzerine düşen sorumluluğu yerine getiremediler. Büyük ihtimal bu yasa tasarısı meclise geldiğinde yine süreçle doğrudan ilgili olmayan konular gündeme getirilecektir. Maksimalist taleplerle ya da sadece Öcalan'ın statüsü ve konumu üzerinden süreç zorlanacaktır. Yine devlet ve iktidarın sorumluluktan kaçtığı gibi suçlamalar yöneltilecektir. Gelinen süreçte Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili devletin ya da Cumhur İttifakı'nın niyetini sorgulamak süreç açısından doğru bir yaklaşım değildir. En başından itibaren devlet ve iktidar bu konudaki iyi niyetini kendi tabanından eleştirileri göze alarak gösterdi, sorumluluklarını yerine getirdi. Meclise getirilecek yasal çerçevenin de süreçte bir aşama olduğunu öngörmek gerekir. Süreç boyunca Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmada başkaca düzenlemelere ihtiyaç duyulması halinde bunlar yine mecliste ele alınacaktır. Dolayısıyla her şeyden önce sürecin dinamik bir şekilde ilerlediğini bilerek hareket etmek gerekir. Sabah gazetesinden Nebi Miş'in makalesini sunduk. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal süreç aşaması. Hürriyet gazetesindeyiz. Sırada Nedim Şener'in makalesi var. Kandırılmadınız. FETÖ'nün devlet yok ahbap var kampanyasına alet oldunuz. FETÖ'nün en iyi yaptığı şey bugün de olduğu gibi muhalif kesimi yönetebilmesidir. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili bayatlamış yalanla bu kitleyi yöneten FETÖ, 6 Şubat depreminden sonra da devlet yok ahbap var kampanyasıyla Kızılay ve AFAD'a olan güveni sarsıp kaos oluşturmaya çalışmıştı. Devlet yok ahbap var kampanyası firari FETÖ'cü Emre Uslu'nun 6 Şubat depreminin ertesi günü 7 Şubat 2023'te öğlen saatlerinde sosyal medyada yaptığı "Ortada devlet mevlet yok, tek bir Haluk Levent'in ahbapları var" mesajıyla başladı. 15 Şubat 2023 günü bu köşede FETÖ'nün Haluk Levent üzerinden yaptığı bu algı operasyonunu FETÖ'cülerin Haluk Levent'e çektiği operasyon nasıl çöktü başlıklı yazımda anlatmaya çalıştım. Haluk Levent de durumdan rahatsız olduğunu ifade etse de kampanya aldı başını gitti. Gerçeğin görünmesi için 3 yıl geçmesi gerekti. Şimdi Haluk Levent değil, kardeşinin yaptıkları da ortaya çıktıkça geçmişte bu kampanyanın parçası olan herkes pişmanlığını ifade etmeye başladı. Hatay'da baraj patladı dezenformasyonuyla gündem olan muhalif kesimin gözdesi, şimdi aynı soruşturmadan tutuklu Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur'un rezaleti ortaya çıktıktan sonra kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım. Bundan sonra böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk mesajı atması onu tutuklamadan kurtaramadı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yaptığı soruşturmada Haluk Levent'e deprem yardımı toplaması konusunda destek olan gazeteci, oyuncu, şarkıcı kim varsa ifadeye çağrıldı. 6 Şubat depremi sonrası devlet yok ahbap var kampanyasının parçası olmuş ünlüler kandırıldık, aldatıldık, kullanıldık, pişmanım diyerek özür dileme yarışına girdiler. Pelin Batu, deprem döneminde paylaştığım içeriği kaldırdım. Başta devlet kurumları ve yöneticileri olmak üzere tüm halkımızdan içtenlikle özür diliyorum. Geçerli olur mu bilmiyorum ama çok pişmanım.
Dezenformasyon bazen hepimizi etkisi altına alabiliyor. Araştırmadan, güvenerek hareket etmek yanlıştı mesajıyla bu furyayı başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması başlamasa da muhtemelen bu konuda eleştiri yapanları linç edecek isimler bir anda Haluk Levent'in kumar bağımlısı olduğunu, güvenilmez birisi olduğunu hatırladı. Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, kumar bağımlısı Haluk Levent'e geçmişte yaptığı yardımlara değinerek "Keşke ellerin kırılsaydı da o karanlığa bir daha dönmeseydin. Milyonlarca insan sana ışık yaktı ama sen o aydınlığı göremedin. Birkaç dakikalık bir heyecan uğruna bunca sevgiyi, güveni, emeği boşa çıkardın" diyerek sitem etti. Deprem sonrası Haluk Levent'e ve Ahbap Derneği'ne destek veren ünlü isimlerin savcılığa verdiği ifadelerse ibretlik. Ahbap'a para yatırmadığını söyleyen gazeteci Fatih Portakal pişmanlığını şöyle ifade etmiş: "Benim Ahbap Derneği'ne deprem dönemindeki hassasiyet duygularıyla ve söz konusu derneğin kamuoyu nezdinde muteber bir yapı olması, derneğin yöneticisi olan Haluk Levent isimli şahsın yapılan anketlerde ülkede en çok güven duyulan kişi olarak gözükmesi sebebiyle yardım yapılması konusunda lehine beyanlarım söz konusu olmuştur. Ben bu şekilde bu derneğin lehine beyanda bulunurken toplamda kazanan paraların devamında nerelere harcandığı konusunda somut olarak bir bilgiye sahip değildim ve bunu o günkü şartlarda denetleme gereği de duymadım. Bu konuda kendime de kızgınım, zira yapı olarak insanları sorgulamaya yönelten bir insanım. Hal böyleyken bu derneğe yapılacak olan bağışlarla ilgili bu derece güven duyduğum için geldiğimiz aşamada pişmanım. Toplanan yardımların soruşturmaya konu edildiği haliyle nerelerde kullanıldığını görünce bu konu, açık söylemek gerekirse, beni sorumlu hissettiriyor. Bu nedenle özür dilemek gerekiyorsa bu konuda özür dilemeye hazırım." Depremin ardından Babala TV'ye koşan ve "sahipsizmişiz" diyen şarkıcı Gökhan Özoğuz, ifadesinde kumar ve bahis oynadığını bildiği Haluk Levent ve derneğine yardımda bulunulmaması konusunda iradesi olduğunu söyledi. Özoğuz pişmanlığını şöyle ifade etti: "Haluk Levent gerekse sosyal medyada, gerek televizyonda, gerekse de kamu kurumlarında birçok faaliyetlerde bulundu ve yine birçok kesim tarafından da bu faaliyetleri desteklendi ve takdir gördü. Bundan dolayı da o dönem Ahbap Derneği'ne güven duymuştum. Emin olmamakla birlikte Haluk Levent'le ne tür bir yardım yapılacağı konusunda çok kısa görüşmüş olabilirim. Ancak bahse konu soruşturmadan sonra gerek kendim gerekse benim gibi düşünen insanların yanıldığını gördük ve hayal kırıklığına uğradım." Ahbap Derneği'ne destek açıklaması yapan gazeteci Ece Güner ise Haluk Levent'e lanet okuduğunu, ifadesinde pişmanlığını şöyle dile getirdi: "Eğer Haluk Levent tarafından yardım paralarının bu şekilde kullanılması söz konusuysa ben de kendimi kandırılmış hissediyorum. Haluk Levent'in toplanan yardım paralarını bu şekilde kullanacağını bilseydim en başından böyle bir açıklamada veya yayında bulunmazdım. Geçmişte yaptığım paylaşım nedeniyle pişmanım. Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum. Haluk Levent'in ifadesinde gördüğümüz kadarıyla yaptığı savunmanın hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Eylemlerini lanetliyorum" dedi. Kamuoyunu yönlendirmede etkili olan bu ünlü isimler hep bir ağızdan "kandırıldık" diyerek kenara çekiliyor. Oysa o günlerde aldıkları alkışlar onları mutlu ediyordu. Meğer çoğu da Haluk Levent'in ne olduğunu biliyormuş. Onların telkinleri, mesajlarıyla yardımlar Kızılay ya da AFAD gibi görevlerini yapan kurumlara değil, kumar masalarına gitti. Burada kandırılan bir kesim var, o da yardım yapan vatandaşlar. Ünlü isimler Haluk Levent'in paraları kumar masasında yemesine yardımcı olan ve yardımseverlerin kandırılmasına yardımcı olan kişilerdir. Oysa Haluk Levent'e verdikleri desteğin tek bir sebebi vardı: siyasi muhalefet üretmek. Bilerek ya da bilmeyerek FETÖ'cülerin "devlet yok ahbap var" kampanyasına hem kendilerini hem de yardımseverleri alet etmekti. En iyisi yazar Sunay Akın'ın Haluk Levent hakkında bir film çekmesi. Çünkü Sunay Akın Haluk Levent'le yaptığı programda yüzüne karşı onu kahraman ilan ediyor, şöyle iltifat ediyordu: "Sen aslında tam bir film kahramanısın. Bana deseler ki film yap, herhalde senin filmini yapardım. Çünkü sen kapital, madden çok çok varlıklı olacakken parayı önemsemeyen, bu kadar hayatından dışlamaya çalışan birisin."
Hürriyet gazetesinden Nedim Şener'in makalesini sunduk. Kandırılmadınız, FETÖ'nün devlet yok, ahbap var kampanyasına alet oldunuz. Bu makale bugünkü son makalemizdi sevgili dinleyiciler. Yarın yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: makaleler arasından.
1: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.

0: Köyün Doktoru 5. Bölüm.
1: Uyarlayan Tayfun Türkili, Beyza Kara. Ses kayıt ve kurgu Didem Türkmen. Fatma Bacı'nın oğlunun doktor çıkıp mesleğini köyünde sürdüreceğini duyan köyde ne kadar genç kız varsa daha yüzünü bile görmedikleri doktor Cemil'le evlenme yarışına girerler. Köyün en güzel kızı Osman Ağa'nın kızı Menekşe, doktor Cemil'i kimseye kaptırmamak için geleceği yola pusu kurar ve Cemil tam motosikletiyle gelirken kendisini dereye atar ve boğuluyorum numarası yaparak Cemil'le tanışır ve köye döndükten sonra da hastalık numarasıyla Cemil'i sık sık evine çağırtır. Menekşe'yi oğlu Tahir'e almayı kafasına koyan köyün diğer ağası Hüseyin Ağa, genç kızı doktora kaptırmak korkusuyla Tahir'e elini çabuk tutmasını, Menekşe ile konuşarak kendisiyle evlenmesini söyler. Ama Menekşe'nin gözü doktor Cemil'dedir ve hastalık bahanesiyle ikide bir evlerine çağırtmaktadır. Durumun farkına varan Hüseyin Ağa, doktorun ayağını Osman Ağa'nın evinden kesmek için Osman Ağa'nın has adamı Fırıldak Salman'ı parayla kandırır. Salman, Osman Ağa'ya etki yaparak doktorun Menekşe'de gözü olduğunu ve evine sokmamasını söyleyecektir. Cemil anasına Menekşe'nin sık sık hasta olduğunu söyler.
2: Hala anlamadın mı? Bu kızların hastalığı sensin Cemil'im. Gözüne gestirdiğim biri varsa söyle de evereyim seni. Canım,
3: yine başlama anacığım ya. Dur bakalım, daha dün bir bugün iki. Hele işlerimizi bir yoluna koyalım. Evlenmek kolay iş.
2: Şuna bak hele. Hangi düzenimiz bozuk ki işimizi yoluna koyalım diyorsun? Seni doktor eden anan düğün paranı düşünmedi mi sanıyorsun? Tamı tamamına 15 tane beşi birlik sakladım
3: seni
2: senin için.
3: Seni kirli çıkı seni. Tatlı canından esirgeyip de bu parayı biriktirdiğin için babam sağ olsaydı seni bir güzel döverdi.
2: Haddine mi düşmüş? Alemden imrenmiş bir gece beni dövmeye kalktıydı da, onu altıma alıp öyle bir sopa çektim ki tövbe demeden de bırakmadıydım.
3: Bilirim senin dayanın tadını güzel anacığım, bilirim. Ama odunla da dövsen yine de zamanı gelmeden önce evlendiremezsin beni.
2: Zamanın geldi de geçiyor bile moğol. Senin yaşındayken babam benimle 6 yıllık evliydi. Yoksa köyün kızlarını gözün tutmuyor mu ha?
3: Merak etme be anacığım. Kabuğunu beğenmeyen civcivlerden değilim ben. Büyük şehirde dersten başımı kaldırıp kızlara göz ucuyla bile bakamadım.
2: Öyleyse ne bekliyorsun ki? İşte ağalar birbirleriyle yarışıyorlar sana kızlarını vermek için. Hadi Hüsniye'yi geç, o karta kaçtı. Ama Osman Ağa'nın menevşesine de bir diyeceğin yok ya. Hem görpe hem de güzel. Üstelik de bir evin bir kızı.
3: Canım, Osman Ağa'nın kızı Menekşe hakikaten çok güzel bir kız anacığım ama bize göre değil o.
2: Neden?
3: Canım, şımarın teki. Her istediğini elde edeceğini sanan biri o. Osman Ağa ise asalet budalası. Bizi küçümser.
2: Sen kızı düşünme. Ben evelallah onu çekip çevirir yoluna koyarım. Osman Ağa'ya gelince onu da bir kalem geç.
3: Dur bakalım canım, biraz sabırlı ol. Daha zamanı değil diyorum sana anacığım.
2: Ayağım evladım, bir ayağım çukurda benim. Senin mürüvvetini göremeden öleceğim diye aklım gidiyor. Torunlarımı öpüp koklamak benim de hakkım değil mi?
3: Hadi yalandan sızlanıp da beni kandırmaya çalışma. Sen daha çok gençleri toprağa gömersin. Hı? Neyse, şimdi gidip Menekşe'ye bakalım. Bu sefer neyi varmış ha? Bakalım derdine çare bulabilecek miyim?
2: Onun derdi sensin evladım. Daha anlayamadın mı? Onun derdi de ilacı da sensin. Kömür gözlüm benim, Cemil'im.

0: Cahil.
1: Buyur baba.
0: Ne ettin lan benim şeysini? Kızın gönlünü bir iyicene çeldin mi? Sana varmaya hazır mı ha?
1: Ayıp ettim baba. Gönlünü çelmeye ne acet? Bir işaretime bakıyor. Gel dediğim anda geliverecek bana. Kaç kere diyeceğim? Menevşe benim için ölüyor, bitiyor. Yataklara düşüp hasta oluyor.
0: He, hasta olduğu belli oluyor. Bak Doktor Cemil yine onların evine gidiyor.
2: Doktor Cemil mi?
0: He ya, gerizekalı. Bak görmüyor musun, kapılarını çaldı. Belli ki Menevşe'ye gidiyor işte.
1: İyi emme baba.
0: Başlatma lan babandan. Menevşe elden gidiyorsan hala baba diyorsun salak. Salaman.
3: Buyur Hüseyin ha.
0: Az beri gelmezse mi?
3: Altı kol iskambil oynuyordum be ağam. Sonra geçsem olmaz mı?
0: Kafamın dağsını attırma Salaman.
3: Tamam ağam. Siz yerime birini bulun arkadaşla. Buyur Hüseyin ağam.
0: Az önce Doktor Cemil yine senin Osman ağanın evine gitti. Bu ne kardeşim, her Allah'ın günü bunların doktorluk ne halleri var ki?
3: Menevşe'nin manevrasıdır bu. Bir numara yapıp doktoru çağırttı demek.
0: Hani bu işe bir çare bulacaktın? Doktor Osman ağanın gözünden düşürecektin. Bunun için sana paha vermiştim, namussuz. Ne oldu lan, ne yaptın?
3: İnan Hüseyin ağam, elimden geleni yaptım. Osman ağam doktordan nefret ediyor.
0: Bu ne biçim nefret be? Bu yüzden mi doktor sabah akşam Osman ağanın evinde?
3: Osman ağa ne alt etsin Hüseyin ağam? Menevşe hastayım diyor, inliyor, sızlıyor. Onlar da çağırıyor, doktoru çağırıyor.
0: Bu iş böyle gitmez Salaman. Sana boşuna fırıldak Salaman dememişler.
3: Heh.
0: Bu duruma hemen bir çare bulmalısın. Yoksa menevşe kız doktorun karısı olur. Söylemedin değil mi?
1: Baban doğru diyor Salaman emmi. Ben Menevşe'yle evlenmek istiyorum.
3: İyi de Tahir, hani Menevşe senin için yanıp tutuşuyordu. Kaçır beni, senin nikahlın olayım diyordu. Öyle değil mi?
1: He ya.
0: Ulan koca kafalı, ya sen yalan söylüyorsun ya da Menevşe seninle eğleniyor. Senin için yanıp tutuşan kız doktorun yanında ne işi var?
1: Niye öyle diyorsun baba? Menevşe hasta olmasa doktor çağırır mı?
0: Tabii Menevşe hasta ama neye hasta biliyor musun?
1: Neye hasta baba?
0: Doktora hasta, akıl fukarası oğlum, doktora. Her neyse Salaman, diyeceğim hazır. Doktor Osman ağanın evindeyken getine fitne koyacaksan koy da doktorun ayağını kestir evden.
3: Olur ağam, yalnız şunu söyleyeyim. Eğer Menevşe'yi doktora kaptıracağını düşünüyorsan hiç merak etme. Benim bildiğim Osman ağa Doktor Cemil'e kızını vermez.
0: Neden biliyorsun?
3: Biliyorsun Osman ağam asalet düşkünüdür. Doktorun babası doğramacıydı ya. Bu yüzden Menevşe'yi ona vermez.
0: Madem öyle iş uzamazsın. Allah'ın emriyle kızını oğlum Tahir'e versin. Kız yabana gitmesin. Asaletse bizde de ağalık var, onda da var. Ondan aşağı sayılmayız.
3: Haklısın ağam. Bence de Menevşe'nin münasibi Tahir'dir.
0: Öyle ya, benim çam yarması gibi Tahir'im hazırda dururken hedesi Menevşe'yi hemencecik oğluma alıvereyim.
3: Tamam sen meraklanma Hüseyin ağam. Ben şimdi Osman ağaya gider fitneyi koyar, doktorun ayağını kestiririm o halde.
0: Göreyim seni Salaman, bu işi hallet, paracıkları cebinde bil ha.
3: Tamam Hüseyin ağam.
1: Baba.
0: Ne var?
1: Ben diyorum ki şu Doktor Cemil'i Hüsnü ablama nikahlasak da ayak altından çeksek. Sen ne dersin baba?
0: İyi olurdu emmi, anladığım kadarıyla Doktor Hüsnü ablanı pek beğenmedi.

0: Arı'nın soktuğu yer nasıl da acıyor kız? Kız Güllü, hani Tohtur'u çağırmıştınız, ne oldu, niye gelmedi? Onu gülmek için bir de kendim arılara sokturdum, bak ya.
1: Gelir Menevşah Hanım'ım, gelir. Hah, işte Müjde Hanımcığım, Tohtur Bey bizim eve geliyor.
0: Doğru mu söylüyorsun kız? Hakikaten Tohtur mu geliyor?
1: Hem vallahi hem de billahi geliyor hanımcığım.
0: Ver şu aynayı kız, saçıma başıma bir bakayım.
1: Olur. Buyur hanımcığım.
0: Kız Güllü, eğer Tohtur oduma anamla beraber gelirse bir bahane bulup bizi Tohtur'la baş başa bırakmaya çalış, he mi?
1: Nasıl yani?
0: Salak, numara yapmasını ben mi öğreteceğim sana? Bir şeyler diyiverirsin anama, bu ban filan çağırıyor dersin, tamam mı?
1: Tamam tamam, anladım. Tohtur geldi hanımcığım.
0: Dur kız, yatayım, böyle ayakta görmesinler beni. Tamam, şimdi girsinler içeriye.
2: Nesi var bu kızın bilmiyorum Cemil'im. İkide bir hasta oluyor.
3: Şimdi anlar Zeynep teyze. Geçmiş olsun Melekşah Hanım.
0: Sağ ol Tohtur Bey.
3: Neyiniz var? Şikayetiniz nerenizden?
0: Ay ölüyorum, bitiyorum Cemil ya. Bey.
1: He ya, hanımım ölüyor. Derdine bir çare bul.
2: Sus
1: Tohtur
2: kız,
1: Bey.
2: Sen karışma bakayım. Git işinin hanım başına.
3: Peki. Sizin ayak bileğiniz şişmiş.
0: Ay, ay aman bastırma Tohtur Bey. Orası çok acıyor.
3: Burası mı?
0: He ya, orası.
1: Hanım abla, ağa hazretleri seni istiyor.
2: Ne edecekmiş ki beni?
1: Bilmem, çağırıyor işte.
2: Peki peki, geliyorum.
3: Korkulacak bir şey yok Zeynep teyze. Menekşe Hanım'ın ayağını arı sokmuş.
2: Ne?
0: Ne?
2: Arı mı sokmuş?
0: Demek arıymış. Ben de ne soktu diyordum.
3: Hem de bir değil, birkaç yerinizden sokmuş.
2: Aa.
3: Kaç tane arıymış bu böyle canım? Sanki arıların saldırısına uğramış bu.
2: Allah Allah, iyi ama odanın içinde arının işi ne?
1: Hanım abla, Osman ağam çağırıyor seni, sabrı tükenmiş.
2: Aa, patlama diye çağırırsa çağırsın, keyif etmiyoruz burada. Aa.
3: Güllüm, ufak bir şey bulabilir misin bana çocuk?
1: Şimdi Tohtur Bey, hemen hadi bulurum.
4: Güllüm, ne arıyorsun kız odalapta?
1: Küçük bir şey arıyorum ağa hazretleri.
4: Şişeyi ne edeceksin ki?
1: Tohtur Bey istedi de. Hah, buldum işte.
5: Yine eve doktor mu çağırdın Osman ağam?
4: Öyle, Menevşe hasta da.
5: Menevşe de çok sık hastalanıyor canım.
4: Ne demek istiyorsun Salman?
5: Diyeceğim, artık bu doktorun ayağını kessen iyi olacak ağam.
4: Canım siz de hemen fesatlık düşünürsünüz. İnsanın evine hiç doktor gelmez mi?
5: Benim bildiğim var ki söylüyorum sana ağam. Daha fazla konuşturma beni.
4: De kör adası çıkart dilinin altındaki baklayı da söyleyeceğini de hadi.
5: Her kişinin dilinde kemik yok ki tutasın. Söylüyorlar işte.
4: Ne?
5: Osman ağanın kızı Fatma bacının oğluna gönül vermiş diyorlar.
4: He?
5: Hastalık taslayıp zırt pırt doktoru eve getiriyor diyorlar.
4: Yok ya, sahtan böyle mi söylüyorlar? Vay başıma gelenler. Doğra bacının oğluyla adı çıkacağına canı çıksın kızımın daha iyi be.
5: Demin Güllü'ye sıkıştırdım ağam. Menevşe ayağını mahsustan arılara sokup şişirmiş. Doktora eve getir dersin diye. Görüyorsun ya Osman ağa, neredeyse ateş bacıyı sarıverecek.
4: Bak sen zamaniye, bir temiz sopa çekmedi namussuzun kızına. Demek doktorla Menevşe kırıştırmak için bana numara yapıyorlar he mi?
5: He ağam.
4: De bundan sonra görürüz. Bundan kelli bu evden biri ölüyorum dese doktor sokar mıyım artık?
5: Haklısın ağam.
4: Pis pis ne gülüyorsun Salman?
5: Aklıma doktor geldi de onun için gülüyorum ağam.
4: Doktorun nesi geldi aklına be?
5: Şimdi Cemil doktor ya.
4: He.
5: Menevşe'nin bu seferki hastalığına bakalım ne yumurtlayacak.
4: Neler diyorsun ya? Dediklerinden hiçbir şey anlamadım.
5: Diyeceğim şu ağam. Menevşe'nin hastalığı arı sokması. Gel doktorun yanına gidip ona bir maytaba alalım. Bakalım hastalığını anlayacak mı? Yoksa bilmediğimiz o gavur laflarını mı söyleyecek?
4: İyi fikir be Salman. Gel azıcık eğlenelim doktorla. Aman kızımın ayağını arının soktuğunu kaçırma ağzından.
5: Yok canım, hiç kaçırmayayım.
4: Tohtur, kızımın hastalığı neymiş?
5: Kötü bir hastalığı olmasa mı bari?
3: Merak edecek bir şey yok Menekşe Hanım.
4: Vah. Çok yazık. Tulum gibi şişmiş ayağı. Ya kırık ya da çıkıktır. Öyle değil mi Tohtur Bey?
5: Acaba annesi var mı Menekşe kızımızın doktor?
3: Canım önemli değil dedim ya.
5: He.
3: Gece pencere açık kalmış. Yatağına birkaç arı girmiş olacak.
4: He.
3: Ayağını sokup şişirmişler işte.
4: Öyle mi?
5: Doğrusu ferasetine diyecek yok. Akıldan yana anana çekmişsin doktor.
4: Emme yaptın be Salman. Anasına olur mu? Babasına çekmiş. Bana kalırsa Cemil sen doktor olacağına baban gibi doğramacı olaydın. Babandan Yavuz biçerdin kalasları.
3: Doğru söylüyorsun Osman ağa. Yontum kalaslarda bir işe yarardı. Bazı meraklı kimseler sülalesinin temellerini sağlam kazıklara çakardı. Geçmiş olsun Menekşe Hanım.
0: Teşekkür ederim.
4: Dur bir dakika doktor. Sana bir şey soracağım.
3: Sor bakalım.
4: Ne diye şehri bırakıp da buraya geldim? Ben olsam şehirde kalırdım.
5: Yoksa orada dikiş tutturamayacağını anladın da savuştun mu he?
3: Yanılıyorsunuz ağalar. Eğer aslını unutanlardan olsaydım şehirde kalırdım. Ama ben köylü çocuğu olduğumu hiçbir yerde gizlemedim. Köylü geldim, köylü gideceğim bu dünyadan. Hepinize iyi günler.
4: Vay vay vay. Vay ki ne vay vay. Bana bak Menevşe. Eğer bir daha bu doğramacının namussuz oğlu bu evden içeri adım atarsa şard olsun ayağını, arıdan beter ederim bilesin.
0: Ha. Ama baba, hastalanırsan ne edeceğiz?
4: Hastalanma kız. Hastalanırsan da geber. Hele bir daha hastayım de. Hele bir daha doktoru çağırın diye feryat eyle. O sağ saçlarından tuttuğum gibi yere çalarım seni lan.

0: Gene doktoru mu çağırdın birader efendi?
1: He.
0: Menevşe mi hastalandı yoksa?
1: Evet öyle Recep.
0: Bak Osman abi, ben senin kardeşinim. Diyeceğim bitsin artık şu hastalık işi ha. El alemin diline düşeceğiz tek bir. Bir çaresine bak şunun canım ha.
1: Çaresini söyle de yapalım Recep. Kızı öldüreyim de katil mi olayım istiyorum?
0: Ya canım, iş ona vardır mı ya, acet yok. Hani nikahta keramet vardır derler ya. Evlendir kızı, bak bir şey kalıyor mu o zaman?
1: Torturla öyle mi? Kıyamete de evde kalsa yine de vermem kızımı ona. İsterse hastalıktan gebersin.
0: Aman canım, oğlanın nesi var ki? Mürekkep yalamış, irfanlı, bilgili, koskoca bir doktor. Neyini beğenmiyorsun ki?
1: O kadar söylüyorum sana. Ha. Bu eve damat değil, misafir de evlem giremez. Gelirse ayaklarını kırarım onun. Bak kardeşimsin, sana da diyorum. Bir daha doktorun lafını almayacaksın ağzına.
0: Tamam, kızma canım. O zaman da sen Tahir'e ver gitsin. Sina ne zamandır ister durur kızını. Tahir de çam yarması gibi bir oğlan. Üstelik soyu sopu da belli canım.
1: Geç canım Hüseyin ağa, pintinin tekidir. Kızım acımdan ölür o evde be.
0: Emme yaptın ha. Tahir babasına benzemiyor. Bunkör çocuktur. Üstelik benevşe içinde deli divarı oluyor fakir.
2: Hani işinize karışmak gibi olmasın emme. İzin verirseniz bir çift laf etmek istiyorum ağam.
1: Söyle bakalım Salim ağa, ne diyeceksin?
2: Diyeceğim şu ki Osman ağa. He. Biladerin Recep ağa yerden göğe kadar haklı. Kız kısmı sıkıştı mı bir an evvel baş göz edilmeli. Yoksa istenmedik işler açığa insanın başına. Namusuna onuruna leke sürdürüveri.
1: Ne demek istiyorsun lan sen?
2: Diyeceğim şu ki hazır isteyeni varken vermeli kızı. Tahir menevşenin tam dengi. Kaba saba yapılıdır emme. Kuzu gibi de yumuşak başlıdır hani. Ne yanı çekersen o yana gider. Menevşe akıllı kızdır. Tahir'i parmağının ucunda oynatır namussuzum ha.
1: İyi de Hüseyin ağa pintidir dedim Salman. Ele güle rezil eder insanı. Sülalemize yaraşır bir düğün bile bir yaptırmaz. Oysa ben kızıma şanlı şöhretli bir düğün yapılmasını isterim. Bir tanecik kızım var olup olacağı. Bir tek mürüvvet göreceğim ya.
0: Merak etme Hüseyin ağa haysiyetini düşünür birader. O da koskoca köyün ağası hem de mıhtarı. Elbet şanla yaraşır bir düğün yaptırır canım.
2: Elbette yaptırır canım.
1: Salman ağayı bana anlatmayın. Bilirim ne pinti olduğunu. Bir köy düğününle yetinmek ister o. Oysa ben düğünün şehirde yapılmasını isterim. Otobüsler tutulmalı, oteller kiralanmalı, gazinolarda yenilmeli, içilmeli.
2: Etme eyleme Osman ağam. Sen de çok şey istersin Hüseyin ağadan.
0: Hem kazamızda düğün yapmak neyine yetmez senin birader? Heh. Sen Hürrem Bey'den ileri misin ki ha? O bilem hacının sinemasında yaptırdı düğünü.
1: Yo birader, ben Hürrem tanımam. Bugüne bugün şehirli sayılırım. Düğünü de şehirde isterim. Bütün köy Osman ağanın kız evlendiğinde öyle bir düğün yapıldı ki diye söylenmeli köy durdukça.
0: Canım bu kadar da kibirli olmasam da birader iyi değildir canım.
1: Onu bunu bilmem. Önce Hüseyin ağa bu şarta razı olursa sonrasını düşünürüz.
3: İşte böyle Hüseyin ağam. Osman'a düğünü şehirde isterim demiş.
4: Şehirde ha?
3: Evet. Oteller kiralanmalı. Gazinolar kapatılmalı demiş.
4: Ne? Amanın ya. Çıldırmış bu Osman ağa. Resmen çıldırmış. Yahu bunun niyeti beni batırmak mı Kaya efendi?
3: Hüseyin ağa bu şartlara razı olsun. Evlenme işini o zaman görüşürüz demiş.
4: Vay ki vay. Ne yapsak ne edecek bilmem ki. Olmaz canım. İş mi bu? Düğünü şehirde yapacağız ha? Gazada ne kadar otobüs varsa tutacağız. Sonra da hepsini otellerde yatıracağız. Gazinolarda keyif ettireceğiz öyle mi? Yo. İmkanı yok Kaya efendi. Bütün bunlar ne kadar para tutar bilin mi? En az 500 milyon tutar.
3: Doğru der.
5: Hüseyin'a.
4: Kim o bağıran be?
3: Fırıldak Salaman.
6: Köyün Doktoru adlı oyunumuzun 5. bölümünü dinlediniz. 6. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız.

0: TGRT FM Haber.
1: Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır.
2: Terörsüz Türkiye süreci hukuki zemine oturtulacak. Bu çerçeve yasayla sağlanacak. Bombalı eylemlere katılanlar, asker, polis şehit edenler için çerçeve yasada kolaylık sağlanmayacak.
3: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
2: Terörsüz Türkiye ile ilgili yasa taslağında terör örgütü yöneticilerinin durumuna ilişkin belirsizlik giderildi. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberini göre Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partileri ziyaretlerinde yasada örgüt yöneticileriyle ilgili bir düzenleme yer almayacağını iletti.
4: Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir.
2: Sayıları 200 civarında olan ve Kandil'de bulunan üst düzey örgüt yöneticilerinin Türkiye'ye girişine izin verilmeyecek. Örgüt elebaşları için 3. ülke formülü yerine Süleymaniye'de kalmaları seçeneği üzerinde duruluyor. Terörsüz Türkiye sürecinde kademeli bir yaklaşım uygulanacak. Terör örgütü üyeliği kapsamında işlenen suçlar ağırlığına göre ayrı ayrı hukuki süreçlere tabi olacak. Terör örgütü üyeliğinin ötesinde suç işleyen PKK'lılar için ilerleyen süreçte infaz düzenlemeleri gündeme gelebilecek.
5: Belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Böyle bir mekanizmanın kurulmasını ümit ediyoruz. Ayrıca çıkacak olan yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır.
2: Türkiye'ye gelecek örgüt üyelerinin toplumsal uyumu için bakanlık temsilcilerinden bir komisyon kurulacak. Güvenlik bürokrasisi silah bırakma sürecini takip edip raporlayacak bir mekanizma oluşturulacak. Örgüt üyelerinden kimlerin Türkiye'ye geldiği, ne kadar silah bırakıldığı, bu silahların ne olduğuna yönelik yapılacak tespitler konusunda meclise de belli aralıklarla bilgi verilecek.
5: Mesele sadece bir yasa çıkarma meselesi de değildir. Silahların geride bırakılması.
2: Öte yandan DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Van Milletvekili Pervin Buldan'la Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar mecliste AK Parti'yi ziyaret etti. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le bir araya geldi. Heyetler Terörsüz Türkiye Çerçeve Yasası'na ilişkin görüşme yaptı.
6: Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldığı televizyon programında gündeme dair soruları cevapladı. Ahbap Derneği soruşturmasından ve Haluk Levent'in içine girdiği kumar bataklığından bahsetti. Muhsin Yazıcıoğlu suikast dosyası da Gürlek'in ele aldığı önemli başlıklar arasında. Aşkınla ruzane,
7: içinde ben mahkum. Deprem zamanı 245 milyon dolar bir para toplanmış. O zamanki dolar, o zamanki Türk lira hesabına göre 4.3 milyar TL. Haluk Levent bizim yasal bahis dediğimiz, yani legal şirketlerde 990 milyon TL bahis oynamış. Ahbap Derneği'nde toplanan paraların Haluk Levent'in şahsına alınması. Yani bizi suç olup olmadığı bu. Yani burada ilgilendiren önemli olan konu bu. Biz bunu gördük.
8: Ahbap bünyesinde tam 4 milyar 300 milyon lira para toplandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Soruşturmanın son durumu hakkında da konuştu.
7: Soruşturma genişliyor. Vatandaşlarımızın tamamen hayırseverlik ve iyi niyet kuralları çerçevesince deprem için göndermiş oldukları paraların Haluk Levent tarafından şahsi kullanım için çekilmesi ve bundan sonra işte kumar, bahis vesaire kullanılması, suç olan kısım evet. Bu.
8: Adalet Bakanı Akın Gürlek TRT Haber'e açıklamalarda bulundu. Deprem döneminde Ahbap Derneği çatısı altında toplanan milyarlarca liralık yardımın bizzat Haluk Levent'in şahsi hesabına nasıl aktarıldığını açıkladı.
7: Yenizkaya'ya Ahbap Derneği'nden inanılmaz rakamlar transfer ediliyor. 1 milyar, 5 milyar. Daha sonra bunlar Haluk Levent'e transfer ediliyor. Bu tabii savcı arkadaşların dikkatini çekiyor. Yani soruyor. Yani Yenizkaya'ya ifade alıyorlar. Yenizkaya diyor ki bu hesap bana ait değil. Dernek hesabından şahsi hesabına alarak kullanması var.
8: Gürlek hakkında gizli takip yürütülen Haluk Levent'in başarısız sonuçlanan kaçış planını anlattı.
7: Tabii Haluk Levent'in o süreci arkadaşlar da takip ediyor ya, sanıyorum. Yurt dışına çıkmak için havalimanına giderken yurt dışına
9: 12 Temmuz'da
7: yurt dışına çıkış yapmak isterken yurt dışı çıkış yasağını öğrendi. Tabii orada telefonu kapattı. Yani telefon sinyal kesildi. Bizim arkadaşlar, yani savcılarımız aynı zamanda biliyorsunuz takip ediyorlar. Sinyal kapanınca birden kaçma girişiminde olduğunu düşündüler ki doğru. Normalde İzmir'e gitmeyi düşünüp İzmir'den de tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu. Pazar günü bir gözaltı kararı verdiler ve Haluk Levent'i aldılar.
8: Bakan Gürlek yeni gözaltı dalgalarının gelebileceğini duyurdu.
7: Önemli olan
9: maddi gerçeğe ulaşmak. Yani burada soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında elbette yeni dalgalar, yeni gözaltılar da olabilir.
8: Adalet Bakanı Muhsin Yazıcıoğlu suikastı soruşturmasına da değinerek dosyadaki somut FETÖ delillerine vurgu yaptı.
9: Burada ilk deliller, yani ben kendim inceledim dosyayı, biliyorsunuz ben savcılık başsavcılık da yaptım. Gördüğüm kadarıyla bir FETÖ tarafından bir organizasyon sonucunda rahmetlinin cinayet eyleminin işlendiği konusunda bir şüphe var. F-4 uçağının düşmesinden dolayı helikopterin düştüğü konusunda başsavcımızda bir kanaat oluştu. Tabii burada F-4 uçağını kullanan pilot ve diğer bağlantılara araştırılıyor. Özellikle o tarihte F-4 uçağını kullanan pilotun eşinin özellikle Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıkıyor. Daha sonra bu pilotun işte Hava Kuvvetleri imamıyla, mahrem imamıyla o tarihlerde telefon görüşmeleri çıkıyor.
8: Bakan Güllek süresiz nafaka mağduriyetlerine son verecek çalışmaları tamamladıklarının müjdesini de duyurdu.
9: Ekim ayında süresiz nafaka ile ilgili bir düzenleme yaptık. Burada tabii çok geniş platformlarla toplantılar yaptık. Aile Bakanlığımızla birlikte toplantılar yaptık. İşte kadın derneklerimizle toplantılar yaptık. Önemsiyoruz, yani bizim için çok önemli. Ekim ayında meclise gelecek.
6: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs konusundaki şahsi temsilcisiyle bir araya geldi. Görüşmede BM Genel Sekreteri Guterres'in ada ziyareti öncesinde Kıbrıs meselesindeki son gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşıyla da görüştü.
8: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs konusundaki şahsi temsilcisi Maria Angela Olguin Cuellar'ı kabul etti. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs ziyareti öncesinde adadaki son gelişmeler değerlendirildi. Bakan Fidan, Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün adada iki devletin yan yana var olmasından geçtiğine inandığını aktardı. Fidan, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünü tanımayan yaklaşımların çözüm sürecine katkı sağlamayacağını ifade etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs konusundaki şahsi temsilcisi Maria Angela Olguin Cuellar, daha önce taraflar arasında ortak bir müzakere zemini bulunmadığını resmen kayıt altına almıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibihay ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler, Karadeniz'in güvenliği ile ilgili konular ele alındı.
6: Asrın felaketinin ardından Malatya'da adeta yeni bir şehir kuruluyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarım milyon konutun rekor sürede teslim edildiğini söyledi ve kurada adı çıkan vatandaşların da Ağustos'tan itibaren yeni evlerine taşınacağı müjdesini verdi.
10: Ya Allah, bismillah, hayırlı uğurlu olsun. 20 yılda bitmez dedikleri 500 bin yuvamız dimdik ayakta. 2 yılda hamdolsun teslim ettik.
11: Asrın felaketinin yaraları sarılıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kenti adeta yeniden inşa ediyor. Enkazın yerini alan sapasağlam yuvalar hızla yükseliyor.
10: Yaklaşık 8450 hak sahibi kardeşlerimiz için konutlarımızın yer belirleme kurallarını çekiyor ve yaklaşık 35 bin hemşerimizi daha güvenli, huzurlu, sağlam yuvalarına kavuşturuyoruz.
11: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Malatya'dan seslendi. Kurada adı çıkan vatandaşların Ağustos'tan itibaren yeni evlerine taşınacağı müjdesini verdi.
10: Kurada evi çıkan vatandaşlarımızın da evlerine inşallah Ağustos ayı itibariyle teslimlerini yapıyoruz. Böylece Malatya'da konut arzını artırıyor. Vatandaşlarımızı zora sokan kira fiyatlarını da düşürüyoruz.
11: Kent için 100 milyarlarca liralık bütçe sahaya aktarıldı. Yeni projeler hız kesmeden yükseliyor.
10: Bugüne kadar değerli hemşehrilerim, Malatya'mıza bakanlığımız eliyle tam 525 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik ve halihazırda 310 milyar liralık yatırımımızla olanca hızıyla devam ediyor.
11: Bakan kurum eleştiri ve polemiklere sahada üretilen eserlerle cevap verdi. Afet bölgesinde siyaset değil sadece hizmet üretiyoruz dedi.
10: Biz acıyı hiçbir zaman siyasi malzeme yapmadık. Kara propagandaya asla boyun eğmedik. Polemik değil, hep eser ürettik. Tartışmadık. Kimseyle gündeme gelmedik. Hep hizmetin, eserin peşinden koştuk.
6: Çocukları dijital suçlardan korumak amacıyla sosyal medya hesapları için ebeveyn onayı mecburi olmalı önerisi geldi. Ayrıca risklere karşı gizli hesap ve oyun platformlarına da sanal polis gündemde. İşte ayrıntılar.
12: Toplumda bu husus kanayan bir yara.
11: Suça sürükleyen dijital risklere karşı gizli hesap ve oyun platformlarına karşı sanal polis görev yapacak. Sosyal medya hesapları için ebeveyn onayı aranacak. Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanı Berkay Altun, mecliste okul saldırılarını araştırma komisyonuna yaptığı sunumda çarpıcı tespitler yer aldı. Altu, suça sürüklenen çocuklarla ilgili alınan sosyal inceleme raporlarına işaret etti. Dijital güvenlik ve risklere karşı bilgi eksikliğinin ailelerin koruyucu rolünü zayıflattığı tespitini paylaştı.
13: Şiddeti özendiren içerikler, akran zorbalığı, siber zorbalık, dijital bağımlılık, kişisel verilerin istismarı ve algoritmaların çocuklar üzerindeki etkisi artık göz ardı edilmeyecek boyutlara ulaşmıştır.
11: Altu'a göre dijital cihazların yoğun kullanımı aile içi iletişimi azaltıyor. Ebeveynlerin çocuklarının çevrim içi faaliyetlerini etkin şekilde takip etmesini güçleştiriyor. Altu, çocukların dijital risklerden korunmasına yönelik önerilerini de sıraladı. Buna göre güvenli ve mahremiyeti koruyan yaş doğrulama sistemleri oluşturulmalı. Belirli yaş altındaki çocuklar için ebeveyn veya yasal temsilcisinin onayı zorunlu hale getirilmeli. Çocuğun okula devamsızlığından okuldan uzaklaştırıldığı sürece kadar geçen tüm aşamalarda okul, aile ve devlet arasında bilgi paylaşımı yapılmalı.
14: Önce aile, sonra devlet. Aile bakamıyorsa, eğitemiyorsa devlet bakacak.
11: Çocuk hesapları varsayılan olarak gizli hesap şeklinde açılmalı. Konum paylaşımı, doğrudan mesajlaşma ve yabancılarla iletişim sınırlandırılmalı. Sohbet odalarında istismar, taciz ve zararlı içerikler denetlenmeli. Çocukların yetişkinlerle kontrolsüz iletişimini engelleyen filtreleme sistemleri uygulanmalı.
13: Mesele sadece ekrana bakılan süre değildir. Mesele çocuğun dikkatini, zamanını, düşünce dünyasını ve gelişimini şekillendiren görünmez algoritmatik sistemlerin nasıl çalıştığıdır.
11: Oyun platformlarındaki gruplarda dijital asayiş ve istihbarat sağlanmalı. Bu kapsamda sanal polisin yer alması için teknik ve fiziksel yeterlilik sağlanmalı. Platformlarda kimlik doğrulama mekanizmaları güçlendirilmeli. Anonim suç hesapları hızlı tespit edilmeli ve etkin yaptırımlar uygulanmalı. Çocuk güvenliğini tehdit eden içeriklerle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen platformlara kademeli idari yaptırımlar uygulanmalı.
15: Siber devriye faaliyetlerine ağırlık verecek, ilgili birimlerimizin kapasitesini güçlendirecek, çocuklarımızı hedef alan riskleri yapay zeka destekli takip ve analiz imkanlarıyla daha yakından izleyip önlemlerimizi güçlendireceğiz.
6: Mecliste kabul edilen kanun teklifiyle KDV kanununa geçici madde eklendi ve geçici maddeyle vergi istisnası getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da süreyi uzatma yetkisi aldı.
16: Hakikaten şu anda yani nükleerin yeni bir dönemine giriyoruz dünyada. Rönesans, yeni nükleer rönesansına gidiyoruz.
11: Türkiye Nükleer Enerji'de Akkuyu'yla dev bir adım attı. Sinop ve Trakya'da yeni projeler bekleniyor. Nükleer açılım enerjide tam bağımsızlığa giden yolu açacak. İşte bu süreci hızlandıracak yeni bir adım geldi. Nükleer enerji yatırımlarına 2045'e kadar KDV muafiyeti ve iade kolaylığı getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bu teşvik süresini uzatma yetkisi verildi.
16: Enerjisini verimli kullanan yenilenebilir kaynakların devreye almış bir Türkiye, nükleeri yapmış, petrol ve doğalgazda dışa bağımlılığı en aşağı düşürmüş, inşallah bağımsız hale gelmiş bir Türkiye hedefliyoruz.
11: Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifiyle KDV kanununa geçici madde eklendi. Nükleer enerji santrallerinden elektrik üretecek mükellefler inşaat işleri nedeniyle yüklendikleri ve indirim yoluyla telafi edemedikleri KDV'yi iade alacak. İade 6'şar aylık dönemlerde yapılacak.
16: Türkiye 2050 yılına geldiğinde 20 bin megawattlık bir nükleer güce sahip olacak ve yaklaşık elektrik ihtiyacının %14-15'ini nükleerden karşılar hale gelecek.
2: Nükleer santral yatırımları için yapılacak makine ve teçhizat teslimleri de KDV'den ayrı tutulacak.
17: Türkiye'nin 70 yıllık rüyası Akkuyu'da, Akdeniz kıyısında hayal gerçeğe dönüşüyor.
2: Yatırım tamamlanmazsa yaptırımlar devreye girecek. Teşvikler 31 Aralık 2045'e kadar geçerli olacak. Cumhurbaşkanı KDV teşvik ve istisna sürelerini 31 Aralık 2050'ye kadar uzatabilecek.
6: Türkiye'de yaklaşık her 7 kişiden biri diyabet, yani halk arasında bilinen adıyla şeker hastası. Dünya genelinde ise 589 milyon diyabet hastası bulunuyor. Veriler Türkiye'nin diyabet artış hızında Avrupa'da ilk sırada yer aldığını maalesef ortaya koyuyor.
18: Maalesef Türkiye'de her 7 kişiden birinde diyabet görülmekte.
19: Türkiye'de yaklaşık her 7 kişiden biri diyabette. Hareketsiz yaşam, fazla kilo ve sağlıksız beslenme uzmanlara göre diyabetin en önemli 3 nedeni arasında.
20: Var, tansiyon da var, şeker de var.
21: 2 günde bir cips yiyorum.
22: Eniştem şeker hastası, kayınvalidem şeker hastası.
19: Türkiye'de yaklaşık 12 milyon kişinin diyabetli olduğu tahmin edilirken milyonlarca kişi hastalığının farkında bile değil. Üstelik Türkiye diyabet artışında Avrupa'da ilk sıraya yerleşti.
18: Diyabetin sık görülmesinin en sık 3 nedeni kötü beslenme, hareketsiz yaşam ve obezite.
21: 2 günde bir cips yiyorum. Kendi tükettiğim için çok insanları suçlamak istemiyorum ama tabii zararlı bir şey. Ama biz de bir şey yapamıyoruz yani, inşallah düzelteceğiz.
23: Bazı zamanlarda bir anda sağlıklı beslenesim geliyor, diyet yapasım geliyor. O dönemde böyle bir hafta 10 gün kadar karbonhidrat tüketmemeye özen gösteriyorum. Yağ tüketmiyorum vesaire. Sonrasında canım isteyince de bir gün hem hamburger yiyorum hem pizza yiyorum.
20: Şeker hastalığı son senelerde bayağı bir revaçta. Yani insanların aldığı gıdalar işte gerçek şekerle yapılmadığı için midir nedir?
19: Verilere göre Türkiye Avrupa'da diyabetin en hızlı arttığı ülke. Eğer önlem alınmazsa Türkiye 2050 yılında en fazla diyabetlinin bulunduğu ilk 10 ülke arasına girecek.
18: Diyabetin önlenmesinde ilk en önemli durum aslında beslenmenin düzenlenmesi. Beslenmede karbonhidrat azaltacak şekilde işlenmiş gıdalardan, işte paketli gıdalardan, şekerli içeceklerden uzak durulması.
22: Tansiyonum var benim. Tansiyonumu artıracak şeyler yememeye çalışıyorum. Yürüyüş yapıyorum. Bu beden bize bir emanet. Ona güzel bakmaya çalışıyorum.
24: Abur cubur yememeye çalışıyorum. Fast food tüketmemeye çalışıyorum. İnsanların yani günlük hayatlarında biraz daha aktif olmaları gerekiyor bence.
25: Genelde bakıyorum yeni evli çiftler falan. Dışarıdan yiyorlar yani. Evet. Devam, fast food içerikli yiyecekler yiyip içtikleri için yaş ilerledikçe tabii ki şeker hastalığı çıkıyor yani.
6: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Trabzon'daydı. Memişoğlu yaptığı konuşmada Türkiye'nin en kilolu bölge insanı olan Karadenizlileri uyardı. Kuymağı yiyelim ama hareket de edelim ifadelerini kullandı.
26: Karadeniz bölgesi maalesef ölçümlerimizde Türkiye'nin en kilolu bölgesi durumunda.
8: Karadeniz'in kilo tablosunu açıkladı. Bölge halkına uyarıda bulundu.
26: Kuymağı yiyelim, çıtlacı yiyelim ama lütfen hareket edelim.
8: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Trabzon'daydı. Yapımında sona yaklaşılan Trabzon Şehir Hastanesi'nin Kasım ayının sonlarında hizmete açılacağını duyurdu.
26: Bu şehir hastanesinin insanlarımızın hizmetine girmesiyle Trabzon sağlıkta en üst seviyeye ulaşmış olacak.
8: Kemal Memişoğlu Trabzon Şehir Hastanesi'ndeki incelemelerinin ardından açıklamalar yaptı.
26: Yani esas hedefimizin sağlıklı kalmak olması, kötü alışkanlıklardan, kötü beslenmeden, hareketsizlikten uzak durmamız lazım. Sigara dediğimiz, alkol dediğimiz kötü alışkanlıklardan herkesin uzak durmasını, egzersiz yapmasını ve kilolarına dikkat etmesini istiyorum.
8: Karadeniz bölgesinin ülkenin en yüksek kilo oranına sahip olduğuna dikkat çeken Bakan Memişoğlu, bölge halkına hareket etme uyarısında bulundu.
26: Eskiden sabah kahvaltısında kuymak yiyip tütün tarlasına giden annelerimiz, ninelerimiz gibi değil, maalesef masada oturan insanlar olmuş durumdayız. Onun için hareketli anne olacak.
6: ABD-İran hattında gerilim son günlerde yeniden yükseldi. Wall Street Journal'a konuşan kaynaklar, ABD Başkanı Trump'ın İran'a karşı sabrının tükendiğini ve Trump'ın intikam moduna geçtiğini söylüyor.
8: Trump cephesinde sabır taştı. Beyaz Saray kulislerinden sızan bilgiler Washington'da tansiyonun zirveye çıktığını ortaya koydu.

0: Şirketlerine kestiği cezaları sert bir dille eleştirdi ve ek gümrük vergisi tehdidinde bulundu. Apple'a 15 milyar dolar, Meta'ya 3 milyar dolar, Amazon'a da 2,5 milyar dolar ve Google'a da yaklaşık 1 milyar dolar ceza verildiğini ifade eden Trump, AB'nin çok ağır bir bedel ödeyeceğini ifade etti.
1: Avrupa Birliği ABD'li şirketlere ceza kesti. Trump çileden çıktı. Avrupa Birliği'nin çok ağır bedel ödeyeceğini söyledi. ABD ile Avrupa Birliği arasında ticari savaş devam ediyor. Son olarak Avrupa Birliği çeşitli gerekçelerle ABD'ye ait olan şirketlerden Apple'a 15 milyar dolar, Meta'ya 3 milyar dolar, Amazon'a 2,5 milyar dolar ve Google'a yaklaşık 1 milyar dolar ceza verdi. ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AB'nin düzenli olarak ABD merkezli şirketlere hedef aldığını öne sürdü. Apple, Meta ve Amazon'un ardından Avrupa Birliği'nin Google'a da herhangi bir gerekçe sunmadan 1 milyar dolar ek ceza kestiğini belirten Trump, Google'a verilen toplam ceza miktarının 18 milyar doları aştığını ifade etti. Trump söz konusu uygulamaların yasa dışı ve ayrımcı olduğunu söyledi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Avrupa için bir kumbara değildir ve olmasına da izin vermeyeceğiz. Bu paylaşımın Amerikan şirketlerini ve dolayısıyla Amerikan mükelleflerini soyma uygulamasına karşı derhal bir 301. madde soruşturması başlatacağımızın resmi göstergesi olmasını sağlayın. Avrupa Birliği bu yasa dışı ve etik dışı davranışının bedelini çok ağır ödeyecektir. Cezalar tamamen iptal edilecek ve kendilerine en kısa sürede büyük oranlarda gümrük vergi uygulanacaktır.
1: ABD Ticaret Kanunu'nun 301. maddesi yönetime haksız ticaret uygulamalarına başvurduğu tespit edilen ülkelere karşı tek taraflı yaptırım ve ek gümrük vergisi getirme yetkisi tanıyor.
0: Gazze'de savaşın, soykırımın acı bilançosu artık sadece yıkılan binalarla ölçülmüyor. Bir çakmak, evet, yalnızca bir çakmak. Bugün bir ailenin yemek pişirip pişiremeyeceğinin, çocukların aç kalıp kalmayacağını belirliyor. Bir zamanlar değersiz görülen bu küçük eşya, şimdi hayatta kalmanın sembolü.
3: İsrail saldırıları sonucu harap olan Gazze'nin çadır kamplarında her gün ateş yakabilmek için verilen sessiz bir mücadeleyle başlıyor. Yakıt yok, gaz yok, elektrik yok. Yemek pişirebilmek için geriye sadece karton, plastik parçaları ve bir çakmak kalıyor. Ama artık o çakmağı bulmak bile neredeyse imkansız.
4: Çadır çakmak olmadan işe yaramaz. Eskiden 3 çakmak 1 şekeldi. Şimdi tek çakmak 100 şekel. Buna gücüm yetmiyor.
3: Çakmağı olmayanlar komşularının yaktığı ateşten kor almaya çalışıyor. Bir karton parçasını tutuşturup kendi çadırına koşuyor. Çoğu zaman ateş sönüyor ve aynı yolculuk yeniden başlıyor. Savaş insanların mesleklerini de değiştirdi. Bir zamanlar tarım mühendisi olan Hassan Ebu Latifa bugün kırık çakmakları onararak yaşamını sürdürüyor.
5: Bu bir meslek değildi ama savaş bizi buna mecbur bıraktı. İnsanlar yeni çakmak alamıyor, eskilerini tamir ettiriyor.
3: Bugün Gazze'de tek bir çakmak onlarca çadırın ortak umudu. Bir fırında ekmek yapan anne ise yaşadıkları gerçeği tek cümleyle özetliyor.
4: Çakmak varsa iş var. Çakmak yoksa hayat duruyor.
3: Gazze'deki İsrail soykırımı artık insanların elindekini değil, en küçük ihtiyacını bile elinden alıyor.
0: Batı Şeria'da İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerinin düzenlediği saldırıda aynı aileden 4 Filistinli hayatını kaybetti.
3: İşgal altındaki Batı Şeria'da bir kez daha kan döküldü. Nablus'un güneybatısındaki Tel Köyü, İsrail askerleri ve silahlı Yahudi yerleşimcilerin hedefi oldu. Filistinli yetkililere göre aynı aileden 4 kişi yakın mesafeden açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Saldırıda 4 Filistinli de yaralandı. Görgü tanıkları ve Filistinli yetkililer silahlı yerleşimcilerin köye baskın düzenlediğini, evlere saldırdığını ve köylülerle çatışma çıktığını aktardı. İddiaya göre

0: İsrail askerleri de yerleşimcilerle birlikte köylülere ateş açtı. Kameralara yansıyan görüntülerde silahsız Filistinlilere silah doğrultulduğu ve çok yakın mesafeden peş peşe ateş edildiği görüldü. Filistin Dışişleri Bakanlığı saldırıyı katliam olarak nitelendirdi. Bakanlık İsrail'i olayın tüm sorumlusu ilan ederek uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı. İsrail ordusu ise bölgede İsrail'li sivillere yönelik silahlı saldırı düzenlendiğini, bir İsrailli'nin hayatını kaybettiğini ve olayın ardından bölgenin abluka altına alındığını açıkladı. Ordu saldırganların yakalanması için Nablus çevresinde geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu. Yaşanan olayın ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu güvenlik yetkilileriyle acil toplantı kararı aldı. Batı Şeria'da gerilim her geçen gün daha da tırmanırken siviller bir kez daha saldırıların ortasında kaldı.
1: İngiltere'de camilere yönelik İslam karşıtı saldırılar artıyor. Son bir yılda 70'ten fazla cami hedef alındı. Uzmanlar ortalama her 5 günde bir ibadethaneye saldırının düzenlendiğine dikkat çekti.
0: İngiltere'de camilere yönelik İslam karşıtı saldırılar endişe verici boyutlara ulaştı. British Muslim Trust'un yayımladığı son rapora göre Birleşik Krallık'ta ortalama her 5 günde bir camiye hedef alınıyor. Son bir yılda ülke genelinde 70'ten fazla camiye saldırı düzenlendi. Raporda saldırıların şiddet, yıldırma, mala zarar verme, taciz, çevrim içi istismar ve İslam karşıtı nefret söylemleri şeklinde yapıldığı belirtildi. En fazla saldırının yaşandığı bölgelerse Londra, Greater Manchester ve West Midlands oldu. Sadece son 12 ayda Londra'da 9 camiye hedef alınırken Birmingham'daki bir cami 3 ayrı saldırıya maruz kaldı. İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın verileri de tabloyu doğruluyor. Buna göre İngiltere ve Galler'de İslam karşıtı nefret suçları Mart 2025'e kadar olan 12 aylık dönemde %19 arttı. British Muslim Trust İcra Kurulu hükümete acil önlem çağrısında bulundu. Hükümet camilerin korunmasına yönelik 40 milyon sterline kadar güvenlik fonu ayırdığını açıklasa da vakıf birçok caminin bu desteğe ulaşamadığını belirtiyor. Öte yandan 21 Temmuz'da İngiltere Kralı 3. Charles'ın Cambridge Merkez Camisi'ni ziyareti dikkat çekmişti. Charles, cami yetkilileri ve Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya gelmiş, ziyaret bir İngiliz hükümdarının Müslümanlara ait bir ibadethaneye gerçekleştirdiği en önemli temaslardan biri olarak değerlendirilmişti.
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olmak için yarışacak olan isimler belli oldu. 6 aday ABD'deki BM binasında bir araya geldi.
0: Birleşmiş Milletler'de koltuk yarışı resmen başladı. Genel Sekreter Antonio Guterres'in görev süresinin sonuna yaklaşılırken New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu tarihi bir açık oturuma ev sahipliği yaptı. Gelecek Genel Sekreter başlıklı oturumda koltuğa talip olan 6 aday ilk kez kamuoyu önünde karşı karşıya geldi. Aday listesi bir hayli kabarık. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, Şili eski Cumhurbaşkanı Michel Bachelet, Senegal eski Cumhurbaşkanı Macky Sall, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü lideri Rebecca Greenspan, eski Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Maria Fernanda Espinosa ve Guyana'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Caroline Rodriguez Birket dev krizleri çözmek için vizyonlarını sundu. Masadaki en kritik başlıklarsa Birleşmiş Milletler'in içini kemiren bütçe krizi, yapılması yılan hikayesine dönen reform çalışmaları ve dünyanın dört bir yanında alevlenen uluslararası krizlerdi. Dünyanın en zorlu diplomasi koltuğuna kimin oturacağı önümüzdeki günlerde netleşecek. Ancak kesin olan bir şey var. Yeni genel sekreteri her zamankinden daha fırtınalı bir küresel tablo bekliyor.
1: Avrupa iklim krizinin ağır faturasıyla karşı karşıya. Fransa'da Haziran ayındaki aşırı sıcaklar 5700'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Uzmanlar uyarıyor, Artık tehlike sadece sıcaklık değil, kıtayı saran kuraklık da kontrolden çıkıyor.
0: Fransa sıcak hava felaketini yaşıyor. Ulusal Halk Sağlığı Kurumu'nun verilerine göre Haziran ayında etkili olan sıcak hava dalgası şok etkisi yaptı. Ülke genelinde 5700 aşkın fazladan ölümün resmi kayıtlara geçtiği kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin büyük bölümünü 75 yaş ve üzerindeki risk grubundaki vatandaşlar oluşturdu. Ancak sıcak çarpması, sıvı kaybı ve kalp rahatsızlıkları gençleri ve açık alanda çalışanları da vurdu. Öte yandan uzmanlara göre Fransa son 50 yılın en kötü hasadına hazırlanıyor. 1 milyon hektardan fazla tarım arazisinin sıcak havadan dolayı yaşanan afetlerden zarar gördüğü ifade ediliyor. Bilim insanlarına göre Avrupa'daki kuraklığın temel nedeni artık yağış eksikliği değil, iklim krizinin tetiklediği rekor sıcaklıklar. Nehirler çekiliyor, toprak kuruyor, su kullanımına kısıtlamalar getiriliyor. Orman yangınları büyürken tarımsal üretim de ağır darbe alıyor.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş algoritma tuzaklarına dikkat çekmek isterken kendi çektiği videoda bile bildirim yağmuruna tutuldu. Kaydırma sarmalı tehlikesine karşı uyardı Göktaş ve 15 yaş altına sosyal medya yasağını hatırlattı. Ailelere de kritik bir çağrıda bulundu.
2: Hepiniz bunu yaşıyorsunuz değil mi?
3: Algoritmaların kurduğu dijital tuzaktan bahsederken bile algoritmanın bildirim yağmuruna tutuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, algoritmalar üzerinden kurulan sinsi tuzak için uyarıda bulunmak istedi. Ama kendisi de algoritmadan kaçamadı.
2: Uygulamalar biz orada vakit geçirdikçe bizi daha fazla tanıyıp karşımıza daha da kişiselleştirilmiş önerilerle çıkıyor. Sonra da maalesef hepimiz kaydırma sarmalının içine düşüyoruz.
3: Ekrandan uzak kalınca algoritma bunu anlıyor ve içerik tüketmemiz için telefona bildirimler gönderiyor. Böylece sizi dijital ortama çekiyor.
2: Algoritmalar bizim 25 dakikadır ders çalıştığımızı ya da 45 dakikadır ailemizle vakit geçirdiğimizi biliyor ve ekrandan uzak durmamıza dayanamıyor.
3: Algoritma tuzağı dikkati dağıtıyor, odağınızı kaybettiriyor.
2: Bugün WhatsApp'tan gelen bir mesaja baktıktan sonra üzerine çalıştığınız konuya geri dönmeniz ortalama 23 dakika sürüyor.
3: Bakan Göktaş 15 yaş altına sosyal medya erişim engeli düzenlemesinin başarılı olması için ailelere bir de uyarı yaptı.
2: Çocukların gelişim çağlarının başlangıcında odaklanma becerilerinin kaybolmasına izin vermemeliyiz. Şirketlere önemli yükümlülükler de getirdik. Ancak sadece yasa yeterli olmaz. Tüm ailelerin bu süreçte bizlere destek olması gerekir.
1: Ekran bağımlılığı çocukları ve gençleri de tehdit ediyor. Dijitalde geçirilen süre 4 saatin üzerine çıktığında kaygı ve depresyon belirtisi 2'ye hatta 3'e katlanıyor. Obezite ihtimali de %30'a yükseliyor. Peki vatandaş bu riskleri ne kadar ciddiye alıyor? Ne yapmalıyız? İşte gelen cevaplar.
4: Kimi video seyrediyor, kimi ise oyun oynamak için kullanıyor. Artık telefon gençlerin ve çocukların elinden neredeyse hiç düşmüyor. Çocuklarınız ekran başında ne kadar süre geçiyor?
5: Bir günde 2 saat bakıyordur. Hareketsizlik, odaklanma sorunları, kendilerini dış dünyaya kapatıyor çocuklar. İçine attıkları o enerji çocuklarda ruhsal sıkıntılara sebep oluyor.
6: 1 saat gibi. Oyun oynuyorum, azıcık video izliyorum. Zaten tabletimin şarjı da 1 saatte bitiyor.
7: 15-20 dakika çok izletmiyoruz. Ekran çok faydalı bir şey değil zaten. O yüzden vermiyoruz. Biraz sınır koymak gerekir.
4: Çocuklarda ekran süresi 4 saatten fazla olduğunda hem kaygı hem de depresyon belirtileri ortaya çıkıyor.
8: Uzun zamandır ekransız ilerliyorduk. Bazı durumlarda günlük 1 saat. Yemekte falan zaten hiçbir şekilde vermiyorum. Ekranı kestiğimiz zaman da çocuğun aileyle iletişimimiz arttığını birebir şahit oldum.
9: Küçüklüğünden beri alıştırdık. Ekran gibi şeylere maruz bırakmadık. Daha çok kendisini geliştirici şeyler uyguladım.
10: Yarım saat, 30 dakika gibi. gibi. Yoksa ciddi göz sorunlarına, sağlık sorunlarına yol açabilir. Ekransız kaldığımda daha faydalı işler yapabilirim.
11: Bazen çok, bazen az. Az sosyal bir hayat yaşıyor çocuklar maalesef günümüz ortamında.
12: 1-2 saat oluyor genellikle. Oyun oynuyorum. Belirli bir süreden sonra kendimi bırakıyorum.
4: Çocuklarda ekran süresinin artması ruhsal bozukluklar kadar bedensel hasara da yol açıyor. Ekran süresi uzadıkça çocuklarda obezite riski %30 oranında artıyor.
13: 2-3 saat kadar. Daha fazlası çok nadir durumlarda oluyor. Olduğu günler oluyor. Ekran başında devamlı oturup bir şeyler yedikleri için olabilir. Hareketsiz kaldıklarından dolayı olabilir.
14: Genellikle yarım saat kadar. Yani daha fazlasına gerek olduğunu düşünmüyorum çok.
15: Çok bakınca bir de benim çok ağlayasım geliyor. Yani böyle bir şey, garip oluyorum. Sinirli oluyorum. Kendimi kötü hissediyorum.
16: Uzun süreli kaldıysa, kilitlendiyse aldığım zaman o tepki gösterebiliyor. Ya ağlaması oluyor ya vermeyeceğim diyor. Böyle şeylerle karşılaşıyorum. Büyüklere söz geçirmek daha zor. Büyük kızım var mesela. Ekran süresi de daha çok uzun.
17: Hoşlanmıyorum. Çünkü bir telefon eline gelince çok oynamak istiyorsun. Telefonla zaman geçirmek gerçekten zarardı.
1: Önce kaza yaptı, sonra mahalleyi ayağa kaldırdı. Aksaray'da alkollü şekilde kaza yapan ve sonrasında polise direnen ve sokaklarda kaçışan grup ortalığı birbirine kattı. 12 kişi gözaltına alındı.
0: Hem alkollü araç kullanıp duvara çarptı, hem de ben esnafım diyerek yakınlarını toplayıp sokağa ayağa kaldırdı.
18: Beni esnaf adamım, kurbanım olayım.
19: Alkollü araba kullanıyorsunuz beyefendi.
18: Abi alkollü araba kullanıyorum diye. Serkan abi.
19: Şurayı bir hallet ya.
0: Aksaray'da 1.26 promil alkolü çıkan sürücü kaza yaptı. 25 bin lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu. Ancak asıl hareketlilik bundan sonra başladı. İddiaya göre sürücünün çağırdığı arkadaşları ve yakınları ortalığı birbirine kattı.
20: Abi karşıya geçmiş, karşıya geçmiş, karşıya geçmiş. Karşıya geçmiş abi.
0: Sürücünün yakınları hem polise zorluk çıkardı, hem de basın mensuplarının üzerine yürüdü.
21: Sen niye kameranı
19: alıyorsun abi? Aynen, basın mensubuyum ya, beni bırak.
0: Uyarıları dinlemeyen gruba takviye ekipler destek vererek müdahale etti.
22: Abi herkes aldılar abi. Uzaklaş! Uzaklaş!
19: Uzaklaş! Yaklaşma! Yaklaşma! Gel! Al bunu da!
23: Şu arabayı bir aç. Allah Allah.
0: Olaylı gecede polise direnen 12 kişi gözaltına alınırken kazaya karışan otomobil ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.
1: Bursa'da iki katlı bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü, ancak evde bulunan bir kişi hayatını kaybetti.
0: İki katlı ev yandı. Alevler geceyi aydınlattı. Üzücü haber gün ağarınca ortaya çıktı. Bursa'nın İsmetiye mahallesindeki iki katlı evin ikinci katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri görenler hemen itfaiyeye haber verdi. Binayı saran yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evde yapılan incelemelerde ise acı manzarayla karşılaşıldı. Ekiplerin yaptığı kontrolde evde Erkut Şentürk'ün cansız bedeni bulundu. 30 yaşındaki gencin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.
1: Sıçradı, balıklama daldı, ışığı indirdi, prizi kapattırdı. Bursa'da bir veteriner kliniğinde masaya tırlan kedi bir anda panter kesildi. Veteriner hekime ecel terleri döktüren ve kliniği de alt üst eden o kediyi izliyor.
0: Masaya fırladı, tavana sıçradı, lambaya daldı. Etrafta ne var ne yok dağıttı. (Gülüyor) Türkiye'yi gülümseten görüntüler Bursa'da veteriner kliniğinde kaydedildi. Sıradan bir muayene günüydü. Masadaysa sakin sakin bekleyen bir sokak kedisi. Kısırlaştırılmak üzere veteriner ekibi hazırlayacaktı. Her şey yolunda gibiydi. Derken kedi bir anda füze gibi havalandı. Kediyi bulmak için kliniğin içinde arama başladı. Eldivenler takıldı, hazırlıklar tamamlandı. Veteriner hekim onu sakin bir sesle çağırdı ama cevap gecikmedi. Bir anda klinikte zelzele etkisi oluşturan bir ses yükseldi. Kedi rafta duran eşyaları devirdi. Ancak küçük kedinin başka planları da vardı. Önce tavan lambası, sonra klinikte kısa süreli panik.
2: Ne yaptın?
3: Ben bunu anlamadım.
0: Birkaç saniye içinde sıradan bir klinik aksiyon filmini aratmayan görüntülere sahne oldu.
2: Yani aşırı derecede şaşırdık. Hiç öyle bir şey beklemiyorduk. Deprem oldu sandık bir an şeyle
3: İlk
2: birlikte,
3: defa yaşadık
2: sarsıntıyla birlikte. Evet, ilk defa böyle bir şey yaşadık.
0: Geride ise milyonlarca kişinin izlediği gülümseten görüntüler kaldı.
3: 7 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Ben ilk defa böyle bir kedi gördüm.
1: Gaziantep'te bir düğün magandası halay sırasında tabancasıyla havaya ateş açtı. Tepki toplayan o görüntülerde ateş açan kişinin mahalle muhtarı olduğu öğrenildi.
0: Güvenlik ve asayiş görevini unuttu, düğünde havaya ard arda ateş açarak magandalığa soyundu. Muhtarın görüntüsü tepki topladı. Gaziantep'in İslahiye ilçesi Yeniceli mahallesinde düğün vardı. Davetliler heyecan ve mutlulukla halay çekiyordu. Ancak düğün heyecanını o bilindik ses bozdu. Mahalle muhtarı olduğu iddia edilen kişi belindeki tabancayı çıkardı. Ard arda defalarca havaya ateş etti. Davetlilerse silah sesleri üzerine kısa süreli panik yaşadı. Cep telefonu kamerasına yansıyan o görüntüyle ilgili inceleme başlatıldı.
1: Başka bir magandalık haberi de Sakarya'dan geldi. Kaynarca ilçesinde aynı mahallede iki düğün vardı. Ancak düğün konvoylarında yine magandalar ortaya çıktı ve istenmeyen görüntüler oluştu.
5: Arkadaşlar şu anda otomatik silahla ateş ediyorlar. Emniyete şikayet ediyorum.
0: Düğün konvoyuna çıktılar, ne kural dinlediler ne de etrafa huzur verdiler. Yine silahlar patladı, yürekler ağza geldi. Görüntülerin adresi Sakarya'nın Kaynarca ilçesine bağlı Büyükyanık Mahallesi. Bir çiftin mutlu gününde düğün konvoyu yola çıktı. Konvoydaki bir kişi trafiğin ortasında kuru sıkı tabancayla havaya ateş açtı. O anlarda kameralar kayıttaydı.
5: Arkadaşlar şu anda otomatik silahla ateş ediyorlar. Emniyete şikayet ediyorum. Kesinlikle bu yasak.
0: Bu görüntüde aynı mahalledeki başka bir düğün konvoyundan. Bu sefer yivsiz av tüfeği kullanıldı. Bir genç havaya ard arda ateş etti. Trafikte korku dolu anlar yaşandı. Yapılan ihbarlar sonrası iki magandaya toplam 23 bin liradan fazla ceza kesildi. Haklarında adli işlem başlatıldı.
1: Hindistan'da tarlada uyuyakalan bir çiftçinin gömleğine kobra girdi. Nefes kesen bir operasyonla bakın kobra nasıl çıkarıldı.
6: Kobra
0: uyuyor. Dinlenmek için uzandı ama uyandığında göğsünde ölüm vardı.
6: Bıçak böyle uyuyor.
0: Hindistan'da tarlada dinlenmek için uzanan bir çiftçi hayatının en korku dolu anlarını yaşadı. İddiaya göre bir kobra uyuyan çiftçinin gömleğinin içine girdi. Durumu fark eden arkadaşları paniğe kapılmaması için çiftçiyi kıpırdamaması konusunda uyardı.
6: Uparke kolu batın uparke. Uparke batın kolu.
0: Çiftçi yılanın saldırmaması için dakikalar boyunca neredeyse nefesini tutarak hareketsiz bekledi. Arkadaşları ise gömleğin düğmelerini tek tek açıp kıyafeti dikkatlice çıkararak kobraya ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık 4 dakika süren gerilim dolu müdahalenin ardından kobra güvenli şekilde çıkarıldı. Çiftçi ise tek bir çizik bile almadan ölümle burun buruna geldiği olaydan kurtulmayı başardı.
1: Güney Kore'de de masa tenisi maçı saniyeler içinde yaşam mücadelesine dönüştü. Kalbi duran 73 yaşındaki adamı salonda bulunan bir polis memuru zamanla yarışarak bakın hayata nasıl döndürdü.
0: Güney Kore'nin Seongnam kentinde 73 yaşındaki bir adam masa tenisi oynadığı sırada aniden yere yığıldı. Kalbinin durduğunu fark eden ve o sırada salonda bulunan polis kıdemli komiseri Kim Samso hiç vakit kaybetmeden kalp masajına başladı. Yaklaşık 10 dakika boyunca aralıksız sürdürülen müdahalenin ardından yaşlı adam yeniden nefes aldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan adam tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Hayatını kurtaran polis memurunu unutmayan 73 yaşındaki adam, emniyetin internet sitesine yazdığı teşekkür mesajında kendisini yeniden hayata bağlayan polis ve sağlık ekiplerine minnettarlığını dile getirdi.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çöken buğday silosunda facia yaşandı. İnkazın altında kalan bir işçi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
7: ...2500 tonluk dev buğday silosu saniyeler içinde yerde bir oldu. Enkaz yığını bir işçiye mezar oldu. Burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Gazi Mausa'nın Kumyalı köyünde yaşanan faciada... ...göçük altında kalan 46 yaşındaki Lokman Hacı Hasanoğlu için ekipler zamana karşı yarıştı. Polis, itfaiye ve sivil savunma ekipleri tonlarca beton ve demirin arasında hayat belirtisi aradı. Nefesler tutuldu. Saatler süren çalışmanın ardından ağır yaralı çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı. Ancak beklenen haber gelmedi. Lokman Hacı Hasanoğlu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Facianın eşiğinden dönüldü. Nijerya'dan havalanan 68 kişinin bulunduğu yolcu uçağı Benin'de iniş yaptıktan sonra pistten çıktı.
0: Lagos'tan havalanan Enugu Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Benin Havalimanı'na inişinin ardından pistten çıkarak çalılık alanda durdu. Uçakta bulunan 63 yolcu ve 5 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Kazada yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı. Yetkililer facianın eşiğinden dönülen kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde de 11 kişinin bulunduğu uçak havalandıktan kısa süre sonra suya çakıldı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yolcular alevler yükselmeden tahliye edildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletindeki Suchia adası yakınlarında Canmore Air'a ait deniz uçağı suya çakıldı. Seattle'dan havalanan uçaktaki 11 kişi kazanın ardından hızla tahliye edildi. Kısa süre sonra uçakta yangın çıktı. Kazada 4 kişi yaralanırken olay yerine ABD ve Kanada sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazanın nedeni araştırılıyor.
1: Turizm sektörüne yeni bir destek geliyor. Konaklama tesislerinde çalışanlar için her ay 3500 TL prim ödenecek. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.
8: Türkiye turizmi son yıllarda yalnızca büyük bir sektör değil, aynı zamanda ülkemizin ekonomik gücünü, kültürel zenginliğini ve uluslararası marka değerini temsil eden stratejik bir alan haline gelmiştir.
0: Turizm sektörü desteklenecek. Konaklama tesisleri çalışanları için her ay 3500 lira prim ödenecek. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Turizm sektörünün istihdam kapasitesini güçlendirmek amacıyla yeni bir uygulama başlatıldı.
9: Turizm işletme belgeli konaklama tesislerinde çalışan sigortalılar için 2026 yılı Mayıs-Aralık dönemini kapsayan prim desteği uygulanacak. Belirli koşulları sağlayan her bir sigortalı için 3500 TL destek sağlanacak.
0: Bu kapsamda 6 milyar lira kaynak ayrıldı. Destek yıl sonuna kadar devam edecek.
10: Çalışma hayatı yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda teknolojik, demografik ve toplumsal dönüşümlerin etkisi altında yeniden şekillenmektedir.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Yalova'daydı. Sürücülerin kabusu olan saatler süren virajlı yollara dev tüneller yapıldı ve son verildi o çileye. Müjdeli haberi de bizzat bakan verdi. Yalova, Armutlu yolunun yarım saate düştüğünü açıkladı.
11: Bir saatten yaklaşık 30 dakikaya düşürdük.
0: Yalova ulaşımda tarih yazıyor. Çileli yollar bitiyor, tüneller açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Yalova'daydı. Müjdeyi verdi. Yalova Armutlu yolu yarım saate düştü dedi.
11: Projemiz sayesinde seyahat süresini bir saatten yaklaşık 30 dakikaya düşürdük.
0: Uraloğlu tam 6 dev tünel birden inşa edildiğini de belirtti.
11: Yolumuzla birlikte toplam uzunluğu 6140 metre olan tam 6 tünelimizi hizmete açıyoruz.
0: Peki bu dev tüneller hangi çileyi bitiriyor?
11: Yalova'yı Esenköy ve Armutlu'ya bağlayan toplam 45 kilometrelik güzergahımızın 2,5 kilometresi bütünlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yoldan oluşuyor.
0: Daracık yollarda çile bitti. Esenköy geçişi dahil kilometrelerce uzunluktaki bu yol çift şeritleri ve geniş banketleriyle adeta otobana dönüştü.
11: Esenköy geçişini oluşturan 10,7 kilometresi bütünlü sıcak karışım kaplamalı çift şeritli, yine banketleriyle, emniyet şeritleriyle beraber çift şeritli bir yolumuz.
0: Bakan Uraloğlu 4 köprü ve 4 alt geçit daha geldiğini açıkladı.
11: Projemizde 4 adet köprü ve 4 adet alt geçidi de beraberinde inşa edeceğiz. Mevcut yol uzunluğunu 9,4 kilometreden 5,9 kilometreye düşürerek yolumuzu 3,5 kilometre kısaltacağız. Ama daha da kıymetlisi, 19 dakika olan seyahat süresini değerli kardeşlerim sadece 3 dakikaya indireceğiz.
0: TGRT FM Haber. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. TGRT FM. Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.
24: TGRT FM, TGRT FM, TGRT FM.
25: Gölge Sultanlar. Nalıncı Baba.
26: Murat Han o gün bihoştur. Telaşeli görünür. Sanki bir şeyler söylemek ister, sonra vazgeçer. neşeli deseniz değil, üzüntülü deseniz hiç değil. Vezir-i Azam Siyavuş Paşa sorar. Hayrola efendim, canınızı sıkan bir şey mi var? Akşam garip bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah. Hayır mı şer mi öğreneceğiz. Nasıl yani? Hazırlan, dışarı çıkıyoruz. Ve iki molla kılığında çıkarlar yola. Görünen o ki padişah hala gördüğü rüyanın tesirindedir ve gideceği yeri iyi bilir. Seri ve kararlı adımlarla Beyazıt'a çıkar, döner Vefa'ya. Zeyrek'ten aşağılara sallanır. Un kapanı civarlarında soluklanır. Etrafına daha bir dikkatli bakınır. İşte tam o sıra orta yerde yatan bir ceset gözlerine batar. Sorarlar. Kimdir bu? Ahali. Aman hocam hiç bulaşma derler. Ayyaş'ın meyhurun biri işte. Nereden biliyorsunuz? Müsaade et de bilelim yani. 40 yıllık komşumuz. Bir başkası tafsilata girer. Biliyor musunuz der. Aslında iyi sanatkardır. Azaplar çarşısında çalışır. Nalının hasını yapar. Ancak kazandıklarını içkiye, fuhuşa harcar. Hem şişe şişe şarap taşır evine, hem nerede namlı mimli kadın varsa takar peşine. Hele yaşlının biri çok öfkelidir. İsterseniz komşulara sorun der. Sorun bakalım onu bir kere olsun cemaatte gören olmuş mu? Hasılı mahalleli döner ardını gider. Bizim tebdili kıyafet mollalar kalırlar mı ortada? Tam vezir de toparlanıyordur ki padişah önünü keser. Nereye? Bilmem, bu adamdan uzak durmayı yeğlersiniz sanırım. Millet bu, çeker gider. Kimseye bir şey diyemem. Ama biz gidemeyiz. Öyle veya böyle tebaamızdır. Defnini tamamlasak gerek. İyi ya, saraydan birkaç hoca yollar, kurtuluruz vebalden. Olmaz. Rüyadaki hikmeti çözemedik daha. Peki ne yapmamı emir buyurursunuz? Molladağa devam. Naaşı kaldırmalıyız en azından. Aman efendim, nasıl kaldırırız? Basbayağı kaldırırız işte. Yapmayın, etmeyin sultanım. Bunun yıkanması, paklanması var. Tekfini, telkini. Merak etme, ben beceririm. Ama önce bir gasilhane bulmalıyız. Şurada bir mahalle mescidi var ama... Olmaz. Vefat eden sen olaydın, nereden kalkmak isterdin? Ne bileyim, Ayasofya'dan, Süleymaniye'den, en azından Fatih Camii'nden. Ayasofya ile Süleymaniye'de devlet erkanı çoktur. Tanınmak istemem. Ama Fatih Camii'ni iyi dedin. Hadi yüklenelim. Ve gelirler camiye. Siyavuş Paşa sağa sola koşturur, kefen tabut bulur. Padişah bakır kazanları vurur ocağa. Usulünce bir güzel yıkarlar ki naaş ayan beyan güzelleşir sanki. Bir nurdur aydınlanır alnında. Yüzü şakilere benzemez, hem manalı bir tebessüm okunur dudaklarında. Padişahın kanı ısınmıştır bu adama. Vezirin ona keza. Meçhul nalıncıyı kefenler, tabutlar, musalla taşına yatırırlar. Ama namaz vaktine hayli vardır daha. Bir ara vezir sıkıntılı sıkıntılı yaklaşır. Sultanım der. Yanlış yapıyoruz galiba. Nasıl yani? Heyecana kapıldık, cenazeyi sorup araştırmadan getirdik buraya. Kim bilir, hanımı vardır belki, belki de yetimleri. Doğru, öyle ya. Neyse, sen başını bekle. Ben mahalleyi dolanıp geleyim. Vezir cüzüne, tesbihine döner. Padişah garip maceranın başladığı noktaya koşar. Nitekim sorar soruşturur, nalıncının evini bulur. Kapıyı yaşlı bir kadın açar. Hadiseyi metanetle dinler, sanki bu vefatı bekler gibidir. Hakkını helal et evladım der. Belli ki çok yorulmuşsun. Sonra eşiğe çöker, ellerini yumruk yapar, şakaklarına dayar. Ağlar mı? Hayır, ama gözleri kısılır, belki hatıralara dalar. Neden sonra silkinip çıkar hayal dünyasından. Biliyor musun oğlum diye dertli dertli söylenir. Bizim efendi bir alemdi vesselam. Akşamlara kadar nalın yapar ama birinin elinde şarap şişesi görmesin, elindekini avucundakini verir satın alırdı. Sonra getirip dökerdi helaya. Niye? Ümmeti Muhammed içmesin diye. Hayret. Sonra malum kadınların ücretini öder, eve getirirdi. Ben sizin zamanınızı satın aldım mı? Aldım derdi. Öyleyse şimdi dinleseniz gerek. O çeker gider, ben menkıbeler anlatırdım onlara. Mızraklı İlmihal, Hüccetül İslam okurdum. Bak sen, millet ne sanıyor halbuki? Milletin ne sandığı umurunda değildi. Hoş, o hep uzak mescitlere giderdi. Öyle bir imamın arkasında durmalı ki, derdi. Tekbir alırken Kabe'yi görmeli. Öyle imam kaç tane kaldı şimdi? İşte bu yüzden nişancıya, sofulara uzanırdı ya. Hatta bir gün, bakasın efendi dedim. Sen böyle böyle yapıyorsun ama komşular kötü belleyecek. İnan cenazen kalacak ortada. Doğru, öyle ya. Kimseye zahmetim olmasın deyip mezarını kazdı bahçeye. Ama ben üsteledim. İş mezarla bitiyor mu dedim. Seni kim yıkasın, kim kaldırsın? Peki o ne dedi? Önce uzun uzun güldü. Sonra Allah büyüktür hatun dedi. Hem padişahın işi ne? İşte Nalıncı Baba o atsız sansız Allah dostlarından biridir. Asıl adı Muhammed Mimi Efendi'dir. Bergamalıdır. 1592 yılında vefat etti. Cenaze hizmetlerini bizzat padişah gördü ve mübareği evine defnetti. Kabri üzerine bir kubbe, önüne bir çeşme koydurdu. Dahası bir tekkeyle yaşattı adını. Türbesi un kapanında Cibali Tütün Fabrikası'nın arkasında Haratzade Camii karşısındadır.
24: TGRT FM.
4: Şimdi reklamlar.
12: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
13: Burada.
12: YKS Türkiye dördüncüsü.
13: Burada.
12: YKS Türkiye 12.'si.
13: Burada.
12: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
14: Burada.
12: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
13: Burada.
12: Kickbox Dünya Şampiyonu.
14: Burada.
12: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
14: Burada.
12: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
15: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren bizim evlerde sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
1: Abdullah-ı Şemdini Hazretleri, Anadolu'da yetişen büyük velilerden, kendilerine Silsile-i Aliye adı verilen büyük alim ve veliler silsilesinin 30.'sudur. Bu diyarda Nakşibendi, Müceddidi, Halidi kolunun önde gelen temsilcisidir. İsmi Abdullah'tır. Seyyid Abdülkadir-i Geylani Hazretlerinin 10. torunu ve Seyyid Taha-i Hakkari Hazretlerinin amcasıdır. Lakabı Siracüddin ve Menbaul Hilm'dir. Doğum tarihi bilinmemektedir. Şemdinli civarında dünyaya gelmiş, 1813 Hicri 1228 senesinde Şemdinli'nin Nehri kasabasında vefat etmiştir. Kabri orada olup ziyaret edilmekte ve bereketleri hasıl olmaktadır. Seyyid Abdullah-ı Şemdini Hazretleri kalplere şifa kaynağı olan sohbetlerinde buyurdular ki: takva şudur. İçinde, yani kalbinde bulunan niyet ve ahlakın hepsi öyle olmalıdır ki bunları bir tabağa koyup pazara götürsen, içlerinde senin yüzünü kızartacak, seni utandıracak bir şey bulunmasın. Ey insanlar! Size Allahü Teala'dan korkmanızı, onun nimetlerine çok hamd etmenizi tavsiye ederim. O size nimetini tahsis eyledi, rahmetini size ulaştırdı. Size ölümü hatırlayıp ona hazırlanmanızı, gafleti azaltmanızı tavsiye ederim. Sizden gafil olmayan ölümden siz nasıl gafil oluyorsunuz? Size nasihat verici olarak ölenler kâfidir. Siz görüyorsunuz, onlar kabirlerine bir bineğe binmeden götürülüyorlar. Onlar oraya kendi istekleriyle inmeden indiriliyorlar. Onlar ayrılacakları şeylerle meşgul oldular. Ahirette kendilerine lazım olan şeyleri zayi ettiler. Onlar dünyada kendileri için zararlı olan şeyleri kendilerinden uzaklaştıramadılar. Onlar faydalı olan şeylerde de bir çoğaltma yapamadılar. Dünyaya yakın oldular. Ona sevgi duydular da dünyada onları aldattı. Onlar dünyaya bağlandı, dünyada onları yere vurdu. Ey insanlar! Allahü Teala size rahmet eylesin. İmarına memur olduğunuz, davet edildiğiniz mekanlarınıza koşunuz. Allahü Teala'ya yapacağınız ibadet ve taatlere karşı sabır göstermek, günahlardan uzaklaşmak suretiyle Allahü Teala'nın size olan nimetlerini tamamlamış olursunuz. Yarın bugüne çok yakındır. İçinde bulunduğumuz günün saatleri ne kadar da çabuk geçiyor. Ayların içerisindeki günler de öyle. Senelerdeki aylar da öyle. Ömürdeki seneler de böyle. Hazreti Ali Efendimizin Hazreti Hüseyin Efendimize nasihati şöyledir: ey oğul, sana gizlide ve açıkta Allahü Teala'dan korkmayı, doğruyu söylemeyi, zenginlikte ve fakirlikte iktisatlı olmayı, dosta düşmana adaletli davranmayı, çalışkan olmayı, darlıkta ve genişlikte Allahü Teala'nın takdirine rıza göstermeyi tavsiye ederim. İstemediğim bir şeyin sonu cennet ise buna şer denmez. Hoşuna giden bir şeyin sonu cehennem ise buna da hayır denmez. Ey oğul, bil ki kim kendi aybına bakarsa başkalarının aybıyla uğraşmaz. Allahü Teala'nın taksimine razı olan kimse kaybettiği şeyden dolayı üzülmez. azgınlık ve taşkınlık kılıcını çekenin kendisi öldürülür. Kim başkasının kuyusunu kazarsa, oraya kendisi düşer. Başkasının perdesini yırtanın, kendi çoluk çocuğunun gizli şeyleri ortaya çıkar. Kendi hatasını unutan, başkasının hatasını büyük görür. Denize dalan boğulur, kendi görüşünü beğenen sapıtır, yolunu şaşırır. Aklını kâfi gören, aklım bana yeterlidir diyen, ayağı kayar ve düşer. İnsanlara karşı kibirlilik gösteren, hor ve hakir olur. Nefsinin arzu ve isteklerini terk eden, hür olur. Hasedi bırakanı insanlar sever. Ey oğul! Kanaat bitmeyen maldır. Ölümü çok hatırlayan, dünyada az bir şeye rıza gösterir. Sözünde ve işinde kendisine itibar edildiğini bilen kimsenin faydalı sözleri dışında konuşması az olur. Sait kimse başkasından nasihat alandır. Edep en iyi bir mirastır. Güzel ahlak en hayırlı arkadaştır. Ey oğul, sıla-i rahmi, akrabayı ziyareti kesme. Afiyet 10 parçadır. 9 parçası susmaktır. Fakat bundan Allahü Teala'yı zikretmek, hatırlamak müstesnadır. 10 parçadan birisi ise düşük ve bayağı kimselerle oturup kalkmayı terk etmektir. Allahü Teala'nın yasak ettiklerini yapan, sermayesi bunlar olan kimse kendisine zilleti getirmiş olur. Ey oğul, ilmin başı rıfktır, yumuşaklıktır. Onun afeti ahmaklıktır. Bela ve musibetlere sabretmek imanın hazinelerindendir. İffet fakirliğin, şükür zenginliğin süsüdür. Çok konuşan çok hata eder. Hatası çok olanın hayası az olur. Hayası az olanın verası da az olur. Verası az olanın kalbi ölür. Kalbi ölen cehenneme gider. Ey oğul! Günahkar kimseye ümidini kestirme. Nice günaha devam eden kimse vardır ki, sonu hayır olur. Nice taat üzere olan kimse vardır ki, ömrünün sonunda bozulur ve cehenneme gider. Orta yolu tutan kimseye işleri hafif gelir. Ey oğul! Kişinin kendini beğenmesi, aklının zayıf olduğuna delalet eder. Nice bakış vardır ki, hasret getirir. Nice söz vardır ki, nimet getirir. İslam'dan daha büyük bir şeref yoktur. Takvadan daha üstün bir şey yoktur. Afiyetten daha güzel bir elbise yoktur. Kendisine yetecek miktardaki rızıkla yetinen kimse, kısa zamanda rahata, genişliğe ve huzura kavuşur. Bir işi yapmadan önce tedbirini almak, sonra pişman olmamayı temin eder. Yorulmadan rahatlık olmaz. Dertlerle, sıkıntılarla karşılaşınca şikayetçi olup sızlanmak, çok sabırsız olmanın alametidir. Çok münakaşa etmek, düşmanlığın çokluğundandır. Kendini dağıtmak, hüznün şiddetli olmasındandır. Sözü yumuşak olana sevgi beslenir. Hayası ve cömertliği olmayan kimseye, ölmek yaşamaktan daha layıktır. Şemdinli'nin Nehri kasabasında, ilk defa irşat ve feyz kaynağı olan Seyyid Abdullah-ı Şemdini Hazretleri, Şafii mezhebi fıkhında ve diğer ilimlerde derin alim olup, ilmiyle amil, büyük veli, peygamberlik sırlarına vakıf ve Hazreti Osman'ın güzel ahlakını hatırlatan güzel ahlak sahibi olup, haya ve edebin kaynağı idi. Her hali istikamet ve doğruluk üzereydi. Sohbetleri hasta ruhlara gıda, bakışları kararmış kalplere şifa idi. İnsanların dünyada ve ahirette kurtuluşa ermelerinin saadet kapısının anahtarıydı. Seyyid Abdullah-ı Şemdini Hazretleri, kalplere şifa kaynağı olan nasihatlerinde buyurdular ki, bizim yolumuzun esası üç şeydir. Helal yemek, her hareketinde Peygamber Efendimiz'e tabi olmak ve bütün amellerinde halis niyet etmektir. Tevekkül imana yakındır. Herkesin tevekkülü imanı miktarıncadır. O halde tevekkül etmek isteyenin imanını amel ile beraber sağlam bulundurması gerekir. Fütüvvet, Allahü Teala'nın emirlerini yapmak, yasaklarından kaçınmak, güzel huylu olmaktır. Fütüvvet sahibi olan iyi bir Müslüman dostlarıyla sohbet eder. Onların ihtiyaçlarını giderir. Kendisine yapılan kötülüklere bile iyilikle karşılık verir. Kabahatlileri cezalandırmaz. Başkalarının kusurlarını araştırmaz. Kimsenin hatasını yüzüne vurmaz. Hiç kimseyi azarlamaz. Misafir gittiği yerde ikram edilen yemekte kusur bulmaz. Bütün

olmaz. Çünkü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala dostlarının yüzüne karşı somurtan insana buğz eder buyurdu. İyi bir Müslüman iyiliklerini görmez ve yaptığı işlerden karşılık beklemez. Tövbe etmeyi geciktirmez ve tövbesinde sebat eder. Allahü Teala'nın emri olduğu için çok çalışır. Hiçbir zaman rızkından endişeye düşmez. Tevekkül sahibidir. Başkalarının kendisine nasıl davranmalarını istiyorsa, insanlara da o şekilde muamelede bulunur. Nefsi için istediğini başkaları için de ister. Dua ederken duanın edeplerine uyar. Kulluk vazifelerine dört elle sarılır. Her an kendini hesaba çeker. Bu ana kadar geçen zamanının isyan ile geçtiğini düşünerek tövbe ve istiğfara devam eder. Haramlardan sakınır. Allahü Teala'yı hiç unutmaz. Zamanlarını ibadet ile geçirir. Nefsinin ve şeytanın hilelerinden sakınır. Dünyaya meyletmekten, yani dünyayı sevmekten Cenab-ı Hakk'a sığınır. Allahü Teala'yı unutturan her şeyden şiddetle kaçar. Bütün uzuvlarını yaratılış gayesine uygun kullanır. Her Müslümana hüsnü zann eder. Hakiki bir Müslüman devamlı nasihat eder. Emre bil maruf ve nehyanil münkerde bulunur. Kendi kusurlarını düşünür, merhamet sahibidir. Şehvetlerine uymaz, baş olma sevdasına kapılmaz, parmakla gösterilmekten kaçınır. Allahü Teala'nın emirlerini yapmakta, yasaklarından sakınmakta ve buna devam etmekte sabırlıdır. Dini İslam'a hizmet etmekten zevk duyar. Bu konuda karşısına çıkan her türlü zahmete katlanır. Başına gelen belaya sızlanmaz. Fütüvvet sahibi, iyi huylu bir Müslüman, kendisini ilgilendirmeyen şeylerle ve başkalarının aybını araştırmakla uğraşmaz. Dünyaya tamah etmez. Doğru sözü kabul eder, itirazda bulunmaz. Zengin ise fakir olanlardan ücretsiz hizmet beklemez. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, talebelerinden birinin pazardan aldığı yiyecekleri fakire verip taşıttığını görünce, o yiyeceği yemeyip dağıttırmıştır. Orada hazır bulunan İbrahim Havvas Hazretleri ise, o talebe arkadaşına, "Dünyayı gözünde o kadar büyütmüşsün ki, fakiri yiyeceklerinin hamalı yapıyorsun," buyurdu. İyi bir Müslüman, dünya malı için arkadaşlarına kırılmaz. Kimseden bir şey istemez. Kanaat sahibidir. Allahü Teala'nın verdiği nimetlere daima hamd eder. Kalbinin kırık olduğu zamanlarda Müslüman kardeşlerine dua eder. Onlar için af ve afiyet temennisinde bulunur. Cimrilikten sakınır. Allahü Teala için vermekten zevk alır. Kendisi için baki olan cebinde sakladığı değil, Allahü Teala için vermiş olduğudur. Müslümanların huzurunu kendi huzuruna tercih eder. Onların verdiği zahmetlere sabırla karşı koyar. Kimseye karşı kibirlenmez, böbürlenmez ve kimseyi hor görmez. Fütüvvet sahibi, hakiki bir Müslüman, yarım iş yapmaz, başladığı işi bitirir. Anne ve babasına öf bile demez. Onların günah olmayan emirlerini yapar. Çocuklarına iyi bir terbiye verir, dinini öğretir. Şefkatlidir, ailesiyle iyi geçinir, onu iyi idare eder. Haram olmayan isteklerini gücü yettiği kadar yerine getirir. Akrabalarını ziyaret eder, uzak olanları

gidemezse mektupla gönüllerini alır. Onlara iyilik etmekten geri kalmaz. Herkese güler yüzlüdür. Kalp kırmanın Kâbe'yi yıkmaktan daha büyük günah olduğunu bilir. Zenginlere zenginliğinden dolayı hürmet etmez. Her Müslümana karşı tevazu sahibidir. Alimlerin buyurduğu gibi hareket eder. Evliyalık hallerini inkar etmez. Bid'at sahiplerinden, insanların Allahü Teala'ya ulaşmasına engel olan kimselerden, aslandan kaçar gibi sakınırlar. Fütüvvet sahibi olan iyi bir Müslüman, kimseyi özür dilemeye mecbur etmez. Sır saklayıcıdır. İhanet etmez. Haset etmekten sakınır. Ebu Bekr el-Varrak Hazretleri, eskiden fütüvvet sahipleri, arkadaşlarını över, kendilerinden bahsetmezler, hatta kötülerlerdi. Rahatlığı dostlarına, zahmeti kendilerine seçerlerdi. Şimdi ise herkes kendilerini övüp, dostlarını kötülüyor. Zahmeti kardeşine, rahatı kendilerine seçiyorlar, buyuruyor. Yahya bin Muaz Hazretleri de, üç huy vardır ki, kişinin amelini ve ahlakını düzeltir. 1. Zengin olanlara düşman gözüyle bakmayıp, nasihat verici olmak. 2. Fakirlere karşı kibirli olmayıp, tevazu üzere olmak. 3. Hanımlara karşı kaba davranmayıp, şefkat ile muamele etmektir, buyurdular. Hakiki bir Müslüman, kötü arkadaşlardan sakınır. Alimlerin sohbetlerini kaçırmaz. Kendisinden daha fakir olanlarla oturup kalkar ve bunu kendisi için bir aşağılık olarak düşünmez. Allahü Teala'dan korkar, ümidini kesmez ve kadere rıza gösterir. Verdiği sözü yerine getirir. Yaptığı iyiliği başa kakmaz. Fitne çıkarmaktan şiddetle kaçar. Kulağını kötü söz işitmekten, dilini de kötü söz söylemekten korur. Yani bunlara riayet edilmeyen yerlerde bulunmaz. Malı ve mevkisiyle onlara elinden gelen her iyiliği yapar. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, birbirinize selam veriniz. Birbirinize yiyecek ikram ediniz. Akrabanızın haklarını gözetiniz. Gece uyurken namaz kılınız. Bunları yaparak selametle cennete giriniz. Ali bin Ebu Talib Hazretleri buyurdu ki, her kişinin kıymeti yaptığı iyilikle belli olur. Kişi dilinin altında saklıdır. İnsan konuşmasından sonra tanınır. Kim diline eziyet verirse, dostu çok olur. İnsanlar, bilmediklerinin düşmanıdır. Kendisinden bir şey istediğin kimseye iyilik et. Ona iyilik etmekle, onu hükmün altına almış olursun. Allahü Teala'dan başkasından yardım bekleme. Çünkü Rabbin, merhamet sahibidir. Günahlarının akıbetinden ve cezasından kork. Cimrilikle iyilik beraber bulunmaz. Şehvet, arzu ve isteklere düşkünlük, fazla obur ve hırsı olmakla sıhhat bir arada bulunmaz. Kötü ahlakla şeref beraber bulunmaz. Hırsla beraber haramdan sakınma olmaz. Müslümanlıktan daha yüksek bir şeref yoktur. Veradan, şüphelilerden kaçmaktan daha sağlam bir kale yoktur. Tövbeden daha kazançlı bir şefaatçi yoktur. Dilini neye alıştırdıysan, devamlı onu ister. Akıl tamam olursa, kelam az olur. Kendisini ilgilendirmeyen şeyin peşinde koşan kimse,
kendisine lazım olan şeyi kaçırır. Hayallere dayanma, çünkü o, ahmak olanların sermayesidir. Şeref, akıl ve edep iledir, soy ile değildir. Nesebin en üstünü, güzel edeptir. En büyük zenginlik, akıldır. Vefatı. Ömrünü ilim tahsil etmeye, İslamiyeti öğrenmeye ve öğretmeye vakfetmiş olan ve pek çok kerametleri görülen Seyyid Abdullah-ı Şemdini Hazretleri 1813 yılında Şemdinli'nin Nehri kasabasında vefat etti. Nehri kabristanının girişinde defnedildi. Kabrinin üzerinde sade bir türbe vardır. Mübarek kabri sevenleri tarafından ziyaret edilmekte, aşıkları dua edip mübarek ruhundan feyz almaktadır. Onu vesile ederek dua edenlerin maddi ve manevi dertlerine derman buldukları dilden dile anlatılmaktadır. Seyyid Abdullah-ı Şemdini Hazretleri dostlarıyla yaptıkları sohbetlerinde buyurdular ki, mal iyi de değildir, kötü de değildir. Mal, mülk gönüle girerse, onu şımartır ve onun sonu olur. Mal, mülk iyi niyetle kullanılırsa faydalı olur. Niyet iyi olmazsa, insanın felaketi olur. Rezzak olan Hak Teâlâ, rızıklara kefil olmuş, kullarını bu sıkıntıdan kurtarmıştır. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz. Kendinize güvenmeyin. Allahü Teala'ya güvenin. Size düşen görev budur. Sabah kuş gibi yuvasından çıkıyor, tevekkül ediyor, akşama tok dönüyor. Malı zarardan korumanın ilacı zekat vermektir. Zekat niyetiyle bir kuruş vermek, dağlar kadar altını sadaka olarak vermekten kat kat daha sevaptır. Borç yükü altında ezilmektense, taş taşımayı tercih et. Yoksulluktan korun. Yoksul düşenin, dini ve aklı zayıflar ve mürüvveti kaybolur. Bir zenginle arkadaş olduğun zaman, onun yanında dereceni düşürmek istemiyorsan, kendisinden bir şey isteme. Çünkü istemek, İnsanoğlunun yüzünde siyah bir lekedir. Verileni reddeden kimse ise, verenin gözünde büyük ve ona karşı makamını korumuş olur. Zenginlerin alçak gönüllü olması güzeldir. Fakirlerin ise onurlu olması lazımdır. Allahü Teala rızka kefildir ama imana kefil değildir. Düşünmekle ibadet olmaz, oturmakla ticaret olmaz. İslamiyette paranın yeri kalp değil, ceptir. Para Müslümanın kalbinde değil, cebinde olmalı. Para kalpte ise bu kötüdür ve sevilmez. Bir cep dolu olunca kalp boş olur. İki cep dolu olunca kalp bomboş olur. Cepte olmazsa kalpte olur. Cepler boş olursa kalp dopdolu olur, hem de cerahatla karışık. İhtiyaçsızlık azgınlığa sebep olur. Asıl cömert veren değil, verdiğine sevinendir. Allahü Teala dünyada Müslümanlara da kâfirlere de rızık veriyor. Rahatlık, huzur veriyor. Kâfirle Müslümanı dünyada ayırt etmiyor. Müslümanlar Allahü Teala'nın dostudur. Kâfirler düşmanıdır. Dünyada dostla düşman ayrılığı yok. Fakat ahiret öyle değil. Ahirette dostla düşman ayrılacak. Müslümanlara nimetler, kâfirlere azaplar var. Elhamdülillah Müslümanız. Cenab-ı Hakk'ın büyük ihsanına, büyük lütuflarına kavuştuk.
milyonda kişilere verilmeyen büyük saadet verildi. O da elhamdülillah ki iman ettik. Bu imanın güzelliğini, bu imanın letafetini anlatmak zorundayız. Nasıl anlatmalıyız? Evvela bu imanın tezahürü bizde teşekkül etmelidir. Yalan söylememeliyiz. Hırsızlık, hile yapmamalıyız. Verdiğimiz sözde durmalıyız. İslam ahlakı ile ahlaklanmalıyız. Gıybet, dedikodu yapmamalıyız. İnsanların kalplerini kırmamalıyız. Güler yüzlü olmalıyız. Ailelerimizi üzmemeliyiz. İnsanlar hasretimizi çekmeli. Zaten Müslüman, hasreti çekilen insan demektir. Herkes, ah bir görsek, bir dinlesek demeliler. Böyle olursak, anlatmaya lüzum yok. İnsanlar anlar. Herkes iyiyi kötüyü fark eder ve Müslümanlığa rağbet besler. Ama siz güzel numune olmadan, Allame-i Cihan olsanız, faziletler, en güzel kelamlar, ilimler sizde olsa, haliniz bozuksa, insanlara zarar verirsiniz. İslamiyete de zarar verirsiniz. Evvela iğneyi kendimize batıralım. İyi bir Müslüman olmaya, Müslümanları sevmeye ve hatta sevilmeye çalışalım. Nefsimize zor gelen şeylere veya nefsimize zorluk verenlere dua edelim. Kalbinin nurlanmasını istiyorsan, kızdıklarına dua et. Dinin temeli, İslamiyeti bilmeye bağlı. İlmin temeli, alime bağlı. Alimin de temeli, medreseye bağlı. Medreseler de mürşitlere bağlı. Şimdiki durum ise, köksüz ağaç misalidir. Bu ahir zamanda, bu ateşin her tarafı sardığı vakitte, bu kadar düzgün itikat sahibi olmak, ehli sünnet olmak ne kadar büyük şanstır. Ateşe elinizi bir dakika dahi koyabilseniz, bunun ne kadar kıymetli bir nimet olduğunu anlarsınız. Akşam bir şey pişirmemişler. Elin daha tencereye değer değmez, geri çekebilirsin. Orada nereye çekebilirsin? Aman ey cemaat! Ateşten korkmak lazım. Dünyada korkan, ahirette korkmasın. Bir hadisi kutsi var. Yani kelimeleri Peygamber Efendimiz, aleyhissalatü vesselam tarafından ifade edilen, Allahü Teala'nın buyurduğu hadislerdir. Allahü Teala buyuruyor ki, bir kulumun kalbinde iki korkuyu birleştirmem. Yani dünyada benden korkan, ahirette benden korkmasın. Dünyada benden korkmayan, orada korksun. Çünkü aynı anda iki korku bir kulunda olmaz. O halde tercihi yine bize bırakmıştır. Onun için konuşurken korkmak lazım, alışveriş yaparken korkmak lazım. Her icraatımızda korkarak hareket etmek lazımdır. Sabah kalktığımız zaman, akşama kadar, Ya Rabbi, beni kötülüklerden koru diye yalvarmak lazımdır. Devamlı imtihan vardır. İmtihanda herkes, dersinden başka bir şey düşünmez. O imtihanı vermedikçe, insan her an endişe içindedir. Her sene, senenin sonunda, sınıftaki talebeler içerisinde bir kısmı sınıfı geçiyor, bir kısmı sınıfta kalıyor, bir kısmı da ikmale kalıyor. Bu dünyada imtihan yeridir. Herkes bu imtihanın sonunda ahirette karnesini alacaktır. Bu karnede ya geçer yazacaktır, yani cennete gidecektir, veya ikmal yazacaktır, yani bir müddet sonra cennete gireceksin diyeceklerdir. Ama bu karnede kaldı diye yazarsa, sen dünyayı tercih ettin, 3-5 kuruşa o güzel imanını kaybettin derler ve cehenneme atarlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dünya mezratül ahire. Yani mealen,
dünya ahiretin tarlasıdır. Bir insana tarlayı niçin verirler? İşlet, tohum ek, mahsul al diye verirler. Tohum veriyorlar, tarla veriyorlar. Bu ne demektir? Bu tarlayı sür ve tohumu serp. Artık 1:100 mü, 1:700 mü alırsın, o senin kabiliyetine göre değişir. Ama sen tutup tohumu yiyorsun, tarlada öyle boş duruyor. Yaratılan mahluklar içerisinde insan en saf, en temiz, en mübarek olmakla birlikte Allahü Teala'yı tanıma marifeti yoktur. Yani tanıyamıyor. Fakat insanın kalbi marifetullah olduğu için, yani Allahü Teala'yı tanıma kabiliyeti olduğu için arştan daha üstündür. O arşullah bu marifetullah'tır. Onun için Cenab-ı Hak buyuruyor ki, yere göğe sığmam, mümin kulumun kalbine sığarım. Yani kalbe Allah sevgisi sığar. İnsanda Allahü Teala'yı düşünme kabiliyeti vardır. Hiçbir mahlukta bu yoktur. Hayvanlarda hiç yoktur. O bakımdan insan çok kıymetlidir. Fakat ne yazık ki o yüce varlığı metaa 5 kuruşa değiştirmeye çalışır. Velhasıl eşref-i mahlukat olarak yaratılmanın manası, Allahü Teala buyuruyor ki, bu kadar çok mahluk yarattım ama beni tanıyabilecek bir mahluk daha yarattım, o da insandır. Tabi derece derece insan var. Mektepte de 5 numara var, 7 numara var, 10 numara var. Herkes kendi kabiliyetine, kendi çalışmasına göre derecelendirildiği gibi, insanlar da Allah indinde diplomayla, meslekleriyle, mal ve mülkleriyle değil, takva ile derecelendirilirler. Nitekim Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: mealen Allah indinde en makbul olanınız takva ehli olanınızdır. Yani haramlardan en çok sakınanınızdır. Tasavvufu birçok alim tarif etmiştir. Tasavvufu bir de biz tarif edelim. Tasavvuf insanın kendisini tanımasıdır. Bir, ben neydim, ne oldum, ben neyim? İki, haddini bilmektir. Haddini bilmek edebin ta kendisidir. Bütün sıkıntılar, kavgalar, üzüntüler hep haddini aşmaktan ileri gelir. Yani karşısındakini dinlemeden, ona hak vermeden, onun varlığını düşünmeden hüküm vermektir. Netice, büyüklerimiz buyurdular ki, iyiler atlarına bindiler, bütün iyilikleri de heybelerine doldurdular. İyilikleriyle beraber gittiler. Yani iyi varis kalmıyor. Eğer ecdadımız bizi Müslüman olarak yetiştirmeseydi, hele hele Osmanlılar İslamiyet'i yaymasalardı, bizim burada ne işimiz vardı? Onun için üzerimizde çok haklar var. O hakların ödenmesi şarttır. Bu haklar nasıl ödenecektir? Aldığı emanetleri başkasına da aktarmak suretiyle. Ne biliyorsan, ister bedeninle, ister paranla, ister dilinle, İslamiyet'in başka kişilere gitmesini sağlayacak bir şeyler yapman lazımdır. Dinin aslı 2 şeydir. 1- öğrenmek ve 2- öğretmektir. Eğer öğrendiğini öğretmezsen, unutma ki ahirette vebal altındasın. Seyyid Abdullah Şemdini Hazretleri, kalplere şifa kaynağı olan nasihatlerinde buyurdular ki, Allahü Teala'nın feyizleri, nimetleri, ihsanları, yani iyilikleri her an insanların iyisine, kötüsüne, herkese gelmektedir. Herkese mal, evlat, rızk, hidayet, irşat ve selamet ve daha her iyiliği
fark gözetmeksizin göndermektedir. Fark, bunları kabulde alabilmekte ve bazılarını da almamak suretiyle insanlardadır. Ayet-i kerimede mealen buyuruldu ki, Allah kullarına zulmetmez, haksızlık etmez. Onlar kendilerini azaba, acılara sürükleyen bozuk düşünceleri, çirkin işleriyle kendilerine zulüm ve işkence ediyorlar. Nitekim güneş hem çamaşır yıkayan adama hem de çamaşırlara aynı şekilde parlamaktayken adamın yüzünü yakıp karartır, çamaşırlarını ise beyazlatır. Bunun gibi elmaya ve bibere aynı şekilde parladığı halde elmayı kızartınca tatlılaştırır, biberi kızartınca acılaştırır. Tatlılık ve acılık hep güneşin ışıkları ile ise de aralarındaki fark güneşten değil kendilerindendir. Allahü Teala bütün insanlara çok acıdığı için ve bir ananın yavrusuna olan merhametinden daha çok acıdığı için dünyanın her tarafındaki her insanın, her ailenin, her cemiyetin ve milletin her zamanda ve her işlerinde nasıl hareket etmeleri lazım geleceğini, dünyada ve ahirette rahat etmeleri ve saadet-i ebediyeye kavuşmaları için işlerini ne yolda yürütmeleri ve nelerden kaçınmaları lazım geldiğini Peygamber Efendimiz vasıtasıyla bildirdi. İnsanların ahiretteki nimetlere nail olmamaları ondan yüz çevirdikleri içindir. Yüz çeviren elbette bir şey alamaz. Ağzı kapalı bir kap, nisan yağmuruna elbette kavuşamaz. Evet, yüz çeviren birçok kimsenin, dünya nimetleri içinde yaşadığı görülüp, mahrum kalmadıkları zannolunuyor ise de, bunlara dünya için çalışmalarının karşılığını vermektedir. Yalnız dünya için çalışanlara verdiği dünyalıklar, hakikatte azap ve felaket tohumlarıdır. Mekri ilahi ile istidrac olarak, yani Allahü Teala'nın aldatarak nimet şeklinde gösterdiği musibetlerdir. Böyle olduğunu Mü'minun suresinde bildirmektedir. Kalpleri, gönülleri Hak Teala'dan yüz çevirenlere verilen dünyalıklar hep haraplıktır, felakettir. Şeker hastasına verilen tatlılar, helvalar gibidir. Rızk tamam, ona Allahü Teala kefil. Ama çalışmak ibadettir. Çalışan Allah'ın sevgilisidir. Çoluğuna, çocuğuna, namusuna, ırzına sahip çıkabilmek için rızkını kazanmaya çalışana Allahü Teala ihsanda bulunur. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Eshab-ı kiramla sohbet ederken, bir genç aceleyle yanlarından geçti. Eshab-ı kiram dediler ki, keşke gelip dinleyip bir şeyler öğrenseydi. Dünya için bu kadar koşuşturmasaydı. Peygamber Efendimiz hemen müdahale edip, öyle söylemeyin, eğer helalinden rızkının, çoluk çocuğunun nafakası peşindeyse, yaptığı ibadettir. Allah yolundadır buyurdu. Yumuşak olun, sertliğin hiçbir yerde ve hiçbir kimseye karşı faydası yoktur. İmanı muhafaza etmek için, imanı gideren şartları iyi bilmek lazım. İman kalpte olur. Kalbin 40 tane hastalığı var. İnsan bu 40 tane hastalığı öğrenmezse, kalbi nasıl tedavi edecek? İnsan kalbinin hastalığını bilmezse nasıl tedavi etsin? Evet, kalbimizin hastalığı var. Allahü Teala onu Kur'an-ı Kerim'de açık ve net olarak bildiriyor. Bu hastalık dünyaya düşkünlüktür. Peygamber Efendimiz dünyaya muhabbet bütün kötülüklerin başıdır buyuruyor.
Peygamberlerden başka herkes günah işler. Allahü Teala sevdiği kullarının günahlarının cezasını ahirete bırakmaz. Çünkü günah suçtur, karşılığı cezadır. Dünyada üç sıkıntı verir. 1. Hastalık verir. Sabrederse affeder. Sebeplere yapışmak ve geleni Allah'tan bilmek lazımdır. Ve ne maksatla geldiğini bilerek şükretmeli. 2. Günahların affı için ikinci yol, maddi sıkıntıdır. Borçlu olmaktır. Borçlarını ödemek için çekilen sıkıntılardır. Bu da günahların affına sebeptir. 3. İnsanların yalan ve dedikodu ve iftiralarıyla haksız olarak iftiraya uğramaktır. Alimlerle beraber olanın ilmi artar. Salihlerle beraber olanın ibadete rağbeti ve günahlardan kaçma arzusu artar. Fasıklarla, açıktan günah işleyenlerle düşüp kalkanın günah işleme cüreti artar. Zenginlerle düşüp kalkanın dünya sevgisi artar. Fakirlerle beraber olanın şükrü artar. Siz Adem, yokluk diyarından bu varlık alemine kendiliğinizden gelmediğiniz gibi oraya kendiniz gidemezsiniz. Gördüğünüz gözler, işittiğiniz kulaklar, duygu edindiğiniz organlar, düşündüğünüz zekalar, kullandığınız eller ve ayaklar, geçeceğiniz bütün yollar, girip çıktığınız bütün mahaller, hülasa ruh ve cesedinize bağlı bütün aletler, sistemler, hepsi Allahü Teala'nın mülk ve mahlukudur. Siz ondan hiçbir şey gasp edemez, mülk edinemezsiniz. O hay ve kayyumdur. Yani görür, bilir, işitir ve her var olan şeyi her an varlıkta durdurmaktadır. Hepsinin idaresinden, hallerinden bir an gafil olmaz. Mülkünü kimseye çaldırmaz. Emirlerine uymayanların cezasını vermekten de aciz kalmaz. Mesela ayda, merihte ve diğer yıldızlarda insan olmadığı gibi, bu arz küresinde de bulunmasaydı, bir şey lazım gelmezdi. Bundan dolayı büyüklüğünden bir şey eksilmezdi. Allahü Teala hadisi kutsi'de buyuruyor ki, önce gelenleriniz, sonra gelenleriniz, küçüğünüz, büyüğünüz, dirileriniz, ölüleriniz, insanlarınız, cinleriniz, en müttaki, itaatli kulum gibi olsanız, büyüklüğüm artmaz. Aksine olarak, hepiniz bana karşı duran, peygamberlerimi aşağı gören, düşmanım gibi olsanız, uluhiyetimden bir şey eksilmez. Allahü Teala sizden ganidir. Ona hiçbiriniz lazım değildir. Siz ise var olmanız için ve varlıkta kalabilmeniz için ve her şeyinizle hep ona muhtaçsınız. Bilerek pek küfre düşülmez. Fakat bilmeyerek küfre düşülebilir. Bunun için ya Rabbi, bilerek veya bilmeyerek küfre sebep olan bir söz söylediysem, bir iş yaptıysam, nadim oldum, pişman oldum, beni affet. Duasını çok okumamız lazım. Nice sarhoşlar vardır ki, yaptığından pişmanlık duyar, tövbe eder, imanla gider. Nice dervişler, müritler vardır ki, kibirlidir, günahları için tövbe etmez, imansız giderler. Cüneyd-i Bağdadi hazretlerine bir papaz gelip, ben mi üstünüm, sen mi üstünsün diye sorar. O da bir hafta sonra gel der. Bir hafta sonra geldiğinde vefat ettiğini görür. Bugün bana cevap verecekti diye söylenince, tabutu göstererek, işte orada, git sor,
o boşuna konuşmaz derler. Tabutunun başına gidip aynı soruyu sorar. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri Allahü Teala'nın izniyle başını kaldırıp şöyle cevap verir. Geçen hafta sonumun ne olacağını bilmediğim için sana cevap veremedim. Ben imanla gidip kendimi kurtardım. Senden üstünüm. Sen kendine bak. Papaz ağlamaya başlar, kelime-i şehadet getirir, Müslüman olur. Allahü Teala suç işleyenin cezasını verir. Ancak istiğfar edenleri affeder. Müjdeler çok. Rabbimizin merhameti geniş. 80 sene kilisede papazlık yapmış, İslam'ı yıkmaya uğraşmış kişiyi bile bir kelime-i şehadet söylemekle affediyor. Allahümme inneke afüvvün kerimün tuhibbül affe fa'fu anni. Ya Rabbi sen madem ki affedicisin, ihsan edicisin, affetmeyi seversin, öyleyse beni de affet. Bunu her namazdan sonra okumalı. Bunlar hep asi kullara Allahü Teala'nın müjdesidir. Nefs Allahü Teala'nın düşmanıdır. Peygamber Efendimiz Allahü Teala'nın dostudur. Nefsimize uyarsak Allahü Teala'nın düşmanına itaat etmiş oluruz. İslam dinine uyarsak Allahü Teala'nın dostuna uymuş oluruz. İlaç hasta içindir. İlaç kullanan içindir. Mevcuda şükretmeli, kanaat etmeli. Mevcutla devam etmeli. İsraf, küfran-ı nimet hep bu bana lazımdır diyerek başlar. Bir kere bu bana lazımdır deyince onun ardı gelir. Bu da lazım, şu da lazım diye devam eder. Lazım dediğine kavuşmak için dinin dışına çıkar da haberi olmaz. Namaz kılmamanın ne büyük bir suç olduğunu anlamak için çok sevdiğinizi, mesela evladınızı kapının dışına çıkarıp ben çağırınca gel deyin. Çağırın, çağırın, gelmesin. Siz defalarca çağıracaksınız da o duyduğu halde gelmeyecek. Ne yaparsınız siz ona? Allahü Teala günde 5 defa kullarını çağırıyor. Üstelik bu davetin faydası bize. Davete icabet edenlere yaptığı ihsanlar da ayrı. Buna rağmen Yüce Rabbimiz ne kadar sabırlı, ne kadar merhametli. Günde 5 defa çağırdığı halde gelmeyen kullarına bir şey yapmıyor, rızkını kesmiyor ve mühlet veriyor. Kılmak isteyene namaz, insanın önüne engel çıkarmaz. Allahü Teala bir kuluna 2 şey vermişse her şeyi vermiştir. Doğru iman, yani ehli sünnet itikadı. Büyükleri tanımak. Mezhep ve itikat imamlarımızı, ehli sünnet alimlerini. Allahü Teala bu 2 nimeti vermişse bu seçilmiş demektir. Bunu Allahü Teala seçmiş ve sevmiş. Ben seçmiyorum, ben sevmiyorum. Olur mu hiç öyle şey? Dünyada en zor şey bu büyükleri tanımaktır. Her şeye bu büyükleri tanımakla kavuşulur. Mürşid-i Kamil demek hakkı hak, batılı batıl bilen zat demektir. Onlara kavuşanın ve hatta onların sadık bendelerine, talebelerine kavuşanın en büyük kârı, hakkı hak, batılı batıl bilmesidir. Bu ise erişilmesi en zor noktadır. Dünyada en zor şey, doğruyu bulmaktır. Hakiki Müslümanın 3 vasfı vardır. 1- Doğru iman, 2- Sahih ibadet, 3- Ehl-i sünnet itikadını yaymak. Bu 3 büyük nimetin devam etmesinin şartı, ihlas ve sabırdır.
İmanın düşmanı içimizde, kendi nefsimiz. Bunun da yardımcısı şeytan. Meydanı da dünyadır. Allah rızası için yapılan hizmette vermek vardır. Almak yoktur. Bu yolda dünyada almak yoktur. Ahirette alınacak. Eğer almak istiyorsanız, dünyada verin. Dünyada almak olmaz. Almak ahirette. İnsan nasıl yaşarsa öyle ölür. Nasıl ölürse öyle dirilir. Allah'ın dinine hizmet için yaşayalım. Yoksa kendin için, bilmem ne için yaptığın, uğraştığın her şey boştur. Sıfırla uğraşan sıfırdır. Gerçekle uğraşan aziz olur. Gerçek, Allah-u Teâlâ'nın beğendiği şeylerdir. İman çarşıda satılmaz, miras kalmaz. İyiliğe elverişli olmayan kişi, peygamberi görse de Müslüman olamaz. Allah-u Teâlâ seçiyor. Buna verdim diyor. Seni dost edindim diyor Cenab-ı Hak. Müslüman demek, Cenab-ı Hakk'ın seçtiği, dost edindiği insan demektir. Ona göre hareket edin. İnsanın eline diken bile batsa, bir günah sebebiyledir. Günahın karşılığı dünyada veriliyorsa, büyük nimettir. Ahirette verilirse, felakettir. Suç varsa, ceza vardır. Bir günah işleyen, hemen bir iyilik, bir hayır işlemelidir. Sevap gelir, günah gider. Birbirini dengelemelidir. Cömertlik, Allah-u Teâlâ'nın büyük bir nimetidir. Siz cömert için üzülmeyin. Çünkü o düşerken, Allah-u Teâlâ elinden tutar, kaldırır onu. Çok şey isteyin. İsteyenin değil, verenin azametine bakın. Namazda şehitlik, evliyalık isteyin. Tarla ve bahçenin hasıl olan nimetin şükrü uşurla verilir. Malın, paranın şükrü zekatıyla olur. Aynı zamanda malı, parayı temizler. Zekatı vermeyen iki suç işlemiş olur. Bir, emre itaatsizlik. İki, fakirin hakkını gasp. Namazın kabulü için de zekat gereklidir. Namaz, imanla gitmeye vesile olur. Herkesi kuyunun dibinde gören kimse, kendisi kuyunun dibindedir. En büyük düşman nefs ve işlediğimiz günahlardır. En yakın dost da tövbe istiğfardır. Bil ki Allah-u Teâlâ'nın insanlar üzerinde hakları vardır. Gündüz yapılması gereken ibadetin gece, gece yapılması gereken ibadetin de gündüz yapılmasını kabul etmez. Farz borçlarını ödemedikçe, o farzla ilgili nafileleri kabul etmez. Kıyamet gününde mizanın ağır gelmesi için, Hakk'a uy ve onu hakim kıl. Allah-u Teâlâ'nın rahmet ve azap ayetlerini bir arada bildirmesinin sebebi, kulun korku ile ümit arasında olması içindir. Bu vasiyetime uyarsan, ölümden daha sevgili bir şeyin olmaz. Bunlara uymazsan, ölümden kötü bir şeyin olmaz. Halbuki ölüm muhakkak seni bulacaktır. Allah-u Teâlâ hepimizi iki cihanda aziz eylesin. Amin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Eyüp Aleyhisselam. İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden Hazreti İshak'ın oğlu İs'ın neslindendir. Kendisine 7 kişi iman etti. 140 sene yaşadı. Belalara sabrıyla meşhur oldu. Sabrıyla insanlık tarihinde darb-ı meselle anılan Eyüp Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. Eyüp Aleyhisselam'ın çok mal ve servetiyle oğlu vardı. Sürü sürü hayvanları, bağları ve bahçeleri bulunuyordu. Şam civarında Beseniye mevkiindeki çiftliklerinde binlerce insan çalışırdı. Fakat servetinin çokluğu onu Allah yolundan alıkoymadı. Eyüp Aleyhisselam, Şam civarında yaşayan insanlara peygamber olarak gönderildi. Onları Allah-u Teala'ya iman ve ibadet etmeye çağırdı. Bu uğurda pek çok zahmet çekti. Sonra malı, evladı ve bedeniyle imtihan edildi. Eyüp Aleyhisselam çok büyük sıkıntılara göğüs gerdi. Sabrı, kullukta kusur etmeyip şikayette bulunmayışı ve başka güzel vasıflarıyla ibadet ehline ve akıl sahiplerine örnek oldu. Allah-u Teala Hazreti Eyyub'u imtihan etmeyi murad etti. Onun mallarını çeşitli vesilelerle elinden aldı. Koyunları sel, ekinleri ise rüzgarla telef oldu. Şeytan çoban suretinde ağlayarak Eyyub Aleyhisselam'ın yanına geldi. O sırada insanlara vaaz nasihatte bulunan Eyyub Aleyhisselam'a mallarının ve servetinin telef olduğunu söyledi. Hazreti Eyyub bu haber karşısında hiç şikayette bulunmayarak Allah-u Teala'ya hamd ve şükürde bulundu ve "Üzülme, o malı mülkü bana Rabbim vermişti, şimdi de aldı, çünkü sahibi odur" dedi. Bu sözleri ve hareketi karşısında şeytan perişan olup geri gitti. Sonra Allah-u Teala Eyüp Aleyhisselam'ın hocalarıyla ders okuyan çocuklarının da zelzeleyle ruhlarını aldı. Bu defa hoca şekline giren şeytan feryat ve figan ederek Eyüp Aleyhisselam'ın yanına geldi. "Ey Eyüp, Allah-u Teala evini zelzeleyle yıktı, çocukların öldü, her biri parça parça oldular" dedi. Çocuklarına olan şefkatinden dolayı gözlerinden yaşlar gelen Eyüp Aleyhisselam sabır ve tevekkül ederek Allah-u Teala'ya teslimiyetini bildirdi. Şeytana da "Ey Melun, sen iblissin, beni Rabbime isyana teşvik etmek istiyorsun. Şunu bil ki evladım bir emanetti, Rabbime niçin incineyim, Rabbime hamd ederim" buyurdu. Bundan sonra Allah-u Teala Eyüp Aleyhisselam'ın vücuduna hastalık verdi. Hazreti Eyüp'ün hastalığı gün geçtikçe şiddetlendi. Akrabaları, komşuları ve başkaları yanına uğramaz oldu. Yalnız hanımı Rahime Hatun onu terk etmedi. Ona hizmetine devam edip ihtiyaç için neyi varsa sarf etti. Hazreti Eyüp bu halinde de şikayet ve feryatta bulunmayıp hamd etti ve sabır gösterdi. Bu defa şeytan Eyüp Aleyhisselam'ın bulunduğu şehir halkına vesvese vererek "Onun hastalığı size geçer, onu şehrinizden çıkarın" dedi. Şehir halkı Eyüp Aleyhisselam'ı ve hanımı Rahime'yi şehirden dışarı çıkardılar. Rahime Hatun şehrin dışında bir yerde Hazreti Eyüp'e hizmete devam etti. Hazreti Eyüp 7 yıl dert ve bela içinde kaldı. Halinden hiç şikayet etmedi. Şeytan bu defa insan suretinde Rahime Hatun'un karşısına çıkıp onu Eyüp Aleyhisselam'ın hizmetinden alıkoymaya çalıştı. Ona kendine yazık ediyorsun, hastalığı sana geçer dedi. Rahime Hatunsa şeytana, onun üzerimdeki hakkı çoktur, ödeyemem. Nimet ve rahat vaktinde onunla yaşadım. Bu hastalık halinde onu bırakamam dedi. Dönüşte onları Hazreti Eyyub'a anlattı. Eyyub aleyhisselam da onun iblis yani şeytan olduğunu ve onun vesvesesinden sakınmasını söyledi. Şeytan daha sonra da Rahime Hatun'un karşısına çıkarak vesvese vermeye çalıştıysa da aldırış etmedi. Hazreti Eyyub'un hastalığı gittikçe şiddetlendi. Onun bu hali beden, kalp ve lisanıyla yaptığı kulluk ve peygamberlik vazifelerini iyice zorlaştırdı. O zaman Allah-u Teala'ya dua ve niyazda bulundu. Bana gerçekten hastalık isabet etti. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin dedi. Allah-u Teala onun dua ve niyazını kabul etti. Bir gün Eyyub aleyhisselamın hanımı Rahime Hatun yiyecek aramaya çıkmıştı. İkindi vakti Allah-u Teala'nın lütuf ve müjdesi ulaştı. Cebrail aleyhisselam gelerek Allah-u Teala'dan, ''Ey Eyyub, bela verdim, sabrettin. Şimdi ben sıhhat ve nimet vereceğim.'' haberini getirdi. Allah-u Teala, ''Ey Eyyub, ayağını yere vur. Çıkan sudan gusleyle ve soğundan iç.'' Sad suresi 42. ayet buyurdu. Bu emri ilahi üzerine Eyyub aleyhisselam ayağını yere vurdu. Biri sıcak, biri soğuk, iki pınar fışkırdı. Sıcak sudan gusledince bedenindeki, soğuk sudan içince içindeki hastalıklardan kurtuldu ve sıhhate kavuştu. Kuvveti geri geldi, taze bir genç oldu. Elinden alınmış olan mallarını Allah-u Teala geri iade etti. Çok sayıda evlat ihsan etti veya bir rivayette ölmüş olan oğullarını diriltti. Yüz çeviren dostları kendisine muhabbetle yöneldiler. Eyyub aleyhisselamın hastalığı afiyet haline dönüşünce, o gece seher vaktinde bir ah eyledi. Sebebini sorduklarında, her gece seher vaktinde ses duyardım. Şimdi o vakit geldi, sesini duyamadım. Onun için ağlıyorum buyurdu. Eyyub aleyhisselam ömrünün sonunda en olgun evladı olan Havmel'i vasi tayin etti. Tehiz ve tekfin işlerini ona ısmarladı. 140 sene ömür sürdükten sonra vefat etti. Bişir isimli bir oğlunun peygamberliğinde ihtilaf olunmuştur. Onun yaşıyla ilgili başka rivayetler de vardır. Hazreti Eyyub'un kabri Şam'da Beseniye denilen yerdedir. Eyyub aleyhisselam Allah-u Teala'nın emirlerini tebliğ ederken birçok mucizeler gösterdi. Bunlardan bazıları şöyledir. Eyyub aleyhisselamın duası bereketiyle koyunların yünleri ibrişim olurdu. Eyyub aleyhisselam kavminin hakimini imana davet ettiği vakit o da evimdeki direklerin kalkarak havada durmasını senden mucize olarak isterim demişti. Hazreti Eyyub dua etti, nihayet evin direkleri düştü ve ev havada kaldı. Hakim bu mucizeyi gördüğü halde iman etmedi. Eyyub aleyhisselamın duasıyla çöldeki seraplar ve dumanlar su olurdu. Eyyub aleyhisselam güzel huylu, cömert ve çok merhametliydi. Fakirlere, misafirlere, yetimlere çok yardım ederdi. Bedenine, malına ve evladına gelen musibetlere sabredip ilahi takdire rıza gösterdi. Bundan dolayı insanlık tarihinde Eyyub aleyhisselamın sabrı gibi darb-ı meseliyle anıldı. Allah-u Teala onu bu güzel vasıfları sebebiyle Kur'an-ı Kerim'de şöyle mehdü sena buyurdu. Biz onu belalara hakikaten sabırlı bulduk. O ne güzel kuldu. Şüphe yok ki o tamamen Allah'a dönen bir zattı. Sad suresi 44. ayet. Eyyub

0: Yeni reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.

Hoş geldiniz, TGT FM'deyiz. Buluştuk yine. Ana kumanda masamızda İbrahim bizimle birlikte. Ben Hülya, güzel bir gün diliyoruz. Yağmurlu bir sabahta buluştuk. Meteoroloji bugün yağmur olmayacağını söylemişti. Son güncellemesi böyleydi. Ama en son güncellemeyi yine dışarı çıkınca kendimiz gördük. Beyaz pantolonuyla ben bugün yağmurda güncelleneceğim birazdan dışarı çıkarsam. Efendim, ana kumanda masamızda İbrahim ve ben Hülya. Bugün güzel bir gün diliyoruz. Yağmur bereketiyle gelsin istiyoruz, diliyoruz. Cuma bugün, hayırlı cumalar dileyelim. Güzel dileklerinizin kabul olması için her şey hazır. Yağmur var, günlerden cuma, kalbiniz temiz. Daha ne isteyelim? Yeter ki istemeye yüzümüz olsun bir yandan da, değil mi? İstiyoruz ama istemeye yüzümüz var mı acaba? Ne kadar yerine getiriyoruz? Bir şey el açıp istediğimiz Allah'tan her şey bizim olsun isteğindeyiz. Onu da ver, bunu da ver, o da olsun, bu da olsun. Peki onun istediklerine, onun söylediklerine ne kadar uyuyoruz? Çok enteresan bu, özellikle son birkaç gündür sosyal medyada çok dolaşılıyor. Dini istismar eden insanlar. Bugün sosyal medya fenomenlerinden biri, artık fenomen lafı dilimize dolaşmış ama hakikaten hazırlıksız yakalandık bu sosyal medyaya. Gençlerimiz de hazırlıksız yakalandı. Para kazanmak için, popüler olmak için olmayacak işler yaptılar. Ve sonuçları da hem kendileri için hem onlarla aynı sayfada, aynı akışta buluşan insanlar için iyi olmadı. Çocuklarımız için iyi değil. Sadece çocuklar değil, aslında kendimizi de sosyal medyadan korumak lazım. Çünkü biz de farkına varmadan sosyal medyadan etkileniyoruz, değişiyoruz. Kişiliğimizin erozyon demeyelim bunu ama bu değişimin karşısında nasıl ayakta duracağını, onu nasıl ayakta tutacağımızı da bilmiyoruz. Konuşalım bugün biraz bu konu üzerine birazdan. Ne pişirelim akşama? Bizde bamya var, pişti dünden, zeytinyağlı. Bir herkes yemiyor tabii. Bamya öyle herkesin sevdiği bir sebze değil. Ayıklaması zor. Dün akşam yaptım, ayıkladım. Tek tek limonlu suda beklettim. Sonra yavaş yavaş pişirdim hiç karıştırmadan. Güzel oldu, dolaba koydum. Başkaları ne der bilmiyorum, evdekiler. Ben ayıklarken pek hoşnut görünmüyorlardı. Ama tabii onlara karpuz peynir ikramımız her zaman var. Ama bizde akşam bamya var.

söyleyeyim, babamla ben yeriz ama diğerleri elini sürmez. Peki, seven çok sever, sevmeyen hiç sevmez. Bazı sebzeler öyledir, lahana öyledir mesela. Seven çok sever, sevmeyen elini sürmez. Karnabahar öyledir, bamya öyledir. Bazıları için aman Allah aratmasın, bazıları için ah yapsalar da yesek. Bugün takvim yaprağımız bize ne önermiş, ona da bakalım. O da etli bamya önermiş. Pilav, muhallebi, meyve. Takvim yaprağıyla böyle arada kesişiyor yollarımız. Bugün onlardan biri etli bamya, pilav, muhallebi, meyve demiş. Bamyadan kaçarınız yok yani. Hem sunucunuzdan hem takvim yaprağınızdan bamya geldi.

Efendim şöyle bir dolaba bakın, pişmek için bekleyen ne var, ondan mutlaka yararlanın. Mesela kırmızı biberleriniz var, güzel bir dolma yapabilirsiniz kırmızı biberlerinizle, lezzetli olacaktır eminim. Kırmızı biber dolması benim mevsimde favorilerimden. Biberin yani dolmanın her türlüsü diyelim ama kırmızı biber dolması böyle ekstra bir lezzetli bir tatlı oluyor. Hoşuma gidiyor benim. Böyle üzerine bir hafif de bir nar ekşisi gezdirirseniz servis yaparken çok güzel olur. Bunun dışında yine bu mevsimin sebzelerini kullanabileceğiniz türlüler, patlıcan yemekleri, kabak yemekleri, taze fasulye, bezelye, bunlar hala marketteyken, pazardayken yararlanabiliriz. Bezelye için artık son günler, aldınız dolaba biraz attınız yoksa yok. Barbunya için artık yavaş yavaş sezon Ağustos'la beraber bitecek. Bamya için sezon başladı, vişne için sezon başladı. Bunları da dondurucuya kaldırmak istiyorsanız bunların sezonu çok kısa biliyorsunuz. Hızlı hareket etmek lazım.

hayallerimiz ve bunları ulaşabilmek, bunları gerçekleştirebilmek için feda ettiklerimiz, harcadıklarımız. Bir kere zaman harcıyoruz, en önemlisi bu. Hangi hayalin peşinden koşulur, hangisi gerçekten ara ara hatırladığımız hayaller arasında kalmalıdır. İnsan kendini tanıdıkça buna daha kolay karar veriyor. Ama bu kararı doğru veremeyenlerin çok ciddi bir kayıpları var. O da zaman, yani ömürleri. Bu yüzden iyi düşünmek, taşınmak ve koştuğumuz şeyin arkasından gitmek noktasında kararlı olmak lazım. Eğer gerçekten arkasından koşulacaksa, şöyle düşünüyor insan: ya buraya kadar geldik bu hayalin peşinden, tam gerçekleşecekken vazgeçmeyelim. Acaba gerçekten o tam gerçekleşecekken vazgeçmeyelim noktasında mıyız? Yoksa biraz daha vaktimiz var mı? Biraz daha olgunlaşması mı gerekiyor? Biraz daha kendimizi tanımamız mı gerekiyor? Mesela bazen bazı şeylerin olmadığına geri dönüp seviniyoruz. Diyelim ki görücü usulü geldi biri, sizi istedi, o anda gönlünüz ısındı, dediniz ki ay keşke olsa ama olmadı. Yıllar geçti, o kişiyi bir yerde gördünüz, ya iyi ki olmamış diyebilirsiniz. Muhtemelen de böyle dersiniz. Çünkü insan o hayattan kopup ya da o hayalden kopup, o düşünceden kopup kendine gerçek bir dünya kurduğunda, o kişiyi gördüğünde ya evet iyi ki olmamış, iyi ki ben şu anda bu hayatı yaşıyorum. İyi ki şu anda evli olduğum kişiyle evliyim, çocuğum, çocuklarım var, evim, düzenim, mutluyum. Geri dönüp baktığınızda o an bir yol ayrımı sizin için. Bir iş mesela, bir işin olmasını çok çok çok çok çok istiyorsunuz ama olmuyor bir türlü. Deniyorsunuz, deniyorsunuz, her şeyi yapıyorsunuz, olmuyor. Sonra tabii ki hayat devam ediyor ve kendinize başka bir iş kuruyorsunuz, bir iş buluyorsunuz, bir yerde çalışmaya başlıyorsunuz, orada bir kariyer oluşturuyorsunuz. O işi, iş arkadaşlarınızı, mesleği, geldiğiniz yeri, belki oradan atladığınız diğer yerleri, bir geçiş olabilir sizin için bu iş. Diyorsunuz ki iyi ki o zaman o iş olmamış, iyi ki onu seçmemişim ya da iyi ki o iş beni seçmemiş. Böyle durumlarda insan biraz akışta kalmanın, biraz kendisi için sunulanların farkına varmanın, biraz hayırlısı neyse o olsun demenin ne kadar kıymetli olduğunu anlıyor.

sosyal medyada temiz kalmak, zor bir şeyden bahsediyorum. Bir kere sürekli başkalarının hayatını takip ediyoruz. Rahatsız edici gelmiyor mu? Bir süre sonra insan hakikaten ya başkalarının evi, başkaları mesela öyle videolar paylaşanlar var. İşte bahçesinde, evinde, sabah rutinim, bugünüm böyle geçti. Onların hayatın tabii ki ilham alacağımız yerler de var. Yanlışlarımız var, düzeltiyoruz. Belki ilham alıyoruz ve kendi hayatımıza bir şeyler ekliyoruz. Ama bir şekilde onların hayatının içindeyiz. Çocuklarını büyütürken, evde yemek yaparken, eşiyle otururken, televizyon izlerken, temizlik yaparken, işe giderken, gelirken, ayağını uzatmışken bakıyorsunuz mesela biri bir paylaşım yapmış. Bütün evi görüyorsunuz. Şimdi mesela biz evimizin içi görünmesin diye perde yapıyoruz. Sonra bir de kalın perde yapıyoruz. Yapıyorduk. Şimdi evlerde perde var mı hala bilmiyorum. Bazılarında pencereler, perdeler hep açık ya da perde var mı görmüyorsunuz hakikaten. Tül perdeyi kapatır. Güneşliği kapatır. O yoksa kalın perdeyi mutlaka çekerdik eskiden. Şimdi insanlar perde kapatmıyorlar. Perdesi olmayan çok ev var. İşte balkonu, terası saymıyorum. Ya da balkon olarak kullandığınız bir odanız vardır. Kapatmışsınızdır sonradan, orayı saymıyorum. Evin içinden bahsediyorum. Evin içinde perdelerimizin kapalı olduğu düşünülürse kimse bizi görmesin, çok yakında komşumuz olmasın, aman sesimizi duymasın derken biz kendi hayatımızı kendi ellerimizle sosyal medyada nasıl bu kadar rahat yayınlıyoruz, hiç tuhaf gelmiyor mu size de?

biraz kendimize ait olması, biraz bize kalması, biraz başkalarından uzak yaşamak, bazen o perdenin arkasındaki o özel hayat dediğimiz hayatı başkalarıyla paylaşmadan kendi başımıza yaşamayı tercih etmek, sakinlik, sessizlik, sosyal medya detoksu dediğimiz şey. Çocuklara diyoruz ya, aman elinde sürekli telefon. Ben elinden telefonu düşürmeyen çok yetişkin tanıyorum. Çocuklara söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Çocuklara telefonu elinden bırak dediğimizde dönüp bize sen de bırak derse ne diyeceğimize mutlaka hazırlanmış olmamız gerekiyor. Çünkü pek çok ailede, o zaman sen de televizyonun karşısından kalk, o zaman sen de bilgisayarda oyun oynama, o zaman sen de elindeki cep telefonuyla oyun oynama diyebilir o çocuk bize. Yapmamız gereken çocuklarımıza örnek olmak. Yani bizim onlardan bir şey isterken, bir hatayı düzeltmesini beklerken, aynı hatayı yapıp yapmadığımızı kontrol etmeden konuşmamamız lazım. Eskiden çocuklar bazı şeyleri yetişkinlerde bazı hataları görse de söylemezdi. İyi bir şey kötü bir şey tartışmıyorum bunu. Ama şimdiki çocuklar bir yanlışı gördüğünde ama anne ama baba sen de böyle yapıyorsun. Sen de öyle dedin ama sen de yalan söylüyorsun. Geçen gün telefonda konuşurken sen de anneanneme yalan söyledin deyiveriyor. Eskiden çocuklar duyar ama duymazdı. Şimdi çocuklar duyuyor. Bazen de üstüne katarak ve olmadık yerlerde söylüyor. Çocuktan al haberi cümlesi boşuna değil. Bu anlamda bence bu sosyal medya işine bir kolları sıvayıp el birliğiyle girişmemiz lazım. Yani bir yandan televizyon açık, ekrana maruzsunuz. Öbür taraftan elinizde cep telefonu sürekli stalkluyorsunuz. Ne demek? Bazı kavramlar katıldı hayatımıza mesela. Onlardan biri stalklamak. Ne demek stalklamak? Stalklamak sosyal medyada başkalarının hesabının içinde gezinmek. O akış dediğimiz, hani o parmak hareketi var ya, yukarıdan aşağı sürekli. Sürekli bir pencere açıp başka birisinin hayatına o pencereden girmek. Çok aslında ekrana pencere demek çok çok yerinde bir şey. Tam anlamıyla onu yapıyor çünkü. O pencereden içeri giriyoruz. Biz bir iş yerine giriyoruz, bir eve giriyoruz, bir tatil yerine giriyoruz. Bir pencere bizi çekiyor hakikaten. Sonrasında o akışta arka arkaya farklı şeyler gelmeye başlayınca 1, 2, 3, 5, 10, 20 dakika, yarım saat, bir saat geçmiş, nasıl olduğunu anlamıyoruz. Bir bakıyoruz ki zaman geçip gitmiş, elimize kalan hiçbir şey yok ve biz başkalarını eleştirdiğimiz noktadayız. Gerçekten bu sosyal medya kısmına, işiniz sosyal medya ise onu dışarıda tutuyorum. Bakın, onun için söyleyecek bir sözüm yok. Eğer bir hesap yönetimi yapıyorsanız, sosyal medyada çalışıyorsanız, yani ürettiklerinizi, diyelim ki bir iş yeriniz var, iş yerinizde her gün yeni bir kek yapıyorsunuz ve onu her gün müşterilerinize, takipçilerinize söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki bugün kakaolu kek var, bugün havuçlu, bugün cevizli yaptık. Yanında da poğaça var. Çayımız da yeni demlendi. İşte bunu sosyal medya üzerinden takipçilere duyurmakta ne var? Ya da çok güzel yemekler yapan bir restoransınız, işinizi tanıtıyorsunuz. İşiniz sosyal medyaysa onun için söyleyecek bir şeyimiz yok. Ama işi sosyal medya olanlara para kazandırmaksa işiniz, o zaman biraz durmak ve bir parçacık düşünmek lazım.

Hafta sonu geldi. Hafta sonu İstanbul'da yağış var ama sadece İstanbul için konuşmayalım. Türkiye genelinde yağış var. Biz şimdi böyle biraz diğer illere de bakalım ve hafta sonu planı yapmaya çalışanlara yardımcı olalım.

Yani İstanbul'da sıcaklık 21 derece, gün içinde 29 dereceye kadar çıkacak. Bugün hava yağışlı. Akşam saatlerine kadar yağış etkisini sürdürecek. Nem %78 civarında şu anda. Kuzeyden rüzgar alıyoruz. Cumartesi, pazar günü bu kuzeyli rüzgarlar devam edecek. Pazartesi günü güneye dönecek ama bu 3 gün, ama özellikle cumartesi günü oldukça üşüyeceğiz. Çünkü gündüz sıcaklığı 23 dereceye kadar düşecek. Yani aslında neredeyse dün bir önceki gün gece sıcaklığı kadar olacak. Cumartesiye dikkat diyelim. İstanbul'da hafta sonunu dikkatli atlatmak lazım. Başkente geçelim. Ankara'da 22 derece sıcaklık. Gün içinde 29 dereceye kadar çıkacak. Yarın 22 dereceye düşecek. Cumartesi pazar 22-23 derece. Gece sıcaklığı 13-15 derece arasına gerileyecek. Yağış Ankara'da bugün akşam saatlerinde başlayacak ve cumartesi pazarda devam edecek. Yani Ankara'da da hafta sonu, özellikle cumartesi günü dışarıda plan yapmak pek mümkün görünmüyor. Gelelim İzmir'e. İzmir'de bugün hava açık, az bulutlu, sıcaklık şu anda 27 derece civarında. Hissedilen değerde buna yakın, 33 dereceye kadar çıkacak gün içinde. Yarın birkaç derece gerileyecek, hafta sonunda 33-32 derece arasında tamamlayacak. Yarın İzmir'de de tıpkı İstanbul, Ankara'da olduğu gibi gök gürültülü sağanak yağış var ama İstanbul ve Ankara'daki kadar kuvvetli değil. Bu arada pazartesinden itibaren İzmir yeniden ısınmaya başlayacak. Şimdi haritamızı açalım. Evet, bugün Trakya'da yağış var. Aslında Marmara'nın tamamında, Balıkesir hariç yağış var. Karadeniz'in tamamında yağış var. İç Anadolu bölgesinin kuzeyi yağış alacak. Kırşehir'den, Nevşehir'den aşağı doğru inecek yağmur. Aksaray ve göller bölgesine, Burdur, Isparta, bu bölgeye, hatta Konya'ya kadar sarkacak. Bugün Antalya sıcak 34 derece. Akdeniz bölgesinde sadece Osmaniye'de yağış var. Onun dışında Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'da hava sıcak. Doğu Anadolu'da da bugün Kars yağış alacak. Yarın cumartesi Türkiye'nin büyük bir kesiminde yağış var. Şöyle düşünelim, yukarıda Trabzon'dan aşağı Osmaniye'ye, Gaziantep'e bir çizgi çizelim. Bunun batısındaki her yerde yağış var. Bu bölgelerin, yani bu yağış alacak bölgenin büyük bir kesiminde yağışlar çok kuvvetli. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu bölgesinin kuzeyi, yine bu arada Eskişehir kuvvetli yağış alacak. Afyon, aşağıda Isparta bugün yağış alacak bu bölgeler. Ama yarın kuvvetli yağış alacak bölge oldukça serinleyecek. Aynı zamanda bu serinlik, bu cumartesi günkü yağışın serinliği pazar günü de etkisini sürdürecek. Pazar günü batıdan yağış yavaş yavaş doğuya çekilecek ama İstanbul yağış alacak. Yine Marmara'nın batısı ısınıyor, yağmurdan uzaklaşıyor ama doğuda yağmur devam edecek Marmara'nın doğusunda. Yine Akdeniz'in doğusu yağış alacak, Karadeniz'in tamamı yağış alacak ve bu kuvvetli yağışlar Karadeniz'de pazar günü Rize'ye kadar ulaşacak. İç Anadolu bölgesinin kuzeyi, Karadeniz'in batısı, ortası yine pazar günü de kuvvetli yağış alacak. Ama bu arada Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar birkaç derece düşecek. 36-37 derecelere kadar gerileyecek. Pazartesi gününden itibaren yağış etkisini kaybediyor. Güneydoğu yeniden 40 derece, Trakya 36 derece, Ege'nin içleri 38 derece, Balıkesir 36 derece. Salı günü ise Türkiye'de artık yağış neredeyse etkisini kaybetmiş diyeceğiz. Sadece Rize'de kalacak. Onun dışında Türkiye yeniden ısınmaya başlayacak. Güneydoğu 42-43 derecelere, Ege'nin içleri 40 dereceye ulaşacak yeni haftanın başında. Bu saat için izninizi isteyelim. Birazdan sağlık konuşmak üzere yeniden buluşacağız.

0: Sevgili dinleyiciler, stüdyomuzda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfaili Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Suat Turgut bizimle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hülya Hanım, çok teşekkürler.
0: Sağ olun. Nasılsınız?
1: Çok iyiyiz elhamdülillah.
0: Hocam biz bugün çocukların, ailelerin dikkat kesilmesi gereken bir konudan bahsedeceğiz. Gerçi problemi olan aileler bunun zaten farkındadır ama çocuklarda okul başarısını etkileyen bazı kulak burun boğaz hastalıkları var. Bunlardan ikisini bugün konuşacağız. Bir tanesi geniz eti, diğeri ise alerji.
1: Evet.
0: Geniz eti deyince bu çocukların belirleyicileri nelerdir diye sormak istiyorum öncelikle. Yani
1: geniz eti, evet, okul öncesi çağda daha çok gördüğümüz, ki okul döneminde de özellikle ilkokul birinci sınıf, ikinci sınıf çocuklarda, yani 4-7 yaş, 8 yaş arası çocuklarda gördüğümüz bir durum. Geniz eti dediğimiz burnun en arka kısmında, burunla boğaz arasındaki yutağın üst bölümünde bademcik dediğimiz lenf dokusunun büyümesi. Normal olarak bulunduğu yerde aşırı hipertrofiye uğrayıp burun solunumunu iptal eden bir dokudur geniz eti.
0: Aslında burnun fonksiyonunu tamamen bitiriyor.
1: Bitiriyor, evet. Hı-hı. Burun yoluyla nefes alamıyor insanlar, çocuklar. Hı-hı. Şimdi burun solunumu neden önemli? Şöyle onu izah edeyim ben size. Burun solunumu çocuklarda, insan doğduğunda ağız solunumunu bilmez. Hı-hı. Doğal solunum burun solunumudur. Yani eğer çocuk yeni doğan doğduğunda burun delikleri genetik olarak veya başka bir nedenle kapalıysa çocuk yaşayamaz.
0: Yani ağızdan nefes almayı başaramaz.
1: Başaramaz. Yani eğer bu çocuk bir şeyde doğduysa, hastane ortamı dışında doğduysa, kesinlikle iki burun deliği kapalı olan çocuk yaşayamaz. Neden yaşamaz? Çünkü ağız solunumunu bilmediği için. Hmm. Çünkü genetik kodlamada insanlar burun solunumuyla doğarlar. Şimdi bu burun solunumu da şudur. Burundan hava girdiği zaman akciğerdeki alveol dediğimiz hava kesecikleri otomatik açılır. Ve insan nefes aldığı gibi yeterince vücuda aldığı nefesten oksijen gider. Oksijen değişimi akciğerlerde olduğu, hı hı, için yani yeterince hava gitmesi lazım. O da burun yoluyla. Şimdi burun yoluyla gidemediği zaman çocuk ağzını açıyor uykuda. Hı hı. Sürekli ağız yoluyla soluduğu için burun devreden çıkıyor. Burunun birçok fonksiyonu var. Hı hı. Yani nefes aldığımız nefesi ısıtıyor, hı hı, filtre ediyor. Üzerindeki hani tozları, ifrazat, burundaki müküs tutuyor. Yapısı tabii, işte burun, hı-hı, akıntısı, sümük, hı-hı, dediğimiz yapı şeyi tutuyor. O havadaki tozları tutuyor. Tozlarla beraber
0: İçin filtre görevi yapıyor değil mi?
1: Aynen. Öndeki kıllar mekanik olarak, burun kılları mekanik bir filtrasyon yaparken
0: mukozadaki
1: sıvılar da, hı hı, ince filtrasyon yapıyor. Yani tozları tutuyor. Tozların üzerinde taşınan bakteriler, biraz sonra alerjik rinitte de bahsedeceğiz. Onları tuttuğu için filtrasyon görevi görüyor ve akciğerlere tertemiz, filtre edilmiş, ısıtılmış havayı yolluyor burun.
0: Yani burundan siz, nefes aldığımız, evet, zaman bütün bunlar otomatik olarak gerçekleşiyor.
1: Otomatik olarak oluyor. Fakat siz bunu yapamazsanız, burun solunumu yapamazsanız, ortamın havası boğazınızı kurutuyor, işte üst solunum yolunu ta akciğere kadar kurutuyor, ortamın tozu direkt olarak ağızdan akciğerlere, hı hı, kadar gidiyor, sık hastalanıyor çocuklar ve gece boyunca yeterince vücut oksijen alamadığı için, akciğerler yeterince genişleyemediği için ve çocuklar huzursuz ve yorgun uyanıyorlar. Terliyorlar yatakta, sürekli dönüyorlar bulundukları yerde.
0: Huzursuzlar, yani
1: huzursuz,
0: çok belli.
1: Huzursuz uyuyorlar. İşte koyduğunuz yerde duramıyor çocuk. Nefes alabilmek için burundan nefes almaya çalışıyor fakat alamadığı için beyin vücudu değişik pozisyonlara çevirerek nefes almayı deniyor.
0: Uygun bir pozisyon bulmaya çalışıyor sanki.
1: Uygun bir pozisyon bulmaya çalışıyor ve o anda da çocukların sürekli uykuda hareket ettiğini söylüyor anneler.
0: Evet.
1: Hiç çocuk durmuyor, sürekli terliyor, gece horluyor, nefes alamıyor.
0: Kalitesiz bir uyku bu, kalitesiz aynı zamanda değil mi?
1: Kalitesiz bir uyku ve de uyku sonunda çocuğun tabii ki dinlenmesi yeterince olmadığı için, hı hı, okul başarısını, günlük yaşantısını mutlaka etkiliyor.
0: Evet.
1: O çocuklar huzursuz oluyorlar. Hı hı. Derslerde konsantre olamıyorlar. Uykularını yeterince alamadığı için, hı hı, sabah iyi uyanamıyorlar.
0: Aslında üç başlıkta toplayabiliriz. Bir tanesi burun fonksiyonunu yerine getiremediği ve ağızdan nefes aldıkları için daha çok hastalanıyorlar.
1: Tabii.
0: İkincisi, ağızdan nefes aldıkları için ya da nefes almalarında bir kalite bozukluğu olduğu için rahat uyuyamıyorlar. İyi geçirilmemiş bir gece ertesi gün konsantrasyon eksikliğine, aynen, yol açıyor. Doğru. Üçüncüsü ise geniz eti başlı başına kendisi bir hastalık odağına dönüşebiliyor bir süre sonra.
1: Evet, öyle. Onu işte burun yoluyla nefes alamadığınız için o genizdeki etin içinde de mikroplar üreyebiliyor, hı hı, tabii. Normal ağız içindeki bademcik dokusu gibi bu genizde, burnun arka kısmında, hı hı, o lenf dokusu büyüyüp bir enfeksiyon için odak haline gelebiliyor.
0: Dolayısıyla bu başlıklar varsa, yani çocuk huzursuzsa, uykusuzsa, rahat uyuyamıyorsa, gece çok terliyorsa, sabah uyandığında yine sinirli oluyorsa, okula gitmek istemiyorsa,
1: horluyorsa, evet,
0: horluyorsa,
1: ağzı kokuyorsa, sabah uyandığında gerçekten ağız kokusu yapar sürekli. O burunun filtrasyon özelliği kaybolduğu için ağız solunumu yapan çocuk sabah kötü ağız kokusuyla uyanır.
0: Hmm.
1: Sürekli sabaha kadar ortamın havası kuruttuğu için boğazı, dişleri ve bu çocuklarda diş problemleri de ortaya çıkıyor uzun uzun dönemde. Diş minesini kurutuyor nefes aldığınız, hı-hı, sabah.
0: Gelişme problemine de yol açıyor değil mi? Oksijen yeterince almadığı için.
1: Çok önemli bir şey.
0: Aslında böyle baktığınızda bu çocukların tipik olarak dışarıdan bakıldığında da anlaşılması mümkün. Çünkü bu problem uzadığında çocukların yüz şeklinin bile değiştiğini söylüyorlar.
1: Doğrudur. Şöyle yüz kemikleri ve bütün vücudun diğer kemikleri genelde uykuda büyüyorlar.
0: Hı hı.
1: Gelişimi devam ediyorlar. Yani yüz kemikleri de öne doğru ve lateralle dediğimiz yanlara doğru büyüyor. Ve alt çene ile üst çene birlikte birleşik olduğu zaman simetrik olarak büyüyorlar. Fakat horlayan ve burun solunumu yapamayan çocukların alt çeneleri aşağı doğru düşüyor. Ve üst çene öne doğru gelişirken alt çene ona eşlik edemiyor.
0: Geride kalıyor.
1: Geride kalıyor. Dolayısıyla o şeyde, bu adenoid face dediğimiz adenoid yüzlerde de ön dişler öne doğru gelişirken yana büyüme duruyor veya azalıyor. Yani, hı hı, hem horizontal planda, yatay planda öne ve yana büyümesi gerekirken,
0: orantılı büyümesi gerekirken,
1: onu sağlayan da çenelerin oklüzyonu dediğimiz kapanması, alt çene ve üst çenenin birleşmesi.
0: Hı hı.
1: Bu birleşme sağlandığı zaman simetrik büyür. Hem öne büyür hem yanlara büyür.
0: Hı hı.
1: Ve üçgen tarzında üst damak daralıyor. Yüzde de ön dişler önde, arka alt dişler de geride.
0: Normalden daha geride.
1: Geriye doğru, hı-hı, kayıyor.
0: Ve bu da bir süre sonra zaten kendisi bir,
1: evet,
0: probleme,
1: evet,
0: yol açıyor değil mi?
1: Çok ciddi probleme yol açıyor. Ortodontik problemlere yol, hı-hı, açıyor. Diş problem, diş çürümelerine sebep oluyor sürekli.
0: Şimdi aslına baktığınızda küçük bir müdahaleyle düzeltilebilecek,
1: evet,
0: pek çok çocuğun pek çok gelişim alanına pozitif yansıyabilecek bir noktadan bahsediyoruz.
1: Aynen.
0: Peki karşınıza bir çocuk geldi, aile size çocuğunun gece uyuyamadığını, biraz önce saydığımız şikayetleri söyledi. Gece uyuyamıyor, horluyor, kendini huzurlu, mutlu hissetmiyor, okula gitmek istemiyor ya da işte anaokuluna gitmek istemiyor. Sabah bir türlü uyandıramıyorum, uyandığı zaman hiçbir şey yemek istemiyor, ağzı kokuyor. Bütün bu belirtiler sizde geniz etini çağrıştırıyor.
1: Evet.
0: Ama nasıl bir prosedür izleniyor o andan itibaren? Muayene ve tetkikler neler?
1: Şöyle söyleyeyim, modern tekniklerle muayeneler yapıyorlar. Eskiden hani yine de bazı hekimlerimiz onu uyguluyorlar. Boynun yani başı yandan gösteren düz röntgen filmleri çekip geniz etini göstermeye çalışıyorlar ki biz onu kesinlikle kullanmıyoruz artık.
0: Hmm.
1: Yani hem
0: eski bir teknoloji.
1: Yani ama kullanıyor bazı arkadaşlar. Hala kullanmaya devam ediyorlar. Lateral kafa grafisi diye bir grafi var. Yumuşak doku densitesinde diye çekiliyor. Çocuğa radyasyon veriyorsunuz. Fakat sağlıklı da bir görüş elde edemiyorsunuz. Hmm. Şimdi biz artık ince böyle kıl 1.9 milimetre ucunda kamera olan özel endoskopla, endokameralarla girip genize kadar gidip geniz
0: burundan giriyoruz.
1: Evet, burundan giriyoruz. En küçük çocuklarda bile hiç problem olmadan geniz etini görebiliyoruz. Yutkunurken nefes aldırıyoruz. Burundan nefes aldırdığınızda yüzde kaç kapattığını, yani genizi, eğer %50'nin üstündeyse, %60-70 hava yolunu kapatıyorsa ameliyat öneriyoruz.
0: Peki ondan önce, ameliyattan önce diyelim ki bir kapanıklık var, bir problem var ama %50'ye ulaşmamış. İlaç tedavi bunlar vesaire da, var mıdır?
1: Yani şöyle söyleyeyim, onlarda da kortizonlu lokal spreyler var. Onlar denenebiliyor. Burun spreyleri, bu üzerinde hani geniz etinin üzerindeki kabukları, sekresyonları, akıntıları temizlemek için deniz sularıyla, steril edilmiş deniz sularıyla burun yıkama öneriyoruz. Büyümeye meyilliyse kortizonlu spreyler, kana karışmayan, sadece bölgesel etkisi olan, lokal etkisi olan spreylerle küçültmeye çalışıyoruz.
0: Peki diyelim ki ameliyata karar verdiniz. Herhalde bu yaş grubu için sünnet belki bir cerrahi müdahale. Evet. Bir de geniz eti bu yaş grubunda en çok konuşulan cerrahi girişimler. Her hastaya bir kere cerrahi müdahale uygun mudur diye soralım. Ailelerin kafasında bir müdahalenin kendisi iki anestezi birer soru işareti oluşturuyor.
1: Yani şimdi söylediğim gibi endoskopik muayenede yani o kamerayla yaptığımız muayenede %50-60'ın üzerinde kapalılık varsa ve klinik belirti varsa, bu çok önemli. Anneleri çok iyi dinliyoruz.
0: Biz önce saydığımız o belirtiler,
1: belirtileri sorguluyoruz. Horluyor mu bu çocuk? Kesin horluyor. Her saat horluyor diyorsa uykuda, hiç horlama ve bunu %50'yi de geçmişse biz ameliyat endikasyonu koyuyoruz.
0: Evet.
1: Mutlaka işte çocuk zor uyanıyor, ağzı kokuyor, işte horluyor. Bazen bu çocukların geniz eti büyüdüğü zaman östeki borusunu tıkayıp kulakları da etkileyebiliyor. Kulakta sıvı birikimine yol açıyor. Bu sefer işitme kayıplarıyla da geliyor
0: çocuklar. Bu sefer kulağa da müdahale etmek kulağa gerekiyor müdahale değil mi hocam?
1: Kulağa da müdahale etmek gerekiyor. Tabii serozotit dediğimiz bir tablo ortaya çıkıyor. Çocuk televizyonun sesini açmaya başlıyor, işte annesini duyamıyor, yeterince iletişim kuramıyor. Okula bu şekilde başlayan çocuklar da izole ediyorlar kendilerini, yani çevreden soyutluyorlar,
0: duymadıkları anlaşılmasın diye
1: duymadık, asosyal hale geliyorlar. O çok önemli bir konu.
0: Tam şimdi okul döneminde aslında bu belirtileri öğretmenlerin de belki iyi takip etmesi gerekiyor.
1: Anneler tabii, öncelikle anneler, daha sonra öğretmenler de tabii ki bu konuya dikkat edecek. Ameliyat kararında anestezi artık eskisi gibi değil tabii. Anestezi cihazları çok modern cihazlar, çocukların bütün vital bulgularını ameliyat süresince kontrol altına alıp monitörize ediyor, gösteriyor. Siz durumda herhangi bir değişiklik olduğunda anında uyarı veriyor. Çok güvenli.
0: Ve de çocuklar için olduğu da kullanılan ilaçlar da herhalde daha da, özel.
1: Tabii ki ilaçların dozları da ona göre, kilolarına göre anestezi veriliyor. Ve tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Yani ameliyat sırasında sıkıntılar olabiliyor.
0: Mutlaka uzman da başında duruyor sizinle beraber. Uzman başında olacak.
1: Tabii ki süreci tamamen beraber yöneteceksiniz.
0: Ne kadar sürüyor aşağı yukarı ameliyat?
1: Ameliyat yarım saat civarı. Yani fazla sürmüyor.
0: Yarım saat sonrası çocuk çıkıyor odasına
1: ve
0: geçiyor.
1: Eğer tonsil de bademcik ameliyatı olmamışsa 2-3 gün içinde okuluna da başlayabiliyor.
0: Hemen taburcu ediyor musunuz?
1: Taburcu
0: yoksa
1: ediyor.
0: Ertesi
1: aynı gün
0: mü? Aynı gün taburcu
1: aynı
0: ediyorsunuz.
1: Aynı gün taburcu ediyoruz.
0: Çocuk tabii mutlaka ameliyat sonrası bir takım şikayetleri olacak ama geçmişle karşılaştırıldığında kullanılan teknolojinin de değişmiş olması şikayetleri ciddi anlamda azalttı diye düşünüyorum.
1: Evet, doğru söylüyorsunuz. Yani şu anda biz geniz eti ameliyatlarında endoskopide kullanıyoruz. Endoskopik baka altında yapıyoruz ve atravmatik ameliyatlar yapıyoruz. Ve çocuklar aynı gün içinde taburcu oluyorlar, rahat ediyorlar.
0: Sonrasında süreç nasıl işliyor hocam?
1: İşte bir hafta 10 gün içinde o ameliyat yerindeki ödem, şişlik azaldığı için tamamen normal burun solunumuna dönüyor çocuklar hızla.
0: Şimdi bu tür ameliyatları geçen yetişkin arkadaşlarımız da var, yetişkinler de var. Diyorlar ki daha önce nefes almamışım. Çocuk belki tam anlatamıyor bunu ama yetişkinlerden duyduklarımız, bu ameliyatı geçirdikten sonra nefes alma şeklinin ve hani nefes almanın da bir tadı, bir lezzeti vardır ya.
1: Evet.
0: Nefes almanın tadına vardım diyen arkadaşlarımız var.
1: Doğru. Doğru, aynen. Konuşmamızın başında izah ettik burun solunumun ne kadar önemli olduğunu. Bu horlamaya alışmış anneler, çocukların horladığı, yani çok yüksek sesle horluyor. Ve ameliyattan sonra horlama kesildiğinde çocuk yaşıyor mu yaşamıyor mu diye gelip nefesini dinleyen kontrol anneler var yani. Bizim kontrol ediyorlar. Maşallah. Çocuk bu horlama kesilince ya acaba nefes şey alıp veriyor mu? Bir şey oldu mu? Niye horlamıyor çocuk?
0: O kadar alışmışlar
1: o
0: yani.
1: O kadar horlama sesine alışmışlar. Ve bazen bu tür dönüşler alıyoruz annelerden.
0: Şimdi bir hafta 10 gün içinde nefes alması normale
1: evet,
0: dönüyor.
1: Normale peki dönüyor. Bu kulaklara için... da bakıyoruz pardon bu arada. Tabii ki kulakları da kontrol ediyoruz, geniz eti. Anneye soruyoruz yani bu çocuk televizyon sesini açıyor mu? Sizi duymakta zorlanıyor mu? İletişim kurmakta zorlanıyor mu? Ve kulak muayenesini mutlaka yapıyoruz.
0: Bu da rutinde test... herhalde değil mi hocam?
1: Yapıyoruz. Hı-hı. Audio testlerini yapıyoruz. Hı-hı.
0: Kayıp varsa
1: sıvıyı geniz etiyle beraber sıvıyı kulaklarını çizip sıvıyı boşaltıyoruz. Hı hı. Ventilasyon tüpü dediğimiz küçük makara şeklinde boruları kulaklarına yerleştiriyoruz. O kulak iyileşince atıyor kendisi.
0: Atıyor. Hiç başka
1: evet,
0: bir şey yapmaya gerek.
1: 6 ay içinde tamamen tedavi oluyorlar.
0: Böylece aslında çift taraflı bir tedaviyle aynen. Çocuk daha uzun süreli bir iyileşme
1: yaşam
0: yaşıyor.
1: Yaşam kalitesi artıyor, başarısı artıyor, okul başarısı.
0: Bu geniz eti ameliyatında ameliyat sonrasının yönetimiyle ilgili ailelere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çocuğun beslenmesi, okula dönüşü, aile içindeki düzen, olması gerekenler, değişmesi gerekenler var mıdır?
1: Şimdi tabii bu toz üreten materyallerin olmaması gerekiyor. Yattığı yerde çocuğun günlük kıyafetler, özellikle toz üreten halılar, duvardan duvara halıları da çocuğun yattığı odada önermiyoruz. Hı hı. Özellikle alerjik nezleli olan çocuklarda. Geniz eti ameliyatından sonra özel bir diyet yok. 3 gün falan yumuşak şeyler yedirmeyi öneriyor.
0: Sıvıdan, çorba
1: sıvı
0: vesaire.
1: Sıvı ve yumuşak.
0: Şöyle
1: yoğurt, vesaire. Patates püresi falan. Hani bademcik ameliyatı olursa çocuklar bademcik de alındığı zaman diyet 10 güne kadar yumuşak ve soğuk ılık gıdalar öneriyoruz ama geniz etinde süre 2 gün.
0: En çok da şeyi seviyorlar galiba. Doktorlar dondurma yediriyorlar
1: evet,
0: ya.
1: Evet, dondurma yediriyoruz doğru. Tanesiz dondurma.
0: Evet.
1: Ona çok seviniyorlar.
0: Çok seviniyorlar. Evet, normalde aileler dondurmayı sınırlarlar çocuklara. Bu ameliyat sonrası benim görüştüğüm röportajlarda da aynı şey ortaya çıkıyor. En çok dondurmaya seviniyor diyor evet. Anneleri. O da tabii herhalde orada mikrop ürememesi için
1: yani
0: sıcağı
1: hayır, kanamayı azaltmak için.
0: Diye.
1: Yani soğuk biliyorsunuz vazospazm yaptığı için kanamayı azaltması yönünden.
0: Evet.
1: İlk günler soğuk şeyler veriyor.
0: Sonrasında... hani okula da başlayacak. Ne zaman artık normale döndü bu çocuk, ameliyatı unutabiliriz? Ameliyat olmuş muydu, olmamış mıydı?
1: 15 gün sonra tamamen ameliyat öncesi iyileşme sağlanıyor. Ameliyat öncesi döneme dönüyoruz yani.
0: Bundan sonra da artık işte normal gece rahat uykuları, sabah güzel evet. Uyanmak, iyi bir kahvaltı, okula gitmek, okul başarısı vesaire, artık bunları çocuktan bekleyebiliriz.
1: Kesinlikle artıyor tabii ki.
0: Ne güzel.
1: Annelerden o pozitif dönüşleri alıyoruz her zaman.
0: Hep şöyle düşünülür. Okul döneminde bu ameliyatları yapmayalım. Çünkü okuldan geri kalır ama diyorsunuz ki 2-3 günlük bir süreç
1: ama
0: sadece.
1: Ama işte uzun dönemi düşünürseniz, çocukların okul başarısını düşünürseniz bence bir 2 günlük, 3 günlük şey.
0: Ara. Hafta sonuna da denk.